0: 16 kilometre uzaklıktaki Ketchumak koyundaki Ivan, karısı Eve ve çocukları Finlay ve Sparrow taze yengeç arayışında suları test etmeye devam ediyor.
1: Kaptan Sparrow, kulağa güzel geliyor değil mi? Kafesimizi bu sefer küçük bir koya yerleştireceğiz. Bu şekilde şansımızın açık okyanusa göre daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Umarım bunu başarırız. Çok güzel. Kafesimiz gidiyor. Kafesimizi doldurun yengeçler. Yengeç avcılığı yalnızca beklemekten ibaret. Kafesleri yerleştirdikten sonra içini doldurmaları için bir süre beklemek gerekiyor.
2: Güzel.
1: Aferin sana Findley, vay canına.
2: Evet, yukarı kaldır. Yüzümü görebilmek için kaldırmalısın. İşte böyle. Aferin. Çocuklar biraz daha büyüdükleri için teknede onları idare etmek kolay oluyor. Ailece ilk defa tekne gezisine çıktığımız zamana göre daha fazla eğleniyoruz.
3: Oltayı çekiyorum.
2: Hey, kardeşini çek.
1: Nereyi çektiğini görebiliyor musun?
2: Evet.
1: Vay canına.
2: Anneni de çekmelisin. Annenin yüzünü de al. İşte annenin yüzü.
1: Merhaba. Bugünkü kameramanımız Sparrow Findley. Profesyonel.
3: Pantolonunu çekiyorum.
1: Pantolonumu mu çekiyorsun? Sen de denemek ister misin Sparrow? O da denesin mi?
3: Evet. Beni denesin çek Sparrow. Mi?
1: Oh, Sparrow Findley'i çekiyor. Vay canına. Bu harika.
2: Pekala, güzel.
1: Pekala. Yengeçleri bekliyoruz. Çocuklar yengeçleri bekliyor. Bir şey var mı?
2: Birkaç tane var.
1: Evet, başardık. İki tane büyük
3: evet,
1: var.
3: Evet, yengeç.
1: Tam iki tane büyük.
3: Bunları yiyebilir miyiz?
1: Hayır, bunları yememize izin yok.
3: Neden?
1: Çünkü onlardan yeterince yok. O yüzden onları geri koyacağız ki bebekleri olsun ve sayıları yükselsin.
2: İndiriyorum. Yengeç kafesimizin içinde birkaç tane yengeç vardı ama aradığımız türler onlar değildi. Bayrak yengeci yakaladık ve gerçekten çok lezzetli oluyorlar ama kurallara göre bu eyalette yalnızca tabak yengeci yakalamamıza izin var. Çok sert kısırıyorlar.
1: Şunlara bak.
2: Bu tam bir savaşçı.
1: Aa, tanrım.
2: Şu kıskaçlara bak.
1: Şu kıskaçlara bak.
2: Güzel yengeçler değil mi?
1: Çok can yakar.
2: Onları bırakalım mı?
3: Evet.
1: Kocaman kıskaçları var.
3: Evet.
2: Annenin yanına evet. Git. Bir tanesini suya bırakacağım.
4: Suya gidiyorlar.
2: İşte böyle. Güle güle yengeç.
1: Güle güle.
4: Güle güle yengeç.
2: Hazır mısın? Bak yüzüyor. Nasıl yüzüyor görüyor musun? Aşağı doğru
1: evet,
2: yüzüyor.
1: Evet gidiyor.
2: Gördün mü Sparrow?
1: Güle güle.
2: İşte gidiyor.
1: Kafesi sudan çıkardık ve içinde iki tane bayrak yengeci vardı. Onları yememize izin yok. O yüzden şimdi tabak yengeçlerinin olduğunu düşündüğümüz daha derin bir yere gidiyoruz. Yeniden deneyeceğiz. Pekala.
0: Çiftlikten 50 kilometre uzaklıktaki Ad Senior, arkadaşı Froggy'nin yaklaşan kış için önemli olan bir odunluk inşa etmesine yardımcı oluyor.
5: Bir planımız var değil mi?
6: Bir planımız var.
5: Kayıt yaparken her dediğimi onaylamayı unutma, tamam mı? Hadi yeniden deneyelim. Bir planımız
6: Hayır.
5: var değil mi? Tamam, şimdi anlaşıldı. Tenekemiz ve direklerimiz var ve sanırım... İyi durumdayız. Ne dersin?
6: Çok geçmeden yepyeni bir odunluğumuz olacak.
5: Artık çalışma zamanı geldi. Çok basit bir odunluk yapacağız. Direkleri toprağın içine gömeceğiz. Sonra birkaç tane çapraz parça ve metal bir çatı koyacağız. Daha önce hiç kömür madenciliği yaptın mı Froggy?
6: Hayır.
5: Bu kafa yanmasına benziyor.
6: Tamam.
5: Tek farkı baktığın her şeyi insanların görecek olması.
6: Bu korkutucu.
5: O yüzden meşgul görün çünkü tembellik edersen tembellik ettiğini görürler. Froggy'yi şarkı söylediğim bir ev konserinde tanıdım. İzleyicilerden biriydi. Ve ben de askerlerin sorunlarıyla ilgili bir şarkı söylüyordum. O da şarkıları kendine yakın buldu. Beni duydu ve sonra bir araya geldik. Kardeş gibi olduk.
0: Aynı yıllarda Vietnam'daydık. İkimiz de orada aşçılık yaptık. Evet, işte bundan bahsediyorum. Şimdi birlikte burada zaman geçirmek inanılmaz bir şey. Ben 70 yaşındayım.
6: 69.
0: 69 mu? 69 yaşındayız ve hala çukur kazıyoruz. 4 direği yerleştirdik. Bence bu önemli bir şey. Bittiği zaman nasıl olacak bilmiyorum ama bence mükemmel olacak. Sen ne düşünüyorsun?
6: Mükemmel olacak.
0: Evet, üzerine metal koyduğumuzda bir şeye benzeyecek ve mükemmel olacak. Geçmişte bir savaşa katıldıysanız hayatınızın geri kalanını iyileşmekle geçiriyorsunuz.
6: İşte böyle. Senin taraf nasıl?
0: Gayet iyi. Ben ve Froggy yalnızca bir odunluk yapmıyoruz. Daha iyi bir yere gelmek için birbirimize yardımcı oluyoruz. Ve bu çok güzel bir şey. Vahşi doğada eski asker arkadaşınla birlikte vakit geçirmek harika bir duygu.
6: Evet,
0: tamam, neredeyse işte bitmek üzere.
6: Az kaldı. Al bakalım.
0: Her şey iyi görünüyor.
6: Şimdi oldu, değil mi?
0: Bunu yapmanın yüzlerce yolu var, her şeyde olduğu gibi. Ama ben biraz farklı bir şey denemek istedim. Bazen sadece bir odunluk yaptığımı unutuyorum.
6: Evet, evet.
0: Ve sanki İsviçre saati yapıyormuşum gibi titiz davranıyorum. O yüzden evet. Biraz zorlandık ama ne biliyor musun? Metali taktığımızda mükemmel olacak. Tamam mı?
6: Kesinlikle.
0: Biraz daha it.
6: İyi görünüyor,
0: evet. Evet. İşimiz bitti. Odunluk güzel oldu. Froggy bu sayede kış mevsiminde odunlarının ıslanmasıyla uğraşmak zorunda kalmayacak. Çünkü odunları kapalı bir yerde duracak. Güzel, tamam. Şimdi alttan bakalım. Çatının altı. Evet, çatının üstü. Evet. Oho. Vah. Evet bayım.
6: Evet.
0: Ben ve Frog, iki yaşlı tilki, hala iyi durumdayız. Ya vazgeçip ölmeyi beklersin ya da çalışmaya devam edersin.
6: Evet.
0: Seni seviyorum
6: dostum. Ben de seni dostum.
7: Çiftlikteki Otto, karısı Charlotte ve oğulları August, Kilcher ailesinin en yeni üyesini karşılıyor.
8: Evet, ailemize yeni bir üye katıldı. Ve işte gördüğünüz gibi kendisi de burada. Çok yaramaz. Ya yüzüstü mü düştün? Ya da Charlie. Veya Sir Charles Johnson da diyebiliriz.
9: Yeni bir köpek aldık. Bir İngiliz çoban köpeği ve bence Pearl'ün arkasında bıraktığı boşluğu dolduracak gibi. Onun da Pearl gibi bizim arkamızdan koşturup her şeyi bizimle birlikte yapacağını düşünüyorum. Dışarı çıkarıp kazla nasıl anlaşacaklarını görelim.
10: Buna hazır olduğumu sanmıyorum. Sen hazır mısın? Bu kazı şükran günü yemeği için almıştık ama görür görmez ona çok bağlandı. Hadi gel bakalım, gel. Ve ailemizin bir parçası oldu. Çok güzel bir kazı, evet. Bu kazı gerçekten çok seviyorum ama bize ayak bağı olmaya başladı. Çiftleşme dönemine girdiği için çok gergin. Ve üzerine tırmanabileceğini düşündüğü her şeyin peşinden koşuyor.
9: Hadi git. Çok da gururlu, baksana.
10: Charlie henüz kazla tanışmadı ve bu konuda biraz endişeliyim.
8: Köpeğin üzerine kamera takacağım. Köpek kamerası olacak.
10: Kamerayı takarken seni çekeyim mi?
8: Evet.
9: Evet.
8: Charlie. Hadi gel.
9: Köpeğin bakış açısı. Baksana.
8: Köpek bakışı.
9: Charlie'nin kazla ilk karşılaşması beni endişelendiriyor. Çünkü o kaz çok sert ısırıyor. Bacağımda kocaman yaralar var ve Charlie'yi yakalayıp ona zarar vermesinden gerçekten çok korkuyorum. Çok dikkatli olmalıyız.
10: Köpek çok heyecanlandı. Hadi açalım.
8: Pekala, çıkarın.
9: Tamam, gel bakalım.
10: Tamam, çıkıyor.
9: Hadi git kaza bak.
10: Aman tanrım, bu
9: çok tatlı. Hemen kaza gitti, baksana. Oo.
8: Hayır.
9: Çok güzel.
10: Düşmanın olması nasıl bir duyguymuş? Dikkatli ol. Dikkatli ol köpekçik.
9: Charlie kazı kovalıyor. Sonra da kaz Charlie'yi kovalıyor. Aa, hayır. Tam da korktuğum gibi oldu. Bence kaz için bir yer yapmamız gerekecek. Böylece hem kaz güvende olacak hem de diğerleri kazdan korunmuş olacak. Ne dersin? Olmaz mı? Bence öyle.
10: O yüzden bir kaz hapishanesi yapacağız. Aslında bir çeşit ağal inşa edeceğim. Paneller kullanacağız. Umarım işe yarayacak. Pekala, şuraya doğru getir.
8: Tamam. Bence bu iyi olacak.
9: Gerçekten mükemmel görünüyor. Bence bu ağal bizim çok işimize yarayacak. Kazın dışarı çıkabileceği kadar büyük değil. Havalanmak için yeterince yeri yok. O yüzden orada gayet güvenli olacak.
10: Nasıl, her şey senin için? Beğendin mi? Aa dostum.
8: Vay canına.
10: Kaz çok mutlu oldu.
9: Kazı ağla koymamız harika oldu. Ve Charlie artık çiftlikte kaz olmadan güvenli bir şekilde koşup oynayabilir. Yani çiftlikte her şey yolunda. Gayet güzel. Evet, kazı kontrol altına aldığımıza göre burada hayat çok daha huzurlu olacak.
10: Her sabah kalktığımda kaz pisliğine basıp kaymayacağım için... Hayat benim için de çok güzel olacak. Bir gün boyunca kendimizi çektik ve çok güzel zaman geçirdik.
8: Şimdi kocaman tatlı bir kazımız ve tatlı bir köpeğimiz var. Hepsi burada mutlu. Evet, sanırım öyle.
10: Ve hemen arkanda çok tatlı bir ailem var.
8: Evet.
10: Çok iyiyiz.
8: Görüşürüz.
7: Birazdan.
11: Ivan kedi için bir rüzgar gülü ve yemek çanı yaptı. Shane belini kırdığı için bu işi ben halledeceğim.
1: Geç oluyor. Çocuklar hazır ve bütün gece burada kalamayız. Aa, lanet olsun.
7: Kilcher çiftliğindeki Jane ve Atsley, Shane ve Kelly'nin geçici evleri için hazırlıklara devam ediyor.
12: Pekala, sırada ne var?
11: Gel gel, tamam, yavaş.
12: Bunu geliştirmek mi istiyorsun?
11: Ivan, Noel hediyesi olarak Kelly'ye bir rüzgar gülü ve yemek çanı yaptı.
2: Ben paketledim, iki parçalı bir şey.
12: Çok güzel.
2: Diğeri biraz tehlikeli.
10: Aman tanrım.
1: Bunu çakmak için Shane'in çatıya çıkması gerektiğini unutmuş gibisin.
11: Ne yazık ki Shane belini kırdığı için bunları takamaz. O yüzden bu işi ben yapacağım.
12: Hangi tarafın kuzey olduğunu biliyor musun?
11: Kuzeyin nerede olduğunu biliyorum.
12: Yere yatıp seni çekeceğim. Yerdeyken çekim yapıyorum.
11: Jane, bana diğer parçayı uzatsana.
12: Tamam. Bu kimin fikriydi? Şuna bak. Burada biraz dinlenebilirim. Çok rahat görünüyor.
11: Boom. Şimdi yemek çanını takacağız. Umarım eve geldiğinde kendini biraz daha iyi hissedecek ve bizim her zaman onun arkasında olduğumuzu anlayacak.
12: Vay canına. Tamam. Şimdi çanı çatıya çıkarıyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir parça. Tamam. Bekle. Sen beni çek.
11: Çanı deniyorum.
12: Hayır, hayır, hayır. Ben çalacağım. Sen de çekeceksin. Tamam.
11: Tamam. Oldu.
12: Vay canına. Ivy'nin eve asmak için büyük bir çan yapması tesadüf oldu. Çünkü bir şekilde yaralanırsan çanı çalıp yardım çağırabilirsin. Ama Shane'in kocaman bir çanı var. Buraya gel, yardım et Kelly.
11: Jane gerçekten çok yardımcı oldu. İyi ki burada. O yüzden, evet, biz rüzgar gününü taktık, yemek çanını taktık, trabzanı taktık. Bir an önce iyileş ve aramıza katıl Shane.
12: Geçmiş olsun Shane.
11: Seni seviyoruz. Yeni evini, aslında yeni sayılmaz ama sen ne demek istediğimi biliyorsun. Yeni malzemelerinin tadını çıkar. Pekala, tamam. Şimdi eve gidebilir miyiz?
7: Çiftliğin karşısındaki Otto, Charlotte ve oğulları August, özel bir proje inşasına başlıyorlar.
10: Sen aletleri al, ben diğerlerini hallederim Charlotte. Elimizde yeterince ahşap var. Şimdi köpek kulübesini yapmaya başlayabiliriz. Tamam, dinleyin. Kulübenin boyutuna karar vermemiz
13: tamam.
10: Gerek. Şimdi bir metre alacağım ve köpeği ölçeceğim. Buraya getirin.
13: Gel buraya. Evin için ölçülmen gerekiyor.
10: Şu anda bu ufaklık yaklaşık 40 santim uzunluğunda. Aa, tanrım. Hafif ve güzel bir köpek kulübesi yapmak istiyorum. Tamam, şuradan başlayalım.
8: Şimdi ne yapıyorsun?
10: Şu anda zemini yapıyoruz. Bana yardım edersen sevinirim.
8: Ya evet tabii, yardım ederim.
10: Bu yavrunun yaşamına ben, August ve Charlotte'la başlaması gerçekten çok anlamlı. Bu eğlenceli bir proje. Şu ucu vidala August.

0: Kulübe güzel görünüyor çocuklar.
1: Evet öyle. Bence yeni bir köpek almak, Pearl'ü kaybetme sürecini daha kolay atlatmamıza yardımcı olacak. Ve arkasında bıraktığı boşluğu az da olsa dolduracak.
2: Tamam, şu parçayı takar mısın? Diğerini dene. Hadi anne.
1: Evet. Kendimizi çekerken bu hikayeyi seçtik çünkü çekimleri August'un yapması her şeyi daha anlamlı kılıyor. Üçümüzün bir arada samimi bir aile hikayesi çekmesinin çok daha özel olacağını ve bu duruma mükemmel bir şekilde uyacağını düşündük.
2: Bence oldu.
1: Harika.
2: Bu tarafa bir de koymayı unutmuşum.
0: Hadi yan yana gelip bir selfie yapalım. Köpek kulübemizi sonunda bitirdik. Evet. Evet, köpek kulübemizi sonunda bitirdik. Otto, Charlotte ve ben bunun için çok zaman harcadık. Ve şimdi köpeği yeni küçük evine koymak için hazırız. Evet, bu harika olacak.
1: Yaşasın.
0: Evet. Evet.
1: Güzel ve hafif. Muhteşem. Evet. Charlie, gel buraya bak. Bu ne bakalım?
2: Gel buraya Charlie. Kulübene bir bak.
0: Hadi içine koy.
1: Evet, işte böyle. Charlie ailemize çok güzel uydu. Gerçekten mükemmel bir köpek ve çok tatlı. Ona aşık olmamak imkansız bir şey. Harikasınız çocuklar.
2: Hoş geldin Charlie.
1: İyi iş başardınız. Harika.
2: Bu tarafa yürüyelim.
0: Ve kestik.
3: ...25 kilometre uzaklıktaki Ivan, Eve, Findlay ve Sparrow... ...son bir kez yengeç yakalamayı deniyorlar.
4: Birbirine en çok kim çekebilir? Findlay mi, anne mi?
5: Ben seni çekiyorum.
4: Ben de seni çekiyorum.
5: Sen beni çekme.
4: Çekmeyeyim mi? Yengeç avlama konusunda çok yeni olduğumuz için... ...hangi yerlerin daha iyi olduğunu tam olarak bilmiyoruz. O yüzden devamlı olarak yeni bir bölge arıyoruz. Durmadan etrafa bakıyoruz. Eğer bu sefer de bulamazsak eve dönmek zorunda kalacağız. Geç oluyor. Çocuklar sıkıldı ve bütün gece burada kalamayız. Heyecanlı mısınız? Aman Tanrım, umarım bu sefer başarırız.
0: Yengeç bir sürü deniz anası var.
4: Yengeç istiyoruz.
0: Şuna bak.
4: Tamam, bekle, yakınlaştırayım. Deniz analarını hiç sevmiyorum. Şimdi göreceğiz. Vay canına.
0: Lanet olsun.
4: Ivan, sen iyi misin?
0: Pek sayılmaz.
4: Lanet olsun.
0: Elimi kestim. Parmağımı. Yanlışlıkla makaranın arasına
4: olamaz.
0: Sıkıştırdım. Hadi şunu saralım.
4: Olamaz.
0: Parmağımı kesmeme ve elimi deniz anası sokmasına ek olarak parmağımda da halat yanıkları var. Ve gerçekten çok acıyorlar.
4: Sana yardım edeyim mi?
0: Sen çekmeye devam et.
4: Biliyorum.
0: Bu anlar çok değerli.
4: Ama şu anda zorlanıyorum.
0: Bence
4: parmağım
0: dikişe gerek yok.
4: Kopabilirdi.
0: Gerçekten çok acıyor.
4: Bakalım o bölüm kayıtta nasıl görünecek. Berbat etmiş olabilirim. Kamerayı kapattım. Bunu yapmamalıydım.
0: Kendime not. Bir daha yapma.
4: Ne yapıyordun?
0: Halat düğüme takıldığı için yerinden çıktı. Evet, sonunda başardık.
4: Vay canına.
0: Bir sürü var.
4: Kocamanlar.
5: Bu yengeçlerin türü ne?
0: İki tane tabak yengeci var. Kafesin içinde iki tane yengeç vardı ve bu bizim için gerçekten çok iyiydi. Çok fazla sayılmazdı. Eve götürüp bizi idare edecek kadar yeterli değil ama doğru yerde olduğumuzu görecek kadar yeterliydi.
4: Vay canına.
5: Vay canına. Şu yengece bak.
0: Kocaman, bu yengeçlerin seni ısırmasını istemezsin. Isırılmak istemediğinden eminim. Haksız mıyım Findlay?
4: Başardık. Evet.
0: Başardık.
4: Evet, başardık.
0: Bu gece bu yengeçlerle ne yapacaksın?
4: Yengeç yakaladık. Onları yiyeceğiz. Asıl amacımız denize açılıp çocuklara neler yaptığımızı ve neden yaptığımızı göstermekti. Eve yemek götürmek de yolculuğun ekstrasıydı.
0: Tutmak ister misin? Al bakalım.
4: İki elle. Vay canına.
0: Aferin sana.
4: Aferin sana Finley.
0: Evet. Şimdi indirebilirsin. İndirmeyi dene. Bu hikayeyi çekmek çok eğlenceliydi. Çünkü aile olarak en sevdiğimiz şeyi yaptık. Ve parmağımı kesmemin dışında sanırım çocuklar yengeç yakaladığımız için çok mutlu oldular. Genel olarak hepimiz güzel zaman geçirdik. Yengeçler çok güzel. Özellikle de büyük ayaklar çok lezzetli olacak. Eve gitmeye hazır mısın?
4: Hazırım. Hadi gidelim buradan.
0: Pekala. Lanet olsun.
3: Alaska son sınırın bu sezonunda.
2: Şimdi nasıl oldu?
4: Doktor Sayer bugün şeyini muayene etmek için evimizi ziyaret etti.
0: Senin durumunda ölüm oranı çok yüksek. Kalıcı olarak sakat kalmak istemezsin.
3: Hızla yaklaşan kış Kilcher'ların üzerindeki baskıyı artırıyor.
4: Ivan ve ben uzun süredir birlikte avlanmadık. Umarım benim için ilk seferki kadar sarsıcı olmaz. Lanet olsun.
3: Otto ve Charlotte ailenin kökenlerine geri dönüyor.
2: İsviçre'ye gidiyoruz.
1: Burası yoğun çocukluğunu geçirdiği çiftlik.
2: Evet.
1: Çok güzel değil mi?
2: Bu burada bir gelenek.
0: Evet. Evet, çok güzel.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
0: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Alaska son sınırda daha önce.
1: Bekle!
0: Bir yıl boyunca önemli çiftlik geliştirmelerini yaptıktan sonra Kilcher'lar kaçınılmazla yüzleşiyor. Kış geliyor ve hızlı. Şimdi Az kıymetli bir dağ keçisi avlamak için acımasız bir araziye çıkıyor.
2: Bu yaptığım en zor av oldu.
0: Eve çocuklarına çiftlikte yaşamanın zor gerçeklerini öğretiyor.
3: İşte gidiyor. Et yemek için bir şeyin öldüğünü anlamaları gerekiyor.
4: Bu tavuğu yemek için çok heyecanlıyım.
0: Ve Otto son bir proje sıkıştırmaya çalışıyor.
1: Kış geliyor. Çiftliği geliştirmenin zamanı. Oh, bu arabadan kurtulup ortalığı temizlemeliyim. Bunu şimdi yapmam gerekiyor.
5: Neden çılgın bir adamla evlendiğini hiç düşündün mü?
1: Ha!

Kardeşim Nikos'la burada olmak, eğlenmek, güzel bir deneyim yaşamak harika. Başla Nikos.

0: Güzel müzik.
1: Evet. Güney Alaska'da acımasız kış soğuğu her zaman köşede sizi bekler. Şimdi ailenin kendini zorlayıp çok geç olmadan acımasız Alaska kışına karşı hazırlanmak için zamana karşı yarışması gerekiyor.
2: Sonbaharda en büyük baskı kışın geldiğini hissetmektir. Hazırlanmalıyım, hazırlanmalıyım.
3: Wow!
4: Geciktiremeyeceğiniz şeyler olduğunu bilirsiniz. Kış gelmeden onları yapmanız gerekir.
5: Acele etmeliyiz.
6: Sürekli bir engeli aşıyor. Her gün 5-10 dakika gün ışığı kaybediyorsunuz.
0: Düşüyor.
4: Mahsulünüzü toplamalı, sığırları halletmelisiniz. Hadi zıpla.
0: Herkes son dakika projelerini bitirmek için koşturur.
3: İndir.
0: Çünkü kış gelecek. Buna hazır değilseniz bu gerçekten zorlu olur.
7: Bunu hallettim. Git getir.
1: Kır evinden 650 kilometre ötede, Tok civarındaki arazide At Senior, efsanevi bir ödülü avlamak için sonbahar avında.
2: Evet, başardık. Kış geliyor ve dondurucum için ete ihtiyacım var. O yüzden dağ keçisi avına gidiyoruz. Ben ve genç arkadaşım Travis. Travis'i seçtim çünkü o genç, güçlü ve bölgeyi biliyor. Ve böyle öğrenilir. Enerjisi, bilgisi olan ve ayak uydurabileceğim biriyle.
8: Hazırız değil mi?
2: Evet, neredeyse. Böyle bir arazide, bu tür kayalık dağlarda avlanmak bir mücadele olacak ve ben bunu severim. Dağ keçisi avlamak özel bir deneyimdir. Çünkü onları vurmak zordur. Dik ve yüksek yerlerde takılmayı severler. O yüzden açılış olarak hem yatayda hem dikeyde ilerleyeceğinizi biliyorsunuz. Hiçbirine yemeğe gittiğimde dur sana biraz dağ keçisi eti vereyim dedikleri olmadı. Bu biraz özel bir şey. Attığınız her adıma dikkat etmelisiniz.
8: Bu kesinlikle bir genç adam işi. Ben en çılgın hayallerimde bile 70 yaşında biriyle dağa tırmanacağımı kesinlikle düşünmemiştim.
2: Dostum, yaşlı gözlerimden daha iyi görüyorsun. Bir şey var mı?
8: Hayır.
2: Hayır mı?
8: Hayır.
2: Tamam. Daha yeni başladık, daha erken. Dağ keçisini avlamak istiyorsanız onların olduğu yere gitmelisiniz. Burada olmamın nedeni onlara ayak uydurup uyduramayacağımı görmek.
8: Bundan daha iyi bir hava olamaz.
2: Evet, evet.
1: ...650 kilometre ötede çiftlikte. Ashley ve eşi Jane, buzlanmadan önce ücra kulübelerine yolculuk için hazırlık yapıyor.
0: Mutfak lavabosunu ben aldım.
4: Güzellik.
0: Evet. Geçen yıl ücra bir kulübe yaptım. Oraya çok fazla gidemedim. Hava o kadar iyi değildi. Ve yazın oraya gitmek bayağı zor. O yüzden sabah uyandım. Zemin sertti, birikintiler donmuştu. Tatlım, kırsal eğlencesi zamanı dedim. Hadi gidelim. Eğer orayı iyileştirebilirsem ve Jane'e evet bu güzelmiş, orada fırçam var, güzel yastığım var, iyi bir battaniyem var, güzel görünüyor, sıcak ve eğlenceliymiş dedirtebilirsem benimle daha sık oraya gelecektir.
7: Taşlılar gibi gidiyoruz. Orayı daha yuva gibi koltuklu yapmak isterim. Oturacak bir yeri olsun.
0: Oraya giderken Jane için daha kolay erişimi olmasını istiyorum. O yüzden bir yol işaretleyeceğiz. Burada güzel işaretlerimiz var. Buraya bir tane koymak istiyorum çünkü bu girişi bulmak zor gibi geldi.
7: Tamam. İşaretçiler önemli. Çiftlikte benim yön duyumun sıfır olduğu herkes tarafından biliniyor. O yüzden benim için işaretlerin olması çok önemli.
0: Ve bence bunu eski bira kutusu numarasıyla işaretleyerek yapmalıyız. Evet, bunu alıyorsun, iki parçaya ayırıyor ve bir ağaca çiviliyorsun. Bu hem gündüz hem de gece parlar.
7: Bu da işaret olabilir mi?
0: Kesinlikle.
7: Bu daha önce gördüğüm işaretlere evet. Benziyor.
0: Temel olarak parlayan her şey, güneşten veya fenerinizden ışığı yansıtacak her şey işe yarar. Bu durumda eski bira kutuları tam aradığımız araçtır.
7: Güzel.
0: Yol belirlendiği ve işaretleri koyulduğuna göre artık ben erken gidebilirim. O da birkaç gün sonra çıkıp kulübenin yolunu bulabilir. Bu Jane'in buraya çok daha sık gelmesini sağlayacak bir şey. Oo.
7: Ücra bir yerde kulübe için o kadar heyecanlı değilim ama bunu bir deneyeceğim. Bu romantik kaçamağımızdaki büyük fikirlerin ne? Ne yapmak istiyorsun?
0: Bir ateş yakacağım, burayı
7: kulağa
0: ısıtacağım.
7: Hoş geliyor.
0: Sonra birkaç ölçü alacağım ve dışarı çıkıp bir şeyler keseceğim. Bu kulübede tamamlamak istediğim şeyler bir tezgah yapmak ve altına kova olan bir lavabo koymak. Böylece en azından ellerinizi, yüzünüzü ve bulaşıkları yıkayabilirsiniz. İşte oldu. Parmakların ısınınca sen de dekorasyona başla, tamam mı?
7: Hadi ateş, hadi.
1: ...55 kilometre ötede çiftlikteki atölyesinde Ivan ve arkadaşı Brian... ...önemli bir çiftlik varlığı olan atı Black Star'ı korumak için geç kalmış bir geliştirmeyi yapacak.
3: Atımın adı Black Star. 12 yaşımdan beri benimle. Doğduğu zaman oradaydım ve onu yetiştirdim ve eğittim. O yüzden elimizdeki en iyi atlardan biri. Ama o yaşlanıyor, ağaçların, çalıların altında kışı geçirerek büyüdü. Onu havadan koruyabilecek bir şey yapmayı umuyorum. Aksi takdirde gelecek kışı çıkaramama ihtimali var. Bu ahır kaynatılmış çelik borudan yapılacak. Böylece paslanmayacak ve benim, belki de çocuklarımın ömrü boyunca dayanacak. Temel olarak bir sürü çelik boruyu alacağım. Ve büyük bir çelik kasa yapmak için onları kaynatacağım. Sonra dışını ağaç ve hurda metalle kaplayacağım. Üzerine bir çatı yapacağım ve voilà. İşte bir ahır. Brian iyi bir arkadaşım ve komşum. Bir süredir ona kaynak yapmayı öğretmemi istiyor. Gerçekten öğrenmek istiyor. O yüzden ben de, hey, ben bu ahırı yapacağım. Gelip bana yardım etmek istersen sana kaynak yapmayı öğretebilirim dedim. Kaynattığım şeye dik olarak geliyorum. Yükseldikçe kaynattığım köşeye dik kalıyorum. Metalde dikkatli olmalısın. Çünkü bu tarafı çok kaynatırsan, buradaki sen daha onu kaynatmadan... küçülecektir. Bu meşalenin ucundan gaz çıkıyor ve bu gazı kullanmalısın. O yüzden bunu yakında tutman gerekiyor. İşte oldu. Ondan biraz daha uzak. İşte böyle. Bu iyi bir takas. O yeni bir beceri öğreniyor. Ben de ekstra bir çift el buluyorum.
8: Kaynak yapmak benim için tamamen yeni bir şey. Orada öğrenecek çok şey var.
3: Botuma girdi. Şuna bakın. Bu gerçekten acıttı. İşte bu yüzden pantolonunu botunun üzerine geçirmelisin. Bu gerçekten çok dikkatli olmanız gereken bir şey. Çok fena acıtıyor. Evet. Bunu çok kısa yapmışım. O yüzden buraya bir parça boru ekleyeceğim. Çünkü... ben mükemmelliyetçi biriyim. Bu şeyi garip bir şekilde bırakıp babamın bir yorum yapmasına izin veremem. O yüzden doğru yapacağım. Hatamı düzeltmek için zaman harcayacağım ama doğrusunu yapmış olacağım. İşte bu. Yeterince iyi. Bunu neden sen kaynatmıyorsun? Hadi bir dene. Hey dur. Orada başka bir diyara gittin. Evet, bu iş böyle öğrenilir.
8: Oraya bir kalp yapacaktım.
3: Kaynağa sevgini göstermek için mi?
8: Ivan kadar yetenekli olmadan önce öğrenecek çok şeyim var.
3: Bu canavara teker takmadan önce yapmamız gereken son şey bu.
8: Hareketli bir ahır olacak.
3: Evet, taşıyabilmek için her şeyi hareketli yapmak istiyorum. Böylece çiftlikte çok işe yarayacak. Tekerlekler. Sonraki adım bu.
1: ...650 kilometre ötede, Tok yakınlarında at ve arkadaşı Travis... ...çorak kışta onları besleyecek proteini bulmak için uğraşıyorlar.
2: Bu zorlu bir yer dostum.
5: Evet.
2: Bütün yamaç hareket ediyor.
8: Bu bayağı tehlikeli. İnsanlar... keçilere ulaşmaya çalışırken uçurumlardan düşüp ölüyorlar.
2: Bir vadiye çıkıyoruz. Bu da vadinin tabanındaki çaydan yürüyemeyeceğiniz anlamına geliyor. Yanlardan yürüyüp çalıların üzerine çıkmanız anlamına geliyor. Yani ne kadar yukarı çıkarsınız o kadar dik oluyor ve çalıları geçtiğinizde kayalar başlıyor. Yani kayalar üzerinde yürüyorsunuz. Denge önemli. Ayağınızı nereye bastığınızda dikkat etmelisiniz ve sırtınızda yük var. Ve çok kaygan.
8: Evet.
2: Hem de sen ol dostum. Hey, Travis!
1: Birazdan.
5: Ne kadar var? Kış geliyor ve bu arabadan kurtulacağız. Camları kırarken biraz eğlendim.
3: Neden çılgın bir adamla evlendiğini hiç düşündün mü?
5: Oho!
1: Ve bu sezonda daha sonra...
6: Genç bir geyiği vurmak bana iyi bir his vermiyor. O yüzden bir erkeğe nişan aldım. Emniyet açık.
5: İsviçre'ye gidiyoruz.
4: Bu Yule'un çocukluğundaki ahırıymış. Evet.
5: İşte bu bir gelenek.
3: Evet, evet. Bu güzel.

0: Çok kaygan dostum.
1: Evet.
0: Önde sen ol. Hey, hey, hey. Travis, iyi misin?
1: Ben iyiyim.
0: Peki dostum. Buradaki taşlar kaymaya hazırlanıyor. Gelip sana yardım edebilir miyim bilmiyorum.
1: Tamam. Sence farklı bir yol mu seçmeliyiz?
0: Ben o tarafa gitmiyorum.
1: Tamam.
0: Hadi. Bu tarafa
1: dönelim. Önden gitmek ister misin?
0: Biliyor musun, sen iyi iş çıkarıyorsun yani.
1: Pekala.
0: Herkes düşer. Önemli olan nasıl kalktın. Bir şey diyeyim. Bulduğum ilk düz yere bir çadır kuracağım. Buraya gelmemiz muhtemelen 6 saat kadar sürdü. Güzel düz bir yer bulduk. İki yanımızda da dağlar ve zirveler var. Buradan dürbünle onları arayabiliriz. Bu iyi çünkü çok sıkı yağmur yağmaya başladı. Ördek avlamak için iyi bir hava olur. Bakalım ne göreceğiz. Tabii ki bir avcı olarak ilk yaptığınız şey etrafa bakmaktır.
1: Bir keçi görüyorum.
0: Buldun mu?
1: Evet. Bayağı uzakta. Yasal gibi görünüyor. İstersen sen de bir bak.
0: Yasal olmaları için 8 yaşında veya boynuzları tamamen kıvrılmış olması gerekiyor. Ve bunu tespit edebilmek için bayağı yakında olmanız gerekiyor. O bir kar yığını mı yoksa keçi mi?
1: Bana keçi gibi göründü.
0: Evet. Ama büyük görünüyor. En azından bölgede bir erkek olduğunu biliyoruz. Çadırınızın içine girip havanın düzelmesini beklemekten başka yapacak bir şey yok. Evim evim güzel evim.
1: Evet.
0: Yani dışarısı bayağı kötü görünüyor. Ama görünüşe göre bu çok daha kötü olabilir.
1: Bu çadırdan daha kötüsü olamaz.
2: ...650 kilometre ötede... ...çiftlikte Ivan ve arkadaşı Brian... ...Ivan'ın atı Blackstar'a... ...bir kış barınağı yapmak için birlikte çalıştılar.
3: Düzgün mü? Bu şeye teker koymaya karar verdim. Çünkü tabii ki kaldırıp götürmek için çok ağırdı. Ve şimdi çiftlikte her yere götürmek çok kolay oldu. Şimdi gereken her yere götürebiliriz. Dengeli görünüyor, iyi gidiyor. Bu şeyi evimin altındaki otluğa park edeceğim. Atların takılmayı sevdiği suya yakın bir yerde. Ona göz kulak olabileceğiz. Evimizden bakıp yemeği ve suyu olduğunu görebileceğiz. Bir sonraki aşama üzerine bir çatı koymak ve dışını kaplamak. Tamam. Kış yaklaşıyor. Bu atımı kış boyunca sağlıklı tutmak için aklıma gelen en iyi yöntem. Yani umarım birkaç yıl daha yaşayabilir. Evet. Bunun üzerine çatı malzemesi koymaya başlayabiliriz. Aşıklar temel olarak çatı kirişlerine dik olarak koyulan tahtalardır. Metali bağlayacağımız bir yapı sağlar. Metali doğruca çatı kirişlerine bağlayamayız. Çünkü metal çok fazla esner. Bu kesinlikle yağmuru atlardan uzak tutacak. Hadi duvarlara geçelim. Buradan başlayalım. Ve doğruca sıkalım. Bir sonraki aşama iskeleti metal duvarlarla kaplamak olacak. Ve onu kapatmak.
4: Ahır gayet güzel ilerliyor. Bence bu bayağı sağlam bir yapı. Ve daha yıllarca dayanacağını düşünüyorum.
3: Buraya bir tane daha koyacağım. Daha sağlam olmasını ve daha uzun süre dayanmasını sağlayacak. Evinize hoş geldiniz atlar.
4: At oteli.
3: At oteli. Bu hoşuma gitti. Tamam. Al bakalım. Atımın sahip olduğu tek ev ağaçlardı. Bu onun için iyi bir yenilik olacak. Bence kış için hazırız.
2: Çiftliğin karşısında Otto'nun hurdalığı için büyük planları var. ve eşi Charlotte'la komşusu Jeremy'nin yardımını istedi.
5: Kış geliyor. Hurdalıktan birçok arabayı götüreceğiz. Ve bunu yapmanın zamanı geldi. Geçen yıl bunu yapmayı planlıyordum ama bu işe geldiğimde her şey donmuştu. O yüzden bunu şimdi yapmalıyım. Dostum, bir şey diyeyim mi? Bunu ilk seferinde buraya sokman harikaydı.
4: Bu yüzden parayı ben kazanıyorum.
6: Jeremy komşularımızdan biri. O birçok şeyde bize yardımcı oluyor. Ve onun bir tırı var. Bu da çok kullanışlı. Ve bu araçları götürmek için gönüllü oldu.
5: Büyük bir mesele ne biliyor musun? Kimseyi incitmek istemiyoruz.
4: Aha.
5: Ve ben gelinimin saçına bağlamak için teftiş kuşağı getirdim.
4: Tamam.
5: Bunu takmalısın. Böylece seni görebileceğiz tatlım. Her türlü işte en büyük korkularımdan biri birinin canını yakmaktır. Sekizgeni yaparken biraz sıkıntı yaşadık.
3: Baba!
5: Ivan oradaydı ve ben kepçeyle ona vurup yere düşürdüm. Böyle ölebilirsin de. Charlotte hurdalıktaki şeylerde kaybolmasına neden olacak kıyafetler giymiş. Ve ben onu bir hurdayla karıştırmak istemiyorum. Çünkü o benim hazinem. Kepçeyle sana vurmak istemiyorum.
6: Tamam.
5: Bence bu çok daha iyi. Aa, bu saçma oldu.
6: Tamam. Ama bu değil.
5: Hayır. Temel olarak amacım burada yer açmak. Bu arabalardan kurtulmak ve burayı temizleme zamanım geldi. Gelecek yıl burada bir atölye yapmayı umuyorum. Oğlum Ivan kendine bir atölye yapmak için 70 yaşını bekleme dedi. Ve ben de bunu doğru buldum. Hazırım.
2: Birazdan.
7: Çocuklar bu tavuğu öldürmenin bütün sürecine dahil oldular. Et yemek için bir şeyin ölmesi gerektiğini anlamaları gerekiyor. Tamamdır.
2: Çiftlikteki evinde Eve en zorlu işlerden birini yapmak zorunda. Ama bu çocuklarına önemli bir hayat dersi vermek için bir fırsat.
7: Merhaba çocuklar. Bugün bir çift yumurta tavuğu keseceğiz. Bayağı yaşlandılar ve artık yumurtlayamıyorlar. Onların başka amaca hizmet etme ve bize başka bir faydaları dokunma zamanı geldi. İşte gidiyoruz. Bu kolay olacak. Tavukları yakalamak her zaman zordur. Ben bu konuda daha tecrübeliyim. O yüzden benim için çok uzun sürmüyor. Tamam, bu onlardan biri. Çocukları genelde bundan uzak tutuyorum. Çünkü hayatlarının bu noktasında çok faydalı değiller. Tavuk pisliklerine falan düşerler. Annenin tavuk şovunu izlerken bayağı eğlenmiş gibi görünüyorlardı. Gerçekten çok tatlılardı. Onları yakaladım. Şimdi Connie'ye. Bu çocukların tavukları öldürmenin bütün sürecine ilk kez katılmaları olacak. İşte gidiyor. Et yemenin ne anlama geldiğini bilmeleri gerekiyor. Et yediğiniz zaman bir şey ölmeli. Ve bundan uzak olmaları çocuklarım için istediğim bir şey değil.
8: Bu şey tavuklar için.
7: Evet, böyle gelip bize verdiğin yumurtalar için teşekkür ederiz diyeceksin.
8: Teşekkür ederim tavuk.
7: Tamam. Biz bir öldürme konisi kullanıyoruz. Öldürme konisi temel olarak tavuğu içine ters koyduğunuz metal bir koni. Kafasını çıkarıp kesiyorsunuz. Bir tavuğu parçalamanın birçok yolu vardır. Yumurta tavuklarında onları fırınlayamayacağımız için bazen derilerini yüzerim. Çünkü bu çok daha kolay olur. Onu kesiyorum. İçini görmek ister misiniz? Bu tavuk garip çıkacak mı, çıkmayacak mı sorusunun cevabı hayır.
9: Bu tavuğu yemek için çok heyecanlanıyorum.
7: Öyle mi? Ben de. Bu çok garip görünüşlü bir tavuk.
8: Uç.
7: Evet, kanatları olmadan uçamaz değil mi? Evet, yaptık. Tavuğu bu gece yiyeceğiz ve kemiklerinden tavuk suyu yapacağız. Bu aslında yılın bu vaktinde sağlıklı kalmak ve kış aylarında üşütme gibi hastalıklarla karşılaştığımız zaman iyileşmek için yaptığımız şeylerden biri. Yani bu tavuk ayaklarını kaynar suya batıracağım ve sonra iğrenç kısımlarını çıkaracağım ve onları tencereye koyacağım. Onlarda bolca jelatin ve tavuk suyunuzda istediğiniz birçok şey bulunur. Ah, kokuyorlar. Çok fenalar. Ben bu işi hep Ivan'a bırakırım. Gerçekten iğrenç. Çok kötü. Dinozor ayağından tırnakları kesiyorum. Oo, iyi iş çıkardığımı söylemeliyim. Gayet iyi temizleniyorlar. Bugün gayet güzel geçti. Bundan iyi bir tavuk suyu alacağız. Çocuklarım bugün önemli dersler aldı. Tamam. Bunlar güzel bir tavuk çorbası için son gizli malzemelerimiz. İşte bitti. Harika oldu. Bitti.
2: Çiftlikten 650 kilometre ötede, Tok yakınlarında, At ve arkadaşı Travis, kıymetli dağ avlarının peşindeler.
0: Hala rüzgar var, yükseklerde kar var ama avlanmak için buradayız. Avlanmanın bir yanı da dışarıda olmak ve şartlar kötü olduğunda şikayet etmemek. İyi haber şu ki orada bir tane var. Kötü haber yağmur, kar yağıyor, rüzgar var ve kayalar kaygan.
1: Evet. İşte orada. Ona nasıl ulaşacağımızı bilmiyorum.
0: Helikopterin var mı? Hareket edene kadar biz de edemeyiz.
1: Gözleri çok iyi görüyor. Sanırım bizden 7 kat daha iyi. Gidebileceğimiz her yerde bizi görebilir. Pekala, onu orada bırakıp sabah ne yapacağına
0: bakalım mı? Sence bütün gece orada durur mu? Ne dersin?
1: Umarım.
0: Tamam. Durum iyi görünüyor. Nerede olduğunu biliyoruz. Şansımıza yarın sabah da orada olacak. Yemek için hazır mısın?
1: Evet dostum.

0: 650 kilometre ötedeki ücra kulübelerinde Atsley ve Jane, kulübeyi yaklaşan Alaska kışında yaşanabilir kılmak için geliştirmeler yapıyor.
1: Bir şeyleri kaplamak istersem diye kumaş getirdim. Kulübeyi dekore etmek için birkaç bir şey getirdim. At benim sevdiğim şeyler getirmemi söyledi. Çünkü orada kendimi evimde hissetmemi istiyor. O yüzden topladığım bazı resimleri getirdim. Bunlar İtalya'dan. İngiltere'den bir fotoğraf. İsviçre. Bu da kulübeyi benim için biraz daha yuva gibi yapacak. Pek daha kulübe şıklığında değil. İşte oldu. Harika görünüyor. Yapabileceğimi söyledi. Ben de yapıyorum.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Bakın burada neler varmış. Evet. Güzel görünüyor. Ben bu tezgah üzerinde çalışmalıyım. Hava kararmadan. Tezgah konusunda basit düşüneceğim. Kırda mantık budur. Olması gerekenden daha zor yapma. Şansıma kulübeyi yapmadan arta kalan keresteleri kullanıyorum. Arka duvarda bir desteğiniz olmalı. Bu destek tezgahın arka yükünü taşıyacak. İki bacak gerekiyor. Bacakları bir arada tutacak bir iskelet gerekiyor. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman temel olarak bu çok basit. Üst tahtaları getir ve onları yerleştir. Lavabonu ölç, tezgahı çiz, lavabo için bir delik aç. Onu yerleştir ve bam, kır evi tezgahı oldu işte. Günün sonunda, hey güzel kulübe, güzel lavabo, iyi bir kolaylık, harika bir geliştirme diyebilirsiniz.
0: Çiftlikte Otto, Charlotte ve Jeremy bir yığın hurda meteli zemin donup bu işi imkansız kılmadan önce hurdalıktan çıkarmak için zamana karşı yarışıyorlar.
3: Çiftlik yenilemesi. Bu arabalardan kurtulma ve aletlerimi koymak için yer açma zamanı geldi.
4: İşte oldu.
3: Ne kadar var?
4: Devam et. Yeterli. Tamam, bırakabilirsin.
3: Bu evin arabasıydı. Tepesini kesip bir üstü açık yaptılar. Sonra da onu tüfekle delip öldürdüler. Charlotte, ben gidip motorlu testereyi almalıyım.
5: Sanırım ben kazıcıyı kullanmaya çalışacağım.
3: Öyle mi? Ama lütfen dikkatli
5: tamam.
3: ol. Çılgınca bir şey
5: yapma.
3: Yapmam.
5: Arada sırada kazıcıyı kullandım ama hep arada büyük boşluklar oldu. O yüzden bu şeye her bindiğimde bir öğrenme eğrisi geçiriyorum. Tanrım, bu çok büyük. Bu tam bir delilik. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Çok fazla güç. Oraya binip bir sürü güçlü şey yapmak çok eğlenceli. Çünkü oraya girdiğinizde bir süper insan gücünüz varmış gibi hissediyorsunuz. Çok güçlü gibisiniz. Muhteşem bir şey bu. Evet. Bu çok eğlenceli. Kim bir kazıcıyla araba patlatma şansı yakalar ki? Çok güzel. İşte gidiyor. Aman Tanrım. Bunu yaptığım için Otto benimle gurur duyacak.
3: Dostum. Bu arabalar 900 ile 2500 kilogram arasında. En büyük tehlike birini ezmek olur. Üzerine düşmesi anında ölüm olur. Vay canına. Bu en kötüsü. Ama bir başka gerçek tehlike de fırlayan parçalar. Arabayı ezmenin baskısıyla pencerelerdeki camlar kırılır ve bir mermi hızında etrafa fırlar. Camları kırarken bayağı eğlendim.
6: Yeehaw!
4: Hiç neden çılgın bir adamla evlendim diye düşündüğün oluyor mu Charlotte?
5: Bu çok mantıklı. Bu hurdalığı temizlemek çok tatmin edici. Yaşlanıp öleceğiz ve onlara bu hurdaları bırakacağız diye çocuklarımızın endişelendiğini biliyorum. Burada bir tamam hissi var. Belki çocuklar daha memnun olur.
4: Aa evet, bu daha iyi.

0: Gidip onları saymalıyım. Jeremy, kaç tane koyduk?
1: Hiç bilmiyorum. Senin saydığını umuyordum.
2: Onlara bu hurdaları bırakacağız diye çocuklarımızın endişelendiğini biliyorum. Burada bir tamam hissi var. Belki çocuklar daha memnun olur.
1: Aa evet, bu daha iyi.

0: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane bile olabilir. Bu bayağı iyi Jeremy.
1: Evet.
0: Vay canına, bir şey başarmış gibi hissediyorum. Hurdalıktan bir düzine kadar araç çıkardık. Jeremy o büyük kamyonu bu arabalarla birlikte Kina'ya götürmeye niyetli. Bunlardan birkaçını satıp kışı geçirmek için cep harçlığı yapmak isterim. Bugün insanlar paralarını bankada saklıyor. Çiftlikte yaşayanların malı olur. Bütün para burada.
2: Çiftlikten 650 kilometre uzakta, at ve arkadaşı Travis için bir türlü yakalayamadıkları ödüllerinin peşine düşme zamanı.
3: Hava açıldı, harika bir dağ günü ve... hadi gidelim. Nerede olduklarını biliyoruz ve yola çıktık.
4: Dünkünün aynısı mı bilmiyorum. Görmek için yaklaşmamız gerekiyor.
3: Travis bir grup erkek tespit etti ve onlar ulaşabileceğimiz yerde gibi görünüyordu.
5: Bu dürbün bir şeyin ne kadar uzakta
4: evet,
5: olduğunu söylüyor
4: mu? Evet, 900 diyor.
3: 900, tamam. Hadi yukarı ve ileri gidelim.
4: Gözlerinden uzakta kalalım.
3: Her türlü avda temel strateji görünmeden mümkün olduğunca yaklaşabilmektir. Araziyi avladığınız şeye yaklaşabilmek için kullanırsınız. Bu durumda yamaca bir grup geçit olarak bakarsanız, eğer dağ keçileri bir geçitteyse siz sırttan onlara bakabileceğiniz sıradaki geçitten yukarı çıkarsınız. Dağ keçileri burada olabilir. Bu kesinlikle yaptığım en zorlu av.
4: Tamam, sen burada bekle. Ben gidip bir bakayım.
3: Eğer böyle bir ava daha çıkarsam kesin öncesinde antrenman yaparım.
4: Sırttan baktım ve beklediğimiz gibi orada durmuş otlanıyorlar. Ve görünüşe göre doğrudan bize bakıyorlardı. Orada.
3: Orada mı?
4: Keçiler orada. Yani yakınlar, muhtemelen 60-70 metre.
3: Yasallar mı? Uygun olanı var mı?
4: 3 tane tam kıvrımlı var. Biri kesinlikle diğerlerinden daha büyük.
3: İkimizin de gidip onları korkutması mantıksız.
4: Pekala.
3: Benim gidip onun yanında kafamı çıkararak dağ keçilerini korkutmama gerek yok. Ne kadar isteseniz de ona iyi şanslar dileyip göndermelisiniz.

0: Öldü, öldü.
1: Yattı mı?
0: Bitti.
1: Aferin, aferin. İnanılmaz. İnanılmaz, her şey yolunda gitti. Kesinlikle.
0: Pekala hadi. Tamam, sessiz ol.
1: Tamam. Harika. Temiz atış. Travis için çok mutluyum. İyi bir tane vurdu. Tek atış Travis, tebrik ederim.
0: Bundan daha temiz bir av imkansız.
1: Evet.
0: Şu an içimde o kadar adrenalin ve duygu var ki bu gerçekten inanılmaz. Buna ne diyorsun?
1: Güzel atış. Bu ruhani bir şey. Bu hayvana teşekkür ediyorum. Ve onu yediğim için ben hayatta kalacağım.

0: İşte mermi.
1: Ah, şanslı çocuk. Sonra onu kesme, yüzme, etini karkasından ayırma ve av torbalarına koyma süreci başlıyor. Son beyaz öyle mi?
0: Evet, her kilo önemli. Kalbi ister misin?
1: Evet.
0: Bu güzel.
1: Bu bayağı temiz dostum. Kaburgaları aldın
0: evet.
1: mı? Travis etin yarısını bana verecek kadar cömertti. Yani ben kışa hazırım artık. Tamam, kutlama zamanı. Sen iki çubuğu sivrile, ben kalbi keseceğim. Bu harika topraklara ve harika dağ keçisine teşekkürlerimizi sunalım. Kalp ve karaciğer çok lezzetlidir. Orada çok et var. Ayrıca minnettarlığınızı göstermenin iyi bir yoludur. Bizim onu yememiz için canını veren hayvana bir teşekkür. Bence bunun için minnettar olmak çok önemli. Bu da yaşamamızı sağlıyor.
0: Bunu sen al.
1: Bu şu iki küçüğü alacağım. Büyüğü sen ye. Kamp ateşinin etrafına toplanın bakalım. Ah evet. Bu benim sevdiğim tarzda bir kamp ateşi. Bana 42'nin kışını hatırlatıyor. Karla kaplanmıştık. Sen kendininkini deliğe soktun değil mi? Böyle çeviremezsin. Et kızartma hakkında hiçbir şey bilmiyor musun? Senin için yemem mi gerekecek?
0: Evet, gerekebilir. Aa,
1: evet, tuz ve biberin var mı?
0: Taze bitti.
1: Biliyor musun? Buna gerek yok zaten.
0: Evet, bence de böyle lezzetli olacak.
1: Hiç taze dağ keçisinin kalbini yedim mi bilmiyorum. Normalde öldürdüğüm çoğu şeyin kalbini yerim ama... Dağ keçisi benim için ilk olacak. Daha önce dağ keçisi kalbini yedim
0: yemedim.
1: Mi?
0: Yiye benziyorsa güzel olur.
1: Bence de. Bu bir nevi benim doğum günü avım. Bu cumartesi 70 yaşıma giriyorum. 70'e kadar yaşayacağımı hiç düşünmemiştim ama işte buradayım. Yani buna erken doğum günü diyorum. Gençken yaşlanacağını hiç düşünmüyor insan.
0: Evet, evet. Evet.
1: Yani ben buna doğum günü avım diyorum ve buna da doğum günü.
0: Doğum günü yemeği.
1: Doğum günü yemeği, evet. Doğum günü hediyesi, aynen. Dağlara ve dağ keçilerine.
0: Evet.
1: Et için teşekkür ederiz. Hmm. Biliyor musun, dağ keçisi kalbine benziyor.
0: Evet, şaka değil. Tam dağ keçisi lezzetiz. Kalbi. Evet. Evet, at doğum günün kutlu olsun. Bu harika evet, bir yolculuktu.
1: Teşekkür ederim Travis, beni getirdiğin için teşekkür
0: değil.
1: Ederim.
0: Sorun değil.
1: 80'ime gelince bir evet. daha yapacağım. Çantanı omuzuna atıp hava attın, öyle değil mi?
0: Yani... Yardım ister misin? Az geldiği için çok memnun oldum. O sağlam bir adam. Açıkçası daha iyi bir av ortağı düşünemezdim.
1: Bizi buraya getirmekle iyi bir iş çıkardın. Bizi eve götürmeyi de sana bırakıyorum. Gerçekten iyi
0: bunu söyleyeceğini
1: işte
0: düşünmüştüm.
1: Çok güzel,
0: evet.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Evet, çok iyi.
1: Burada çok güzel bir yerdeyim. Bolca et aldım. Hem de iyi et
0: aldım. Teşekkür ederim.
1: Mutluyum. Kazanan...
0: Hazır mısın?
1: Et Kilcher. Her kategoride.

0: Kırların derinliklerinde Asli ve Jane, Don gelmeden ve işi durdurmak zorunda kalmadan önce ücra kulübelerini bitirmek için acele ediyorlar.
1: Jane, senin için son bir işim var.
2: Tabii ki.
1: Bu şey birazdan bitecek. Gidip dereden su getirmek ister misin? Bunu test edelim ha?
2: İstediğimi biliyorsun.
1: Evet.
2: Dışarısı soğuk ve bunu yapmak istemiyorum. Ama destek olmak istiyorum. Bu biraz zor. Ama elimden geldiğince gülümsemeye çalışacağım.
1: O çılgın planımı bilmiyor. Bunu uzun zamandır kafamda planlıyordum. Bence gayet iyi bir planım var. Bunun için Jane kulübeden çıkmalı. Bir lavabo taktığım için onu suyla test etmeniz gerekiyor, değil mi? Yani onu suyu getirmesi için Pınar'a gönder. Bu da her şeyi hazırlamam için bana yeterince zaman verecek. Ve ormanda güzel romantik bir yemek yiyeceğiz.
2: İğrenç.
1: Farklı bir gömlek giyiyorum. Eski ceketimi çıkardım. Tozlu bir mavi bence bana yakışıyor. Ah, çok güzel oldu. Oh! Dostum, eskisi gibi olmuyor. Güzel bir kılçıl bifteğim var. Masayı biraz donat, bir şişe bal ve şarabı aç. Güzel bir yıl. Ve hanımefendinin gelmesini bekle.
2: Aman tanrım.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
2: Aman tanrım. Ne?
1: Chateau Kirşir'e tekrar hoş geldiniz.
2: Sürprizlerden nefret ederim ama bu iyi bir sürprizdi. Bu hoşuma gitti. Çok romantikti.
1: Tatmak ister misiniz?
2: Evet.
1: Bu çok güzel bir yıldan kalma. Kırmızı. Evet. Harika.
2: Asli'nin amacını anlıyorum. Buraya daha fazla gelmemi istediğini, burayı benimsememi istediğini, burayı ne kadar sevdiğini biliyorum. O yüzden buraya daha sık gelmek için biraz daha efor sarf edeceğim.
1: Peki, ne düşünüyorsun? Bütün bu işten, yolu işaretlemeden, kabini dekore etmeden sonra belki biraz daha hoşuna gitti,
2: ha? Evet, beğendiğime şaşırdım ama beğendim.
1: Bu harika. Şimdi çok iyi hissediyorum. Arada sırada onu mumlu bir yemeğin beklediğini bilince burada çok daha iyi geceler geçireceğiz. Seni sevdiğimi biliyorsun bebeğim.
2: Ben de seni teşekkür ederim.
1: Burada güzel bir kadınla oturuyorum. Güzel ve sıcak. Kış için hazırım.
0: Bu sezon gelecek bölümlerde.
3: İsviçre'ye gidiyoruz.
4: Burası yoğun çocukluk ahırıymış.
3: Evet. İşte bu gelenek.
5: Evet, evet. Bu güzel.
6: John Coley bizi bir ay kadar önce terk etti.
1: Eşi Debra çiftliğe nasıl bakacak acaba? Biz de Debra'nın John'ın mirasını sürdürebilmesine yardım etmek için buradayız.
7: Ivan ve ben uzun zamandır birlikte avlanmadık. Büyük bir geyik bana doğru koşuyor. İşte geliyor orada. Umarım ilk deneyimim kadar travmatik olmaz.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Marangozlukla ilgileniyorsanız tam size göre aletlerimiz var. Parmaklarınızı koruyan testere kılavuzuna ve kolayca toplanan şu taşınabilir freze tezgahına bakın. İşte bu kadar. Uçurma tahtası tabanı diye bir şey duymuş muydunuz?
1: Başka hiçbir türlü elde edemeyeceğiniz kadar net ve düzgün kenarlar var burada.
0: Bunları yapmak için ne kadar sıcaklık gerektiğine inanamazsınız. Kenarları yuvarlayan, tahtaları şekillendiren, aletlerinizi bileyen araç gereçler. Ayrıca ahşap işçiliğinde korunan gelenekler.
2: Yeni mobilyalar yapmayı antikaları yenileyerek öğrendik.
0: Ustalarından öğrenmek için Thomas Moser'daki derslere katılabilirsiniz. Ahşapçılar iyi dinleyin. Bu bölüm sizin için. Merhaba, ben Chris Grundy. Marangozların şu hareketini bilir misiniz? 10 parmağında hala yerinde olduğunu göstermek için yaparlar. Bu alet de bu sayının eksilmemesi için imal edilmiş. Tahtarayı testerenin üstüne iterken hem elinizdeki parçayı sıkıca kavruyor hem de parmaklarınızı koruyor. Testere tezgahında tahta keserken parmaklarınızın bıçaktan uzak olması gerekir. İtme çubuğu da kullanabilirsiniz ama korunma ve kontrol zordur.
3: İtiyorsunuz, üstten ve yanlardan yeteri kadar bastıramıyorsunuz. Parmaklarınız bıçağa çok fazla yaklaşıyor.
0: Bu kavrayıcı tezgahınıza kontrol ve güvenlik getiriyor.
3: Elinizi korumuş oluyorsunuz. Parmaklarınızın kesilmesi gibi bir tehlike yok. Dar kesimlerde işiniz çok daha kolay ve güvenli.
0: Kavrayıcı, parmaklarınızı koruyan itme bloğundan ve projenize testere üzerinde yön veren 3 kaymaz ayaktan oluşuyor.
3: Kauçuk ayakların kavraması çok iyi. Böylece aşağı, yana ve ileri doğru güç uygulayabiliyorsunuz.
0: İnce parçalar kesmek için ya da tıraşlamak için orta ayağı yana itiyorsunuz. Daha geniş parçalar keserken ya da kenar yuvarlarken orta ayağı çıkarıyorsunuz. Uzun parçalarda 2 tane kavrayıcı kullanabilirsiniz.
3: Öndeki kavrayıcıyı arkaya alıp kalan kısmı kolayca kesebilirsiniz.
0: Testere tezgahında daha çok güvenlik ve kontrol istiyorsanız bu kavrayıcıya bir bakın derim. Geniş parçaları birleştirirken kavela ne kadar uzunsa bağlantı da o kadar sağlamdır.
4: Bu parçaları peş peşe gelecek şekilde birbirine eklemek istiyorum. Bağlantı noktalarının çok sağlam olması şart.
0: İşte karşınızda yenilenmiş ve büyütülmüş bir araç. Artık süper boy kavelalara uygun daha derin zıvanalar açabiliyor. 14 santimlik sert kayın ağacı odunu.
4: Bu kalınlık, bu uzunluk bana istediğim sağlam bağlantıyı sağlıyor. Tahtası dominonun kırılmasından çok daha önce dağılır gider.
0: Delici parça iki farklı ayara göre sıkıca oturan ya da hareket alanı olan kavelalara uygun delikler açıyor.
4: Hareket alanı kaldığı için birleştirme işlemi daha kolay yapılıyor.
0: Yaylı durdurma pimleri zıvanaların her tahtada aynı uzunlukta açılmasını sağlıyor. Zıvanalar arasındaki mesafeyi ayarlayan bir parça da mevcut.
4: Bu gördüğünüz pim bu zıvanaya giriyor.
0: Mükemmel bir uyum elde etmek için eşit aralıklı zıvanalar açılıyor. Hepsi birbirine mükemmel uyuyor ve iki parça birleşiyor.
4: Artık son derece sağlam.
0: Süper büyük boydaki projeleri birleştireceğiniz süper büyük bir birleştirici. Daha derin zıvanalar ve daha uzun kavelalarla bağlantılar daha sağlam. Siz de benim gibiyseniz, evet işte böyle. Tam donanımlı aletleri seviyorsunuz demektir. Bu birçok kullanışlı özelliği bulunan freze tezgahı. Parçalar kelepçeli bağlantı yöntemiyle saniyeler içinde kolayca sökülüp takılabiliyor. Hizalıyorsunuz ve oturtuyorsunuz. Bu kadar. Tezgahın üstü ve kenarları MDF'den yapıldığı için gayet pürüzsüz. Elinizdeki tahtayı kolayca hareket ettirebilirsiniz. Ayarlanabilir tüy tahtaları parçayı sabitlemek ve yönlendirmekte büyük kolaylık. Yükseltmek mi istiyorsunuz? Sorun değil. Yükseklik göstergesini ayarlarsınız olur biter. Biraz aşağı mı indireceksiniz? Onun da kolayı var. İbreyi aşağı doğru indirin. Güvenliği de ihmal etmemek lazım. Yer çekimli koruma parçası bunun için eklenmiş. Hem parmaklarınızı koruyor hem de gözünüze talaş sıçramasını önlüyor. Frezelemeye hazırım. İşinizi görüyor ama bununla da kalmıyor. Üstündeki şu depolama bölümüne bakın. Aletlerinizi buraya dizebilirsiniz. Hepsi elinizin altında, çok havalı. Bugünlük bu kadar derseniz kaldırması çok kolay. Bacakları içeri kıvırıp katlayın. Artık raftaki yerine kaldırılmaya hazır. Hem de kalabalık etmeden. Siz hazır olduğunuzda freze masanızda tekrar çalışmaya hazır. Sizde de böyle körelmiş keskiler var mı?
5: Çoğu zaman biletmek için para ödersiniz ya da eskiyi atıp yenisini alırsınız.
0: Bu 2,5 santimlik ıslak bileme makinesi bu keskiye yeni bir şans verebilir. Her türlü aleti bileyecek teçhizata sahip. Önce keski kalıbını yerleştiriyorsunuz.
5: Çok yararlı bir kullanım kılavuzu var. Burada bileyebileceğiniz aletlerin fotoğrafları yer alıyor. Yumuşak ahşap keskisi için 20 derecelik açı gerekiyormuş. Açıyı ayarlıyor ve bu keskiyi yepyeni hale getiriyoruz.
0: Bu 2,5 santimlik ıslak bileme makinesiyle keski hayata dönüyor.
5: Birkaç dakika sonra keskimiz yeni gibi oluyor.
0: Bu makine her türlü aleti bileyecek teçhizata sahip. Perdahlama çarkından geçirilen bir bıçak jilet gibi keskin hale geliyor. Baltalar içinde bileme kalıbı var.
5: Çok keskin olacak.
0: İleride balta, bıçak ya da keski bilemeniz gerekirse 2,5 santimlik ıslak bileme makinesi işinize çok yarayacak. Az sonra bildiğiniz bütün zımbırtıları unutun. Bununla mengenenize oturttuğunuz her şey sabit kalacak. Kaliteli bir aletle kenarları yuvarlamanın keyfine varacak ve o aletin yapıldığı dökümhaneyi gezmek için Maine'e gideceğiz.
6: Bunun içinde 1360 kilo erimiş demir bulunuyor.
0: Hepsi işte bunun için. Doğru aletler olmadan en iyi üretemezsiniz. Birazdan. Ahşap ustalarının hemfikir olduğu şeylerden biri çalışılan projenin mengenede sabit durmadığıdır.
7: Bu parçanın tuhaf bir açısı var ve mengenede gevşek duruyor. Bir türlü sabitleyemiyorum.
0: Destek parçaları da her zaman işe yaramıyor. Ama artık sabitlenemeyeni sabitleyen bir alet var. Mengenenin içine işleyeceğiniz tahtanın kenarını ekleyin. Projeniz yerinden kıpırdamadan dursun. Sert naylon ve fiberglas karışımı bir malzemeden üretilmiş ve yerinden oynama sorununa gerçek bir çözüm.
7: Mengenenin içine sabitlediğime göre bütün dikkatimi ayrıntılara verebilirim.
0: Yuvarlak yüzeyi tam kavrayan bir parçadan ve her tür açıya uygun metal bir kakmadan oluşuyor.
7: Mengenede sabit dururken zımparalamak ya da oymak çok kolay.
0: İşte size atölyede iş bitirici bir alet. Bir, her ustanın acilen ihtiyaç duyduğu aletler vardır. Bir de lüks sınıfına girenler. Bu gördüğünüz ikinci kategoriden. Uçurma tahtası tabanı. Kenarları uçurmanıza yarayan çok faydalı bir alet. Uçurmadan kastım kenar ve köşelerin düzeltilmesi. Olmazsa olmaz bir alet değil ama mükemmele daha kolay ulaşmanızı sağlıyor. Nasıl çalıştığını ve nasıl yapıldığını öğrenmeye gittim. En iyi elde etmek için en iyilerle çalışmanız gerektiğini bilirsiniz. Konu ince ahşap işçiliği olunca devreye işte bu alet giriyor. Uçurma tahtası denilen bir taban üzerinde öne arkaya hareket ederek çalışıyor. İnce bağlantı noktaları, zarif kıvrımları ve pürüzsüz yüzeyleri olan mobilyalar üretirken harika sonuçlar veriyor.
1: Yüzeyler ve malzemeler üzerinde başka türlü ulaşılamayacak bir pürüzsüzlük elde etmenizi sağlıyor. Zımpırayla ya da freze tezgahında olacak şey değil bu.
0: Köşeli bıçağı ve kaya gibi sağlam yapısı sert parçaları temiz bir şekilde tıraşlamanızı sağlıyor.
1: İş bitiminde talaş inceliğinde çöpler çıkıyor.
0: 4 kilo ağırlığında. Bu sayede diğer motorlu aletlerden daha iyi sonuç veriyor.
6: Çoğu kez motorlu aletlerden daha hızlı çalışıyor. Toz yok, gürültü yok.
0: Firma Maine'deki fabrikasında yüzün üstünde marangozluk aleti imal ediyor. Bu aletin de tek tek bütün parçaları eski yöntemlerle elde üretiliyor. İlk aşama fabrikaya bir saat mesafedeki dökümhanede gerçekleşiyor. Metal çok yüksek ısıda şekilleniyor.
6: Burası bizim dökümhanemiz. Bunun içinde 1360 kilogram erimiş demir bulunuyor.
0: Erimiş demirin sıcaklığı 1538 derece, kalıp kazanlarına dökülerek karıştırılıyor. Ardından döküm kalıpları kumun içine yerleştiriliyor.
6: Soğutma aşamasının başlangıcı. Kalıbı çekip alacağız ama kum iyice sıkıştırıldığı için bırakıldığı gibi kalacak.
0: Kalıpların içine erimiş kızgın demir dökülüp soğumaya bırakılıyor. Sonra kumu parçalayarak gövdeyi ortaya çıkarıyorlar. Fabrikaya getirilen metal parçalar kesme tezgahına gönderiliyor. Burada bir kesici robot bıçağın oturacağı girintiyi kulpların takılacağı delikleri açıyor. Kurbağa denilen bronz bıçak destekleri bıçağın aşağı doğru durmasını sağlayan kapaklar, kenet milleri ve yaylar takılıyor. Kulplarda plastik kullanılmıyor.
6: Kiraz ağacıyla çalışıyoruz.
0: Parçalar birleştirme istasyonuna getiriliyor.
6: Saplar, düğmeler, kurbağalar, bıçaklar tek tek inceleniyor. Birleştiriliyor ve sonra paketleme istasyonuna gönderiliyor.
0: Bu aletin içine yerleştirildiği sandığa varana kadar bütün parçalar elde üretiliyor. Son bir cilanın ve kontrolün ardından paketlenmeye ve gönderilmeye hazır.
6: Üzerindeki logoyla çok şık görünüyor.
0: Fiyatı $500 olan bu lüks alet herkese göre değil ama almazsanız en iyisi olduğunu iddia ettiğiniz marangozluk aletleri koleksiyonunuz kesinlikle eksik kalacaktır. Birazdan kablosuz döner başlıklı zımpara makineleri.
7: Kauçuk kısmı sayesinde çok kolay tutuluyor.
0: Ahşap şekillendirmekten daha fazlasını yapan küçük bir torna tezgahı.
7: Tek bir alet pek çok işi görüyor.
0: Ve köşe bağlantıları için mükemmel mengeneler var. Marangozlar için yepyeni aletler. Kaçırmayın. Atölyenizin dışında zımpara yapmak isterseniz 18 voltluk zımpara makinesi kablosuz çözümler sunmaya hazır. Aletin gövdesini kaplayan kauçuk kısımdan başlayalım.
7: Tutması gerçekten çok kolay. Hiç zorlanmıyorum. Elime tam oturuyor.
0: Zımparalarken döndürme hareketleri yapmanıza gerek yok. Çünkü bu alet bir dakikada farklı yönlere 10.000 tur atarak çalışıyor.
7: Gerçekten çok etkili. Çok daha uzun süreceğini sanıyordum ama boyaları çıkarmaya başladı bile. İyi çalışıyor.
0: Güç kaynağı 18 voltluk batarya sistemi. Firmanın diğer ürünlerini çalıştıran nikel kadmiyum ya da lityum pilleri burada da kullanabilirsiniz. Neredeyse her uygulama için gayet güçlü bir zımpara makinesi. Zımpara kağıdını değiştirmeniz de gayet basit.
7: Cırt cırtlı kısımdan eskiyi çıkarıyorsunuz, yenisini takıp devam ediyorsunuz.
0: 18 voltluk yörüngeli zımpara makinesi hafifliği ve kablosuz çalışması sayesinde size işiniz neredeyse orada eşlik eder. İçeride ya da dışarıda. Paranızı ille de marangozluk aletlerine harcayacaksanız aldıklarınızın birden çok işlevi olsun. Son çıkan bu ürün gibi. Midi torna tezgahı çok küçük ama kase dahil birçok şey yapabiliyor. Çeşitli aksesuarlar üretebilir, hatta keskinizi bile bileyebilir. Daha bir sürü müthiş alet yapabilirsiniz. Evet, hadi buyurun. Bazı ahşap projelerine özel aletler gerekir. Mesela şunu yaparken.
7: İçini boşaltarak doğal görünümlü bir kase yapıyorum.
0: Bunlardan birine ihtiyacınız var. Midi torna tezgahı kase yapmak ya da odundan reçineye birçok maddeye şekil vermek için ideal. Mesela şu renkli reçine bloklarından şık kalemler yapabilirsiniz.
7: Büyük bir torna tezgahında yapabileceklerinizin pek çoğunu bu küçük tezgahta da yapabilirsiniz aslında. Tükenmez kalemden kaseye pek çok şey yapmak mümkün aslında.
0: Şekil verme işin sadece başlangıcı. Aksesuarlarını ekleyerek böyle pek çok işin altından kalkabilirsiniz.
7: Bileyici sürekli çalışıyor. Makineyi kapatmama hiç gerek yok.
0: Bir bileyici, bir tel fırça ve disk tipi zımpara.
7: Tek bir alet pek çok işi görüyor. İş yerimdeki 5 ayrı alet sanki bu makinede toplanmış gibi.
0: Atölyenizde yer sıkıntısı çekiyorsanız Midi torna tezgahı tam size göre. Taşınabilir, güçlü ve aynı zamanda bütün bu aksesuarlarıyla son derece üretken. Kare şeklinde parçaları birleştirirken alışılmış tutkallama mengeneleri yetersiz kalabilir.
8: O aşamada devreye bunlar giriyor.
0: Bunlar ağaç kakan tutkallama mengeneleri. Mükemmel kareler oluşmasını sağlayan çok kullanışlı aletler. Mengeneyi bağlantı yerine yerleştirin, mandalı çevirerek sıkıştırın.
8: Her yere kolayca oturabiliyorlar. Bunlar sadece 2 santimlik değil, 6 milim incelikten 2,5 santim kalınlığa kadar bütün köşeleri sıkıştırabilmeniz mümkün.
0: Düğmeleri sökülebildiği için masaüstü projelerde de kullanılabiliyorlar. Raf ya da kutu yapmak istiyorsanız ağaç kakan tutkallama mengeneleri size mükemmel kareler sağlayacaktır. Birazdan fabrikada korunan geleneklere bakacağız.
9: Sadece mobilya üretmek değil, 3 boyutlu sanat demek istiyorsanız o da kabul.
0: Satışa hazır mobilyaları alabileceğiniz gibi kendi elinizle yapmayı öğrenmeniz de mümkün. Sırada aile yadigarları var. Çok güzel bir sandalye. Peki bunu siz de yapabilirsiniz desem cevabınız ne olurdu? Thomas Mosher'daki ustaların yardımıyla gerçekten yapabilirsiniz. Böyle bir sandalyeyi satın alabilir ya da Maine'deki aile şirketinde kendi elinizle yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gidip görelim. Tahta parçaları burada sanatsal bir şekil alıyor ve ömür boyu sürecek görevler üstleniyorlar.
2: Rahat 300 yıl dayanır. Çünkü biz mobilya yapımını antikaları tamir ederek öğrendik.
0: Tasarımlar sade ve zarif. İşçilik ön planda. Hem geleneksel hem modern parçalar için en kaliteli malzemeler kullanılıyor.
2: Diş budak ağacından yapılma. Yeni Gloucester sallanan sandalyesi.
0: Bu işe 40 yıl önce başlamış. Eski bir hobisine ağırlık verebilmek için üniversitedeki profesörlük görevinden ayrılmış.
9: Aile şirketi olarak başladık. Amacımız eski tekniklerle, eski teknolojiyle yeniden haşır neşir olabilmekti.
0: Eskiyi yaşatmak onlar için bugün de gurur kaynağı.
9: Bizler mobilya üreticisi değil, zanaatkarız. Ahşabı işliyor, şekil veriyoruz.
0: Üretilen parçalar antika kadar kıymetli ama üretim aşamasında modern aletler ve makineler kullanılıyor.
2: Panel mengenemiz. Bütün panellerimizi burada tasarlarız.
0: Parçalar dikkatle eşleştirilir, tutkallanır ve mengenede 160 kilo basınç altında sıkıştırılır. Şekil verme işlemi birkaç yoldan yapılır. En sık başvurulan yollardan biri ince tabakaları üst üste getirip şu makinede ısıtmaktır.
2: Bu radyo frekans makinesi. Büyük bir mikrodalga fırın gibidir. Reçine yayıldıktan sonra bu parçanın tekrar şekil değiştirmesi, eğilmesi, bükülmesi imkansızdır. Şekil verdiğiniz gibi kalır.
0: Bir diğer yöntem hava basıncı, mengene ve kalıplarla şekil vermektir.
2: Bu makine sandalyenin kendisi kadar eskidir. Bu iki kalıbın geçmişi 1970'lere kadar gider. Şirketimizin simge ürünlerinden biri olan bu sandalyeleri işte böyle yapıyoruz.
0: Modern makinelerle de çalışılıyor ama burayı burası yapan geleneksel el işçiliği.
2: Bu mobilyaların kuşaklar boyu sağlam kalması geleneksel marangozluk yöntemlerine başvurmamız sayesinde olacaktır.
0: Satışa hazır mobilyaları alabileceğiniz gibi kendi elinizle yapmayı öğrenmeniz de mümkün. Misafir müşteri programı kapsamında bu teknikler öğretiliyor.
4: Bu programı 2007 sonbaharında başlattık. O zamandan beri 35 farklı eyaletten gelen 158 kişiyi ağırladık.
0: Her katılımcı bir hafta boyunca buradaki ustalardan biriyle çalışıyor.
10: Bu vida yukarı kalkmasını önlüyor.
6: Evet, 5 çekmeceli bir şifonyer yapıyoruz. Torunlardan ya da torunların çocuklarından birine, bundan eminim.
0: Müşteri mobilyayı satın alıyor ve ilave bir ücretle yapmayı da öğreniyor.
4: Sadece sipariş vermeleri daha ucuza geliyor tabii ama onlar daha fazlası için geliyorlar.
0: Marangozluk tutkunları için yaz kampı gibi bir şey.
11: Birlikte Pasadena yemek masası yapıyoruz.
12: Konuşmacı kürsüsü yapıyoruz.
13: Yaklaşık 20 yıldır ünlü markaların mobilyalarının benzerlerini yapıyorum. Marangozluğu hobi edinmiş birinin bu adamlarla birlikte çalışabilmesi inanılmaz bir onur.
0: Öğrencilerin seviyeleri farklı olsa da onları burada buluşturan şey aynı.
9: Günümüzde çocuklarımıza bırakabileceğimiz, onların da kendi çocuklarına aktaracağı şeyler çok azaldı. Buraya gelenler yaptıkları mobilyaya kendilerinden bir şey katıyor. Başarımızda bunun katkısı çok büyük.
0: Program sona erdiğinde katılımcılar evlerine aile yadigarı olacak güzel eşyalarla dönüyor.
9: Sadece mobilya üretmek değil, buna işin erbabı olmak demek gerekiyor. 3 boyutlu sanat demek istiyorsanız o da kabul. Öyle çünkü.
0: Böyle bir sandalye yapıyorsunuz. Tatilde hava atacağınız bir eşyanız daha oldu. İzlediğiniz ürünler hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız internet sitemize bekleriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz ne?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugün havalı aletlerin fişini çekiyoruz. Elektriğe ihtiyacımız yok. Sadece en iyi el aletleri var. Tıpkı titreşimli bir boya fırçası gibi. Burada neler olup bittiğini görelim. Beklentilerin ötesine geçen bir çekiç ve son model bir silikon tabancası.
1: Daha önce böyle bir şey görmemiştim.
0: Çok amaçlı bir boyama aleti. Ve oldukça sağlam bir levye. Wisconsin'de bambudan su terazilerinin nasıl yapıldığını göreceğiz. Ve tek bir bıçak için haftalarca çalışan Montanalı bir bıçak ustasını ziyaret edeceğiz. Ayrıca altısı bir arada bir karga burun, çok amaçlı bir makas ve bir el baltası var. İşte şimdi bir el aleti oldu. Bu bölümde havalı el aletleri var. Merhaba, ben Chris Grandi. Sizlere bir sorum var. Çekiç kadar yaygın bir el aletini nasıl daha da geliştirebilirsiniz? Bunu yapmanın bir yolunu bulmuşlar. Ağırlığı ve dengesi oldukça iyi. Çeviler için mıknatıslı bir başlığı var. Şuna bakın. Yan kısmında vurmak için bir bölge var. Eğer böyle dar bir alanda çalışıyorsanız... Sadece vurmaya devam edin. Bu sıradan bir çekiç değil. Çekişlere vuruş güçlerini arttırmak için bir sürü özellik eklenmiş. Yeni vuruş alanı da bunlardan biri.
2: Vuruş alanının ufak bir eğimi var. Büyük ve tırtıklı bir yüzeye sahip. Bu yüzey sayesinde çivilerin başlarını yamultmadan çakabiliyorsunuz.
0: Bu çekici daha verimli hale getiriyor. Ayrıca tek elle çalışanlar için manyetik bir çivi askılığı var.
2: Çiviyi buraya yerleştiriyorum ve rahatça çakabiliyorum. İki elimi kullanmama gerek kalmıyor.
0: Eğer dar bir yerdeyseniz yanında bir vuruş alanı daha var.
2: Buraya çıkıp dar yerlerde çivi çakabilirsiniz. Çünkü çekici sallayacak daha çok yeriniz var.
0: Çekicin sağlam sapı kaliteli ceviz ağacından üretiliyor.
2: Çakarken oluşan titreşimlerin çoğunu tahta sap emiyor.
0: Daha iyi bir tutuş ve daha isabetli vuruşlar için baş parmak girintisi de var.
2: Bileğinizde oluşan gerilimin bir kısmını alıyor.
0: Yan taraftaki çivi sökeceği size daha çok manevra alanı sunuyor.
2: Çivi sökmeniz gerektiğinde... Oldukça kullanışlı.
0: Ayrıca gerektiğinde demirleri bükebilmeniz için kafa kısmında bir delik var. Çok amaçlılık çivi çakmak ve sökmek. Hepsi ve daha fazlası bu çekiçlerde. Bu marka titanyumdan yapılan yüksek kaliteli el aletleriyle biliniyor. Paslanmaz çelikten imal edilen bu parlak levyelere bir göz atalım. Ha, gerçekten güzel. Bu harika.
3: Bunları paslanmaz çelikten üretiyoruz. Oldukça dayanıklı bir çelik alaşımı kullanıyoruz.
0: Evet, dayanıklıymış.
3: Onu öyle sağa sola vurarak eskitemezsin. Kesinlikle
0: evet,
3: bu şekilde
0: gerçekten
3: eskimez.
0: Gerçekten sağlanmış. Paslanmaz çelik levyeler titanyum levyelerden daha ucuz ancak aynı muhteşem özelliklere sahipler. Her iki uçta çivi sökücüler var. Manivela gücü sağlaması için eğimli kısımda bir çivi sökücü daha mevcut.
3: Eğimli kısmı kullandığında 180 derece hareket ettirebiliyorsun. Kolun ya da sırtın ağrımıyor. Çıktı bile bu kadar.
0: Çivi söküldü.
3: Ne kadar kolay olduğuna baksana.
0: Evet, oldukça güzel. Buradaki çıkıntı döşeme zımbalarını söküyor.
3: Bu zımba sökücü zımbayı kaldırıyor ve zımbanın iyice içine giriyor. Bu şekilde zımba ortadan ikiye ayrılmıyor.
0: Aha.
3: Daha sonra levyenin ucunu döşemeye doğru bastırıp zımbayı dik bir açıyla sökebiliyorsun.
0: Bir ahşaba nasıl çivi çakılacağını ve bunların nasıl söküleceğini kesinlikle iyi biliyorlar. İşte oldukça önemli olan bir el aleti daha. Bu büyük bir şirket tarafından geliştirilen Amerikan yapımı bir el baltası. Oldukça sade ve hoş bir tasarımı var. Yüksek kaliteli çelikten imal edilen ve yüzyıllardır kullanılan bir tasarım. Evet, gerçekten çok iyi hissettiriyor. Bazen dilediğiniz yere götürebileceğiniz büyüklükteki bir alette büyük bir baltanın gücüne ihtiyaç duyarsınız.
4: Her vuruşta bir parça koparabiliyorsunuz.
0: Aradığınız şey buysa bu kullanışlı balta tam size göre.
4: Küçük bir balta ama boyutuna göre ağırlığı ve dengesi mükemmel.
0: Baltanın başı sertleştirilmiş çelikten yapılıyor ve yakılacak odunları küçültmek veya çıra hazırlamak için kusursuz bir alet.
4: Yürüyüş ya da kamp yaparken baltayı yanıma alabilirim. Küçük ağaçları oldukça kolay kesiyor.
0: 48 santim uzunluğundaki sap ceviz ağacından yapılıyor. Son derece sert olmasına rağmen ellerinizi asla acıtmıyor.
4: Saptaki cila oldukça pürüzsüz bir yüzey sağlıyor. Son derece rahat. Ayrıca her darbede sağlamlığını hissedebiliyorsunuz.
0: Ayrıca bu balta çalıları temizlemek, odunları yontmak ve büyük tahtaları kesmek için oldukça kullanışlı. Bir şeyleri kesmekten sıkıldığınızda ise balta fırlatmadaki hünerlerinizi test edebilirsiniz.
4: Oldukça eğlenceli küçük bir el baltası. Dengesi harika.
0: Ne çok büyük ne de çok küçük. İşte karşınızda oldukça kullanışlı bir el baltası. Konu elektrik tesisatı olduğunda bu alet her işin üstesinden gelebilir. Altısı bir arada karga vurun. Çapları 12 ile 20 arasındaki kabloları kesebilir ve soyabilir.
4: Karga burunda bir sürü güzel kablo soyucu var. Gerçekten harika soyuyor.
0: Kalın kabloları keserken kırılmaması için bir tür sertleştirilmiş çelikten imal edildi.
4: Kuvvetli bir alet ve son derece keskin bir bıçağı var. Ucuz çeliklerde yer yer bozulmalar meydana geliyor ve düzgün kesmiyor.
0: Kablo kesicilerin ucuna karga burun yerleştirilmiş.
4: Kablolarla bir kutunun içinde çalıştığınızda karga burun kesinlikle çok kullanışlı olabiliyor.
0: Ayrıca borulardaki çapakları temizlemek için törpü olarak kullanılabiliyor. Vidaları kesebilmek için bir vida kesicisi de var.
4: Oldukça güzel kesti, yani vida hala işlevsel ve kullanılabilir bir durumda.
0: Ek olarak ufak kancalar yapmanız için size yardım ediyor.
4: Bu delikler sayesinde güzel kancalar yapabiliyoruz ve bu şekilde kablonun vidaya daha iyi temas etmesini sağlıyoruz.
0: Kesici, soyucu, törpü, karga burun. Koskoca bir alet çantası taşımak yerine tek bir aletle her işi yapabiliyorsunuz. Birazdan her şeyi kesebilen bir saç makası.
5: Kesinlikle evde bulunması gereken bir alet.
0: Bu makasların yapıldığı yeri ziyaret edeceğiz. Daha sonra da Montana'da sıra dışı bir teknik kullanan ünlü bir bıçak ustasıyla tanışacağız.
6: Bıçaklarımın fiyatı çakılar için genelde 1250 dolardan başlıyor.
0: Kesici uçtan sapına kadar bu bıçaklar tam bir sanat eseri. Garip işler yaptığınızda her şey için kullanabileceğiniz bir alete ihtiyacınız olur, tıpkı bu makas gibi. İster bir karton, lastik boru ya da kablo kesin. Bu makas her türlü göreve hazır.
5: Kullanması çok kolay. Bu kabloyu öncekilere göre çok rahat kesiyorum.
0: Kilitlenebilir tutacaklar kendiliğinden açılıyor.
5: Makasın içinde yaylı bir mekanizma var. Yani açık kalıyor. Serçe ya da parmaklarınızı sürekli açmanıza gerek kalmıyor.
0: Keseceğiniz yeri işaretlemek gerekiyorsa sorun yok.
5: Kenarında güzel bir kalem tutacağı var. Kalemi kolayca takıp istediğiniz yeri işaretleyebiliyorsunuz. Sonra kesmeniz gereken şeyi kesebilirsiniz.
0: Sacı kestikten sonra çapakları eğeyle törpüleyebilirsiniz.
5: Kenarları törpüleyip parmaklarınızı metal kıymıklarından uzak tutabilirsiniz.
0: Bıçağın üzerinde kesicileri olan bir kılıfı var. Bunlarla ipleri kesebilir ya da paketleri açabilirsiniz.
5: Çok amaçlı bir ürün. Kesinlikle evinizde ya da çalıştığınız yerde bulunması gereken bir alet.
0: Ve dilerseniz günün sonunda makastaki şişe açacağını kullanabilirsiniz. İşler bitti. Dinlenme vakti. Bildiğiniz üzere bıçak var, bıçak var. Bu çakılar bıçak ustası Thomas McQuain tarafından bir atölyede yapıldı. Buradaki detayları görüyor musunuz? Şam çeliğini dövebilmek için son derece zor bir teknikle ustalaşmış. Bu aile yadigarı çakıları nasıl yaptığını görmek için Bozeman, Montana'ya gittik. Burası kışın bile oldukça sıcak olan kayalıklara inşa edilmiş havalı bir atölye.
6: Fırının dışı tam olarak 510 derece.
0: Bıçak ustası Thomas McQuain görebileceğiniz en sanatsal bıçaklardan bazılarını yapıyor.
6: Önceki kadar çok olmasa da mutfak bıçakları yapıyorum. Avcılar için bıçak yapıyorum ama öncelikli olarak çakı yapıyorum. Bu benim favorim.
0: Bir bıçağı yapmak için bazen 2 ya da 3 hafta çalışıyor. Bıçakların tutacaklarında ise oldukça ilginç materyaller var.
6: Sibirya veya Alaska'da bulunmuş mamut dişleri, çöle düşen meteor kalıntıları ya da Utah'ta bulunan dinozor kemiklerinden parçalar.
0: Her bıçak bir diğerinden farklı. Fiyatlar da bunu gösteriyor.
6: Bıçaklarımın fiyatı çakılar için genelde 1250 dolardan başlıyor.
0: Alıcılar bıçakların bir sanat olabileceğini biliyorlar.
6: Bıçakların işçiliğiyle ilgileniyorlar. Ve bıçaklarımı yaparken müşterilerimin çoğunu büyüleyen bir sürü antik teknik kullanıyorum.
0: Her şey bıçakla başlıyor. Thomas Şam çeliği denilen şeyi dökmek için eski bir teknik kullanıyor. Bıçaklarında gördüğümüz desen buradan geliyor. Bu görüntüyü vermek için işe iki farklı çelik çubuğu birbirine yapıştırmakla başlıyor.
6: Bu İsveç'ten, bu da Pensilvanya'dan geliyor. İşlem bittiğinde birisi daha koyu, diğeri ise daha açık renkli görünecek.
0: Çelikler katı ve sıvının arasında bir araya gelene kadar defalarca ısıtılıyor.
6: Bu katmanların her biri diğerine yapışacak. Çünkü üçüncü bir alaşım oluşturacaklar.
0: Daha sonra bu katmanlar hidrolik dövme presiyle iyice sıkıştırılıyor.
6: Presin 23 tonluk bir ezme gücü var.
0: Bu işlem 40 saat sürüyor ve demir dövmek adı veriliyor. 50 katman birbirine kaynıyor ve bir çubuk halini alıyor. Daha sonra bu çubuk kesilerek 3 parçaya ayrılıyor ve üst üste konulup tekrar dövülüyor. Yavaşça soğutuluyor ve taşlama makinesiyle düzleştiriliyor. Thomas bütün işlemi 2 kere yapıyor ve 50 katmandan tam tamına 450 katmana çıkıyor.
6: Bu katmanların her biri bir kağıdın 1/8 kalınlığına getirilmiş olacak.
0: Bıçağın son halindeki görüntüyü vermek için çubuğu büküyor. Preste son bir kez ezdikten sonra bıçağı eliyle şekil veriyor. Bu bir avcı bıçağı olacak.
6: İstediğim şekli alana kadar profili zımparalıyorum.
0: Profil birkaç saate hazır oluyor. Daha sonra 1500 derecelik bir fırında ısıtılarak sertleştiriliyor.
6: Sen bana yardım mı edeceksin? Bu senin yeni işin mi?
0: Sertleştirilmiş bıçağa zeytinyağı veriliyor ve tekrar zımparalanıp parlatılıyor. Bu boyutta bir bıçak için 5 zımpara bandı, 20 saat emek ve çokça sabır gerekiyor. Demir klorür çözeltisi çeliği aşındırıyor. Daha sonra bıçak cilalanıyor. Nihayet Şam çeliğinin deseni görünmeye başlıyor ve Thomas McWayne bu desenlerle biliniyor. Her bir bıçak büyük bir titizlikle bir araya getiriliyor. Bıçaklar oldukça sanatsal ancak işlevleri de son derece önemli. Tanesi 1200 dolardan fazla olan bu bıçakların işe yaraması gerektiğini biliyor.
6: Onları çamura sokmak istemezsiniz muhtemelen. Ama sokabilirsiniz de.
0: Thomas koleksiyoncular için hem güzel hem de istediklerinde rahatça kullanabilecekleri bıçaklar üretiyor. Sadece boya yapmak için tasarlanmış çok amaçlı bir alet.
2: Burada boya fırçası dışında ihtiyaç duyduğum her şey var.
0: Yeni bir tür tetiğe sahip silikon tabancası ve titreşimli bir boya fırçası. Eğer işlerin yarısını fırça yaparsa bu senin işini daha da kolaylaştıracaktır. Sırada daha güzel el aletleri var. Karşınızda boyacılıkta çığır açan bir el aleti. Bu özel bir şirketin geliştirdiği titreşimli bir boya fırçası.
7: Eğer istersen boyaya batırmadan önce fırçayı çalıştırabilirsin.
0: Tamam.
7: Kesinlikle etrafa boya sıçratmayacak.
0: Güzel.
7: Boya fırçada kalıyor ve fırça kendi kendine hareket etmeye başlıyor. Bunu ben hareket ettirmiyorum. Kendi kendine hareket ediyor. Gördüğün üzere kenara hiç boya sıçramadı.
0: Evet, sıçramadı. Bakalım bu şeyi berbat etmemeyi başarabilecek miyim? Gördüğünüz üzere maskeleme bandı yok. Oldukça iyi gidiyor. Bu ürünü satın aldığınızda kutunun içinden bir adet fırça sapı ve değiştirilebilir 2 adet başlık çıkıyor. Elinize çok iyi oturuyor. Çalışırken size masaj yapıyor. Burada ne olup bittiğini görebiliyorum. Sakın anlamadığımı sanma Jack.
7: Bu fırça ile sen bile profesyonel bir iş çıkarabilirsin.
0: Titreşimler fırçayı ve boyayı ittiği için düz bir şerit elde ediyorsunuz. Eğer işlerin yarısını fırça yaparsa bu senin işini daha da kolaylaştıracaktır.
7: Kesinlikle.
0: Bu fırça kesinlikle işe yarıyor. Eğer boya yapmaya hazırlanıyorsanız bu el aleti size kolaylık sağlayacak. Bu tek bir gövdeye sıkıştırılmış bir sürü aletten oluşan boyaya hazırlık seti.
2: Burada boya fırçası dışında ihtiyaç duyduğum her şey var.
0: İçerisinde vidaları sökmek için alyan anahtarları ve tornavidalar mevcut. Ayrıca macunları kolayca kazımak için size bir spatula gerekiyor.
2: Gerçekten işe yarıyor. Tahtadaki macunu fazla kalıntı bırakmadan çıkarabiliyor.
0: Eskimiş silikonları kazımak için ucu keskin bir spatula daha var.
2: Ayrıca bu aparatla daha önce ucu açılmış ve donmuş silikonları tekrar kullanabilirsiniz.
0: Pürüzsüz bir görüntü için silikon malası da mevcut.
2: Fazla silikonları yaymak için parmağımı kullanmama gerek kalmıyor artık.
0: Teneke kutu açacağı olmadan çok amaçlı bir boyacı aleti üretemezsiniz.
2: Bu aletin en güzel yanı her şeyin bir arada olması. Koca bir alet çantası ve alet kemeri taşımak yerine sadece tek bir alet kullanıyorsunuz. Kullanımı kolay ve gerçekten işlevsel.
0: Bu çok amaçlı boyaya hazırlık seti varken ihtiyacınız olan tek şey bir boya fırçası. Bu sizi şaşırtabilir ancak bütün silikon tabancaları aynı değildir. Silikonu ileriye iten demir çubuğu unutun. Demir çubuksuz bu silikon tabancası konuya oldukça farklı yaklaşmış.
1: İyi bir özellik, iyi bir mühendislik. Daha önce böyle bir şey görmemiştim.
0: Demir çubuk yerine esnek bir çelik şerit kullanılmış. Tıpkı bir şerit metre gibi.
1: Bunun içinde demir bir şerit var ve silikonu dışarıya doğru ittiriyor.
0: Silikonu sıkmak için yine de kola bastırmalısınız.
1: Üzerinde bir kemer askısı var. Tabanca ile işiniz bittiğinde onu kemerinize asıp iki elinizi rahatça kullanabiliyorsunuz.
0: Bu ürünün saklaması da kolay.
1: Bu alet çantalarına kolayca sığmayan eski tip bir silikon tabancası. Silikonu dışarıya çıkarmanız ve bu şeyi ittirmeniz gerekiyor. İşler bu tabancayla çok daha güzel ve kolay.
0: Eski bir alet için yeni bir tasarım. Hoş ve kompakt bir tasarımı olan bu tabanca işi oldukça iyi yapıyor. Sırada hoş bir görünme sahip bambudan yapılmış hassas bir su terazisi var.
8: Bambunun çeliğe benzer bir gerilme direnci var. Çok ama çok sertler.
0: Bu fabrikada hassas su terazilerinin nasıl yapıldığını hep birlikte göreceğiz. Sadece en iyi el aletleri. Az sonra. Nesnelerin düz olup olmadığını anlamanın yolu buradan geçiyor. Hem de çevre dostu. Şu su terazisine bakın. Hem dayanıklı hem de doğa dostu. Çünkü bambudan imal ediliyor. Ve bambular oldukça hızlı büyüyor. Şimdi terazilerin nasıl yapıldığını görmek için Wisconsin'e gidiyoruz. Duvarcılıkla uğraşan çoğu kişi tahta su terazisi kullanıyor ve bu şirket sayısız tahta su terazisi üretiyor. Ayrıca bambu kullanan çevre dostu bir teknolojileri var.
8: Bambu su terazileri sağlam, dayanıklı, sürdürülebilir ve güzeller. Ayrıca dünyadaki en çevre dostu materyal olabilirler.
0: Bambular ağaca benzer ama aslında otturlar. Hem de oldukça dayanıklı otlar.
8: Bambunun çeliğe benzer bir gerilme direnci var. Çok ama çok sertler. Oldukça dayanıklılar.
0: Bu teknoloji oldukça yeni ancak bu şirket lazerli teraziler ve cep telefonlarımızdaki sanal teraziler de dahil olmak üzere bir sürü ölçüm aleti üretiyor. 65 yıl önce oldukça küçük düşünerek işe başladıklarını söyleyebilirsiniz.
8: Bir şirket babamdan ve amcamdan çocukların alet çantası için oyuncak bir su terazisi yapmasını istemiş.
0: Kısa bir süre sonra gerçek su terazisi üretmeye başlamışlar. Şimdi Wisconsin'daki fabrikalarında günde yaklaşık 200 terazi üretiyorlar. Bu terazileri yapmaya Asya'dan gelen bambularla başlanıyor. Her parça gerekli özellikleri sağlıyor mu diye kontrol ediliyor.
3: Her şeyden önce gövdenin düz olması gerekiyor. Aksi halde bu terazi olmaz.
0: Tam olarak istenilen şekli alması için bambunun dört bir yanı aynı anda tıraşlanıyor. Bir makine teraziler ve tutacaklar için gerekli oval delikleri açtığında terazi şekil almaya başlıyor.
3: Bu makinenin içinde bambuları kesmek için elmas uçlar bulunuyor.
0: Terazinin iki yanı da bir vakumlu kalıba yerleştiriliyor. Eşleşmenin kusursuz olması gerekiyor.
3: Bu makine terazinin gövdesinin her iki yanını da santimetrenin binde biri bir hassasiyetle kesiyor.
0: İstenilen şekli alan teraziler pürüzsüz bir görüntüye kavuşmaları için defalarca zımparalanıyor. Diğer makinede kenarlıkların oturması için gereken oluklar açılıyor. Bu kenarlıklar uzun alüminyum şeritlerden yapılıyor.
3: Bu şeritler makine hiç durdurulmadan kesiliyor.
0: Alüminyum kenarlıklar yapıştırıcıya ihtiyaç duymadan yerlerine sabitleniyor. Metal kenarlıklar ve plastik kapaklar bambunun aşınıp parçalanmasını engelleyecek. Terazinin gövdesi bitince üzerine şirketin logosu basılıyor. Ayrıca bu ufak baloncuklar olmadan su terazisi bir su terazisi olmazdı değil mi? Enjeksiyonlu kalıp lensleri tutan plastik parçalarını üretiyor. Bu parçalar aynı şirket tarafından başka bir yerde üretiliyor. Size bir sır vereyim. Bu şişelerin şekli terazinin hassasiyeti için son derece önemli.
3: Şişelerde ufak bir eğrilik var. Bu eğriliğin açısı içerisindeki baloncuğun hassas olmasını sağlıyor.
0: Daha sonra bu şişeler yerlerine yerleştirilip hizalanıyor. Son derece hassas olmalılar. Bu yüzden onları ekranda yakından inceliyorlar.
3: Bu şişelerin olduğu bölgeye daha da yakından bakmamıza olanak tanıyor. Böylece tamamen olmaları gerektiği yerlerde olduklarından emin oluyoruz.
0: Tam olarak yerlerine oturan şişeler mühürleniyor. Daha sonra teraziler kullanıma hazır bir şekilde paketlenip gönderiliyorlar. Bambudan yapılan bu su terazileri sürdürülebilir materyallerden yapılıyor. Aile yadigar bu terazilerin dayanıklı olması için yapıldığı ortada. Yüksek kaliteli bir terazi olduğu belli. Bu teraziler ya da bugün gördüğünüz diğer ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek için internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
9: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
10: Üst düzey bir meydan okuma.
9: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
11: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
9: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bir sıcak bir soğuk gidiyoruz.
1: Evet.
0: Bugün dört mevsime uygun aletlerle karşınızdayız. Manevra yapmak çok kolay. Dökülen yaprakları toplayan, sonra da sıkıştıran şu müthiş alete bakın. Ya da soğuk günlerde dolgu malzemelerini sıcak tutan torbalara. Tipi bastırırsa bu kar küreyici yardımınıza hazır. Karları 15 metre öteye fırlatabiliyor. İlkbahar için dertsiz tasasız gübreleme aleti. Tak, kilitle, başla. Uygun fiyata elektrikli testereyle kuru dalları kolayca ayıklama imkanı. Yazın Bareto'nun yardımıyla çukurlar kazıp kışın sıcak fabrikaları geziyoruz.
2: Bunun içi 205 derece.
0: Çimsiz alanda çim biçme makinesi yarışları bizi bekliyor.
3: Diğer bütün yarış türleri kadar ciddi ve meşru.
0: Bıçaklar çıkarılmış, tam gaz gidiyorlar. Her mevsime uygun aletler birazdan.

0: Merhaba, ben Chris Grundy. Herkese ve her mevsime uygun aletlerle karşınızdayız. Mesela şu 40 voltluk elektrikli testere adeta sihirli bir alet. En müthiş özelliği ise yerleşik bıçak bileğicisine sahip olması. Evet. Sıradaki gelsin. Bütün bu dalları kesmek için tam dolu bir şarj ve sağlam bir bıçak gerekir. Bu 40 voltluk aletin çalıştırması da çok kolay.
1: Çekerek çalıştırmaya gerek yok. Bileğini takın. Kesmeye hazır.
0: Bir başka müthiş özelliği de...
1: Gaz karıştırmanıza da gerek yok. Ortalık dökülen gazla berbat olmayacak.
0: Ayrıca gazlı testerelerden çok daha sessiz.
1: Arka bahçe projeleri için mükemmel bir seçim. Gürültü yok, şikayet yok. Komşular da memnun. Herkes mutlu.
0: Sessiz ama güçlü. 40 voltla kesintisiz çalışırsınız.
1: Bir dolduruşa buradaki bütün ağaçları budadım. Sonra arkaya gidip şu kütüğü kestim. Şarjı hala bitmedi.
0: Ne kadar keserseniz kesin bıçağı körelmez. Çünkü bu bebeğin yerleşik bir bileyicisi var.
1: Yerleşik bileme mekanizması mükemmel. Bileme işleminin kaybettireceği saatleri fazlasıyla telafi ediyor.
0: İşte size müthiş bir alet. Bıçağı her zaman keskin, şarjı her zaman dolu. Tam istediğiniz gibi. Sizce bütün mevsimlere hazır mısınız? Peki ya korkunç bir tipi bastırırsa? Biraz yorulsam da eski yöntemle kar küreyebilirim. Ama artık daha kolay bir yolu var. Seyredin. Bu 68 santim genişliğinde bir kar küreme aracı. Evet. Kaldırmanız gereken kar miktarı çok fazlaysa tam size göre. Bu bebek 249 kilogram santimetrelik torka sahip. Karları 15 metre öteye atabiliyor. Bu güç 414 cc'lik motorundan geliyor. Yüksek hızlı matkabı 60 santim yüksekliğindeki karları yarabiliyor. Yokuş yukarı gidiyorsanız tekerlekleri zemini çok iyi kavruyor. Yönlendirme kollardaki düğmelerle yapılıyor. Aleti ileri geri almak ve kar küreme bacasını çevirmek için düğmeler var. Evet. Ellerinizin üşümesini bile düşünmüşler. Rahatım yerinde bebeğim. Kışın getireceği sürprizlere hazırlıklı olmak istiyorsanız bu kar küreme aracını mutlaka denemelisiniz. Üşümedim. Yol temizlendi. Gidip bir şeyler yiyeyim. Dükkandaki malları sıcak tutmanız gerekiyorsa ve tüplü ısıtıcınızın ahı gitmiş vahı kalmışsa...
2: Eski ısıtıcımı ancak kibrit ya da çakmakla yakıyorum. Elimi içeri uzatmam gerekiyor. Puf diye alev alınca yerimden sıçrıyorum.
0: O zaman gelin şu yeni ürüne bir bakalım. Basınçlı hava üfleyen taşınabilir bir ısıtıcı. Propan tüpünüze takın, bataryasını şarj edin ve düğmesine basın.
2: Pervanesini çalıştırın ve ateşleyin.
0: 9 kiloluk tüple 12 saat çalışabiliyor ve ortama 3500 BTU'luk sıcaklık veriyor.
2: 75 metrekarelik bir alanı ısıtıyor. Böyle bir dükkan için mükemmel bir şey.
0: Brülörü ve pervanesi sessiz çalıştığı için sıcağı çok gürültü yapmadan yayıyor.
2: Daha önce...
0: Gelin şu yeni ürüne bir bakalım. Basınçlı hava üfleyen taşınabilir bir ısıtıcı. Propan tüpünüze takın, bataryasını şarj edin ve düğmesine basın.
2: Pervanesini çalıştırın ve ateşleyin.
0: 9 kiloluk tüple 12 saat çalışabiliyor ve ortama 3500 BTU'luk sıcaklık veriyor.
2: 75 metre...

0: çalışıyor.
1: Dışarıda çalışırken üşümek istemiyorsanız onu yanınıza alın.
0: Fişe takarak şarj ettiğiniz dahili bataryası var. Fişten çıkarın, dışarı götürün, işinizi görürken orada da ısının.
1: Sizi her yerde sıcak tutacak taşınabilir bir ısıtıcı. Yaratıcılığınızı kullanıp başka amaçlarla da kullanabilirsiniz. Ziyafet diye buna derim işte. Yükünüz hafifse el arabası işinizi pekala görür ama yük ağır. Ve yol uzunsa size elektrikli el arabası lazım. Şuna bakın. Müthiş bir motorla çalışıyor. 4 ayrı hızda çalıştırabilirsiniz. Geri vitesi de var. Anahtarı çeviriyorsunuz, çalışıyor. O kadar. İşte böyle. Vitese takın ve başlayın. Hay aksi. Öbür tarafa gidecektim. Çok ağır yükü bile taşıyabiliyor. Sağlam çelik kasa 360 kiloya kadar dayanabiliyor. Grandi mi? O odunları getiriyor. Manevra yapmak çok kolay. Yönlendirmeyi arka tekerlekle yaptığınız için engebeli arazide de kolayca kullanılabiliyor. El freni tekerlekleri kilitlediği için çok güvenli. Ayrıca devre kesici bir mandal da var. Bırakıyorsunuz, kıpırdamıyor. Gideceğiniz yere varınca boşaltma düğmesine basıyorsunuz ve hadi inin bakalım. Taşıyacağınız malzeme genişse kenarlardaki tahtaları kaldırıyorsunuz ve alın size açık kasa taşıyıcı. Üst üste yığın ve yolunuza gidin. Elektrikli el arabası ağır yükleri taşıyor, boşaltıyor ve sürmesi de çok zevkli. Az sonra çim gübrelemek bu pratik poşetlerle artık çok kolay. Çılgın kurulumlara bulmaca çözer gibi uğraşmaya son. Hendek kazmak da artık sadece profesyonellerin işi değil.
2: Bizimki önden çekişli sistem. Makineyi çekip sürüklüyor. Kullanıcı dostu.
1: Bu ufaltılmış model diğer kazıcılar kadar güçlü ve hızlı. Birazdan fabrikada nasıl birleştirildiğini izleyeceğiz. Yemyeşil bir çim istiyorsanız gübrelemeniz şart. Yeni geliştirilen tak çalıştır sistemiyle işiniz artık daha kolay. Bunun sebebi de gübre torbasının kompakt dağıtıcıya tam oturması. Büyük torbalardan gübre boşaltırken ortalığın batmasını unutun. Tek ihtiyacınız hafif sıklet bir gübre torbası. Torbayı dağıtıcıya oturtup kilitliyorsunuz ve başlamaya hazırsınız. Boşuna tak çalıştır dememişler. Gerisi bahçede gezinmekten farksız. Çimlerin üstüne gerektiği kadar gübre döküyor. Çılgınca kurulumlara, bulmaca çözer gibi uğraşmaya son. Vay canına, ne kolaymış. Başka ne hoşuma gitti biliyor musunuz? Gübre tam dökülmesini istediğim yere dökülüyor. Çünkü aletin kenar koruma bandı da var. Gübreler etrafa uçuşarak ziyanı olmuyor. Bu aletle sadece gübre dökmüyor, çim tohumu ekip, böcek ilacı serpebiliyor, çimlerinize iyi gelecek bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Bitirdiğinizde temizlenmeyi unutun çünkü gerek kalmıyor. Kilidi açıp paketi çıkarıyorsunuz ve bunun dağıtıcısı da kirlenmemiş. Torba kendiliğinden kilitleniyor. Etrafa dökülen bir şey yok. Nasıl ama? Alete gelince tutma yerinden katlamanız mümkün. Şuraya bakın, derli toplu. Benim garajımda bile yer var. Uzmanlar çimlerinizi yılda 3-4 kere gübreleyin dediğinde artık bahane bulamayacaksınız. Tak çalıştır gübreleme aleti sayesinde ortalık batmayacak, aklınız karışmayacak. Tak, kilitle ve başla. Arka bahçenizle ilgili projelerde küçük hendekler kazmak da varsa bu hidrolik hendek kazıcıyı sakın kaçırmayın. Evet, kendiliğinden itişli 712 modeli ihtiyaç duyduğunda zincire daha fazla güç aktaran bir sisteme sahip. Bu da toprağa kazarken daha az efor sarf etmenizi sağlıyor. Evet, işte böyle. Yarıp geçiyor. 30 santimlik derinlik. Nasıl üretildiğini görmek için Oregon'daki fabrikaya gittik. Hendek kazmak zor iş olabilir. Ama bu mikro hendek kazıcıyla zor değil. Küçük olmasına aldanmayın. Bu bebek hoca çocuklar gibi çalışıyor.
2: İlk yaptığımız şeylerden biri hidrolik olmasını tercih etmekti. Küçük hidrolik hendek kazıcı üreten ilk şirketlerden biriyiz.
1: Hidrolik hendeklerin daha düz

0: gün ve kalıcı olmasını sağlıyor. Otomatik vites ve zemine uygun kazıcı matkap sayesinde iş daha da kolaylaşıyor.
1: Alet kazı zincirine binen ağırlığı hissediyor. Tekerlekler yüksek basınçla yavaşlayıp düşük basınçla hızlanıyor.
0: Derinliği 30 ya da 45 santim olarak ayarlayıp başlıyorsunuz.
1: Bizimki önden çekişli sistem, makineyi çekip sürüklüyor. Kullanıcı dostu olduğu için kullanan kişiyi yormuyor.
0: Greg Barreto şirketini 1983'de kurmuş. Hidrolik parçalar üreterek başlamış.
1: Artık endek kazıcı, römork, odun yarıcı da üretiyoruz.
0: Bugün La Grande, Oregon'daki fabrikada çoğunlukla endek kazıcı üretiliyor. Kazı makinesinin gövdesi için plazma kesicide çelik parçalar kesiliyor. Bütün iş bilgisayarda programlandığı için kesim hızlı ve hatasız ilerliyor. Düz metal parçalar birkaç saniyede kıvrılabiliyor.
1: Belirli ölçülerde kesilip üstüne delikler açılan malzeme buraya geliyor. Katlanıp büküldükten sonra kaynak aşamasına geçiliyor.
0: Bazı parçalara elde kaynak yapılıyor. Bu parçalar düzgün ve pürüzsüz olmaları için zımparalanıyor. Ama kaynağın son aşaması robotik olarak gerçekleşiyor.
1: Kalıplara yerleştirilen parçalar robot yardımıyla kaynaklanarak birim haline getiriliyor.
0: Bu birimlere sıcak küvetlerde derin temizlik uygulanıyor.
1: Bu sıcaklığı 180 derece olan alkali bir deterjan. Üstüne bulaşmasını istemezsin.
0: Metal parçalar toz boyama işlemi için boya bölümüne aktarılmadan önce asılıp sonra da kurutuluyor.
1: Parçalar toz boyama bölümünden fırına aktarılıyor. Bunun içi 205 derece.
0: Bu sıcaklık toz boyanın kalıcı olmasını sağlıyor. İrili ufaklı 1000 parçada delikler açılıyor.
1: Burası küçük parçalardan birçoğunun makineler yardımıyla birleştirildiği bir yer.
0: Hendek kazıcı 900'ü aşkın parçadan oluşuyor. Parçaları bu adamlar birleştiriyor.
1: 929 parça. Brian bu parçaları 1 saat 47 dakikada birleştirebiliyor.
2: 1 saat 45 dakika.
1: 1 saat 45 dakika.
0: Nihai denemenin ardından hendek kazıcı kutulanıp gönderilmeye hazır. Böyle işler için hızlı bir çözüm.
1: Şöyle, sulama amaçlı bir hendeyi dakikada 30 hatta 45 santim derinlikte kazabiliyor.
0: Bunun sayesinde hiç ter dökmeden kazabiliyorsunuz. Sırada yaprak toplamak için yeni öneriler var. Hızla topluyorsunuz.
3: Hem de her zamankinin yarısı kadar bir sürede.
0: Ve sıkıştırabiliyorsunuz. Koca bahçe bir torbaya sığdı. Dışarıda hava soğuk mu? Su yalıtımı malzemesinin akışkan kalması için bir önerimiz var. Hepsi her mevsime uygun müthiş aletlerdi. Yaprakları süpürecekseniz hızla torbalamanızı sağlayacak bir önerimiz var. Adı yaprak yükleyici. Topladığınız yaprakları üstüne süpüreceğiniz büyük bir disk.
3: Yere dümdüz bir örtü yayıyorsunuz ve yaprakları tırmıkla üstüne çekiyorsunuz.
0: Sonra da örtüyü iki kenarından taco gibi kıvırıp biriken çöpü tenekeye ya da torbaya boşaltıyorsunuz. Tek işlemle doldurma ve sıkıştırma.
3: Çok kolay.
0: Yaprak yükleyiciyle süpürdükçe torbalıyorsunuz. Yaprakları bir yerde toplayıp gün boyu doldurmak yok.
3: Bütün gün eğilip doğrulmak büyük eziyet.
0: Tek seferde çöp tenekesi tepeleme doluyor.
3: Hem de her zamankinin yarısı kadar bir sürede. Çok kolaydı. Belimi korudum. Harika bir şey.
0: Çok kullanışlı bir ürün. Saplarından tutarak örtüyü huni şekline getirebilirsiniz. Sonra doğrudan torbaya doldurma seçeneği de mevcut. İşiniz bitince katlayın ve tekrar kullanmak üzere bir kenara kaldırın. Yaprak yükleyiciyle aynı sürede 2 kat yaprak toplarsınız. Bahçenizdeki kurumuş yapraklardan kurtulmak bitmek bilmez ama bu işinizi hızlandırmanızı sağlar. Yaprak yiyici, koca bir bahçeden çıkan kuru yaprakları tek torbada topluyor. Şunu takarak gözlerinizi koruduğunuz sürece sorun yok. Düğmeye basın ve doldurun. Evet. Ciddi anlamda parçalıyor. Yaprakları torbalamak canınızı mı sıkıyor? Yaprak yiyici çıkan çöpü iyice azaltacak.
4: Güzel ve hafif. Yakıta da gerek yok. Fişe takıyorsunuz ve çalışmaya başlıyor.
0: Altına bir torba koyun ya da aleti çöp tenekesinin üstüne oturtun. Çalıştırın ve süpürdükleriniz çöpte toplansın.
4: Islak otlardan sert maddelere varana kadar her türlü çöpü toplayabilirsiniz.
0: Yaprak yiyici çim biçme makinesininki gibi bıçaklarla çalışıyor.
4: Zincirini değiştirmek çok kolay. Döner başlığı çıkarıyorsunuz. Yan tarafta depolama bölümü var. Orada yedek zincirler bulabilirsiniz. Gerçekten çok kolay.
0: 11 torbalık çöpü bir torbaya indiriyor.
4: O kadar torbayı çöpçü alsın diye bahçenin önüne çıkarmakla uğraşacağınıza sadece bir torba koyuyorsunuz.
0: Ve bu yaprak yiyici sayesinde. Kışın su yalıtımı yapmışsanız bu sorunu mutlaka yaşamışsınızdır. Akışkan madde soğukta donar.
5: Lateks ve üretan malzemeler sert kış koşullarında sıcaklığa oldukça duyarlıdır. Donmuş bir malzemeyi sert bir kabın içinden küçük bir tüpten geçirerek boşaltmaya çalıştığınızı düşünün.
0: Minnesotalı bir mucit elektrikle çalışan bu ısıtıcı torbaları icat etmiş.
5: Duluth, Minnesota'da hava kışın çok soğuk olur. Elektrikli battaniyeleri hatırlatan bu torbaları üretme fikri böyle doğmuş. Yalıtım malzemelerinizi bu torbalarda 29 hatta 35 derecede saklayabiliyorsunuz.
0: Yalıtım malzemesi kolayca akıyor. Kolunuzu yormadan işinizi hallediyorsunuz. Torbaların iki boyu var. İçlerine dilediğiniz kadar malzeme köpük koyabilirsiniz.
5: Sprey köpükler 16 ile 38 derece arasında saklanır.
0: Bu ısıtıcı torbalar her şeyi sıcacık saklıyor. Her şeyi.
5: İsterseniz kahvaltılık burritonuzu, pizzanızı ya da sandviçinizi koyabilirsiniz.
0: Yalıtım malzemesi ve sandviç mi? Ben bu torbaya bayıldım. Birazdan. Çim biçme makineleriyle eğlence bizi bekliyor.
6: Para için değil, kupa almak, zafer kazanmak ve böbürlenmek için yarışıyoruz.
0: Çim biçmeyi unutun. Birazdan yarış seyretmeye gidiyoruz. Oturaklı çim biçme makineleri geniş alanlar için idealdir ama tek marifetleri çim biçmek değil. Yarışçılar Amerika'nın en hızlı gelişen motor sporlarından birinde bu bebeklere binip kapışmaya hazırlanıyor. Çekil kenara NASCAR, yarışımız var. Hadi gidiyoruz. Çim biçme makineleriyle ne yapılacağı bellidir. Ama bu hız tutkunlarının bambaşka planları var.
7: Geniş, alçak ve çok hızlılar.
8: Sanırım en hızlısı bu. Saatte 98 kilometreye çıkabiliyor.
0: Tampa, Florida'daki bir yarış pistindeyiz. Ülkenin dört bir yanından çim biçme makinesi yarışçıları en çılgın araçlarıyla burada toplanmış durumda.
6: Teknoloji geliştikçe hızımız da giderek artıyor. Bu da diğer bütün yarış türleri kadar ciddi ve meşru.
0: Başlangıç seviyesinde belli makineler yarışıyor. Katılmak için oturaklı çim biçme makinenizin bıçaklarını sökmeniz gerekiyor.
6: Çim biçme makinesini herkes bilir. Birçok kişinin garajında, deposunda paslanmakta olan bir çim biçme makinesi vardır. Müthiş havalı aletlerinizi çıkarın ve gelip bizimle yarışın.
0: Bu işin tutkunlarından bazıları süper hızlı makineler geliştirmiş.
8: 13 beygir gücünde modifiye edilmiş özel bir motor kullanıyoruz. Bu düşey şaftlı bir araç. Motor volanı alüminyumdan yapılma ve üzerinde özel bir hava filtresi var.
0: Yarış bütün aile fertlerine açık.
8: Karım bu araçla yarışacak. Derli toplu küçük güzel bir makine. Geniş ve hızlı. Tuhaf görünümlü ama pistte harikalar yaratıyor.
0: Çocuklar da kendi kulvarlarında yarışıyor. Yarış öncesinde araçların belirlenen standartlara uygun olup olmadığı denetleniyor. 10 turluk ısınma sürüşünün ardından yeşil bayrağın kalkmasıyla yarış başlıyor.
9: Kaskı takınca hiçbir şey duyulmuyor. Zihninizdeki seslerle ve makinenin hafif uğultusuyla baş başasınız. O an orada sadece makineniz ve siz varsınız.
0: 158 metre uzunluğundaki toprak pist üzerinde türlü engeli ve engebeyi aşmak zorundalar.
9: Yol çok güzel devam ederken makinenin altı birden çamura gömülüyor. Yavaşlamak, çamuru temizleyip devam etmek zorunda kalıyorsunuz.
0: 20 turun ardından damalı bayrak iniyor.
8: Bitiş çizgisini ilk ben geçmişsem kazandım demektir.
0: Ama ödül birçok kişinin umurunda değil.
6: Para için değil, kupa almak, zafer kazanmak ve böbürlenmek için yarışıyoruz.
0: Böyle çılgın yarışçılarla zaferler de kazanılıyor, böbürlenme hakkı da doğuyor. Çamura bulanmak da eğlenceye dahil. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
11: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

nasıl yapılır da bugün hot rodlar dekoratif yumurtalar yangın hortumu nozulları ve beyzbol topları var. Yüksek performans arabası olarak adlandırılan hot rodlar, daha şık ve hızlı olması için modifiye edilmiş normal arabalardır. Bazı amatör mekanikçiler kendi garajlarında birini toplarken başka bir araç özel araç dükkanından özel sipariş üzerine çıkabiliyor. Her iki şekilde de hot rod severler bu nefis araçlar olan tutkularıyla sürükleniyorlar. Hot rodların içi de dışı da özel yapılıyor. Klasik araçlar bugünlerde çok nadir bulunuyor. Bu yüzden özel garajlar sanatsal teknolojileri kullanarak bu hot rodları sıfırdan tasarlıyor ve yapıyorlar. Her şey aracın şasisini oluşturan 4,5 metre uzunluğundaki bükülmüş çelik rayla başlıyor. Çalışanlar her 30 santimde rayları aracın gövdesine kaynaklıyorlar. Sonra gövdeyi güçlendirmek için çapraz bağları yerleştiriyorlar. En yüksek seviyede kalite kontrole dikkat ederek vitesi, süspansiyonu ve amortisörleri elleriyle montajlayıp monte edecekler. Ve raylara özenle hizalanmış çapraz bağları kaynaklayacaklar. Başka bir yerde biri lazerle kesilmiş paslanmaz çelik çamurlukları cilalıyor. Bu çamurluklar hot rod'un ön ızgaradaki imzasını oluşturuyor. Böyle üst düzey bir makineye disk frenlerini takmak için uzmanlar gerekiyor. Önce süspansiyon koluna mili vidalıyorlar. Sonra rulman mekanizmasını yağlıyorlar. Sonunda parçaları birbirlerine bağlamak için kamalı pimle disk frenini blokluyorlar. Fren sisteminin her bir tekerlek başına 4 çap ölçeri bulunur. Her biri fren pabucu denilen 2 dirsek içerir. Bunlar fren diski üzerine kapanarak tekerleğin dönmesini durdururlar. Bir çift kayıcı pim çap ölçerleri yerine kilitliyor. Fren pabuçları yıpranmaya açıktır. Bu yüzden ayarları ve yağlamaları mükemmel olmalıdır. Sıra ön frenleri döndüren rot kollarını yönlendiren, direksiyonun hareketine tepki veren hidrolik aleti takmaya geldi. Pinyonu direksiyon mekanizmasına bağlamak için pnömatik bir araç kullanılır. Her bir adımda çalışanlar her bir parçayı dikkatlice kontrol eder ve çift kontrol yaparlar. Kriko kullanarak diferansiyel muhafazasını kaldırarak yerine oturtuyorlar. Bu arka tekerleğin tahrik sistemini aracın gövdesine sabitliyor. Süspansiyon kollarını açılı olarak dingillere bağlıyorlar. Bu arada bir boyacı aracın fiberglas parçalarını yapacak olan plastik kalıplara bir kat reçineyi spreyle sıkıyor. Jel, kalıptan malzemenin kolay çıkmasını ve fiberglasın parlak bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Parçaların kalıplarını çıkarmak için bir kişi fiberglas bir kumaşın üzerine reçine döküyor. Buna fiberglas haritayı ıslatmak diyorlar. Haritayı kalıbın içine seriyorlar. Bu durumda kapı kalıbına. Sonra bir silindirle tüm hava kabarcıklarını dikkatlice bastırıyorlar. Reçine kaplı haritanın katılaşması yaklaşık 40 dakika sürüyor. Gövde parçasını çıkarmak çok zorlu bir iş. Sertleşmiş fiberglas ve kalıp arasına ahşap takoz çakıyorlar. Takozu doğru açıyla yerleştirmek çok önemli. Aksi halde kalıp bozulabilir. Bitmiş bir hot rod'u bir araya getirmek için yaklaşık 25 kalıp gerekiyor. 3 haftalık bir işten sonra nihai montaj başlıyor. Arka panellerden sonra burun olarak bilinen ön paneller yerleştiriliyor. Sırada tampon var. Sonra şık marşpiye. Ve ızgarasında imzası olmadan bir hot rod asla bitmiş sayılmaz. Ön cam çerçevesi hot rod argosunda Carson olarak bilinen tavanı destekliyor. Ön kaporta bu 37 model Ford'tan esinlenmiş gövdeyi tamamlıyor. Boya işi olmadan teslim ediliyor. Bunun sebebi de kişisel tasarım hot rod işinde her şey demektir.
alıcı aracı nasıl boyayacağına karar veriyor. Örneğin arabanın geri kalanıyla harika bir şekilde birleşecek bu retro ön paneli seçerek arabanın son halini belirliyor. Burada gittikçe büyüyen araba tasarımlarıyla yarışmak amacıyla hızlandıkları için araba bağımlıları bile mazur görülebilir. Motordan jantlara, koltuklara, kromlara. İş Hadrod'u kendi isteğinize göre tasarlamaksa ön koltukta siz oturuyorsunuz.

Yumurta boyamak yüzyıllardır dünyada uygulanan bir zanaattir. Antik Persler onların yeni yılı olarak kabul edilen Nevruz'da yumurtaları boyuyorlardı. Ve bu gelenek günümüzde de devam ediyor. Belki de bu konuda en çok tanınan Fabarj yumurtalarıdır ki aslında yumurta bile değiller. Değerli metaller ve kıymetli taşlardan yapılıyorlar. Bu dekoratif yumurtaların her biri birbirinden farklı. Sanatçı onları boyuyor, resim ve kumaşla kolajlıyor ve mücevher ve müzik kutuları yapıyor veya onları süs olarak asıyor. Her zaman için deve kuşu, emu, kaz veya hindi yumurtalarını kullanıyor. Burada bir deve kuşu yumurtasını seçiyor ve bir yumurta standının üzerine onu nazikçe oturtuyor. Standın alt kısmında yumurtayı iki veya daha fazla eşit parçaya bölen bir seri kılavuz bulunuyor. Bir payanda içindeki kalemle çalışarak yumurtayı dört eşit parçaya bölüyor. Sonra yumurtanın üzerine yatay bir çizgi çiziyor ve bir kapak oluşturmak için o çizgiyi kullanıyor. Kapağı yerinde tutmak için menteşe kullanacak. Böylece önce yerini belirliyor. Sonra gevşek dalgalı bir hattı kalemle çizilen çizgiler üzerinden geçerek yumurtanın çevresinde çiziyor. Elmas uçlu bir bıçağı olan dönen bir kesici menteşenin yerini kesiyor. Sanatçı şimdi 5 dakikalık bir epoksi yapıştırıcı hazırlıyor. Doğru miktarı uygulamak için bir hilesi var. Pişmemiş bir spagetti çubuğu kullanıyor ve sonra menteşeyi yerine oturtuyor. Menteşe yerine oturtulduktan sonra yumurtanın etrafını kesiyor. Sonra menteşenin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için açıp kapatıyor. Ve artık yumurtanın içi görülebiliyor. Eğer temizlenmesi gerekiyorsa bunu şimdi yapacak. Her ne kadar bu sanatçı deve kuşu yumurtalarını çoğunlukla doğal renginde bırakıyor olsa da, burada kapağa ince bir akrilik boyadan bir kat uygulamaya karar veriyor. Alt parça için daha koyu bir ton seçiyor. Akrilik boya sadece birkaç saniye içinde kuruduğu için onun hızlı çalışması gerekiyor. Sonra yumurtanın üzerine Japon pirinç kağıdı parçalarını kolajlamak için özel bir yapıştırıcı kullanıyor. Kaplumbağa kabuğu görüntüsü elde etmek için küçük parçalar yapıştırıyor. Artık yumurtayı kaidesine koymaya hazır. Bu yüzden etrafını epoksi ile kaplıyor. Sonra yumurtayı yerleştiriyor ve menteşenin kaidenin çevresiyle aynı seviyede olduğundan emin oluyor. Sanatçı şimdi dikkatini yumurtanın içine veriyor. Üst ve alt parçaları doldurmak için parfüm sıkılmış pamuk parçalarını yavaşça yumurtanın içine dolduruyor. Sonra iç çeperine yapıştırıcı uygulayarak fil dişi saten parçasını klipsliyor. Zamanla her iki parçayı da bitirdiğinde klipsleri çıkartabilir. Kumaş şimdi yerinde sapasağlam duruyor. Sonra saten köşeyi düzeltmek için kumaş kurdeleyi yapıştırıyor. Burada sanatçı narin bir yapay elmas dizisini oluşturuyor. Sonra etkiyi tamamlamak için bir sıra daha yapıyor. Menteşeyi saklayan metal tel işlemeyi süslemek için küçük bir yapay elmas ekliyor. Yumurtanın altı bile özel ilgi görüyor. Yumurtanın içini boşaltmak için açtıkları deliği kapatmak amacıyla başka bir tel yapıştırıyor. Sonra su bazlı bir cila uyguluyor. Bu yumurtayı güçlendiriyor ve parlak bir görüntü veriyor. İşte bitmiş parça. İnce bir zincirin yardımıyla açılan, saten içini açığa çıkartan narin bir mücevher kutusu. Bu dekoratif yumurtaları yapmak için gereken yaratıcılıkta sınır yok. Bu modelin içinde müzik kutusu bile var.

Saniyenin onda birinde görevini yerine getiren duyarlı özel aletler, doğruluk payının önemli olduğu işlerde çok önemlidir. Örneğin, yangın hortumunun ucundaki nozzle'ı ele alın. Ne kadar küçük ya da geniş bir alev duvarı olsa da, itfaiyecinin hortumdan çıkan suyun basıncını ayarlamasını sağlar. Yangın hortumu nozzle'ı basit bir nişan al ateş et aleti değildir. İtfaiyecilerin suyu duvar oluşturarak veya jet gibi kullanmalarında yardımcı olur. Üretim uzun bir alüminyum tüple başlar. Bir testereyle bu tüpten 16 santimetrelik parçalar kesilir. Tek bir tüpten toplam 46 parça çıkıyor. Bir robot kol onları tornaya taşıyor. Ve suyun akışını kontrol edecek valf gövdesini oluşturan aletleri kesiyor. Sonra daha kolay kavranabilsin diye yüzeyini pütürlü hale getiriyorlar. Hortum kaplinlerini takmak için dış çemberde küre bir yiv açıyorlar. Sonra iç kısmı şekillendiriyorlar. Teknikerler bilgisayar çizim programıyla iç kısmı tahkik ediyor. Şimdi sıra haddeleme prosesinde. Bilgisayardan yürütülen bir matkap, nozzle ve tutma parçaları için birçok delik deliyor. Soğutucu metal cırufları temizliyor ve matkap ucunun aşırı ısınmasını önlüyor. Boş bir tüpten valf gövdesine geçiş yapısal olarak tamamlandı. Şimdi bir lazer akış ölçümlerini yontuyor. Çalışanlar merdane şeklindeki valf gövdesi üzerine plastik halkaları takıyorlar. Halkalar suyun nozzle dışına akmasını önlüyor. Valf gövdesini merdane üzerine yerleştiriyorlar ve havayla halkaları yerine oturtuyorlar. Isıtılmış bir kalıp granül halindeki plastiği eritiyor. Ve plastik bir silindirin üzerine kabartma içine döküyor. Bu, vargeli oluşturuyor. Suyu geniş bir sprey duvarından ince bir akıntıya çeviren nozulun ayarlanabilir kafası. Çalışanlar şimdi plastiği temizliyorlar. Sonra plastiğin katı halde kalıplaştığından emin oluyorlar. Şimdi de parçaları yağlamak ve paslanmayı önlemek için içine gres basıyorlar. Vargelin altından suyun sızmasını önlemek için iki tane daha halka yerleştiriyorlar. Özel tasarlanmış bir kaşık kullanarak ince plastik bilyeli bir rulmanı kaşıklıyorlar ve vargel içindeki bir yiv içine döküyorlar. Bu, vargelin kolayca dönmesini sağlıyor. Vargel sonra su akıntısı oluşturmasına yardım eden metal tüp olan bir kovan üzerinden geçiyor. Birleştirmek için vargelin tabanındaki dişlere yapıştırıcı sürüyorlar. Sonra parçayı yerine itiyorlar. Çalışanlar bir çift set plastik topu vargelin içine itiyor. Bunlar vargelin kovan içinde ileri geri hareket ederek su akışına şekil vermesini sağlıyor. Şimdi sıra nozulun su basıncını kontrol eden parçası olan alt bölmesini yapmakta. Önce bölme gövdesi içine basınç ayar yayı yerleştiriyorlar. Sonra standart su basıncı ve düşük basınç arasında değişen bir topuz koyuyorlar. Tüm parça kovan içine itiliyor. Kovanın diğer ucuna valf gövdesini vidalıyorlar. Dönen bir çark bu işlemi basitleştiriyor. Şimdi de püskürtme modeline bir tutacak ekliyorlar. Sonunda salmastra kavrayıcı içeri giriyor. Çelik ayırıcı, hortumdan gelen nozulu tıkayacak pislikleri dışarıda tutuyor. Şimdi nozul parçaları tamamlanmışken, nemli test dedikleri bir test yapma zamanı. Her bir ayarda nozulun görevini yerine getirdiğinden emin olmak için çalışanlar her şeyi kontrol ediyor. Eski tip nozuldan birçok farklı akış, basınç sağlayan ve çeşitli boyutlardaki modern nozula. Yangın hortumu nozulunun evriminin hiç şüphesiz hayat kurtarıcı bir özelliği var.
Profesyoneller beyzbol toplarını yaparken onları öylesine yapmıyor. Bu topları özellikle lig standartlarına göre üretiyorlar. Ve inanılmaz bir şekilde bu standartlar 1872 senesine dayanıyor. Her top çapı ve ağırlığı konusunda aynıdır. Böylece oyun eşit şekilde bir yarıştır. Bu profesyonel beyzbol topları için kalabalıklar çıldırıyor ve hepsinin ortasında top denilen bir şey var. Bu top, golf topundan daha küçük. Çevresi yaklaşık 10,5 santimetre. Ve topun bu plastik kabının içinde bir mantar küre vardır. Bir varilin içine doldurulmuş yüzlerce top üzerine lateks yapıştırıcı döküyorlar. Topların eşit şekilde yapıştırıcıyla kaplanması için tamburlar varilleri döndürüyor. Bu yapıştırıcı asla tam olarak kurumuyor ve toplar ellendiğinde hala yapışkan halde oluyorlar. Sonra topun etrafına 4 katlı yün sarıyorlar. Bu makine etrafına iplik dolansın diye topu döndürüyor. Bu sarma işlemi topu büyütüyor. Bu özel makinenin nasıl çalıştığına dair ilk defa bir kamera içeri alınıyor ve bu yüzden de size hepsini gösteremiyoruz. Topların etrafına ikinci bir kat yün sarıyorlar. Bu iplik 3 katlı ve topu biraz daha büyütüyor. Üçüncü bir sarım için tekrar bir 3 katlı iplik kullanıyorlar ama bu biraz daha hafif. Çeşitli katlara sahip iplikler beyzbol toplarına direnç veriyor. Böylece sürekli darbe almasına rağmen eski şeklini alabiliyor. Son sarım için çok daha ince poli yün karışımı kullanıyorlar. Çünkü yüzeyi çok daha pürüzsüz olmalı. Bu sarılmış topa punta diyorlar. Tartıyorlar ve çevresini ölçüyorlar ki 22,5 santimetre olması gerekiyor. Dönen bir varile yapıştırıcı boşaltıyorlar ve sonra içine bu puntaları ekliyorlar. Puntalar dönerken yapıştırıcıyı emerler ve sarılmış iplikler birbirine yapışır. Puntalar havayla 48 saat boyunca kuruyorlar ama hala yapış yapışlar. Bu hidrolik presle çevresinde delikler olan deriden 8 şeklini elde ediyorlar. Bu delikler derinin beyzbol topu kılıfı olarak dikilmesini sağlıyor. Ama önce üzerine tarih ve sıra numarası basıyorlar. Sonra onları ıslak havlulara sarıyorlar. Nem deriyi dikilebilecek kadar yumuşatıyor. Kesilen parçaların birer tarafına nemli derinin yapışmasını sağlayacak su bazlı yapıştırıcıyı sürüyorlar. İki kesik parçayı puntanın yapışkan yüzeyine bastırıyorlar ve tam olarak oturuyor. Deri kaplı topu bir mengeneye sıkıştırıyorlar ve artık dikiş zamanı. İki iğneyle topun merkezinden ipleri geçiriyor ve deri üzerindeki deliklerden çapraz dikiş geçiriyorlar. Sertleştirmek için ipliğin üzerine bal mumu sürüyorlar. Çünkü eğer gevşerse dolaşma olasılığı artıyor. Çapraz dikişe gelindiğinde bu çalışanların da kendilikleri var. Her top üzerine kısa bir sürede 108 dikiş atıyorlar. Bu fabrikada 350 dikişçi var ve her gün 8 ila 10 top üretiyorlar. Bu gerçekten çok çalışmayı gerektiriyor. Son dikiş, beyzbol topunun puntası içinden diğer tarafa çıkıyor. Dikişçi daha sonra dikişi V şeklinde atarak topa bilinen görünüşü ve dokunuşu sağlıyor. Toplar şimdi dikişleri yumuşatan bir prese doğru yuvarlanıyorlar. Yumuşak topları tutmak çok daha zor. Ve bu da profesyonellerin onu fırlatmalarını zorlaştırıyor. Sonunda üç başlı bir damgalayıcı ona markasını, lig logosunu ve üreticinin imzasını basıyor. Kurutma dönemleriyle profesyonel bir beyzbol topu yapmak bir hafta sürüyor. Oyun sahasında tekmelenecek, oradan oraya fırlatılacak. Ama büyük liglerde de hayat böyle.

Nasıl yapılır da bugün? Akordiyonlar. Ananaslar. Ve yapay eklemler var.

Akordiyonun o kendine özgü sesi hemen hemen her tür müzikte duyulur. Sağ taraftaki piyanoya benzer tuşlar melodiyi üretir. Soldaki düğmelerse akorları basar. İkisinin arasında kamışların içinden havayı iterek akordiyona özgü o sesi yaratan körük bulunur. Akordiyon çok güzel ve karmaşık bir alettir. Akordiyonda değişik ses perdeleri olan 10 takım çelik kamış bulunur. Her kamış tahta bir blokta yer alır. Her bölümün altında ton deliği denilen bir açıklık vardır. Bu üstündeki kamışı titretir, müzik notası çıkarır. Bu deri ve plastik petler, akordiyondaki alüminyum kamış plakalar üzerindeki delikleri kapatır. Her plaka iki kamışı tutar. İki kamış da aynı notayı çıkarır. Biri ittiğinde, diğeri çektiğinde. Kamışları bloğa tutturmak için özel bir parafin uyguluyorlar. Yapıştırmış olsalardı, kamışı tamir etmek gerektiğinde plakayı çıkarmak mümkün olmayacaktı. Her kamış plakası bir nota ya da akora denk düşer. Klavyeyi toparlamak için fiberglass'la güçlendirilmiş plastik kollarla işe başlanır. Tuşa yeterince ağırlık vermek için ortasında ahşap bulunur. Uzun bir metal kol üste koyulur. Müzisyen bir tuşa bastığında bunun mekanizması ilgili nota deliğini serbest bırakır. Hava içeri girer ve plakanın iki kamışından birini titretir. Sonra tuşların üzerinde hareket ettiği çelik mili geçirirler. Klavye büyüklüğündeki bir tepsinin havasını emmeye başlarlar. Bunun içine plastik tuş kafalarını dizerler. İyi modellerdeki beyaz tuş kafaları selüloidten yapılmıştır. Hava emme işlemi tuşları aşağıda tutarken tepsi ters çevrilir, diğer klavye çerçevesine kenetlenir. Bir kat yapıştırıcı uygulanınca tuş kafaları kollara yapışır. Bir saat sonra yapıştırıcı kurur. Havanın emilmesi kesildiğinde klavye hazır hale gelir. Bu arada kamış bloklarla akort ustası ilgilenir. Ayak pedalıyla hava pompalar. Kamışlar birer birer titreşim yapar. Aldığı sesi akort aletinden aldığı örnek sesle karşılaştırır. İki ses birbiriyle eşitleninceye kadar kamışı törpüler. Şimdi sıra düğme klavyesinde. Valflarla başlayıp her nota deliğinin üzerine tahta bir palet monte ederler. Buna çelik bir kol yapıştırırlar. Buna da pirinç bir tırmığı birleştirirler. Tırmık hareket ettiğinde kolu çeker. Bu ise valfi açar. Nota deliğini serbest bırakır. Hava içeri girer, kamışı titreterek notayı üretir. Her tuş 3 valf açar. Bu yüzden bir düğmeye basıldığında 3 akor duyulur. Düğmelerle kamış arasında karmaşık mekanizma tamamlandığında kamış bloklar sunta üzerine selüloid kaplanmış bir yuvaya oturtulur. Yuva katlanmış güçlü bir kartondan yapılmış, deri ve metal köşe koruyucularla desteklenmiş olan körüğe bağlıdır. Körüğü kalıcı olarak birleştirmeden önce bütün kamışlar çok uzun ve nihai akortlama sürecine girer. Bir akordiyonda 600 kadar kamış bulunabilir. Tek tek kamışların titizlikle akord edilmesi 16 saati bulabilir. Şimdi körüğün ahşap çerçeveli uçlarını tiz ve bas yuvalara bağlıyorlar. Toz girmemesi için her yuvayı bez kaplı bir ızgara ile kapatıyorlar. Çok parlak bir cila ile parlattıktan sonra sıra, akordiyonu beyaz bir eldiven giyerek test etmeye geldi. Bu pırıl pırıl yüzeyde parmak izi bırakmanın hiç anlamı yok. Kontrol listesi tamamlandıktan sonra müfettiş altını imzalar. Bütün işler bittiğine göre şimdi sırada müzik var.

Ananas, Güney Amerika'ya özgüdür. Ama sömürgecilik onu tüm tropikal bölgelere yaymıştır. Ananas, Latince bir sözcüktür. Yerlilerin bu bitkiye verdikleri isim olan nana'dan gelir. İngilizce pineapple sözcüğü de Avrupalı kaşiflerin bu acayip meyveyi büyük bir çam kozalağına benzetmeleri sonucunda çıkmıştır. Ananas, 23 ila 30 derece sıcaklık ve mutlak güneş ister. Ananas ağacının küçük kırmızı bir demet çiçek üretmesi 7 ay alır. Çiçek ilk açtığında çiftçiler buna etilen püskürtür. Etilen, çiçek açmayı hızlandıran bir gazdır. Bu olduğunda çiçek demeti gittikçe kalınlaşır ve ampul şeklini alır. Bu, ananastır. Çiçek açmasından 5 ay sonra, bu geçen yılın hasadından 1 yıl sonradır, ananaslar olgunlaşarak taze taze toplanmaya hazır olur. Ama önce tatlılık düzeyinin yüksek olup olmadığına bakmak için örnek alınır. Bu dikenli bir iştir. İşçiler eldiven, uzun kollu giysiler, emniyet gözlükleri ve lastik çizme giyer. Ananaslar tarladan fabrikaya baş aşağı yolculuk eder. Yapraklardan oluşan taç, engebeli yolda taşınması sırasında meyveyi korur. Ananas fabrikaya vardığında, klorlu suda 10 aşamalı temizleme işlemine girer. Bu böcekleri ve kurbağa yumurtalarını yıkar. Kurbağalar ananas taçlarına yumurtlamaktan hoşlanır. Son bir yıkama, klor artıklarını giderir. İşçiler ananasları sınıflandırır ve bozuk taçları kesip atar. Birinci sınıf bir ananasın dümdüz bir tacı ve 3'ten az hasarlı gözü bulunur. Üzerindeki üçgen şekillere göz denir. Ananas birinci sınıf testini geçerse ihracata uygundur. İkinci sınıf yerel piyasada satılır. Üçüncüsünden kurutulmuş meyve ve meyve suyu yapılır. Üçüncü sınıf ananasları kurutan bir fabrikada işçiler önce tacı, sonra da alttan 5 santimetrelik kısmı keser. Oyma makinesiyle ananasın ortadaki kalp denilen sert kısmı çıkarılır. Bıçağı ustalıkla kullanan işçiler maharetlerini her biri dakikada 5 ila 7 ananas soyarak gösterir. Sert kabuk bıçağı çarçabuk köreltir. Bu yüzden her yarım saatte bir bıçaklarını bilerler. Soyulmuş ananaslar dilimleme makinesine gider. 2 santimetre kalınlığında dilimlere ayrılır. Ortalama bir ananastan yaklaşık 7 dilim çıkar.

İşçiler dilimleri geniş tepsilere yerleştirir. Tepsileri geniş raflara koyar. Sonra rafları gazlı bir fırına sokar. Dilimler 64 ila 66 derecede 24 saat pişer. Bu dilimleri neredeyse tamamen kurutur. Fırından çıktıklarında nem oranı %6'dır. Bu çiğnenebilmeleri için yeterlidir. Fırından paketlemeyi. Katkı maddesi içermeyen bu kurutulmuş ananas dilimleri paketinde yaklaşık 18 ay taze kalır.

Ananas fabrikasına geri dönelim. Birinci sınıf ananaslar sıcak parafin duşunun altından geçer. Vantilatörler parafini soğutur ve katılaştırır. Bu olgunlaşma sürecini yavaşlatır. Böylece ananaslar ihraç edildikleri ülkelere ulaşana kadar çürümemiş olurlar. Son durak paketleme ve etiketleme bölümü. İşçiler taçlı ve taçsız ananasları ayrı ayrı kutulara koyarlar. Taçlılar ihracat içindir. Taçsızlar dilimlenmek, küp küp doğranmak veya ezilmek üzere konserve fabrikasına gider. Tarladan sofranıza kadar gelen ananaslarda birçok insanın emeği vardır.

Yapay vücut parçaları bir zamanlar bilim kurgu eşiydi. Günümüzde yapay eklemler sıradan şeyler oldu. Yapay eklem, cerrahın hastalanan veya aşınan kemik ya da kıkırdağın yerine taktığı yapay vücut parçalarıdır. Hemen her durumda yapay eklemler acıyı dindirir, hareket kabiliyetini artırır. Dizden kalçaya, bileklerinize, dirseklerinize ve omuzlarınıza kadar eklemleriniz bozulursa değiştirebilirsiniz. Bir yapay eklemin hem metal hem de plastik bileşenleri vardır. Metal kemik gibi, plastik ise kıkırdak gibi hareket eder. Fabrika metal parçaları 3 değişik yöntemle yapar. Dökme, dövme veya makinede. Dökme yöntemi en karmaşık yöntemdir. İlk adımda erimiş parafin alüminyum bir kalıba basınçla enjekte edilir. Bu metal parçanın parafinden kopyasını yapar. Parçayı metalden yapmak için kalıp hazırlanır. İşçiler yine parafinden yapılmış bir sapa bir grup şekil birleştirir. Bu şekiller kalıplardaki boşluğu oluşturacak. Şekilleri koyu sıvı seramiğe daldırıyorlar. Bunlar kısa sürede parafinin etrafında kırılgan bir kabuk gibi sertleşiyor. Kabuğa silika ve zirkondan oluşan bir karışım püskürtüyorlar. Bu güçlü bir kabuk oluşturuyor. Kabuklar şimdi 2 saatliğine fırına giriyor. Yoğun ısı bunları sertleştiriyor. Parafini yakarak içeride bir oyuk bırakıyor. Kabuklar şimdi erimiş metale dayanıklı kalıplara dönüştü. Bu metal kobalt krom. Bu kazanda krom 10 dakikada erir. Kalıpları fırından çıkarıp kazanın üstüne baş aşağı yerleştirirler. Mekanizmayı ters çevirirler. Erimiş metal kazandan kalıplara akar. 2 dakikada sertleşir. Sonra sıcak kalıpları soğutma kabına koyarlar. Soğuk hava 2 saat etraflarında dolanır. Sonunda elle tutulacak kadar soğur. İşçiler ağaç şeklindeki kalıbı çekiç gibi çalışan bir otomatik makineye koyar. Kalıplar dağılıp içindeki dökme metal parça açığa çıkar. Parçaları testereyle ağaçtan ayırırlar. Sonra düzeltici bir kayışla kanallarda sertleşmiş gereksiz metalleri giderirler. Sonra lazer, takip amacıyla bir seri numarası oyar. Her parça enine boyuna incelenir. Parça floresan tozuyla fırçalanır, sonra da temizlenir. Kusurların üzerinde biriken toz artıkları ultraviyole ışığı altında parlar. İncelemeden sonra metalin her tarafını üzerinde yansımalar görülene kadar iyice parlatırlar. Metal parçaları yapmanın diğer yolu da dövmektir. Kobalt kromdan daha esnek olan titanyum kullanılır. Bu kalça eklemler için daha uygundur. Metal temizlenir. 1200 derecelik fırında ısıtılır. 600 tonluk bir pres metali başlangıç şekline sokar. Sonra metal pres kalıba konulur ve şekli netleştirmek ve sonuçlandırmak için 2 kere baskı uygulanır. 3. pres kalıbında fazlalıklar giderilir ve ayrıntılar eklenir. Dövülen parça taşlama makinesine konulur. Bu metali temizler ve mat bir görünüm kazandırır. Parçanın taşlanmadan önceki hali ve sonraki hali. Bilgisayar kontrollü eğleme makinesi kaba kenarları ve arta kalan metali eğleyerek düzeltir. Bir parça hariç hepsini yok eder. O parçadan da zımparayla kurtulmak mümkündür. Zımparalama geride metal artıkları bırakır. Parçalar su bazlı bir sitrik solüsyonda yıkanır. Mürekkeple seri numarasını basmak için metal yüzey tertemiz olmalıdır. Bu büyük bir değişiklik. Temizlenmeden önce ve sonra. İster dökme ister dövme olsun, parça kalite kontrol bölümüne gider. Uzman dijital kalınlık ölçer kullanarak bütün boyları ölçer. Parçayı büyüteç altında inceler. Şu ana kadar yapay eklemlere metal parça yapmanın 2 yöntemini gördük. Dökme ve dövme. 3. yöntem az sonra.
Yapay eklemlerin metal kısmı kemik rolünü oynar. Plastik kısımda kıkırdak yerine geçer. Ama plastik bildiğimiz plastik değildir. Tıbbi kalitedeki polietilenden yapılır. Bunun anlamı hafif, aynı zamanda yıllar boyu aşınma ve yırtılmaya karşı dayanıklı olmasıdır. Yapay ekleme metal parça yapmada kullanılan metalin cinsi, bu eklemin ne kadar esnek olması gerektiğine bağlıdır. Diz eklemi az esneklik gerektirdiğinden kobalt kromdan yapılır. Kalça eklemi kolay bükülebilir olmalıdır. O halde yapımında titanyum kullanılır. Şekil ya bir preste dövülür ya da titanyum bloğu bilgisayarın yönlendirdiği bir frezede sürekli yağlanarak şekillendirilir. Frezenin 20 küsur aleti bloku her açıdan oyar. Kaba bir şekillendirmeden sonra frezenin hassas aletleri parçaya son şeklini verir. Baştan sona kadar tek bir parçayı şekillendirmek 1,5 saat sürer. Şimdi bir robot devreye giriyor. Parçaları taşlama kayışlarına sürtüyor. Kabadan inceye düzeltiyor. Bu frezenin metalde bıraktığı izleri giderir ve yüzeyi ayna gibi parlatır. Robot kenarlara ulaşamaz. Bir işçi bunları elde zımparalar ve boyutları kontrol eder. Sonra parçalar derinlemesine temizlenir. Fabrika rastgele seçtiği parçaları aşınma testine tabi tutar. Makine eklem hareketini taklit eder. Hem de yapay bir eklem sıvısı eşliğinde. Fabrika bazı parçalara kemik dokusu bu parçalara yapışabilsin diye titanyum tozu serper. Optik karşılaştırıcı denilen bu makine, kaplanmış parçanın görüntüsünü teknik olarak mükemmel bir örnekle karşılaştırır. Teknisyen parçanın ve örneğin birebir aynı olduğunu kontrol eder. Yapay eklem olması için metal kemik plastik bir kıkırdağa ihtiyaç duyar. Bunun için polietilen toz gerekir. Teknisyen belli bir miktarda toz tartar, bir kalıbın içine koyar, sonra da kalıbın iç parçasını iter. Teknisyen kalıbı hem basınç hem de 190 derece ısı uygulayan bir prese koyar. Toz kalıbın iki parçası arasında sıkışır ve sert bir plastiğe dönüşür. Kalıplanmış parça değişik aletler kullanılarak ölçülür. Bütün boyutlarının tam olup olmadığına bakılır. Bilgisayarın yönlendirdiği bir makine metal parçanın oturacağı yivleri açar. Bir kalıbın şekillenmesi için oldukça karmaşık detaylarla uğraşılır. Biten parçaların teknik şartlara tam uyduğundan emin olmak için son ölçümler yapılır. Rastgele örneklere 10 yıllık aşınmaya denk testler uygulanır. Bazı plastik parçalar doğrudan kalıba dökülemeyecek kadar karmaşıktır. O halde önce bir plastik blok dökülür. Sonra buna makinede şekil verilir. Blok tornada dönerken bilgisayar kontrollü aletler onu şekillendirir. Bunlardan alınan örneklere de bir süre aşınma testleri uygulanır. Sonra teknisyenler bunları tartar. Başlangıçtaki ve sonraki ağırlıklarını karşılaştırarak ne kadar plastiğin aşındığını ölçerler. Paketleme odası temiz odadır. Bunun anlamı, odadaki hava filtresinin toz ve kiri uzak tutmasıdır. İşçiler yapay eklemleri metal yüzeyi korumak için köpüğe yerleştirir. Çünkü ufacık bir çizik bile erken aşınmaya neden olur. Paketleri ısıyla kapattıktan sonra fabrika bunları bir sterilizasyon işletmesine gönderir. Orada güçlü gama ışınları paketin içine nüfuz eder ve içeride üreyen tüm bakterileri öldürür. Her ne kadar kemikler ve kıkırdaklar yapay olsa da, yarattıkları hareket gerçektir.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla bir hazır.
0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.

nasıl yapılmış da bugün? Dev valfler. Sardalyalar. Barograflar. Ve tek kullanımlık bebek bezleri. Valfler boru ve tüplerden sıvıların ve gazların akışını kontrol eder. Günlük hayatımızın o kadar içindedir ki durup onlara bakmayız bile. Ancak bir uçaktaki veya bir fabrikadaki bozuk bir valf bir felakete yol açabilir. Valfler ister insan bedenine sığacak kadar küçük, ister bir araba kadar büyük olsun, her halükarda özenle ve hatasız imal edilmelidir. Birçok büyük valfte akışı kontrol etmek için el direksiyonu kullanılır. Bu direksiyonun çevrilmesi ya bir boğazı ya da valf içindeki takozu açar ya da kapatır. Bu 10 tonluk dev gibi valf de aynı şekilde çalışır. Büyük valf, sıvı veya gaz akışını başlatan ve durduran iç geçit veya takoza maruz kalır. Önce otomatik yatay delme çarkı, valfin gövdesini çevirme ve bir kontrol mekanizması için hazırlar. Yaklaşık 1500 kiloluk bir takozu açmak veya kapamak için bir el direksiyonu değil bir kontrol mekanizması veya motora ihtiyaç vardır. Otomatik bir matkap valf gövdesinin kenarını deler. Bu valf kapağını birleştirecek olan civatalar için kullanılacak delikleri ortalar. Bir teknisyen bu deliklerin yerlerinin doğruluğunu bir kez daha kontrol eder. Daha sonra otomatik bir matkap kenarı delmeye başlar. Soğutucu çeliğin ısınmasını önler ve çelik parçalarını iyice ortalanmış olan deliklerin içinden çıkarır. Bu sırada takoz hazırdır. Propan bir alev makinesi, plazma yay kaynak makinesi için takozu önceden ısıtır. Bu makine takozun yüzeyindeki sızdırmazlık sağlayan malzemeyi sertleştirir. Bu süreç en az aşınmayı sağlamak için yapılır. Sertleştirme işlemi 3 sıra kaynak kabarcığı oluşturur. Bunlar daha sonra makineyle pürüzsüzleştirilir. Takozu yerine takmadan önce bir teknisyen valf gövdesine merkez halkayı geçirir. Bu merkez halka takozla tamı tamına uymasını sağlar. Bu halka oluklu gövde boşluğuna sığar. Daha sonra başka bir halkayı daha yerleştirir. Takoz hazır hale gelmeden önce yarı otomatik bir kaynak makinesi bu iki halkayı dönen bir konumlandırıcı kullanarak kaynak yapar. Daha sonra valf gövdesine yerleştirilmiş olan bir perdahlama makinesi tesviyelerinin düz ve pürüzsüz olmasını sağlamak için her bir halkayı parlatır. Sonra bir vinç, makinede yapılmış takozu gövde boşluğunun içine doğru indirir. Teknisyen, ölçme aleti kullanarak boşluğun doğru olup olmadığını inceler. Teknisyen, takozun sızdırmamasını sağlamak için ne gibi ayarlamaların gerekebileceğini anlamaya çalışır. Başka bir teknisyen, valf gövdesini kapak veya boneye hazırlamak için mühürleyici contayı yerleştirir. Şimdi teknisyen son montajı başlatıyor. Aks takılmış olan ve tüm ayarlamaları yapılmış olan takoz, iki halkanın tam ortasına oturacak şekilde takılıyor. Bu aks, takozu valfi açan ve kapatan kontrol mekanizmasına bağlayacak. Bir vinç, boneyi takılmış boyunduruk takımıyla beraber gövdenin üzerine indirir. Çiviler başlangıçta valfin kenarlarına matkapla açılmış olan deliklere tamamen uyar.

Bir teknisyen tüm civataları makinede sıkıştırılmak üzere hazırlar. Daha sonra aksın üst kısmını yağlar. Teknisyen kontrol mekanizmasını aksın üzerine indirir ve boyundurukla yani bonenin üst kısmıyla aynı hizaya gelinceye kadar vidalar. Daha sonra bir teknisyen kontrol mekanizmasını boyunduruğun üzerine civatayla tutturur. Sonunda başka bir teknisyen tamamıyla monte edilmiş olan büyük valfi paslanmaya karşı dayanıklı püskürtme boya ile boyar. Hatasız olmasına dikkat edilmiş olan büyük valfimiz ustalıkla yapılmıştır. Valfler tüm boyut ve şekillerde üretilir ve kontrol mekanizmaları veya el direksiyonları ile donatılır. Rafinerilerden nükleer güç santrallerine, denizaltılardan uçak taşıyan araçlara kadar yayılan geniş kullanım alanıyla büyük valfler işlerimizin daha güvenli yürümesini sağlar. Balık yemenin sağlığımıza yararları her zaman incelenmektedir. Günümüzde birçok balığın, örneğin sardalyanın zengin bir vitamin, mineral ve omega-3 yağ asidi kaynağı olduğu söylenir. Eğer sağlıklı beslenmek istiyorsanız bilgilerimizi taze tutmamız gerekir. Bakalım bu küçük balıklar soframıza gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Costa Rica'nın Pasifik kıyısından sardalyalar, değişik çeşniler içinde taze taze paketlenir. Her şey, sardalyaların taze kalmaları için bir fıçı buzlu suya konmasıyla başlar. Bozulmalarını önlemek için balığın sıcaklığı 5 derecenin altında tutulmalıdır. Taze sardalyalar daha sonra onları sıralayarak şeritlere koyan bir makineden geçirilir. Her şerit, belirli büyüklükteki balığın boşluktan aşağıdaki oluğa düşmesini sağlar. Küçük, orta ve büyük olarak ayrılmış olan balıklar uygun kaplara düşer. Daha sonra işçiler belirli büyüklükteki sardalyaları pulları temizlemeye yarayan bir makineye yükler. Pulların temizlenmesi balığın büyüklüğüne göre 3 ila 11 dakika tutar. Temizlenme işi bitince pullu ve pulsuz sardalyalar birbirine karışmaz. İşçiler daha sonra pulları temizlenmiş sardalyaları kesme makinelerine taşıyacak olan tepsilere yerleştirir. İşçiler sardalyaları tepsilere, makine balıkların kafasını ve kuyruğunu kesecek şekilde yerleştirir. Makinenin balıkların kafa ve kuyruklarını nasıl ayırdığını ve bunları ayrı yerlere nasıl gönderdiğini anlamak için kesme makinesinin içine bakmak yeterli olacaktır. Makine aynı zamanda sardalyaların gövdesini keserek açar ve temizleyerek onları paketlemeye hazır hale getirir. Paketleme kutuları iş istasyonuna, taşıyıcılara, alt kısımları üste ve açık olarak getirilir. Kutular herhangi bir yabancı madde karışma ihtimalini azaltmak için elle doldurulur. İşçi tecrübelerine dayanarak gereken ağırlığı tahmin eder. Daha sonra da balıkları kutulara düzelterek tek tek yerleştirir. Her kutunun tam olarak uygun ağırlıkta olduğundan emin olmak için her kutuyu tartıp miktarı düzeltir. Birkaç dakika gibi kısa bir sürede bir set kutuyu tamamlar. Daha sonra başka bir işçi bu seti ters çevirir ve 6 açık kutuları, sardalyaları yaklaşık 100 derecede pişirecek olan fırına yollar. Fırında yaklaşık 25 dakika piştikten sonra bir işçi tekrar kutuları ters çevirir ve kutuları taşıyıcı sisteme nakleder. Pişen tüm sardalyalar yavaş yavaş tek bir sıraya kanalize edilir ve ürüne bağlı olarak bir dolum makinesi sardalyaları ya yağ ya da özel bir domates sosuna bular. Dolum makinesi kutulara fazla sos koyar ama makinenin içindeki saklı bir oluk fazla sosu çıkarır.
kapağın düzgün bir şekilde kapanmasına yetecek kadar sos bırakır. Makine kapakları kutulara basınçla yerleştirir. Bu da kutuların makineden çıktığında hava sızdırmaz olmasını sağlar. Nakledilen kutular daha sonra yaklaşık 90 derece suyla yıkanıp tertemiz olacakları makinelere konur. Kutu paletleri bundan sonra ürünlerin taze tutulması için onları sterilize edecek kapalı bir bölüme konur. Bunun sonrasında kutular, her birinin üzerine ince bir yapıştırıcı katmanı ve önceden kesilmiş kağıt etiket uygulayacak olan etiketleme makinesine gider. Tamamlanmış olan ürün, makineden renkli ve cazibeli bir etiketle müşteriye nakledilmeye hazır halde çıkar. Sardalyalar, balıkların tazeliğini iyi koruyan ve kolay açılır paketleriyle ve farklı çeşitli tatlarda bulunur.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Ay çok kötü kokuyor.
17: Yok, koku değil. Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
18: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
19: Gencecik adamlarsınız ya.
20: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
21: Ter kalacağız bunlara.
15: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Eski medeniyetler havayı bulut kümelerini gözlemleyerek veya astrolojiyi bile kullanarak tahmin etmeye çalıştı. Günümüzde atmosferdeki basınç değişimini otomatik olarak kağıda kaydeden barometre veya barograf gibi araçlara güveniyoruz. Yüksek basınç güzel havanın göstergesiyken, düşük basınç kötü havanın olası olduğu anlamına geliyor. Bu barografın 3 ana kısmı vardır. Kaydı yapan kol, atmosfer basıncına tepki gösteren hücreler ve dönen bir silindir. Silindirin kapağını yapmak için metal kalıptan bir pres operatörü, pirinçten yapılmış uzun bir şeritten 9 santimlik bir yuvarlak tabla keser. Operatör, metal presin yağını yuvarlak tabladan silip temizler ve kenarını oluşturmak üzere tablayı başka bir prese yerleştirir. Silindiri yapmak için pirinç tüpten 10 santimetre uzunluğunda silindir şeklinde bir kısım keser. Daha sonra operatör silindiri yüksek hızla dönen bir kol üzerine yerleştirir. Operatör çelikten bir tel kullanarak pirinç üzerine ince çizgiler oyar. Dönen bir cihaz sayesinde tüm silindirlere pirincin paslanmaması için koruyucu bir vernik tabakası uygulanır. Barografın mekanizması 214 mm uzunluğunda ve 125 mm genişliğinde pirinçten katı bir plakaya dayanmaktadır. Bir işçi her birini yağlar daha sonra hızlanan vidalar için delik açan bir prese yerleştirir. Sonrasında plakayı metal bir tutacağa yerleştirir ve dönerek cilalayan bir fırçayla parlatır. Operatör, kusursuz ayna gibi bir görüntüye ulaşmak için fırçaya cila sürer. Bu aşamada işçiler çalışacak kısımları bir arada tutacak olan katı pirinç kolu cilalamak için kaliteli bir zımpara kağıdı kullanır. Daha sonra bir tahtaya sıralayıp cilalayan fırçayla parlatırlar. Bu kısımları nasıl bu kadar parlak hale getiriyorlar? Cilalamadan önce tüm makine yağını çok iyi yıkayarak. Barografı bir araya getirmek titizlik gerektiren bir iş. Montajcının ihtiyaç duyacağı çalışan tüm kısımlar önünde bulunuyor. Montajcı kolla başlar. Pirinçten bir vida yerleştirir. Sonra ikinci bir kol yerleştirir ve bunları üst plakaya tutturur. Bu oyuk metal hücreler mekanizmanın temel taşıdır. Hava baskısı bu hücrelerin genişlemesi ve daralmasına neden olur. Barograf da bu hareketi yüksek ve alçak basınç sistemlerini ölçmek üzere kaydeder. Hücre yağını üst plakaya yerleştirilir. Daha sonra kaydeden kolu, kağıda bağlayan manivela kol sistemi eklenir. Bu manivela kola birleştirilir. Bu manivela, ucundaki keçeli kalemin, silindirin dönen göstergesindeki değişen hava basıncını kaydedebilmesi için kolu indirir veya kaldırır. Montajcı, bunu bir arada tutmak için küçük iğneler ekler. Silindirin tabanı içinde pille çalışan, sabit bir dönme oranı sağlayan kuvars bir saat bulunur. Şimdi montajcı silindirin etrafındaki göstergeyi sarar ve yerinde tutması için pirinç bir pens takar. Silindir 7 günlük süre boyunca bir kez döner. Bu hareket o kadar yavaştır ki çıplak gözle bakıldığında fark edilmez. Silindirin içinde aks üzerine kurulduğu an silindiri döndüren bir çark sistemi bulunur. Pirinçten bir vida bunun yerinden çıkmasını önler. İşçi mekanizmayı mounddan bir tabana yerleştirir. Mekanizmayı yerine vidalar ve sonra da onu bir cam ve mounddan kutuya yerleştirir. Pirinç menteşe ve bir kapama mekanizması bu kutuyu sıkıca yerinde tutar ve geçişin sorunsuz olmasını sağlar. Kalite denetleyicisi barografın doğruluğunu kontrol etmek için onu basınçla kapatılmış bir bölüme yerleştirir. Denetçi kapalı bölümde uyguladığı barografın kayıtlarını kapalı bölüm dışında bulunan ve hava basıncındaki değişiklikleri ölçen diğer bir aletle karşılaştırır. Bu haftalık çizelge hava basıncındaki değişimin saat başı kayıtlarını bir atmosfer basıncı birimi olan hektopaskalla ifade edilmiş olarak göstermektedir. Barograflar her denizcinin sahip olmaktan gurur duyacağı klasik veya modern pirinç ve mount modelleriyle farklı tasarımla piyasada bulunmaktadır.
Ebeveyn olmanın çok güzel tarafları vardır ama kirli bir bebek bezi bunlar arasında pek yer almaz. Zaten bu yüzden tek kullanımlık bebek bezleri var. Bu bezler ilk kez 1940'larda seyahatlerde kullanılmak üzere piyasaya sürüldü. Bu fikrin tutması birkaç yılı buldu ama tutulduğunda da bebek bezi değiştirme görevi bir daha eskisi gibi olmadı. Birçok kişi tek kullanımlık bezlerin anne babalar için pis bir görevi mümkün olduğunca iyileştiren, olumlu yönde bir değişimi temsil ettiğini söyler. Bu bezlerin yapımına süper emici polimer parçacıkların sıralama bölmesine düşmesiyle başlanır. Kağıt hamuru da aynı bölmeye dökülür. Bu işleme zarar verebilecek herhangi bir statik elektriği engellemek için su püskürtülür. Bölmenin içinde kağıt hamuru, polimer parçacıklarıyla karışır. Sonuçta bu kabarık ve emici materyal oluşur. Bu bebek bezinin merkezini oluşturacak. Silindirdeki basınç bu kabarık ve yumuşak materyali pet şekline dönüştürür. Daha sonra başka bir basınç silindiri bu pedi hareket eden dokuma kumaşa dönüştürür. Raylar bu kumaşı pedin etrafında katlar ve sıcak bir yapıştırıcıyla bunu kapatır. Küçültme istasyonunda merdaneler bu pedi sıkıştırır. Böylece bebek bezi bir bebeğin rahatlıkla giyebileceği inceliğe ulaşmış olur. Silindir şeklinde bir kesici bu bebek bezi merkezini değişik boyutlarda keser. Başka bir istasyonda plastik ince tabaka raylar üzerinde döner ve başka bir kumaşla birleşir. Makine bu katmanları bir arada yapıştırarak bebek bezinin arka kısmını oluşturur. Bir sonraki aşamada araçlar sayesinde esnek bantlar kumaşın diğer katmanlarıyla birleşerek bebek bezinin üst kısmındaki bacak kıvrımlarını ve dış büzgüleri oluşturur. Esnek bantlar bebek bezlerinin sızıntı yapmasını engeller. Her bebek bezinde dönen metal kalıp tarafından basılan bu ön çıkıntılar yer alacak. Bu silindir, bebek bezinin üst kısmına, bacak kıvrımları ve büzgülerine sahip bu yapışkanlı kenar panellerini takar. Emici merkez, şimdi bebek bezinin arka kısmıyla bir araya getirilir. Daha sonra diğer katmanlar bir araya getirilir ve yapıştırılır. Bu montaj işlemi bilgisayarlı bir sistemle izlenir. İnanılmaz ama tek kullanımlık bezlerin tüm katmanlarının monte edilmesi bir saniyenin çeyreği kadar bir sürede gerçekleşir. Bebek bezi bu noktada askıları ve yan panelleri kıvıran rayların üzerinden geçer. Bezler daha sonra ayrı ayrı bezler oluşturacak şekilde kesilir. Kayışlı merdaneler bir kez daha tamamlanmış olan bu bezleri sıkıştırır. Çarklar daha sonra bunları ikiye katlar. Taşıyıcı kayışlar katlanmış haldeki bu bezleri döner mekanizmaya nakleder. El çarkları bunları ayırarak paketlemek üzere yerleştirir. Bu bezler gerekli miktardaki bezi bir arada sıkıştıracak olan sıkıştırma kollarına ilerlerken sensörler tarafından sayılır. Bir sürgü bu bezleri torbalara iteleyecek şekilde ilerler. Basınç kolu bu torbaları tam da sırasıyla açar. Kızgın çubuklar bez paketlerini mühürleyip kapatır. Daha sonra bu paketler nakliye için kutulara yerleştirilmek üzere hattın aşağısına taşınır. Her bir bebek bezinin harikulade bir sıvı emme kapasitesi vardır ve bunun sırrı da polimer parçacıklardadır. Polimer parçacıkları ufacık jel sünger görevi görür ve ağırlıklarının birkaç katı kadar sıvıyı tutmak üzere genişlerler. Islak bir bebek bezini kesip açarsanız sıvının bu katı parçacıkları jöle kıvamına getirdiğini görebilirsiniz. Bunun kanıtı da ağırlığındadır. Örneğin bu kuru bebek bezi yaklaşık 45,5 gram gelmektedir. Islandığı zamansa ağırlığı 510 gramın üstüne çıkmaktadır. Fazla söze ne gerek?

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
12: Yaşanacak. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
15: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
14: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
15: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
16: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
17: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
18: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
19: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Isıtılmış buz patenleri, planörler, el çanları, ve itfaiye hortumları. Buz hokeyi patenleri birbirinin aynı değildir. Bu nedenle şampiyonlukların saniye ya da salise farkıyla kazanılıp kaybedildiğini bilen profesyonel hokey oyuncuları her zaman daha iyi patenin peşinde koşar. Durum böyle olunca ısıtılmış buz pateni olan rakiplere fark atar. Basit bir dokunuş sayesinde ısıtılmış buz patenleri, hokey sporunda devrim yapıyor. Buzda daha yüksek kontrol sağlıyorlar. Performans artırıcı bu patenin arkasında smartboard adı verilen çipler var. Her şey özel yapım, çelik patenlerle başladı. Bir teknisyen malzemeyi enjeksiyonlu kalıp makinesine koyuyor. Oluklar likit plastikle dolduruluyor ve kalıbın üzerinde plastik bir katman oluşturuluyor. Kalıp makinesinden çıkarılan patenler elektronik smartboard'la randevularına hazırlar. Bu aşamada smartboard adı verilen çipler paten bıçaklarının üzerine yerleştirilecek. Bunun için kalıp makinesinden çıkan bıçakların ortasındaki fazlalık kesiliyor ve bir teknisyen bıçakları montaj sehpasına alıyor. Isıtma kablosu ve ısı kontrolü sağlayan smartboard arasındaki iletişimi sağlamak için iletken bir yapıştırıcı kullanıyor. Bundan sonra bıçakların üzerine yerleştirilen çipin ömrünü uzatmak ve neme karşı dayanıklı kılmak için bıçakları bir başka kalıp makinesine alıyor. Smartboard sağlama alındıktan sonra teknisyenler bıçakları düşük yoğunluklu kalıba alıyor ve burada smartboard'un su geçirmez hale gelmesi sağlanıyor. Smartboard'a artık su işleyemez. Diğer yandan, başka bir yüksek yoğunluklu kalıp makinesi, bıçakların destek yerlerini yapıyor ve patenin tabanını tamamlıyor. Destek yerleri sayesinde patenimiz artık sıradan bir paten değil. Yüksek performans patene lityum polimerden şarj edilebilir güç kaynağı ekliyor. Pilin girdiği yer bıçakların arasına akıllı bir şekilde gizlendiği için görülmüyor. Pil yerlerini yapmak için teknisyenler tutma yerlerine birer rivet takıyorlar. Ardından tutma yerini otomatik rivet makinesine takıyorlar. Bu makine basınç uygulayarak daha sonra pillerle bağlantısı yapılacak rivetleri sabitliyor. Isıyla baskı yapan bir yazıcı bıçağın arkasına fabrikanın ismini ve logosunu basıyor. Teknisyen logonun arkasına şarj edilebilir pili ve yakınlık sensörünü yerleştiriyor. Ardından bir başka teknisyen bu üniteleri paten tutucusuna yerleştiriyor. Bu haznede elektronik cihazlar nemden ve darbeden korunacak. Ardından bıçakların içine, bıçakların seri bir şekilde değişmesini sağlayan civata yerleştiriliyor. Bu civata sayesinde paten bir bıçaktan diğer bıçağa hızla geçebiliyor. Artık teknisyen bıçak paten tutucusunu birleştirebilir. Patenin şasisiyle bıçaklar birbirine çakılıyor. Sonra elektronik ve mekanik parçaları sabitliyor. Şarj ünitesi pilleri test için şarj ediyor. Sonra teknisyen pili korumak için patenin üstünü kapatıyor. Tüm sistemlerin çalıştığından emin olmak için smartboard'u açıyor. Yanan kırmızı ışık patenlere ısı gittiğini gösteriyor. Bu sırada başka bir teknisyen patenlerin şarj ünitesinin montajına başlıyor. Teknisyen motherboard üzerindeki fazlalıkları alıyor. Burada amaç motherboard'un şarj ünitesi plastik muhafazasına sorunsuz girişini sağlamak. Şarj ünitesinin arka tarafına yerleştirilen motherboard'un çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor. Motherboard'u darbelere ve ıslanmaya karşı koruyacak plastik kapak kapatılıyor.
Prize bağlanan şarj ünitesinin kontrolü yapılıyor. Şarj edilebilir pilleri, kullanma kılavuzu, şarj ünitesi. Performansı artırılmış buz patenleri seti kutulanıyor. Isıtılmış bıçaklı buz patenleri dünyanın dört bir yanına gitmek için hazır. Bir sonraki şampiyonu belirleyecek olan patenlerin bir diğer özelliği ise bota hızlı bir şekilde monte edilmesi. Motorsuz hava taşıtlarına planör denir. Ancak yine de bazı planör modellerinde küçük bir motor ve pervane bulunur. Bunun nedeni kendi başlarına havalanmalarını sağlamaktır. Modeli ne olursa olsun, planörcülükte amaç daha yükseğe, daha uzun ve daha hızlı bir şekilde gitmek için hava akımlarını kullanmaktır. Maketini gördüğünüz bunun gibi bir planör, kanatlar, uçak gövdesi ve kuyruk olmak üzere üç parçadan oluşur. İşçiler planörü iki parçadan üretir. Bunlar reçine ve çelik kalıplardır. Planör yapımına gövdenin montajıyla başlanır. Gövde kalıbına kevlar bez serilir. Isıya dayanıklı olan bu materyali sabitlemek için üzerine epoksi yapıştırıcı uygulanır. Yapıştırıcı kurumaya bırakılır. Ertesi gün bunun üzerine gövdeyi güçlendirmesi için karbon lif serilir. İşçilerin karbon lifi serme yönü bu işin kilit noktasıdır. Uçuş sırasında planörler ters rüzgarlarla karşılaşabilir. Bu rüzgarlar gövdenin katlanmasına neden olabilir. Bu nedenle planör kuvvetli ve hafif olmalıdır. Planörün kuyruğu da aynı işlemden geçer. Ancak kuyrukta telsizin bağlanacağı yere, telsiz sinyallerini geçirmediği için karbon lif serilmez. İşçiler 9 metre uzunluğundaki kanat parçasına bir kat beyaz boya geçiyor. Planörler genelde beyaz renge boyanır. Bunun nedeni beyazın fazla ısıyı absorbe etmemesidir. İşçiler kanatların üzerine bir tabaka karbon lif seriyor. Maharetli elleri hızlı bir şekilde karbon lif tabakasının üzerine reçine uyguluyor. Hızlı davranmaları önemli çünkü reçine 30 dakika içinde kuruyan bir madde. Planörü güçlü rüzgarlara karşı kuvvetlendirmek için bir kat daha karbon lif seriliyor. Son kat olan beyaz tabakanın da karbon liflerin üzerine kaplanmasıyla kanatlar plastik tabakaların arasına alınıp vakumlanıyor. Vakumlama sistemi işçilerin kanatların üzerinde kalan istenmeyen hava kabarcıklarını görmelerini sağlıyor. Sıra karbon lifleri sabitlemekte kullanılan epoksi yapıştırıcıyla kanadın iki parçasını birbirine yapıştırmaya geliyor. Yapıştırıcıya katılan pamuk lifleri sayesinde reçine bir nebze yumuşatılıyor. Hazırlanan bu yapıştırıcı kanatların iskeletine, önüne, arkasına ve yanlarına sürülüyor. Bir vinç yardımıyla kanadın iki parçası bir araya getiriliyor. Mengenenin içine sıkıca kapatılan kanatlar, sertleşmesi için 60 derece sıcaklıkta bir gece bekletiliyor. Ertesi gün güçlü bir pat sesiyle işçiler kanadı kalıptan çıkarıyor. Ağırlığı sadece 60 kilo olan kanat başka bir alana alınıyor. Burada kanadın üzerindeki pürüzleri giderecek olan kum zımpara işlemi yapılacak. Elmas uçlu kesme aleti kullanarak kanat ikiye ayrılıyor. Böylece rahatlıkla taşınabilecek. Kesilen parçaların sorunsuz birleşip birleşmediği kontrol ediliyor. Boyama aşamasına gelince yeniden birleştirilecek. İşçiler kanadın yüzeyinde zımparalanmamış yer bırakmamak için kendilerince bir sistem geliştirmiş. Uçağın gövdesi ise döner bir standa takılıyor. Böylece uçağın tüm gövdesi sorunsuz bir şekilde zımparalanıp cam gibi parlatılabiliyor. Planörü birleştiren işçiler tüm sistemleri kontrol ediyor. Planörün kalkışında kullanılacak olan motor ve kuyruğun içine saklanan küçük pervaneyi iyice inceliyorlar.
Planörün altında bulunan iniş takımları hızlı ve yumuşak bir şekilde açılıp kapanmalı. Artık kanatlar birleştirilebilir. Kanatların içindeki hava kesici frenler tamam. Artık kanopi takılabilir. Planör uçuşa hazır. Hafif olmasına rağmen dayanıklı. Bu orta boy planör kusursuz tasarımı sayesinde 300 km hıza kadar çıkabilecek.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
7: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
10: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: El çanlarına kilise korolarında, okullarda ve konserlerde rastlarız. Bu hünerli müzik aletleri piyano gibi ses verir ve modern orglarda bulunan tüm notaları çalabilir. İnce bir işçilik eseri olan el çanları iyi akor edilir ve yerinde kullanılırsa gelecek nesilleri de eğlendirmeye devam edebilir. Beethoven'dan kilise korolarına kadar birçok müzisyen el çanlarına müziğinde yer vermiştir. El çanı yapımı, işçinin iki parçadan oluşan dar boyunlu kalıbı konteynere yerleştirmesiyle başlar. İşçi kalıbın üstte kalan tarafını özel bir kumla doldurur ve üzerine konteynerin kapağını kapatır. Kumu sıkıştırır ve kalıbı ters yüz eder. Ardından çan kalıbının üzerine rehber parçaları takar ve bu bölümü de kumla doldurur. Konteynerin bu kısmını da kumla doldurur, kapağı kapatır ve yine aynı şekilde içerideki kumu presler. Artık rehber parçaları çıkarabilir. Sonrasında konteynerin üst kısmına sıkıştırdığı kumu çıkarır. Ardından içindeki kalıbı alır. Sıkıştırılmış kumdan şekil bulan kalıbı yeniden üst üste kapar ve dışarıdaki konteyneri çıkartır. İşçi bronz külçeleri eritme kazanına yerleştirir. Kum kalıbın üzerine ısıya dayanıklı bir materyal koyar ve ardından kalıbın üzerine kalıp hareket etmesin diye ağırlık koyar. Eriyik bronz 1200 santigrata ulaştığında bir işçi bronz kazanı hazırlanan kalıbın yanına getirir ve eriyik haldeki bronzu kum kalıbın içine döker. Kalıbın dolduğu ısıya dayanıklı materyalden yanık kokularının yükselmesiyle anlaşılır. Ardından işçiler titreşimli banda aldıkları kum kalıpları küçük çekiçler yardımıyla kırarlar. Kirli çan dökümleri temizlenir. Bir işçi çanın kenarındaki fazla parçaları keser. Keskin kenarlar yumuşatılır. Ardından sapın monte edileceği tepe deliği açılır. Çan dökümü artık tornaya gidebilir. Torna ucu sayesinde çanın üzerindeki pürüzler alınır. Varsa dökümdeki hatalar düzeltilir ve çana parlak bir yüzey kazandırılır. Torna işlemi çanın tonunu da ayarlar. Bir başka torna ucuysa çanın içindeki eğimleri düzler, parlatır ve yine çanın notasını ayarlar. Manuel olarak kullanılan bir makineyle işçi çanın profilini kağıda geçirir. Aynı çizim çanın içi içinde gerçekleştirilir. Böylece çanın birebir profili kağıda alınmış olur. Bu çizim esas çan kalıbıyla karşılaştırılır. İşçi kum zımpara kullanarak çanı parlatır. Aynı parlatma işlemi çanın içine de yapılır. Ardından çanın sesi stroboskopik akor cihazı ve insan kulağıyla kontrol edilir. Çanın son tonlamalarını yapmak için yeniden ince bir kum zımpara atılır. Mükemmel tonun yakalanıp yakalanmadığı bir kez daha test ediliyor. Bir işçi çanı son kez parlatırken diğer bir işçi çanın üzerine müşterinin talep ettiği yazıyı yazıyor. Sonunda bir işçi çanı monte ediyor. Çanın sapı takılıyor ve son olarak da sap ve çanın dili gövdenin üzerine sabitleniyor. Becerikli müzisyenlerin elinde ses bulan el çanlarıyla harika müzikler yapılır. Her ne kadar çanlardan güzel bir müzik yapabilmek için birden fazla çana sahip olmanız ya da en az 13 kişiden oluşan bir koroya girmeniz gerekse bile, el çanları hiçbir zaman unutulmayacak. İtfaiyeciler eskiden su dolu kovaları birbirlerine aktararak yangınlara müdahale ederdi. İtfaiye hortumuna ilk geçiş 1600'lü yıllarda oldu. Deriden olan bu hortumlar hem ağırdı hem de kuruduğunda ve basınçla karşılaştığında yırtılıyordu. Modern itfaiyecilik ise pamuktan yapılan ve üzeri naylonla kaplanan hortumların kullanılmasıyla başladı. İtfaiye hortumları kullanılacakları alana göre değişiklik gösterir. Küçük ve hafif hortumlar orman yangınlarında, ağır ve geniş hortumlarsa endüstriyel yangınlarda kullanılır. Üretim, polyester iplik bobinlerinin fabrikanın alt katındaki dokuma tezgahlarına yerleştirilmesiyle başlar. Bilgisayarla programlanan bu makinede ipler bir araya gelir ve hortum örülmeye başlanır. Makine üretilen her bir hortuma, kullanılacağı alana göre değişik desenler işler. Bu desenler, üretimin ilerleyen aşamalarında işçilere rehber olacaktır. Bu boru şeklinde örülen kumaş, itfaiye hortumunun ceket diye adlandırılan üst kısmını oluşturacak. Kumaş, boyama işlemi için plastil polimer solüsyonun içinden geçiriliyor. Sıvı, kumaşın dokusuna işliyor ve böylece hortum su sızdırmaz hale geliyor. Bir başka birimde ise poliüretan granülleriyle hortuma renk verecek beyaz boya karıştırılarak eritiliyor. Bu karışımla yapılacak iç hortum daha önce hazırlanan hortumların içine geçirilecek. Hortum yüksek ısıda eritilerek hazırlanan karışımın içinden geçiriliyor. Bu hortum daha sonra ceket adı verilen ikinci hortumun içine geçirilecek. Mikserde eritilerek karıştırılan solüsyon başka bir makineye alınarak kalıba dökülüyor. Bu kalıpta hortum şeklini alan plastik soğutma işlemi için soğuk sudan geçiriliyor. Ardından hortum kontrol ediliyor ve otomatik bir printer üzerine takip numarasını basıyor. İtfaiye hortumunun birleştirilmesine ceket adı verilen dış yüzeyin 30 metrelik bir kabloya geçirilmesiyle başlanıyor. Hortumun ikinci katmanını oluşturan iç ceket hortumu bir başka kabloya takılarak ilkinin içinden geçiriliyor. Ve son olarak üçüncü ve en iç katman bir başka kabloya takılıyor ve diğer iki katın içinden geçiriliyor. Hepsi boydan boya girdikten sonra hortum kesiliyor. Dış ceket, iç ceket ve plastik hortumdan oluşan üçlü, tek bir hortum olmaya hazır. İç içe geçmiş hortumların birleştirme işlemi, hortumların içine sıcak hava verilmesiyle başlıyor. Hortumun bir ucundan sıcak hava verilirken diğer ucuysa çekilerek gerilir. Sıcak hava iç içe geçirilen boruların eriyerek birbirlerine yapışmalarını sağlar. Ve bu şekilde dış ceket en içteki plastik hortumla birleşmiş olur. Her şey mükemmel bir şekilde düzleştikten sonra, hortumları fixlemek için soğuk hava verilir. Böylece katlar sonsuza kadar yapıştırılmış olur. Biten hortum makaraya sarılır ve ayak pedalıyla makara kontrol edilir. Sıra hortumların erkek ve dişi uçlarının takılmasına gelir. Bu uçlar, hortumun diğer hortumlarla ya da su kaynağıyla birleşmesini sağlar. Hortumun uçları bir kez daha düzgünce kesilir ve içlerine alüminyum halka yerleştirilir. Geri kalanını sıkıştırma makinesi halleder. Hortum makinenin ucuna takılır. Makine hortumun içine bir demir çubuk sokar ve bu çubuk genişleyerek alüminyum halkayla hortum ucunu sıkıştırır. Hortumun ucu böylece sabitlenmiş olur. Bu fabrika ürettiği her itfaiye hortumunu yüksek basınçlı suyla test ediyor. Kullanma alanı ve türü, silinmez mürekkeple hortumun üzerine yazıldıktan sonra içi suyla dolduruluyor. Varsa delikler ve çatlaklar kontrol ediliyor. Uçların yerine oturup oturmadığına bakılıyor. Su testini geçen hortum, bir sünger vasıtasıyla tamamen kurutuluyor. Yeni hortum, yangın tarafından kutsanmaya hazır.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
12: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
11: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
11: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
13: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
14: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inan...
0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var.

0: 18.30'da D-Max'te.
1: Kütük evlerde hayat Amerikalı ilk yerleşimcilerle başladı. Bu yapıların basit kutu şeklinde olması o zamanların yapısal malzemelerindeki sınırlı kullanımı yansıtıyordu. Ama artık öyle değil.
2: Oo, inanılmaz!
1: New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Apalaş kırsalına kadar tüm Amerika'da günden güne daha fazla insan kütük ev arıyor.
3: Aman tanrım.
1: Devasa kütüklerle oluşturulmuş unutulmaz evler.
3: Vay canına.
1: Yüksek tavanlar ve inanılmaz manzaralar. Gerçek maceraların yaşandığı ortamlar. Kütük evlerde yaşama hoş geldiniz.
4: Bu parkı nasıl buldunuz?
5: Çok güzel.
3: Çok güzel.
4: Kano yapalım mı?
5: Evet.
1: Yerke ailesi boş zamanlarını Okemo Dağı kayak merkezinin hemen dışında Central Vermont'un macera dolu ormanlarında geçirmeyi seviyor.
4: Karşı kıyıya benimle kim yarışır?
5: Ben.
4: Kaybeden dondurmalar alır ama.
5: Evet.
4: Tamam gidelim. Vermont'a neredeyse sadece motorlu kızak kullanmak ve kaymak için geliyorduk. Sonra yaz aylarında dağ bisikleti, doğa yürüyüşü gibi şeyler yapmaktan da hoşlandığımızı fark ettim. İyi gidiyorsun. Dikkatli ol.
1: Jason, Shelley ve çiftin iki ergen çocuğu Vermont'un kayak mekanlarından birine yakın bir kütük ev satın alarak arada bir Connecticut'taki şehir hayatından kaçmak istiyor.
6: Uçağa binmemize veya çok uzun bir otomobil yolculuğu yapmamıza gerek kalmadan şehrin telaşından kaçabiliriz.
1: Günlük hayatı ve mesleği doğa aşkıyla dolu olan Jason, bu benim diyebileceği el işi benzersiz bir kütük ev istiyor.
4: Ben bir ağaç uzmanıyım. Ağaç bakım hizmeti veriyorum. Bir kütük ev almak her zaman hayalim oldu. Pekala, gidiyoruz Shelley Ray.
6: Bize Vermont ormanlarında olduğumuzu hissettirecek karakteri ve cazibesi olan bir yer arıyoruz. Buraya her zaman gelebilsek harika olmaz mıydı?
5: Evet.
6: Bugün Camp Playmore Devlet Parkı'nda Joe ile buluşuyoruz. İstek listemizin ve bütçemizin üzerinden geçeceğiz.
7: Benim adım Joe Carl. Muhtemelen Vermont'taki en iyi kayak alanlarından biri olan Okemo Vadisi bölgesinde olmak isteyen kişilere tatil evleri buluyorum. Size mülk gezdireceğim için çok heyecanlıyım. Önce istediğiniz kriterler üzerinden geçelim.
6: Tamam. İstek listemizde şunlar var. Mahremiyet sunan ve huzur verici bir konum, akraba ve arkadaşlarımız için bolca alan.
4: İnanılmaz güzellikte dağ manzarası ve rekreasyona uygun bir arsa istiyoruz.
6: Bir de odun sobası.
7: Bütçenizi de konuşalım isterseniz.
4: Bahsettiğimiz kriterler için 300 bin dolar.
7: Elimden geleni yapacağım. Size mükemmel bir kütük ev bulmak istiyorum.
1: Joe'nun Jason ve Shelley'e gezdireceği çok sayıda kütük ev var. En dikkat çekici olanlar işlenmemiş taş evi ve Ladin evi. Ama ilk sırada Kara Ayı evi yer alıyor. Bu evin konumu Playmont'ta, Okemo Kayak Merkezi ile Killington Kayak Merkezi'nin arasında bulunuyor.
7: Kara Ayı evine hoş geldiniz. Bu 214 metrekarelik bir kütük ev. 4 yatak odası, 2 banyosu var. 1985'te yapıldı. Arsası 40 dönümden biraz
6: burada
7: fazla.
6: Burada motorlu kızak kullanabiliriz.
7: Kar ayakkabısı yürüyüşlerine kesinlikle uygun. Fiyatı 299 bin dolar.
6: Çok sıcak bir ortam. Çok otantik bir kütük ev.
4: Bolca ahşap var.
6: Tam istediğimiz gibi. Açıkta bırakılan kirişlere bayıldım. Gerçekten çok sıcak bir ev havası var.
7: Odun sobanız işte burada. Dökme demirden yapılmış bir soba. Evin tümünü ısıtmak isterseniz muhtemelen bunu kolayca yapar.
4: Ama yerdeki halıyı değiştirmek isterim.
6: Benim için uygun. Bence burada karo veya ahşap parke güzel olur.
7: Hadi mutfağa bakalım.
6: Güzel, geniş bir
4: evet,
6: mutfak.
4: Evet, güzelmiş.
7: Mutfak adası kişiye
6: muhteşem.
7: Özel yapılmış.
6: Muhteşem.
7: Bakar mısınız?
6: Bu çok güzel.
4: Ay canına.
6: Mutfak hemen kullanıma hazır. Geniş bir çalışma alanı sunuyor.
7: Bolca tezgah alanı var.
6: Şu manzaraya bak. Orada bulaşıkları yıkadığımı ve ağaçlara baktığımı hayal edebiliyorum. Belki bir sığın geçer.
4: Bulaşık yıkıyor olamazsın. O işi ben yapıyorum.
6: Bulaşık yıkıyor olamam.
4: Ama harika aşçısın.
6: Ben de sığına bakarım.
4: Tamam. Omzu.

0: üzerinden.
1: Burası banyo. Küvete bayıldım. Ben küvet severim. Kayak yaparak geçen bir günün ardından orada bir şeyler içerek dinlendiğimi hayal edebiliyorum.
0: Duvarları boyarız.
1: Belki zemin değişir. Belki sadece ayna ve aydınlatma değişir.
0: Ben bir küvet sever değilim ama Shelley'i mutlu edecekse ve geceleri biraz rahatlamasını sağlayacaksa harika tabii.
2: Yatak odaları yukarıda.
0: Merdivene bayıldım.
1: Aa, burası çok aydınlık. İyi ışık alıyor ve ferah.
0: Küçük bir oda.
1: Burası biraz dar. Bu ebeveyn odası mı Joe?
2: İstediğiniz odayı ebeveyn odası yapabilirsiniz. Ama üst katta sadece bir banyo var. Koridorda.
1: Burada kaç yatak odası var?
2: Yukarıda 4 oda var.
1: 4 odaya bir banyo. 4 kişilik bir aileyiz. Çocuklarımız ergen. Onların arkadaşları gelecek. Bizim arkadaşlarımız gelecek. Banyo biraz yetersiz kalabilir.
2: Burası ranzalı oda.
1: Aa, mükemmel bir çocuk odası.
2: Evet, kesinlikle. Bir kütük ev aldığınızı arkadaşlarınıza söylediğinizde ranzalara ihtiyacınız
1: tamam.
2: Olur.
1: Ne kadar çok o kadar evet. İyi. Bir kayak eviniz varsa çok yatak evet. Her zaman iyidir.
2: Bodrum katı kullanıma uygun yapılmış. Aşağı inip bir bakın. Dışarıda buluşuruz
1: tamam.
2: Olur mu?
0: Muhteşem.
1: Ah, çok tatlı.
0: Ahşap
1: baksana
0: kaplamayı beğendim.
1: Kocaman.
0: Evet.
1: Yepyeni duruyor değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, çocuklar için harika.
1: Evet.
0: Hadi şu odaya bakalım.
1: Tamam.
0: Bunu sevdim. Güzel
1: burası
0: bir poker masası.
1: Burası baba odası.
0: Evet. Çocuklar için uygun büyüklükte bir oda var. Onun yanında erkek hobi odası tarzında poker veya dart oynamak için küçük bir oyun odası var. Güzel bir bonus tabii.
1: Güzel. Joe ile konuşalım
0: evet,
1: mı?
0: Evet, hadi gidelim.
1: Tamam. Arsası çok ağaçlı. Köpeğin gezinebileceği bolca alan var.
2: Merhaba arkadaşlar. Şimdilik iyi mi?
0: Evet.
1: Bence evin büyüklüğü mükemmel. Beni yola yakınlığı tedirgin ediyor. Bu işlek bir
2: tamam.
1: Yol. Biraz da gürültülü.
2: Avantajlar dezavantajlar. Buradan otoyola kolayca çıkarsınız. Ama araçların gürültüsü
1: evet.
2: Geliyor.
1: Evde değiştirmek isteyeceğimiz birkaç şey var.
0: Yer halısının bir kısmını kaldırmak istiyoruz.
2: Evet.
1: Banyodaki aydınlatmayı değiştirip biraz daha modern yapardım. Belki zemindeki karoları da değiştirirdim. Ailemizin burada çok mutlu olacağını hayal
0: harika.
1: Edebiliyorum.
0: Harika. Onu ellemiyoruz.
1: Evet.
2: Harika bir ev.
3: Hayallerdeki kütük evi aramaya başladılar. Bu arayışa eğlenceli aktiviteler de eşlik edecek. Vermont'un 52 devlet parkından biri olan Okemo Devlet Ormanı'nda dağ bisikleti kullanıyorlar.
1: Jay ve ben çocuklarımızın buraya gelmelerine ve doğayı farklı bir perspektiften görmelerine çok önem veriyoruz.
0: Ağaç sınavı.
4: Ne?
0: Evet.
4: Cidden mi?
0: Telefon burada kısmen çekiyor. Böylece onlara ağaç isimleri sınavı yaparken tüm dikkatleri üzerimde topluyorum. Burada neyimiz var? Hepsi yumuşak ağaçlar. Tahmini olan?
4: Beyaz çam.
0: Yaklaştın. İpucu vereyim. Yurt dışından gelen böcekler onları yok ediyor.
4: Kanadı çamı.
0: Aferin. Kaç ağaç daha yapalım söyleyeyim.
4: Hiç.
0: Pekala gidelim.
1: Burada Vermont'ta bir evimizin olması bize aile olarak biraz stres atma imkanı verecek.
3: Jason ve Shelley şimdi Ladin evini geçecek. Okemo'nun 16 kilometre güneyinde yer alan bu evden Vermont'un önde gelen bisiklet yollarından bazılarına sadece dakikalar içinde ulaşabiliyorsunuz.
1: Buraya giriş yolumuz epey uzun sürdü Joe. 2,5 kilometre daha deyip durduk ve sonra biz böyle nereye gidiyoruz demeye başladık. Şehir merkezi ile Ladin evi arasında biraz mesafe var.
2: İşte geldik.
0: Vay.
1: Oh, aman tanrım. Şuraya bak. Harikulade. Tıpkı bu görkemli dağa uzanan bir koridor gibi.
2: Ev güneye bakıyor. Yani yaz kış her zaman aydınlık oluyor.
1: Bu kadar yol gelmeye değermiş.
2: Beğeneceğinizi tahmin etmiştim. 9.2 dönümlük bir arsa üzerinde Ladin evi. 1979'da yapıldı. 3 yatak odası ve 2 banyosu var. Bir de bonus odası bulunuyor. Alanı kabaca 167 metrekare. Size içeriği gezdireceğim için heyecanlıyım.
1: Vay canına.
0: Harika bir ortam.
1: Kulübe havası var.
0: Öyle.
2: Açık konsepti, çok akıcı bir planı var.
1: Tam anlamıyla kulübe. Açık planlı olması ve geniş, güzel mutfağı gerçekten çok hoşuma gitti.
5: çıktık.
1: Mutfak dolapları biraz eskimiş duruyor ama bana büyükannemin dolaplarını hatırlatıyor. Bundan dolayı evet. Hoşuma gitti. Dolapları değiştirmek için kesinlikle hiç acele etmezdim.
0: Çok güzel. Bunu gördünüz mü? Bu yekpare parçaya bayıldım. Güzel, kalın, kocaman bir beyaz çam.
1: Ben yemek yaparken orada oturup bir şey içer, bana arkadaş olursun.
2: Ama bulaşıklar da sende.
1: Kesinlikle. Evet. Ben bu güzel salonda otururken o bulaşıkları yıkayacak.
2: Odun sobasına bayılacaksın.
0: Bu arkadaş iriymiş Joe.
2: Tüm evi ısıtmaya yetecek kadar büyük. Avrupa tarzı bir soba. Odun önden koyuluyor. Noel Baba buradan çıkıyor işte. Tüm gece yanar.
0: Taşları çok beğendim. Bu bölgenin taşı gibi.
2: Kesinlikle işlenmemiş bir taş.
1: Güzel.
2: Ahşapla çok uyumlu. Bu taşı kullanarak iyi iş çıkarmışlar.
0: Ladin evindeki odunlu soba dikkatleri üzerinde toplayan bir parça.
1: Bu harika bir salon.
2: Yukarıdaki odalara bakmak ister
1: harika
2: misiniz?
1: Olur.
0: İyi olur.
1: Üst kata bayıldım. Merdivenin her iki yanı da ahşap. Üst katta basamakların bittiği noktada çok güzel bir pencere var. Ahşap malzeme kullanımı her noktada devam ediyor. Hoş bir yatak odası.
0: Küçük güzel bir oda.
1: Bu odanın büyüklüğü harika. Tavandaki açıya bayıldım.
0: Evet.
1: Orada ahşap kulübelerin sıcaklığı var. Banyo burada Jay.
0: Ama üç yatak odası için biraz küçük. Çok kişinin aynı banyoyu kullanması gerekecek. Ayrıca dar bir banyo.
1: Harika bir yatak odası daha.
0: Evet, burası ebeveyn odası olur. Şu manzaraya bak.
1: Evet, bu odanın havasına bayıldım. Bu evin çok sayıda ilginç, mükemmel özelliği var. Bence ailemiz için çok uygun bir seçenek. Burada birlikte zaman geçirdiğimizi hayal edebiliyorum.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Damla? Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
16: Üst düzey bir meydan okuma.
15: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
17: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
15: Dünyanın en yes. sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
18: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
19: Evet.
18: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
21: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
20: Bir fırsat.
15: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Jason ve Shelley Vermont'un merkezinde bir kütük ev arayışına çıktı.
22: Birlikte Atnalı oyunu oynayan bir aile hep birlikte kalır. Dikkat!
23: Başınıza kask takmalısınız.
20: Şu ana dek Ladin evini çok beğendiler.
22: Bu doğal taşa bayıldım.
20: Ama kullanıma tam hazır olmayan bodrum katı onları biraz kaygılandırdı.
22: Bundan emin değilim Joe.
24: Sorun ne? Kullanıma yeterince hazır
23: Bizim
24: değil mi?
23: Bizim için yeterince hazır evet. değil.
24: Burayı çocukların kullanımı için yeterli bulacağınızı umuyordum.
23: Burada yapılması gereken biraz iş var.
22: Ama üzerinde çalışamayacağımız tamam. anlamına gelmez.
24: Dışarı bakmak ister misiniz?
23: Gidip keşfedelim.
22: İyi fikir. Orası çocukların zaman geçirmek isteyeceği bir bodrum katı değil.
24: Bana burada eksik bulduğunuz şeyleri hatırlatın lütfen olur mu?
23: Kesinlikle bodrum katındaki işin tamamlanmasını isterim.
22: Doğrusu bu bizim için bir eksi.
24: Bunu düşünmek gerek. Sizce evin fiyatı nedir?
23: Bence bütçemizi aşıyor.
24: Bu evin fiyatı 259.900 dolar.
23: Gol!
24: İyi bir fırsat.
23: Harika bir fırsat.
22: Vay canına. Biraz para artacak. Yapılması gereken bazı şeyleri bodrum katını yapabiliriz.
23: İyi bir seçenek.
24: Gitmeye hazır mısınız?
23: Tamam.
22: Evet, lütfen.
23: Teşekkür
22: tamam.
23: ederiz Joe.
20: Jason ve Shelley'nin gezeceği sonraki ev Mount Holly, Vermont'taki işlenmemiş taş evi. Dakikalar içinde Yıldız Gölü'nde balık tutmaya, kayak yapmaya gidebilecekleri bir noktada.
22: Ne harika bir patika. Peyzaj muhteşem.
24: Biraz ıslandık ama geldik. Bahçeyi beğendiyseniz içeriye bayılacaksınız. İşlenmemiş taş ev, iki yatak odalı. İki banyolu, 130 metrekareden biraz geniş ve 2004'te yapıldı. Arsası 8,8 dönüm.
22: Vay canına.
23: Aman tanrım. Burası biraz dar Jason.
22: Küçük mü?
23: Biraz küçük. Bu ev biraz küçük kalıyor. Ama iç mekanın ahşabındaki bal rengi tonları gibi dekoratif unsurlara bayıldım.
24: Yemek alanı ve mutfak açık konseptli. Bu odun sobası Vermont sabun taşından yapılmış. Görünümlerinin muhteşem olmasının yanı sıra çok verimli sobalar. Evi çok iyi ısıtır.
22: Harika bir soba Joe.
23: Bu harika bir mutfak. Burada yemek yapmayı ve misafir ağırlamayı çok isterim. Hepimizin sıcak bir şekilde yemek masasında toplandığımızı, güzel bir çorbanın tadını çıkardığımızı hayal edebiliyorum.
24: Hadi ebeveyn odasına bakalım.
23: Harika.
24: Harika, bu kapı.
22: Vay.
23: Yani burası ebeveyn odası mı?
24: Evet, iki oda seçeneğiniz var. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Odanızın alt katta mı, üst katta mı olmasını isterseniz siz karar vereceksiniz. Size tavan katını göstereyim. Burada küvetli bir banyo ve bir yatak odası bulunuyor.
22: İşlenmemiş taş evinin tavan katı içinde iki yatak olan açık bir alan.
24: İsterseniz buraya bir duvar yapıp üçüncü bir uyuma alanı oluşturabilirsiniz.
23: Öyle yaparsak tavan katının açık tarzı yok olur. Yani o konuda tereddütlüyüm.
24: Karar size kalmış. Yani bu ev bazı seçenekler sunuyor. İkinci yatak odası alt katta. Siz onu inceleyin, sonra dışarıda buluşuruz.
23: Çok iyi büyüklükte bir oda daha. Üst kattaki yatak odası harika bir his veriyor. Yani iki yatak odası artı tavan alanı var.
22: Evet.
23: Endişem yeterli sayıda oda olmaması Jay.
22: Çocuklu bir aile davet etsek yetmez.
23: Bu evdeki işçiliğe bayıldım.
22: Kesinlikle. Ama küçük. Joy'la tamam. Konuşalım.
23: Tamam.
22: Bakalım ne diyecek.
23: Tamam. Ah, yağmur durmuş.
22: Veranda da çok güzel.
23: Muhteşem.
24: Jacuzzi, ateş çukuru. İşlenmemiş taş evi için ne diyorsunuz?
23: Bayıldık.
22: Burada bizi kısıtlayan tek şey küçük olması.
23: Tavan katını yeniden şekillendirmeyi düşünebiliriz. İlginç olur.
22: Sence bu ne kadar tutar Joe?
24: Elbette fiyatlar değişebilir ama muhtemelen 6.000-7.000 dolar aralığında olur.
22: Tamam, şimdi büyük soru bu ev için ne istendi?
24: Bu evin fiyatı 265 bin dolar.
22: Cidden mi?
23: Vay canına.
22: Şahane.
23: Böylece geriye tavan arası için paramız kalır. Mükemmel olabilir.
20: Jason ve Shelley Vermont'un Okemo Dağı bölgesinde şu üç mülkü gezdi. Kara Ayı Evi, Ladin Evi ve işlenmemiş taş evi. Şimdi hangi evin kendileri için doğru seçenek olduğuna karar vermek zorundalar.
23: Vermemiz gereken bir karar var.
22: Evet.
23: Kara Ayı Evi. Kara Ayı Evi bize ihtiyacımız olan tüm alanı sunuyor. Dört yatak odası.
22: Dört yatak odası bir bonus oda.
23: Kara Ayı Evi'nin konumu...
22: Ama yolun hemen yanında.
23: İşlek bir yolda. Düşünmek gereken
22: evet.
23: Bir nokta.
22: Bütçemizin sınırında.
23: Doğru. 299 bin dolar.
22: Hadi Ladin evini konuşalım.
23: Ladin evinin yürüme yolu uzun. Kış aylarının evet. Sert şartlarını düşünüyorum. Bu bir sorun olabilir. Ama üst kattaki üç yatak odası
22: doğru.
23: Çok hoştu.
22: Evet.
23: İçerideki ahşap özellikler harikaydı.
22: Evet. O ev biraz iş gerektiriyor.
23: Ama fiyatı harika. 259 bin 900 dolar.
22: Çok güzel bir ev. İşlenmemiş taş evinden bahsetmek ister misin?
23: Evin içini bir düşün.
22: Aman tanrım, o ev çok kaliteli.
23: Vermont kulübesi havasına sahip.
22: Küçük olduğunu unutma. 130 metrekare.
23: Büyük ev
22: yeter
23: temizlemek
22: mi?
23: İstemiyorum.
22: Tamam.
23: İşlenmemiş taş evinin fiyatı...
22: 265 bin dolar. Bütçe sınırımızın epey altında.
23: Sence bu üç ev arasından eleyebileceğimiz bir seçenek var mı?
22: Evet, bence Kara Ayı evi bize uygun değil.
23: Bütçe sınırımızda.
22: Evet.
23: Yani geriye Ladin evi ve işlenmemiş taş evi kalıyor. O halde...
22: Ne yapacağız?
23: Bilmiyorum, ikisini de alabilir miyiz?
22: Tabii ki.
23: O evin manzarasına bayıldım.
22: Biliyorum.
23: Torunlarımıza bırakabileceğimiz bir dilim Vermont cenneti gibi.
22: Evet, güzel
23: çok
22: olur.
23: Çok sevimli.
22: Bu iki evin fiyatı birbirine yakın.
23: Evet.
22: Aralarında 6-7 bin dolar fark var. Diğerleriyle kıyaslayınca işlenmemiş taş evi ağır basıyor. Modern,
23: evet.
22: Eskimiş durumda evet. Değil. O kimi 10 dakika uzaklıkta. Gölün yanında orada kano yapabilir, balık tutabiliriz.
23: Evet.
22: Şöyle bence işlenmemiş taş evini almalıyız. Biliyorum tavan katı iş gerektiriyor ama o kısmını halledebilirim. Orası ailemizin sevgi dolu zamanlar yaşayacağı bir yer olacak.
23: Tamam, ben ikna oldum.
22: Bu kadar kolay mı?
23: Bu kadar kolay. Çocuklara söylemek için sabırsızlanıyorum.
22: Tamam, gidip Joy'la konuşalım.
23: Gidip konuşalım.
22: Tamamdır.
0: İki ay sonra.
23: Ah, işlenmemiş taş evi ailemiz için gerçeğe dönen bir hayal gibi.
22: Yorki ailesinin yeni üyesi. İşlenmemiş taş evinin fiyatı 265 bin dolardı. Bunun olağanüstü bir fırsat olduğunu düşündüm. Daha düşük bir teklif yapmadık ve satış gerçekleşti. İyileştirmelere de 10 bin dolar harcadık ve 25 bin dolarımız arttı. Oldu.
23: Yaşasın. Ayı Max. Ona Max adını verdim.
22: Ayı Max. Evet. Bayıldım.
23: Bu eve sahip olmak inanılmaz bir hediye. Ailemiz için çok büyük bir nimet.
22: Burası cidden şahane.
23: Ne kadar şanslı olduğunuzu biliyor musunuz?
1: Çok şanslıyız.
23: Tamam.
22: Burada ara sıra sadece ufak projeler yapacağım.
23: Bizimle zaman geçirmen gerekiyor.
22: Kesinlikle.
23: Evet.
22: Yapabileceğimiz çok
23: yarın
22: şey var.
23: Yarın oyun günü.
22: Kesinlikle.
23: Tamam.
22: Yarın oyun günü. Sağlığımıza.
23: İşlenmemiş taş evi ailemiz için gerçeğe dönen bir hayal gibi. Hafta sonunu hep birlikte burada geçirmek için sabırsızlanıyoruz.

Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Karışık aşka gelme.

0: en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor. Tek başınız. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Kütükten kır evleri inşa etmek erken dönem Amerikan yerleşimcileriyle başladı. Bu basit kutu benzeri yapılar o dönemde yapı malzemelerinin sınırlı kullanımını yansıtmaktaydı. Ama artık değil.
1: Oo, inanılmaz!
0: New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Apalaş kırsalına kadar Amerika'nın hemen hemen her yerinde giderek daha çok kişi kütükten kır evleri,
2: aman tanrım,
0: katedral tavanlı ahşap devasa unutulmaz evler,
2: vay canına,
0: ve maceraların başladığı muhteşem manzaralı yerler arıyor. Kütük evlerde yaşama hoş geldiniz.
3: Büyük bir parça altın keseyi arıyorum.
4: Altın arayacağın için heyecanlı mısın?
0: John ve Carly yıllardır Büyük Smoky Dağları ile onları çevreleyen kasabayı ziyaret ediyor.
3: Oh. Ha,
4: kocaman bir parça kaptım.
3: Evet, sarayda çok
4: sepet
3: büyük bir parça gördüm.
4: Sepet takası yapalım mı canım?
3: Büyük Smoky Dağları Ulusal Parkı'na gelip benimle kamp yapması için onu ikna ettim.
4: O kadar çok sevdik ki balayımızı burada geçirmeye karar verdik ve defalarca gezmeye geldik.
0: Bryson City, Carly'nin öğretmenlik yaptığı Florida Tampa'daki evlerinden arabayla 10 saatlik uzaklıkta yer alıyor. Okul kapandığında ailenin en sevdiği turistik mekana gitmek için bolca zamanı oluyor.
4: Burayı kızlarımızla paylaşmak ve Bryson City'nin sunduğu açık hava faaliyetlerine katılmak istiyoruz.
3: Pekala hanımlar, güzel şeylere ihtiyacımız
4: var. Arıyoruz.
3: Yürüyüş yapmaya bayılıyoruz. Rafting yapmaktan hoşlanıyoruz. Arkadaşlarımız ve misafirlerimizle paylaşacak bir yerimiz olsun istiyorum.
4: Sence bu ne kadar değerlidir Brooke? Tahmin et.
5: Bilmiyorum.
4: Davi almaya yeter mi?
6: John ve Carly bir süredir bu bölgeyi ziyaret ediyor. Bu sefer kızlarını da getirecekler. Bu yüzden çok özel zaman geçirsinler istiyoruz. Kütükten Dağ evinde tam olarak aradığınız şey nedir?
4: Kesinlikle en az iki yatak odası ve iki banyo diyorum.
3: Ve tabii ailemizle birlikte yemek yiyebileceğimiz geniş bir mutfak.
4: Daha az tadilat isteyen yeni bir yapı.
3: Çocukların dışarıda oynayabileceği kadar geniş bir arazi.
4: Ve özel, eşsiz bir manzara, göz alıcı bir şey.
6: Peki bunun için ne kadar bütçe ayırdınız?
4: $200,000 civarında.
6: Tamam, ofisime dönünce sizin için bir liste hazırlayacağım. Sonra neler olacağına bakarız.
4: Evet, iyi tamam. Fikir.
0: Christina, John ve Carly'e göstermek için Büyük Smoky Dağları'nda çeşitli kır evleri buldu. Big Creek evi ve Sawmill evi bunlardan iki tanesi. Ama önce Sally Reaction bölgesindeki yürüyüşü ve bisiklet parkurlarına sadece birkaç dakika uzaklıkta bulunan Pin Peaks Dağ evine bakacaklar.
6: Ne düşünüyorsunuz?
3: Manzaraya
4: muhteşem
3: bayıldım.
4: Bir manzara.
6: 10 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilmiş olan 93 metrekarelik Pine Peaks'in 2 yatak odası ve 2 de banyosu bulunuyor. 2012 yılında inşa edilmiş. Aşağıda uzanıp giden geniş arazide fiyata dahil. İsterseniz birkaç ağaç kesebilirsiniz.
4: Manzaranın menzili eskiden epey genişmiş ama önü biraz kapanmış gibi. Başarabilirsek önünü
6: İçeri
4: açmak
6: bakmak
4: isteriz.
6: İster misiniz?
3: Tamam, hadi.
4: Tamam. Vay canına. İçerisi çok güzelmiş. Her tarafı ahşap kaplı o büyük odaya gerçekten bayıldım. Rahat ve çok sevimli görünüyor.
3: Aslında düşündüğümüzden daha büyükmüş.
6: Genelde kütükten yapılma kır evlerine girdiğinizde içi karanlık olur. Ama bu dağ evinin pencere yapısı içeriye bol miktarda ışık girmesine izin veriyor. Böylece içeride kapalı kalmış gibi hissetmiyorsun.
3: Burada durup kokuyu içime çekmek çok hoşuma gidiyor.
4: Evet.
6: Bu anahtar teslim bir dağ evi. Mobilyalar dahil içinde gördüğünüz güzel. Her şey sizin. Diş fırçanızı alıp gelmeniz yeterli olacak.
4: Mükemmel. Bu oda çok güzel. Mutfaktan oturma odasına geçiş olduğunu görüyorum.
3: Evet, bir göz atalım.
4: Paslanmaz çelik aletlere bayılıyorum. Çok hoş.
3: Yeni görünüyorlar.
4: Aa bak, bu masada 4 kişi oturduğumuzu düşün. Çok tatlı.
3: Bayıldım. Tezgahlar hakkında ne düşünüyorsun?
4: Granite bayılırım, bunu biliyorsun. Mutfakta granit yoktu diye kıyameti koparacak halim yok ama çirkin değil. Temizlemesi kolay görünüyor.
3: Buraya geldiğimizde çalışmak zorunda olursak şurada bilgisayar
4: mükemmel.
3: İçin küçük bir yer var.
6: Ya da küçük bir buzdolabı ve onun gibi bir şey de olabilir. Etrafı dilediğiniz gibi gezebilirsiniz.
4: Pekala, önce banyo. Evet, granit.
3: Senin için taş var.
4: Çok iyi, bunu gördüğüme sevindim. Burası misafir odasına mı benziyor? Bir sürü dolap alanı. Güzel görünüyor.
3: Evet,
4: çok hoş.
3: İdare eder. İşte bu.
4: Harika. Mobilyalara bayıldım.
3: Saçak, komodin ve diğer şeylerin kombinasyonuna bayıldım.
4: Evet.
3: Yer
4: gerçekten çok hoş. Bak, banyo ebeveyn yatak odasının içinde. Bu çok hoşuma gitti.
3: Çocuklarla paylaşmak zorunda değiliz.
4: Güzel.
3: Kendimize ait yerimiz
4: olur. Çocuklarla paylaşmak yok. Duşun geniş olmasını da beğendim. Çok güzel bence.
3: Doğru.
4: Granit tezgahlar. Muhteşem. Sence bu dağ evini almaya gücümüz yeter mi? Bütçemiz uygun mu yani?
3: Umarım Christina'ya sormamız gerekecek. Bu dağ evinin başta mobilyalar olmak üzere her şeyi yenilenmiş ve anahtar teslim hale getirilmiş. Bu yüzden Pine Peaks dağ evinin bütçemizin üzerinde olduğunu düşünüyorum.
4: Her şey dahil.
3: Doğru.
4: Sence karşılayabilir miyiz?
3: Umarım.
4: Benim en büyük korkum bu kadar yenilenmiş bir dağ evine paramızın yetmeyeceği.
6: Pekala, ne düşünüyorsunuz?
4: Muhteşem.
3: Pek çok şeyine bayıldım. Yeni olması hoşuma gitti.
4: İstek listemizdeki pek çok şeyi karşıladık.
3: Doğru.
4: Güzel manzarası var ama önünü açmak için ağaçlarla bir şey yapmamız gerekiyor sanırım.
3: Fiyatını merak ediyorum. Ne kadar?
6: Pine Peaks dağ evinin fiyatı $200,000.
4: Ah, tamam. Tamam.
3: Bu bütçemizin biraz üstünde.
4: Biraz ağaç kesmemiz gerekeceğini de hesaba katmamız gerekiyor.
3: Doğru.
6: Ama taşınmaya hazır olduğunu unutmayın.
4: Pekala, bunu biraz düşüneceğiz.
6: Hadi yola koyulalım.
3: Pekala.
4: Tamam.
0: Nantahala Ulusal Ormanı'nda yaşanacak çok macera var. Bugün ailece eğlenmek için dağ evi avına ara veriyorlar.
3: Burada balayı yaparken ata ilk binişimizi hatırlıyor musun?
4: Evet, bu sefer kızların bize katılmasına çok sevindim.
3: Kızlarıma daha önce yapmayı hiç düşünmedikleri şeyleri yaptırmayı seviyorum.
4: Dizginleri gitmek istediğiniz yöne doğru
3: çekin. İyi gidiyorsun Brooke.
4: Elektronik aletler olmadan birlikte gezmek ve doğanın tadını çıkarmak için mükemmel bir yol. Evdeki kumsaldan daha mı iyi acaba?
5: Evet, evet. Bu çok güzel.
0: John ve Carly ahırlara 10 kilometre uzaklıktaki Nantahala George'da bulunan ve rafting noktasına da erişimi olan Big Creek dağ evini gezecek.
6: Burası gerçekten çok güzel bir sundurma.
4: Evet, çok hoş.
6: Big Creek dağ evinin 2 yatak odası, 2 de banyosu bulunuyor. Bir dönümün biraz altındaki bir alana inşa edilmiş. 2006'da yapılmış ve yaklaşık 112 metrekare büyüklüğünde.
3: Buradaki açık hava hissine bayıldım.
4: Görünürde komşu yok gibi. Dünyanın en mahrem yerlerinden değil mi?
6: Evet.
4: Vay canına. Gerçekten güzel. Harika bir yer.
3: Tonozlu tavanlar harika.
4: Big Creek dağ evinin mükemmel odasına girer girmez şahane bir taş şömine gözüme çarptı. Çok güzeldi.
3: Bu taş şömineyi beğendin mi?
6: Odunla yanan bir şömine.
4: Gerçekten muhteşem. Gazı tercih ederim. Odunu dışarıda yakmayı seviyorum.
3: Odunla yanan bir şömine olması sorun değil. Ama gazla yananların daha az bakım istediğini
6: biliyorum. Kolayca gazlı şömineye dönüştürülebilir.
4: Tamam. Öğrendiğim iyi oldu. Gerçek bir dağ evi hissi veriyor.
6: Kalırsanız evet. Sizi karşılayacak bir arkadaşınız da var.
4: Aslında gitmesi gerekebilir. Onu yürürken görmeyi tercih ederim.
3: Tamam.
6: Hadi mutfağa bir göz atalım.
4: Tamam. Evet, güzel fikir. Ne kadar şirin bir mutfak.
3: Evet.
4: Dolaplara bayıldım.
3: Şuradaki yarım duvar hakkında ne düşünüyorsun?
4: Yemek alanını tamamen kapatmadığına sevindim.
3: Doğru.
4: Ama çok yüksek. Göremiyorum.
3: Evet.
4: Masayı bilmiyorum. Görmek için parmak uçlarımı yükselmem gerekiyor. Orada yemek yiyen kızları
3: biraz
4: göremem.
3: Biraz fazla uzun. Yani bunu değiştirmeyi düşünebiliriz.
6: Koridorun sonunda bir yatak odası ve banyo var.
4: Bu ebeveyn yatak odası olabilir
3: evet.
4: mi?
3: Banyo şurada
4: ah,
3: olmalı.
4: Banyo. Vay canına. Banyoya girmem gerekiyor çünkü bayıldım. Sana tamam. Şimdiden söyleyeyim.
3: Evet, bu banyo tam senin tarzın.
4: Evet öyle, küvete bayıldım. Fayans işçiliği de çok iyi.
3: Küveti kullanacak mısın?
4: Küveti kullanacağım, evet. Yatak odasına da bayıldım.
3: Evet.
4: Gerçekten.
3: Gerçekten çok güzel bir oda. İçine büyük bir yatak ve istediğimiz kadar mobilya koyabileceğimiz kadar yer var.
4: Hadi üst kata da bakalım.
3: Büyük, sağlam ve kısa merdivenlere bayılıyorum.
4: Evet, inip çıkarken güvende hissettirir. Çocuklar için çok iyi olur. Harika.
3: Evet, kızlar buna bayılacak. Burası kesinlikle onların yeri olacak.
4: Evet, kızlarımın bizden uzakta ve kendilerine ait bir yerde zaman geçirmeyi
3: evet.
4: çok istediğini biliyorum. Aa, çok şirin.
3: Alt kattaki yatak odasına çok benziyor.
4: Evet öyle.
3: Burası
4: öyle.
3: Daha çok alçıpan gibi.
4: Bu odada bir sürü alçıpan var.
3: Normalde dağ evinde alçıpan istemem ama güzel bir renge boyanmış.
4: Çocukların alçıpan ya da ahşapla çevrili olmayı sorun
3: Doğru.
4: edeceğini sanmıyorum.
3: Onlar için sorun olacağını sanmıyorum.
4: Banyo.
3: Burası daha çok doğal taşla döşenmiş. Sanırım burayı alt kattan
4: evet.
3: daha çok sevdim.
4: Çok şirin bir banyo değil mi?
3: Tuvalet masasına ne diyorsun?
4: Bayıldım. Küçük Rüstük evet. ve Boba'yı da çok sevdim.
3: Burası kızların odası mı olacak?
4: Kesinlikle.
3: Tamam.
4: Aşağıdaki banyo benim.
3: Peki.
4: Christine'yi bulalım mı?
3: Evet, hadi yanına gidelim.
4: Burası çok güzel ve gölgeli.
6: Merhaba.
4: Merhaba.
6: Pekala, ne düşünüyorsunuz?
4: Olağanüstü.
3: Sadece görmek istediğimden fazla alçıpan vardı. Ama taş döşemeli şöminenin bulunduğu odayı çok sevdim.
6: Ama odun yakılan şömineyi beğenmediniz değil mi?
4: Doğru. Hmm. Gazlı olanı tercih ederim. Ama dediğin gibi dönüştürebiliriz. Bu da bir olasılık. Pürüz sayılmaz. Peki bu dağ evi için istenen fiyat nedir?
6: The Big Creek dağ evinin fiyatı 225 bin dolar.
4: Oh.
3: Aa, peki.
6: Panik yok. Buradaki evler için pazarlık yapabilirsiniz.
4: Tamam. Yani bütçemizi biraz aşıyor. Ayrıca değiştirmek istediğimiz bazı şeyler var. Big Creek Dağ Evi'nde ilerleme kaydetmek için satıcıyla fiyat konusunda kesinlikle pazarlık yapmamız gerekecek.
3: Evet, boyutları çok iyi olan bir ev. Yeri de mahrem. Yani çok fazla komşu görmeyeceğiz. Bu çok iyi olur.
4: Mutlaka değerlendireceğiz.
0: Smoky Dağları'nın girişinde ailelerin hep beraber eğlenebileceği çeşitli aktiviteler var. Fakat Carla için yavru hayvanları görmekten daha iyi bir şey olmaz.
4: Oo, onu tutmak ister misin canım? Baksana. Oo, ne kadar sevimli.
3: Daha evinde bu oğlağa da yer açmamız gerekecek
5: evet.
3: mi?
4: Daha bir eğitim olması gerekiyor.
3: Biliyor musun, keçilerin birkaç dönümlük bir arazinin bakımına yardımcı olduklarını duymuştum. Belki de birkaç keçiye ihtiyacım
4: Bence
3: var.
4: Bence beni sevdi.
3: Bence de.
4: Tamam. Evet, hemen bir tane istiyorum.
0: Christina, John ve Carly'ye evcil hayvan çiftliğine 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve Nantahala Ulusal Ormanı'na erişimi olan Sawmill Dağ Evi'ni gösterecek.
3: Bu evin rengine bayıldım.
4: Çok güzel.
3: Güzel, küçük bir ön veranda.
6: İki yatak odalı ve iki banyolu Sawmill Dağ Evi 6 dönümlük bir alana inşa edilmiş. Ev 2008'de yapılmış ve 102 metrekarenin biraz altında bir büyüklüğe sahip.
3: Orada bir manzara varmış gibi görünüyor.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
16: Hayatının kıymetini bilenler.
17: Biziz.
18: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
17: Sirke kullanıyorum.
18: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
16: Makineniz uzun yaşar Kalgon'la.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
20: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
21: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
22: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
23: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
22: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
23: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
24: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider, yemez. Alışık aşka gelmez ama aşkın öyle güzel. Hayatımda bir gün hadi aşka gel.
2: Karacım. Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
14: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
17: Tehlike çok.
25: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
26: Olamaz mı?
25: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
27: Üst düzey bir meydan okuma.
14: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
28: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
14: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı... Tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
29: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
30: Evet.
29: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: John ve Carly, Bryson City yakınlarındaki Smoky Dağları'nda tatillerini geçirecekleri bir dağ evi almayı planlıyor. Sawmill Dağ Evi'ne daha yeni gelmelerine rağmen manzaranın peşine düştüler bile.
6: Görünen o ki bu sabah manzarayı siz kaplamış.
3: Bu yüzden bu dağlara dumanlı diyorlar,
6: evet,
3: değil mi?
6: Evet, kesinlikle.
3: Orada güzel bir manzara olduğunu varsayıyorum. Umarım siz dağları da biraz sonra görebilirim.
6: Orada güzel bir manzara var ama bu sabah göremeyeceğiz. İçeri, evet, bakalım mı?
4: Ne kadar şirin.
3: Sunwell Dağ Evi'nin güneş salonunda yürürken bir sürü ahşap panel ve iki tarafından da ışık süzülen harika tonozlu tavanlar dikkatimi çekti. Genel olarak çok iyi hissettiren bir salon. Gazlı şömine gibi görünüyor. Öyle mi?
4: Yaşasın.
6: Yaşasın.
4: Evet. Mutfağa bakabilir miyim?
6: Tabii ki.
4: Tamam.
3: Tamam.
6: Buyurun.
4: Küçük şirin bir mutfak.
3: Evet.
4: Dolaplara bayıldım.
3: Masif ahşap gibi görünüyor.
6: Tezgah hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Granit gibi duruyorlar.
4: Öyle görünüyor.
6: Pek de moda değil,
4: evet,
6: değil mi?
4: Evet, gayet iyiler. Çok güzel.
3: Biraz daha. Sence burada birden fazla kişinin yemek pişirmesine yetecek
4: bence
3: yer var mı?
4: Bence benim için iyi olacaktır diye düşünüyorum.
3: Mutfağı pek kullanmıyorum. Yani küçük mutfak beni çok rahatsız etmez.
4: Burada kapı var. Kapının arkasında ne var?
6: Emme göz at. Bu fazladan bir yer.
4: Mutfağın dışında bir banyo.
3: Çok ilginç.
4: Başka bir yatak odasına gidiyor gibi görünüyor. Öyle değil mi?
6: Şey, bu sayede misafirler içeri girmeden...
4: Yatak odasını, kesinlikle, dolaşabilirler. Evet.
3: Doğru. Evet, bu çok iyi bir fikir.
6: Banyonun mutfağın dışında olmasıyla dağ evi alanının iyi değerlendirildiğini düşünüyorum. Tuvalet masasının boyutuna bayıldım.
4: Yatak odasında, tamam, halı olduğunu fark ettim.
6: Doğru.
3: Doğru. Çocuklarla köpeklerin halıyı leke yapıp mahvetmesinden korkuyorum.
4: Ben bu halıyı kaldırırdım. Evde halım var zaten. Tatilde halı temizlemek istemiyorum.
6: Bunu kolaylıkla parke zemine dönüştürebilirsiniz. Bu sorunu ortadan kaldırır.
3: Çok doğru.
6: Bakın ne diyeceğim. Üst katta başka bir yatak odası, banyo ve çatı katı var. Keşfetmeye, tamam, devam etmek istiyorsanız, tamam, tabii.
4: Çatı katını çok sevdim. Kızların bu şirin küçük çatı katına bayılacağını biliyorum. Güzel bir penceresi var. Yani müthiş. Oturma odasına bakıyor. Bence çok güzel.
3: Evet, kızların işini görür. Burada prensescilik oynayıp etrafa bakacaklar.
4: Çok güzel bir yatak odası.
3: Evet.
4: Boyutları çok iyi. Arkada şahane bir manzarası var. Kesinlikle kızlarımıza çok uygun olduğunu düşünüyorum.
3: Buradaki halıyı da kaldırır mıyız? Ne dersin?
4: Evet. Yapmak istediğimiz küçük şeylere paramızın yetip yetmeyeceğini merak ediyorum.
3: Ben de manzaranın nasıl göründüğünü merak
4: Gidip
3: ediyorum.
4: Gidip Christine'yi bulalım. Tamam. Hadi. Vay canına.
6: Evet, manzaraya bakın.
4: Muhteşem bir yer.
6: Sis nihayet dağılmış gibi görünüyor. John ve Carly'nin gerçekten menzili geniş bir manzara istediğini biliyorum ve bu dağ evi onlara bunu veriyor.
3: Çok hoş.
6: Bu arsanın sınırı aşağı doğru biraz iniyor. Yani isterseniz bu ağaçlardan bazılarını kesip önünüzü açabilirsiniz. Böylece görüş açınız genişlemiş olur.
4: Harika bir manzara. Kesinlikle dağ evini değerli hale getiriyor.
3: Evet.
4: En iyi özelliğinin manzarası olduğunu düşünüyorum.
6: Pekala, bu evi nasıl buldunuz?
4: İçi çok güzel, büyüklüğü uygun. İki yatak odası, iki banyosu tamam. Kızlar çatı katına bayılacak.
3: Evet,
4: bundan kesinlikle eminim.
3: Kuşkusuz. Genel olarak temiz, içindeyken iyi hissediyorsunuz.
4: Zemini değiştirmek isterim. Birkaç küçük değişiklik yapmak istiyoruz ve bir de şu muhteşem manzarası var.
3: Arsası da harika.
4: İstenen fiyatı merak ediyorum.
6: Fiyatı sadece 175 bin dolar.
3: Ha, tamam.
4: Bütçemizin 25 bin dolar altında. Bu da bize yapacağımız küçük değişiklikler için alan açmış oluyor.
6: Geniş bir arazi ve şahane bir manzarayı çok uygun bir fiyata elde edeceksiniz.
3: Evet, doğru. Aradığımız pek çok şey var.
4: Kesinlikle düşünüp taşındıktan sonra sana geri döneceğiz.
6: Peki.
4: Tamam mı?
6: Çok iyi olur.
0: Bölgenin sunduğu pek çok seçenekten sonra John ve Carly zor bir karar vermek zorunda.
3: Güzel bir hafta sonu geçirdik ha?
4: Eğlenceliydi.
3: Zor bir karar olacak.
4: Öyle.
3: Pine Peaks dağ evi hakkında konuşalım mı
4: tamam.
3: biraz?
4: Tamam. Açık verandasına ve içine bayılmıştım. Çok sıcak ve çok sevimli bulmuştum. Alçıpan kullanılmamıştı. Manzarası da güzeldi ama sanırım o manzarayı daha iyi görebilmek için bazı ağaçları kesmemiz
3: evet.
4: gerekecek.
3: Sonra Big Creek dağ evini gezmiştik. Dışarıdan çok hoş görünen bir dağ eviydi.
4: Hı-hı.
3: Ön tarafta güzel, büyük bir sundurması vardı.
4: İçini de çok sevmiştim. Ebeveyn banyosuna bayılmıştım.
3: Doğru.
4: Bence kızlar çatı katını çok sevecek.
3: Evet.
4: Bize daha fazla alan kalıyor.
3: Doğru.
4: Sanırım büyüklüğü 112 metrekareye yakın.
3: Daha geniş bir evdi. Ama bütçemizi aşıyordu ve arsası istediğimden daha küçüktü.
4: Gördüğümüz üçüncü dağ evinin adı neydi?
3: Sanırım adı Sunville dağ eviydi. Sunville. Harika manzara. Düz bir arsa ve bol bol alan.
4: Dışarısı.
3: Dışarısı.
4: Sadece mutfağı benim için biraz küçüktü.
3: Ama bir çatı katı vardı.
4: Ve bütçenin evet. altındaydı.
3: Değiştirmemiz gereken bir de halı var.
4: Doğru. Sanırım hangisini eleyeceğini biliyorum.
3: Tamam.
4: Evet, seninle aynı fikirdeyim. Big Creek dağ evi.
3: Big Creek dağ evine eğiliyoruz.
4: Evet.
3: Tamam. Bu da bizi Pine Peaks dağ eviyle baş başa
4: ve
3: bırakıyor.
4: Ve Sawmill dağ evi de var.
3: Tek katlı Pine Peaks dağ evinin düzeni bizim için gerçekten idealdi.
4: Mutfağında granit olmaması sorun değildi tabii.
3: Evet, dış kısmına bayılmıştım.
4: Manzarası da vardı.
3: Sawmill kadar iyi manzarası olduğunu pek düşünmüyorum. Ama ufak bir çalışmayla şahane bir manzaraya kavuşulabilir.
4: Sawmill dağ evinin alanı daha geniş ve bu alanı çok iyi kullanmışlar bence.
3: Öyle.
4: Kızlar çatı katına bayılacak.
3: Ve bütçemizin 25 bin dolar altında olduğu için tasarruf ettiğimiz bu parayla da herhangi bir değişiklik yapabiliriz.
4: Harika bir avlusu var.
3: Doğru. Ama daha tam bitmemişti.
4: Peki sence bir karar vermiş mi oluyoruz şimdi?
3: Sanırım gönlümün neyden yana olduğunu
4: sanırım
3: biliyorum.
4: Sanırım hangisini istediğimi biliyorum.
3: Önce sen.
4: Pine Peaks.
3: Katılıyorum.
4: Pekala, kendi dağ evimiz var artık.
3: Sağlığına.
7: İki ay sonra.
4: Evet.
3: Goldfish oynayalım.
4: Goldfish.
3: Ben mi? Goldfish için mi dedin, anladım.
4: İhtiyaçlarımızı karşıladığı için Pine Peaks dağ evini seçtik.
3: Ailemizin gelip hemen keyfini çıkarmaya başlaması çok kolay olacak gibi görünüyordu.
4: Pine Peaks dağ evinin fiyatı 200 bin dolardı. 180 bin dolarlık bir teklifte bulunduk ve satıcı teklifimizi kabul etti.
3: Böylece bütçeden 20 bin dolar tasarruf ettik. Peki uzun bir yürüyüş yapacak mıyız?
4: Köpek dostu parkurlarda var mı?
3: Evet. yangın kulesine çıkarız. Artık Pine Peak dağ evimiz olduğu için hava sıcak olunca serin dağ havası almaya çıkıyoruz.
4: Akıllı oğlum benim.
3: Gerçekten çok güzel bir gün değil mi?
4: Kızlarımızla yeniden iletişim kurmak için böyle bir yere sahip olmak harika. Buraya gelip birlikte vakit geçirmek güzel.
7: Hadi dostum.
4: Hadi bakalım.
3: Hadi Remus.
4: Yarış onunla Brooke, yarış onunla.
3: Hadi. Hadi.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Parasının kıymetini bilenler.
11: Biziz biz.
12: Biziz.
13: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
11: Para mı kaybettirir?
13: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
12: Biz en iyisi kalgona geçelim.
13: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
15: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
26: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Mega teraslarda birazdan.
10: Terasımızın yarısı çöktü. Hiç güvenli değil.
9: Ev sahipleri yarım kalan teraslarını 550 bin dolara mega teras haline getirmesi için GART'a güveniyorlar.
11: İşim tüm bunlara değmesini sağlamak.
9: Fakat 167 metrekarelik bu devasa teras, ekibin inşa ettikleri arasında en tehlikelisi olabilir.
6: Bu yaptığım en büyük merdiven.
12: Altından çekil.
9: Ekibimiz yarım milyonu aşan bütçe karşısında ne kadar riske girecek?
10: Vay canına, çok güzel olmuş.
13: Harika görünüyor.
10: Bayıldım.
14: Bugün vinç günü çocuklar, hadi bakalım.
9: Arka bahçelerde devrim yaratmak hiç kolay değildir. Onlar sınırları zorluyorlar.
11: Uçuruma teras yapmak gibisi yok.
13: Tam da bunu yapacağız.
9: Ve hava şartlarıyla mücadele ediyorlar.
15: Üzerini kapatmazsak ev su altında kalacak.
9: Tüm bunları dünyanın en güzel teraslarını inşa edebilmek için yapıyorlar.
10: Buna bayıldım.
9: Mega teraslar başlıyor.
10: Marshmallow yapmaya hazır mısınız?
13: Elbette.
9: Jack, Rachel ve çocukları mega teras yapımına son derece uygun bir evde yaşıyorlar. Evleri Colorado'daki Cheyenne Dağı'nda yer alıyor. Muhteşem bir manzarası ve devasa çam ağaçlarından oluşan bir güneşliği var.
10: Evet.
9: Şu anki teraslarının büyük bir değişimden geçmesi gerekiyor. Merdivenleri çok sık, çok dolambaçlı ve yeterince ferah değil.
10: Teras bu alana uygun şekilde tasarlanmamış.
9: Geçen sene bir teras ustası çağırmışlar. Ama yıkımı tamamlanmadan işi bırakmış.
10: Terasımızın yarısı yıkılmış bir halde.
13: Terasın nerede olduğunu ve nasıl yıkıldığını görebiliyorsunuz.
10: Hiç güvenli değil. Birinin gelip bu dağınıklığı toparlamamıza yardım etmesine hazırız.
9: Jack ve Rachel 550 bin dolarlık bütçeleriyle GART'a güveniyorlar.
11: Kötü bir şey alıp hayatlarında görecekleri en güzel şeye dönüştüreceğim için çok heyecanlıyım. Açık bir teras yapacağız. Öncelikle salonun duvarlarını yıkacağız. Onlara bir şömine, ateş dekoru, teras mutfağı ve birlikte yıldızların altında oturabilecekleri hoş bir alan yaratacağım. Hava durumu değiştiği zaman da burayı tamamen kapatabilecekler. Hangi mevsim olursa olsun burayı keyifle kullanabilecekler. Aslında benim kendi evimde de böyle bir terasım olsun isterdim doğrusu.
9: James kurulum ve inşaatın başında olacak. 12 metrelik ağaçları kesebilmek için bir uzman çağırdı.
16: Bugün 3 ağaç keseceğim.
15: Bu ağaçlar cılız olsalar da 500 kilo gelebilirler çünkü çok uzunlar. Ağaçları kontrol altında tutmazsak çok tehlikeli olabilir.
9: Kesilecek üçüncü ağaç eski terasın tam üstünde olduğundan ağacı düzgün kesebilmek için oranın yıkılması gerek.
16: Terasın bu kısmını ağaca yol açmak için yıkacağız. Sonra da terasın ortasındaki ağacı keseceğiz.
15: Bu ağaçlar cılız olsalar da 500 kilo gelebilirler çünkü çok uzunlar. Ağaçları kontrol altında tutmazsak çok tehlikeli olabilir.
9: Kesilecek üçüncü

0: Terasın tüm bu köşesini taşıyan bacak bu. Şu anda bunu yapamıyor olmalıydım. Çürümüş ve hiç güvenli değil. Bunu bir arada tutan tek şey kenarındaki birkaç çivi. Bu havanın, böceklerin ve işlenmemiş kerestenin bir sonucu. Nasıl teras yapılmaz sorusunun mükemmel bir cevabı. Felaketle burun burunalarmış.
1: Dikkat edin. Bu en az 10-15 metre. Hep birlikte çekiyoruz. Evet, hazır mısınız?
2: Hazırız.
1: Ve istenen yere düşmesini sağlıyoruz. Beyler diğer tarafa gidelim.
2: Tamam.
1: Evet, başarılı geçti. Bir şeye çarpmadığımızda başarıyla tamamlamış oluyoruz.
0: İskeleti yapmaya başladık. Henüz terasın temelini oluşturuyoruz.
3: 4 mevsim kullanılacak terasımızı 12 metrelik çelik kirişler ayakta tutacak. Bunlar ekibin şu ana kadar kullandıkları en uzun kirişler ve ahşapla yapılandan çok daha uzunlar.
0: Çelikten bir dağ gibiydi.
2: Bugün yapacak çok işimiz var.
3: Kıvrımlar, Gart'ın tasarımındaki özel dokunuşları. Joel, terasın ön kısmında elip şeklinde bir kemer yapmak için bu kirişleri kesecek.
0: Gart'ın tasarımı için dairesel bir alan yaratılması gerekiyor. Açılar çalışılması için uygun değil.
2: Yerden tepeye doğru ölçü almaya çalışıyorum. Eliptik kemerin nereye yapılacağını belirlemek gerçekten çok zor. Bu yüzden 4 metrelik bir şablon yapıyorum. İşte oldu.
3: Joel, bir kontrplak üzerinde eliptik kıvrımın şablonunu çıkardı. 1 metre derinliğinde ve 4 santim genişliğinde.
2: Harika. Bu elip şeklindeki kemerimiz olacak.
4: Bunu terasa yerleştirerek her birini işaretleyip aradığımız görüntüyü yaratabiliriz. Bunların dördü hatalı. Harika. Orası da kısa mı?
3: Çelik girişlerden bazıları çok kısa.
2: Halletmemiz gereken sorunlarımız var. Terasın önüne elips şeklinde bir kemer yapıyoruz.
3: Colorado Springs'te elips şeklindeki kemeri yapmak için yerleştirilen 12 metrelik çelik kirişler kısa kaldı.
2: 4 tanesi hata.
1: Harika.
2: Oradakiler de kısa mı?
3: Şablonda kıvrımlı bir köşe elde edemediler.
2: Halletmemiz gereken sorunlarımız var. Elips bir kemer için gereken ölçüleri tahmin etmiştik. Ama denediğimizde kısa kaldılar.
3: Kirişleri göz kararı dizmenin yeterli olacağını düşündüler.
2: Bunlar çok kısa. Çıkartıp değiştirmemiz gerekiyor.
3: Neyse ki en uzun olan kirişi ortaya almanın kolay bir yolu var.
2: Birkaç girişi yanlış yere koyduk. Şu anda yapmamız gereken birini alıp yenisini koymak. Bu çok basit. Sanırım artık hazırız. Bunların uzun kısımlarını kesince hazır olacak. Her şey yeterli uzunlukta. Şablonumuz artık tamamlandı. Böylece elip şeklindeki terası yapacağız ve işimiz bitecek. Harika.
3: İnşaatın üstünden 5 hafta geçti. 167 metrekarelik teras zemini tamamlandı. Tekerlekli sandalye rampası yerleştirildi. Ve 4 mevsim kullanılacak terasın iskeleti tamamlandı.
0: Bugün ana kirişi yerleştirmeyi ve çatıyı kaplayıp tamamlamak istiyoruz.
3: 4 mevsimlik terasa katedral tavanı yapacak olan mega ekip, hava kapanmaya yaklaşırken yerden 9 metre yüksekte çalışıyor.
2: Bir saat içinde yağmur yağacak.
0: Bugün üstümüze yağacağı belli oldu ama bugün hava ne durumda olursa olsun bazı şeyleri tamamlamalıyız.
3: Kirişler bir çatının kemikleridir. Bugün en ağırları 180 kiloyu buluyor. İnanılmaz ağırlar.
0: Hazır. Kaldırmaya hazır mısın?
3: Ve kaldırmak hiç kolay değil.
0: Grubun içinde biri yapılması gerekeni yapmayınca tam bir felaket oluyor.
2: İtmek için fazla ağır. Tekrar yapalım mı?
3: Normalde ağır işlerde olaya vinç dahil olur. Ama bu eğimli yamaçta vinç pek de akıllıca bir seçim değil. Ekibin tek seçeneği kas gücü.
2: Çok iyi gidiyor.
0: Şu anda zamana karşı yarışıyoruz.

0: Teras mutfağı ve kamp ateşi dekoru yerleştirildi. Ve kapanabilen çatı sayesinde bolca güneş ışığı alabiliyorlar.
1: Çok dikkat et çünkü yenisini almak bizi çok uğraştırır. Çatının üstündeki tahta kaplama da ıslandı ve çok yumuşadı.
0: 2'ye 3 metrelik özel yapım tavan penceresi garaj yolundan çatıya kadar riskli bir yolculuk yaptı. Yaklaşık 135 kilo ve bir köşe koltuk takımı ağırlığında.
1: Çatı tasarımı Gart'ın uzmanlık alanı olduğundan çatıda bir inşaat girişimiz yok. Böylece çok daha şık görünecek ve içerisi daha çok ışık alacak. Ama çatıya oturacak şekilde yapıldığından taşıması çok zor. Taşımaya yardım eden herkes bunun ağır değil, taşımasının zor olduğunu söyledi. Ağırlığının dışında böyle bir sorunumuz var.
0: Düştüğü anda çok büyük bir sorun yaşanabilir.
1: Tuttun mu?
2: Evet.
0: En ufak bir tökezlemeyle çerçeve ellerinden kayıp her şeyi mahvedebilir.
1: Max, gidebildiğin kadar git.
0: Biraz olsun yanlış yerleştirilirse hassas mekanizma bozulur ve tavan penceresi boşluktan aşağı düşer.
1: İşte tamamdır.
2: Bence orada her işler yer nasıl? Tamam.
1: Harika, çok güzel. Tam planladığımız
2: çatı
1: gibi.
2: Çatı ustası için hazır.
3: Bu yaptığım en büyük merdiven.
0: Mega ekip en tehlikeli işe kalkışıyor.
4: Yerden 24 metre yüksekte olacak. Dikkat edin ve altından
3: bu
4: çekilin.
3: Bu sarmalı kendime doğru çevireceğim. Yukarıda tut. İndiriyorum. Dikkat.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: bir yapbozu tamamlıyor gibiyiz.
1: İnşaat programını yaraladılar. Şimdi sıra ana yapıda. L şeklindeki ateş dekoru eğimli yüzeye bir avukatör. İki seviye arasında harika bir bağlantı oluşturuyor.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
4: Adımlar.

0: güçlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Yakıt alacağız, yine yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
9: Kredi kartım hadi.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Jack ve Rachel'ın Colorado Springs'teki evlerinin inşaatının üstünden 4 ay geçti. Ve 550 bin dolarlık bütçeleriyle mega teraslarında artık mükemmel bir salon ve mutfakları var. Fakat inşaatı tamamlamaya son 3 gün kala hala yapılması gereken şeyler var.
5: Tecrübesiz biri buranın hafta sonuna asla yetişemeyeceğini düşünür ama bitecek.
4: Bugün iki en pahalı proje gerçekleşecek. Trabzanlar ve camlar yerleştirilecek.
6: Hadi kaldıralım şunu Tommy.
7: Tamam.
5: Bugün trabzan ve camlar konusunda tecrübeli insanlarla çalışacağız. Bunlar çok hassas işler. Profesyonel tesisatçılarımıza çok güveniyoruz.
4: Kırılmaz cam paneller, 4 mevsimlik terasın mega bütçesinden 95 bin dolar kesilmesine sebep oluyor.
7: Tamam, geliyoruz.
4: Takılan camlar bir arabanın ön camından bile daha sağlam olacak.
6: Sağa dön, Tommy.
4: Ama camlar tamamen takılmadan önce köşeleri oldukça kırılgan.
6: Önce bendeki köşeyi takalım. Tamamdır. Biraz diğer tarafa yatırım. Kaldırıyorum. Tam oturdum. İkinci round. Aynından 11 tane daha takacağız.
4: Gart'ın kıvrımlı tasarımı için 73 metrelik özel yapım demir korkuluklar kullanılıyor.
5: Her yer kıvrımlarla dolu.
4: Bir futbol sahası genişliğinde ve hiç de ucuz değil. Terasın çevresini sarabilmesi için 22 bin dolar harcandı.
6: Biraz daha yukarı yapmalısın.
5: Bugün döner merdivenimiz gelecek. Bu normalden daha geniş bir merdiven. Bu yüzden çok gerginiz.
0: Elimizde 2 metre genişliğinde devasa bir döner merdivenimiz var. Boyu 3 metreyi aşıyor ve ağırlığı 90 kilo.
4: Komşularının evinin önündeki vinçle merdiven bu ağaçların arasından geçip terasın köşesine bırakılacak.
8: Evet herkes dinlesin. Kaldırmaya başlıyoruz. Dikkat edin. Yerden 24 metre yukarıda olacak. Dikkat edin ve sakın altında durmayın. Evet dikkat edin. O da neydi? Biraz daha kaldırın.
4: Vinç'in kolu 25 metre yukarıya ulaşıyor. Vinç operatörü 1 tonluk demiri hedeflenen noktaya tam olarak görmeden ulaştırmaya çalışıyor.
0: Hiçbir şey görmüyor. Bu yüzden onu yönlendirmeniz gerekiyor.
5: Döner merdivenin yerleştirilmesi esnasında birçok şey ters gidebilir. Rachel'ın çok değer verdiği ağaçlara zarar vermeden geçmeye dikkat etmeleri gerekiyor. Çok da ağır. Aşağı indirirken iplerden biri koparsa düşebilir ve birini öldürebilir.
0: Arkasına dikkat edin, sallanmasın. Düz tutun. Aşağı indirin. Evet, yukarı kaldırın. Terasa yakın tutun. Aşağı indirin, dikkat. İndirin. Merdiveni bana doğru çevirin. Bu şekilde. Evet. Brian, başardın. Demir merdiveni korkuluklarla birleştiriyoruz. Evet, Brian.
9: Endişelenme. Bir kez daha. Onlardan 3 tane getir.
4: 1 tonluk merdivenin terasa monte edilmesi için 6 adet trifon vida gerekiyor. Oldukça eğimli ve ulaşması zor bir yere takacaklar.
9: Hadi ama.
4: Merdiven yerleştirilene kadar hiçbir yeri delemediler. Ama şu anda 4 santimlik vidalar 2 kat çeliği delip geçemiyor.
0: Çok zor bir iş. Yerinde tutabilmek için de fazla ağır. Bana doğru itin.
4: Kendi evinizi de proje ve fikirlerden yararlanarak dönüştürmek için internet sayfamızı ziyaret edin. Colorado Springs'te 1 tonluk döner merdiven kurulum ekibine zor anlar yaşatıyor.
9: Hadi, hadi ama.
4: 3 metrelik yapı mega terasa 6 trifon vidasıyla bağlanacak. Fakat bu durum beklediklerinden çok daha zor. 4 santimlik vidalar 2 kat çeliği kolayca delip geçemiyor.
0: Hadi, bu şey çok ağır.
8: Bunu bir arada tutmak için daha ufak vidaları deneyeceğiz.
4: Merdiveni daha kolay sabitleyebilmek için daha ufak vidalar kullanmaya karar verdiler.
6: Vidalar yeşil kutunun içinde.
4: Fakat ufak vidaların olduğu kutu kayıp.
8: Vidaları ben aramayacağım. İşte oldu.
9: Ufak olanlar sende, 4 tane lazım.
5: Yavaş ol.
0: Evet, oldu. Tamam.
8: Bu taraf ve diğer taraf harika. Gayet eşit.
4: Betonla yapı direkleri sağlamlaştırılacak. Bu son adımla döner merdivenin asla hareket etmemesi hedefleniyor.

0: kardeşim.
1: Harika şey, oldu. Tamam mı? Bu şimdiye dek gördüğüm en büyük merdiven. Bence mükemmel görünüyor. İyi iş çıkarttık. Hadi toparlanıp buradan gidelim.
2: Neredeyse bir yıl boyunca inşaat bölgesinde yaşayan Jack ve Rachel, 550 bin dolarlık bütçeleriyle Garth'ın hayallerindeki terası yapacağına güvendiler ve bunu gerçekten başardı.
3: Vay canına, bu çok güzel Jack. Harika olmuş.
4: Mükemmel
3: bayıldım.
4: Olmuş.
2: Bu 548 metrekarelik mega terasın yapımında 3 ağaç kesildi. Artık yeni terasları ormana uzanıyor ve her yeri meşe ve çam ağaçlarıyla sarılı.
3: Sanki öncekinden daha çok ağaç vermiş gibi. Gerçekten bayıldım.
5: Size daha fazla detay göstermek istiyorum. Bir sürü şey var.
4: Görmeyi çok isteriz.
2: Öncesinde köşede duran eski barbekünün hiçbir faydası dokunmuyordu. Şimdi kocaman bir yemek pişirme alanları var.
5: Dışarıdaki bu mutfak şu ana kadar yaptığım en büyük mutfak değil. Ama içinde her şey var.
2: Mermer tezgahların arasındaki bu barbeküyle enfes yemekler yapabilecekler.
3: Tezgaha bayıldım. Çok güzel.
2: Bu birinci sınıf barbekünün 3 ayrı bölmesi bulunuyor. Dışı suya dayanıklı ve paslanmaz çelikten.
5: Çekmeceleri aç.
3: Tamam.
5: Çok sağlam değil mi?
3: Evet, tam bize göre. Tam istediğimiz gibi olmuş.
5: Jack, sana şurayı göstermek istiyorum.
4: Bu havuzu çok seviyorum.
2: Eski terastaki köhne merdiven süs havuzunun görülmesini engelliyordu. Şimdi ise balıkları besleyecek kadar yakınlar.
3: Eski terasımızda suya bu kadar yakın değildik. Artık görebileceğiz ve duyabileceğiz. Bu harika bir şey.
5: Çok güzel.
2: Eski terasta hiçbir köşe birbiriyle bağlantılı değildi. Yeni mega teras özel bir kullanım alanına sahip. Hepsi de birbirine uyumlu ve çok ferah.
5: Çalışacak çok geniş bir alanımız vardı. Büyük bir şey yapmak istedim.
2: Eski terasta yemek masasının bulunduğu alan çok sıkışıktı ve kafese alınmış ağaç da yer kaplıyordu. Şimdi ise misafirler için masada yeterince yer var.
5: Ayrıca bir ateş çukuru sığdıracak kadar yeriniz var.
2: Daha önce ağaç terasta bulunan ateş çukurunun önünü kapatıyordu. Şimdi ise bu ağaç kesildi ve 2 metre çapında doğal gazlı ateş çukuru yıldızların altında oturduklarında gecenin soğuğunu alıp götürecek.
3: Harika görünüyor.
4: Çocuklarımıza baksana. Hemen marshmallow kızartmaya başlamışlar bile. Harika olmuş. Bu gerçekten büyük ustalık isteyen bir iş ve mükemmel. Bu taraftaki kıvrımları bambaşka bir hale getirmişsin. Ve merdivenin trabzanlarına olan kısım dümdüz ve köşeli olmak yerine terası daha da şık bir hale getirmiş.
3: Her şeyi birbirine uyumlu görünüyor.
5: Bir özellik daha var. Korkuluklara ek olarak özel bir tezgah tasarladım. İşte bu.
4: Şu manzaraya bak.
3: Burada oturup güneşin doğuşunu izlerken kahvemi içmek için sabırsızlanıyorum. Terasın en sevdiğim yeri olabilir.
5: Sıra projenin en güzel kısmına geldi. Hadi dört mevsim odasına gidelim.
2: Öncesinde sadece hava ve salondan gelen manzara vardı. Şimdi ise dört mevsim odasında ahşap kaplamalı tavanın altında hiç üşümeyecekler. Ve 2'ye 3 metrelik tavan penceresinden doğal ışık alacaklar.
4: Bu gördüğüm en büyük tavan penceresi.
3: Kapalı bir alandayken aynı zamanda gökyüzünü göreceğimiz için çok heyecanlıyız.
5: Harika.
2: 95 bin dolar tutan sürgülü cam paneller konforlu bir şekilde açık mekan hissi yaratacak.
4: Çok güzel kapanıyor.
3: Hiç de ağır hissettirmiyor. Daha rüzgarlı ve serin günlerde çok kullanışlı olacaktır. Bunları çekip ateşin başında oturabiliriz.
5: Bu özellikle içeriği dışarıyla bir araya getiriyor. Şuna bakın. Gördünüz mü?
2: Çok yönlü cam duvarda günlük kullanıma uygun bir kapı bulunuyor ve katlanarak tüm oda dışarıya açılabiliyor.
3: Vay canına.
5: Bu çok kullanışlı bir duvar sistemi.
4: Burayı kocaman bir oda haline getiriyor.
5: Evet, artık dışarının içeriden ayrılmasına hiç gerek yok. Yani hepsi bir arada.
3: Bu çok farklı bir özellik.
5: Bu projenin en zor yanlarından biri de Jack ve Rachel'ın güvenlerini kazanmaktı. Beğenmelerine çok sevindim.
3: Garth işe başlamadan önce burası berbat bir haldeydi. Gelip bizi kurtardı.
5: Göstereceğim bir şey daha var. Şömineye ne dersiniz?
3: Gerçekten bayıldım. Taşları çok güzel. Tasarımı çok güzel. Artık başka bir yere gideceğimi sanmıyorum. Evimde kalıp yeni terasımda yeni şöminemin tadını çıkartacağım. Buraya gerçekten bayıldık.
6: Bayram.
0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Işık aşka gelmez ama aşk emin. Öyle güzel hayatına bir gün hadi aşka gel.
5: Karacık sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini gel aşka.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
8: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yarışana
9: tak. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
10: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Mega teraslarda az sonra.
14: Hazır mısınız millet?
13: Denver şehir merkezinde bir gökdelen dramı yaşanıyor. İnşaatçılar daha önce hiç karşılaşmadıkları bir işi halletmeye çalışıyorlar. Şehirdeki bir çatı üstünde yan yana teraslarda...
15: Bu en iyi teraslardan biri.
14: Yaptığım en zor teraslardan biri. Yukarı 3 balya geliyor.
13: Malzemeleri yukarı çıkarmanın tek yolu onları vinçle kaldırmak.
14: Bir sürü şeyin ters gitme ihtimali var.
13: Ve yarım milyon dolarlık bir bütçe bile çalışacak bir yer satın alamıyor.
16: Oh tanrım, bacağımın üstüne oturuyorsun.
13: Bu tam bir ustalık testi.
14: Evet.
13: 6 kat yükseğe... İki lüks çatı katı teras inşa etmek.
17: Oh. Vay canına.
18: Vay canına, bu çok güzel. Neredeyim ben?
19: Vinç günü millet. Hadi kımıldayın.
13: Arka bahçe yaşamında devrim yapmak asla kolay değil. Onlar limitleri zorluyor.
20: Bir kayalığın üstüne teras koymak kolay değil.
21: Yapmaya çalıştığımız
13: ve şey. Ve havayla bu. Mücadele ediyorlar.
22: Üzerini kapatmazsak evin tamamı sular altında kalacak.
13: Şimdiye kadar yapılmış en muhteşem, en abartılı terasları inşa etmek için.
17: Tanrım, harika olmuş.
13: Karşınızda mega teraslar. Peter ve Paula, Tyler ve Lauren ilk kez bir mega teras sahibi olacak. Bu çiftler Colorado Denver şehir merkezindeki tarihi bir binada komşular. Ve yan yana çatı katı mega teraslar istiyorlar.
17: Yeteri kadar yakın, çok korkutucu.
20: Ülkenin her tarafındaki birçok güzel yerde projeler inşa ettik ama hiçbir zaman şehir merkezindeki 120 yıllık eski bir binanın tepesine bir şey inşa etme şansımız olmadı.
13: Tyler ve Lauren 95 metrekare büyüklüğünde yapılmamış bir çatı alanına sahip.
23: Şu anda terasın üstünde hiçbir şey yok, temiz ve bomboş. Su almıyor, kocaman şahane bir teras için harika bir yer.
13: Peter ve Paula ise küçük ahşap bir terasa sahip.
18: Aa, burası çok rüzgarlı öyle değil mi?
13: Ve bunun kesinlikle hiç mega tarafı yok.
24: Buradaki hava şartları oldukça zorlu.
18: Sanırım bugün saçlarım daha iyi görünecek.
24: Evet.
18: Sağlığına.
24: Sağlığına.
13: David, bitişik iki teras için yarım milyon dolarlık bir bütçeyle uyum içinde bir arada olan eşsiz alanlar tasarladı.
15: Yaklaşık 170 metrekareyi kaplayan, tamamıyla farklı yan yana iki teras tasarladım. Bu insanlar uzun zamandır yan yana yaşıyorlar ve projeleri gibi birbirlerini de çok seviyorlar. Peter ve Paula'nın güzel oturma odasını katlanır kapılarla doğrudan şehre açıyoruz. Oturma odasından çıkınca özel yapım bir ateş özelliği, ahşap bir spa, şahane bir ızgarası olan bir açık hava mutfağı. Ve onlar için daha önemlisi, manzarayı büyütmek için bu terası komşularının terasından bir metre yukarıda tasarladım. Peter ve Paula'nın terasının hemen aşağısında Tyler ve Lauren'ın projesi var. Onların projesi her iki tarafa da katlanır kapılarla açılan bir iç mekan, dış mekan ofis alanından başlıyor. Güzel bir ocak ve bar alanı olacak. Sol tarafında içinde ankastre bir ızgara olan bir açık hava mutfağı ve tamamıyla eşsiz bir çim alanı olacak. Ve sonra onları en serin akşamlarda bile sıcak tutmak için bir ateş özelliği. Ve bu şahane olacak.
0: Evet. Bu projeyi Jason yönetecek ve bir şehir inşasını felce uğratabilecek karmaşık bir lojistiği idare edecek.
1: Havada 6 kat yukarı çıkıyorsanız bunun için bir planınız olmalı. Uygun bir planınız yoksa işiniz...
0: Vinçler olmadan bu işi yapamazlar. Bina çatısına yaklaşık 15 ton çelik ve kereste çıkaracaklar.
1: 2 şeritlik trafiği 1 şeride düşüreceğiz ve bu kadar aralıklardan bahsediyorum. İlk yükü binanın şu an bulunduğumuz doğu tarafına bırakacağız.
0: Yeni terasların ağırlığın yükünü kaldırması için 1899'da yapılan çatının desteğe ihtiyacı var.
1: Tavanlarını destekleyeceğimiz çatı kirişlerimiz var. Bu kalaslar da 100 yıllık. Bence buraya gelen bu kadar çok ağırlığı kaldıramazlar.
0: En acil teslimat, tavanı destekleyecek 5 metrelik yarım düzine ahşap kiriş.
1: 1,5 metre.
0: Bu destek kirişleri yerleştirilene kadar inşaat başlayamaz.
1: Ve... Evet, aşağıdasın. Bırak. Yukarı 3 balya geliyor.
2: Binanın üstündesiniz. 3 metre, 1,5 metre. Aşağıdasın. Evet. Çatıyı sıyırdın. Dört buçuk metre. Harika. 2 metre kaldı. Ve aşağıdasın. Aşağıdan son yük geliyor. Tamam, 2 metreniz daha var. Yavaşlayın. 1 metre. Yavaşlayın. İyi durumdasınız. İndi.
0: 6 kamyon dolusu yük ve 20 kaldırmadan sonra tavan destek kirişleri hiçbir yerde bulunamıyor.
1: Hayır, bu kirişler değil.
0: Destek kirişleri yoksa inşaat daha başlamadan biter.
1: Evet, bilmiyorum.
0: Jason teslimattan sonra kirişleri nerede tutacağını asla bilemezdi.
1: Bunları kamyondan alırken fark etmeliydik.
0: Ama bir şey kesin. Şimdi bu onun çözmesi gereken bir sorun.
1: Ne yazık ki hepimiz bu kirişleri kaldırmak için çok acele ettik ve bu bize birkaç güne mal olacak. Ve aynı zamanda bir vinç yolculuğuna ve biraz daha fazla paraya mal olacak.
0: Mega teraslar vinci bir haftada 2. kez yine trafiği kapatıyor.
1: Denver şehir merkezinde 6 kat yükseğe inşaat yapacağız.
0: Bu 1899'da yapılmış bir binanın üstündeki ağır bir inşaat. Ve bu çeşit bir ağırlığı taşımak için yapılmadı. Çatıyı güçlendirmek için gereken ve ilk teslimatta eksik olan destek kirişleri bugün vince yükleniyor.
1: Bu kesinlikle sıkıcı bir gün olmayacak.
0: 5,5 metrelik kirişlerin terasların altındaki tavanı güçlendirmeleri gerek. Ama onları yerine kaldırmak çok zorlu bir iş.
1: Yukarı kaldırmamız gereken kirişlerimiz bunlar. Kırmızı halatın dışarı sarktığı şu pencereden içeri gireceğiz. Bir sürü şeyin ters gitme ihtimali var.
15: Metrelerce yukarıdayız ve yüzlerce kilogramlık kirişi havaya kaldırıyoruz. Küçük bir delikten içeri alacağız onları.
0: Tarihi bir pencereden 6 kirişi halatla çekecekler. Ve bu pencere kırılırsa bunu değiştirmek onlara $1000 mal olacak.
1: Pencereden içeri hiç kiriş almadım. Bu onlara bir profesyonel olup olmadığımı gösterecek.
0: Bir kayma olursa bu kiriş 6 kat aşağıdaki yaya kaldırımına düşebilir.
1: Kötü bir şey olabilir, birileri incinebilir. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Pekala geliyor. Pekala, dur, dur. Pekala. Oldu gibi çocuklar. Ve bir noktada kayışı gevşetiyoruz ve sonra çıkarıp kirişi alıyoruz. Arkamda dengeyi sağlamaya çalışan 2 adam oluyor. Hemen o kirişi alıp sıkıca kucaklıyoruz. Evet. Şunu al.
16: Aldım. Halat aşağı iniyor.
1: Hadi, hadi. Almaya devam et, almaya devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et. Dur.
15: Tamam, dur, dur.
1: Bu temiz.
3: Pekala, kiriş içeride.
1: Tamam. Hadi gidelim.
0: Biri geldi. Ama havaya girmek için çok erken.
1: Daha bitmedi. Pencereye dikkat et. Tamam. Hadi gel.
3: Bitirdik.
0: Şimdi yeni kirişler teras alanındaki tavanları sağlamlaştıracak.
1: Her şey çok iyi gidiyor.
0: Teras iskeleti başladı.
1: Bu çatıya 70'ten fazla direk diktik.
0: Ve Jason'ın ekibi kirişleri çatıya yerleştirdi. Sadece bir problem var. Çalışma alanı bir engel parkuru gibi.
1: Şimdi her taraf malzeme dolu. Bir bahçemiz yok, bir depo alanımız yok. Depo alanımız iskelet yaptığımız yer.
0: Üstel, iki ateş arasında uzak durmak her zamankinden daha zor.
1: Tamam, sizin direğinizi geçmem gerekiyor. O zaman bu direği geçiyoruz.
16: İtin, tamam. O tanrım, bacağımın üstüne oturuyorsun.
1: Bir ayağın üstünde oturmuyorum.
16: Yumuşak ve süngerimsi bir şey dostum.
1: Aşağı indir. İşte oldu.
0: Bir lazer düzeltici her direkteki her bir kesim noktasını eşit tutuyor.
14: Kalanların hepsini keseceğiz ve sonra çatı için gereken kirişleri yerleştirmeye hazırız.
0: Direklerin hepsi aynı uzunlukta kesildikten sonra kirişleri yerleştirme zamanı. Ve dev gibi oluyorlar. 136 kiloluk yapıştırma bir ahşap kiriş. 7 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde.
16: Hadi kaldır.
0: Havaya 8 metre kiriş dikmek için herkes görev başında.
16: Hazır. Kaldır.
1: Tamam. Bu çok düzgün oldu değil mi? 1, 2, 3.
16: Kaldırın. Neredeyse oldu dostum. 5 santim var.
1: Devam ediyoruz. Şimdi devam edelim ve plana geçelim.
0: Bir santim bile boşa harcanmayacak bir inşaatta...
1: Elinizden geleni yapın. Bu alanın her bir metrekaresini...
0: Merdivenler konusunu düşünürken verimli olmak çok önemli.
1: 45 derecelik açıdan yön değiştiren merdivenler yapmaya karar verdik. Tam burası iniş genişliği olacak. İlk basamak burada, ikinci basamak burada, üçüncü basamak burada, dördüncü basamak burada olacak. Tamam mı? Yani bir açıda devam eden bir daire olacak. Merdivenlerle çok kolay oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu berbat etmek de kolaydır. Bir santim bile kayarsanız... Olmaz.
0: Teraslar 4 ay içinde şekil almaya başlıyor.
1: Burada diğer ateş özelliğimiz var. Izgara dolabını şu tarafa götürdük. Sadece cihazları bekliyoruz.
0: Oturma odası duvarına bir şömine bağlantı yuvası inşa edildi. Özel yapım bir döner merdiven çatı erişimini kolaylaştırıyor. Ve bir tavan penceresi yeni oturma odasına doğal ışık getiriyor.
1: Tavan penceresini istiyorum.
16: Yukarı gönderiyorum.
1: Havalandırma deliğine dikkat et. Tam oturdu şeyin. Şimdi bunun vidalanması gerek. Yağmur falan yağarsa ya da üstüne bir şey düşerse yerinden kayar. Şuraya bir vida daha koy. Çatıcılar vidaları sökebilsin diye bunu vidalıyoruz. Saç örtüsünü bu kenarlıkların altına koyacağız ve bu saç örtüsü aşağıda olacak. Mühürlendikten sonra altından su falan sızmayacak. Tamam mı? Anladınız mı beni? Yani bu kısmı düzgün şekilde yaptığımız sürece iyi durumdayız. Şuraya bir vida koy, tamamdır sanırım.
0: Oturma odası sentetik bir materyal ve metal bir kaplamayla su geçirmez olacak.
1: Bu düğme başlıkları kullanacağız. Bu bir düğme başlık çivi. Bu bir sızdırmazlık çontası ve aslında deliğimizi kapatıyor ve çevresinden su giremiyor. Yani bu düğme başlıklar sentetik malzemenin üstüne yerleştireceğiz. İşte metal kaplamamız bu. 1'e 1,5 paneller. Amaç bunu paslandırmak. Gördüğünüz gibi şimdiden paslanmaya başlamış. Bunları yan yana koymaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi bugün biraz duvar kaplama yapacağız. Harika gidiyorsun dostum. Aferin size.
16: Evet, buna bayıldım.
1: Evet. Parmaklıklar geldi, kapılar geldi, mobilyalar geldi.
0: Yer döşemesi bitmediğinde ama sonunda şehir merkezindeki çatıda yer kalmadığı zaman ne olur?
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
21: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
25: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
25: Otel mi? Trivago.
26: Her yerde viral olan o tarif.
8: Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Parasının kıymetini bilenler.
10: Biziz biz.
11: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
10: Para mı kaybettirir?
12: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi kalgona geçelim.
12: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
19: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
11: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: köftü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Denver şehir merkezindeki 500 bin dolarlık yan yana çatı katı terasları bitmek üzere. Jacuzzi'nin alt kısmı döşendi ve 3 metrelik ateş rayı oksitleyici metalle kaplandı.
11: Bu en iyi teraslardan biri.
12: Yaptığım en zor teraslardan biri.
10: Jason'ın 6 kat aşağıda bulunan caddedeki 10 tonluk bu son malzemeyi çatıya çıkarması gerekiyor.
12: Parmaklıklar geldi, kapılar geldi, mobilyalar geldi.
10: Sorun taban alanı.
12: İnşaata başladığımızdan beri yer sıkıntısı
10: yaşıyoruz. Yükü emniyetli bir şekilde aldıktan sonra alanı temizleme işi, Tetris oyununun gerçeğe dönüşmesi haline geliyor.
12: Bunu yerleştirmek zorundayız. Diğerini alırken bunu taşımamız gerekecek. O kontur plağı, o boşluğu alalım. Bıçkı tezgahını önümüzden alalım. Evet, hazır mısınız? Çocuklar.
10: Vinç için caddeyi kapattıkları her sefer 2500 dolara mal oluyor.
12: Tamam, indir. Devam et.
13: Güzel.
12: Sıradaki yük 5-6 metrelik bir malzeme. Dur. İndir. Gelmeye devam et. Mükemmel. Sırada kapılar ve pencereler var. Bundan sonra granit gelecek. Tamam mı? Yavaş. Bunu bu tarafa götürmek istiyorum. Dur. Ve şimdi de jacuzzi var.
11: Güzel. İndirmeye devam et. Tamam, yerde.
12: Harika.
10: Çatı taşeronlarla doluyor.
11: Çok fazla insan çalışıyor şu anda.
10: Ve hemen monte etmeye başlıyorlar.
12: Mermerciler graniti takıyor.
10: Yükseltilmiş kısmın üstünde daha fazla yer yok ama altında bir sürü yer var.
14: Ünitenin tam ortasının altına bir depolama alanı inşa ettik. Fazla çerçeveyi, fazla döşemeleri oraya koyduk. Artık bir depolama alanımız var. Birkaç katlanabilir sandalye, soğutucu falan için.
10: Bir şehirliğe peyzaj vermek için az bakım gerektiren yapay çimden daha iyisi yoktur.
13: Harika.
9: Hazır mı?
13: Bu noktada herkes sahte çimin üstüne gerçek gübre boşalttığımızı düşünüyor.
10: Gerçi bu gübre değil. Bu 4'e 5 metrelik çim alıyı ezmek ve yerleştirmek için kullanılan 70 kiloluk bir akrilik kaplı silis kumu. Yağmur sularının süzülmesi ve küflenmenin önlenmesi için çim kaplamanın yüzeyi delinir.
13: Bitirmek üzereyiz.
15: Buraya plaj havlumu serip güneşlenmeye hazırım.
10: Bu inşaatı vaktinde bitirmek hala çok zor görünüyor.
12: Muhtemelen bir aylık işi 3 haftanın içine sıkıştırmaya çalışıyoruz.
10: Ama 9 uzun aydan sonra sonuç ilk kez gözle görülüyor.
12: Bugünden sonra tamamıyla farklı bir proje gibi görünecek.
10: Çatıdaki manzara, yan yana mega teraslarla her zamankinden çok daha iyi görünüyor.
16: Oh.
17: Vay canına.
18: Vay canına. Neredeyim ben?
10: Mega teraslar ekibi, Denver şehir merkezinde ve şehrin tam kalbinde 500 bin dolarlık bir çatı vahası yarattı.
8: Bu ne büyük bir değişim. Heyecanlandırıcı, rahat, lüks. Bu en iyi şehir yaşantısı.
11: Çatıda size göstermem gereken 2 mega teras var. Hadi gidelim. Sizinkiyle başlayalım mı?
13: Harika.
11: Bu şimdiye kadar inşa ettiğimiz en zorlayıcı projelerden biriydi. Sonunda buna tamamıyla değdi diyebilirim.
10: Peter ve Paula'nın orijinal terası kullanım dışı bir alanla çevrili ahşap bir oyun parkı gibiydi. Şimdi ise iç dış mekan teraslarının tamamı en yüksek kalite konforlarla bezendi.
18: Vay canına. Aman tanrım, inanılmaz.
11: Güzel değil mi?
18: Neredeyim ben?
11: Eski çatınız olduğuna inanmak zor.
13: Muhteşem.
10: Oturma odası ısıtıcı ve klimaya sahip. ve cam duvarlardan içeri bir sürü doğal ışık giriyor.
5: Yerdeki damarlara bayıldım.
11: Bunlar Avustralya'ya özgü 15 santimetrelik servi kalasları.
18: Bu çok güzel.
11: Şöminenize bir bakmak ister misiniz? Buyurun. Bu şömine kesinlikle çok güzel oldu. Tablonun hemen arkasında kablolar var. Yani aslında buraya bir televizyon koyup maç izleyebilirsiniz. Ve manzaraya bir bakın. Olağanüstü değil mi?
5: Evet. Manzara işte bu yüzden bu kadar önemli.
18: Harika.
11: Ve biliyor musunuz? Daha iyisi de var. Şuna bir bakın.
5: Vay, kapılar doğruca dışarı açılıyor.
18: Aman tanrım, çok güzel. Şuna
5: evet,
18: bak.
5: Evet, harika.
11: Dış mekan odası.
18: Bu çok güzel.
10: Daha önce boşa harcanan yerde, şimdi barbekü yapmak ve serinlemek için 40 metrekarelik bir açık hava yaşam alanı var.
18: Bu inanılmaz. Buna bayıldım, buna bayıldım.
10: Daha önce kullanılmayan çevre uzunluğu, şimdi modern bir ateş çukuruyla birlikte rahat bir oturma salonu oldu.
5: Ne kadar çok
18: harika,
5: ısı geliyor. Bugün
18: evet,
5: oldukça sıcak.
18: Kış, işte biz geliyoruz.
10: Bu paha biçilemez manzaraları engellememek için terasın zemini komşununkinden bir metre daha yukarı inşa edildi.
11: Zemini yükselttiğimiz için çok daha iyi görünüyor.
5: Manzara harika.
18: Evet, her yönde manzaramız var.
11: Şimdi mutfak tarafını görmek ister misiniz?
5: Harika.
18: Teşekkür ederiz.
10: Eski barbekü alanı sade ve gösterişsizdi. Şimdi her barbekü yanında lüks de geliyor.
11: Müthiş bir ızgaranız var.
18: Vay canına.
11: Granit bir tezgah ve güzel bir buzdolabı.
18: Çok güzel.
5: Bu harika. Buradaki manzaraya karşı Allah ızgara yapacağız.
11: Hadi jacuzziye bir bakalım mı? Sedir ağacından Japon tarzı bir jacuzzi. Tek yapacağınız su ekleyip arkadaşlarınızı çağırmak.
5: Bu harika. Teşekkürler David. Burada aradığımız her şey var. Şahane.
11: Bir şey değil. Umarım tadını uzun yıllar çıkarma imkanınız olur. İzninizle komşularınıza teraslarını göstereceğim şimdi.
5: Harika.
10: Bir yıl önce Tyler ve Lauren'ın sadece boş bir çatı alanı ve geniş görüşten başka bir şeyleri yoktu. Şimdi ise eğlence için yapılmış 100 metrekarelik bir mega terasları ve aynı zamanda gelecekte ofis olarak kullanacakları bir iç mekanları var.
6: Vay canına, şahane.
14: Bu gerçekten harika, kesinlikle inanılmaz.
11: Bir yıl önce burada bir yer döşemesi bile olmadığına inanmak çok zor değil mi? Şimdi ise bir açık hava yaşam alanınız var.
14: Bu çok güzel.
6: Mükemmel olmuş.
11: Hadi bu tarafa gelin, mutfak bölgesine bakalım. Yepyeni bir ızgaranız var. Kesinlikle muhteşem bir şey. Üst model, paslanmaz çelik ve üstünde bütün hazırlıklarınızı yapmak için güzel granit bir tezgahınız da var. Arkadaşlarınız için içecekler olan bir buzdolabımız da var. Tabii sizin için de.
14: Şahane görünüyor.
11: Gelin barınıza bakalım.
10: Eşsiz bar tasarımı onlarca arkadaşı ağırlamak için tasarlandı. Atıştırmalıklar granit kaplı bir masada servis ediliyor. Ateş çukuru akşam serinliği boyunca partiyi çok sıcak tutacak.
6: Rengine bayıldım. Ne düşünüyorsun?
14: Egzersiz. Kış boyunca bir sürü insan ağırlayıp bir şeyler içebilirsin.
6: Kar yağarken bile burada oturabiliriz. Bu harika.
11: Şu korkuluk duvarına bakar mısınız? 1899'da yapılan orijinal binaya ait. Ve şimdi teras parmaklarımız.
6: Buna bayıldım.
14: Arkasında bir sürü tarih
11: var. Çok güzel oldu. Hadi gidip bahçeye bakalım.
10: 20 metrekarelik çimlik alan sıfır bakım gerektiren bir vişne bahçesi havası yaratıyor.
6: Bu müthiş David.
14: Aman tanrım.
11: Şu renklere bakın. Çatınızda bir bahçe var. Ne diyorsunuz?
14: Gerçekten harika olmuş.
6: Galiba yogaya başlayabilirim.
14: Bir sürü yer var.
11: Hadi ocakbaşı tarafına bakalım.
6: Harika, heyecanlıyım.
10: 3 metrelik ateş çukuru olağanüstü manzaralarla birlikte derin bir sohbet için oturma yeri sunuyor.
11: Bu ateş özelliği muhteşem
14: oldu. Bu çok büyük.
11: Evet, bunu baştan sona yakabilirsiniz.
6: Vay işte canına, kar yağdığı zaman
11: evet,
6: harika olur.
10: Hayatı uçlarda yaşayan böyle ev sahipleri için parapet duvarın yerini bu mega parmaklıklar alıyor.
11: Burada güvenlik camımız var. Ucuna kadar gelebiliyorsunuz. Bakın güvendeyiz. Tavlı cam, toz boya kaplı parmaklıklar. Bu şey çok güvenli.
6: Ve gece tüm ışıkları görebilmeye bayıldım.
14: Müthiş olacak.
11: Muhteşem olacak.
6: Buna kesinlikle bayıldım. Burada takılmak için sabırsızlanıyorum. İyi zamanlara.
18: Sağlığınıza.
14: Sağlığınıza.
6: Sağlığınıza.
14: Sağlığınıza.
5: Mega teraslarımıza.
18: Mega teraslarımıza.
5: Bunların tadı mega terasta daha iyi.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
17: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
19: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişlenmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti. Yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
15: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi? Adımların geri.

0: Ver Aşka.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Ekibimiz New York'ta Live with Kelly and Michael programında. Programa yeni katılan NFL yıldızı Michael Strahan'a soyunma odası ve çalışma ofisi temalı bir mekan yapmak için 4 gün 4 gecemiz var sadece.
1: Kelly'nin eski soyunma odasındayım.
2: Orası tabii ki Kelly'yi yansıtıyor.
1: Tek bir düğüm bana uymadı. Orada Kelly'nin eşinin fotoğrafı var.
0: Kapının arkasında Mark Consuelos'un posterini görünce başımız dertte galiba.
2: İşlem başladı.
3: Oo, işte oldu.
2: Bitirmek için Cuma'ya kadar vaktim var. Açılış canlı yayında olacak.
4: Merhaba. Her şeyi kaldırmanızı istiyorum. Cep telefonlarınız varsa lütfen onları kapatın.
2: Buraya ahşap duvar kaplamalı. Çok hoş bir özellik yapacağız.
0: Eski NFL defans oyuncusu, yeni televizyon yıldızı Michael Strahan'a planımızı sunmadan önce Jason'la son bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Michael Rogers'ın yerine geldi. Kelly ise uzun zamandır buradaydı ama bir süre önce onun soyunma odasını değiştirdiler. O odayı artık Michael kullanacak. Michael'ın soyunma odasını ve ofisini bir erkek mekanına çevireceğiz.
1: Strahan planı. Bunu sevdim.
0: Gerçekten güzel. Strahan planında iki planımız var. Soyunma odanı programda yapacağız. Ofisini ise sadece senin görmeni
2: İki
0: istiyoruz.
2: İki alanın var. İki.
1: Burada kendimi evet. bir erkek gibi hissetmek isterim. Aa, biraz yardım gerekiyor.
2: Biraz değil, çok yardım gerekiyor.
0: Evet.
2: O da önceden tamamen Kelly ile ilgiliydi.
4: İşte benim kafam.
1: Senin kafan.
4: Üç boyutlu kafam.
2: Nereden başlasak bilemiyorum.
1: Geçmişte sert bir Amerikan futbol oyuncusuyken insanlar benim görünüşümden korkardı. Ama şu an bana verilmiş o odada kimsenin benden korkacağı bir şey yok. Tam tersine insanlar gelip bana sarılmak ister.
2: İşe soyunma odasıyla başlayalım. Onu tamamen değiştireceğiz. Ona daha çok bir salon havası vereceğiz. Dolapları ve tezgah üstünü yeniden yapacağız. Yeni bir ayna getiriyoruz. Bir de küçük sürprizimiz var ama her şeyi sökmüyoruz.
1: Oturma kısmını sevdim. Çünkü yapımcılar gelmişti ve herkes bir koltuğa sıkıştı. El ele tutuşuyorlardı. Biraz dirsek alanı gerekiyor.
2: Alan lazım.
0: Biraz rahatlaman
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Bizim
2: bir kuralımız var Strahan. Her yerden televizyonu görebilmelisin.
0: Doğru. Strahan.
2: Oh, affedersin.
0: Bay Strahan.
2: Bay Strahan.
1: Sen kazla takılıyorsun. Bu da seni biraz sporcu yapar.
0: Evet. Tamam, biraz susmayı denesin. Zamanımdan çok
1: affedersin.
0: Şimdi sırada ofis var. Ofisin tamamen değişiyor. Yani orada vakit geçirmek isteyeceksin.
2: Girişin karşısındaki duvar tamamen değişecek. Raflara ihtiyacın var. Öyle değil mi?
1: Evet, evet.
2: Burada dolaplar, tezgah, her şey yeni. Her şey kişiye özel. Bu duvara geçelim. Güzel kütüphanelerde çok iyi duvar uygulamaları olur, öyle değil mi?
1: Evet.
2: Ahşap kaplama gibi.
1: Evet.
2: Yerden tavana kadar o şekilde yapacağız. Özel bir duvar olacak. Bu duvardaysa senin için bir spor sticker olacak. Bu önemli.
1: Gerçekten
2: evet,
1: mi?
2: Öyle.
0: Her şeyi anlatıyorsun. Her şeyi
2: bir şey söylüyorum.
0: Her
2: sadece
0: şeyi söylüyorum.
2: Bir
0: dostum,
2: şey.
0: Sus artık.
2: Bir şey daha.
0: Bak
2: evet.
0: Tamam şimdi dinle.
2: Burada
0: bak, bir toplantı masan, bir koltuğun, iki sandalyen olacak. Başka evet, bir şey söylemeyeceğiz.
2: Evet. Burada sana özel rahat bir masa ve üzerinde bir sürpriz olacak.
1: Mutluyum
0: çok
1: dostum.
0: Çok fazla işimiz var Mike. Hadi gidelim buradan. Hadi tamam. Yürü. Çifte mekan yapma çalışması başlıyor. İki odanın da zemini kişiye özel olacak. Ofisin duvarlarına ahşap kaplama yapılacak.
5: Merkezden başlamamız gerekiyor.
2: Ahşap kaplamanın güzelliği sistemin milimetrik hassasiyette olması önemli. Alt kısmı yerleştirdikten sonra her şey yerini buluyor. Bir kalasa değil, çıplak duvara giriyorsanız çivinin birini bir yöne, diğerini diğer yöne çakarsınız. Buna makaslama deriz. Bu aynı zamanda işinizi iyi yaptığınızı gösterir.
0: Live with Kelly and Michael haftanın 5 günü canlı yayınlanan bir program. İşimizi cuma sabahı 9'da programda gösterecek şekilde tamamlamak zorundayız.
2: Bu programı takip ediyorum. Michael sete katıldığından beri harika iş çıkarıyor. Kelly şahane gidiyor. Harika bir ikili.
1: Biraz daha erkeksi bir şey istiyorum. İçeri girince işte bu demeliyim.
2: Oh, şey.
4: Affedersiniz.
1: Şimdi içeri girince işte bu diyorum.
0: Bu ipucu yapım ekibinin çalışmasını yönlendirmede etkili oldu. Tezgah ölçüleri alındı ve tezgah için çalışma hemen başladı. Çok fazla vaktimiz yok.
2: Aşağıda tut.
0: Sal ve ekibi Kelly'nin eski aynası kırılmasın diye ona elektrik bandı çektiler.
6: Geliyor.
0: Odalara yepyeni yer döşemeleri yapılıyor.
6: Çok güzel birleşiyorlar.
7: Evet, birbirine geçiriyorsun.
6: Buna yüzer döşeme deniyor.
7: Doğru.
6: Görünümü iyi ve herkes evine kolayca
7: çok
6: yapabilir.
7: Çok kolay.
6: Parke şiltesini serip işe başlıyorsunuz.
7: Biraz dolgu yapmak gerekiyor. Zemin zaten düz olduğundan birbirine geçirmeyle başlayabiliyoruz.
6: Bu tümüyle sentetik malzeme. Gerçek ahşap
7: akrilik
6: değil.
7: Cidden çok dayanıklı. Deseni de çok güzel.
6: Aha.
2: Zemini özel yapan şey ahşap desenin malzemeye dijital olarak yapılmış olması. Bu da döşeme sırasında kendini tekrar eden ahşap şekillerinin oluşma ihtimalini azaltıyor. Birinci gün bitiyor. Sonunda en yüksek hızımıza ulaştığımızı hissediyorum. Genelde böyle olur. Günün sonunda iyice motive olmaya başlarız.
6: Döşeme işi bitmek üzere.
2: Döşeme dolapları getireceksiniz, tamam mı? Diğer tarafa geçmeliyiz.
0: Oh, ben zaten oradayım. Herkes nerede? Michael'ın masasının ayaklarına başlıyoruz.
3: New York City'deyiz.
0: Odalar için yapacaklarımızın büyük bölümünü stüdyodan 6 blok ötede oluşturmaya çabalıyoruz.
2: Yani her istediğimizde odaya girip çıkma şansımız yok. Yapılacak her şeyi bilmeleri ve gelip yapmaları gerekiyor. Biraz zahmetli ama halledeceğiz.
0: Ekip olarak New York'tayız. İki oda birden yapıyoruz. Çalışmanın ikinci günü. İlk odayı cuma sabahı canlı yayında açacağız. Dolap ve rafları hepsi 6 blok ötedeki atölyeden getirildi. Ben hala buradayım. Michael'ın masasının ayaklarını bitirmeye çalışıyorum. Bu masanın yan kısmına gelecek. Bu bir yanı için. Bu da diğer yanı için. Döndür. Buna ekip çalışması deniyor.
7: Dolapları kabaca döşedik ve düz durmalarını sağladık. Burada elektrik ve görüntü ses kablolarının geçmesi için küçük bir boşluk bıraktık. Bu aralığı panelle kapatacağız. Bunun üstüne tezgah, en üstte de raflar gelecek.
2: Soyunma odasına bir tezgah parçası konuyor. Ofiste ise genişliği doldurmak için iki parça koyuyorlar. Tezgahlara soyunma odasında lavabo için, ofiste ses sistemi kabloları için delikler açılıyor. Ofisteki parçaların birleşim noktasını gizlemek için epoksi reçine uygulanıyor ve pürüzleri yok edip dümdüz bir yapı sağlamak için hava kompresörüne bağlı aletler kullanılıyor. Sel 6 blok ötedeki atölyede gizli televizyonlu ayna için iskeleti oluşturuyor. Frimpy ve Cherry ise boya yapıyor. Bu da Michael'la bana masayla ilgili çalışma fırsatı veriyor. Bu atölyeyi bilmiyor olabilirsin.
1: Hayır.
2: Ama binayı biliyorsundur. Değil mi?
1: Evet. Doğru. Burada diziler için setler yapılıyordu, değil mi?
2: Evet öyle. Her şey yapılıyordu. Aha. Yani burada olmamız durumla uyumlu. Michael için özel bir masa yapmak istedik. Tümüyle MDF'den yapıldı. Para konusunu önemseyen kişiler için bunu sıkça söylüyorum. Orta yoğunlukta lif, levha anlamına gelen MDF ile birçok şey yapılabilir. Masa 3 parçadan oluşuyor. 2 ayak, ön panel ve üst kısım. Michael masanın kesilmesinde bana yardım ediyor.
1: Sende kemer var, bende yok.
2: Senin de olacak. Olacak tabii, başlangıç seviyesi alet kemerin işte burada. Tak
1: bunu
2: bakalım.
1: Sevdim.
2: Güzel tarafı biraz yıpranmış olması. Sana çekici al dersem. Evet. İşte bu. Güzel. Çekici aldın. Alışınca hızlanacaksın.
1: Evet.
2: Gönye'yi al dersem peki. Büyük bir Amerikan futbolu izleyicisiyim. Bu adamı oynarken izlerdim. Şimdi onunla zaman geçiriyorum. Harika değil mi?
1: İşte bu.
2: Testi geçtin. Eğlenceliydi. Masana oturduğunda altına rahat girebilmen için bu alanı enden incelteceğiz. Şerit metren yanında. Öyle değil mi?
1: Şerit metre mi?
2: Evet. Var mı?
1: Bam.
2: Bam. İşte orada. O çizgiden 3.80 santim.
1: Bu çizgi üstünde 3.80 evet. Santim mi ölçüyoruz?
2: Hayır. Öbür tarafa.
1: Öbür tarafa 3.80 santim.
2: Evet. Ve bu tarafa.
1: Ve bu tarafa 3.80 santim. Tamamdır. Ben bunun için buradayım.
2: Bunun en kolay yolu örneğin 15'i çizgiye koymak. Ve
1: İki tarafa da 3.80 santim gideceksin. Jason'la iyi hissediyorum. Harika bir öğretmen. Beni aletler konusunda rahatlatıyor. Kalemim nerede?
2: Evet, işte
1: burada.
2: Alet kemeri iyi değil mi?
1: Bunu benim için yapıyorlar. Onlar her şeyi mükemmel yapan, her türlü püf noktayı biliyor.
2: Çivi tabancasını alalım. Bunu tak.
1: Özel gözlükler.
2: Evet.
1: Bunlarla daha mı iyi olacak?
2: Güzellerini aldım.
1: Özel bir marangoz olacak mıyım peki?
2: Evet, kendim için de bir tane bulayım.
1: Vay canına, şimdiden daha zeki hissediyorum. Kenara çekil, ben ne yaptığımı biliyorum.
2: Güzel, kenara çekiliyorum.
1: Şimdi erkek gibi oldum.
2: Evet.
1: Bu bir erkek işi. Kalemim nerede?
2: Evet,
1: işte burada.
2: Alet kemeri iyi değil mi?
1: Bunu benim için yapıyorlar. Onlar her şeyi mükemmel yapan, her türlü püf noktayı biliyor.
2: Çivi tabancasını alalım. Bunu tak.
1: Özel gözlükler.
2: Evet.
1: Bunlarla daha mı iyi olacak?
2: Güzellerini aldım.
1: Özel bir marangoz olacak mıyım peki?
2: Evet, kendim için de bir tane bulayım.
1: Vay canına, şimdiden daha zeki hissediyorum. Kenara çekil, ben ne yaptığımı biliyorum.
2: Güzel, kenara

0: şimdi dur. Mükemmel.
1: Tozu engelleyen bir şeyler yok mu burada?
0: Bizimki eski usul dostum. Biraz toz oluyor.
1: Bugün enine parça kesmeyi öğrendim. Normalden farklı bir şey. Ortadan nasıl başladıklarını hep merak etmiştim.
0: Şimdi ilerle. Düz tutacaksın. Mükemmel. İş sırasında kirlendiği için işte böyle. İyi kestim.
1: Çok eğlenceli.
0: Evet. Seni buradan böyle yollayamam. Ona temizlenmesi için hava nozulunu verdim. İşte burada. Top sende. Tozdan kurtul. Çok işe yarıyor.
1: Ay canına.
0: Kendini buna biraz fazla kaptırdın.
1: Marilyn Monroe gibi hissediyorum. Bir uçuşan saçlarım eksik.
0: Masanın üst kısmı iki büyük bir küçük parça MDF'den oluşuyor. Küçük parça çekmecelerin bir parçası olacak. Eski tarz bir masa yapmak istemedim. Havalı bir masa olsun istedim. İstendiğinde Michael'ın masasından bir ekran çıkıyor. Bu ekran sayesinde televizyonu oturduğu yerden kontrol edebiliyor. Mekanizmayı ise işte buradan kontrol edecek. Buraya gelecek. Bu mekanizma ekranın açılıp kapanmasını sağlayacak. Çalışma prensibi çok basit. Akımı verince aşağıya iniyor. Kutupların yerlerini değiştirince yukarı çıkıyor. Bunun olması için masanın ön paneline bir asansör yuvası yapıp oraya yerleştiriyoruz. Masanın üst kısmını bitirmeliyiz. Şimdi birleştirilmesi için tüm parçaları yolluyoruz. Stüdyoda her şey yolunda. Michael'ın kahve makinesi, buzdolabı ve kasası yerlerini buluyor. Gizli televizyon için kullanılacak ayna henüz geldi.
2: Yavaş, camlar bu köpeklerin arasında.
0: Sel, soyunma odasının montajı hazırlanmasına yardım ediyor.
2: Yolda engelleyici bir şey yok. O cam temizleyici buna parmaklarımızın değeceği için mi var?
3: Evet.
4: Ofisteki kablo döşeme işi biraz aksamış durumda. Şimdilik. Soyunma odasındaysa aynanın çerçevesi yapılıyor. Sel, aynanın arkasındaki televizyona ulaşılması gerekebilir diye vida yapıyor.
2: Üst kısmı biraz açsam mı?
4: Sel ve diğerleri televizyondan dolayı aynanın camın arkasındaki alanı siyah boyadılar. Aynanın arkasına gelecek televizyonun kalınlığı çok az olmalı. Bunların hepsi göz kamaştırıcı parlamayı en aza indirmek için.
0: Özel olarak boyanan masa parçaları stüdyoya ulaştı. Artık ofis yavaş yavaş tamamlanıyor. Masanın parçalarını içeriye taşıyoruz. Onları birleştireceğiz. İki ayağımız var. Arka panelimiz de burada. Bunların hepsi birleşecek. Üst kısmı alalım. Masada biraz oynama yaptık. Oldukça iyi oldu. Çok iyi oldu. Masaya bir yuva yaptık. Oh, bu da ne? Her şey birleştiği sırada olamaz. Bazı zorluklar çıkabiliyor. Bunları birlikte tutmamalıyım. Çalışmaya başlayınca ise muhteşem oluyor. İki negatif, iki pozitif.
5: Anladım, anladım.
0: Oh, duralım.
5: Durduruculara mı takıldı?
0: Aa, belki.
5: Evet, tamam. Takılmış.
1: Onları yana
5: burada almalıyız. Bak, takılmış.
0: Kapağı aşağı inerken evet. Tutacak olan iki küçük parça vardı. Ama bu parçalar kapağın açılmasını engelliyor. Onları oraya son anda test etmeden yerleştirmiştik. Artık çalışmadıklarını biliyoruz. Evet. Yanlar tamam mı? Evet, işte oldu. Masanın içinden çıkan bir kapak çok havalı. Ama üstüne bir şey koymalısınız.
6: Her şey yapıyor. Işıkları, iki televizyonu, müzik sistemini kontrol edebiliyor. Hatta isterse tabii bunu yapmak zorunda değil ama soyunma odasına bağlanıp henüz oraya gitmeden orada istediği şarkının çalmasını sağlayabilir. Harika bir özellik.
0: Bu ana kontrol değil mi?
6: Öyle. Arkadaki aplikleri bile kontrol ediyor.
0: Evet.
6: Işıkları da.
0: Her şey.
6: Her şey.
4: Soyunma odasındaki koltuğun montajı rahat ilerliyor. Ayrıca buraya Michael'ın ceketlerini, gömleklerini ve uzun montlarını asabileceği yeni bir dolap ünitesi oluşturduk. Kravat askısı yaklaşık 20 kadar kravatı alabilecek boyutta. Ben ve Jason sahne arkasında soyunma odasının açılışını yapacağımız canlı yayına hazırlanıyoruz.
7: Burası güzellik köşemiz. Serimi burada yapıyorum.
4: İşte bak, bunu hayır diyemem. Gördün mü?
7: Hadi ama.
4: Mükemmel. Ekibin tamamı mekanı tamamlamak için koşuşturup duruyor. Bu iş için bir hafta harcadık. Onu Michael'a gösterme zamanı geldi. Endişelenme. Büyük bir koşuşturma vardı. Michael beğenecek mi?
1: Sonunda o gün geldi. Yeni soyunma odamı bugün göreceğim. İşte bunu yapan arkadaşlar karşınızda. Lisanslı müteahhit Jason Cameron ve eski NFL yıldızı Cas Tony Siragusa.
7: Cas,
1: çiçekler
7: Tony
1: bana mı?

0: Ah, Michael'a çiçek mi getirdin? Çok hoş.
1: Bunları senin soyunma odanda buldum. Sakın ha demek için getirdim. Sana bir mekan yapacağız ve kurallarda yardımcı olmak istedim. Tamam mı?
2: Yani bunlar olmaz mı?
1: Bunlar kiralıyla kalacak.
0: Emin değil. Aa, teşekkür ederim Tony. Çok hoşsun. Odalardaki en büyük zorluk neydi?
3: Küçüktü. Yapım aşamasında oraya çok kişi sokmak en büyük zorluktu.
0: Michael'ın man cave'i açılmak üzere. Gidelim hadi. Hadi gidelim.
4: 4, 3.
0: Michael Strahan'ın gözlerini bağladık.
2: Yeni kokuyor.
0: Doğru, yeni bir soyunma odası kokusu var.
2: Yeni kokuyor.
3: Hazır mıyız?
1: Çıkar hadi. Çıkar.
0: Aman tanrım.
2: Sevdim. Çok sevdim.
0: İnanılmaz.
2: İşte bundan bahsediyordum.
0: Her şeyden önce.
2: Şuraya bak.
0: Her şeyden önce bu bir erkek soyunma odası.
1: Güzel olmuş.
3: Evet. İçeri girince bunu anlıyorsunuz.
0: Ama ben sarsıldım.
1: Niye?
0: Çünkü buzdolabı hiç aklıma gelmezdi.
1: Durmuyoruz bak, her şeyi gösteremeyiz. Bak, duvarda ses sistemli 140 ekran bir televizyon var. Burada da bir televizyon var ayrıca. Aynanın her yerine ihtiyacım yok demiştin.
0: Kafama
1: kadar
0: içinde.
1: Büyük değil. Aynanın içinde bir düz ekran
2: var. İşte budur.
1: Burada bir soğutucumuz var.
0: Tezgah mermerden.
1: Buradaki kumanda. Her şeyi kontrol ediyor. Hadi, her şey. Bak her işte bu. Her şey bunun
2: yapıyor. Da bu. Dostum, yapmam gereken şey.
0: O gerçek mermer mi?
3: O mermer gibi duruyor. Öyle değil mi?
2: Bir beyefendi salonundaymışım gibi hissediyorum. İnsanları buradan çıkaramayacağım.
3: Lavaboya bakın.
0: Lavabo muhteşem. Tıraş seti inanılmaz.
1: Bence Kelly biraz kıskandı. Biraz kıskançlık hissettim. O da bir mekan istiyor sanki.
0: Beyler, burası muhteşem. İnanılmaz. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Michael hak ettiği soyunma odasına kavuştu. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi görüşürüz. Hoşçakalın.
2: Vay canına dedim. Bir erkek gibi hissediyorum. Olmasını hayal ettiğim şey buydu. Çocuklar onlara söylediğim her şeyi tam olarak yaptılar.
0: Aman tanrım, çok beğendim.
2: En sevdiğim özellik aynanın içindeki televizyon oldu. Çünkü saçımı yaptığım sürenin yarısında duvardaki televizyona bakmam gerekiyordu. Aynaya bakmak hem havalı hem de pratik.
3: Şimdi sıra ofise geldi. Ekibimiz son dokunuşları yapıyor.
1: Michael'ın soyunma odası konusunda başarı çıkardı.
2: Aman tanrım.
1: Şimdi sıra ofiste.
0: İnanılmaz.
2: İşte bundan bahsediyordum.
3: Hadi gel bakalım.
1: Hazır mısın?
3: Buraya
1: yeni
3: gel.
1: Ofisine hoş geldin dostum. İşte.
3: Göstereceğiniz çok şey.
1: Tamam dostum, sakinleş biraz. Tamam, bayılma sakın. Seni kaldıramam, tamam mı? Gördüklerini iyice
3: evet, bilsin. Evet, sildir bakalım.
2: Eski ofisim şey gibiydi. Sanki mağazaya gidip vitrindekileri almışız ve onları öylece odaya atıp bir ofis yapmışız gibiydi. Yeni ofis beni yansıtıyor.
1: Arkamda iki tane büyük ekran televizyon var. Burada bilgisayar falan, her şeyi kablosuz kullanabiliyorsun. Gerçekten çok özel bir yer oldu. Ekibimiz
2: ciddiyim
1: sana
2: dostum.
1: Her şeyi anlatacak.
2: Söylediğin
1: tamam
2: hiçbir şeyi duymuyorum. Benim gibi memnun etmesi zor insanları alıp onlara kapıdan girince dedirtiyorsanız hayallerimizin ötesine geçmiş, harika iş çıkarmışsınız demektir.
1: Burada arka tarafta surround ses sistemin var.
3: Burada
1: şöminen sıcaklık olmalıydı dostum.
3: Biraz alev istiyorsan havalı görünüyor. İyi mi?
1: Döşemeyi de değiştirdik. Güzel bir alan oluştu. Ayakkabılarını çıkarıp rahatlayabilirsin. Bu televizyonda bir telekonferans sistemi var. Onu da kurduk. Mikrofon tavanda asılı durumda. İşte şurada. Tek yapman gereken oturmak. İnsanlarla konuşabilirsin. Neler yaptıklarını görebilirsin. Sana farklı şeyler gösterebilirler. Telefonu tutmak zorunda değilsin dostum. Yüksek teknoloji.
2: Video konferansı ve televizyonlardaki ihtiyacım olan diğer her şeyi sadece işle ilgili olarak değil, yapmam gereken her şeyde kullanabileceğim. Teşekkür ederim. Bay Siragusa, sen iyi bir adamsın. Diğerlerinin söyledikleri umurumda değil.
3: Tabii ki ona masayı da gösterdik. Bu konuda heyecanlıydım. Göstermek için sabırsızlanıyordum. Sen orada değildin. Onu atölyeye götürdük ve kolları sıvadı. Bunda senin de emeğin var. Ne düşünüyorsun?
2: Bayıldım.
3: Temiz iş değil mi?
2: Evet, temiz iş.
3: Sade, mükemmel.
2: Her yerinden kablo falan çıkan şeylerden değil.
3: Evet, evet.
2: Sevdim.
3: Masanın evet altı rahat mı? Orada
2: mükemmel.
3: Rahat mısın? Geniş değil mi?
2: Patron gibi.
3: Yükseklik nasıl peki? Güzel. Spor sticker'ın şurada. Her şey ekrana dökülecek. Telekonferans yaparken şöyle bir bakman yetecek.
2: Başka bir dünyadan gibi. Benim de olacağını hiç düşünmemiştim ama oldu.
3: Buradan her şeyi kontrol etmek istersin.
2: Evet.
3: Odadaki her şey kontrol edilebilmeli. Sağ tarafında bir tuş var. Ona basar mısın?
2: Alttaki
3: evet,
2: mi?
3: O tuşa bas. Bu şeye bayılıyorum. Tüm gün yapabilirim. Şuna bak. Şuraya basarsan her şey açılacak.
1: Her şey evet. Açılıyor.
3: Evet.
1: Mesela telekonferans mesela. Sistemi.
2: Dit dit dit dit.
1: Şu dolapta bir kasa var. Sadece senin parmak izinle açılacak. Ona baş parmağını okutacaksın ve açılacak. Bir gün seni baş parmaksız görürsem anlayacağım ki biri kasanı açmak istemiş.
5: Bunu böyle söylemeseydin.
3: Kimse onu açamaz.
2: Baş parmağımı alma adamım. Seni sevdiğimi söylemeliyim. Seni de seviyorum. Teşekkür ederim kardeşlerim. İnanılmazsın. Ne kadar teşekkür etsem az ama sizin aksinize ben çalışmam.
1: Burada işimiz bitti Jason.
3: Ben çalışıyorum. Bak. Benden değil
1: ama
3: ondan
1: gidiyoruz, değil mi?
2: Bana
1: tamam,
2: göre
1: gidelim.
2: İkiniz de sıkı çalışmıyorsunuz.
3: Son olarak bana bir iyilik yap. Şunu aşağı indir. Kapanışını görmek istedim sadece.
2: Hadi çıkıp gidin ofisimde.
1: Tamam.
2: Bunu açık bırakacağım. Kitabını okuyacağım ve biraz kestirmeye çalışacağım.
1: Evet.
3: Okumak görüşürüz. Bir dakika falan sürer. Tadını çıkar.
1: Tamam. Görüşürüz dostum.
2: Bu bir isimli kitap. En son şunu düşündüm. Bu adamlar müsait mi? Çünkü evim çok uzakta değil. Ofisimde veya soyunma odamda evimden daha güzel oldukları için takılmak istemem. Beni eve mi götürüyorsun? Babam evde bekliyor dedim. Hayır olmaz, sirenleri açıyorum dedi. Bu Tony tam bir ucube.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyn Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyn Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Benim iyi uyumam lazım.
19: Benim iyi uyumam lazım.
20: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
21: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
22: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
23: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: Bugün Rich Roy Sadek için NASCAR temalı bir erkek mekanı yapıyoruz. Orada elektrik var mı?
1: İyi soru.
0: Ve bize Casey Kane ile Brad Sweet yardım ediyor.
2: Pil gerekli.
0: Burada al.
2: Tamam, bu iyi.
0: Tamam. Ama baş edebilecekler mi acaba?
1: Bu matkabın ucunu yaktı.
2: Oh.
0: Bu resmen tuzak gibi bir şey.
2: Sen de mi?
1: Ben de.
2: İyiydin mi?
1: Merak etme. Olur.
0: Bu devasa bir seleksiyona baksana. Evet, şimdi bu erkek mekanını yüksek vitese takalım. Rich, ne haber?
1: Merhaba.
3: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Garaj yoluna bakıyoruz. Oldukça güzelmiş.
0: Bir erkek mekanı yapmıyoruz. Evet. Bir kızak yapacağız ve küçük bir eğim vereceğiz. Tamam mı?
1: Yol burada.
0: Merhaba.
4: Benim adım Rich Voitalik. Kuzey Carolina, Davidson'da yaşıyorum. Şu anda bodrum katımız bitmemiş. Beton duvarlar çoğunlukla sadece depo için kullanılıyor. Bir erkek mekanı istiyorum. Arkadaşlarla takılabileceğim harika bir yer olsun.
0: Mekan bayağı büyük.
1: Evet, büyük.
4: Kesinlikle.
1: Sporcu birisin ama şık istiyorsun.
4: Kesinlikle. Mekanımın teması NASCAR olacak ve bir bar alanı olsun istiyorum.
1: Basamaklardan ilk indiğinde gördüğün şey buradaki duvar. Bunun üzerine özgün bir şey koyacağız, bir şey asacağız. Hepsini söylemek istemiyorum. Goose kızıyor. Burada harika bir şey olacak. Havası değişecek. Tamam mı? Çok beğeneceksin.
0: Sıkıldı.
4: Tamam.
1: Bayılacak. Ona kısaca neler oluyor anlat.
0: Tamam.
1: Sıkıldın mı yoksa?
0: Tamam, tamam.
4: Harikasın.
1: Pekala. Bar iki katlı. İki katlı bar. Dolapların
4: tamam.
1: Yüksek. Ve daha sonra da bar
4: tamam.
1: Bölümü olacak, tamam mı? Arka bar yani.
4: Tamam.
1: Tamam mı? Burada
0: İki
1: bir...
0: katlı mı?
1: Hayır, tek katlı.
0: Bu dört eder mi?
1: Aa, yapma.
0: Çok katlı. Ağlayacağım sonra.
1: Tamam, arka bar. Burada bir duvar olacak. Ve bu arka duvara bir şeyler,
0: bir
1: kirişler
0: şeyler
1: koyacağız.
0: Ekliyoruz. Kabaca
1: evet,
0: öyle
1: kabaca.
0: Söylesene.
1: Tamam, rahat ol, anlatıyorum.
0: Tamam.
1: Bar alanı gerçekten hoş. Bu alana geçerken koltuk bölümü olacak. Bu duvara da bir şeyler yapacağız. Fransız kapıları.
0: Ne yapıyorsun, bu yeni bir ev falan mı olacak?
1: Çok şey diyemem ama bilardo masan olacak. Tamam mı? Duvarda bir bar daha olacak ve iki içecek fıçısı olacak. Evet.
4: Çok güzel.
1: İçecek almak için iki alan ve buraya bir içecek soğutucu
4: tamam.
1: koyacağız.
0: Senin gibi olmak istiyorum. Her şey kolay gibi anlatıyorsun. Hadi
1: ha,
0: bak. Gel, hadi.
1: Böyle mi yapacağız?
0: Tamam.
1: Bekle.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Nasılsın?
1: Ben
0: sen Jason. Ben? Merhaba. Bak, sana buraya iki katlı bir bar yapacağız. Küçük bir oturma alanı olacak.
1: İki katlı,
0: duvara bir şeyler
1: asacağız.
0: Yapıyoruz. İki katlı
1: i̇ki
0: bar
1: katlı,
0: yapıyoruz.
1: İki
0: tamam
1: katlı
0: mı?
1: Ne?
0: Ne
1: katlı.
0: Oldu? Ne var?
1: Hadi gidelim. İki katlı
4: tamam.
1: Diyorum.
4: Ne o? Hadi bakalım.
1: Aman tanrım, bitirdiğimizde harika olacak.
0: Şimdi sürücülerimizle tanışalım. I'm
5: Casey Kane. Benim adım Casey Kane. Araba yarışçısıyım.
6: Stewart, Kurt Busch, Casey Kane ve Dale Jr.
2: Benim adım Brad Sweet ve Davidson'da erkek mekanı yapıyoruz.
0: Brad ve Casey aynı takımda yarışan iki pilot.
6: Lastikler Brad Sweet için kayıyor. Bu müthiş.
1: Bu mekanda üç ana proje var. Birincisi ve en büyüğü iki katlı bar olacak. Ve arkadaki bar, ön bar iki katlı güzel ve büyük bir bar. 3 metre uzunluğunda. Çok sık yapmayız ama bunları seviyorum. Çalışabilmen için dolap yüksekliği veriyor ve bir de bar yüksekliği. Bunun çerçevesini çıkaracağız.
7: Her erkek mekanının en önemli özelliği ve projesi bardır.
1: Şimdi size bar yapımı 101 dersinde bir şeyler anlatacağım. Sıfırdan yapıyoruz. Üst katmanın, alt katmanın, her türlü katmanın incelikle işlenmesi gerekiyor.
7: Eğer elinizdeki vidalar yeterli gelmezse bu kaplamalı çerçeveleme çivilerini alabilirsiniz. Bunlar beton kaplamalı ve şimdi yapacağımız şey bunların ikisini birlikte koymak. Birbirlerine zıt yönde. Çıkarmak mümkün değil. Sabitlemek içinse mükemmel bir yol. İşte böyle.
1: Çerçeveleme bitince bunu nasıl kaplarım diye düşünüyorsun. Bu programda yıllar içinde pek çok taş kullandık. Yerel çalışan birini buluyoruz. Harika taşlar getiriyor. Bunlar çok iyi duruyor. Mekanın tarzıyla da çok iyi gidiyor. Ve daha sonra kullandığımız taşın aynından diğer duvarda da kullanıyoruz. Uyumlu oluyor. Buzdolabı da buraya girecek. Ve sonra arka barın üstünde aynı taştan olacak. Daha sonra sütunları yapacağız. Boyanacak ve hazır hale getirilecek. Duvarla marka ilgilenecek. Daha sonra da televizyon geliyor.
0: Ama ekip çalışmaya devam ederken sorunlar çıkıyor.
1: Oo,
6: Yine mi?
3: Neler oluyor? Burada olan şey yönetmeliğe göre bar kırıcıların olması gerekiyor. Ne zaman buna bir şey taksan yükü taşıyamıyor ve bu yüzden gidip yenilerini aldık. Böylece buraya ne zaman bir şey taksam kırıcıya takılıyor ve baştan başlıyoruz. Şu anda işler kaldı.
6: Çözümü burada.
0: Şimdi burada Rich ile birlikteyiz. Gerçekten harika bir ev sahibi ve devasa bir alanı var.
4: Becerikliyimdir. Yaklaşık 10-15 senedir ev ustasıyım ben.
1: Bu mekanda maalesef Rich ile çok fazla çalışma fırsatım olmadı. Çünkü pek çok sürpriz çıktı ve onu kovduk.
0: Beklemediğimiz şey büyüklüğüydü. Yanımızda Casey ve Brad var ve bize yardım ediyorlar.
1: İşte bunlardan birini duvara asmamız gerekiyor.
0: Onların pit stop ekibini kullanabilirdik aslında. Burası kocaman bir yer, baksanıza.
8: Eşim bir erkek mekanını hak ediyor. Çünkü her şeyi bizim için yapıyor. Evde benim idarem geçerli. Alan olarak aşağıda hiçbir şey yok. 200 metrekare ve hiçbir şey. Ona kendi alanını veriyoruz.
0: Tamam Brad, benimle yardım et bana. Brad sweet sürücülerden biri. Bu adam ekibimize 5 dakikada dahil olabilir, inanın. Buraya birkaç parça takmalıyız,
2: tamam mı? Tony müthiş bir gürültücü. Herkese neler olduğunu, ne yapmaları gerektiğini söylüyor. O iyi biri. Kesinlikle işler onun kontrolünde.
0: Yapacağımız şey bu. Bak şimdi. Bak bu iyi değil. Bak kenarı yukarı çıkıyor. Gördün mü?
2: Evet.
0: Bu küçük alanı doldurmalıyız. Tamam. Bu olmaz yani.
2: Küçük mü başlamalı?
0: Evet. Bu kenarını biraz kıralım. Hepsini değil ama. Çok fazla değil.
2: Evet.
0: Tamamını işte böyle. Sonra.
2: Tamam, fena
0: sadece
2: değil.
0: Sadece kenarından. Profesyonel ol. Bakalım uyuyor mu işte.
2: Tamam.
0: Bu biraz kısaymış. Başka tamam. Uzun bir tane alabilirsin. Aynı kalınlıkta olmalı ama. Evet, olur gibi.
2: Bak. İyi mi?
0: Tamam.
2: Yoksa...
0: Yok, iyi değilmiş.
2: Hayır. Bakalım.
0: Bu iyi olacak galiba.
6: Diğer tarafı.
0: Tamam. İşte bu.
2: Tamam, şimdi kesebilirim.
0: Tamam, şimdi buraya koymalısın.
2: Tamam.
0: Tamam, bak çizgileri görüyor musun? Bak bunun gibi. Bunu o çizgiye mümkün olduğunca yakın koyman gerekiyor. Ve arka tarafında malanı bu şekilde tutup şundan biraz alıyorsun. Koyduk. İşte. Tamam mı? Böyle koyuyorsun. Ve buraya biraz koyuyorsun. İki tarafa da şöyle. Onu alıyorsun.
2: Biraz yere.
0: Endişelenme. Eşi gelip sana bakmaz. Evet. Burası bizim mekanımız sonuçta. Bunu da koyduk şöyle. Ve yerine oturttuk. Biraz oynatalım. Yerleşsin.
2: Evet.
0: Ne diyorsun?
2: Bence harika iş. Denemeliyim.
0: Tamam, harika. Hadi bir taş al, başla bakalım. Hadi bakalım nasıl olacak, görelim. Evet. Aslında bak buraya sığabilir, biliyor musun?
2: Evet.
0: Oho!
6: İşte bu.
0: Alma alanı şurada.
2: Tamam.
0: Ve çamurun, harcın, görelim. Güzel. İşte bu. Çok iyi. Aferin sana.
6: Daha önce hiç yapmış mıydın?
2: Hayır, yapmadım.
0: Bence yapmışsın. Evet, beceriklisin. Güzel, devam et.
2: Gerçekten mi?
0: Sevdim. Yapmaya devam et, hadi bakalım.
2: Tamam.
6: İşte bu. Biraz ileri geri oynat. Mükemmel.
0: Eğer aşağı kayarsa destek olmalısın. Bu güzel. Tamam, iyi durdun. Taş döşeme işi bittiğinde Brad Jason'a bakıyor.
1: Evet Brad, burası bilardo odası ve bir bar daha yapıyoruz. Günün sonunda çocuklar bilardo oynarken diğer bara gitmelerini istemeyiz. Şimdi bize 2'ye 4'lükler gerekli. Daha sonra da bir bar yapacağız. Tamam mı?
2: Bir tanesini koyup keselim mi?
1: Ben üsttekini ölçeyim. Daha sonra da keseriz.
2: Tamamdır. Emin misin?
1: Tamam.
2: Kıvrık olmasın.
1: Merak etme. Favori yarışçın var mıydı?
2: Evet. Jeff Gordon. Onun arabalarından vardı.
1: Şimdi bir ölçü almak istersen onu keseceğiz. Bunu benim için keser misin?
2: Evet.
1: Doğrudan kesebilirsin. Bıçağı aşağı indir. Onu oraya koy. Bıçağı it ve sonra tamam. Kaldır. Ucundan biraz alalım. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Çocuk iyi çalışıyor. Etrafta dolaşmıyor. İyi çalışıyor. Bunu sevdim.
0: Buraya ne koyuyorsun? Bu yük taşıyor mu?
1: Bunu çivilemek için bir yer olmalı.
0: Hepsi mi? Ne kadar yüksek peki?
1: 100 santim.
0: Kontrplaks var. Yan yüzünü koysana o zaman.
1: Evet. Damarları yukarı bakmalı. Sen bunu bilirsin ve yan koysaydın bana ilk önce ne derdin? Söyle bakalım, ilk ne derdin?
0: Dike.
1: Evet, kesinlikle.
9: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
10: Kredi. Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
11: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
13: lazım. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
14: Siparişiniz
15: ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
14: Tabii.
18: Hangi programdı ya? Hangi?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Parmalyuv Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Futbol heyecanı BİM'de. LG 55 inç 4K Ultra HD Webo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR 10 Nano Cell TV 30.990 lira.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
7: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
7: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: şu sineğe bakar mısınız? Bu mekanın büyüklüğüne yaraşır büyüklükte.
1: Jersey'de moskitadır.
0: Biz ne diyoruz peki?
1: Moskito mu?
0: İtalyansınız tamam, moskito. Siz. Kan emici pislik. Ne yapıyoruz burada şimdi?
1: Bu duvarda harika bir resim olacak. Uzunluğu 4 metre, yerden tavana kadar. Ve bu da Brad ve Casey'nin ülke çapında kullandığı araba. Güzel duracak. Bilardo oynarken bakacak güzel bir şey. Şimdi yaptığım şey koyduğum çerçeveyi kaplamak. Her zaman emin olduğum şey çerçevenin olduğu yeri çivilemektir. Yoksa çivileri kapatmak zorunda kalırsın. Şimdi üst kısmını kapatıyorum. Kenar boyunca ilerliyorum ve o da sütun tarafından kapanacak. Ve sadece merkezde birkaç çivi olacak. Duvara bunun gibi lambri yaptığında damarların dikey olmasını istersin. Şimdi sütunları koyuyorum ve bunlar boşlukların arasına girecek. Burada destek olduğundan emin olmalısın. Ortada bir tane ve diğer ucunda bir tane ve ikinci bir içecek soğutucu da koyacağız duvarın diğer tarafına. Bundan kurtuluruz. Küçük bir yıkım ve sonra çerçeve. Sadece ikiye dörtlüklerle. Duvarın bu tarafında içecek soğutucu için alanı düzenlerken Goose Brad'le bazı endişelerini paylaşıyor.
0: Jason, bir sorum olacak sana.
1: Jeff benimle.
0: Merhaba bunu... Tony, nasılsın?
2: Ben Jeff. Haber?
0: Benim birkaç tane restoranım var ve fıçık konusunu bilirim. Bunu kaplamanın üzerine koymak istemiyoruz. Çünkü seninle ben birkaç defa dışarı çıktık, hatırlarsın. Ekibimiz gidip birkaç tane alabilir. Sonra bir bakmışsın bu şeyi bitirmişler, değil mi? Bir bakmışsın olmaz. Yani yapmamız gereken bir tablo yapıp bunu yerleştirmek olmalı. Bütün sorunlar çözülür böylece.
1: Bir tane eksik.
0: Tamam, güzel. Tabloyu problem koydum, çözücü. Her şey tamam. Burada İyi. Elektrik var mı bu arada?
1: Güzel soru. Bunu... Buna bakmalı.
2: Hadi gidelim.
1: Elektrik var mı? Jeremy tavana ses sistemi yerleştiriyor ve ben de Goose'un fıçılarıyla ilgileniyorum. Çocuklar da soğutucuyla. Goose Rich ile çalışıyor.
0: Evet Rich, yapacağımız şey bunu kesmek olacak.
3: Kilitli mi?
0: Evet, şurada bir yerde. Bak, bir sürü çılgın şey yapabilirsin ve batırabilirsin. Jason
3: evet.
0: Kaldırmış,
3: evet,
0: gördün
3: evet,
0: mü?
3: Tamam.
0: Tamam. Mükemmel. Bunu sökeceğim.
1: Ama saat gibi bir sorun çözüldüğünde başka bir tane çıkıyor. Bizim çocuk Jeremy bizim için gerçekten üst sınıf birkaç hoparlör taktı. Tavana birkaç delik açıyordu. Çünkü kabloları döşüyordu doğal olarak. Normalde böyle bir şeyi yaptığın zaman yıkım olduğunda kabloları döşemeden önce bakmak istersin delmeden önce ve bunu yaptı ama unuttuğu bir şey var. Çünkü burayı delmeye kalktığında temas etti.
3: Olamaz. Bakmıştın.
1: Herkes korktu.
3: Böyle mi? Evet öyle oldu. Ses
1: Bunlar
3: geldi.
1: Oluyor. Bu beklenmedik bir şey. Bir kazaydı.
3: Şimdi yaptığım oyukları minimumda tutmak. Böylece çok yama gerekmez ve her zaman ikinci defa kontrol ederiz. Ve her ne kadar iki defa kontrol etmiş olsam da bunu halletmem gerekecek. Comex buldum.
1: Güzel, şuna bak. Matkabı soktu ve ucunu yakmış oldu. Ucu kapkaraydı.
4: Elektrikten anlarım ama Kuzey Carolina'da lisanslı değilim. Bununla ilgilenmesi için lisanslı bir elektrikçinin gelip bakması gerekiyor. Evet, bir ev sahibi olarak böyle yapmak iyi bir şey. Elektrikçi çağırmak yani.
1: Oh, tamam, yapalım şunu. Arayalım adamı. Buraya biri gelmeli.
0: Bu ekip için bir zorluk daha demek. Karanlıkta da çalışıyorlar.
5: Bazen bu gerekir.
4: Evet, Lincoln gibi.
3: Bunu kaldırdığından emin ol. Altı Hı-hı. dışarıda.
1: Pekala. Evet. Tamamdır. Koyalım. Orijinalde konsol koyacaktı.
3: Hala 40 santimetre var. Yeterli destek sağlamalıyız.
1: Gerekli.
3: Bence 40 santim olmaz. Bundan çok daha fazlası gerekiyor.
1: Tamamdır.
3: Evet.
1: Tamam.
3: Evet.
1: Pekala.
0: Işıklar tekrar yandı ve bu mekanı bitirmek üzere.
3: Güzel.
0: Casey ve Brad NASCAR kaputunu imzalıyorlar. Onlara özel bir şey vermek istiyoruz. İmzalayın şurayı. Berber koltuğuna bayıldım. Bu ne kadar bu arada?
6: 800.
0: Çok güzelmiş. Bayıldım. Ve Jason'la kablo çekiyoruz.
1: Travis, nasılsın?
7: Merhaba.
1: Bu Casey.
7: Merhaba.
1: Bir erkek mekanı yaparken nerede olursan ol televizyonu görmelisin. Ve alanı Casey ile gezerken televizyonu göstermek istedim. Bunu çevirelim ve gösterelim. Bu eğlenceli. Tanıdın mı?
2: Evet.
1: Üç televizyondan biri. Ama çevirince işte böyle bir fotoğraf görünüyor. Sonra çevirince tekrar televizyon oluyor. Bize neler yaptığınızı anlatır mısın?
5: Özel bir sistem yapıyorum. Bu bizim bir numaralı ürünümüz. Telefon, oyun konsolu ve televizyon entegre. Ve müşterinin sadece ona ait bir danışmanı oluyor. Bir sohbet hattı üzerinden ya da telefon hattı üzerinden.
1: Sen misin?
5: Hayır, hayır, ben değilim, hayır.
1: Emin misin?
5: Özel bir sistem bu, hayır. Ben değilim, merak etmeyin.
1: Harika. Teşekkür ederim.
5: Teşekkür ederim.
6: Bir dakika çocuklar.
0: Buraya ilk geldiğimizde boş bir tuval gibiydi. Kesinlikle çok büyük bir alan. Ve iki yöne gidebilirdi. Her yerde fıçılar var artık. Bir oturma yerimiz var, bilardo masası var, duvarda büyük bir resim var. Her yer taş döşendi. Diğer odaya bir bar daha yaptık. Kesinlikle çok eğlenceli oldu. Bence çok güzel bir yer oldu.
7: Ooo, farklı.
8: Vay canına.
0: Dur. Daha çok şey var. Gel buraya. Gel
8: harikayı bakalım. Çıkardılar. İyi çıkaracaklarını biliyordum ama bu kesinlikle aklımı başımdan aldı. Çok iyi olmuş.
0: Şu tarafa gelsene.
8: Aman tanrım.
0: Rich'e göstermek için onu aşağı indirdik ve bayıldı.
8: Müthiş.
7: Çok iyi.
0: Taşlar.
8: Bayıldım.
1: İyi, çok var.
0: Çok fazla taş var.
7: Evin üst katlarıyla uyumlu oldu. Burası artık bodrum katı gibi değil.
8: Artık değil, evin parçası.
0: Şuna baksana.
8: Tanrım, nefis.
0: İki katlı bar.
1: Aslında iyi duruyor. Alan kazandırıyor.
0: Bir televizyonum burada. Tabii ki ses sistemi de var ve iki tane fıçı var. Ve barın kalanı evet. Burada. Burada geniş bir alan var. Ve diğer tarafa bakalım hadi.
1: Görmelisin.
7: Berber koltuğunu sevdim. Işık da dahice muhteşem. Gerçekten.
1: Bu işte çok kişi çalıştık. Casey ve Brad vardı. Amy ve Rich büyük bir takımdı ve oturma alanına götürdü. Ve tabii ki televizyon. Böyle mekanlarda televizyon koymayı seviyoruz. Her yerden seyredilebilsin istiyoruz. Bunun harika olan tarafı çeviriyorsun ve televizyon oluyor. İşte
7: güzel.
1: Böyle.
8: Harika.
7: Müthiş.
1: Gördünüz mü?
8: Çok iyi olmuş.
1: Bu ilk.
0: Evet. Daha bitmedi. Burası çok büyük bir yer çünkü.
8: Evet.
0: Bir golf arabası olsa daha rahat gezerdik. Hadi bu taraftan.
7: En sevdiğim kısım duvardaki resim ve altından televizyon çıkıyor. Aydınlatmalar, her şey.
0: Bu gerçek değil. Bir fotoğraf aslında. Gerçek zannetme. Gerçek gibi duruyor değil mi? Ve bir bar daha var.
8: Evet hanım, bir daha.
0: Evet.
1: İkinci.
0: İki fıçı.
1: İki fıçı dört ediyor.
0: Ve burada
1: ediyor.
0: Arka oda var. Bazı şeylerin yerini değiştirdik. Dekor.
8: Tamam.
1: Rafların biri iptal.
0: Evet.
1: Sorun değil.
0: Elektrik döşendi. Buraya bir fıçı koyduk ve iki tarafından da kontrol plakla sabitledik. Böylece arkadaşlarından biri gelip güç denemesi yapacak olursa bütün duvar gelmeyecek. Çok sağlammış.
8: Duvar kalır mı?
0: Hiç korkmana gerek
1: yok. Aslında bu barı Brett yaptı. Büyük çoğun.
0: Benle Case takılıyorduk aslında değil mi dostum?
1: Evet, kötü etkiliyordu. Brett iyiydi.
0: Ve daha sonra bu geldi. Kim var burada?
9: Bu benim. Kansas'ta.
7: Müthiş, bayıldım.
0: Ne düşünüyorsun, söylesene.
7: Bayıldım, harika olmuş.
0: Ailen ve arkadaşların yukarıda. Bence artık aşağı gelmediler. Ben hemen döneceğim çocuklar. Burada bekleyin, olur mu? Hey herkes buraya hadi. Haydi
8: evet,
0: arkadaşlar.
8: Evet,
1: harika.
8: Bu müthiş. İşte burada evet.
0: Şuraya bak. Ne güzel değil mi? Şuna baksana, bu Dominik İtalyan.
1: Fransız.
0: Hayır, bu Dominik.
1: Fransız Bulldog.
0: Fransız duymuşsundur ve onun adı Dominik diyorum. Anladın mı?
1: O Fransız.
0: Hadi.
1: Şuna bak. Topu sevdi.
7: Evet.
1: Dikkat et.
0: Evet.
1: Dikkat et.
0: Şuna bak. Bence burayı sevdi. Dominik, ne diyorsun dostum? Bu mekan için izlenimlerim. Başta biraz fazla bir iş üstlendik gibi geldi. Bitirmek için 25 adam getirmeliyiz dedim ama sonunda başarılı olduğumuzu gördüm. Umarım çıkabiliriz. Bundan daha büyüğünü kesinlikle yapmamıştık çünkü. Harika
1: İz
0: oldu.
1: İz bıraktım. Evet.
0: Çocuklar harika iş çıkardınız. Teşekkür ederiz.
7: Teşekkür ederiz.
0: Size iyi eğlenceler. Harika bir yer oldu. Bilardo oynayın, tadını çıkarın. Fıçılardan uzak durmaya çalışın. Çok fazla içmeyin,
1: evet.
0: Olur mu?
1: Tam 4 tane fıçı. Bence buradan gidebiliriz.
0: Tamam. Hadi
1: İyi eğlenceler.
0: Görüşmek üzere.
1: Gelin çocuklar. Bütün arkadaşlar ve aile.
0: Tamam.
1: Gidelim. Gelin hadi.
8: Eşim ve çocuklar yukarıda kalabilir. Burayı kendime ayıracağım. Burası tamamen bana ait bir yer.
7: Ve temizliğini de.
10: Bence bunu koyalım.
1: Kimmiş o? Kim o? Ha? Bak bakalım.
9: Bence iyi.
7: Dominik hayır.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Net! Kazancım net, sigortam net.
12: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
13: Ne istersen ne 11.
14: Damla bence çok eğlenceli.
15: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
17: Abi ne yapıyoruz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
19: Bu da hala peşimde.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Tam da leslik.
22: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
23: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
24: Hesap basit, hesap basit.
25: Tehlike çok büyük.
26: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
27: Olamaz mı?
28: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
29: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
30: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
31: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
30: Bir fırsat.
29: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bütün ev tehlike altında. Burası bir ölüm tuzağı. Bu şey de ne böyle?
1: Oo, bu baca olmadı.
0: Bu şeyi yerinden oynatmışlar. Bu baca birini öldürebilir. Geride dursan iyi olur.
1: Bu kulübenin üzerime yıkılmasından korkuyorum doğrusu. Devasa bir sera inşa etmiştim ama kışın yoğun kar yüzünden yerle bir oldu.
2: Dışarıda kocaman bir geyik var ve buradaki her şeyi yemiş.
1: Bu işi tek başıma yapamıyorum.
0: 2,5 aylığına buradan gitmiştin. Şimdi burada ne kadar kalacaksın?
3: 2 hafta.
4: Böylece buradaki tek sağlam tamirci dükkanına sahip olacak.
5: Tamirci dükkanımı inşa edeceksiniz.
0: Bizim işimiz bu. Biz insanların geleceği için çalışıyoruz.
5: Tyler'ı evine geri getirmenin öneminin farkındayız.
1: Suyumuz var.
0: Lanet olsun. Affedersin, beni affedebilir misin? Bu kulübeyi nasıl kurtarabiliriz? Yaratıcı olmamız gerek. Evet millet, Alaska'daki Kenai Yarımadası'ndayız. Kenai ne anlama geliyor? Bileniniz var mı?
4: Gözleri gerçekten iyi gören biri mi?
0: Yanlış. Misty?
5: Balıklarla ilgili bir şey.
0: Çok iyi.
5: Evet.
0: Yanlış. Kenai düzlük toprak demek. Antabaska dilinden gelen bir sözcük. Düz topraklara hoş geldiniz. Yani Kenai'ye.
6: Anchorage'in 250 kilometre güneyinde yer alan Kenai Yarımadası, bir Alaska yerleşim yeri için mükemmel seviyede doğal yem, avcılık ve balıkçılık olanağı sunmaktadır. Ancak kışlar sert ve bu bölgede bir yılda binlerce deprem oluyor. Kasım 2018'dekinden bile daha büyük depremler görmek mümkün. Bu yarımadada Hartley ailesi kendilerine bir çiftlik inşa etmek istiyor.
1: Adım Michelle Hartley. Bu işte daha çaylağız ve bu konuda yeterli bilgi, güç ya da zamana sahip değiliz. Kulübemizin bir gün başımıza yıkılmasından korkuyorum. Bu konuda sizden yardım istiyorum.
0: Bunu görmek isteriz, bahçede çalışan insanlar. Michelle Hartley, nasılsın?
1: Bu büyük anne Mary.
0: Büyük anne Mary.
2: Ben Cash.
0: Cash?
2: Evet.
3: Ben Tyler.
0: Tyler, ben Martin Rain'im. Memnun oldum.
5: Ne zamandır buradasınız?
1: 2018 yılının Ocak ayından beri. Tyler evden uzakta çalışıyor. Bu yüzden kendi başımın çaresine bakmak zorundayım.
3: Mekanik ustasıyım. Ve faturaları ödeyebilmek için çalışmam gerekiyor.
1: 40 dönümlük arazimize hoş geldiniz. Üvey babam Tom buradaki kulübeyi inşa etti. Ve o öldüğünde özellikle annem için bu gerçekten çok zor bir durum oldu. Kulübeyi satmak zorunda kalacaktı. Ve kocam ve benim için oldukça kolay bir karardı. Ödemeleri devraldık.
6: Michelle, burada yaşamının ödemelerden ibaret olmadığını kısa zamanda öğreniyor.
1: Dışarıda neler oluyor?
2: Dışarıda bir geyik var.
1: Bir geyik çitlerimizin üzerinden atladı ve neredeyse her şeyi yedi. Ve geride bıraktıklarını da sonraki gün gelip bitirdi.
6: Alaska'nın hayvanlarının bitiremediğini, Alaska'nın hava koşulları bitirdi.
1: Geçen yaz devasa bir sera inşa etmiştim. Ve ağır yağan kar yüzünden kullanamadan harap hale geldi. Oturma odamızda fideleri beslemek zorunda kaldım ve kulübenin bu kısmına çok fazla güneş vurmuyor. Bu yüzden fidelerim gerçekten kötü durumda.
6: Geçen yıllar boyunca Michelle'in yükü gitgide arttı.
1: Burada tamir edilmesi gerekenlerin listesi oldukça uzun.
6: Ve Tyler da uzakta çalışınca evin tamiratı ve çiftlik işleri Michelle için çok fazla olmaya başladı.
3: Çiftlik işlerine yardım edemiyorum. Çünkü evden uzaktayım. Bu iş zor. Beni aşağı çekiyor ve onu da aşağı çekiyor. Karım Michelle'i. Oğlumu çok özledim. Eve gittiğimde her seferinde biraz daha değişmiş oluyor. Daha uzun, daha sert ve daha akıllı hale geliyor. O çok tatlı.
2: Zor bir durum. Özellikle de annem için. Çünkü babam eksik. Eksikliğini her gün hissediyoruz.
6: Bölünmüş haldeler. Ve ellerindeki her şeyi kaybetmeye yakınlar.
1: Bu şekilde daha fazla dayanabilir miyiz bilmiyorum. Bu işi beceremezsek kulübemizi satmak zorunda kalacağız ve bunun sonunda felaket olacak.
0: 2,5 ay uzakta çalıştıktan sonra ne kadarlığına dönüyorsun?
3: 2 hafta.
0: Bu bize göre büyük bir sorun. Size şunu söyleyeyim. Ben de eskiden seninle aynı işi yapıyordum.
1: Aman tanrım.
3: Vay canına.
0: Evet. Seninle tıpatıp aynı. Benim eşim de sizin yaşadığınız koydaki gibi bir kulübede yaşıyordu. Çok benzer bir durumdu. Sizi bizim aile kadar kimse anlayamaz. Bundan emin olabilirsiniz. İlk günden bizim ailemizde Hartley ailesinin birbirine bu kadar benzediğini görmek güzeldi. Şimdi sıra yaşadıkları sorunları görmekte. Hadi başlayalım.
2: Canlı halde çok daha yakışıklı görünüyorsun.
0: Kim, Matt mi? Bana depremin hasarından bahsedin.
1: Kulübe her zaman biraz eğikti. Şimdi daha da eğik hale geldi.
0: Bu kısım biraz çürümüş. Burada gördüğüm hasar depremden kaynaklı olmayabilir. Bu odunların topraktan daha iyi korunmaları gerekiyor. Nemden uzak durmalılar. Bütün ev tehlike altında. Bu da ne böyle?
1: Bu bacamız.
0: Kameraman arkadaşım yerinde olsam bu bacaya çok yaklaşmazdım. Hiç sağlam durmuyor. Baca da mı depremden etkilendi?
1: Eskiden kulübeye tamamen dayalı halde dururdu. Depremden dolayı biraz eğildi.
0: Hareket etmiş.
1: Evet, yerinden oynadı.
0: Elimle dokunduğumda bile bir şeyler düştü. Bu baca birini öldürebilir mi? Kesinlikle. Burada yaşayan kimse sağlam bir ısıtma sistemi olmadan kışı geçiremez. Bacanın bir an önce tamir edilmesi gerekiyor.
6: Çiftliklerinde...
4: Buradaki metaller...
3: Evet.
4: İyi duruyor.
6: Tyler ve Matt etraftaki diğer yapı kaynaklarını gözden geçiriyor. Yeniden kullanılıp kullanılamayacaklarına karar veriyorlar.
4: Buradaki metal yığını hiç az değil, bu iyi bir şey. Burada bulduğumuz kaynakların ne kadarını kullanabilirsek bizim için o kadar iyi. Tamam mı?
3: Evet.
4: Burada büyük bir değişim yapabileceğimize inanmaya başladın mı peki?
3: Michelle bu konuda çok istekli. Ve onun mutluluğunu görmek paha biçilemez. Ama çok fazla çalışmam gerek. Ve evden çok ayrı kaldım.
4: Bu da ne?
3: Burada eskiden kereste üretiliyordu.
4: Şuna bir göz atalım hadi. Bu kocaman bir bina dostum. Burası en az 150 metrekare olmalı.
3: Evet.
4: Tyler burada ailesiyle kalmak istiyor ve bu çiftlik Michelle için çok önemli. Ama buraya bir tamirat dükkanı inşa edebilirsem... Burayı aynı zamanda Tyler'ın da iş yeri haline getirebilirim.
3: Aslına bakarsan burada çok fazla tamirci dükkanı yok.
4: Müşteriler nereye gidiyor peki?
3: En yakın dükkan 2,5 saat mesafede.
4: Şimdi her şey kafamda birleşti. İşimdeki önceliğim her zaman bir çiftliği daha iyi hale getirmek oldu. Ama bir aileyi tam zamanlı olarak birleştirmek çok zordur. Bundan iyi ne olabilir ki? Babam ve kız kardeşimle konuşmadan söz veremem. Onlarla konuşup ne yapabileceğimizi kararlaştırmalıyız, tamam mı? Onun dışında bir şey yapamam.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
6: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
5: Yani?
6: Seni düşündürmeyen teknoloji.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
13: Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
14: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
15: Kulübenin dışında Keş, Misty'ye dağılmış haldeki bahçeyi gezdiriyor.
16: Burada dağılmış otlardan başka ne var?
17: Yeni bir saray inşa ettik ama ilk yağan karda çöktü.
16: Burada ne oldu?
17: Geyik.
16: Geyik girip her yeri dağıttı mı yani?
17: Bir hafta sonra hepsini hasat edecektik ve girip her şeyi yedi.
16: Çok şanslısınız. Elimizdeki şey yakı otu ya da benim deyimimle saatli bomba. Çiçekleri görüyor musun? En tepeye kadar çıkıyorlar ve zirveye çıkacaklar. Kışa kadar 6 haftanız var. Bir seraya ihtiyacımız var mı? Kışa çok yaklaştık ve burada bir şeyler yetiştirmek istiyorsak evet var. Alaska'da kış olmadan önce etraftaki hayvanlar tüm ekinlere saldırır. Bu yüzden seramızı korumamız gerekecek. Aksi halde yine yerli bir olacaktır. Bunu istemeyiz. Baban sürekli işe gidiyor değil mi?
17: Evet.
16: Peki orada ne kadar kalıyor? Haftalarca gelmediği oluyor mu?
17: 2,5 ay kalıyor ve sonra dönüyor. Ve burada 2 hafta kalıyor.
16: Alaska'da bu yaygın bir şey değil mi? İnsanlar evden uzakta çalışıyor.
17: Evet, buradaki insanlar genelde dışarıda çalışıp kısa süreliğine evlerine dönüyor.
16: Ama vadide de Alaska'nın geri kalanında da aynı durum söz konusu. Buradaki insanlar bunun farkında değiller ama Alaska çok büyük bir yer. Burası büyük ve iş fırsatları geniş bir alana yayılı halde. Bu yüzden insanlar uzun yolları aşıp evden uzakta çalışıyor. Benim babam da eskiden bu şekilde çalışıyordu. Yamacın yakınlarındaydı. Uzun yıllar boyunca taşçı olarak çalıştı ve evden uzun süre uzak kaldı. Bu zor bir durumdu. Çiftlik işleri de sen ve annene kaldı, öyle değil mi? Elinizden ne geliyorsa üretmeye çalışıyorsunuz. Peki nasıl gidiyor?
17: Berbat.
16: Annen bu durumla nasıl baş ediyor? Dişini sıkıp çalışmaya devam mı ediyor?
17: Evet, özellikle ben okula gidince.
16: Senin okulun ne zaman başlıyor?
17: Ağustos'ta, okula Ağustos'ta başlıyor.
16: Ağustos'un sonunda mı, ortasında
17: evet.
16: mı?
17: Ağustos'un sonunda.
16: Ağustos'un sonundan Mayıs'a kadar mı, yoksa Haziran mı?
17: Mayıs'ın sonuna kadar.
16: Sen de uzun süre uzaktasın
17: annem
16: yani.
17: Annem de aynı tarihlerde uzakta oluyor. Annem de okula gidiyor.
16: Gerçekten
17: üniversite yani.
16: Annenin bir işi var, üniversiteye gidiyor ve çiftlikle mi uğraşıyor?
17: Ve ben ayrıca spor yapıyorum. Okulun ilk çeyreğinde futbol, Üçüncü çeyreğinde kayak ve son çeyreğinde de koşu yarışmalarına katılıyorum. Spor için 2 saat daha okulda kalıyorum. Ve eve bırakan servisim de 1 saat sürüyor. Ben eve vardığımda annem hala otobüste oluyor. Ve o gelene kadar birçok ev işi yapmam gerekiyor. Her sabah serviste uyuyorum.
10: Peki notları nasıl?
17: Çok iyi. Annem düşük notlar aldığımda bana kızıyor. Ve ben hep iyi notlar almaya çalışıyorum. Şimdiye kadar sadece fen bilgisinden orta not aldım.
10: Vay canına. Meşgul bir ailesiniz ve çok yoğun bir programınız var. Hem annen hem de baban çalışıyor ve aynı zamanda annen üniversiteye gidip bir de çiftliği yürütmeye çalışıyor. Bu gerçekten fazla. Seni dinledikten sonra çiftliğin neden bu durumda olduğunu anlayabiliyorum. Herkes çok meşgul ve Alaska çok sert koşullara sahip. İşiniz zor. Üstelik ailenizdeki herkes çok meşgul, para kazanmanız gerekiyor, kendinize zaman ayırmanız gerekiyor ve daha da önemlisi burada bir ev geçindirmeye çalışıyorsunuz. 23 saatlik gündüz bile buna yetmeyecektir. Ben de bu durumu yaşadım. Küçükken babam çok uzun günler evden uzakta çalışıyordu. Bu yüzden Cash'in bu durumun değişmesini istediğini görebiliyorum.
18: Az önce Michelle'le birlikte kulübeyi inceledim ve hem içinde hem de dışında büyük sorunlar olduğunu gördüm.
10: Geyik bahçeyi talan etmiş. Sera kar yüzünden yerle bir olmuş.
18: Tyler ne dedi peki? Seni buraya mı sürükledi?
19: Beni sürüklemedi. Ben araziyi gezmek istedim ve karşıma bu yapı çıktı. Burası bir tamirci dükkanı olma potansiyelinde ve bunu yaparsak artık evinden çalışabilecek.
10: Bize gerçekten bu adam için dükkan inşa etmek istediğini mi söylüyorsun?
18: Bizim işimiz bu. Biz insanların geleceğini değiştirmeye çalışıyoruz.
10: Bu şimdiye kadarki bir haftada inşa ettiğimiz en büyük şey olacak.
18: Bu doğru olabilir. Ama işin iyi yanı halihazırda bir temelin olması. Burada direkler ve bir çatı bulunuyor. Burası eskiden çalışır haldeymiş. Yeniden bunu başarabiliriz.
10: Şöyle bir olasılık da var. Size bir atölye inşa edeceğiz dersek mutluluk gözyaşları dökecekler. Peki ya bir hafta içinde tamamlayamazsak?
19: Ben küçükken babam aylarca şehir dışında çalışıyordu ve bazen onu 1 ya da 2 hafta boyunca görürdük ve sonra gitmiş olurdu. Eğer Tyler ve Cash'e evde bir dükkan inşa ederek daha fazla zaman ayırabilirsem o zaman yapmam gereken şey bu olur. En iyisini yapmalıyım.
15: Hartley'lerin tek yaşanabilir yapısını kurtarmak için Marty, suyu temelden uzak tutmak için etrafındaki araziyi rendeleyecek ve güvensiz bacanın bir sonraki depremde evi ezmeyeceğinden emin olmak için onu yıkacak ve yenisini inşa edecek. Ailenin kış boyunca yiyecek yetiştirmek için güvence altına alabilmek adına Misty 200 metrekarelik bir çerçeve sera inşa edecek ve güçlü çitle bahçeyi geyiklerden koruyacak. Tyler'ı eve getirmek için Matt, Tyler'ın bir tamir atölyesine dönüştürebileceği 18'e 40 metrelik kapalı bir yapı yaratacak. Rennie'lerin, Hartley'lerin çiftliğini kurtarmak için sadece 7 günü var. 7 günün sonunda bir sonraki çiftliğe geçmek zorundalar.
18: Kulübeyi kurtarabilmemiz için kar sularını aktarmanın bir yolunu bulmalıyız. Yani burada çok fazla işimiz var. Şömine konusunda ne yapacağımızı bilmiyorum ama buraya size yardıma gelip sizi böylesine büyük bir tehlikenin altında bırakamam.
10: Cash, seranız ve bahçeniz olduğunu söyledim. Ama PVC ile çevirmişsiniz. Bu malzeme Alaska için uygun değil. Bu yüzden hepsini yıkıp yeniden inşa edeceğim.
19: Bence bu çiftliğe en çok yardımı dokunacak şey, buraya bir atölye inşa edip Tyler'ın tam zamanlı olarak çiftlikte kalmasını sağlamak olacaktır. Böylece burada çalışabilir.
20: Bu bizim için çok önemli. Uzakta çalışmaktan bıktım.
18: Ofisine büyük bir tehlikenin altında bırakamam.
10: Cash, seranız ve bahçeniz olduğunu söyledim. Ama PVC ile çevirmişsiniz. Bu malzeme Alaska için uygun değil. Bu yüzden hepsini yıkıp yeniden inşa edeceğim.
19: Bence bu çiftliğe en çok yardımı dokunacak şey, buraya bir atölye inşa edip Tyler'ın...

0: yapacağız. Hadi başlayalım.
1: Alaska'nın Kenai Yarımadası'nda Rainey ailesi, Hartley ailesinin çiftliğini kurtarmaya çalışacak.
2: Her şey paramparça.
1: Kış yaklaşıyor ve bahçeleri talan edilmiş halde.
0: Dışarıdaki şey de ne?
3: Dışarıda bir geyik var.
1: Misty, ailenin yiyecek kaynağını korumak zorunda.
3: Elimizdeki her şeyi talan etti.
1: Bu arada Matt, bir babayı eve getirmek için şimdiye kadarki en büyük projeyi inşa edecek.
4: Buraya bir tamir dükkanı açacağız. Böylece evden çalışabilecek.
0: Tam buraya.
1: Ama şu an için öncelikleri bacalarını tamir etmek. Bu baca her an yıkılabilir.
0: Oh, dokunduğumda bile bir şeyler devrildi. Bana Kasım ayında gerçekleşen 7.2 büyüklüğündeki depremin evinizi bu hale getirdiğini söylediniz. Bana sorarsanız bu bacayı tamamen söküp yenisini inşa etmek en iyi çözüm olacaktır.
2: Üvey babamın emeklerinden dolayı annem bu bacaya bu haliyle bile bir bağlılık hissediyor. Daha güvenli hale getirmemizin bir yolu olamaz mı acaba?
0: Bunu olur demem mümkün değil.
2: Gerçekten mi?
0: Size sonsuza kadar işinizi görecek bir şey lazım. Michelle için anısı olabilir ama ben bu bacayı bir ölüm tuzağı olarak görüyorum. Şuna ne dersin? Önce bu halini sağlam hale getirelim, sonra da etrafına beton örelim. Annen bu şekilde mutlu olur mu peki?
2: Bu harika olur.
0: Tatlım, bu gerçekten çok zor olacak. İşe koyulsam iyi olur.
1: Marty, düz bir yüzey yapmak için beton dökecek ve asılı bacayı bağlamak için de 4 blokluk bir sistem kullanacak. Tüm bunlar şömineyi yapısal olarak sağlam ve işlevsel hale getirecek.
0: Bu baca Tom Archer'dan kalan başka bir hatıra. Bunu nasıl düzeltebilirim ki? Yeniden inşa edeceğim. Birkaç parti daha ve bu en üste kadar dolu olacak. Bu kısmı düzelteceğiz, sonra geri kalanını güvenli hale getirmek için yolumuza devam edeceğiz. Tek söyleyebileceğim, çok dikkatli olun, üstünüze yıkılabilir.
1: Beton kururken...
0: Bu şekilde tutun efendim, teşekkür ederim.
1: Marty'nin şimdiye kadarki en büyük yapı inşaatı için herkesin yardımına ihtiyacı var. Ve ölçümlere şimdiden başladı.
0: Bu gerçekten yüksek bir tavan. Üzerinde çalıştığın kamyonların boyları ne kadar oluyor?
4: En büyük tırları bile tamir
0: edelim. Alan yeterli olur mu?
4: Evet.
0: Bizim yaptığımız başlangıç sanırım bu binanın geri kalanını sen tamamlayacaksın.
4: Evet.
0: Biz de seni yarı yolda bırakmak istemiyoruz doğrusu. Devam edebilmen için yardımcı olmak istiyoruz.
1: Marty ve Matt'in büyük bir alanda devasa boyda kapılara sahip bir yapı üretmesi gerekiyor. Çünkü Tyler'ın tamir ettiği kamyon ve tırların bu kapıdan içeri girebilmesi gerek.
0: Bu çiftliğe gelince yapmamız gereken işleri gördüğümüzde yardıma ihtiyacımız olduğunu hemen anladık. Ekibi çağırdık. Miles Rainey, Owen Bird ve Clint Morehouse. Tyler bana üzerinde çalıştığı araçların ne kadar büyük olduğunu ve bunun için yüksek bir yapıya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ama yolumuzu tıkayan çelik borular var ve bu yapıyı oluşturabilmek için bunları kesip çıkarmamız gerekecek. Böylece büyük araçları içine sığdırabilecek büyük kapılar inşa edebiliriz.
5: Bu çelik borular çok ağır ve çok uzun. Bu çubukları bahçe için çit olarak kullanabiliriz ve işimize yarayacaklardır. Çelik borular yeni bir bahçe çiti için mükemmel olacaktır. En önemli yanı bedava olmaları tabii. Uzun süre dayanmaları gerekiyor ve bahçeyi geyiklerden koruyabilmek için oldukça uzun olmalılar. Bunları kömürlükten mi buldunuz? Bunlarla çit yapabiliriz.
2: Mükemmel olur.
5: 3 metreden uzunlar ve 80 santim kadarını yere gömersek geyiklerin geçemeyeceği bir çit yapmış oluruz. Tam da istediğimiz gibi olacaktır. Şimdiden birkaç yüz dolarlık tasarruf etmiş olduk.
1: Geri dönüştürülmüş çitler dikilmeye hazır.
5: Bayıldım.
1: Ama önce serayı yıkmaları gerek.
5: Çekip çıkarabilirsin. Artık gevşemiş olmalılar.
4: Bunun için bir zincire ihtiyacım var. Bu şekilde sökebilirim sanırım.
5: Tyler'ın eve dönmesinin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyorum. Her işten anlıyor ve gerçekten çok çalışkan.
4: Tam olarak üstüne çık. bacak

0: ayaklarınla çek. İşte bu kadar.
1: Yapmam gereken bir sonraki şey, serayı inşa etmek için düz bir arazi parçası bulmak ve babamı bu iş için ikna etmek.
2: Hiç bu kadar güzel olmamıştın.
1: Burayı dümdüz yapmanı istiyorum.
2: Misty o bıyığı çıkarmazsa yalnızca birkaç saat içinde suratına yerleşir. Bir de kaşları çıkar. Bu ırsi bir durum.
1: Nasıl olmuş?
3: Bence harika görünüyor.
1: Bayağı büyük.
3: Evet, büyük.
1: Çatısını A tipi yapmak istiyorum. Böylece karlar üzerinden dökülür.
4: Kış bu kadar yakınken Misty 15 metrelik A tipi çatıya sahip bir sera inşa edecek ve böylece ailece kış boyu yiyeceklerini üretebilecekler.
1: Çiti inşa etmek oldukça önemli ama daha önemlisi büyüme mevsiminizi uzatmaktır. Ve bunu yapmanın tek yolu seracılık. Çünkü Alaska'da bu süre çok kısa. Ve bir hafta daha üretim yapabilirseniz şanslısınız demektir.
3: Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok mutluyum. Çok teşekkür ederim.

0: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimle benim,
1: BİM, BİM. Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen ne 11?
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
4: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
8: Tam o anda biliyor.
9: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Dimini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
15: Kim var?
14: Kim var?
16: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank
17: kartıma bir. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
18: Üst düzey bir meydan okuma.
17: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
19: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
17: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
20: Şuradaki köpeğe bakın.
21: Beton bacası neredeyse hazır olan Marty, şimdi de dikkatini kulübenin temellerine çeviriyor.
20: Mutlu ve şişman görünüyor.
22: Köpeğimle dalga geçme.
20: Hayır. 40 dönümlük araziniz var ve köpeğin yattığı tek yer burası. Çünkü buradaki toprak soğuk ve nemli. Peki neden? Çünkü tavandan akan sular burada toplanıyor. Bir kütük ev üreticisi olarak daha önce çürümüş odunlar gördüm. Bu alt kütüğü kurtarabiliriz. Kurulayıp etrafında havanın hareket etmesini sağlamalıyız. Pisliği temizlemeliyiz. Bunu yapabilirsek kabin 100 yıl sonra da burada olacaktır. Ekskavatörü alacağım ve burayı tüm suyu toplayacak ve tüm karı eritecek bir şekilde kazacağız. Bu oldukça zorlu bir işlem olacak. Hazır mısın?
22: Hazırım. Bu kulübenin sonsuza kadar dayanmasını istiyorum. Hadi.
21: Kabinin temel hatlarındaki çürümeyi durdurmak amacıyla Marty, kabinden uzaklaştırmak için zemini kazacak ve çatıdan gelen suyun evin altına sızmasını önleyecek.
20: Ekskavatörün yardımıyla kütüğü tamamen havaya maruz bıraktık. Böylece bu toprak sonsuza kadar bu kulübeden uzakta duracak.
22: Tamam. Geçen sonbaharda bir kazan kurduk. Sıcak su sürekli olarak bir akış halinde. Kazandan eve kadar gömülü borular bulunuyor. Ve eğer bu su hattına zarar verirsek her tarafa su saçılacaktır. Biraz gerildiğimi itiraf etmeliyim. Üvey babamın inşa ettiği bu kulübenin etrafında büyük araçlarla kazı yapıldığını görmek beni biraz ürkütüyor. Bu kulübe benim için çok değerli. Wow!
23: Şuraya koy.
22: Hey Marty! Su akıyor.
20: Lanet olsun. Suyu kesmemiz gerek. Hemen. Ah, çok yaklaşmıştık. Neredeyse bitmişti. Çalışır halde mi?
7: Evet, çalışıyor. İki adet elektrik hattı geçiyor.
20: Ücü kestiğimizden emin olmalıyız.
7: Evet, bunun kurulumunu ben yapmıştım. Gidip bir bakayım.
20: Teşekkür ederim. Daha ölmek için çok genciz. Bu işte tüm hata bende. Ben de hata yapabiliyorum. Ve bugünkü hatam çok büyüktü. Şimdiye kadar hiç bu kadar dikkatli çalışmamıştım.
12: Yine de hata yaptın.
20: Evet, özür dilerim. Beni affediyor musun?
12: Affediyorum.
20: Daha önce hiç bunların üzerinde uyudun mu?
12: Uyudum.
20: Ben de. Sorun şu. Yüzeyin sadece 2 metre altında olan bir su hattını bozdum. Eğer tamir etmezsek, kış geldiğinde donacağını biliyorum. Yalıtılması gerekiyor. Eğer bir mavi köpüklü uyku matı bir insanın donmasını engelleyebiliyorsa, bu boruyu da yalıtabilir. İşte bu kadar. Tamir oldu bile. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Ekskavatörün yardımıyla kütüğü tamamen havaya maruz bıraktık.
22: Harika.
20: Böylece bu toprak sonsuza kadar bu kulübeden uzakta duracak. Çoğu insan bunu yeterli bulacaktır. Benim için değil. Aşağıda gördüğüm başka bir malzemeyi burada kullanacağız. Bir çiftlikte kaynaklarınızı iyi kullanmazsanız bu işi iyi yapamazsınız. Bunu kullanmayı düşünüyor muydunuz?
22: Hayır. Eskiden bir ahırımız vardı ve birkaç kış önce çöktü.
20: Aklıma bir fikir geldi. Tamam, işte bu. Şu an hava güneşli olsa da biz yağmur yağdığını düşünelim. Hazır mısın? Su eve giriyor mu?
22: Su kulübeden uzaklaşıyor.
20: Tamam.
22: Bu harika oldu.
20: Pekala.
22: Evet.
20: Sıcakladın mı?
22: Biraz. Bunu sen istedin.
20: Yapacak 2 şey kaldı. Metalin üzerine çakıl dökeceğiz ve sabit su hattını gömeceğiz. Bu kulübe 100 yıl boyunca ayakta kalacaktır.

0: Ve sonraki gün atölye üzerinde çalışmalar devam ediyor.
1: Biraz bekle, burada bir sorun var. Az önce birini öldürebilecek bir şey gördüm. Bu yüzden bunu kesip çıkardık. Bu baktığınız tüm çatının sadece bir parça delinmiş çeliğe bineceği anlamına gelir. Bu beton levhadan çatının tepesine kadar, bu ahşap duvarı inşa edene kadar burası kesinlikle yüksek tehlike bölgesi. Duvar yükseldikçe bu bir destek görevi görecek. Ve aslında duvarla yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Bir, iki, üç.
2: Çok kısayım. Bu işi yapmak için yeterince uzun değilim.
1: Olamaz. Yukarı çıkıp testereyle keseyim. Bu kısmı aşmadan ilerleyemeyiz.
2: Duvarları çerçeveliyorsunuz ve sonra onları zımparalıyorsunuz. Ama bu şekilde etrafından dolaşmamız gerekecek. Yani biraz yavaş olacak. Öyle değil mi?
1: Bitmiş halini beğendim. Duvarların birini tamamladık. İşimiz bitti mi? Tabii ki hayır. Daha üç duvar var. Duvarınızda pencere veya kapı varsa bunların etrafına başlık geçirmeniz gerekir. Daha büyük ve kalın bir şey. Daha fazla ağırlık taşır. Çünkü cam gibi parçaları ekliyorsunuz. Örneğin kapı kısmı. Bu nedenle başlığı kendi kendinize ayarlamanın ve çerçevenizin üst kısmıyla aynı hizada tutmanın hızlı bir yolu, kalınlığı önceden ölçmektir. Her neyse, duvarınızın üstünden ölçün. Birkaç çivi çakın. Tek başıma hallettim bile. İçine yerleştiriyorum. İşte bu kadar. Tamam. Bu çiviler hepsini sabit tutacaktır. İşte hepsi bu.
3: Baştaki işi işte bu kadar.
1: Aynı hizada tutun lütfen. Tamam. En üç kısmını tutuyorum. Hay canına.
2: İşin en kolay yanı olan çerçeveleme işlemi saatlerimizi aldı.
1: Dur.
2: Ve çiftlikte halletmemiz gereken onca iş varken sadece atölyeye odaklanıyormuşuz gibi hissediyorum. Diğer projeler sanırım tamamlanamayacak.
0: Beşinci günün sabahında çiftliğin bahçesindeyiz.
2: Dün atölye tarafında babama yardım ediyordum. Haftanın bitmesine birkaç gün kaldı ve Sera'nın inşasına daha yeni başlayabildik. Nasıl görünüyor?
1: Üç günden kısa süre içerisinde bitirmen gerekiyormuş gibi görünüyor.
2: İyi bir şey söylesen olmaz mı?
1: Bu konuda stresli olduğunu görüyorum.
2: Evet, planın çok gerisindeyiz.
1: Bana sorarsan durumun farkına varmalısın. Bence bu Sera çok büyük ve yeterli vaktinde yok.
2: Çok geç kaldık. Bütün bir sera için odun kesmem, havalandırma eklemem ve bir kapı monte etmem gerekiyor. Bu konuda çok endişeliyim.
1: Misty'nin projesinin çok gerisinde olduğu açıkça görünüyor. Tüm ekibimi atölyeden buraya getireceğim. Ve Matt atölyede tek başına devam edecek. Burası dev bir atölye ve tamamlamak için üç günden az zamana sahipsin. Tüm gün boyunca burada olmayacağım. Kulübeyle uğraşmam gerekiyor. Tek başına halledebilir misin?
3: Halledebilirim.
1: Tamamdır. Bu iş sende.
3: İşi yarıladık. Babam ve Misty beni terk etti. Bu atölyede halletmem gereken daha bir ton işim var ama acele etmem gerekiyor. Ben ne yapacağım?
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
1: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. Lievito dondurulmuş artisan pizza 249 lira.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
8: Bebekler Ebebek'le büyürler.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
11: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
12: tak. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
13: Üst düzey bir meydan okuma.
12: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
14: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
12: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
15: Son kez kesiyorum. Güzelliğine bakın. Bu parçayı Michelle'in üvey babasından aldık. Ağır çökünce kalan her şeyi kullanmamız gerekti. Böylece bedavaya getirmiş olduk. Sera'ya baktıklarında Michelle'in aklına üvey babası gelecektir. Bitti. Lüleleri yapacağım. Bu gerçekten heyecan verici. Alaska'da hiçbir zaman düz bir çatı görmezsiniz çünkü bu yapılar uzun süre sağlam kalmaz. Lüle takmamızın sebebi A tipi çatımıza uyum sağlayıp üzerine yağan karların sıyrılıp yere düşmesini sağlamaktır. Bu serayı bitirebilmek için daha fazla oduna ihtiyacım var. Birkaç eski oduncuyu çağıracağım. Babam ve Tyler bana ihtiyacım olan keresteyi sağlayacaklardır.
16: Yapmam gerekeni anlatabilir misin?
17: Pekala. Şuradaki kısmı görüyorsun değil mi? Buradaki düğüm noktasına doğru keseceksin. Böylece bu düğüm noktasına ulaştığında bütün ağaç rahatça devrilecektir.
16: Tyler'la birbirimizi iyi anlıyoruz. Ona baktığım zaman kendi gençliğimi ve Alaska'da bu işe nasıl başladığımı görebiliyorum. İşte bu para eder dostum.
17: Kesinlikle öyle.
16: Tyler'ı evine getirip bu çiftliği tamamlamanın öneminin farkındayım. İşte bu yüzden buradayız.
18: Misty kesilen ağaçtan kereste yaparken Tyler da atölyede Matt'e yardım ediyor.
17: Burada sana kim yardım ediyor? Bir ekibin var mı? Evet. Keşi gördün. O en genç oğlum. Bir de abisi var.
19: Hepsi aile üyesi yani.
17: Evet. Oğullarım.
19: Ben babamın adımlarını izledim. Ben bu işi seviyorum. Oğulların ne düşünüyor?
17: Bence onlar da seviyor.
19: Daha işin yarısındayız. Bu yüzden devam etsek iyi olur. Tamamdır. Tamamdır. Fazlalıkları kesip kapıları monte etmeye başlayınca gerçekten heyecanlanıyorum. Bütün kaplama işleri bitmiş demek oluyor. Biraz yalıtım yapabilseydik daha iyi olurdu ama buna yeterli vaktimiz yok galiba. Ama şimdilik eşyalarını kardan ve yağmurdan koruyacak ve kapısını kilitleyebileceği bir atölyesi var. Ve bu ilk adım için oldukça iyi. Zamanla gerekli eklemeleri kendi yapacaktır. Pekala. Harika oldu. Hadi gel de bir tur atalım. Atölyeni nasıl dolduracaksın?
17: Tezgahımı buraya koyacağım.
19: Takım tezgahı, çok iyi. Tavana da kaynakta bir şeyler ekleyebiliriz galiba. Ne dersin? Bence güzel olur.
17: Tavana kaynakla bir kanca ekleyeceğim. Böylece küçük parçaları kancayla kaldırabilirim.
19: Motor gibi parçalar mı?
17: Evet.
19: Bu gerçekten harika olur. Tyler'ın atölyesini nasıl planlayacağını dinlemek gerçekten heyecan verici. Burada atölyesinde kamyonları tamir edip para kazandığını şimdiden hayal edebiliyorum. Pekala dostum, neredeyse bitti.

0: Serayı bitirdik sayılır. Havalandırmayı monte ettik. Ta-ta! Arka tarafta da bir pencere var. Böylece hava akışı olacak. Yalıtım. Bu şekilde keseceğiz. Koruma. Bu son kısım mı?
1: Evet, son kısmı.
2: Bu çete hiçbir geyik aşamaz.
0: Isı tutucu yalıtımımız da var. Bu son parça. Seramız tamam. Gıda üretmek için gerekli her şey hazır.
3: Bir hafta önce Hartlilerin çökmüş bir serası ve hayvan istilasına uğramış bir bahçeleri vardı. Misty, A tipi çatılı yeni bir sera inşa etti ve bahçelerini de uzun direkli çitlerle çevreledi. Ve tüm bunları 250 dolara halletti.
0: İşte bu. Son ana geldik. Ve şuna bir bak. Burada gördüğüm ilk kırmızı çilek. Ama şimdilik onları toprağın içine gömmelisin. Ne kadar güzel görünüyorlar. Bunların hepsi büyük baban Tom'un malzemelerinden yapıldı. Yeni bir sera ürettik. Ve yönünü de değiştirdik. Artık güneş güney tarafından vuracak ve karlar da çatı sayesinde yere düşecek. Şuna bak, sence bir geyik bunun üzerinden atlayabilir mi? Ne dersin?
1: Dev bir geyik olmalı.
0: Geyiğin çok atletik olması gerekecek. Şuna bak, ne kadar güzel görünüyor değil mi? Geçici çadırlar yok. İçerideki nem sayesinde seramız şimdiden çalışıyor. Eski seradan çok daha iyi bir noktaya geldiğimiz kesin. İyi iş çıkarttık, öyle değil mi?
1: Evet, bu harika. Burada çok iyi bir iş çıkardınız.
0: İşlerinizi biraz hafifletebildik mi?
1: Evet, kesinlikle. Annemin serada çalışırken benden yardım isteyeceğine eminim.
0: Senin işini biraz kolaylaştırabildim öyleyse.
1: Evet, öyle.

0: Marty kulübede bacayla uğraşıyor. Ve döktüğü beton kurumuş gibi görünüyor.
1: Dün gece saat 11'de deprem oldu. Bu konuda hata yapamam. Bu şey aşağı inebilir. Sağlam görünüyor olsa da deprem yerli bir edebilir. İşte size Rainy harçlarının gizli tarifindeki malzemeler. Kum, çimento ve kireç. Kireç, bu harcın aletlere yapışmasına izin verir. Ve bunun doğru kıvamda olduğunu düşünüyorum. Harcın bu bloğa nasıl yapıştığını görebiliyor musunuz? Kireç olmadan bunların hiçbiri olmaz. Herhangi bir şömine veya odun sobasının en önemli kısmı nedir? Baca. Eğer bu konuyu ele almazsak, bu çiftliktekilerin yaşayacak yeni bir yere ihtiyacı olacak. Bu şey hala hareket ediyor. Şu ayrılan yerini görüyor musunuz? Geri dursanız iyi olur. Bu gördüğünüz bir kalp krizi kadar tehlikeli bir şeydir. Bu şey birini öldürebilir. İşte geliyorum. Oraya doğru ayarlayın. Umarım bu beni ezmeden önce yoldan çıkmam için bir iki saniye verir, ha? Bu beton parçası üzerime düşmek istiyor. Bununla birlikte katı betonun güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayana kadar yerinde tutmak için altına ek destek koymamız gerekiyor. Ve umarım ki burada işimiz bittiğinde kimse bu yapının altındaki karmaşayı görmeyecek. Eğer bu bacayı zamanında tamamlayamazsam kış aylarında ısınamayacaklar. Ve Alaska'da bu bir ölüm kalım meselesidir.

0: Nasıl görünüyor?
1: İnanılmaz görünüyor.
0: Emin misin?
1: Eminim. Üvey babamın eski oltalarının birinin makarasını buldum ve bunu sana hediye etmek istiyorum. Tom bununla birçok balık yakalamıştı.
0: Teşekkür ederim tatlım. Bu şekilde oturtabilirim. Böyle yatık şekilde durabilirim.
1: Çok havalı oldu.
0: Deprem, hava durumu, kar, donma, çözülme, yağmur hepsine hazır. Bu şey kulübeden daha uzun yaşayacaktır. Umarım annen de beğenir bunu.
1: Gidip onu getireyim.
0: Tamam, ben burada bekliyorum.
2: Bir hafta önce kabinin tepeden tırnağa sorunları vardı. Zeminde çürüyen bir temel ve çökme tehlikesi altında bir baca. Şimdi Hartley'ler kabinin güvende olduğunu bilerek rahatça uyuyabilir. Ve Tom'un mirası bir sonraki jenerasyona aktarıldı. Tüm bunlar sadece $300 tuttu.
3: Tatlım, bayıldım. Tom'un makarnasını da en üste eklemişsiniz. Aman tanrım, gerçekten harika olmuş. Çok güzel duruyor.
0: Bir de şuraya bak, sana bir şey göstermek istiyorum. Eriyen sular buradan aşağı doğru akacak.
3: Tom buna bayılırdı. Ben de gerçekten çok sevdim. Sizi burada ağırlamak bizim için bir ayrıcalıktı.
0: Buraya ilk geldiğimizde her şey Tom'la ilgiliydi. Onun mirası, sonraki nesillere bıraktıkları. Artık bu ev Hartley'lerin.
3: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
2: Sera ve kulübede işi biten Martin'in artık tamamlaması gereken tek bir bina kaldı. Bu da Rain ailesinin en büyük projesi.
0: Bir saniye bekleyin. Bu bina beni gerçekten etkiledi. Üstüne üstlük hali hazırda olan bir yapıya bunları eklediniz.
4: Gerçekten çok ilginç bir proje.
0: Çok temiz duruyor. Gerçekten harika.
4: Sağ ol.
0: Gerçekten çok iyi, ciddiyim.
4: Evet, biliyorum.
0: Her baba oğullarının kendilerinden daha ileri gitmesini ister. Ve bugün bu atölyede oğlum bunu başardı. Gerçekten zoru başardınız. Beni çok etkilediniz. Çok teşekkür ederim. Tamamdır. Hadi gidip aile üyelerini toplayalım.
2: Proje tamamlandı ve Marty, Michelle'i buraya getirip sonucu göstermek istiyor.
0: İşte geldik. Tamam çocuklar.
1: Ne?
4: Sürpriz.
1: Bunu 7 günde nasıl bitirdiniz?
4: Herkes var gücüyle çalıştı.
2: 7 gün önce burası kullanılmayan bir kereste fabrikasıydı. Ve Tyler binlerce kilometre uzakta bir kereste kampında çalışıyordu. Artık Tyler sonunda evinde çalışabilecek ve istediği büyüklükteki araçları atölyesinde tamir edebilecek. Tüm bunlar $1,300 mal oldu.
1: Burayı Tom inşa etmişti. Ama artık benim için çok daha büyük bir öneme sahip.
5: Bu kadarını hak ettiğimi söyleyemem. Ama çok mutluyum. Bu iyi bir şey.
0: Üçümüz de senin bunu hak ettiğini düşünüyoruz dostum. Siz tüm bunları hak eden çok güzel bir ailesiniz. Hadi dışarı çıkalım çünkü size bir sürprizimiz daha var. Kendine saygı duyan her ustanın bir tabelası olur.
5: Doğru.
0: İşte bu yüzden buraya geldik ve bunları yaptık. İşte burada. Hadi Misty.
5: Bu çok havalı.
1: Bu harika.
5: Tyler ve oğulları.
1: Bu yaptıklarınız için size ne kadar teşekkür etsek az.
0: Bu şekilde yaşamaya olan isteğiniz tüm ailenizi etkiliyor. Ve biz de bu yüzden buraya geldik. Bu gördüğünüz hanımefendi sizin ailenin kalbi.
6: Tanıştığımıza sevindim Keş. Senden mektup bekliyorum.
5: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
0: Bu çiftliğe ilk geldiğimizde aklımızdaki tek şey kulübeyi korumaktı. 7 gün sonra her şey yenilenmiş oldu. Hartley'ler ve bizim için bu başarılı bir haftaydı. Bunun gibi çiftlikte yaşayan aileler arasında bunu Hartley'ler kadar hak eden başka bir aile düşünemiyorum.
1: Zorlu haftalar geçiriyoruz ama 12 hafta sonra bacamız harika görünüyor. Ve zeminimiz de çok iyi durumda. Domateslerimizin boyu çok uzadı. Neredeyse tavana değecekler.
3: Bahçemize eklediğiniz çit çok işimize yaradı. Ve hiçbir hayvan içeri giremedi. Bütün sebzelere hasat etmeyi başardık.
1: Tyler cuma günü eve dönüyor ve ben çok heyecanlıyım. Bize yaptığınız yardımlar için çok minnettarız. Teşekkür ederiz.
7: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Kalenin Belek.
1: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
3: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
4: Sevince. Bakın.
5: Tam da leslik. Sevince.
6: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek? Kendim.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher-Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
5: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
6: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
7: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
8: Ol bakalım. Of bu çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
9: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
8: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
10: Red Bull kanatlandırır.
11: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
13: Hesap basit. Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
18: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
19: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
18: Bir fırsat.
17: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Hadi gidelim. Yapacak çok işimiz var.
1: Tam 9 senedir 30 eyalette ve 100 bin kilometreden büyük bir bölgede
0: bas gaza!
1: Marty, Misty ve Matt, Amerika'nın dört bir yanında kırsal yaşam süren insanları kurtarmayı görev edindiler. Ve şimdi uğruna 10 senelik emek verdikleri hedefe ulaşıyorlar. Bu bölümde
0: üçümüz kır evi kurtarma hedefimize yaklaşıyoruz. 100 ev.
1: Rainy'ler bu büyük başarıyı kutluyorlar.
0: Ohoho!
1: En uzaktaki kır evlerine bile yardıma gidiyor.
2: Kır evimizde durum çok vahim.
1: Hayatta kalabilmeleri için altyapı kuruyor.
0: O delilik.
1: Onlara hayati becerileri öğretiyor.
0: 3, 2, 1.
1: Ve geleceğe umutla bakmalarını sağlıyorlar.
3: Hayalimizden vazgeçmeyeceğiz.
1: Şimdi
0: bırak onu.
1: Vahşi doğayla karşılaşıyor.
4: Aman tanrım.
1: Pratik çözümler üretiyor.
0: Evet.
1: Ve hayati kurtarma görevlerine gidiyorlar.
0: Bu kır evlerinden bazıları gerçekten akıl almaz şeyler.
1: Geçmiş kır evlerinden haberler de var.
2: Ailemizin yeni bir üyesi var. Bu kır evi ve Rainy'lerin yardımı hayatımı değiştirdi.
5: Vay
2: canına. Çok güzel.
1: Ve ilk defa Rainy'ler sosyal medyada onlara sorulan bazı soruları cevaplayacaklar.
0: Kır hayatının hangi özelliği sizi bu yaşam biçimine çekti? Hadi! Düşünsenize, işe gidiyorsunuz ve bir hafta sonra tanımadığınız insanlar size hayatlarını değiştirdiğinizi söylüyorlar.
6: Chena, Alaska.
2: 100 kır evi, bu büyük bir başarı.
0: İnanabiliyor musunuz? Gittiğimiz tüm yerleri, verdiğimiz tüm emekleri, tüm o aileleri, dönüşüme uğrattığımız tüm o mülkleri düşünün. Bence bunlarla da sınırlı kalmayalım. Dönüştürdüğümüz insanları düşünün lütfen.
2: Evet, hepsi aklıma geliyor ama bazıları daha çok aklımda kalmış sanki.
0: Verdiğimiz emekleri düşününce gerçekten büyük bir başarı. Üstüne bunu birkaç gün sonra bambaşka bir eyalette tekrar yapıyoruz. Kırsal yaşam için en sevdiğim yer Alaska. Ama bak, bir sığın. Görüyor musunuz? Harika.
2: Kahvaltı yapıyor.
0: Daha Alaska bir durum olamaz. Çok güzel.
5: Gerçekten güzel bir bataklık eşeği.
2: Yüz çiftlik arasında bazıları kesinlikle diğerlerinden daha vahşiydi diyebilirim.
0: En büyük yırtıcılar ayılar, kurtlar, çakallar, belki de sığınlar diye düşünürüz. Çiftlikleri bunlardan korumak isteriz. Sanırım Arizona'daydık ve Crownover ailesinin karşı karşıya olduğu yırtıcı bir sığın değildi ama neredeyse onun kadar iriydi.
5: Evet. Çitlerinin bu yanı parçalanmış gibi duruyor. Sakalımı kaşıyor ve bunu neyin yaptığını düşünüyordum ben de.
7: Bu bölgede başıboş sığır sorunumuz var.
5: Arizona'da bir kır evi yapmaya karar verirseniz başıboş sığırlar mülkünüze girebilir ve etrafa zarar verebilirler. Tam şurada bir sığır var. Bu
0: nerede?
7: Samanlığa giriyorlar.
2: İki tane var.
0: Ryan. Ha!
5: Kubbeli çiftliği hatırlıyor musun?
2: Evet, Bobby ve Paul'un çiftliği, değil mi?
3: Arazinin bu bölgesine hiç girmedim.
5: Şurada büyük bir şey gördüm. Kendi vadisi vardı. İçinde adeta bir kemik yığını ve avlanma alanı vardı. Burada bir sürü kemik var.
2: Hatırlıyor musunuz? Idaho'daydık ve hava güneşliydi. Nehirde rafting yapacaktık. Kolay bir iş olacaktı. Derken tam tersi olmuştu.
3: Vay canına.
5: Evet.
2: Dürüst olalım. Ziyaret ettiğimiz ve kurtarmaya çalıştığımız kır evlerinin çoğu Alaska'daydı. Değil mi? Shelley Plump'ı hatırlıyor musunuz peki? İşte orada böyle bir sığın geyiğini bahçeye sokmamak için çok uğraşıyordum. Sizce böyle bir sığın geyiğini bahçeye sokmamak kolay mı görünüyor? Hayır.
5: Aşırı kaslı bir geyik gibi.
2: Evet.
5: Hem de aşırı iştahlılar.
1: Rainy'ler 6 yıl önce Shelley Plump'la tanıştığında Shelley Alaska'daki 12,5 dönümlük çiftliğine bakmakta zorlanıyordu.
8: Son 1,5 yıldır aralıksız çalışıyorum. İnşa ediyorum, odun kesiyorum, Şimdi ailemin de ilgilenebileceği bir bahçe yapmak istiyorum. Ama hayvanlar her yeri ele geçirmiş durumda.
1: Huzurlu ortama rağmen...
5: Burası Alaska'nın ortasında vahşi doğada açılmış bir alan. Bu yerin aslında ne kadar vahşi olduğu gerçekten fazlasıyla açık.
1: Bölgenin en vahşi sakinlerinden bazıları aileyi sürekli tehdit ediyor.
4: Aman Tanrım.
8: Hazır ol Cooper.
1: Ve kaynaklarına ulaşmalarına engel oluyor.
0: Shari, Alaska vahşi doğasının tam sınırında yaşıyor. Ama küçük bir dere oduna erişmesini, sığın avlamasını, bitki toplamasını zorlaştırıyor.
1: Bir haftada Rainey'ler bir köprü yapmalı.
0: Eğer Shari'nin karşıya geçmesini sağlayamazsak, bu çiftliğin sonu gelecek demektir.
8: Köprüm var, köprüm var.
1: Ekinlerini canlandırmalı.
2: Kazıcıyı çekiç olarak, çit direklerini de çivi olarak kullanalım. Ne kadar hızlı olduğuna bir bakın. Direklere bakar mısınız?
1: Ve toprağını geri almalılar.
0: Hadi gidelim.
5: Bu hayvanlara, toprak sahiplerine saygı duymayı öğretmek zorundayız. İki atış.
2: Aynı deliye.
8: İşte şimdi bir krevi oldum.
0: Görüşürüz Plumber.
8: Teşekkür ederiz.
0: Hoşça kalın.
8: Çok teşekkür ederiz.
2: Bakalım nasıl gidiyor ha?
8: Merhaba Rainey'ler. Ben Shelley. Burada işler...
2: Merhaba.
8: ...kesinlikle hızlandı diyebilirim. Bahçeme hoş geldiniz. Adı Ruth Sandblooms. Buraya küçük bir tabela ekledim. 2019'da kuruldu.
0: Çok hoş.
2: Bayıldım.
8: Bahçenin alanı çok büyüdü. Bulabildiğim her boşluğa bir yatak koydum. Çit hala ayakta. Köşeleri biraz sağlamlaştırmam gerekti. Buna rutin bir bakım diyebiliriz. Hala sağlam ve sığınları dışarıda tutuyor. Sera gerçekten büyük bir fark yarattı. Bir sürü farklı çeşit sebzem var. Kışınsa baharatlarım için bitki yetiştiriyorum. Burada da salatalıklarım var. Köprü ise hiç eskimedi.
2: Güzel, evet.
0: Çok güzel.
8: Köprü gerçekten muhteşem oldu. Ve çiftliğimize de çok faydası var. Daha önce güvenle keşfedemediğim bölgeleri keşfedebilmemi sağladı. Gerçekten çok işimize yaradı. Kelimelerle anlatamam. Burası resmen çiftliğin kalbi. Gerçekten çok güzel ve bunun için size minnettarım. Kendi işletmemi açtım. Adı Little Bear Homestead. Artık iki kulübem var.
2: Güzel. Bu çok güzel.
8: Bu son eklentimiz. Bu benim kiralık kulübelerimden biri. İnsanlar buraya gelip Alaska'yı, kırsalda yaşamı tecrübe ediyorlar. Gerçekten çok başarılı oldum.
2: Harika.
8: İleride burada yapmayı planladığım birçok şey var. Bunlardan biri de bahçeye eklenecek bir tünel sera. Daha fazla gıda ve ot yetiştirmek için büyük bir sera olacak. Burası da meyve bahçesi. Arazideki ladin ağaçlarından yapılmış.
0: Çok etkilendim.
8: Buraya siyah renk üzümü diktim.
0: Gerçekten etkilendim.
8: Yavaş yavaş büyüyorlar. Genele bakarsak bu kır evi ve Rainey'lerin bana verdikleri destek hayatımı her anlamda değiştirdi. Hayatın aynı döngüde koşturup saat doldurmaktan ibaret olmadığını fark etmek gerçekten her şeyi değiştiriyor.
2: Şuraya bak.
5: Ay canına.
2: Bu çok hoş.
0: Bravo.
2: Harikasın
5: evet,
2: Shelley.
5: Evet, ay canına.
2: Bunu görmek çok güzel.
0: İşte bu emeklerimizin boşa çıkmadığını gösteriyor. Birinin bizim bıraktığımız yerden devam edip işi daha ileri evet. götürdüğünü görmek harika.
2: Evet.
0: Emeklerimizin insanları bir yere getirip onlara bizim hayat tarzımızı, kırsal yaşam tarzını tecrübe ettirmesi gerçekten muhteşem.
2: Benim en çok hoşuma giden kısım bir haftanın çok kısa bir süre olması. İnsanların başlamalarını sağlayabiliriz ama nasıl devam edecekleri elbette onlara kalmış. Shelley'e bakar mısınız? Biraz emeğin, biraz hırsın, biraz hayal kurmanın sizi nerelere getirebileceğini gösteriyor. Harika bir örnek.
6: Rainey'lere sorun.
0: İlk sorumuz şu. kırsalda yaşamak isteyenlerin öğrenmeleri gereken basit beceriler var mı?
5: Aklıma hemen kendi çocukluğum geliyor. Babamızla, yani seninle çalıştığımız zamanlar. Testereden her şekilde yararlanırdın. Tabii ki onunla odun kesebiliyordun ama onu bir öğütücü olarak da kullanabiliyordun. Onunla bir kulübe yapabiliyordun.
2: Onunla ince işçilik yapıyordun.
5: Kesinlikle. Bir testereyle pasta bile kesebilirsiniz. Yani zor işlere girecekseniz bir testereyle her şeyi yapabilirsiniz. Ama kendinize zarar vermemek için onu kullanmayı öğrenmelisiniz.
0: Bir testereyle küçük bir kaza geçiren kuzenin babın hikayesini hep anlatırım. Bab artık böyle beşlik çakıyor. Çak bir beşlik.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Titanic Deluxe Golf Belek.
1: Yıldır hep seninle.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
4: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: Tam da leyslik.
7: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
8: Tabii.
9: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
6: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Sıradaki soru. Kırsalda yaşamanın nesi sizi cezbediyor ve sizi bu hayat tarzına çeken şey nedir?
1: Forti'de ailece yaşamak gerçekten çok eğlenceli. Yani hep birlikte olmak çok zevkli bir şey. Orada olmak çok güzel.
0: Birlikte mi? Çizginin öteki tarafında tek başına yaşıyorsun.
1: Evet.
0: Kulübemden olabileceği kadar uzaktasın. Sana bunu daha önce hiç sormadım. Yoksa niyetin hep bu muydu?
1: Tamam, bu soruya başka bir soruyla cevap vereceğim. Ben kulübemi yaptıktan sonra doğrudan bana bakan bir seyir terası yapmış olmanın bir sebebi var mı acaba baba? Bu beni kollamak için mi yoksa?
0: Ben de bu soruya başka bir soruyla cevap vereceğim. Orada neler dönüyor? Bazen parti oluyor ve nehirde, derede yüzen gençleri görebiliyorum. Evet. Tüm bunlar ne demek oluyor? Söyler misin?
1: İstediğin zaman partilere katılabilirsin yakışıklı.
0: Gençlerle derede yüzmeye mi?
1: İstersen.
0: Hesap lütfen.
1: Onun da... Hey! Söylesene, seni sormak istediğim bir soru var mı? Tek seyircimiz var ve ondan hiç soru almayacak mıyız yani? Seyircilerden merhaba.
0: İzleyin. Sığına bakın.
1: Lütfen onu çağırma baba.
0: Sığına bakın.
2: Sığına mı bakalım?
0: İzleyin, izleyin.
1: Olamaz, hepimiz tutuklanacağız. Suyun altından seni duyamaz, biliyorsun.
2: Kafası suyun altında, bir süredir orada.
1: O sığın geyiğini çağırırsan, bizi çiğneyerek öldürürse ve seni öbür tarafta gördüğümde sana söyleyeceğim ilk
0: yanlış.
1: Şey...
0: Seni düşüreceğim, seni düşüreceğim.
1: Gözlerine kum atacağım, hemen.
2: Hadi yapalım.
0: Matt, hadi sığın mevsimi için alıştırma yapalım. Hazır mısın?
1: Şunu da belirtmek isterim ki, bir erkek sığın geyiği çağırdığında ben de babamın yanındaydım ve avlanıyorduk. Hatırlıyor musun?
0: Hoşuna gitti. Evet. Dişi sığının hoşuna gitti. Başka bir sığın zannediyor.
1: Bir erkek sığın geyiği çağırdığında senin yanındaydım. Yine aynı şeyi tecrübe etmek istemiyorum. Asla. Yüzkır evini düşündüğünüzde özellikle zor olanlar akla geliyor, öyle değil mi ama?
0: Zor olanları hatırlıyorsunuz çünkü onlar sizin sınavınızdı.
1: Bazı haftalar gerçekten çok zordu.
3: Yüz kurtarma operasyonundan sonra Rainey'lerin görmediği şey kalmadı.
0: Teleferik kablosuna uçak çarpmış. Nehrin diğer tarafındaki kır evine ulaşması gerekiyor.
4: Bana tutun.
0: Takıldık millet, takıldık. Biri atlasın, takıldık. Dikkat.
3: Ve en iyi hatırladıkları kır evleri onlara en büyük zorlukları çıkaranlar.
1: Aman tanrım.
0: Bazen insanlar yanıma gelip soruyorlar. Kır evlerinden hangisi size en çok zorladı? Dışarıda neler döndüğünü hiç bilmiyorlar ki. Bazıları tamamen çılgıncaydı.
5: Belalı sular.
0: Oregon'daki Knightin ailesinin eski bir köprüsü vardı. Ama pek güven verici görünmüyordu. 9 metre uzaklıkta ise eski bir aracın şasisi vardı. Dedim ki eğer... Misty orada bir şeyler inşa etmek istiyorsa bu kır evi taksisini köprüden geçirmek zorunda. Misty!
1: Evet?
0: Neden bu kadar soldasın?
1: Neden mi? Hayatta kalmaya çalışıyorum.
0: Knightinler kır evlerinin büyük bölümünün nehrin karşısında olduğunu söylediler. Hmm. Ben bu filmi daha önce izledim galiba. Alaska'daki kır evimizde. Ah!
1: Kauai'deki neşleri hatırlıyor musun peki?
0: Diğer tarafa bir ekip götürüyorum.
1: Sel vardı. Kır evine ulaşamıyorduk. Korkunç bir durumdu.
0: Beni de alın, beni de alın. Gazla, haydi gazla.
1: Sel ve doğayla başa çıkmak demişken aklıma Mao'daki solbaklar geldi.
0: O sel değildi ama su baskınıydı.
1: Hawaii öyle bir yer ki eğer suya çok yakınsanız bu sizin için tehlikeli olabilir.
3: Rainey'ler 9 yıl önce doğanın kuşatması altındaki bir ailenin yardım çağrısına kulak vererek Maui'ye gitti.
6: İlk kez başımıza geldi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.
2: Su baskını olabileceğini bilmediğimiz için evi yanlış yere yapmışız. Aman tanrım.
3: Çiftin hayatları ve mülkü tehlikede.
0: Yok.
2: Su yükseliyor.
4: Ne?
2: Evet.
1: Koşuyorsun. Evet, tüm hindileri kurtardın mı yani?
6: Tavukları
2: onları
6: da.
2: Onları aldım ve çitin üzerinden fırlattım. Tepede güvendelerdi.
1: Bu hindi kümesi hala onları kurtarmak zorunda kaldığınız yerde duruyor, bakar mısınız?
3: Hata yapma şansları yok.
2: Sizi daha fazla endişelendirmek istemiyorum ama az önce bir su baskını uyarısı geldi.
3: Ama sadece bir haftada. Rainey'ler kır evini çok daha güvenli hale getirdiler.
0: Yapmamız gereken ilk şey kümesi taşımak ve şimdi taşıyoruz.
3: Ailenin en büyük korkusunu dindirdiler.
0: Bence büyük bir kayadan bir duvar inşa edebiliriz.
3: Ve onlara başarma şansı verdiler.
1: Harika görünüyor. Sel çizgisinden çok daha yüksek. İnanılmaz.
0: Biraz abarttık galiba.
6: Teşekkür ederim Marty. Bizim için gerçekten önemliydi.
0: Evinizin güvende olduğunu bilmek mutluluk verici.
4: Maui ya da Hawaii deyince genelde akla bir tatil cenneti geliyor. Ama evlerini çok fazla sel tehlikesi olan bir yere yapmışlardı.
0: Küçük bir güncelleme ister misin?
4: Evet.
0: Tamam, hadi görelim o zaman.
2: Merhaba, ben Sky Solbach.
6: Ben Kristin.
2: Maui, Hawaii'deki evimizdeyiz.
6: Burada değişen çok şey oldu. Artık bir köpek oteli işletiyoruz. Bizim için gerçekten önemliydi.
0: Evinizin güvende olduğunu bilmek mutluluk verici.
4: Maui ya da Hawaii deyince genelde akla bir tatil cenneti geliyor. Ama evlerini çok fazla sel tehlikesi olan bir yere yapmışlardı.
0: Küçük bir güncelleme ister misin?
4: Evet.
0: Tamam, hadi görelim o zaman.

0: bizim ülkümüzde. Ayrıca artık ailemizin yeni bir üyesi var. 3,5 yıl önce Griffin adında bir oğlumuz oldu. O gerçekten hayatımızın ışığı. Onu çok seviyoruz. Renliler gittikten birkaç gün sonra burada büyük bir sel oldu. Ve duvar gerçekten çok iyi dayandı. Sonra sanırım birkaç ay geçmişti ki buradaki en büyük seli yaşadık. İşte burası Rainy Duvarı. Az önce bahsettiğim o büyük sel vurduğunda sular Rainy Duvarı'nı aştı ve hem tavuk kümesinin hem de hindi kümesinin çitlerini indirdi. Tüm bu olanlar bize buranın tavuklar ve hindiler için gerçekten uygun olmadığını gösterdi. Ve işte bu yüzden biz de köpeklere yöneldik.
1: Bunu duymak güzel. Çünkü yaşamak için seçtikleri yer tavukların ve hindilerin etrafta rahatça gezebilecekleri bir yer değil. Güvende değillerdi ama konu köpek olunca onları eve çağırırsınız ve sel bitince tekrar salarsınız.
0: Yaşadıklarımızdan kazandığımız tecrübeyle duvarın suya bakan kısmını betonla kaplamaya karar verdik. Yani Rainy'ler gittikten sonra evimizi kesinlikle geliştirdik. Bu duvarın sonunu baştan inşa ettik ve gördüğünüz gibi kayaların arasını betonla kapladık. Sadece bu kısma yaptık çünkü burası savunmasız görünüyordu. Evet, burada yürürken şu güzel vetiver çitimizi görebilirsiniz. Harika. Evet, ve bu yamaç yaşadığımız taşkınlara rağmen gerçekten çok iyi dayanıyor gibi. Hiçbir şey yerinden oynamıyor. Kökler her şeyi sabit tutuyor. Su baskınları hep aklımızın bir köşesindeydi. Gerçekten çok endişeleniyorduk. Sanırım Rainy'ler olmasaydı eğer...
1: Vay be!
0: Bizi böyle huzurlu hissettirecek bir çözüm bulamazdık. Başaramazdık.
2: Evet, bize yardım ettiğiniz için ve bizi güvende hissettiren o duvarı inşa ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten minnettarız ve tüm iyi dileklerimiz sizinle.
3: Aa, bu harika.
4: Onları görmek güzel. Çok iyi görünüyorlar. Duvara yaptıkları eklemeyi sevdim. Betonlamış ve çimentolamışlar. İkinci bir duvar da inşa etmişler. İyi görünüyor.
3: İki kelimeyle Maui harika.
4: Matt çok etkilenmiş şuraya.
1: Yine başlıyoruz, yine başlıyoruz.
5: Renilere sorun.
1: İşte bize sık sık sorulan bir soru daha. Neden gittiğiniz her kır evinde sadece 7 gün geçiriyorsunuz?
4: Kendi hayatımızı yaşamaya, kendi kır evimizle yani Forti ile ilgilenmeye ve herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle en fazla bu kadar zaman ayırabiliriz.
1: Bir noktada dinlenmeli ve hayatın tadını çıkarmalıyız. Kesinlikle.
4: Ya da sığın geyiğinin tadını.
1: Pek iyi kokmuyor.

0: Süt aş hayran.
1: Çiğ köfteyi gördüğün an
2: süt aş hayran.
1: Gelsin süt aş hayran.
0: İçtikçe hissedeceksin.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
8: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı ki?

0: getiremiyorsunuz.
1: Aramaya devam etmelisiniz.
0: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Hemen hemen 140 evine gittiğimizi düşününce...
3: Epey zaman oldu.
0: Evet, epey zaman oldu.
4: Aslında bayağı oldu.
0: Bayağı oldu.
5: Rainey ailesi 9 yıldır yardım çağrılarına kulak verirken... Hayatta kalma mücadelesi veren ailelerle karşılaşıyor.
0: Tüm ev o çukura düşebilir.
5: Ve sadece 7 gün içerisinde işleri tersine döndürüyor.
6: Buraya gelip hayallerimizi gerçekleştirmemize yardım ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Bazı kır evlerinin olayı ustalık ve yaratıcılıktı. Bazıları ise ilham vericiydi. Ama bazılarında önemli olan şey o kır evinde ve içinde olduğu arazide meydana gelen dönüşümdü.
7: Değişiklikler.
0: Bir kır evinin dönüşümünü düşündüğümde aklıma ilk Jeremy Reyes geliyor. 7 sene boyunca bir bahçe yapmaya çalıştı ve sadece bir tane kırmızı biber yetiştirebildi. Bir tane. Onun bahçe yapmasına yardımcı olduk. Ve onu ihtiyacından çok daha fazla suyla bıraktık.
8: Şu anda şok içindeyim. Bu su altın değerinde.
4: Dönüşüm deyince aklıma Louisiana'daki Randall'ların kır evi geldi. Şimdi benimle gel. Olur mu? Olur mu?
9: Tamam.
4: Faith Randall ormana girmekten korkuyordu. Ama en sonunda vahşi hayatın zorluklarıyla yüzleşebilecek hale geldi. İşte böyle.
9: Kendimi geliştirdim. Bu yüzden kendimle gurur duyuyorum.
0: Büyük dönüşümleri düşününce aklıma bir ev geliyor. Eminim ki... Amerika'daki herkes Camp yangınını hatırlıyordur. Bu yangın Paradise, Kaliforniya'yı resmen yerle bir etti. Kasabanın bazı bölümlerini, dağlardaki binaları, yamaçları küle çevirdi. Yardım etmeye gittiğimiz o aile de bunlardan biriydi çünkü güzel evleri alevler içinde yok olmuştu.
5: Rainey'ler 6 yıl önce Paradise'a gittiklerinde kasabayı harap olmuş... Olson Wilcox ailesini ise bir kır evinde evlerini kaybetmiş halde buldular.
10: Yangın buraya geldi ve her taraftan etrafımızı sardı.
11: Hayvanları salmak zorunda kaldık.
0: Eviniz nerede?
11: Tam burada. Oturma odamıza park ettiniz.
3: Hiçbir şey kalmamış.
5: Hayvanlarını koruyamadılar.
0: Hayvanlar nerede?
10: Onlar...
11: 3 farklı çiftlikteler. Bazıları da evimizde.
3: Aman tanrım.
0: Evde hayvanlar mı var?
5: Ve her şeylerini kaybetmek üzereler.
10: Yangın bizi ekonomik olarak tüketti. Çok zordayız. Çünkü artık olmayan bir evin taksidini ödüyoruz.
5: Ama bir hafta sonra... Rainey'ler kır evine tekrar hayat vermeyi başardı.
10: Kendi sağlıklı gıdalarımızı yetiştirmek için sabırsızlanıyorum.
5: Ve uzun süre dayanacak bir güvenlik sağladı.
0: Bu hayvanlar 10 aydır evlerinden uzakta ve bu onların suçu değil. Burası kayadan yapılan dev bir ağıl olacak.
10: Gotenç, Gotenç olsun.
0: Gotenç olsun.
5: Aile hayatına devam edebilecek.
11: Artık eksik olan tek şey hayvanlar.
10: Evet.
0: Evet.
9: Bu tarafa.
12: Aa, güzel. Bir
9: hadi
12: keçi.
9: Dışarı.
0: Bana kalırsa bu insanların küllerinden doğmalarına yardımcı olabilmek gerçek bir ayrıcalıktı.
4: O kır evinde biz ayrılmadan çok şey olmuştu.
3: Potansiyeli yüksekti. Şu an ne yaptıklarını merak ediyorum.
11: Merhaba Rainey'ler.
10: Merhaba Rainey'ler. Nasılsınız? Yangından bu yana 5 yıl geçti. Bazı inişler ve çıkışlar oldu. Evimiz için kazıya başladıklarında bahçenin üstündeki su depomuza giden su hatlarını kopardılar. Ve maalesef o müteahhitle işler hiç iyi gitmedi. Bu yüzden evimizi kendimiz inşa etmek zorunda kaldık. Uyum sağlamak zorundaydık. Bu yaşam tarzının en önemli parçalarından biri.
0: Vay canına, ne güzel.
11: Arazimizin büyük bir kısmındaki çalılıkların çoğunu temizledik. Matt bana bazı ağaçlarda ters kesim yapmayı göstermişti. Ben de bu bilgiyi kullanıyor ve öğrendiklerimi Riley'e aktarıyorum.
10: Artık sütümüz var. Ayrıca keçilerden
11: peynir üretiyoruz.
10: Peynir üretiyoruz. 2 atımız ve 5 eşeğimiz var.
11: Ve eşekleri Gotenc'e taşıdık.
10: Bize çok yakın yerlerde birkaç büyük yangın oldu. Eğer geçmiştekine benzer bir durum yaşarsak ve hızlıca tahliye etmemiz gerekirse hayvanların gidebileceği bir yer var. En azından onların güvende olacağını biliyoruz.
11: Şu anda işimize en çok yarayan şey Misty'nin yaptığı bahçe. Çünkü besin giderleri gittikçe artıyor. Misty'nin yaptığı yüksek çitler tavşanların girmesini kesinlikle engelliyor. Geyikleri de engelliyor. Besin açısından işler çok daha iyi görünüyor.
10: Bahçe bizim için çok önemli. Çünkü çocuklarımızla birlikte yaptığımız ilk şeylerden biri.
11: Hı hı.
10: Ve onların sağlığı bizim için çok önemli. Birlikte bahçeye bakmak ve sağlıklı besinler yetiştirmek ailemiz için çok mutlu bir anı. Çocuklarımızın ikisi de ergenlik çağında. Küçük olan Liam liseye gidiyor. Misty'nin yardım ettiği bahçenin bizim için önemini sanırım anlamışsınızdır. Rainy'lerle geçirdiğimiz zaman bize sadece bir Gotenc'i ya da kuyu vermedi. Aynı zamanda
11: bahçeyi
10: de verdi. Ama aynı zamanda bize yardım istemeye her zaman açık olmanın önemini öğretti.
11: Geldiğiniz ve kır evimizde bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Testereyle sık sık alıştırma yapıyorum. Jess de sık sık yükleyiciyle çalışıyor. İhtiyacı olan herkese yardımcı olmak istiyoruz.
10: Evet, bizi arayın.
0: Bu çok hoş.
3: Yüzlerini görmek ve güncelleme almak çok güzel. Bunca sene sonra bu kadar iyi olduklarını görmek mutluluk verici bir şey.
0: Dikkat ettiyseniz sadece bir kere değil, tam 2 kere testere becerisinden bahsetti. Bence bu bir tesadüf değil. Yani bu da çok güzel. Gerçekten çok güzel.
3: Evet. Kendilerine evet, güvendikleri evet. Belli oluyor değil mi?
4: Son 5-6 senede inişleri ve çıkışları olmuş ama asla pes etmemişler. Hala devam ediyorlar.
3: Evet.
4: Hala oradalar. Hala kırsalda yaşıyorlar. Önemli olan da bu.
0: Merhaba. Kırsal yaşamla ilgilenmeye başlayan ya da ilk defa kırsalda yaşayacak insanlara bir öneride bulunur musunuz?
7: Başlayın. Başlayın. Başlayın.
0: Acele etmeyin, acele etmeyin. Düşünmeden gitmeyin, özensizce yapmayın. Dikkat edin. Sığını rahatsız ettim.
4: Evet. Bekleyin, bekleyin. İyi bir tavsiyem var. Birinin ahırına gidin ve koklayın. Bu kokuya dayanabilirseniz, işte o zaman birkaç büyük baş hayvan almayı düşünün.
0: Yüz kır evine uğradığımız bu zorlu yolda çıkışlar oldu, inişler oldu, çok farklı duygular yaşadık.
3: Bu kır evleri bizi gerçekten etkiliyor. Bu işe devam edebilmemizin sebebi de bu işte.
4: Evet.
5: İnsanları kırsal yaşam hayallerine kavuşturmakla geçen yaklaşık 10 yıldan sonra...
12: Bunun bizim için anlamı çok büyük.
13: Bu çok anlamlı.
5: Rainy'ler programın akılda kalan ailelerinden güncellemelerle en kritik operasyonlarından bazılarını hatırlıyorlar.
14: Benimle evlenir misin?
5: İster kaynak eksikliğinin üstesinden gelmek olsun, ister en zorlu doğa koşullarında hayatta kalmak. Bazı ailelerin azmi Rainy'ler için bir ilham kaynağı oldu.
0: Kır evinden kır evine dolaştık, tanımadığımız insanlarla tanıştık. Sadece bir haftada ilham almış ve yenilenmiş bir şekilde ayrıldık, çok yorulmamıza rağmen. Böylece bir sonraki kır evine gittiğimizde çalışmaya çoktan hazırdık.
15: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Sütaş labne ye.
7: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
8: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
9: Bak ne var orada.
8: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
10: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
11: Sana yakışanı tak.
12: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
13: Üst düzey bir meydan okuma.
12: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
14: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
12: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
15: Zorluklardan ilham almak.
16: Bir aileden ilham almak deyince aklıma Colorado'nun yüksek tepelerindeki Banky ailesi geliyor. Bırak onu! Sanırım orada rüzgar hiç durmadı. Drew Banky hayatın keşmekeşinden uzaklaşmak istemişti çünkü travması vardı. Çok fazla şey yaşamıştı.
17: 2005 ve 2007'de Irak'taydım. Cephede savaştım. Bunlar hayatımı kurtardı.
10: Bu ailelerle tanışmak ve size böyle yakınlaşmalarına izin vermek çok güzel. Örneğin Cam.
16: Broadhead Kremindeydi.
18: Bir ışık gördüm. O sizdiniz. Çünkü siz benim meleklerimsiniz.
10: Sık sık düşündüğümüz insanlar var. Yollarımızın kesişmiş olması mutluluk verici. Çok mutluyum.
16: Sonra görüşürüz.
10: Görüşürüz.
18: Görüşürüz.
10: Görüşürüz.
16: Yardım ettiklerimiz arasından aklımızda kalan, bize ilham veren bir diğer aile de Hartley ailesiydi. Krevin'in hanımı Michelle'di. Kocası Güneydoğu Alaska'daki bir kütük kampındaydı. Babası Tom'sa vefat etmişti. Başladığı bazı projeler yarım kalmıştı. Örneğin o korkutucu yığma şömine vardı. Hayata zor tutunabiliyordu.
19: Rainey'lerin evleri dağılma noktasına gelen ve bir arada kalmak için mücadele eden Alaskalı Hartley ailesiyle birlikte yeni bir amaç edinmesinin üzerinden yaklaşık 6 yıl geçti.
20: Ben Tyler.
16: Tyler, Marty Rainey.
21: Buradaki kulübeyi üvey babam Tom inşa etti. O vefat ettiğinde gerçekten çok üzüldük. Özellikle de annem. Kulübenin öylece çökme olasılığı beni korkutuyor.
16: Burada bir tuhaflık var. Tüm ev risk altında. Birini öldürebilir mi? Kesinlikle.
19: Dağılan bir iskelet.
21: Dev bir sera inşa ettim. Şiddetli kar yağışı onu yıktı.
19: Ve inatçı hayvanlar.
21: Dışarıda ne oluyor?
22: Orada bir geyik var.
21: Araziye sığınlar girdi ve neredeyse her şeyi yediler. 2 gün sonra yine geldiler.
19: Michelle Hartley ve oğlu Cash başlarının çaresine bakmak zorunda.
20: Ben ağır vasıta tamircisiyim ama burada çalışamam.
21: Tyler evden uzakta çalıştığı için tüm bu sorunları tek başıma çözmem gerekiyor.
19: Bu da evi dağılma noktasına getiriyor.
16: Özel alanınız kalmayacak. Buna hazır mısınız?
21: Hazırım. Sahip olduğumuz hayat sonsuza kadar gitsin istiyorum.
19: Ama Rainey'ler 7 gün içerisinde ailenin bahçesini onarıyor.
10: Bu son kısım mı?
23: Evet.
21: Hiçbir sığın bu kadar zıplayamaz.
19: Onları birbirine yaklaştırıyor.
16: 3.
24: Krevin'de bir dükkan inşa etmem, Tyler ve Cash'in birlikte daha çok zaman geçirebilmesini sağlayacaksa, bunu yapmak zorundayım. Kapıda sıraya giren kamyonları hayal edebiliyorum.
19: ve temellerini güçlendirerek...
16: Daha önce de çürümüş kütük gördüm. Bu zemin kütüğünü kurtarabiliriz. Tamam, bu kadar. Evde bir sorun var mı?
21: Aşağıya iniyor.
16: Tamam.
21: Kulübeden uzaklaşıyor.
19: Kır evi mirasını koruyorlar.
0: Burada olmanız çok güzel.
16: Bu kır evine ilk geldiğimizde Tom her şeyin merkezindeydi. Her şeyi o inşa etmişti. Ama şimdi merkezde Hartley'ler var.
0: Geldiğiniz için teşekkürler.
16: Sanırım devam edemeyeceklerini düşündükleri işler onları çok fazla etkilemişti. Bu yüzden biraz duygusallaştılar. Kenai Yarımadası'ndaki kısa süremiz bize kesinlikle ilham verdi. Hatta bir güncellememiz bile var.
21: Merhaba Reniler, ben Michelle Hartley ve...
20: Tyler Hartley.
21: Siz gittiğinizden beri burada işler çok iyi gidiyor. Marty, rutubet olmasın diye kurduğun drenaj sistemi tek kelimeyle harika çalışıyor, çok iyi. Misty'nin bahçeye kurduğu çit sığınların bahçeye girmesini engelliyor. Siz gittiğinizden beri bahçeye tek bir sığın bile girmedi. Hala buraya geliyorlar ama artık kapalıyız. Küçük bir sığın girdi ama sebebi kapıyı açık bırakmamdı ve girebilmesinin tek yolu buydu. Yani benim hatamdı. Bahçe çok verimli oldu. Lahana, alabaş ve Brüksel lahanası yetiştirdik. Alaska'da ne yetişiyorsa buraya ekiyorum. Alaska iklimine rağmen ailemin yiyebileceğinden çok daha fazlasını ürettim. Bu çok güzel çünkü bu bolluğu başkalarıyla paylaşabiliyorum.
1: Aa, bu çok hoş.
16: Çok fazla besin üretiyorlar. Ailelerinin ihtiyacından fazlası olduğu için komşularına harika. Yardım ediyorlar. Harika.
21: Ve umuyorum ki bir gün bu şekilde ailemizin ekstra gelir elde etmesini sağlayabilirim. İşte dükkana geldik. Buraya... Elektrik ekledik. Prizler, ışıklar var. Raflar ve çalışma masaları var. Ve bir sürü araç, gereç.
20: Benim için dükkanın en güzel yanı en sondaki büyük kapı. Oradan büyük araçları sokabiliyorum. Tekneler, traktörler, her şeyi.
21: Cash'in keyfi yerinde.
1: Güzel.
21: Daha yeni mezun oldu ve şimdi üniversiteye hazırlanıyor.
11: Selam Reyniler, ben Cash Hurtley. Central Washington Üniversitesi kampüsündeyim ve ilk sömestrime başlamak için heyecanlanıyorum.
21: Ne?
16: Vay canına.
20: Oğlumla çok gurur duyuyorum.
11: Reyniler gittikten sonra Krevi'nin en sevdiğim kısmı bize inşa ettikleri dükkan oldu. Arabalar üzerinde çalışmaya başladım ve para kazanıp şu anda burada olmamı sağladılar.
20: Oğullarını okutabilmek için dükkanı kullanmışlar.
21: Bizim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederiz. Bize yaptığınız şey paha biçilmez. Her şey için çok teşekkürler. Gerçekten inanılmaz bir tecrübeydi.
16: Rica ederiz. Biz oradayken çocukların ne kadar küçük olduğunu görünce gerçekten 100 kır evine gittiğinizi anlıyorsunuz.
10: Böyle kır evlerinde eğer hayati bir tehlike varsa bu durumu tersine çevirebilmek bence büyük bir başarı. Çok iyi bir şey.
16: Hangi tarihsel dönemde kırsalda yaşamak isterdiniz?
22: Evet, zor soru. Ben Gold Rush döneminde yaşamak isterdim. O altını bulup zengin olmak isterdim.
10: İlk kırsalda yaşayanlar vagonlarıyla yola çıkmışlardı. Sadece bir bayrak dikerek toprakta hak iddia ediyorlardı. Değil mi? Bence bu çok havalı, çok havalı.
16: Evet.
22: Tebeşir devrine ne dersiniz? Biliyor musunuz? Alnınız 10 santim kalınlığında ateşi yeni keşfetmişsiniz.
16: Yok daha neler.
23: Kır evi aşkıyla.
1: Matt, pastada yüzüm mü var?
18: Oo, çok ağır.
16: Matt, şuna bir göz at.
22: Aman tanrım.
16: Çok iyi değil mi?
1: Harika.
16: Üstündeki vidaya bakar mısın lütfen?
1: Burada bir testere var, bakın.
16: Bu pastanın havalı yanı bu işte. Bana bir çekiç, bir tesviye makinesi, bir mezura ve bir testere ver, ben de sana bir kır evi inşa edeyim.
1: Testereyle kesmemene şaşırdım doğrusu.
16: Sanırım kırsalda yaşamak için Alaska'daki en zor yeri seçtik. Peki nasıl başarabiliriz? Yaratıcı olmazsanız besin yetiştirmekte ve yırtıcı hayvanları uzaklaştırmakta başarılı olamazsınız. Zeki olmak zorundasınız. Pratik olmalısınız.
2: Alaska sizi yaratıcı olmaya zorlar.
16: Dieterların bir köpek ekibi vardı. Bisikletle köpek kızağını birleştireceğim. Sonra aklıma şu geldi. Bu 60 köpek kendi yaşam alanlarının enerjisini üretebilir mi? Evet.
2: Casey ve Kim vardı.
16: Onları sevmiştim.
2: Otomasyonlu kır evi terimini duyduğunda bunun mümkün olduğunu düşünmüş müydün peki? Tuvalet rezervuarındaki şamandırayı kullanarak bir alttan sulama sistemi kurabiliriz. Hawaii'den ya da Alaska'dan değilseniz insanlar bunu anlamayabilirler. Ama Alaska ve Hawaii aslında birbirine çok benzer. Ve bir kır evinde inşa ettiğim en iyi şeylerden biri Viola ve Justin'lerdeydi. Yan destekli uçan besin kanosu.
16: Zekiceydi.
19: Rainey'ler 4 yıl önce An ailesini bulduklarında ailenin acil yardıma ihtiyacı vardı.
3: Sıçan akciğer kurdu adında bir parazit var. Suyumuza da bulaşmış.
19: Yeni doğmuş bir bebekleri var.
17: Güvenli besinimiz, güvenli suyumuz ya da...
3: Güvenli evimiz yok.
19: Ancak kır evlerinde yaşadıkları zorluklar hayatlarını durma noktasına getiriyor.
17: Bebek doğduktan sonra hemen... Kır evinden ayrılıp başka bir yere gitmeye karar verdik. Çünkü orası çok tehlikeli.
16: Çok iyi.
19: Rainey'ler ise sorunları kullanarak çözümler üretmeye başlıyor.
16: Kır evini tehdit eden ağacı farklı şekilde kullandık.
19: Ve bahçecilik için yeni yollar buluyorlar.
2: Neden dev ve sallanan bir yatak yapmıyoruz ki? Çok karmaşık bir sorunu çözen çok basit bir yapı oldu. Artık yiyemeyeceğiniz zehirli gıdalar yok.
19: Su kaynaklarına da hayat veriyorlar.
2: Şimdi bunu 55 galonluk 20 varil olarak hayal edin lütfen.
3: Bu mükemmel.
19: Onlara tekrar umut veriyorlar.
3: Aman tanrım.
2: Nasıl olduklarını görmek ister misin?
16: Kesinlikle evet.
17: Merhaba Rainey'ler.
3: Biz Viola, Kupo'yu ve JJ.
16: Aha çocuğa bakın.
3: Kupo'yu 3,5 yaşında. Sizi en evet. son gördüğümüzde Kupo daha 3 aylıktı.
17: Kendimiz için yeni bir yatak odası ve Kupo için küçük bir balkon yaptık.
3: Sürgülü cam kapılarımızdan biri kırıldı ve Justin onu tamamen söktü. Sonra evde kendi biçip kestiği Ohia ağacıyla onu yeniden çerçeveledi.
17: Hı hı. Ve büyük kısmı Martin'in bana anlattıkları sayesinde oldu. Evet.
3: Nihayet banyoyu tamamladık. Artık sorunsuz çalışan bir iç tesisatımız var. Duşumuz var, lavabomuz var, taş bir tezgahımız var. Ağaç bulunan o köşeyi de büyük anne ve büyük babalarımızın fotoğraflarıyla ve aile yadigarlarıyla dolduruyoruz.
17: Yeni bir su tutma havzasına sahip olmak işleri tamamen değiştirdi.
3: Uçan besin kanosu hayatımızı değiştirdi. Artık güvenli bir şekilde bahçemizi büyütebildiğimiz ve beslenebildiğimiz için çok minnettarız.
2: Uçan besin kanosu hala uçuyor ve besin yetiştiriyor. Bu çok hoş bir şey.
17: Kupo artık ev işlerine yardımcı oluyor.
3: O bir kır evi çocuğu. O tam bir Keiki Okaina. Bahçeyi kazmak istiyor. Havzayı soruyor. Güneş enerjisinden bahsediyor. Kupo'yu nesiller boyu ayakta kalacak bir kır evini miras alacak.
17: Mahalo Rainey'ler.
3: Mahalo Nui Loa Rainey'ler.
17: Çok sağ olun.
3: Buraya geldiğiniz için minnettarız.
2: Vay gerçekten canına. Çok tatlı. Ev harika görünüyor. Bahçe de çok iyi durumda değil mi? Çok güzel görünüyor.
16: Bu aile de açıkça gösteriyor ki... Ailenizi kurmak istediğiniz, kırsalda yaşamak istediğiniz ve kendi gıdanızı yetiştirmek istediğiniz yeri seçtiğinizde bunu başarabilirsiniz. Düşünsenize bir hafta boyunca çok sıkı çalışıyorsunuz ve bir haftanın sonuna geldiğinizde daha önceden hiç tanımadığınız insanlar size onların hayatlarını tamamen değiştirdiğinizi söylüyorlar. Hem de sonsuza dek.
2: Ve yıllar sonra onların bu kadar iyi olduğunu görünce anlıyorsunuz ki o bir haftanın ve verdiğiniz tüm emeklerin etkileri hala devam ediyor.
4: Merhaba, nerede olurlarsa olsunlar. Sadece Rainey'lere selam göndermek ve kır evimizde birlikte çalışırken geçirdiğimiz o güzel zamanlar için teşekkür etmek istiyorum.
21: Bizim için yaptığınız her şey için gerçekten çok teşekkür ederiz. Yaptığınız her şey için gerçekten minnettarım. Şu an olduğum yere gelmemi, yani kırsal yaşamda başarılı olmamı sağladınız.
5: Eğer sizin ya da bir başkasının yardıma ihtiyacı olursa bizi mutlaka arayın.
6: Sizin için hep buradayız. Ve daha önce dediğimiz gibi Ahuyo. Sizi tekrar görmek isteriz. Sizi seviyoruz. Sağ olun.
16: Sığın kestirmek için ormana doğru gidiyor. Kahve molamız sona erdi. İşe geri dönüyoruz. Hadi gidelim. Çok teşekkür ederiz. Kırsalda yaşamak şöyle bir şey. Yavaş dur. Kır evi ne kadar iddialı olursa...
2: Bu kır evi 15 bin metre yükseklikte, zar zor konuşuyorum.
16: Sorunlar da o kadar büyük olur. Herkes kenara çekilsin.
0: Dışarıda kalıyorlar ve donuyorlar.
16: Ölüyorlar mı?
0: Evet.
6: Arazimize gelen yol...
7: Geçilemez.
24: Aman tanrım. Bu hayatımızın en büyük meydan okuması.
16: Kereste!
2: Kırsalda yaşamak her zaman zordur. 2-1! Ama kan, ter ve göz yaşından sonra...
8: Devam et!
2: Karşılığını alıyorsunuz ve bu hepsine değer.
9: Bu bizim için her şeydi. Her şeyimizdi.
16: Hadi kırsala gidelim!

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
2: Finans. Compete sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compete'le gün senin.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
9: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
8: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Abi, ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
17: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
19: Basit. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kırsal yaşam özgürlüğü ve toprakla kurulan bağı akla getirir. Ama kırsal yaşam sandığınızdan daha az romantik ve çok daha zordur.
1: Elimdekiler zar zor bir ay yetecek kadar.
2: Hayır, hayır.
1: Kumanda sıkıştı.
0: Elektrik kesintisi.
1: Elektrikler kesildi.
3: Genel bir kesinti gibi görünüyor. Jeneratörü çalıştıralım.
0: Sığır toplama.
4: Antonio, hey dostum, yükleyecek miyiz? Ne yapacağız?
5: Ne yükleyeceğiz? Süremiyoruz.
4: Gerçekten mi?
5: Gerçekten.
6: Buraya gel.
7: Buraya gel.
6: Buraya gel.
4: Onları herkes yakalayabilir.

0: çiftlik hayatı işte böyle bir şey. Bir hayvancılık çiftliğinde özellikle yaz yaklaşırken gıda tedariğini öngörmek çok önemlidir.
1: Ne haber Noah?
2: Merhaba Maria, iyi günler. Beni aramışsın.
1: Evet, seni aradım çünkü yaz için planlarımı yapıyorum. Buradaki insanlar bu yıl hasat olamayacağını söyleyerek beni korkutuyorlar. Ve biraz yonca sipariş etmek istiyorum. Orada biraz yonca bulabilir misin? Bir bak lütfen. Çünkü hesapladım ve elimde ancak bir ay yetecek kadar var. İneklerim için en kaliteli yoncadan almam gerekiyor. Her zaman birinci sınıf olanı aldım. Kaliteli yem tüketmeleri benim için son derece önemli. Ne dersin, elinde bir şey var mı?
2: Şu anda yok. Çünkü çok yağmur yağdı ve tüm yem ıslak ve kötü durumda. Ayrıca iyi, temiz, yabani ot içermeyen yonca istiyorsun.
1: Evet, her zamanki gibi kaliteli olsun.
2: Aynen öyle. Bulursan seni ararım, merak etme. Bir aya kalmadan bir şeyler çıkar.
1: Sorun şu ki şimdi almak istiyorum çünkü fiyatlar yükselecek. Fiyatlar tavan yapacak çünkü yağmur yağıyor, yağmaya devam edecek. Hasat yapamıyorsun ve yaz için ineklere yem lazım.
2: Bakalım bir şey çıkacak mı?
1: Tamam. Net söyleyemiyorsun değil mi?
2: Öyle.
1: Tamam, bakabileceğin her yere bak. Bakalım bulabilecek miyiz? Teşekkür ederim.
2: Tamam, bulunca haber veririm.
1: Tamam, sonra görüşürüz, konuşuruz.
2: Görüşürüz.
1: Of. Güzel.
0: Casa Grande de Zanceda'da Holstein inekleri günde iki kez sağım rutini izliyor. Biri sabah, biri öğleden sonra. Öğleden sonra vardiyasında her şey normal seyrinde ilerliyor. Ta ki beklenmedik bir elektrik kesintisi personeli şaşırtana kadar.
3: Aa, hayır! Elektrik kesildi. Musluğu kapatacağım.
4: Tamam.
3: Elektrik kesildi. Dikkat edin.
0: Acil durumla karşı karşıya kalan ekip hızlıca harekete geçiyor. İlk yaptıkları şey süt tanklarının sıcaklığını kontrol etmek. Aşırı ısınma, alarmı tetiklemiş ve elektrik kesintisine neden olmuş olabilir.
5: Ne olduğunu öğrenmek için Dani'yi arayalım.
4: Tamamdır,
3: İşte bu. Mükemmel.
4: Evet.
0: Ayrıca odanın içinde tüm vanaların düzgün şekilde kapatıldığından ve süt sızıntısı olmadığından emin olmalısınız.
4: Süt dökülüyor.
5: Ama kapatırken... Hayır.
0: Tesisatın elektrik panosunu da arıza açısından kontrol etmek çok önemlidir.
5: Hangisi sağım makinesi? Hayır. Tabii ki değil. Ayrıca...
6: Fan hariç hepsi iyi, bir tek fan kapalı. Çiftlikle başımıza gelebilecek en kötü şey elektrik kesintisidir. Çünkü inekler sağılmadan duramaz. Ayrıca elektrik olmadan soğutmalı tanklarda depolanan süt anında bozulur. Susuz da kalırız. Yani her şeyden tamamen koparız. Elektrik bizim her şeyimiz.
0: Sağımhanede her şey kontrol altına alındığında bakım müdürünü bulmak en büyük öncelik halini alıyor.
5: Eğer sorun jeneratörle ilgili değilse başımız büyük belada.
7: Torn.
5: Ofislerdeki ve sağım odasındaki tüm ışıklar söndü. Asıl ciddi olan da bu. Süt inekleri bir gün bile sağılmazsa mastitis konusunda büyük bir sorun yaşarlar. Burada antibiyotikle tedavi edemeyiz. Yani bu bir hastalık ve kabul edilemez. İneklerimizin sağlığı her şeyden önce gelir. Bizim için önemli.
0: Acil durum karşısında Dani anında geliyor.
7: Ne oluyor?
3: Elektrik kesildi.
5: Ne oldu?
6: Elektrik kesildi.
3: Evet.
7: Her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol ettin mi peki? Genel bir elektrik kesintisi gibi görünüyor. Jeneratörü çalıştıralım. Jeneratörü çalıştırdık ve çalışmaya devam ettik.
5: Tamam, Dani ile birlikte gidip nasıl olduğunu göreceğim. Açıkçası bu... Ah, aman tanrım. Galicia çeşitli nedenlerden dolayı hava koşulları ve diğer faktörlerin yol açtığı elektrik kesintilerine zaten yatkın bir bölgeydi. Ve tüm çiftliklerin elektrik kesintileri için bir planı vardır çünkü ineklerin hiçbir koşulda sağılmadan kalamayacağını biliyoruz.
0: Sağım bölümünü tekrar çalışır hale getirmenin tek yolu acil durum jeneratörü. Eğer zamanında çalışmazsa ineklerin sağlığı ciddi şekilde etkilenebilir.
5: Mazot var mı Dani?
7: Evet, mazotumuz var. En son çalıştıralı epey zaman oldu. Olacak işte.
5: Fabrika sahiplerine üzülüyorum.
7: Tam da ihtiyacımız olan şeydi.
0: Luhan çiftliği, pahuna cinsi sığırların beslendiği bir çiftlik. diğer çiftliklerden hayvanları toplayarak besler ve gelişimlerini sağlayarak et üretimi yapar.
8: Bakalım Laroles'teki Antonio'nun evine gidip hayvanları alabilecek miyiz? Umarım bugün şansımız yaver gider ve pazar gününü boşa harcamayız. Çünkü onları götürmemiz gerekiyor.
9: Evet, haklısın. Hedefimiz bu.
0: Bu sabah sığır çiftçileri, Antonio'nun kendileri için ayırdığı pahuna ineklerini almak üzere onunla randevuları olan Equilibre Sığır Çiftliği'ne 150 kilometre yol kat ediyorlar.
9: Evet, vardık.
8: Antonio! Nerede bu adam?
10: Merhaba.
11: Nasılsın?
9: Merhaba.
8: Merhaba.
9: Antonio yok mu?
10: Antonio nerede? Koyunlarla birlikte.
11: Koyunlarla mı?
10: Evet.
11: Peki, hayvanları toplayabilir miyiz diye bakmaya geldik.
10: Tamam. Hadi gidelim.
11: Onları arayacak mıyız?
10: Biraz uzaktadırlar. 10 dakika sonra orada oluruz. Evet, Antonio'nun şu anda 500 koyunu var, biliyor musun?
8: O da koyun gidiyor, öyle değil mi?
10: Evet. Biraz daha sola ve orada.
0: Antonio'nun yokluğu çiftçileri endişelendiriyor. Hayvanları bir an önce yükleyip bir sonraki çiftliğe geçmek istiyorlar.
8: Umarım indirme fırsatın olmuştur, iş olsa bile. Bu konuda bir şey biliyor musun?
10: Bilmiyorum.
8: Hiçbir fikrim yok.
10: Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Antonio'yu tanıyorsunuz, hiçbir fikrim
8: evet,
10: yok.
8: Evet, tanıyoruz tabii.
10: Kendisine soralım.
0: İki çiftçi eski tanıdıklar. Antonio koyunlarla ilgileniyorsa büyük olasılıkla elinde pahuna inekleri yok demektir.
8: Bak, buradaki koyunları zaten görebilirsin. Antonio!
12: Dostum.
8: Ne yapıyorsun dostum? Yükleyecek miyiz? Ne yapacağız?
12: Yükleyecek miyiz? Ne yükleyeceğiz?
0: Entre Cabritos çiftliği, yaz aylarında keçilerinin dağın belirli bölgelerinde otlatılması yoluyla arazinin temizlenmesine ve olası yangınların önlenmesine katkıda bulunulması konusunda bir anlaşma yapmış durumda. Bu sabah Marta, keçilerin otladıkları toprağın iyileştirilmesine ve zenginleştirilmesine nasıl katkıda bulunduğunu inceleyen bir biyolojik çeşitlilik uzmanına eşlik ediyor.
13: Otlatma yapıldığında ve yapılmadığında toprağın ne kadar zengin olduğunu görmek için numune alacağız. Ve nasıl değişeceğini, aslında nasıl değiştiğini göreceğiz. Çünkü değişimin hızı inanılmaz. Bir delik açıp bazı örnekler alacağız.
14: Tamam.
13: Böylece toprak biyoçeşitliliği analizi yapabileceğiz. Biz çobanlığın değerinin anlaşılmasını istiyoruz ve temelde bunu yapmak için bir tür sertifika görevi görecek veriler toplamamız gerekiyor.
14: Bugünlerde böcekler gördüm.
13: Evet.
14: Dışkıları taşıyan böcekler.
13: Bu böcekler birçok tür için besin kaynağıdır. Örneğin kuşlar. Gözlemlediğimiz kadarıyla hayvancılık yapılmayan bölgelerde bu türler tehlike altında.
0: Araştırmacı toplanan toprak örneğini, keçi otlatmanın arazinin biyolojik çeşitliliği üzerindeki olumlu etkisini doğrulamak için genetik analize tabi tutacak.
14: Yaz aylarında keçilerle yaptığımız çalışma herhangi bir alanı tüketmemek, temiz bırakmak ve yenilenmesine izin vermek için rotasyon yönetimini içeriyor.
13: 4 yıl boyunca dokunmadan bırakırsanız
14: evet,
13: sonuç
14: evet.
13: Böyle olur. Ve 8 yıl boyunca büyümesine izin verirseniz o zaman ortaya çıkacak olan yoğun ormanlardır. Ve bunlar sonuçta bir yangınla uğraşırken büyük bir tehlike oluşturabilir. İzleme çalışmalarımız yangınları kontrol etmeye çalışırken de çok fazla bilgi sağlıyor. Çünkü sonuçta yangını çok kolay yayabilen ağaç türleri de var. Bu tür ağaçların arasında keçi beslerken en az ilgilendiğimiz türler de tam bunlar.
14: Ayrıca şimdi keçileri başka bir yere götürmemiz gerekiyor. Orman korucularının söylediği gibi bir ormanlık alanı ve bazı yangın önleme şeritlerini temizlememiz gerekiyor. Bulundukları yerde mutlu olsalar da bu işleri yapmak için onları kesinlikle taşımamız gerekiyor. Merhaba Ozu. Nereye gidiyoruz Ozu? Temizliğe gidiyoruz.
15: Geride kalan var mı?
14: Hayır.
15: Tamam, harika.
14: Hepsi burada. Durumları iyi. Sakinler.
15: Bu bölgeden başlayalım. Bu tarafı temizleyip yangın önleme şeritleri oluşturacağız. Burası çok fazla büyümüş ve
14: evet.
15: Yoğun. Önce o bölgenin tamamını temizleyeceğiz.
14: Evet.
15: Sonra geri döneceğiz. Orada bazı araziler var ama neyse, eğer birinin özel arazisine girerlerse
14: dostum,
15: onları dışarı çıkarız.
14: Köpekleri de getirdik. Yangın önleme şeritleri bakım gerektirir. Çünkü bitki örtüsü büyür ve uzar. Bu yüzden çok yoğunlaşmasını önlemek için keçileri otlatıyoruz. Çıkan tüm taze otları yiyorlar. Eğer kuru otlar varsa keçiler onları da yiyor elbette. O doğum alanında biraz yonca bitkisi var. Bakalım oraya girip sorun çıkaracaklar mı?
15: Sorun şu ki çok fazla yeni yem var ve onlar biraz dağınık hale gelebilirler. Ama gözümüz üzerlerinde.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Ne?

0: Galenin Belek.
1: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
4: Finans. Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Domestos Ultra Çamaşır Suyu 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Damla?
7: Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
11: Parasının kıymetini bilenler.
12: Biziz biz.
6: Biziz.
13: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
12: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
12: Para mı kaybettirir?
13: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
13: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
14: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.

0: Kalıcı koku made in mad.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi şekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Son yağmurlar nedeniyle yaklaşan yaz için yem kaynakları kısıtlı. Holstein ineklerinin yemi tehlikeye girerse, bu hem sütlerinin miktarını hem de kalitesini olumsuz etkileyebilir. Maria şanslıydı ve son anda güvendiği nakliyeci biraz yem temin etmeyi başardı. Ama yine de kalitesini kontrol etmesi gerekiyor.
4: Anne!
5: Dinliyorum.
4: Dikkatli ol, tamam mı? Bir araba çıkma ihtimaline karşı yavaş git.
5: Tabii.
3: Ama işler o kadar da basit değil. Dar yollar nedeniyle ağır yük kamyonu çiftliğe ulaşamıyor. Bu yüzden çiftçiler kamyonu karşılamaya gitmek zorunda. Tedarikçileri Noah, çiftlikten 1,5 kilometre uzakta onları bekliyor.
5: Noah yükü getirdi mi?
4: Evet, az önce aradı. Tentenin kancasını çözüyormuş.
5: Anladım, tamam. Tamam.
4: Acele etmeyelim ama neredeyse indirdi. Bakalım bize ne getirecek, çünkü bu pratikte son yolculuk. Yavaş git ve kilise virajındaki arabalara dikkat et lütfen, tamam mı?
5: Tamam.
3: Sığır çiftçilerinin sürüş becerileri hayati önem taşıyor.
5: Orada mı Noah?
6: Biraz daha. Gel. Devam et. İşte böyle Maria.
3: Manevra tamamlandığında Maria yemin kalitesini kontrol etmek zorunda.
6: Bak, ilk biçimin ardından yoncanın ne kadar temiz olduğuna bir bak. Tek bir ot parçası bile yok. Kokuya bak, tertemiz.
5: Bu sonuncusu mu peki?
6: Şimdilik ancak bu kadar bulabildim. Çok yağmur yağdı ve neredeyse tüm hasat mahvoldu.
5: Dağılmış.
6: İkinci hasat başlamak üzere ama nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Peki ne yapıyoruz ha? İşe koyulalım mı?
5: Tamam, işe koyulalım. Sonra hadi. Gitmen gerekecek değil mi?
6: Çok iyi, çok iyi.
3: Yemler kontrol edildikten sonra geriye kalan tek şey kamyonu boşaltmak ve yolu olabildiğince çabuk açmak. Zaman çok önemli. Bu hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için yaygın bir uygulama olsa da bu işlem riskler barındırıyor. Ve yol güvenliği her zaman önceliklidir.
5: Arabalara dikkat et, tamam mı?
7: Neye?
5: Trafiğe, arabalara. Anladın mı?
3: 800 kilodan fazla ağırlığa sahip yonca balyalarını taşımak kolay bir iş değildir. Ve önemli ölçüde beceri ve deneyim gerektirir. Konsantrasyon ve sabır bu işin anahtarları.
6: Devam et, tamam. Bir tane daha getir ve üstüne koy. Sonra da itelim.
5: Harika. Vay canına, ne kadar şanslıyım.
3: Herhangi bir sorun yaşamamak için balyaları römorka doğru şekilde yerleştirmek çok önemli.
7: Anne, şu ikisini it, onları it.
3: Bu tür işlerde zaman ve paradan tasarruf etmenin anahtarı iyi bir lojistik planlamadır.
6: 33 tane var. 10 ve 10 alabilirsin. Sonra 3 tane kalır. 5 × 2 = 10.
3: Hesaplamalar her zaman doğru yapılmalı.
5: 3 eder.
6: Dinle, hayır. Birini öne ortada, diğerini arkaya 3'e koy. Çünkü 3 seferde 33 eder.
3: Tır yonca yeminin sadece 3'te 1'ini taşıyabilecek. Kalan yük yol kenarında bırakılacak.
6: Biraz daha git Maria.
5: Arkaya mı?
6: Evet, biraz daha. Böylece çok öne çıkmazlar.
5: Ay lanet olsun, çok uğraştıracak bu.
6: Balyanın ortasına biraz daha sokmak daha iyi. Hayır Maria, hayır.
3: Yoncanın yarısından fazlası boşaltıldıktan sonra Maria'nın makinesinde sorunlar çıkmaya başlıyor.
5: Traktörün kolları aşınmış. Durum fena.
6: Hayır. Orada bırak Maria, orada bırak. Bu tarafa düşmesi o tarafa düşmesinden daha iyi. Tamam.
5: Kumanda kolu takıldı anne. Olamaz. Ay.
3: Galicia'da bir elektrik kesintisi Casa Grande de Zanceda sahamanesindeki faaliyetleri durdurdu. Acil durum jeneratörü çalışmıyor ve zaman daralıyor. Holstein ineklerinin sağlığı risk altında.
8: Mazot var mı?
9: Evet, içinde mazot var ama çalıştırmalı epey zaman oldu. Olacak iş değil.
8: Fabrika sahiplerine üzülüyorum.
9: Tam da ihtiyacımız olan şeydi.
8: Ne oldu?
9: Şey vardı, o bu ara sıra çalıştırılmalı. Yoksa...
8: Peki burada bir traktör aküsü falan kullanılabilir mi?
9: Evet, bu iyi bir fikir. Hadi traktörden bir tane alalım, hadi.
3: Çiftlik ekibi hızla organize oluyor ve Aranza sahamanedeki son haberleri aktarıyor.
8: Jeneratörün aküsü bitmiş.
5: Evet.
8: Ama neyse, sanırım traktördekini deneyecekler, onu sökecekler. Ve bunun yaklaşık 15 dakika süreceğini söylüyorlar.
5: Peki, evet, yapacak her şeyi göz şey önünde bulundurursak çok da fazla değil.
8: 15 dakika bekledik. Kaç parti var?
5: İlki, işte bu.
8: Su da yok değil mi?
10: Hayır.
8: Suyumuz yok, elektriğimiz yok. Basınç da yok.
5: Hiç yok, hiç yok. Bir damla bile yok.
3: Bu arada bakım ekibi aküyü traktörden jeneratöre aktarmak için gerekenleri temin etmek üzere acele ediyor.
9: Vicente, şuradaki el arabasını al. Ben anahtarları getireyim. İşte burada. Bu iki anahtarı alıp şuraya gidersek bir bakalım.
3: Dani ve Vicente zamana karşı yarışıyor. Sağmanenin uzun süre çalışmaması Holstein ineklerinin sağlığını tehdit ediyor.
11: İnekler asla sağlamadan duramaz çünkü yarın sabah hepsinde mastitis olur. Hepsi hastalanır.
9: Evet, bakalım bu sefer çalıştırabilecek miyiz? En azından sağmaya devam edebiliriz. Umarım elektrik yakında gelir. Çalışmıyor. İşte oldu. İşte. İşte oldu. Hadi bakalım. Bu şekilde deneyeceğim. Hadi.
3: Akü çıkarıldıktan sonra onu jeneratöre bağlamak ve sağım odasını çalışır hale getirmek bir acil durum önlemi.
9: Tamam, oraya koy. Önce şunu çıkar.
8: Böyle iyi ama değil mi?
9: Evet evet, böyle iyi.
8: Tamam. Mesele şu ki bu sadece bir parti. Sağılması gereken daha çok inek var.
9: Ne yapıyordunuz? Hala ilkinde miydiniz?
8: Evet.
9: Peki. Şimdi şuraya. Bir bakalım. Orada.
3: Akü takıldı. Geriye sadece jeneratörü çalıştırmak kaldı. Eğer çalışmazsa Casa Grande de Zanceda'daki Holstein ineklerinin sağlığı tehlikeye girecek.
9: Bakalım bu sefer şansımız yarına gidecek.
5: Göreceğiz.
11: Çalıştır.
3: Cordillo Luhan'daki sığır çiftçileri besi çiftlikleri için diğer çiftliklerden sütten kesilmiş inekleri toplamak zorundalar. Ama ilk duraklarındaki haberler iyi değil.
12: Antonio yok mu?
6: Antonio nerede?
10: Koyunların yanında.
6: Antonio!
13: Dostum.
6: Ne yapıyorsun dostum? Yükleyecek miyiz? Ne yapacağız?
13: Yükleyecek miyiz? Ne yükleyeceğiz? Hayır, yüklemeyeceğiz.
6: Gerçekten mi?
13: Gerçekten. Özür dilerim. Ne istersen yaparım ama...
6: Seni aradım ama buradayken sana ulaşamıyorum.
13: Şey, bak burada ne var? Bütün koyunlarım burada. Elimdeki tek şey bu. Bana yardım eden hastalarda ne yapayım? Aynı anda iki yerde olamam. Bu çiftlik hayatı. Başka yolu yok. Bu tiyatro değil. Bu gerçek hayat. Gerçekten olabilecek bir şey. Bir adam birkaç ineği yüklemek için römorküyle, aracıyla 150 kilometre yol kat ediyor ve kırsalın, doğanın koşulları yüzünden başaramıyor. Kırsalda hayat böyle. Her gün böyle. Tıpkı şu anda benim burada olmam gibi yani. Ve işte bugün buzağı doğuracak iki inek gidiyor. Buzağı doğuracaklar. Biri çite takılıyor. Bu iş programda saat yürümez. Bakın saat takıyor muyum?
6: Şimdi ne yapıyoruz? Ne zaman alacağız?
13: Peki deneyelim
6: geri
13: mi?
6: Dönmek için çok uzaktayız Antonio.
13: Önümüzdeki birkaç gün içinde ayın sonuna doğru mümkün olup olmadığını deneyeceğiz. Kaç gün hasta kalacağını bilmiyorum ya da burada neler olduğunu da. Ay sonuna doğru deneyeceğiz.
12: Şimdi sertifikayı düzenlemen gerekecek değil mi?
13: Tabii, şu diğeri.
12: Çünkü sertifika hayvanı tanımlayan bir belgedir.
6: Sertifika ile yaptığımız şey hareket edeceğim.
13: İşte bugün buzağı doğuracak iki inek gidiyor. Buzağı doğuracaklar. Biri çite takılıyor. Bu iş programda saat yürümez. Bakın saat takıyor muyum?
6: Şimdi ne yapıyoruz? Ne zaman alacağız?
13: Peki deneyelim
6: geri dönmek için çok uzaktayız Antonio.
13: Önümüzdeki birkaç gün içinde ayın sonuna doğru mümkün olup olmadığını deneyeceğiz. Kaç gün hasta kalacağını bilmiyorum ya da burada neler olduğunu da. Ay sonuna doğru deneyeceğiz.
12: Şimdi

0: Yedirmektir.
1: Henüz almadıklarını söyleyeyim. Bunu zaten ilettik. Birkaç gün bekleteceğiz ya da birkaç gün daha uzatabilirler. Ya da şartlar yerine getirilmişse, biz de işleri batırmamışsak olabilir. Bütün bu sorunları halledince toparlanıp sığırlarla yola çıkabiliriz.
2: Sonuçta kaç tane var? Kaç tane olacak?
1: Ben belki de son çiftçiyim. Son kovboy diyorlar. Hayvanlarımı tüm yıl boyunca bir milli parkta serbestçe otlatıyorum. Buradan 3 saatlik bir yolculuk. Hayvanlar şu anda yaklaşık 2000 metrede, 2000 ile 2600 arasında. Onları buradan alacağım ve şansım yaver giderse de bugün hepsini yakalarım. Şanssızım ve onları görene kadar 5 gün boyunca hayvan kovalayabilirim.
0: Hallederiz.
1: Bu uzun yolculuk boşa gittiği için üzgünüm.
0: Hayır dostum, dert etme.
1: Beni affedin lütfen.
0: Bu bir şanssızlıktı. Genellikle gittiğimizde bir şeylerle döneriz. Kırsalda sabırdan başka bir şeyimiz yok, öyle değil mi?
2: Katılıyorum.
3: Bu sefer çiftçiler eve eli boş döndüler. Hoşlarına gitmese de kırsal yaşamın kendine özgü zorlukları olduğunu ve bazen bunu kabul etmek zorunda olduklarını anlıyorlar.
0: Zavallı Antonio, inekleri toplayamadı. Koyunlarla da ne karmaşa yaşıyor ama, öyle değil mi?
2: Bu bizi sinirlendirdi çünkü uzun bir yolculuktu ve hoşuna gitse de gitmese de kayboldu.
0: Doğa karşısında yapabileceğim pek bir şey yok.
3: Cortio Luha'nın çiftçilerinin serbest inekleri toplayabilecekleri başka bir çiftlikleri daha var. Böylece bugünü ve gittikleri yolu kayıp olarak görmüyorlar.
0: Eğer hiçbir şey toplayamazsak yine bütün pazar gününü boşa harcamış olacağız. Neyse, umalım da şansımız yaver gitsin.
4: Artık temizliğe başlıyoruz çocuklar.
5: Bu tarafta çok fazla otlanmış. Ve oldukça kapalı olan alanda temizlik yapıp yangın önleme şeritleri oluşturuyoruz.
3: Entre Cabritos Hayvancılık Çiftliği'nde hayvanların görevi olası yangınların yayılmasını önlemek için ormanı temizlemek. Ve bunu otlayarak yapıyorlar.
4: Kızlar, çiftliklere girmeyelim, tamam mı?
5: Lütfen nazik olalım.
4: Başkasının arazisi, tamam.
5: Tamam, başladıklarında bir süre yanınızda kalırım, sonra gideceğim. Sonra birimiz önde birimiz arkada dururuz.
4: Gerçek şu ki arabaların, traktörlerin, bisikletçilerin, insanların geçebilmesi için iyi bir yol açılıncaya kadar buralarda otlamak ve temizlemek birkaç günümüzü alacak.
5: Eskiden burası bir yoldu.
4: Onlar yolu açana kadar birkaç gün boyunca buradan geçmek zorundayız. Yukarı aşağı, sonra aşağı yukarı.
5: Girmemeleri gereken yerlere giren kızlara dikkat edelim. Burada yakınlarda çiftlikler var ve keçiler oralara girebilirler.
4: Her zaman bir çiftliğe, tarlaya ve diğer şeylere doğru yayılma isteği duyuyorlar. Ve elbette ekinler epey yükselmiş durumda. Kenarlarda taze ot var ve bu onları sürekli kendine çekiyor. Bir yol var, öyle değil mi?
5: Oraya girmemeliler, kesinlikle. Çiftlik yakında kızlar. Dikkat edin, buradan yürümeleri gerek.
4: Bu taze otu nasıl buluyorlar?
5: Keçilerin yapması gereken şey bol bol otlanmak. İzin aldığımız ekolojik bölge boyunca istedikleri kadar otlanabilirler. Diğer arazilere girmemeleri için onları kontrol etmeliyiz çünkü iznimiz yok. Ayrıca buralarda keçilerin yememesi gereken ürünler de bulunabilir.
3: Ama bu keçiler bir çayırı diğerinden ayırt edemez ve yiyecek gördükleri her yere girerler.
5: O arazi bizim değil, oraya giremeyiz. Davor'un arazisiydi sanırım.
4: Çağır şunları.
5: Hey, oraya değil.
4: Seslensene hadi. Hayır kızlar, hayır.

0: This place, it stays with me.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor uygulamada.

0: güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
8: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roko yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana. Golf Roko.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank
11: kartımı bil. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
12: Üst düzey bir meydan okuma.
11: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
13: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
11: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
14: Yaz kapıda ve yem rezervleri azalmışken Maria kamyondaki kalan yükü boşaltamazsa Holstein ineklerini besleyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
15: Kumanda kolu takıldı anne.
16: Ne oldu?
15: Kumanda kolu takıldı.
16: Biraz daha yumuşat.
15: Ama ne şey ne?
14: Saatler süren yoğun manevraların ardından...
15: Bilerek yapmadım.
14: Yorgunluk Maria'nın moralini bozmaya başlıyor.
15: Tamamen indi.
16: Evet.
15: Tamamen indi anne, şuna bak.
17: Çok yüksekte duruyorlar. Balyanın ortasına doğru daha fazla girsen iyi olur.
14: Makine arızası devam ediyor ve Annie annesinin yardımına koşuyor.
15: Nasılsın kızım?
16: Nasıl?
15: Sıkışmış, inanılmaz zor. Ama döner presle belki toparlayabiliriz, değil mi? Şuradaki çok karmaşık, indiriyorum hemen. Aa, lanet olsun.
14: Maria indirmekte hala zorlanıyor.
17: Aşağı. Tamam. Biraz daha.
15: Ne gerginlik. Kollarım çok gergin.
14: Balyaların yüksekliği Maria'yı endişelendiriyor. Çünkü çiftliğe dönüş yolu oldukça virajlı ve yolları zor bir köyün içinden geçiyor.
15: Belenin balkonuna girmeyelim, tamam mı? Çok dikkatli olmalıyım. Komşunun balkonunu yıkabiliriz.
14: Sadece bir balya daha indirmesi gerekiyor. Sonra nakliyeci yoluna devam edebilecek.
15: Tamam, hazır. Dikkatli.
16: Evet, şimdi.
14: Casa Grande de Zanceda'da elektrik tedariğini yeniden sağlamak için zamana karşı yarışıyorlar. Elektrik kesintisi sağım alanını felç etti. Hala bekleyen çok sayıda inek var ve süt zamanında sağılmazsa sağlıkları etkilenebilir.
18: Bakalım bu sefer şansımız yaver
19: gidecek. Bakalım öğrenebilecek miyiz?
20: Dua et.
18: Evet, şimdi oldu.
19: Işık geldi, kırmızı olsa da.
18: Tamam.
19: Şanseda'da elektrik çok önemli çünkü tüm motorlar elektrikle çalışıyor. Sağ makinesinin motoru, tüm su pompalarımızın motorları ve tabii ki ihtiyaç duyduğumuz ışıklar. Bunlar bizim için son derece önemli. Oldu mu? Oraya bir şey bağlamamız gerekmiyor mu?
18: Evet, çiftlikte bir değişiklik yapılması gerekiyor ama çalışmaya başlaması için bir dakika kadar beklememiz gerekecek.
14: Jeneratör artık sağım alanını yeniden çalıştırmak için gerekli gücü sağlayabilir.
18: Tamam, işte oldu. Evet. Tamam, şemada değişikliği yapalım.
14: Ama önce elektrik dağıtım panosunu etkinleştirmek gerekiyor.
19: Hemen etkinleştirdi hani, yoksa bu iş gecikecek. Yarım saat sonra çıkıyoruz.
18: Tamam, işte burada. Bu tamam, anahtar. Tam edin. Sola çeviriyoruz. Bu jeneratör. Tam burada jeneratör yazıyor. Ve şimdi jeneratör anahtarını çevirmeliyiz.
14: Planlanandan yarım saat geç olsa da sağım yeniden başlıyor.
19: Evet, şimdi bütün monitörler
20: açık. Evet, bitti.
14: Holstein inekleri gibi rutin bir yaşam süren hayvanlarda herhangi bir değişiklik süt üretimini doğrudan etkileyebilir.
18: Tamam, bu kadar değil mi? Tamam.
20: Teşekkürler
18: Deniz. Rica ederim. Bir şeye ihtiyacın olursa beni
20: tamam,
18: ara.
20: Tamam, teşekkürler. Tamam.
18: Sonunda jeneratörü çalıştırdık ve çiftlikte çalışmaya devam edebiliriz. Her şey yolunda.
14: Jeneratör sayesinde sağım odası yeniden faaliyete geçse de çiftlikteki diğer hayvanlar su temini gibi elektriğe bağlı kaynaklardan mahrum kalmaya devam ediyor.
19: Aman tanrım, bu zağlar ne olacak? Lanet olsun, burada da suyun yok değil mi Dani?
14: Bu pazar, Cortijo Luhan'daki sığır çiftçilerinin besi çiftlikleri için diğer çiftçilerden inekleri toplamaları gerekiyor. Ama ilk tedarikçileri onları boş bir römorkla geri yolladı.
21: Peki yükleyelim mi?
22: Özür dilerim. Ne isterseniz yapın ama...
21: Eğer hiçbir şey toplayamazsak, bütün pazar günümüz boşa harcanmış olacak. Neyse, şansımızı deneyelim. Kim bilir, öyle değil mi?
14: En azından Karel Fakin çiftliğine vardıklarında sığır çiftçileri gördüklerini beğeniyorlar. Bu iyiye işaret.
23: Bak, bu yıl buradaki sığırlar ne kadar güzel. Bu yıl çok iyi kazanacak. Durumları iyi görünüyor.
21: Baban onlara su veriyor değil mi?
24: Evet. Şimdi bu tarafa gelecek.
25: Merhaba. Senden haber almak ne güzel. Nasıl gidiyor?
23: Güzel.
25: Nasılsın? Seni görmek çok güzel. Aradan geçen yıllara rağmen fena değiliz ha?
21: Bu yıl gerçekten iyi hayvanlarım var.
25: Fena değil.
21: Evet dostum.
25: Fena değil, fena değil, evet.
21: Başka bir deyişle, öğretmenin beklentisi her zaman yüksektir.
25: Sadece birkaç gündür ot yiyorlar, durum idare eder. Yağmur yağdı ama şu anda dışarıda gerçekten iyi bir sağanak yağmura ihtiyaçları vardı. O zaman tam bir bahar olurdu. Ama görüyorsun, geçen yıl bu yıldan çok daha iyiydi.
14: Selamlaşmalar ve nezaket sohbetinden sonra önemli konulara değiniyorlar. Fauna, inekleri ve ekonomik maliyetler.
23: Tamam, yükleyeceğimiz hayvanlar hazır değil mi?
24: Evet, işte buradalar.
23: Toplanma yerine girip römorku geriye çekeceğiz, anlaşıldı mı?
24: Evet, hadi.
23: Peki fiyat ne olacak?
25: Uzağılar,
23: kavga edecek miyiz?
24: Evet,
23: kavga
24: etmek zorunda kalacağız.
23: Kavga etmek zorunda kalacağız,
24: kalacağız
23: öyle değil mi?
25: Seni bilmem ama kavgada her zaman kaybeden biz oluyoruz.
24: Sen hep öyle dersin. Hayır, hep bak, öyle dersin.
25: Sen benden daha güçlüsün çünkü kavgada en zayıf olan her zaman kaybeder.
21: Bunlar tarladan yeni gelmiş, öyle
24: evet,
21: değil mi?
24: Evet, tabii ki.
21: Öyleyse sendika ücretini alalım tabii ve devam edelim. Pekala, ücreti alıyoruz ve geri çekileceğiz.
24: Tamam, hadi işimize bakalım.
14: Fiyat üzerinde anlaşmaya varıldı ve anlaşma tamamlandı. Şimdi iki pauna cinsi sığırı alma zamanı.
25: Pola, buraya gel, hadi. Pola, gel buraya, hadi.
14: Sığır çiftçisi Horacio, hayvanı yardım almadan yakalamak için tecrübesine ve onunla olan bağına güveniyor.
25: Buraya gel.
23: Bu hayvanlarla uğraşmak gerçekten zor değil mi?
25: Kıpırdama. İnek nereye gidiyor? Gel buraya. Buraya gel. Gel dedim.
21: Çok güzel, öyle değil mi?
25: Oo, Bola, hadi gel. Gel buraya hadi. Tamam tamam, hadi kıpırda biraz. Hadi.
14: Bola ağalda beklerken geriye sadece Luhan çiftliğine besiye götürülecek diğer hayvanı getirmek kalıyor.
25: Dört tane bu tarafa geliyor. Yukarıdan mı yoksa aşağıdan mı geldiklerine dikkat etmeliyiz. Çocuk da onlarla birlikte geliyor.
14: Bu sefer hayvanları alana kilitleme görevi genç sığır çiftçisi Victor'a düşüyor.
24: Bu tarafa, bu tarafa. Hadi bu tarafa, bana doğru. Hadi bu tarafa.
14: Stratejik davranmalı ve çeviklik göstermeli.
25: Çan takılı olanı görmedin mi? Tamam, ben şu an peşinden gidiyorum.
23: Herkes yakalayabilir.
21: Bu adam yakalıyor ve baksana nereye koşuyor?
14: Entre Cabritos hayvancılık çiftliğinde bugün otlayan hayvanların asıl görevleri yangınları önlemek için çalılıkları temizlemek. Ama girmelerinin yasak olduğu alanlar da var.
20: Karışıyorlar, karışıyorlar.
24: Hey, oraya değil.
20: Hayır kızlar, hayır dedim.
14: Çiftçiler sürüyü gütmek ve izin verilen alanlara geri getirmek için çoban köpeklerinin olağanüstü yardımına güveniyorlar.
20: Tamam Tate.
24: Hey,
14: Komşunun özel arazisi sürü için çok büyük bir cazibe. Çiftçiler sürünün oraya geri dönmesini istemiyorlarsa onları başka bir tarafa yönlendirmeliler.
24: Durun, durun. Aferin kızım, aferin kızım. Çok iyi.
20: Keçiler doğrudan komşunun yulaf tarlasına girmeye çalıştı. Ama köpeklerin yardımı ve bizim çabamızla hızlı bir şekilde dışarı çıktılar.
24: Alanına dikkat et. Geri dönüyorlar. Kıpırdama. Diğer tarafa gidelim. Bırakalım temizlemeye devam etsinler. Böylece onlar da mutlu olur, biz de.
20: Evet. Artık gitme zamanı.
24: Gidelim madem.
20: Gidelim.
24: Hadi ufaklık. Gidelim kızlar.
20: Keçileri çok çok kapalı olan eski bir yola götürüyoruz. Ve yolun üzerinde eski bir çiftlik evinin yanında sağda bir tarla var. Tahıl çok çabuk yandığı için tahılın etrafındaki her şeyi temizlemek istiyoruz.
14: Çiftçiler sürülerini yeni varış noktasına doğru yönlendiriyorlar. Ama vardıklarında bölgenin beklediklerinden daha kötü durumda olduğunu görüyorlar.
20: Bak burada ne kadar otlanmış. Burası tam bir felaket, tam bir barut fıçısı. Eğer bir yangın çıkarsa ortalık cehenneme döner. Dallara bakar mısın? Hepsi kırılmış. Bütün çalılar dallarla dolu. Yollar dallarla dolu. Ve aşağısı da tahılla dolu. Tahıl gerçekten de çok hızlı yanıyor. Her zaman yangın riski vardır ve tahılı biçen makinelerin bıçakları birbirine ve taşlara sürtünür. Bu yüzden böyle bir durum için çevreyi temiz tutmak çok önemlidir. Tarlalar arasında tahılın yanmasını engelleyemeyiz ama yamaçlara yayılmasını engelleyebiliriz. Bunu önleyebiliriz ve keçilerin de asıl işi bu.
24: Bu yolda dallar, cam, pislik, her şey var. Şuraya bak.
20: Şimdi bu toprağa çok dikkat etmeliyiz. Durumu çok kötü.
24: Evet.
20: Dikkat, dikkat, dikkat. O da ne?
24: Ne var?
20: Bir çekme halatı mı?
0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hazırsanız son ses açıyorum.
2: Özgüvenin
3: ses getirdi.
4: Teşekkürler.
5: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
26: Volkswagen.
27: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
28: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende o

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle ice break. Her anın double shot. Her anın double shot ice
1: break. Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
2: Ortama bir twist lazımsa... denemen lazım.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
5: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
6: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Neon bir şeyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
9: Ne istersen neon bir.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
12: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
13: tak. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
13: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
15: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
16: ...33 balya yonca taşıyan bir kamyonu boşaltmak... ...direksiyon başında beceri ve yoğun konsantrasyon gerektiren bir iştir. Bir anlık dikkatsizlik her şeyi karmaşık hale getirebilir.
17: Evet şimdi.
18: Anne.
17: Yani farkında değilim lanet
18: ama
17: olsun.
18: Ama ne yaptın?
17: Tamam farkında değildim anne. Ne yaptığımı bilmiyorum. Yoruldum çok feci. Bana ne oldu bilmiyorum. Aşağı inip onu almalısın.
18: Beni doğuran anneye neler diyorum.
17: Vay canına bizi neler bekliyor. Şimdi konuşabiliriz. Dikkatim dağıldı. Öne baktım kontrol etmek için. Bir araba gelirse diye. Sanırım bıçaklar çok yükseldi ve ipler kesilerek koptu. Ne dağınıklık şuna bak. Jilet gibi. Bu düzelmez. Yonca bulmak için çok uğraştım. Sonra son anda bir talihsizlik ama neyse. Önemli olan onların elimde olması. Benim olması. Burayı bıçakla gevşeteceğim. İpleri sıkacağım ve bir şeyler yapmaya çalışacağız. İşte bu.
18: Bunun ağırlığını biliyor musun?
17: Her birinin ağırlığı ne kadar?
19: 800 kilo.
17: 800 kilo ne fenaymış.
19: Hadi Maria.
17: Hadi Noah.
19: Bir dahaki sefere görüşmek üzere. İyi yolculuklar.
17: Her gün bir şeyler oluyor. Ciddi bir şey değil. Her sorunun bir çözümü vardır. Bir çözüm buluruz. Umarım eve giderken başka bir şey düşmez. Çünkü orada başımıza bela olacak bir balkon var. Ama neyse doğru düzgün yavaş yavaş yapmaya çalışacağız. Her şeyin yolunda gitmesini umacağız.
16: Yük hareket halinde ve çiftliğe geri dönüyor. Ama Maria'nın aşması gereken bir engel daha var.
18: Balkon.
17: Balkon bir bakalım.
18: Şuraya doğru yanaş.
17: Yakından bak tamam mı? Sağ tarafa doğru kayıyorum. Ne diyorsun?
18: Devam et.
17: Çarpmıyor mu?
18: Çarpmadı. Hayır.
17: Yükü her zaman düzgün yüklemek önemlidir. Çünkü en ufak bir yük sol tarafta olursa çarparız. Bunu atlattık. Buna ne güzel yonca getirmiş. Çok güzel. Düşen balya maliyeti 800 küsür kilo. 200-210 euro arası. Sadece bir balya için. Görüyorsun değil mi? Maliyete bak.
18: Düşmemişler. Bu harika.
17: Atlattık.
16: Hala bozulmuş balyayı nasıl kurtaracaklarını bulmaları gerekiyor. Ama Orneo çiftliğindeki süt inekleri tüm yaz boyunca en kaliteli yonca garantisine sahip. Galicia'da Casa Grande de Zanceda ani ve yaygın bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya. Ekip çiftliğin diğer alanları elektriksiz kalmasına rağmen sahım alanına elektrik sağlamayı başardı. Elektrik olmadan otomatik suluklar çalışmaz ve buzağlar susuz kalır. Aranza ve ekip onları bu hayat kaynağından mahrum bırakmamak için bir yol bulmak üzere harekete geçiyorlar.
20: Burada da su yok değil mi Dani? Basınçsız hortumları görünce fark ettim. Sorun suyu nereden bulacağımız?
21: Bilmiyorum.
20: Bu çiftlikte su olmadan yaşayamayacak biri varsa o da bizim küçüklerimiz. Buzağların sorunu dışarı çıkamamaları. Suyun olmadığı bir ahırda olmaları ve çok küçükler susuz kalıyorlar. Kesinlikle asidoz sorunu yaşarlar. İstedikleri kadar yem yerler ama su içemedikleri için geviş getiremezler ve sonunu düşünemiyorum. Bir düşünelim. Eğer hiçbir yerde su yoksa ve burada su olan tek yer sanırım tellerin orası. O kaynaklardan geliyor değil mi? Yer çekimiyle aşağı akıyor. Yukarıdaki toplama alanlarından kaynaklardan geliyor. Tamam, bana yardım etmen gerekecek. Evet. Gelir misin benimle? Şuradaki hortumu kontrol edeceğiz. Bu eski bir Roma sistemi.
21: Evet.
20: Dünya değişiyor ama biz hep eskilerdeki evet, yöntemlerle kurtuluyoruz.
16: Çiftlikteki tek musluk avlulardan biraz uzakta bulunan eski bir çeşmeden su alıyor. Ekibin tek yapması gereken suyu buzağlara nasıl ulaştıracağını bulmak.
20: Elektrik kesildiğinde buzağların suyu da bitti. Bu yüzden su getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü kaynağından su gelen tek musluk bu. Oraya götüreceğiz ve kovalarla idare edeceğiz. Hortumu mümkün olduğunca uzatacağız. Sonra da kovalarla taşıyacağız. Kafana dikkat et. Umarım hiçbirimiz yaralanmayız. İşte dönüyor, tamam. Güzel, mükemmel.
16: Zaman geçiyor. Ve buzağlar susuz daha fazla dayanamaz. Neyse ki ekibin koordinasyonu her şeyi değiştiriyor.
20: 1, 2, 3. Hadi bakalım. Tamam. Teşekkür ederim. Dani geliyor mu bir bakalım. Böylece birlikte bitirebiliriz. Kovaları al. Burada her zaman yedek vardır. Ah, sonunda suyumuz var. Tanrı'ya şükür.
21: Ne zaman söylersen açarım.
20: Sadece suyu görmek bile beni mutlu ediyor. Ve bunun gibi birkaç tur daha gerekecek değil mi Dani?
22: Hayır.
20: Çünkü 4 tane suluk doldurmamız gerekiyor. Nasıl baktıklarına bakar mısın? Zavallılar çok susamış. Bu su bizim için altın değerinde. Akşamüstü, akşama doğru.
21: Getiririz.
20: Evet, her şey umarım yarın çözülür. Neyse ki hayvanlarımızın her şeyden önce geldiğini çok iyi bilen bir ekibimiz var ve bugün hepimiz fazla mesai yaptık. Burada en önemli şey onların sağlıklı ve iyi olmasıydı. Yiyecek ve suya rahatlıkla ulaşmaları gerekiyor. Ve tabii ki uyku yerlerinin olması da önemli. En azından bu küçükleri kapsıyor.
16: Casa Grande de Zanceda'da hayvan refahı her şeyden önemlidir. Çiftlikte elektrik kesintisi olsa bile ekip, hayvanlarının ihtiyaçlarının her zaman karşılanmasını sağlamak için verimli bir şekilde müdahale ediyor. Bu pazar, Cortijo Luha'nın sığır çiftçileri, çiftliklerinde daha sonra besi yapmak üzere pahuna cinsi sığırları toplamak zorundalar.
23: Yukarıdan mı yoksa aşağıdan mı geliyorlar diye gözümüzü dört açmalıyız.
24: Buraya gel. Hadi buraya, buraya. Benim yanıma doğru.
23: Evet, dört
24: Hadi
23: tane
24: gel
23: var.
24: Gel buraya. Buraya gel.
23: Kendiniz de görebilirsiniz.
24: Gel bu tarafa.
23: Bu ırklar Hadi bu çabanın yanıma. Hakkını vermiyor.
16: Günün başarısı hayvanları ahıra toplayıp römorka yükleyebilme yeteneklerine bağlı.
23: Vera, patronu nasıl inciteceğini göreceksin. Dur, dur, dur diyorum ya. Dur, dur. Dur, dur. Yere, yere, dur. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Hadi. Hadi diyorum, hadi. Aferin, hadi. Devam, hadi. Bu tarafa.
16: Artık tüm inekler çitin içinde olduğuna göre geriye kalan tek şey Kortio Luhan'a gidecek iki pahuna ineğini ayırıp römorka yüklemek.
24: Antonio biraz ileri. 5 santimetre kadar.
23: Tamam söyle hadi.
24: Tamam tamam işte başlıyoruz.
0: Hadi, hadi. Kızım hadi.
23: Dela gel. Gel gel gel gel. Hadi bakalım. Hadi.
1: Evet sonunda her şey yoluna girdi. İki güzel düveyle geri dönüyoruz. Pazar gününü iyi bir şekilde değerlendirebildik. En azından römorkta daha fazla evet, yerleri olacak.
16: Besicilik çiftliğinde ağırlık kazandıktan sonra bu iki pahuna sığırı çok değer verilen mükemmel et kalitesiyle çiftliğe katkı sağlayacak. Teruel'de Entrecabritos hayvancılık çiftliğinin sürüsü yangınların yayılmasını önlemek için çalılıkları temizliyor. Ama dağlar sadece iyi bitki örtüsünden ibaret değil.
2: Dikkat dikkat dikkat, o da ne?
3: Demire benziyor. Bu bir tuzak. Burada, şuraya takılmış. Evet, yıllardır burada duruyormuş. Bak, tamamen paslanmış.
2: Evet, paslanmış ve kötü durumda.
3: İğrenç. Neyse ki keçilerin hiçbiri
2: evet,
3: takılmadı.
2: Evet, çünkü zaten 2 tane oldu.
3: Biraz çöp bulduk. Bir cam parçası, plastik bir kapak. Az kalsın tuzağa basıyordum ama Marta tetikteydi. Hadi ama bu tuzak herhangi biri. Bir çocuk, hatta bir keçinin yakalanabileceği bir şey. Yapabileceğimiz bir şey yok.
2: Keçinin tendonlarını kesebilirdi. Çok kötü olurdu.
3: Bunu bildirmeliyiz.
2: Orman korucularına söyleyebiliriz.
3: Orman idaresini ara. Olmazsa jandarmayı ara. Artık daha dikkatli olmalıyız. Başka var mı diye bakmamız
2: bu
3: lazım. Çünkü
2: saçma.
3: Bir tane varsa tehlikeli.
2: Evet.
3: Tehlikeli. Adımlarına dikkat et. Siz kızlar da dikkatli olun, tamam mı? Girmemeniz gereken yerlere adım atmayın.
2: Evet.
3: Temizlemelisiniz, tamam mı kızlar? Bu gerçekten çok kötü.
16: Şok ve öfke geçtikten sonra çiftçiler sürüleriyle birlikte işlerine geri döndüler.
22: Ne, ne, ne?
16: Keçiler huzur içinde otlarken çiftçiler onları gözlemleme fırsatını değerlendiriyorlar. Ve bir şey Marta'nın dikkatini çekiyor.
2: Şu şişliğe bak, ne oldu sana? Kıpırdama, kıpırdama, bilmiyorum.
3: Ne de olsa dağlarda.
2: Bilmiyorum ufaklık.
3: Dağlar böyledir işte. Birkaç ısırık izi bulduk ve bunların akrep, engerek ya da başka bir şey olup olmadığını bilmiyoruz. Ama birkaç keçinin üzerinde ısırık izleri olan şişlikler var. Ama işte kırsaldayız, yani bu nispeten normal bir durum. Tedavisi biraz uğraştıracak olsa da.
16: Çalılıkların temizlenmesi bir günde tamamlanabilecek bir şey değil. Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler önlerindeki işi takdir etmeliler.
3: O yol bir güvenlik alanı gibi bırakılmalı. Tamamen temizlenmeli. Her gün bir süre 2 ya da 3 kez üzerinden geçersek birkaç hafta içinde tamamen temizlenir. İyi bir duruma gelene kadar buraya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü bu çabaya değer. Sanırım işin bitmesine 10 ya da 15 günden fazla var.
2: Tamam.
3: Burası oldukça temiz olacak.
2: Gölge bir yer bulduk ve...
3: Güneşte daha iyi olur. Hadi.
16: Sığır çobanları için dağda otlatma ve temizlik günleri hala devam ediyor. Yangın riskini azaltmak ve hem ekinleri hem de doğal çevreyi korumak için hayati bir görev.
25: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Galenin Belek.
1: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Tam o anda bir yorum.
8: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
12: Tam da leslik.
13: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
14: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
15: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
16: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
15: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
18: Hesap basit, hesap basit.
19: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
20: Üst düzey bir meydan okuma.
19: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
21: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
19: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Programımızın bu bölümünde.
1: Buradaki yolu nehre çıkması için takip ediyorsunuz ama kuru.
0: Matt ve Joe Nambia'da. Dünyadaki en kurak ülkelerden biri.
2: Bunlar su kaybetmek için ideal koşullar.
0: Tehlikenin tetikte olduğu.
1: Bu bir paf engereği.
0: Her adım savaşarak ilerlenen.
1: Bırak.
0: Görünmeyen bir düşman onları hep tetikte tutuyor.
1: Dostum çantam gitmiş. Mızrağı al. Hadi.
0: Eski özel kuvvetler askeri Joe Tedai ve ilkel avcı toplayıcı Matt Graham. Birbirinin tersi hayatta kalma stratejileri olan iki adam bu zorlu şartlara birlikte göğüs germek zorundalar.
2: Bizi takip ediyorlar. Sizi parçalayabilirler.
0: Ve nasıl canlı çıkılacağını göstermeliler. Nambia, Afrika'nın güneybatı sahilindeki bir ülke. Bu seyrek bitki örtülü manzara, kıtada en etkileyici ve dünyanın en ünlü çöllerinden ikisine sahip. Kıyısal Namib Çölü ve Kalahari. İnsanlık tarihi boyunca avcı toplayıcıların kendini geliştirdiği yer.
2: Burası dünyadaki en tenha ikinci yer. Burada zor durumda kalırsan kurtulma şansın çok düşük.
1: Burası kaybolmak için en kötü yerlerden biri. Çünkü burada kimse yok.
0: Bu yerde büyük beşli ve 11 tür zehirli yılan yaşıyor.
1: Siz ne olduğunu anlamadan öldürebilecek dişleri, zehirleri ve pençeleri olan hayvanlar var.
0: Ama gerçek tehdit sıcaklık ve su eksikliğinin bir arada olması.
2: Sıcaklık 46 dereceye kadar çıkabilir ve sizi susuz bırakabilir. Burada ölebilirsiniz.
0: Bu senaryoda bir pilot sıcak hava balonunu büyük oyunu izlemek için savannanın tepesine getiriyor ama rüzgar bir anda yön değiştirince pilot rotasından sapıyor, yakıtı bitiyor ve bilmediği bir bölgeye düşüyor.
2: Bu adamlar yere düşüp kendilerinden geçtiklerinde başları belada olacak.
1: Sıcak hava balonundan efsane görünüyordur ama yerdeyken burası acımasız bir yer. Doğana'ya saygı duymazsanız kesinlikle sizi incitir.

0: gideriz.
1: Burası düşüp balonunu yakmak için çok iyi bir yer değil.
2: Bu şey çok sert düşmüş, şuna bak.
1: Dağılmış görünüyor. İlk hissettiğim şey ayakkabılarımın altından gelen sıcaklık. Burası çok sıcak. Buraya tuzlu at havası deniyor. Kurumuş tuz ve kireç taşından oluşuyor. Burada ısı yerden sekip suratınıza vuruyor. Neredeyse sıcak saç kurutucunun önünde durmak gibi.
2: Etrafa güneşin alnında bakıyorum. Çok fazla gölgelik alan yok. Uzun süreli yaşam için burada yeterli kaynak yok. Hiç sıcak hava balonunda bulundun mu?
1: Aslında bulunmadım. Birinden hava dalışı yapacaktım ama hava koşulları o zaman çok kötüydü.
2: Evet.
1: Evet. Çok ironik değil mi?
2: Evet.
1: Bir sıcak hava balonumuz var. Şimdi neleri alacağımıza karar vermeliyiz. Her şeyi alamayız. O yüzden dikkatli seçmeliyiz. Bu kesinlikle boş. Bu ocakları yakmaları için bir çeşit çakmak taşı olmalı. Umarım hala buradadır. 3 kum torbası var. İşte burada Matt. Çakmak taşını buldum.
2: Sağ ol.
1: Bak bakalım çalışıyor mu?
2: Güzel bir kıvılcım çıkarıyor.
1: Bizim için ateş yakmak kesinlikle gerekli. Burada halat var. Tahminen 40 metre.
2: Buradaki malzemelerden bazıları gölgeli bir barınak yapmak ve işaret vermek için faydalı olacak.
1: İpleri kontrol edeceğim. Kesinlikle bunlardan birkaçını almak istiyorum.
2: Tamam.
1: Sıcak hava balonu birçok malzemeye sahip. Tellerimiz, malzemelerimiz, bağlantı parçalarımız, her türlü şeyimiz var. Sadece elinizdekileri nasıl yiyecek, su, barınak ve ateş için kullanacağınızı çözmelisiniz.
2: Bu kumaşın iyi yanı rüzgar geçirmez naylon olması. O yüzden birçok kullanım alanı var. Uyku tulumu, çadır ve barınak için kullanılabiliyor. Bizim içinse çok kullanışlı bir malzeme olacak. Orada kullanışlı parçalar buldun mu?
1: Bulduklarımı göstereyim. Tutucu halkalar. Buradaki sepete bağlanan 4 teli aldım.
2: Şimdiden tuzak olmaya hazırlar.
1: Evet, aynen öyle.
2: Etrafa baktığımda en büyük endişem su bulmak oldu.
1: Burada kalmayacağız dostum, pişiyoruz. Burası olabileceğimiz en kötü yer bence. Ne kadar erken bu tuzla tavasından çıkıp bir barınak ve su bulabilirsek o kadar iyi. Şimdiden dilimin ve dudaklarımın kuruduğunu hissedebiliyorum. Yönler hakkında konuşalım. Güneş doğudan yükseldi. Bu batı, bu kuzey, bu da güney.
2: Güneye baktığımda kilometrelerce hiçbir şey göremiyorum. Ancak kuzeyde en azından bir tepe ve dağ etekleri var. O yüzden oranın dibinde su olma şansı yüksek. Bence o tarafa gitmeliyiz dostum.
1: Çok uzun bir yol ama.
2: Sıcaktan biraz korunmak için bir şemsiye yapmayı düşünüyorum.
1: Şemsiye mi?
2: Evet.
1: Tamam.
2: Sana da şemsiye yapmamı ister misin?
1: Hayır, ben böyle iyiyim.
2: Emin misin?
1: Evet dostum. Şemsiye yapmak istiyorsa yapsın. Ama yapmak istediği oysa ben bizi buradan çıkartabilecek bir işaret yapmaya yoğunlaşacağım.
2: Tamam.
1: Sen zamanını ona harcayacaksan ben bu balonun bir kısmını kesip gideceğimiz yöne doğru bir ok işareti yapacağım. Basitçe şuradaki ağaca doğru. Buraya küçük bir ok yapacağım. Böylelikle biri gelirse havadan bizi görürse ne olduğu bariz olacak.
2: Evet, iyi bir düşünce.
1: Sanırım bu yeterince uzun. Bunu katlayıp üzerine kum torbalarını ve taşları koyacağım. Burada bir şeylerin ters gittiği açık olacak. En azından hangi tarafa gittiğimizi bilecekler.
2: Burada nemi korumak çok önemli. O yüzden şemsiyenin bana biraz gölge ve koruma sağlayacağını ve güneşin alnındaki yerde daha rahat yürümemi sağlayacağını düşünüyorum. Güzel oldu. Şimdiden altında daha serin hissediyorum. Çok güzel olacak. Joe, benim şemsiyemi kıskanacaksın. Hareketli gölge yaptım.
1: Matt küçük bir şemsiye yapmış. Neyse artık. Tişörtüm var dostum, ben iyiyim. Hadi adamım, yapalım şu işi.
3: Böylesine sıcak ve kurak koşullarda vücut saatte 1 litreye yakın su kaybedebilir. Susuzluğu önlemek için Matt ve Joe'nun ilk önceliği su bulmak olmalı.
2: Sık bir çalılıktayız ancak burası yüksek ağaçlara ve kaynaklara sahip olan bir çalı türü değil. Burası alçak, bodur ve dikenli bir akasya. Bunu işaret olarak bırakacağım.
1: İyi fikir. Matt şemsiyesini bırakıyor, yere bırakıp bir ok yapacak. Bence çok daha iyi bir fikir. İyi görünüyor. Devam edelim. Hayvan dışkıları görüyoruz. Gözlerimizi dört açalım çünkü burası ana yılan bölgesi.
2: Doğru söyledin.
1: Gözlerimizi açtık. Burası Namibya'daki hayvanların klasik yaşam yeri. Tam burası. Matt dur. Şuna bak.
2: Vay canına, bu güzel. Şu boynuza bak.
1: Dostum, bu bana bir fikir verdi.
2: Yürürken bir öküz kafatası gördük ve hala boynuzu üstündeydi.
1: Adamım, şu şeye bak. Bir mızrak gibi. Aklıma gelen ilk şey mızrak yapmaktı. Bu doğa ananın bana gümüş tepside sunduğu bir kaynak. Bunu kullanacağım. Bulduğumuz çok iyi oldu.
2: Evet, güzel oldu. Burada öğle vakti sıcaklık 37 derece civarı. Altımıza yansıtıcı bir yüzey var ve rüzgar terimizi ve nemimizi kurutuyor. Bunlar susuzluk için ideal koşullar. İyi misin Joe? Şuradaki ağaca bak.
1: Harika görünüyor.
3: Yakıcı sıcakta ve acımasız güneşte birkaç saat yürüdükten sonra Joe ve Matt sonunda bir parça aradıkları gölgeyi buluyorlar.
2: Dostum. Ağacın altına adım attığımız anda en az 8 derece daha serin hissettirdi. Güzel hafif bir rüzgar var ve sıcaklık hemen düştü. Konuşamıyorum bile. Sıcak beni mahvetti.
1: Burası çok kuru. Önceliğimiz su bulmak. Yakında su bulamazsak susuzluğun etkilerini gerçekten hissetmeye başlayacağız ve salyangoz hızında ilerleyeceğiz. Bunu yapamayız.
2: Yola bakıyordum ve su kaynağı olabilecek alçak noktalar gördüm. O yüzden etrafı keşfe çıkacağım. Hadi bakalım dostum.
1: Bir sopa bulup bunun ucuna takacağım. Hemen dönerim, tamam mı? Sen burada kal.
2: Tamam. Burada su kökü bulmaya çalışıyorum ve genelde gölgelik yerlerin çok derinlerinde oluyor. Güneşin suyu buharlaştırmasından biraz daha korunaklı. Önceliğimiz su bulmak ancak Joe mızrağı yapmak için sabırlı olamıyor. Etrafa bakıp düz bir sopa bulmaya çalışıyor. Burada biraz var, küçük uçlu. İşte güzel bir yaprak var. Umarım bunun altında büyük bir kök vardır. İşte böyle. Çekelim bakalım. Evet, evet. İşte. Burada bir su kökü bulmak çok önemli. Çünkü bir gün daha yaşamakla yaşamamak arasındaki fark olabilir. Bunu Joe'ya götürüp gölgede inceleyeceğim.
1: Tek yapacağım bu sopayı bıçakla oyup boynuza sığmasını sağlayıp içine güzelce yerleştirmek. Bugünlük yeterli olur. Bu işe yarayabilir. Bu boynuz sopaya çok güzel oturdu. Basit ve kirli bir mızrak. İşte bu. Bu boynuz buradan çıkmaz. Hiç fena değil.
2: Joe.
1: O nedir?
2: Nem.
1: Kök gibi.
2: Afrika su kökü.
1: Bu kuru bir şeymiş gibi görünüyor. Umarım içinde su vardır.
2: Burada biyolojik nem var. Bunu bir yere vurup birazını dışarı çıkarabiliriz belki. Bu kısmının kabuğunu soymak ister misin? Sert kabuğunu soyup iç posasını ağzımıza sıkıyoruz. Boğazın kuruluğunu gideriyor.
1: Bunu yiyemememiz çok kötü. Şimdiden daha iyi hissediyorum.
2: Evet.
1: Biraz su bulduk ancak iki yetişkin adama yetecek miktarda değil. Bu su kökü bize gideceğimiz yere kadar psikolojik bir destek olacak ve boğaz kuruluğunu önleyecek. Bence yüksek kısma gitmeliyiz. Çünkü 200 metre ileride bir su birikintisi olabilir. Ve biz buradan göremeyiz.
2: Evet.
1: Buradaki çalılar yüzünden.
2: Neden yola çıkmıyoruz?
1: Hedefimiz karanlık çökmeden yüksek bölgeye çıkmak. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Şuna bak. Burası olur.
2: Burayı ben de beğendim. Buradan kolayca tırmanıp bir gözlem yerine sahip olabiliriz gibi görünüyor dostum.
1: Arkandayım. Bu bölge nispeten düz. Nereye gittiğimizi görmek için önce yukarı çıkmalıyız. Bu iyi olabilir. Bakalım bir yol bulabilecek miyiz?
2: Yukarıda babunlar var.
1: Çok fazla var. Şurada en az 10-15 tane var.
2: Evet.
1: Birkaç tane de şurada var. Baksana.
2: Kesinlikle onların bölgesindeyiz.
1: Bilmiyorum dostum. Başka seçenek yok. Yukarı çıkıp nereye gideceğimizi görmeliyiz. Ancak bu babunlar bize nasıl bir tepki verir hiç bilmiyorum.
0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
6: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
7: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
12: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
13: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
12: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
13: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
14: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıprama karşıtı bakım sunar. Giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
15: Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
16: Tabii.
17: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
11: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
12: Üst düzey bir meydan okuma.
11: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
13: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
11: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: kendine yetme sanatı.
1: Bitkiler iyi bir yiyecek kaynağı. Çünkü senden kaçmıyorlar. Buna kuru üzüm çalısı deniyor. Tatlı küçük bir meyvesi var. Toplamak biraz zaman alıyor ancak çölün yağmur sezonunda çabucak büyüyorlar ve güvenilir bir yiyecek kaynağı oluyorlar. Aynı zamanda bu bitki sağlam bir odun parçası. Oklar ve sürtünme ateşi için uygunlar ve bu küçük meyveler beni bir süre götürecek gibi görünüyor.
0: Namibya'nın bitmek bilmeyen çalılıklarında Matt ve Joe, medeniyete giden yolu görmek için bir gözlem noktası arıyorlar.
2: Şuna bak Matt.
0: İleride bir kaya çıkıntısı var ama yolları bir grup tedirgin babun tarafından tıkanmış durumda.
2: Dostum dikkatli ol. İşler kötüye giderse sırt sırta verelim. Mızrağım olduğu için de mutluyum.
1: Kullanman gerekecek.
2: Kullanmam gerekirse gözümü kırpmadan kullanırım.
1: Bunlar düşünen ve stratejileri olan hayvanlar. Oraya silahla çıkıyoruz. Yanlış anlayıp bize saldırabilirler. Onlara yaklaşıyoruz gibi hissediyorum. Biraz da şu yoldan gidelim.
2: Bu babunlar için birçok saklanma noktası var. Bir anda bir metre önünüzde belirebilirler ve farkına varmazsınız.
1: Hala şu tepenin ardını göremiyorum.
2: Biraz daha yukarı çıkmalıyız.
1: Bir yol gibi bir şey görürüz de devam etmemiz gerekmez diye sürekli arkama bakıyorum ama hiçbir şey görmüyorum. Babunların olduğu yere tırmanmalıyız. Sürünün yarısı aşağı inmiş gibi görünüyor. Birkaç düzine babunun aşağı doğru koştuğunu görüyoruz. Diğer tarafa geçip gittiler. O yüzden bir kısmı gözden kayboldu. Burada yol falan göremiyorum dostum.
2: Neden şuradaki yüksek kayaya çıkmıyoruz? Böylelikle o tarafı da görebiliriz.
1: Babunların neden orayı sevdiğini anladım. Oradan her şey görünüyor.
2: Yerleşim yeri dışında. Burada hiçbir şey yok. Ne yol var ne de bir kasaba. Hiçbir şey yok.
1: Şurada biraz renk değişimi var. Kurumuş bir nehir yatağı gibi görünüyor.
2: Herhangi bir medeniyet izi görmediğimize göre sıradaki aradığımız şey su kaynağı olmalı.
1: Şurada biraz nem olabilir.
2: Neden şuradaki yeşil alana inip etrafa bakmıyoruz?
1: Evet öyle yapalım.
2: Lanet olsun. Birden bir sürü babun bize gözlerini dikmeye başladı. Etrafımızı sarmak için soldan geliyorlar. Sağ tarafa da gelmişler. Yolumuzu tıkadılar dostum.
0: Güney Afrika'da yetişkin erkek babunlar ortalama 30 kilogram olmalarına rağmen yüzün üzerinde sürüler halinde dolaşıp yalnızca dişleriyle leopar gibi büyük yırtıcıları parçalayabiliyorlar. O yüzden onlardan uzak durmak gerekiyor.
2: Her vahşi hayvan gibi babunların da ne yapacağı belli olmaz. O yüzden böyle davranmaları beni çok telaşlandırıyor. Dikkatli olmalıyız. Dostum, orada kal. Bu şeyler çok agresif.
1: Bunu duydun mu?
2: Evet, orada alfa erkek oturuyor dostum.
1: Sinirleniyor. Baksana. Alfa erkekler büyük ve iri dişleri vardır. Sizi tamamen parçalayabilirler.
2: Bu öfke işareti.
1: Hadi buradan gidelim.
2: Hadi. Bu kayalıktan çıkmak için farklı bir yol bulmalıyız. Matt aşağı inen bir yol buldu.
1: Burası bir uçurum.
2: Bizi takip ediyorlar. Elimizde ne var?
1: Tutunarak inebileceğimizi sanmıyorum ama halata atarsan buraya bağlayabiliriz.
2: Çabuk yapmaya çalış dostum.
1: Kısa sürecek. Onları tutabilir misin?
2: Buradaki kayalıklara geldiler. Çok sinirliler.
1: İsviçre koltuğu yapacağım.
2: İki tane de tutucu halka lazım.
1: Tamam.
2: İsviçre koltuğu doğaçlama bir kayış takımıdır. Buna oturup tutucu halkaları geçireceğiz ve aşağı sallanacağız.
1: İpi bağlamaya çalışıyorum.
2: Şu an yaptığımız bir takım işi. Tehlikeli bir durumdayız. Birlikte hareket ediyoruz ve güvenliğimizi, emniyetimizi bozacak herhangi bir şey yapmıyoruz. Bağlama noktası nasıl görünüyor?
1: Çok iyi olmadı ama işe yarayacak. Hazır.
2: Bu aşağı inen en kolay yol değil ama şu an tek yol. Aşağı indiğinde bana bağır Matt.
1: Tamamdır.
2: Matt. Oyalanma Matt, bunlar yaklaşıyor.
1: Tamam, neredeyse indim. Tamam Joe, kendimi çözdüm.
2: Tamam, geliyorum. Matt aşağı indi, ben de mümkün olduğunca güvenli ve çabuk bir şekilde ineceğim. Tamam Matt, bağlıyım.
1: Tamam, sağlam görünüyor. Gözlem noktasına çıkmak bir çileye dönüştü. Kayalıkta babunlar tarafından kovalanmayı veya iple kendimizi sarkıtmayı beklemiyorduk. Yukarıda fazladan enerji ve zaman harcadık ama umuyorum ki gördüklerimiz bizi daha avantajlı bir konuma getirecek. Çok yaklaşmışlardı. Bu babunlar gerçekten de çok cesur.
2: Bu hayvanları artık sevmiyorum.
1: Umarım nehir yatağında biraz su vardır. Çünkü böylelikle buraya çıkmamıza değer. Çok fazla su kaybettik. Evet dostum.
2: Tamam adamım, gidelim buradan.
1: Bu çektiklerimize karşılık yeşil bir bölge gördük ve nehir yatağına doğru ilerleyeceğiz. Orada su bulma ihtimalimiz yüksek. Tüm bunları yapmamış olsaydık suyu görmeyebilirdik. Babunların böyle davrandığını görmemiştim.
2: Evet, biraz riskliydi.
1: Bu bir patika. Bunu takip edersek suya çıkabiliriz.
2: Kesinlikle.
1: Şuna bak.
2: Aa adamım.
1: İlk bakışta kemik parçası gibi görünüyor. Ama sonrasında kırılmış deve kuşu yumurtaları olduğunu fark ettim.
2: Birileri bunları kırmış.
1: Burası deve kuşu yuvası için normal bir yer değil. Yumurtalar etrafa saçılmış olmalı. Belki de babunlar saldırıp yumurtaları yiyip kabukları bırakmışlardır.
2: Matt buradaki çok da kötü değil, baksana.
1: Su taşımak için çok iyi görünüyor. Bunu mu düşünüyordun?
2: Evet.
1: Deve kuşu yumurtalarından bazıları çok kırılmış ama birkaç tanesi su taşımak için yeterince iyi durumda.
2: Şu ikisini alalım bence.
1: Tamam, bu harika. Su taşımak ve kaynatmak için ideal bir kabımız oldu.
2: İyi bulduk. Şimdi tek ihtiyacımız su.
1: Bakalım bulabilecek miyiz?
2: Bu şeyi takip etmek mi istiyorsun?
1: Evet. Yumurtalar etrafa saçılmış olmalı. Belki de babunlar saldırıp yumurtaları yiyip kabukları bırakmışlardır.
2: Matt buradaki çok da kötü değil, baksana.
1: Su taşımak için çok iyi görünüyor. Bunu mu düşünüyordun?
2: Evet.
1: Deve kuşu yumurtalarından bazıları çok kırılmış ama birkaç tanesi su taşımak için yeterince iyi durumda.
2: Şu ikisini alalım bence.
1: Tamam, bu harika. Su taşımak ve kaynatmak...

0: Hayvanlar aptal değildir. Suya gidip geliyorlar. Onlar suyun yerini biliyorlarsa onları takip ederiz.
1: Bunu sevmeye başladım. Tüm patikalar birleşiyor.
0: Gerçekten öyle. Her taraftan geliyor.
1: Burada da birleşiyorlar. Bu burada su olabileceğinin bir işareti. Bu yukarıdan gördüğümüz nehir yatağı.
0: Umarım içinde su vardır. Bu patikayı nehir yatağına kadar takip ettik. Ancak kemik kadar kuru.
1: Burayı kazabiliriz ama biraz da takip edersek belki yüzeyde su bulabiliriz.
0: Kurumuş nehir yatağını kazıp su bulabiliriz ama kazarsak şu anda istemediğimiz şekilde enerji harcarız.
1: Evet, biraz takip edelim. Bu durumla birçok kez karşılaştım ve hemen kazmaktansa biraz etrafa bakmak daha iyi. Çünkü yüzeyde su bulursak sırf temiz su bulmak için bir metre aşağı kazarak enerji harcamaktan çok daha iyi olur. Ve zaman kazanmış oluruz.
0: Burada su olmalı dostum. Su olmadan buraya patik olmasının imkanı yok.
1: Kesinlikle burası çok ezilmiş. Tek bir yere toplanan birçok patika var. Bunu takip edersek bir şekilde su bulma şansımız var. Burada biraz su var.
0: Güzel. Su bulacağımızı biliyordum. O da ne? Ben bunu içmem. Bu yalnızca içinde leş bir iskelet olan pis bir su birikintisi. Bunu içmemin hiçbir şekilde imkanı yok.
1: Aslında kaynatabiliriz. Sonuçta tatlı su.
0: İstersen iki gün kaynat. Ben bunu hayatta içmem. Şuna bak.
1: Bu taze bir hayvan değil. Şu an çürümüyor. O aşamayı geçmiş. Hepsi kurumuş ama hafif bir tadı olabilir. Bunu olduğu gibi içip çok hasta olmama şansımız yüksek dostum. Endişe etme.
0: Ne yapacaksın? Çorba mı yapacaksın? Suya ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Ama hayır dostum. Bundan çok kötü işaretler alıyorum. Matt ve benim için bulabileceğimiz tek yüzey suyu buysa büyük sorunlarımız var demektir. Çünkü bu berbat. Bu kesinlikle son çaremiz olmalı.
1: Tamam, etrafa bakalım. Daha temizini bulursak onu içeriz.
0: Evet.
1: Etrafta biraz dolaşıp daha temiz su bulmaya çalışmayı tercih ederim. Ama bulamazsak kesinlikle buraya geliyoruz. Bu suyu kaynatıp içersek güvenli olur. Bir tane daha büyük patika var. Bu iyi görünüyor dostum. İyi görünüyor, baksana.
0: İşte bu adamım.
1: Kontrol edelim.
0: Evet dostum.
1: Orada kesinlikle su var. Büyük bir su kamışı bölgesi bile var. Bunun anlamı yemek de yiyebiliriz. Fazlaca böcek yaşamı da var yani.
0: Matt, doğrudan suyu almaktansa neden küçük bir çukur kazıp sudaki pis şeyleri filtrelemiyoruz? Olur mu?
1: Fazladan bir adım ama bana uyar.
0: Küçük bir çukur kazıp kumun pis şeyleri filtrelemesini sağlarsak çok daha güvenli olur. Akıllıca bir şey.
1: Buraya mı yapalım?
0: Evet, daha güvenli hissettiriyor. Daha iyi olur.
1: İyi fikir. Belki mızrağınla kazabiliriz.
0: Tamam, olur. Ah, lanet olsun.

0: This place, it stays with me.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
2: Sen de sadece durula.
5: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot, Ice
6: Break. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
8: Yakıt alacağız, yine yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
10: Tek başınasın. Ne ekip var,

0: Ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
3: Nambia'nın yakıcı güneşi altında bir tuzla tavasını geçtikten sonra...
4: Burası düşüp balonunu yakmak için iyi bir yer değil.
3: Joe ve Matt susuzluklarını gidermek için bir yol arıyorlar. Ama bu kurak yerdeki her su kaynağı...
4: Lanet olsun, burada bir yılan var. Gördün mü?
3: Afrika'nın en ölümcül yırtıcılarını kendine çekiyor.
4: Bu bir paf engereği. Bunlar çok zehirlidir.
5: Joe.
4: Evet, evet.
5: Ne yapıyorsun?
4: Dostum, bu yiyecek.
5: Yılanları öldürmek konusunda ne düşündüğümü biliyorsun.
4: Evet, yılanları öldürmek konusunda ne düşündüğünü biliyorum ama sana diyorum, bu bizim için bir yiyecek.
5: Zaman zaman yiyorum ama çaresiz kaldığımda yaptığım bir şey bu.
4: Bunun için kötü haberlerim var.
5: Vahşi bölgedeyken bir yılanı öldürmek için çok dikkatli olmalısınız. Çünkü ısırılırsanız sağ çıkamazsınız. O yüzden size dokunmuyorsa en iyisi rahatsız etmemek. Bence ihtiyacımız yok.
4: O zaman ne yiyeceğiz?
5: Burada bir sürü su kamışı kökü var. Nişasta kaynağı.
4: Hayır, hayır, olmaz dostum. Hayır.
5: Çok küçük miktarda bir protein.
4: Hiç olmamasındansa biraz olması daha iyidir, değil mi? Matt'in yılanlarla tuhaf bir bağı var. Onları öldürmek konusunda çok hassas. Bu ihtiyacımız olan bir protein.
5: Bu yılana şu anda ihtiyacımız yok ama biliyorum ki John'un bu yılanı öldürmesine engel olamayacağım.
4: Bunu alıyoruz. İşin özü şu, bu bir yiyecek ve bizim yememiz gerek. O yüzden onu öldüreceğim.
5: Bu dünyadaki en hızlı atılan ve en zehirli olan yılanlardan biri. Eğer hızlı refleksleriniz olduğunu düşünüyorsanız, kesinlikle bu yılan üstünde denemenizi önermiyorum.

0: 어윤 믿지?
1: Bu lanet bir su kamışı değil ama bir yiyecek.
2: Bunda biraz protein var. O konuda tartışmayacağım.
1: Pis bir yılan ama yine de yiyebiliriz. Biraz güneşin tadını çıkarsın.
2: Bir çukur kazalım ve suyu halledelim dostum. Hadi.
1: Matt'e bakınca bu konuda mutlu olmadığını görüyorum ama yedikten sonra beni affedecektir bence.
2: Şurayı yumuşatıyorum.
1: Öyle çıkacak mı?
2: Evet.
1: İşte bu. Şimdiden su damlıyor bak.
2: Evet.
1: Güzel. Bu büyük pis parçaları sudan Doğana'ya ayıklatmak için ucuz ve kolay bir yöntem diyebilirim. Ve her zaman daha güvenli.
2: Sadece biraz beklememiz gerekiyor.
1: Evet. Bu su ne güzel kokuyor ne de güzel görünüyor. Ancak kaynattıktan sonra güzel olacaktır.
2: İyi görünüyor.
1: Evet adamım. Buraya getirebilir misin?
2: Evet.
1: Bizim için çok önemli olan bu suya sahip olmamıza rağmen içmeden önce bir ateş yakıp kaynatmamız gerekiyor.
2: Tepedeyken burada büyük kayalar görmüştüm. Belki orada gölgede durup ateş yakabiliriz dostum.
1: Kesinlikle. O kadar fazla olmadığını biliyorum ama midemizin gürültüsünü kesmeye yeter.
2: Küçük bir et parçası. Kabul ediyorum daha önce birkaç yılan yedim ama onlarla aramda bir bağ var.
1: Önden buyur.
3: Bu kuru mevsimde su kaynakları vahşi yaşam için bir mıknatıs gibi. Çok sayıda yırtıcıyı kendine çekiyor. O yüzden hayatta kalmak için bu noktalardan uzakta barınmak gerekiyor.
1: Saat geç oluyor Matt ve benim güneşten korunan bir barınak bulup biraz su kaynatmamız gerekiyor.
2: Şuradaki kayanın biraz çıkıntısı olabilir diye düşünüyorum.
1: Matt güzel bir kaya çıkıntısı, güzel bir gölge ve güzel bir barınak buldu. Burada kalacağız.
2: Galiba bu geceyi burada geçirebiliriz. Burada biraz gölge var. Buraya giderek daha az güneş gelecek gibi görünüyor. Belki de önce biraz gölge yapıp sonra gölgede ateş yakabiliriz dostum.
1: Katılıyorum.
2: Büyük bir muşambamız var. Onu kullanabiliriz.
1: Hadi atalım.
2: Bu kaya çok büyük değil. O yüzden dışarıya muşambayı ekleyerek biraz daha gölge alanı yapacağız. Oradaki ucu bana atıyor. Bu kayanın dışına bakacak olursak birkaç çatlak ve yarık var. O yüzden bunlardan faydalanıp muşambanın kenarına bir çubuk takacağım ve üstüne güvenli olması için taş koyacağım.
1: Bu malzeme bize gölge sağlamakla kalmayacak, işaret vermemizi de kolaylaştıracak. Biri buradan geçerse bunu görecektir. Neden birkaç parça çıra bulmuyorum?
2: Güzel. Çakmak taşımız var değil mi?
1: Evet, çantada.
2: Tamam.
1: Tamam dostum, hemen dönerim.
3: Ateş yakmak için hazırlanıp yiyebilecekleri bir şey ararken, Matt kurumuş nehir yatağındaki kaynakları toplarken Joe yakacak arıyor.
1: Vay canına. Burada gördüğünüz şey çok kullanılan bir Afrika domuzu deliği. Bu hayvanlar kendi boyutlarına uygun bir çukur kazıyorlar ve kafaları dışarı bakacak şekilde içeri giriyorlar. Böylelikle başka bir yırtıcı geldiğinde üstlerine atılabiliyorlar. Ve bu kullanılan bir delik. Burada birkaç iz görebiliyorum. Şu an etimiz olmasaydı bunlardan birinin izini sürüp avlayabilirdim ama şu an buna ihtiyacımız yok. Bunlar kötü eğilimli ve tehlikeli hayvanlar.
2: Joe.
1: Ha, harika. Dostum bu kemik kadar kuru, çok iyi yanacak.
2: Bu şuvası da buldum baksana. Güzel bir çıra yatağı olmalı, eski bir şey, önceden yapılmış.
1: Mükemmel.
2: Evet.
1: Bu iş tamam, hadi ateş yakalım.
2: Tente düşmüş baksana.
1: Lanet olsun, muhtemelen rüzgardandır. Endişelenme, tekrar asarız.
2: Çok sıkı bağlamıştım.
1: Üstüne daha fazla taş koymalıyız dostum.
2: Evet.
1: Görünüşe göre rüzgar balon naylonunu düşürmüş. O da ne?
2: Dostum bu iyi görünmüyor. Muşamba yırtılmış, halatlar kayalardan fırlamış ve kesinlikle biz bu şekilde bırakmadık. Biri veya bir şey buraya gelip bu kampı değiştirmiş.
1: Burada ne olmuş böyle? Adamım şuraya bak. Aa olamaz, babun izleri.
2: Buradaki babun dışkısı bak.
1: Burada da bir öbek var.
2: Kayanın üstünde de var. Baksana dostum şurada.
1: Bu babunlar belli bir amaç için gelmiş ve o amaç tahminen bize buradan gidin demekti. Yılan gitmiş. Yemeğimiz yok. Mızrağım da gitmiş, adamım çantam bile gitmiş, yumurtayı da kırmışlar.
2: Aman tanrım, su kabımız olan yumurta kabuklarından biri kırılmış. Umarım diğeri hala tek parçadır.
1: Seninkinde su kalmış mı?
2: Hayır.
1: Lanet olsun, suyun hepsi gitmiş.
2: En azından bu yumurta hala tek parça.
1: Burada mızrağımın parçası var, burada da çanta. Yılanımızı aldılar, yumurtalarımızdan birini kırdılar. Her yeri de mahvettiler. Her şeyi bozmuşlar adamım. Şuna bak. Ahmet.
2: Evet.
1: Çakmak taşı gitmiş. Ya yanlarında götürdüler ya da bir yere fırlattılar. O ateş yakmamıza yarayacaktı ve artık yok. Ne yapacağız bilmiyorum.
2: Saat geç oluyor belki ama bir el matkabı yapabilirim dostum. Bu noktada iş doğal kaynaklar bulmaya bakıyor. El matkabı yüzyıllarca kullanıldı, o yüzden galiba deneyebiliriz. Sanırım zamanımız azalıyor. Sen suyu alabilirsen ben ateş üstünde çalışabilirim. Eminim tutuşturabilirim.
1: Tamam, anlaştık. Biraz su alayım.
2: Babunlar biraz işimizi bozdu ama şu an yaptığımız şeye devam etmeli ve su içmeli. O yüzden de ateş yakmalıyız. Joe gidip biraz su getirecek. Bu babunlar geri gelirse... Bu ne demek biliyor musunuz? Savaş demek.
3: Su ve ateş kaynakları çalındıktan sonra... Joe sağlam olan deve kuşu yumurtasını nehir yatağından doldurmaya giderken, Matt de sürtünme ateşi yakmaya çalışıyor.
2: Bunlar incir kökü ve biraz ada çayı ile birleşince işimizi görebilir tabii ki. Güzel, harika. El matkabı ateşi basitçe bir çubuğu alıp başka bir odun parçasının üstünde döndürülerek yapılıyor. Bu ada çayı biraz kalın ve o yüzden içini biraz oyacağım.
3: El matkabı bir delici ve bir yuva tabanından oluşuyor.
2: Hepsini yapmıyorum. Yalnızca sürtünebileceğim bir nokta yaratmaya çalışıyorum. Bu sen korucularının kullandığı yöntemin aynı. Dünyada avcı toplayıcı kabilelerin yaşadığı çok az yer kaldı. Ve bu onlardan biri. Sen korucuları 30 bin yıldır dışarıda yaşıyor. Bu yalnızca bölgeyle aranızda bir bağ kurmuyor, aynı zamanda etraftaki insanları ve yöntemleri de öğreniyorsunuz. Bakalım bu deliciyle nasıl uyanacak?
3: Eller dönüp baskı uygulayıp deliciyi yukarı ve aşağı hareket ettirdikçe oluşan sürtünme bir kıvılcım yaratıyor.
2: El matkabında baskı çok önemli. Göründüğünden çok daha fazla bastırıyorum. Ne olacak emin değilim. Kabuk yanıyor ama kömürü itiyor. Burada o kadar çok kabuk katmanı var ki sürekli kömürü itiyor. Çok uğraştıracak gibi görünüyor. Tekrar deneyeceğim. Bakalım göreceğiz. Zorlaşmaya başladı. Belki de kökler burada yeterince sert değildir. Diğer parçalara bakıp daha iyisini bulmaya çalışacağım. Buradaki daha iyi görünüyor. Biraz daha sert. Üstünde güzel bir odun katmanı var. Bu köklerde ateş yakmak için iyi bir özelliktir. İşe yaraması gerekiyor. Çünkü enerjim bitmeye başladı.

0: Ne oldu? Hafif bir tıslama sesi çıktığında ve duman yükseldiğinde hazır olduğunu anlarsınız. Çok tatmin edicidir. İki odunun bir araya gelip ateş oluşturması büyü gibi bir şey. Bizim için olması gereken bir şey. Biz ateş insanlarıyız. Hayatta kalmalıyız. Suyu kaynatmak için buna ihtiyacımız var. Ateşimiz var. Joe her an suyla birlikte dönebilir ve biraz su kaynatıp tekrar gücümüzü geri toplayabiliriz.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
4: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
8: Tam o anda bir yurt.
9: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
10: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
11: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
12: Üst düzey bir meydan okuma.
11: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
13: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
11: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Su ihtiyacımı karşıladım.
1: Çok daha iyi hissediyorum. Bulduğumuz suyu Matt'in bile içmesinin imkanı yoktu. Çok kötüydü. Şükürler olsun ki ateş yaktık. Şimdi su oranımız tekrar normale dönebilir. Bu olmasaydı hamam böceği pozisyonunda ölürdük. Şuraya bak. Bu delikleri görüyor musun? Daha önce bir Afrika domuzunun küçük poposunu oraya soktuğunu görmüştüm. Hala dışarı çıkmadı. Belki tuzak kurup bu şeylerden birini yakalayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Tamam, olur.
1: Bu babunlar tek yiyecek kaynağımızı çaldı. O yüzden bizim için B planı bir Afrika domuzu yakalamak.
0: Bir Afrika domuzu yemek, Joe ve Matt için gerekli kalori ve proteini sağlar. Ama yaban domuzlarının bu akrabaları 150 kilograma kadar çıkabilir ve 25 santimetre uzunluğunda boynuzları olabilir. Yakalanmış bir Afrika domuzu bile kolay bir yiyecek değildir.
1: Bu şey dışarı çıkarsa ve yakalarsak işler çirkinleşecek. Evet. O yüzden bu işi yapmadan önce bir plan yapmalıyız.
0: Evet, sen arka bacaklarını kontrol altında tutarsan gelip boğazını kesebilir.
1: Tahminen bu işi yapmanın en güvenli
0: burada
1: yolu.
0: Burada bir tavşan yakalamıyoruz. Bu büyük bir hayvan. Büyük dişleri ve boynuzu var. Bu işi yapmak için takım çalışması yapmamız gerekecek.
1: O delikte bir Afrika domuzu olduğunu biliyorum. Bu hayvanlar akşam boyunca deliklerinde kalır ve umarım biri yemek aramak için sabah dışarı çıkar. Biz de onu yakalarız. Şöyle yapalım. İplerden yalnızca birini alalım, kıstıralım. Böylelikle tuzağa yakalandığı zaman sıkılaşır. Çok daha iyi olacak. Nambia gerçekten vücudunuzun dengesiyle oynuyor. Piliniz çabuk bitiyor. O yüzden fiziksel bir aktivite yapacaksanız enerjinizi geri kazanmanız gerekiyor. Bu Afrika domuzlarından birini yakalayamazsak fazla miktarda et fırsatını çöpe atmış olacağız. İki uca da ilmek yaptım. Bir uçta asıl kapan olacak. Diğerini de oldukça büyük bir sopadan geçirip çapa olarak yere gömeceğim. Ve üstüne taşlar koyacağım. Çünkü istediğimiz son şey onun yerinden çıkması olurdu. Evet, harika. Birçok tuzak kurdum. Çoğu yalnızca ihtimal üzerineydi ama o delikte bir hayvan olduğunu biliyorum. O yüzden bir tuzak kurup bir hayvan yakalama şansım oldukça yüksek diyebilirim. İstediğim son şey bu şeyin yerinden çıkması. Bunun geri dönüşü yok. Uğraşıyorum. Dışarı çıkmak zorunda. O yüzden bu tuzağı mükemmel yapacağım. Çok tehlikeli bir nokta. Dolu bir silahın önünde durmak gibi. O hayvan şu an gelirse mahvolurdum.
0: Su kamışı gerçekten değerli bir besin kaynağı. Birkaç kök alabilmeliyim. Bu tamamen beyaz ve nişasta olarak çok zengin. Yeni yetişenlerden bulmayı deneyeceğim. Çünkü gerçekten de bunlar çok iyi oluyor. Bir hayatta kalma durumunda iyi karbonhidratlar bulmak çok zordur. Ve bunları proteinle birleştirirsen sonsuza kadar hayatta kalabilirsin. Yeni çıkan kısımlar en iyileri. Bu kısımda lif yok ve çok lezzetli bir kısım. Hem çiğ hem de pişirerek yiyebilirsiniz. Çok güzel. Bu taze kısımlardan kampa çok miktarda götüreceğim.
1: Bu bombaya bile dayanabilmeli. Yerinden çıkamaz. Hayvanlardan birini yakalarsak bu şey sabit kalmalı. Çok sağlam olmuş. Şu anda tek yapacağım bu tuzağı açık tutması için birkaç çubuk kullanmak. Bu şeyin dışına yeşillik koyabilirim. Böylelikle dışarı çıktığında sola veya sağa gidemeyeceği için bu taraftan gelmek zorunda kalacak. Onu yakalama şansımı artıracağım.
0: Afrika gün batımı ha? Yemek yiyelim mi?
1: Elinde ne var?
0: Mükemmel kızartılmış su kamışları.
1: Bu leziz dostum. Sabırsızlanıyorum.
0: İyi durumdayız. Karbonhidratımız var. Tuzaklarımızı kurduk. Umarım bunlardan biri gece boyunca işe yarayacak ve sabah uyandığımızda proteinimiz olacak. Şuradakini dene.
1: Fena değilmiş.
0: Fena değil.
1: Oldukça güzel.
0: Vahşi bölgede tatlı patates gibi.
1: Dostum biraz et yemeliyiz. Bu bizi kesmez. Sadece pis bir patates.
0: Böyle kolay bir yoldan gidersen birkaç kilometre ilerleyebiliriz.
1: Katılıyorum. Evet dostum.
0: Bu buradaki son su gibi görünüyor.
1: Bunun olacağına dair içimde kötü bir his vardı. Buradaki su tükenmiş ama Matt ve ben bu nehir yatağını takip etmeye devam edeceğiz. Devam et. Umarım burası büyük bir su kütlesine veya bir yerleşim yerine çıkar.
0: Burada büyük bir su birikintisi var.
1: Tamam. Yaklaşıyoruz.
0: Birkaç bitki var. Tamamen hayvanlar tarafından yenmiş gibi görünüyorlar.
1: Berbat kokuyor.
0: Evet, bu göl çok kullanılmış.
1: Burada kesinlikle otlanılmış. Vahşi hayvanlardan bahsetmiyorum.
0: Evet, kesinlikle. Şuradaki vadiden bir kuzu geliyor. Baksana. Şunlara bak.
1: Nerede?
0: Bir sürü var.
1: Dostum, orada bir adam var.
0: Evet, evet.
1: Hey.
0: Merhaba.
1: Hey.
0: Dostum, dostum. Hadi oraya gidelim.
1: Hadi gidelim. Hadi.
0: Hadi.
1: Başarılı bir kurtuluş durumunu yönlendirmek bir depar değil, maratondur. Bu yüzden bitiş çizgisine ulaşmak istiyorsanız nerede, hangi tempoyla gideceğinizi iyi bilmelisiniz.
0: Tüm sürüyü buraya getiriyor.
1: İşte bu.
0: Bir hayatta kalma durumunda zaman bitiyormuş gibi hissetmek kolaydır. Ancak vücudunu dinleyip dinlenmeli, durumunu düzeltmeli ve sonra yola devam etmelisin. Yapabileceğin budur.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Bu Matt, ben de Joe.
2: Memnun oldum.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi Garanti
1: BBVA. Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
2: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
3: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
4: Bir telefon uzakta olan.
1: Bir bankacı. Tanıştıralım.
5: Benim bankacım Müge.
6: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye. Garanti BBVA.
7: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-21 Mayıs tarihleri arasında levrekten pirinç bagete, nektarinden soğana ve kıymalık ete. Çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros
10: hepimize iyi gelecek. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Teknolojiye dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
12: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
11: Yani?
12: Seni düşündürmeyen teknoloji.
13: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
20: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
21: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
22: Evet.
23: Aman tanrım.
20: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
24: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
25: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
24: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: tamamen yeni hurda avcılarında toplamda neredeyse 60 yıllık deneyime sahip 3 önde gelen antika eşya satıcısı güçlerini birleştiriyorlar. Batı Galler'den kır evi uzmanı Alistair Dryburgh geleneksel tarzı seviyor.
1: Bu değil mi?
2: Güzel, harika.
1: Galler çam, kafe oturma yeri.
2: Bana satmaya çalışma.
1: Sana satmaya çalışmıyorum.
0: Edinburgh'lu satıcı Vicky Nutt iç mekanlar konusunda çok becerikli.
3: Bence Everizy... Bu harika.
0: Londra'da Serkan Yumakçı. Avrupa'nın dört bir yanından temin edilen retro tasarım ve endüstriyel hurdalara tutkuyla bağlı.
2: Bunlar Leicester'lı Jen tarafından yapılmış ve postanede kullanılmış.
0: Kardeşi Jay ise eşyaları hayata döndürüyor.
4: Paslanacak ve bozulacak tarafı yok. Bu yüzden ebediyen dayanıyor.
0: Birlikte en iyi antikaları ve dekoratif hurdaları bulmak için ülkenin dört bir yanını geziyorlar. Bu bölümde...
1: Burada ne var Steve?
0: Alistair ve Serkan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma efsanevi bir tekne buluyorlar.
1: Bunlar Dunkirk'e gitti mi?
5: Dunkirk'e. Askerleri kurtarmak evet. için yapılan savaşa.
1: Ve siz bu tarihi koruyorsunuz değil mi?
0: Eski bir tabela altın bir fırsat sunuyor.
1: Altını da çıkarma dostum.
2: Cebime koyuyorum.
0: Ve ağaçtan oyulmuş el yapımı eski bir karga. Serkan ve Jay kardeşleri heyecanlandırıyor.
6: Bataklık meşesi parçası Vay. Ve yaklaşık 5000 yaşında olabilir.
2: Vay.
0: Batı Galler'de yaşayan Alistair Dryburgh, geleneksel el yapımı mobilyalardan karakterli eski tabelalara ve modellere kadar yıpranmış eskimiş antika eşyalarda 10 yıllık deneyime sahip.
1: Almayı ve satmayı sevdiğim şeyler tabii ki karakter dolu eşyalar. Düzgün şekilde kullanılmış, yetenekli bir el tarafından yapılmış şeyler. Çubuklu sandalyeler, şifonyerler, kırsal Galler'de yaşayıp büyürken gördüğüm şeyler. Müşterilerimin takdir ettiği ve güzel Galler kırsal mobilyalarında görmeyi bekledikleri şeyler. İşte benim olayım da bu.
0: Alistair'ın çokça ilgisini çeken şeylerden biri de yıllar boyu becerilerini geliştirerek göze hoş gelen el yapımı parçalar üreten usta zanaatkarların eserleridir.
1: Yetenekli bir el tarafından yapılan nesne veya mobilya parçasında çok özel bir şey var. Bu el ona taklit edilemeyecek bir bireysel kalite veriyor. Bu zanaatkarlar becerilerini geliştirmek için yıllarını harcadılar. Tabii ki bu bir gecede yapılabilecek şey değil ve bu da ona değer katıyor. Ayrıca diğer her şeyin önüne geçen bir kalite kazandırıyor. Kaliteli şeyler arıyorum ve kalite satıyorum.
0: Alistair, el yapımı ve tarihi eşyalarla dolu bir aile işletmesini ziyaret etmek için güneye, Surrey'e gidiyor. Bugün ona Kuzey Londra merkezli endüstriyel hurda alım satımı iş yapan ve Alistair gibi usta zanaatkarlar tarafından incelikle yapılmış nesnelere hak ettiği değeri veren arkadaşı Serkan Yumakçı eşlik ediyor.
1: Tekne üreticisi Michael Dennett'e gidiyoruz.
2: Yapım atölyesi değil mi?
1: Tekne yapım atölyesi. Tekneleri restore ediyor ve Thames Nehri'nin hemen kıyısında. Orada çok tarihi olan birkaç teknesi var.
2: Sen bir tekne meraklısı mısın Alistair?
1: Deniz kenarında yaşıyorum.
2: Evet, birkaç evet öyle.
1: Birkaç lastik tekneyle, lastik botlar. Affedersin, botla gezdim.
2: Evet, lastik botlar.
1: Gemi yolculuğuna çıktım.
2: Geçmişte epey feribota bindim.
1: Sen de mi?
2: Avrupa'ya giderken Manş Denizi'ni
1: evet,
2: geçiyordum.
1: Evet, evet, evet, evet doğru. Evet.
2: Alexandra Palace veya Finsbury Park gibi yerlerde kürek
1: Gerçekten
2: çektim.
1: Gerçekten mi? Muhtemelen pedallı kuğu şeklindeki
2: Çocukken,
1: şeylere
2: evet,
1: bindin.
2: Çocukken evet, kürek teknesi. Evet, yani.
1: Ona bindin, evet,
2: evet
1: doğru. evet, ona binmişsindir.
2: Onlara binmedim.
1: Kesinlikle.
0: İngiltere'nin en eski pazar kasabalarından biri olan Chelsea, Thames Nehri'nin kenarındaki konumu sayesinde gelişti. Bu da teknelerin tahıl, kömür ve kereste gibi malları tedarik edebileceği doğal bir liman oluşturdu. Bu miras günümüzde Michael Dennett'in tersanesi aracılığıyla yaşamaya devam ediyor. Aile işletmesini ikinci nesil tekne yapımcısı Stephen Dennett yönetiyor.
5: Babam 15 yaşından beri tekne yapıyor ve şu an 82 yaşında. Onu çalıştırıyorum ve geleneksel ahşap tekneleri restore ediyoruz. İnsanlar teknelerini bize getiriyor çünkü geleneksel bir teknede her şeyi yapabilecek becerilere sahibiz. Ben tekne yapımcısı olarak doğdum ve öyle de öleceğim. Tabut dışında bir çıkış planım yok. Bunu seviyorum çünkü bu bir aile işletmesi. Hep yaptığım ve yapmak istediğim şey bu. Daima kalbimde ve büyük bir zevk. Tersane teknelerden söktüğümüz parçalarla dolu. Ve bazen tarihi bir gemiden bir şey söküyorsunuz ve onu atamıyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bu yüzden sürekli birikiyor.
1: Günaydın.
5: Merhaba.
1: Nasılsın Steve?
5: İyiyim, teşekkür
2: Merhaba,
5: ederim.
2: Merhaba, ben Serkan. Nasılsın?
1: Ben Alistair.
5: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Davet için teşekkür ederim.
5: Rica ederim. Hadi etrafı gösterelim.
2: Baba-oğul ilişkisi olan bunun gibi yerlerde her zaman gizli bazı zulalar olur. Ve Steve'in babası her şeyi bir kenara koyarken bir gün birinin alacağını düşünmüştür. Ve kurtardıkları şeylerin arasında daima hazineler vardır.
1: Evet, burada ne var Steve?
5: Dunkirk teknelerini restore ediyoruz.
1: Dunkirk tekneleri derken neyi kastediyorsun? Bunlar Dunkirk'e mi gitti diyorsun?
5: Savaşta askerleri kurtarmak için Dunkirk'e gittiler.
1: İnanılmaz.
5: Yani bu tekne Thames Nehri'nde.
1: Tamam, evet.
5: Ve bir tersane sahibi Thames Nehri'ndeki tüm tekneleri topladı ve Dunkirk'e gitti. Donanmanın sahile ulaşamayan büyük tekneleri vardı.
1: Evet, doğru.
5: Fazla büyüktüler. İki taraf arasında feribot görevi görecek küçük teknelere ihtiyaçları vardı. Bu tekneler bunu yapıyordu.
1: Ve bu tarihi koruyorsunuz değil mi? Şuna bakın, daha yakından bakabilir miyiz acaba?
5: Sundown özellikle ünlü bir Dunkirk küçük gemisi. Kaptan Light Toller'a aitti ve o Titanic'ten kurtulan en yüksek rütbeli subaydı.
1: Vay canına.
5: Titanic'ten kurtulduktan sonra bu tekneyi alarak kendi kullanımı için bir tekneye dönüştürdü. Sonra savaş çıktı. Bu yüzden oğluyla birlikte Dunkirk görevine gitti ve son Dunkirk filmi bu tekneye dayanıyor.
2: Bu adam evet, bir felaket evet. Dedi öyle değil mi?
1: Evet.
2: Yani muhtemelen tarihin yaşanmış en büyük deniz felaketine evet. Karışıp hayatta kaldı.
1: Ve fazlasını istedi değil mi? Istedi.
2: Gerçek bir kahraman.
0: 1874'te doğan, 1912'de Titanic'in batışından sağ kurtulan binbaşı Charles Lightoller, İkinci Dünya Savaşı'nın en cesur denizcilik görevlerinden birini üstlendi. Mayıs 1940'ta 66 yaşındayken Dinamo operasyonu sırasında Dunkirk sahillerinde mahsur kalan askerleri kurtarmak için Sandowner adlı teknesiyle İngiliz kanalına geçti. Gemi sadece 21 yolcu taşıyabilmesine rağmen Lightoller ve mürettebatı kahramanca 127 askeri kurtardı.
5: Şuraya bakarsak Sundown'dan çıkardığımız bazı parçalar var.
1: Tamam.
5: Bunlar o teknenin orijinal oturma yerleri. Ve Dunkirk'e giden askerlerin üzerinde oturduğu yerler. Hepsini değiştirmem gerekiyor çünkü alt kısmı tamamen çürümüş.
1: Şu tahtayı alabilir miyiz yoksa başka bir şey?
5: Köşe direği. Köşe direğini alabilirsiniz.
2: Kulplu olanla mı?
5: Kulplu olanla.
2: Bunun için benden ne istiyorsun?
5: Tam 20 sterlin.
2: Satmayacağım. Kardeşime üzerine bir kaide yaptıracağım. Ve insanlar geldiğinde onlara hikayeyi anlatacağım. Çünkü bu harika bir hikaye. Her şeyden çok adamla ilgili.
1: Harika bir tarih parçası.
2: Evet, çok iyi. Pirinç saplı bir tahta parçası, hepsi bu. Yani Dunkirk plajlarından bir gencin o tekneye bindiğini hayal edin. Büyük olasılıkla ona tutunmuştur. Bu müze kalitesinde bir parça diyebilirim.
5: İçeri gelin baylar.
1: Çok teşekkür ederim. Vay canına, şuna bak.
2: Aman tanrım, şuna bakın.
1: Bu iyi değil mi? Şuna bir bakın. Orada bir atmosfer var. İşçilik, içeride daha yeni restore edilmiş tekne parçaları var. Ve kalite. Burada gerçekten işçilik tamamen başka bir seviyede.
5: Bu Lightoller teknesinin kabini. Yani Dunkirk'e gitmiş ve vurulmuş
2: Ay,
5: olmalı.
2: Şuna bakar mısın? Ne kadar güzel görünüyor.
5: Onu restore ettik. Orijinal tik ağacından.
1: Cam gibi değil mi?
2: Evet, evet.
5: Teknenin dostum. Tamamı bu standartla restore edilecek her yeri.
1: Bu tür yerler ne bulacağınızı bilemediğiniz için girmeyi sevdiğimiz yerler. Şuradaki çerçevede ne var Serkan?
5: Oh, yarım bir model. Onu görmemiştim.
1: Bunu siz mi yaptınız?
5: Evet, bunu 45 yıl önce yaptık. Müşteriye göstermek için yarım model yapıyorsunuz, sonra şeklini onaylıyorlar
1: evet.
5: Ve bu tekneyi yaptık.
2: Çok güzel görünüyor. Bunun fiyatı nedir?
5: 100 sterlin.
2: Bunun için pazarlık yapacağım.
5: Olmaz. Çok
2: gerçekten güzel. Çok güzel bir şey.
1: Çok basit değil mi? Güzel.
2: Evet, basit.
1: Evet.
2: Yüzyıl ortalarına ait bir havası var.
1: Evet.
2: Evet.
1: Evet, tam sana göre.
2: Mükemmel. Bu tersanenin tarihi, Steve'in tarihi, babasının tarihi hepsi o tek karede.
1: İşte şurada, duvarda duruyor.
5: Oh. Evet.
1: Evet, bu ne? İlginç görünüyor.
5: Kürekli tekne ızgarası. Muhtemelen 100 yaşında.
1: Satılık mı?
5: Evet.
1: Bakabilir miyiz?
5: Bakabilirsiniz.
1: Yüzeyinin o kabuklu pürüzlü halini çok sevdim.
5: Orijinal vernik. Hiç kurumuyor ve sürekli hareket edip çekiyor. Bu yüzden tuhaf bir etki oluşuyor.
1: Gerçekten mi? Duvar sanatı parçaları olarak görüyorum.
5: Öyleler. Evet. Muhteşemler.
1: Duvarın üst kısmında bir şey dikkatimi çekti. İlk başta neyden yapıldıklarından emin değildim.
7: Metalik bir görünüme sahip olduklarını düşündüm. Paslı bir görünüşleri vardı.
5: Kalanını indirmemi ister misiniz?
1: Evet, lütfen. Bence çok havalılar. Üzerindeki kısım paslı mı? Evet öyle. Evet. Vay canına. Uzanmak için zamanlaman harika.
2: Öyle mi?
1: Şuna bakın.
2: Altındaki renk de çok güzel.
1: Gerçekten çok beğendim.
2: Muhteşem şeyler.
1: Yüzeyi volkandan fırlamış gibi, sanki bir şey patlamış ve lav yüzeye yayılmış gibi. Ve bu da onu gerçekten eşsiz bir şey yapıyor. Başka nerede bulacaksınız ki? Yüzyıllar olmuş, çok farklılar. Gerçekten harika bir parça.
0: El yapımı ahşaptan üretilen bu ızgaralar aslen skif adı verilen küçük bir yelkenli veya kürekli teknenin zemininde bulunurdu. Zamanla yıpranmış olan bu tahtalar benzersiz bir dekoratif çekiciliğe sahiptir. Temizlenip sergilendiğinde yaklaşık 700 sterlin edebilir.
1: 4'ü için ne istiyorsun Steve?
5: 600 sterlin.
1: Vay canına. Birileri bunu ödemeye razı olur. 450.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
11: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
14: Albayrak Finans.
15: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
16: Bakın,

0: Yine dişetlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: ücretli Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
4: Bambi'm var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Nazarlar değmesin.
5: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında Bambi hediye. Benim.
7: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
8: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
9: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
16: Çok kötü kokuyor.
17: Yok, koku değil.
18: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
19: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
20: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle? Gencecik adamlarsınız ya.
21: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
22: Terk alacağız bunları.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
23: Alistair ve Serkan Thames Nehri kıyısında deneyimli bir tekne restoratörünün tozlu atölyesini keşfediyorlar.
24: Bu Dunkirk'e gidip vurulmuş oldu.
25: Ay canına, gerçekten
26: evet,
25: mi?
26: Gerçekten çok güzel.
23: Alistair dekoratif potansiyele sahip eskimiş karakteristik ahşap tekne ızgaralarını fark etti.
25: Dördü için ne istiyorsun Steve?
24: 600 sterlin.
25: Peki. 450.
24: Peki, öyle olsun.
25: Öyle mi? Pazarlığa değer değil mi?
26: Evet.
25: 450. Çok iyi.
26: Aa, yeni gördüm. Vay.
25: Geniş bir koleksiyonunuz var.
24: Öyle. Bazıları önceki tersanemizden geldi. Ve bunlar orada yapılan tekneler.
25: Bunlar satılık mı?
24: Evet, birkaçını alabilirsiniz.
25: Şu Dorothy olanı oldukça
26: evet,
25: güzel.
26: Evet, oldukça güzel. Bir tane daha
25: evet,
26: söyleyeyim.
25: Evet, iyi görünüyor.
26: Şu La Petite Souris. Çıkıntılı olanı gördün mü?
24: Onu istiyorsan tabii ki alabilirsin.
26: Evet, peki sence o ne kadar eder?
24: 100 sterlin.
26: 100 sterlini alırım.
24: Tırmanıp sökmen gerekiyor.
26: Ben sökeceksem evet. Birdenbire 75 sterlin oldu, evet.
25: Siviş de oldukça güzel.
24: Evet.
25: Siviş ne kadar olurdu?
24: 50 sterlin. Pekala.
26: Buradan hepsini göremediğim için o taraftan bakacağım.
25: Tamam, evet, sen orada evet. Kal, sen orada kal.
26: Evet.
25: Hadi gidip diğer taraftan bakalım. Şekerci dükkanındaki küçük çocuk gibi ne seçeceğini bilmiyorsun.
26: Golden Flower yazana bakar mısın?
25: Kıvrımı gerçekten çok güzel değil
26: evet,
25: mi?
26: Evet, Golden Flower için ne istersin? 50 sterlin.
24: Güzel bir kıvrım kenarı var.
26: Ucunda bir kırık var.
24: Ha, orası mı? Yıpranmış.
26: 100 sterlin.
24: Öyle olsun.
25: Bence Excess Lady de harika.
24: Ha, iki tane var. Şanslısın. 100 sterlin.
25: Evet, Excess Lady için 100 sterlin. Kelepir. Hadi sıra sende.
26: Öyle mi? Geçmişte Alistair'a iyi şeyler verdim. O da bana verdi ve burada Alistair bir tane daha söylüyor. Ben de söylüyorum. Sıra Alistair'da, sonra sıra bende. Ah, aman tanrım. Bence en önemlisini kaçırdın. Mandy Sue Cardiff.
25: Peki ya Mandy Sue Cardiff?
0: Evet.
25: Evet. O yıpranmış olana ne istiyorsun?
0: Yıpranmış mı?
26: Evet dostum, çok çok kötü durumda.
0: Sanırım onu 50 sterline alabilirsin. Tamam, öyle olsun. Yoksa tabela atölyemi boşaltacaksınız.
25: Bugün gerçekten çok iyiydi. Bu adamlar işlerinde ustalar. Bu gibi yerlere gelmek iyi oluyor. Eğitici bir şey. Nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Ve eğer şanslıysanız gerçekten nadir, ilginç parçalar satın alabiliyorsunuz. Steve, her şey için teşekkürler.
0: Geldiğinize sevindim.
26: Çok teşekkür ederim.
0: Etrafı gezdirmek güzeldi.
26: Harika bir gündü. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim.
25: Teşekkürler.
0: Burada ne yaptığımızı ve tüm bu teknelerin sahip olduğu tarihi anlamaları çok güzel. Evet, bir parçasını alıp eve götürmesi ve bize hatırlaması çok iyi oldu.
26: Steve harika bir adamdı.
25: Harika. Gerçekten evet. Çok iyi bir adam.
26: Evet.
25: Tekne tabelaları duvarı şekerci dükkanındaki çocuklar gibiydik değil mi?
26: Sonunda durmak zorunda kaldı. Bana bırakacak mısınız?
25: Evet, çünkü
26: dedi.
25: Hepsini alabilirdik ve fiyatları evet. Da çok iyiydi.
26: Evet, iyiydi.
1: Alışveriş gezisi minibüsteki nadir ince işçilikli eşyalarla devam ediyor. Eski ve yıpranmış tabelalara ilgi duyan Al, koleksiyonundan birkaç parça satan geleneksel bir tabela ustası hakkında bilgi edinmişti. Serkan'ın da genç, eğilimlere duyarlı, renkli tabela ve posterlere ilgi duyan Londralı müşterileri var. İkisi için de bir şeyler olacağı kesin. Birlikte Thames Nehri boyunca yarım saat uzaklıktaki bir başka ustayı ziyarete gidiyorlar.
25: Bugün dostum harika bir gün.
26: Evet.
25: Evet, Brilliant Science'ın sahibi Ash Bishop'ı görmeye gidiyoruz.
26: Tamam.
25: Profesyonel bir tabela yazarı. Hmm. Cam üzerine yaldızlama, asit aşındırma, evet. Ters boyama gibi işler yapıyor.
26: Eski balık ve patates dükkanlarındaki gibi.
25: Evet, adam bir büyücü, bir sihirbaz. Doğru. O yaptığı işte gerçekten önemli bir usta.
1: Londra'nın hemen dışında, kadim Burnham Beach'is ormanının kıyısında, geleneksel zanaatın ustası için mükemmel, sakin bir ortam olan Farnham Royal Köyü var. Kendini işe adamış olan Ash Bishop, Londra'daki sanat okulundan mezun olduktan sonra 30 yıllık deneyime sahip ve şimdi evindeki ahırlarda çalışıyor.
2: Orijinal Brilliant Sign Company 1888'de Londra'nın Clerkenwell semtinde kuruldu ve tabelacılıkta bazı yenilikler yaptı. Brilliant Sign Company'yi eşim Sarah ile birlikte kurdum. İsmi yeniden canlandırdık ve bir ölçüde yaptıkları işin ve benimsedikleri çalışma ahlakını taklit etmeye çalıştık. Eski işin kalitesi zamansızdı. Orada çalışan kadın ve erkekleri o harika İngiliz zanaatkarlık becerisini ve yenilikçiliğini sürdürmek istedik. Eski moda kurumlarla çalışma şansına sahibiz. Bu yüzden Londra Kulesi'nde, Windsor Kalesi'nde ve Eton Koleji'nde işler yapıyorum. Tabela yazımının miras tarafıyla ilgilenmek çok güzel. Günaydın baylar.
25: Günaydın.
2: Beni buldunuz. Nasılsınız?
26: Çok iyiyiz.
2: İyi ki geldiniz.
25: Davetin için teşekkürler.
2: Alistair, iyi ki geldin. Hoş geldiniz. İşte çiftlik ve depo alanı.
26: Ne olarak biliniyorsunuz?
2: Biz Brilliant Sign Company'yiz.
26: Evet, evet. Brilliant Sign Company. Harika.
2: Daha çok vasat tabelalar.
26: Evet, hadi bakalım.
25: Kaliteli bir tabela almak istiyorsanız, burası gelmek isteyeceğiniz türden bir yer. Çünkü insanların dükkanınıza gelmesini, içeri girmesini istiyorsunuz. Dükkanınızın vitrini güzel görünüyorsa, yarı yolu aşmışsınız demektir.
2: Ateşi yaktım, içerisi biraz daha sıcak.
25: İnanılmaz.
26: Aa, güzel ve sıcak, evet.
2: Burası komuta merkezi. Arka duvardaki her şey çoğunlukla eski şirketin işleri ve biz de bunların çoğunu burada yapıyoruz.
25: Yani şirketi siz mi satın aldınız?
2: Hayır, şirket 1977'de tamam. İflas etti ve geri kazandık demeyi seviyorum.
25: Tamam.
2: 1999'da.
25: Bence günümüz toplumunda özellikle ana caddeler kimliğini kaybetti. Her şey plastik. 100 yıl öncesine gidin. Tabii ki Londra'ya gidin. kitaplardaki resimlere bakın. Bu dükkanların vitrinleri muhteşem. Keşke o zamanlara geri dönebilsek.
26: Londra'dan, eski publardan geriye doğru gidersek hepsinde bu tür altın var.
3: Evet.
26: Bu stile tam olarak ne deniyor?
3: Camdan başlarsak buna ters cam cephe gibi bir şey diyebiliriz. Ve cam üzerindeki işlem ister asit aşındırma ister oyma harfler olsun.
25: Bunların hepsi orijinal değil mi?
3: Neredeyse hepsi. Bir iki tanesi, şurada bir tane var. 8 numaralı olanı sergi için yaptım. Ve sonra da şunu yaptım.
25: Çok güzel, muhteşem.
26: Onun yaptığı bir tane var, harika bir parça. İçinde sedef ve altın var, muhteşem. Orada bir tane daha var. Taberacı yazıyor. Çok nadiren nutkum tutulur. Yaptığı işler ve sahip olduğu koleksiyon gerçekten inanılmaz.
3: Orijinal Whitbread posteri.
26: Postere ne istiyorsunuz?
3: 120.
26: Hadi yüzde anlaşalım ha.
3: 5 sterlin daha ver.
26: 105.
3: Evet.
26: 5 sterlin niçin?
3: Bilmiyorum. Aykırı olmayı seviyorum. Çok hoş bir şey.
26: Evet, başlangıçta o çerçevede miydi bu?
3: Evet evet, ona dokunmadım.
25: Sanırım bu ilk hali.
3: Bence çok hoş bir dekorasyon güzel parçası.
26: Bunların daha eskileri de var, savaş öncesi. Bu savaş sonrasına ait. Çok beğenilen posterler. Koleksiyon yapan insanlar var ve benim de bu konuda konuşabileceğim birçok müşterim var. Çerçevesi de gerçekten çok güzel. Gerektiği gibi eskimiş.
3: Burası da bir bakıma fabrika çıkışı oluyor.
25: Şurada evet, bir N harfi
3: küçük
25: var.
3: Küçük bir N harfi var. Bu bizim neon versiyonumuz. Ama bu ışıklı değil.
26: Arkasına bir led koyabilirsiniz.
3: Eskiden bunu yapardık ve harika görünüyorlar. Bir tane göstereyim.
26: Başka hangi harfler var?
3: Şurada birkaç tane var Serkan.
26: Ben her zaman tabela toplamadım. Her zaman güzel, değerli ve gerçekten hoş şeyler topladım.
3: Bir O var.
25: Bir O var.
26: Bir sonraki B olacak.
3: Blockbusters'a benzemeye başladı değil mi?
26: Ve tabela gerçekten güzelse onu alıp satmaya çalışmak işimin bir parçası diyebilirim.
25: Altta bir tane daha var mı?
3: Aa, var.
25: Bir de B harfi
3: bir
25: var.
3: Bir B harfi.
26: Peki para olarak ne?
3: Senin için Serkan, 5'ini 1 fiyatına alabilirsin.
26: Hatta
3: buradan çıksınlar yeter.
26: Pazarlık daha iyi yapmayacağım.
25: Kelepir.
26: Ash bunlara gerçekten çok emek harcamış. İçinde gümüş yaldız var. İçinden kablo geçiyormuş gibi görünmesini bile sağlamış. Bunlara çok emek verilmiş.
3: Hazır buradayken işte ters cam neon.
26: Harika görünüyor değil mi?
25: İnanılmaz değil mi?
3: Yapabileceğiniz şey bu. Yani her şey boyanmış. Şu küçük kısım hariç.
26: Ciddi misin? Bakıyorsunuz, ilk bakışta neon olduğunu düşünüyorsunuz, evet.
3: Bence bu neondan daha havalı.
25: Evet.
3: Evet, fazlalıklar da burada.
25: Güzel, gümüşçü de
3: evet,
25: var.
3: Evet, gerçekten çok nadirler. Çünkü tutkal pürüzlendirilmiş, bu cama uygulanan bir işlem.
25: Ve bu İngilizce.
3: Sanırım Brighton'dan. Kollarını kavuşturdu.
26: Bununla kim ilgileniyor?
25: Birlikte mi satıyorsunuz?
3: Birini saklamak isterdim.
25: Peki, tamam.
3: Muhtemelen gümüşçüyü vermesem daha iyi
25: bu
3: olur.
25: Bu bizim için daha ticari olurdu değil
3: diğerini
25: mi?
3: Diğerini isteyeceğini düşünmüştüm ama hayır. Diğerini saklarım, sorun yok.
25: Gümüşçü dükkanı tabelası ikimizin de hoşuna gidiyor. İyi bir şey. İkimiz de önümüzdekinin iyi bir şey olduğunu anlıyoruz. Buna ne kadar istiyorsun?
3: 500. Biraz restorasyona ihtiyacı var.
25: Ve çerçeve.
3: Bu konuda yardımcı olabilecek birini tanıyorum.
25: Fiyata dahil mi?
3: Fiyata dahil olacağından şüpheliyim ama size toptan bir fiyata verebilirim.
25: Tamam. İster misin?
26: Güzel bir tabela.
4: Tutkalla cam pürüzleme. 19. yüzyılın başlarında Amerika'da ortaya çıkan geleneksel bir cam işleme tekniğidir. Bu işlem kumlanmış cama hayvan derisi tutkalı uygulanmasını içerir. Tutkal kurudukça büzülür ve yüzeyden küçük pullar çekerek buzlu, donmuş bir desen oluşturur. Bu çarpıcı etki genellikle yaldızlı veya boyalı harfler için dekoratif bir arka plan olarak kullanılırdı. Ve özellikle üst düzey tabelalarda altın kullanılırdı. Dikkatlice restore edilip abanoz çerçeveye monte edilirse 1750 sterline satılabilir.
3: Harfleri tekrar boyamak ve şu altın kısımlara rötuş yapmak için yarım günlük bir çalışma gerekiyor.
25: Boyamak ve çerçevelemek için ne kadar alırsın?
3: Muhtemelen 300 sterlin daha.
25: O zaman 8'e çıkıyor değil mi? Sence ne kadar eder?
3: 12 ila 13 mü?
25: Evet.
3: Evet. Üzerindeki altın miktarıyla.
25: Evet.
3: Bütün gün dikkat çekeceği kesin.
26: Evet, ne diyorsun?
25: Bana baş sallıyorsun. Şimdi sıra bende, öyle değil mi?
26: Hayır, istersen sana bir şans
25: Teşekkür
26: veriyorum.
25: Teşekkür ederim dostum.
3: Bu zor zamanlarda yardımcı olmak için eğer hepsi 750'ye mal olur deseydim, güzel bir şeyiniz olurdu.
25: Daha. O zaman 8'e çıkıyor değil mi? Sence ne kadar eder?
3: 12 ila 13 mü?
25: Evet.
26: Evet.
3: Üzerindeki altın miktarıyla.
25: Evet.
3: Bütün gün dikkat çekeceği kesin.
26: Evet, ne diyorsun?
25: Bana baş sallıyorsun. Şimdi sıra bende, öyle değil mi?
26: Hayır, istersen sana bir şans
25: Teşekkür
26: veriyorum.
25: Teşekkür ederim dostum.
3: Bu zor zamanlarda yardımcı olmak için eğer...

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
7: Finans. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
11: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
12: Kalıcı koku, made in med.
13: Hazırsanız son ses açıyorum.
14: Özgüvenin
15: ses getirdi.
16: Teşekkürler.
14: Yeni T-Roc, ses getiren özgüven.
17: Volkswagen.
18: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank
19: kartım hadi. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
20: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
21: Aramaya devam etmelisiniz.
20: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
22: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: Alistair ve Serkan Buckinghamshire'de olağanüstü bir tabelacıyı ziyaret ediyorlar.
24: İşte ters cam neon.
25: Vay canına.
26: Harika görünüyor değil mi?
25: İnanılmaz değil mi?
23: Alistair biraz el işçiliği gerektiren nadir bir İngiliz tabelası için pazarlığı tamamlamayı umuyor.
24: Eğer hepsi 750'ye mal olur deseydim çok güzel bir şeye sahip öyle olurdunuz. Mi? Evet.
25: Buna katılıyorum. Sonunda duvara asılmaya hazır olacak öyle değil mi?
24: Evet, restore edilecek. Mükemmel olmayacak ama restore edilecek.
25: Evet. Evet. Ben evet. Eski görünmesini istiyorum. 750'ye
24: yuvarlak
25: mal olacak.
24: Bu çerçeveyle. Beğeneceksin.
25: Harika. Daha önce de aldım, satılıyorlar. Alınması gerekiyor ve eğer eş tüm işi yapıp satışa hazır hale getirebilirse hiç düşünmeden alırım.
26: Çerçevelenmiş olarak bir gümüşçüye satmalısın. Bunu satın alacak birini tanıyor olabilir.
24: Evet, doğrudan satışa girmek istiyorum.
26: Birmingham'da bir gümüşçü.
25: Ama altını evet. Sakın silme dostum.
26: Cebime koyuyorum.
25: Buna çok dikkat et.
26: Hatton Garden'a evet. Gidiyorum. Alistair'a büyük bir iyilik yapıyorum. O da geçmişte bana iyilikler yapmıştı. Almasına izin veriyorum. Yine de ona izin verdiğimi bilmeli diye düşünüyorum.
25: Tabela satıcısı ve tabelalara tutkuyla bağlı biri olarak bugün buraya gelmek aklımı başımdan aldı. Bugün gümüşçü tabelası diğerlerinden daha öne çıktı.
26: Ash'in tabelaları harika. Tam bir klas. El yazısıyla yazılmış neon cam levhalar. Kardeşim arkalarına LED'ler takacak. Ve ciddi anlamda bittiği zaman muhteşem görünecekler.
24: Çok iyi.
26: Ash bugün harika bir gündü. Çok
24: geldiğiniz
26: teşekkürler.
24: Geldiğiniz için minnettarım.

0: Çok
1: teşekkür
0: keyif
1: ederim.
0: Aldım dostum.
1: Her zaman bekleriz. Görüşürüz.
0: Ayrıca tabela için döneceğim.
2: Kendime de bir tabela yaptırmak üzere onunla iletişime geçeceğim.
0: Öyle mi?
2: Evet, Rag'n'Bone Brothers.
1: Tamam, evet.
2: Öyle bir şeydi.
1: Dört gözle bekliyorum.
0: Ona düşük fiyat verme.
2: Evet, eşle çok aramızda anlaşırız. Kendine iyi bak. Teşekkürler.
1: Görüşürüz.
2: Her şey iyi bir adam, öyle değil mi?
0: Evet.
2: Sahip olduğu şeyler inanılmaz ve yetenekleri muhteşem.
0: Şu tabelalara baktığınızda bir el tarafından yaratıldıklarına inanmak gerçekten çok zor değil mi?
2: Biliyorum.
0: Çünkü çok mükemmeller. Bunu insanın aklı almıyor.
2: Evet, biliyorum, bir tabela daha aldım.
0: Şu gümüşçü tabelası dostum, evet.
2: Şahsen ben ona 400-450 verirdim ve hiçbir şey yapma, bırak ben alayım derdim. Ben öyle yapardım açıkçası. Bu benim fikrim.
0: Ama benim bakış açıma göre harika bir iş çıkaracağım.
2: Evet.
0: Ve yeniden boyanacak, çerçevelenecek ve muhteşem görünecek. Ve çok iyi bir fiyata satacağım, bundan eminim.
2: Evet.
3: Eşsiz el yapımı eşyalardan alan Serkan, kardeşi Jay ile işlettiği Kuzey Londra'daki dükkanına döndü. Serkan, zamanını yeni envanter bulmakla geçirirken Jay, genellikle atölyede kalıp buldukları eşyaları restore ediyor ve hayata döndürüyor.
4: Eski endüstriyel lambalarla, özellikle de çalışma lambalarıyla çalışmayı çok sevdim. İngiliz, Alman. Örneğin bu lamba 1940'lardan kalma. Buna çok fazla düşünce ve tasarım katılmış. Tasarlayan kişi sonsuza dek dayanmasını amaçlamış. Bir atölyede gerekli bir işi yapmak için yapılmış. Ve bunu da yapmış. Bunun da ötesine geçti ve hala çalışıyor. Bu tür şeyler üzerinde çalışma şansına sahip olmak müthiş bir zevk.
3: Kaliteli, güzel tasarlanmış ürünlere olan ortak tutkularıyla Serkan ve Jay, işinin ehli yetenekli zanaatkarlar tarafından yapılan özel tasarımları bulma konusunda her zaman hevesliler. Bugün önde gelen bir ahşap oymacısını ziyaret için Somerset'e gidiyorlar.
2: Charles Oldham'ı görmeye gidiyoruz. O bir usta zanaatkar. Yani Hampton Court ve Windsor Kalesi gibi yerlerde restorasyonlar yapmış. Ve bir usta zanaatkarın zanaatının ustasının atölyesinde nasıl çalıştığını görmek senin için gerçekten çok ilginç olacak diye düşünüyorum.
4: Yani ustalar arası etkileşim gibi olacak.
2: Sen henüz usta değilsin.
3: Efsanevi müzik festivali büyülü Glastonbury Tor ve güçlü bir 7. yüzyıl manastırı ile ünlü Glastonbury, şimdi üreticiler, bağımsız dükkanlar, canlı el sanatları pazarları için bir cennet. Şehrin hemen dışında 19. yüzyıldan kalma bir okul binası, geleneksel İngiliz ahşap oymacılığı sanatını canlı tutan oldukça ünlü bir atölyeye dönüştürüldü. Başında Charles Oldham var.
5: ''50 yıldır ahşap oymacılığı yapıyorum. Okulda başladım, sonra 15 yıl boyunca Londra'da ahşap oymacılığı sektöründe çalıştım. Sonra Somerset'e geldim. Çok sayıda mimari, ahşap oymacılığı ve çok sayıda oyma ayna çerçevesi yaptım.'' Günümüzde kendi heykellerimi yapıyorum ve bu becerileri buradaki derslere gelen öğrencilere aktarıyorum. Yıllar içinde çok fazla malzeme biriktirdim. Bunların bir kısmı oymayla ilgili. Diğerlerini de atmayıp biriktirdim. Bu yüzden ilgilerini çekebileceğini düşündüğüm birkaç özel şeyim var.
2: Merhaba, siz Charles olmalısınız.
5: Evet.
2: Serkan.
5: Serkan, memnun oldum.
4: Jay.
5: Merhaba Jay.
2: İçeriye gelebilir miyiz?
5: Lütfen girin.
4: Teşekkür ederim. Güzel.
2: Vay. Bunların hepsi sizin kendi yaptığınız oymalar mı?
5: Bazıları öğrencilerin türü.
2: Yani insanlara oyma sanatı mı öğretiyorsunuz?
5: Evet. Son 6 yıldır arkadaşımın eğitim atölyesini devraldım. Haftada 50 kişi geliyor ve burada gerçekten harika işler çıkarıyorlar.
2: 3 boyutlu baskı ve birçok şeyin elektronik olarak yapıldığı bu çağda Charlie gibi birini bulmak çok çok nadir bir şey. Bu dönemde bile işleri hala orijinal haliyle yapan birisi. Bu yüzden böyle zanaatkarları görmek Gerçekten harika. Bu çok önemli bir iş. Yani düzgün restorasyonlar da yapıyorsunuz.
5: Evet, bu Bristol'da Redland adında bir şapel işte. Restorasyonu ben yaptım.
2: Peki buna bakabilir miyim?
5: Evet, elbette, evet.
2: Peki orijinali kim oydu?
5: Thomas Petty.
2: Tamam.
5: Ve Redland şapeli tamamen onun eseri.
3: 1740'larda inşa edilen Bristol'daki Redland Şapeli, usta oymacı Thomas Petty tarafından yaratılan detaylı ıhlamur ağacı oymalarıyla ünlüdür. Yaklaşık 300 yıl sonra Charles, bu çiçek tasarımında dahil olmak üzere Petty'in eserini restore etmekle görevlendirildi. Ihlamur ağacından oyulmuş, meşe çerçeveye yerleştirilmiş olan bu olağanüstü parça 450 sterlin değerinde.
2: Bunu satmayı düşünür müydünüz?
5: Nasıl bir fiyat düşünüyorsun?
2: Bunun için, evet, bunun için aklınızda bir fiyat var mı peki? Ne dersiniz?
5: Şey, benim için biraz özel çünkü yani yapılan iş yüzünden evet. Tabii. Yani evet, buna 250 civarında bir şey isterdim doğrusu.
2: Ne diyorsun?
4: Güzel.
2: Kenara bırakabilir miyim peki?
5: Evet, elbette.
2: Birazcık tabii. Düşüneceğim. Ve başka... Neler bulacağımıza bakalım.
5: Evet.
2: Bu gördüklerimiz tam bir yetenek. Güzelliği, kökeni gerçekten çok özel. Bundan kâr etmeliyim. Ben de dedim ki, evet, bunu bir kenara bırakalım. Çünkü burada ilgimi çekecek daha çok şey olacağını biliyorum.
4: Burada bunları gördüm.
2: Bunlar kargalar.
5: Evet, bunlar kargalar ve ilginç bir malzemeden oyulmuşlar. Aslında bir bataklık meşesi. Yani buradaki bataklığa, turbaya düşmüş bir meşe ağacı ve o parça 5000 yaşında olabilir.
2: Harika.
5: Bu abanozlaştırılmış bir tahta parçası. Yani bu daha farklı hissettiriyor,
2: evet,
5: değil mi? Soğuk olduğunu hissettiniz mi? Bataklık meşesi olanlar farklı hisse sahip.
4: Bunları sen mi oydun?
5: Evet, evet.
2: Milyon yılda bile aklıma gelmezdi ki bataklığa düşmüş bir meşe ağacından bu kargaları oymuş olsun. İşte hikaye bu. Bilmiyorum, kuzgunlar ve kargalar, onlarda bir ruh var. O da bu ruhu sanatına yansıtmış.
3: Binlerce yıllık bataklık meşesi, çürümesini önleyen su dolu koşullarda korunmuş eski ağaçlardan gelir. Bu da ağaca kendine özgü siyah rengini ve doğal olarak serin hissini verir. Yoğun ve kırılgan yapısı, düzensiz dokusuyla yalnızca en yetenekli ağaç oymacılarının üzerinde çalışabileceği bir malzemedir. Charles tarafından ustaca oyulmuş bu kuş heykelleri, Serkan'ın dükkanında 500 sterlin edebilir.
4: Bunlar için ne kadar istiyorsunuz?
5: Tanesi 200 sterlin.
4: Biraz düşüneyim. Buna geri döneceğim.
2: Evet, harika şeyler. Yine kenara bıraktım. Aklımın bir köşesinde. Başka neler var diye bakacağım. Tanesine 200 sterlin, oyma içinde 250 sterlin istiyor. Fiyatı biraz düşürebileceğimden eminim. Bunlar mini çerçeveler mi?
5: Bunlar gotik süsleme parçaları. Çoğunlukla kilise ortamlarında kullanılırdı. Bunlar gotik canlanma tarzında, yani sanırım Victoria, evet, ve Edward dönemine ait. Bu gotik tarz ev iç mekanlarında da kullanılıyordu.
2: İnsanların evlerinde gerçekten beğendiği mimari bir parça. Bunu pencere pervazına koyup içinden ışık geçmesini sağlarsınız. Kesinlikle muhteşem. Böyle bir şeyi satmakla ilgilenir misiniz peki?
5: Bilmiyorum, yaklaşık 200 civarında olabilir.
2: Bunu çok beğendim.
5: Gerçekten güzel. Bunda çok ışık ve gölge var, değil mi? Evet.
2: 150'ye el sıkışır mıyız, ne dersin?
5: 200 oldukça iyi bir fiyat.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
8: Futbol heyecanı binde. LG 55 inç 4K Ultra HD Webos Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR 10 NanoCell TV 30.990 lira.
9: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Çikolataların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 19 Mayıs tarihinde çikolatalarda ve çikolata kaplamalı barlarda aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
13: iyi gelecek. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
14: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
15: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
16: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 319 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 449 lira.
17: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
20: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşana
21: tak. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
22: Evet.
23: Aman tanrım.
24: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: el işlemesi güzel objeler arayan Serkan ve kardeşi bir usta ahşap oymacısını Somerset'teki atölyesinde ziyaret ediyorlar.
1: Bu Bristol'da bulunan Redland Chapel'ine ait. Restorasyonunu ben yaptım.
0: Serkan, 19. yüzyıl sonlarına ait ince işçilikle oyulmuş gotik bir süsleme örneği için fiyatta anlaşmaya çalışıyor.
2: Böyle bir şeyi satmakla ilgilenir misiniz?
1: Neden olmasın? 200 civarında olabilir.
2: 150'ye el sıkışır mıyız, ne dersin?
1: Ah, 200 oldukça iyi bir fiyat. Belki 175 olabilir.
2: Peki tamam, 175.
1: Tamam.
2: Güzel. Bundan kâr edeceğime eminim. Benim için oldukça yeni bir alan. Bu tarz eşyalardan çok fazla satmadım. Onları her zaman takdir ettim. Doğru ortamlarda gördüm. Bu yüzden benim için de eğitici olacak diye düşünüyorum. Aa, yani burası atölyeniz mi?
1: Evet, şu anda çalışma tezgahlarında bunlar var. Üzerinde çalıştığım bir tür restorasyon işine aitler.
2: Yani burası sığınağınız, öyle mi?
1: Aslında biraz da çöplük gibi oluyor. Çünkü orada diğer insanlarla birlikte ders veriyorum. O daha sosyal bir yaşam. Burası daha yalnız bir alan. Evet, bunlar aldığım ve kullanmadığım farklı türde çalışma lambaları. Aslında makine atölyemde olacaktı. Ama onlardan kurtulmak istiyorum.
3: Yerde bir kutu vardı. 3 lamba vardı. Biri ideal marka İngiliz lambası. 40'ların sonu, 50'lerin başı. Sonra dökme demir tabanlı bir lamba ve pirinç bir resim lambası vardı. Atölyemde kaç tane lamba olursa olsun bir lamba gördüğümde hemen alıyorum. Bunlar için ne kadar istiyorsunuz?
1: Bilmem ki. Şey, ne düşünüyorsunuz siz?
3: Evet. 3'ü için 120.
1: 3'ü için mi?
3: Evet.
1: 150.
3: Evet, alıyorum.
1: Tamam.
3: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: Sana yeni iş çıktı.
3: Evet.
2: Lambaların restorasyonu konusunda evet, usta bir isimdir kendisi.
1: Tamam.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İdeal lambalarını çok yönlü oldukları için seviyorum. 50'lerin başlarında, 40'ların sonlarında bir atölyede bir işi yapmak için üretilmiş bir şey ama şimdi de aynı derecede iyi çalışıyor. Masa lambası yine 1940'lardan kalma. Dökme demir tavanlı. Pirinçten yapılmış bir kuğu boynu ve preslenmiş alaşımdan bir abajur var. Ancak abajur hala orijinal boyasına sahip. Orijinal anahtarı da var. Güzel bir parça. Restore edildikten sonra herhangi bir masada çok güzel duracaktır.
2: İki bataklık ağacı kargasına geri dönebilir miyiz acaba?
1: Tabii.
2: Ve Bristol Katedrali'nden bir tane daha vardı sana.
1: Evet. Redland Chapel'i.
2: Satmak ister miydiniz?
1: Satabilirim tabii, evet.
2: En iyisi şu kargalardan ikisini ve şunu alsam.
1: Bunların tanesine 200 demiştik değil mi? 600 yaparız. Belki iki tane karganız varsa 550 olur. Tamam.
2: Bunun için teşekkür ederim. Size minnettarım, tamam, bu harika. Orada biraz kâr edebileceğim bir alan var. Çok fazla lamba satıyorum. Çok fazla belirli türde mobilya satıyorum. Birçok çeşit dekoratif eşya satıyorum. Daha önce böyle şeyler satmadım. Bunu öğrenip işe girmem, derin sulara atlamam gerekiyor. Sanırım işimiz bitti. Parçalarımızı toplayalım. Bir fincan çay içelim ve sonra da
1: olur,
2: yola koyulalım. Bugün Charlie ile tanışmak inanılmazdı. İnsanların hala bazı şeyleri en başındaki haliyle yaptıklarını fark etmemiştim. Charlie de o insanlardan biri. Ve bu güzel, çok güzel şeyleri üretiyor. Kendinize iyi bakın.
1: Evet, siz de.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Siz de.
3: Görüşmek üzere.
1: Sizi ağırlamak güzeldi.
2: Kendinize iyi bakın.
3: İyi günler.
1: Çok hoş iki adam ve işe gerçekten ilgi duyuyorlar. Redland Chapel'inin küçük bir bölümü. Evet, o konuda oldukça istekliydi. Bu yüzden o bölümü satın almasına çok sevindim. Bu güzel tabii ki. Evet.
3: Güzel bir gündü.
2: Haklısın, çok güzeldi.
3: İlginç, evet.
2: Gerçekten çok
3: Charles,
2: güzel bir gündü.
3: Gerçekten evet, çok iyi bir adam.
2: Evet. Böyle ustaların hala
3: çok yetenekli.
2: Hala var olması gerçekten inanılmaz. Ve iyi olan şu ki o da insanlara öğretiyor. Bu gerçekten çok değerli. Umarım bu zanaat için...
3: Son nokta olmaz.
2: Evet, son nokta olmayacak. Onun gibi insanlar gelecek nesiller boyunca kaliteli oymalar üretmeye devam edecekler diye düşünüyorum.
0: Buckinghamshire'deki atölyesinde usta tabelacı Ash Bishop, Alistair tarafından satın alınan gümüşlü tabelasının restorasyonunu yapıyor.
4: Bu taberada altı kaplamanın çeşitli yerlerinde eksiklikler var. Bu yüzden ilk yapılması gereken şey eksik altın kaplamanın bir kısmını tamamlamak. Bunun için biraz jelatinli damıtılmış su kullanıyorum. Jelatin, altının kum püskürtme yüzeyine yapışmasına yardımcı olacak. Aslında normalden biraz daha fazla jelatin koydum. Çünkü yüzey pürüzlü ve iyi yapışacağından emin olmak istiyorum. Biraz altın varak aldım ve sonra şansım yaver giderse uç dediğimiz şeyle altın varağı alacağım. Harflerin bazılarında parlak altın çizgi kontürü eksik. Hepsini tamamlamanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü özellikle bu S harfinin alt kenarındaki en kötü kısımları elimizden geldiğince tamamlayacağız. Bu kutu dikenli uç denilen bir şey. Sanırım eski zamanlarda vardı ama bir şekilde unutuldu. Bu bir çerçeveye gerilmiş Fransız tülüdür. Ancak tabela dünyasında uzun yıllardır yaşanan en büyük ilerlemedir. Bu sayede ne yaptığınızı görebilirsiniz. Bir uçla bunu yapamazsınız.
0: Nemli bir bez ve aşındırıcı olarak da biraz tebeşir tozu kullanarak Ash camdaki fazla altın varağı dikkatlice çıkarıyor.
4: Şu anda açık olan harflerin iç kısmında geleneksel olarak siyah boya olurdu. Ancak ultraviyole ışınları ve nem nedeniyle siyah boya bozulmuş. Camdan dökülmüş ve neredeyse tamamen kaybolmuş. Bu nedenle bir sonraki adım bu açık harflere siyah dolguyu geri koymaktır. Şimdi bu siyahın altınla aynı durumda, yani mükemmel olmaması, biraz pürüzlü ve eksik olması önemli. Bunlar orijinal olarak siyah ve altın rengindeydi. Özellikle bu tür tabelalar için klasik bir renk şemasıydı. Muhteşem görünüyor. Bu yaklaşık 1890 yılında atölyeden çıktığında nasıl görüneceğine dair bir fikir veriyor.
0: Eskitilmiş görünüme sahip özel bir çerçeveye yerleştirilen tabela hazır.
4: Bence bu gayet güzel oldu. Alistair çok memnun olacak.
5: Eşin gümüşçü tabelasında yaptığı iş inanılmaz. Usta bir zanaatkarın muhteşem bir çalışması. Altın varak, özel abonos çerçeve, harfleri doldurma şekli, adam bir dahi kesinlikle. Bu hafta gittiğimiz her yerde usta bir zanaatkar vardı. Berlin Science'daki eş ve sonra tersane. O adamların elleriyle yapabildikleri kesinlikle inanılmaz bir şey. Bu hafta öğrendiğim şey, insanların sahip olduğu yıllarca geliştirilmesi gereken bilgi. İyi bir şey, uzun ömürlü bir şey satın almak istiyorsunuz. İyi yapılmış bir şey, usta bir zanaatkar tarafından yapılmış bir şey. İstediğiniz şey bu, kalite.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Teşekkürler.
2: Görüşürüz.
3: Ya ben
4: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
2: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
6: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
7: Sütaş labneyi.
8: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
11: Damla?
12: Bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
15: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Benim iyi uyumam lazım.
19: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
20: Haydi gel.
21: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
22: Express içelim. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
23: Hesap basit, hesap basit.
24: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
25: Tehlike çok büyük.
26: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
27: Olamaz ne?
26: 10 dakika içinde.
24: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
25: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
27: Bu gerçekten dehşet verici.
25: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
24: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
28: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
29: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
28: Bir fırsat.
24: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
30: Benim için gerçekten heyecan verici. Anlıyorsunuz değil mi? Tekrar başladık. Altın madenciliği yaşam tarzını seviyorum. Ve bunu yapabilme kapasitemizi de seviyorum. Bu iyi bir sezon olacak. Bunu hissedebiliyorum.
31: Hazır mısın?
32: Evet, biraz daha yaklaşabilirsiniz Todd.
29: Tamam, o şeyi yerleştirip bağlayalım. Seni bağlıyorum.
31: Bu bizim yeni su manifoldumuz. Sonuncusunu en az 2 kez patlattık. Umarım bunu yeterince sağlam yapmışızdır. Aslında bu bir nevi şans işi.
33: Holy Roller'ın su manifoldu, suyu yıkama tesisinin tüm önemli bölümlerine, yani huniye, trombele ve savak kutusuna dağıtır. Bu karmaşık sistem her parçanın ihtiyaç duyduğu su akışını almasını sağlar. Bu sistem olmadan tesis çalışmaz.
29: Tamam, hadi oraya takalım.
34: Teoriye göre bu parça yuvarlak olduğu için genleşme ihtimali daha düşük. Hatta teorik olarak hiç genleşmez ve kırılmaz. Bu da bize daha fazla madencilik yapma, altın bulma ve sorun yaşamadan devam etme fırsatı verecek. Altın madenciliğinde sorunlar kaçınılmaz.
29: Tamam, aşağı gel.
34: O yüzden acele etmiyoruz, işi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda olmalı. Yeniden çalışmaya dönmek için sadece küçük bir adım kaldı.
29: Bayağı iyi.
31: Tamam. Ne oluyor? Bu fazla kolay oldu.
29: Bu sezon böyle gidecek. Buna alışın.
31: Evet, umarım haklısındır. Haklı olmadığını biliyorum. Genellikle tam şu sıralar bir şeyler ters gider ama Hey, şanslıyız. Bakalım ne olacak.
33: Kayıp kazı alanında ise Andy, büyüyen çamur sorununu çözmek umuduyla iki ekskavatörü devreye sokuyor.
0: İyisin dostum.
1: Alan tam bir karmaşa. Her yerde çamur var. Bu yüzden birkaç ekskavatör göndereceğim ve durumun ne kadar kötü olduğuna bakacağız. Oraya girip altınlı malzeme yiyemiyoruz. Başka bir yol bulmamız gerekecek.
0: Peter, yukarı taraf.
1: Sterling.
0: Kendini biraz daha yukarı al ki itmek zorunda kalma. Oradan geçene kadar banketin hemen dibinden devam et. Anlaşıldı.

0: Sterling, besleme başlığını oraya koy ve kendini çek. Paletleri kullanma. Çekerek ilerle. Şimdi önüne doğru tekrar uzat. Biraz daha, biraz daha ileri aç. Aferin Sterling, aferin. İşte bu. Bu adamlar 90 santimetrelik bataklıktan geçiyor ve giderek derinleşiyor. Neyse ki iyi makinelerimiz var, oradan geçebiliyorlar. Bu iyi değil. Todd, Todd duyuyor musun Todd?
1: Evet, duyuyorum.
0: Bu kesime gelebilir misin lütfen? Bir şeye bakmalıyız. Plan yapalım.
1: Tamam. Gidip ne olduğuna bakacağım.

0: Alan Huff ve Tom Jones sahipsiz yüzlerce depoya atılmış hazineleri araştırıyor. Bu onların hikayesi.
1: Birazdan. Commerce bebeğim, Tom ve ben eski bir dostlar rastlıyoruz. Yuvasına geri dönen küçük kuşa bakı.
2: Sorusu olan var mı?
1: Carol'ın?
3: İlk rodeom değil.
1: Ve böyle dostun varken?
2: 7500.
1: Evet.
3: 1200.
2: Sattım.
1: Düşman kime gerek? Bu işte çok sadakat yok. Ama umarım birkaç güzel parça buluruz.
4: Dostum.
1: Bunlar bize kâr etmeye yardım edebilir. Bu şeye Evil Cannibal yapmayacak değil mi?
4: Çok yüksek.
1: Aman tanrım.
5: 550 geldi. 575. 600 var mı?
1: Her gün Amerika'da binlerce terk edilmiş depo açık arttırmaya çıkıyor.
2: Sattım.
6: Sattım. 500.
2: $1,850 senindir.
7: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük iş haline geldi.
5: $250,000.
1: Oo. Ben Alan Huff.
7: Ve ben Tom Jones.
1: Biz antika avcılarıyız. İnanamazsınız. İşte bu.
7: Bulduğumuz şeylere...
1: Ve sattıklarımıza.
7: 17,000.
6: Anlaştık.
7: Ve ne kadar eskiyse... O kadar pahalı.
1: Aman tanrım. Evet. Günaydın. Bazılarımız için müzayede, diğerleri için eğitim günü. Sorun şu ki hangisine gideceğiz?
3: Liste bende.
1: İşler toparlanmaya başlıyor ve Big Sis'e yardım edecek iyi bir satıcı gerekiyor.
7: Bize göre El takımımıza mükemmel katkı olacak. Şimdi çıkıp kanıtlama zamanı.
3: Riverside'da 3 tane, Gardena'da 5 tane, Commerce'de 4 tane var. Brezilya'da ailemle birlikte antika dükkanlarında çalışırken antika ve satış hakkında çok bilgim oldu. Ama rehinci dükkanı farklı bir şey. Çocuklarla Big Sis'e gerekene sahip olduğumu göstermek istiyorum.
1: En yakın Commerce.
7: Riverside'dakiler daha büyük.
1: Büyük her zaman daha iyi olmaz. Pekala Big Sis. Biliyor musun? Bunu görmek için burada olmana memnunum. Bu çok önemli. Bazen belirlemenin tek yolu vardır. Evet.
7: Commerce'e gidelim.
1: Evet.
8: Önce müzayedeye mi gideceksiniz?
7: Hey, soru sorma. İyi. Bunu halledeceğiz.
1: Commerce, biz geliyoruz. İşimiz büyüyor ama masraflar da öyle. İki eleman daha tutmamız gerektiği ve bu da ödenecek. İki maaş demek.
7: Umarım Commerce müzayedesinde köşeyi döneriz.
1: Kulağa güvenilir geliyor.
6: Bak kimler var. Geçmiş zamanlardan eski dostlar.
3: Kabul etmeliyim. Bu günümüzü karmaşıklaştırdı.
1: Carol'ini burada görmeyi beklemiyordum. Yuvaya dönen küçük kuşa bakı.
7: Carol'in bizimle çalışırdı. Ona neredeyse bildiğimiz her şeyi öğrettik.
1: Ve ona en çok ihtiyacımız olduğunda dükkanımızı açarken babasıyla kendi yolunu çizmeye karar verdi. Bu beni incitti.
7: Gözyaşı.
1: Neden hiç uğramadın ha? Seni 3 kez çağırdık.
3: Artık kendi işimi yapmaya çalışıyorum.
1: Doğru mu?
6: Evet.
3: Evet.
1: Peki, tebrik ederim.
6: Sağ olun.
3: Teşekkür ederim.
7: Seni görmek güzeldi. Bol şans çocuklar.
6: Onlar yandı.
3: Umarım bugün almaya gelmemişlerdir. Eğer onların huyuna gitsem bana saygı duymazlardı. Bugün bunun imkanı yok. Artık yeni ortağım babam olduğuna göre onları yere sereceğim.
1: Biraz rekabetin zararı olmaz. Para kazanmak için buradayız ama Carol'ın o bir joker. Oyunundan emin değilim.
7: Müzayede liginde iyi olduğunu duyduk ama hala üstte olduğumuzu kanıtlayacağız.
2: Herkese günaydın. Bayanlar ve baylar, müzayede zamanı. Bugün satılacak 4 depomuz var. Depolara girmeyin, onlara dokunmayın. Sadece nakit.
1: Carol'ın, senin yok mu?
3: İlk rodeom değil.
1: Tamam. Carol'ın ticaret sır ve stratejilerimizden çok öğretti. Biliyor musun? Bu çok ilginç olabilir.
7: Tek bildiğim, dostlarını yakın tut ve sarışın çekici olanları daha yakın.
1: Oo, şimdi neden gittiğini anladım. Pekala. Genelde daire sakinleri, depo konteynerları her biri $15, 1-2-3. Yani sadece konteynerlardan $100 var. $300 derim.
3: Belli ki beğendiler. Yoksa o kadar uzun durmazlar.
6: Bence ne yapacağın konusunda biraz gerginler. Alırken bunu aklımızda tutalım, tamam mı?
7: Nereye gideceğini görmek istiyorum.
1: Evet.
7: Herkes sürekli bize Carolyn'in korkusuz bir savurgan olduğunu ve tüm kasabada çılgınca satın aldığını söylüyor.
1: İlk depo için çok hevesli değiliz. Nabız yoklayıp dedikodular doğru mu görmek için mükemmel bir fırsat.
2: Tamam bayanlar ve baylar, müzayedeye başlıyoruz. Kaç dolar gelecek? 25 ile başlamak isteyen? $25 geldi.
1: Evet.
2: $50 oldu. Artırmak isteyen var mı? 75'teyiz. Artırmak isteyen $100. 150
1: evet.
2: Oldu. 175. $200 oldu. Artırmak isteyen? Artırmak isteyen?
1: 250.
2: $250'dayız. $250. $250'dayız. Artırmak isteyen ve 275.
1: Evet.
2: $300 oldu. $300.
3: 400.
2: Şimdi $400. $400'dayız. Artırmak isteyen var mı?
1: Çöp.
2: Artıran yok mu? $400'dayız. $400'dayız. $400'a satmak üzereyim. 400 dolara sattım, senindir.
1: Kesinlikle 400 dolar çok fazla. Orada ne gördü bilmiyorum.
7: Kesinlikle daha iyisini öğrettik.
1: Dostum, şurada bir Xbox 360 var.
7: Kullanılmış bir Xbox 360 bile 250'ye gider.
1: BMX bisiklet 75 dolar.
7: Çöp torbalarının beni kandırmasına izin vermeyeceğim.
1: Ne yapmamı istiyorsun?
7: Buna en az 300 dolar ver. Bu depoyu beğendik. Ama şimdilik Caroline sadece 400 dolar harcadı. Buna ne kadar harcayacağını kim bilir?
1: Biliyor musun, bence bırakalım dilediği gibi başlasın. Seninle ben makul teklifler verdikçe hala müzayede derken.
2: Tamam, sıradaki depomuz 5'e 10. 175 var mı?
3: Evet.
2: 175'te başladık. Arttırmak isteyen var mı? 175'teyiz ve 200'e geldi. 200'deyiz.
3: 250.
2: 250. 275'teyiz. 275'teyiz ve 400 dolar geliyor. 400 dolar. 400 dolara satıyorum. Senindir. Tebrik ederim.
1: Beni öldürüyorsunuz. O depoda dükkan için harika şeyler vardı ama Carol'ın ve babacığı tüm parayı çıkardı.
7: Dostum, bu saçmalık. Eğer bir depoyu kazanacaksak hemen bir plan yapmalıyız.
1: Burası belli ki bir ara işle ilgiliymiş. Şu masa standları her biri 35 eder. Masa üstleri 50 civarı. Şu pervaneler 300 eder.
7: Yani burada yaklaşık 600 dolarlık eşya var.
1: Bunu almalıyız. Bu beklediğimiz türden bir depo.
7: Son birkaç depoda Carolyn'in agresif teklifleriyle parası azalmış olmalı.
6: Şimdiden 2'de 2 yaptık. Bence onları biraz kızdırdın. 3'de 3'ü dene, belli olmaz.
3: Bunu sevdim.
2: Sıradaki depomuz 10'a 20. Başlıyoruz bayanlar ve baylar. 125'le açıyorum. 150 veren var mı? 150 veren. 150 veren yok mu? 125'te.
3: 300.
2: 300 geldi.
1: Evet.
2: 300 geldi. 325 oldu. Şimdi 350.
3: Evet.
1: 600.
2: 600 dolar geliyor. 600 dolara satabilirim. 600 dolar. Arttırmak isteyen var mı? 600 dolara.
3: 1200.
2: 1200 dolar. Bayandan 1200 dolarlık teklif geldi. 1200 dolar.
1: Birazdan. Karen'le savaş devam ediyor.
2: Evet.
3: Evet.
1: Tom ve ben anlaşma arıyoruz.
7: Onu geri atsam iyi olur.
1: Onları nerede bulabilirsek.
3: Bugün 400 dolara senin olabilir.
7: Dalga geçiyor olmalısın.
3: Bence bu hakaret.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
14: Albayrak Finans.
15: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
16: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
17: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la 1. haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
18: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
19: Benim iyi uyumam lazım.
20: Benim iyi uyumam lazım.
21: Benim iyi uyumam lazım.
22: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
23: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
24: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
23: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
24: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
25: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
26: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
2: Kredi kartım hadi.
5: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
27: Evet.
28: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: 600 dolar verildi. 600 dolardayız. 650 var mı?
1: 1200.
0: Ve 1200 dolar geldi bayandan. Artırmak isteyen var mı? 1300 dolar veren var mı?
2: Hayır, almayayım.
0: 1200 dolara sizindir. Tebrikler.
2: Dalga geçiyor olmalısın. Kerala'nı dünyamıza aldık. Ona bildiklerimizi öğrettik ve şimdi bugün her müzayedeyi kazanıyor.
3: Parasının bitmesini bekliyoruz ama şimdilik şansımız yok.
2: Umarım sabrımız sonuç verir, yoksa eli boş döneceğiz. Oradaki eski bir Gaffer Settler fırını. Şu porselen iyi durumda. Rengi kötü ama yine de fırın için 500 dolar alabilirim. Bunu istiyorum ama 50'ler delisi olduğumu biliyor. O yüzden 1500 dolar için çok rahatım. Muhtemelen bu kadar eder. Bugünün son deposu. Bekleme oyun stratejimizi bırakıp dalma zamanı.
3: Caroline, mahvolacaksın.
4: Bugün bir depo almadıklarını biliyorum. O yüzden almaya çalışacaklar. Bunun tam Tom ve Alan'ın istediği depo olduğunu biliyorum. Ama onlar için çok kötü, çünkü ben de istiyorum. Süpürgenizi çıkarın çocuklar.
0: Bugünün son deposu millet. Şimdi bayanlar baylar, kim 25 verecek?
5: Tamam.
0: 25'te başlıyoruz. 25. 50 dolar geldi.
2: Evet.
0: 75'teyiz. 100 dolar oldu. Artırmak isteyen 125 geliyor. 125, 150 dolar
2: evet.
0: Oldu. 150, 175 ve 200 dolardayız. 200 dolardayız. Artırmak isteyen var mı?
5: Yoksun çünkü.
1: Evet.
0: 275 diyor. 300 diyor.
1: Evet.
0: 300'de. 300 dolardayız ve 325 dolar. 325. Artırmak isteyen var mı?
3: Bak, babası engellemek için önünde duruyor.
0: 325 dolar ve
1: evet.
0: 350 geliyor.
3: Dostum, babası bile onu durduramıyor. Terminatör gibi.
2: Terminatör gibi ve para kazanmak için son şansımızla bu robo cadıyı geldiği yere gönderme zamanı geldi.
0: 350.
2: 1000 dolar.
0: 1000 dolar geldi. 1000 dolardayız. 1000 dolar. Evet, artırmak isteyen var mı? 1000 dolardayız. 1000 dolara satıyorum. Sattım. 1000 dolara senindir. Tebrikler.
2: Sonunda.
3: Birinin parası mı bitti?
2: Evet. Bir depo alma zamanı gelmişti.
3: Neyse ki niteliğimiz var. Çünkü o ve babacının sadece niceliği var.
5: Sanırım bu kez ölçüyü aşsın canım. Elimizdekilere biraz bak, çünkü bunlar pek bir şey edeceğe benzemiyor. Elindeki ne?
4: Kırbaca benziyor. Bunu kim sever biliyor musun Ton? Bu tam ona göre.
5: Sence bu 100 dolar eder?
4: Daha fazlasını da alırım.
2: Merhaba güzelim. Tüm sabah Kerala'yla savaştıktan sonra sadece bir depomuz var.
3: Ve 1000 dolar harcadık. Yani bugün kar edeceksek farkı kapamamız gerekiyor.
2: Bu bir 50'ler fırını. En iyi marka. O'Keefe ve Merit. Bu ondan değil. En iyi renk kırmızı. Bu kırmızı değil. Bu fırın deponun parasını çıkarmaz.
6: Bu bana aşk lazım.
3: Bu ürkütücü.
2: Bu bir sünnetçi. Bir Zepco. 1950'lerden. Bu çocukluğunu geri almaya çalışan biri için 75 dolar.
3: Bir şey yakaladım.
2: İşte bu yüzden bir depoyu halletmek uzun sürüyor.
3: Yüce Tanrım. Bunu geri atsam iyi olur.
2: Kesinlikle büyük bir şeymiş.
3: Kokuşuk pislik. Dostum. Dostum. Vay canına.
2: Büyük bir moto.
3: Bu bir gösteri motosikleti. Gösteri yapmak için ayarlanmış. Eğilip göğsün üstüne yasladığında nek nek, ken ken, süpermen, masa üstü, sırt üstü, yüz üstü yaparsın.
2: Nek nek, tükensem. Tek bir sorun var. Bu şey para eder mi?
3: Büyük para kazandık.
4: Bence burada çalışmak toptancı satış ortamı değil. Yani bugün işim gözlemlemek ve dükkanın nasıl yürüdüğünü kavramak.
7: Merhaba, nasılsın?
8: Merhaba, iyiyim. Ya sen?
7: İyiyim. Bugün bana ne getirdin?
8: Eski bir radyo. Yıllardır ailedeydi. Biraz araştırmasını yaptım. Almanya'danmış. Ve bugün en az 1500 dolar almayı düşünüyorum.
4: Öğrenecek çok şeyim var ama satış tecrübem ve antika tecrübemle ortaya koyabileceğim çok şey olduğunu hissediyorum. Bugün iyi bir izlenim yaratmam gerçekten önemli.
7: Bu 20'lerden kalma bir radyo. Elindeki bir başyapıt.
8: Teşekkür ederim. Yani para demek değil mi?
4: Bir saniye konuşabilir miyiz?
7: Tabii. Ne olur.
4: Tamam, merhaba, nasılsınız?
8: Merhaba.
4: Sadece bir
8: buyurun.
4: Saniye. Aslında onunla konuştuğunu duydum ve arkaya gidip araştırdım. Aslında Kanada'dan, Alman değil.
7: Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
4: Yardımı evet. Dokunur mu?
7: Evet, dokunur. Aslında biliyor musun, muhtemelen şu küçük parçaya büyüteç tutmalıyım. Çünkü aslında burada Kitchener, Ontario, Kanada'dan olduğunu söylüyor. Yani 1500 etmez. Böyle bir şey için en fazla verebileceğim 400 dolar olur.
8: 450'de anlaşabilir miyiz?
7: Bunu yapamam. Sana dürüst olacağım. En fazla 400.
8: Bu da işimi görür.
7: 400.
8: 400.
7: Çok teşekkür ederim.
8: Pekala, tamam. Teşekkür ederim.
7: Dükkanda arkamı kollayan bir başkasının olması çok önemli. El kesinlikle tam burada ihtiyacımız olan türde bir çalışan.
5: Hayır.
1: Dalga geçiyor olmalısınız.
5: Hayır.
1: Aslında seveceğini düşündüğüm bir şey buldum.
5: Nedir o?
1: Bugün 400 dolara senin olabilir.
5: Dalga geçiyor olmalısın.
1: Dalga geçmedim.
5: Sana 150 veririm.
1: Bence bu hakaret.
5: 200 dolar.
1: 300.
2: Eğer istersen ona 300 verebiliriz.
5: Teşekkür ederim.
9: Teşekkür ederim.
2: Dostum, sanırım sayı yaptık çünkü o şey gerçeğe benziyordu. Carol'ın kırbaçlandı diyebilirim.
5: Müstakbel eski karım hakkında öyle konuşma. Kırbaç için sağ ol.
2: Aşk şenliğini böldüğüm için üzgünüm ama dükkana dönmeliyiz. Tüm o depolarda bizi geçmesi yeterince kötü. Şimdi biraz satışla öne geçmemiz gerekecek. Kazanan kahramanlar döndü. Bu küçük tatlı şeyi nereden buldun ha?
7: Az önce aldım.
2: Bu harika. 600 eder. Harikasın.
7: Ele hakkını vermeliyim. Ödemede bana yardım et.
2: Şaka yapıyorsun.
7: Evet.
2: Neden ona dolapların yerini göstermiyorsun? El gerçekten zeki ve hırslı. Takımımızda olmasından da memnunum.
5: Ben sadece sonunda Bixi sızlanacak birini bulduğu için mutluyum.
7: Pekala. Hefton Rehinciliğin kalıcı bir üyesisin.
1: Ah, dolabın mı var?
7: Resmileşti.
2: İşe koyulma zamanı. Şimdilik bugün para kazanmış değiliz.
5: O yüzden Anthony'yi aradım. Carolyn'den aldığımız kırbaç para edecek mi yoksa bizi kandırdı mı öğreneceğiz.
9: Burada ne var biliyor musunuz?
5: Tek bildiğim oldukça eski bir kırbaç oldu.
9: Burada gerçek bir hazine var. Bu kırbaç David Morgan tarafından yapılmış. Indiana Jones filmleri için kırbaç tedarik ederdi. Burada çok süslü bir motif yapmış. İşte
5: bu müthiş.
2: Bunu bir arkadaşımızdan aldık ve bence biçtiğiniz fiyatı bilmeyi hak ediyor.
1: Alo.
2: Merhaba, Carolyn.
1: Merhaba, nasılsın?
2: Harika. Aslında kırbacınla ilgili küçük bir araştırma yapıyoruz ve yanımızda bir uzman var.
9: Kırbaç sizin miydi?
1: Evet, bir depoda buldum.
9: Bu şey türünün tek örneği. Bir koleksiyoncu için 10 bin dolar kadar edebilir.
1: Olamaz.
2: Tanrım, bunu bir depoda bırakan ya da 3 kuruşa satan adam olmaktan nefret ederdim.
1: Ton nispet yapıyor değil mi?
2: Kırbaç için teşekkür ederim. Şimdi kapatmalıyım. Türünün tek örneği bir kırbaç olduğundan bunlardan başka yapmıyorlar.
9: Bunu test sürüşüne çıkarmalıyım. Eğer işe yararsa 2500 dolar veririm. Pekala, anlaştık mı?
2: Anlaştık, teşekkür tamam. ederim. Bu şeyi paraya dönüştürme zamanı. Harekete kim hazır?
5: Hareket derken kırbaç mı yoksa okyanustaki efsanevi ahtapottan mı söz ediyorsun?
2: Aslında popondaki şeyden söz ediyordum. Pantolonu çekme zamanı. Tek söylediğim bu.
5: İyi dedin.
9: Arkası acıdı mı?
2: Kendi popomu kırbaçladım.
9: Tamam. Tamam. Hedefimi sadece kırbaçlamak yerine aslında evet. uzatıp tam ucuyla böyle vuracağım. Tam bu şekilde. Gördün mü? Senin sıra.
2: Evet. Hadi çıtayı yükseltelim.
9: İşte oraya gitmeliydim.
2: Hadi biraz daha yükseltelim.
9: Evet, bir içki gerekebilir.
2: Pekala, başlıyoruz. Dikkat et Tom. Evet. Vay canına. Tebrik ederim. Bu muhteşemdi dostum. Pekala.
9: 2500 dolar.
2: Hepsi burada. Şuna ne dersin? Belki Carolyn'i arayıp onu yemeğe çıkarsak iyi olur. Ne düşünüyorsun?
5: Bence de. Carolyn'den bugün kırbacı almamız iyi oldu. Çünkü o deponun içinde değerli pek bir şey yoktu.
2: Hala motorumuz var ve görmek isteyen profesyonel motocross yarışçısı Jimmy Fitzpatrick'i aradık.
10: Neyin üstünde olduğunuzu biliyor musunuz? Honda CR257 2007 model. Bu Honda CR250'yi ürettikleri son yıl. Orijinal serbest motocross motorlarından biri. Üstünde GPRS dengeleyicisi var.
2: O dediğin nedir?
10: Tutacakların sağa sola oynamasını önler.
2: Yani eğer lanet olsun diyorsan ve çok sıkı tutuyorsan o şey garipleşmeyecek.
10: Kesinlikle. Eğer normal bir motor olsaydı bu delikler burada olmazdı. Bunları keserler, böylece tutturursunuz. Ve buradan tutup bırakıp tekrar tutabilirsiniz. Yani biri kesinlikle bu tür şeyler yapmış olmalı. Bunu sadece ambarında asılı tutmaktan bile çok memnun olurum. Bu şey için ne kadar istiyorsunuz?
5: Bence 5000 bize uyar.
10: 2800 dolar.
2: Bize 3500 dolar vermeye ne dersin?
10: Sorun şu ki 2007 olduğu için artık bu motoru kullanmayız. Size şunu söyleyeyim. Çıkıp bunu süreceğim. Eğer iyi giderse, her şey iyi ise size bunun için 3000 veririm. Anlaştık mı?
2: Anlaştık. Pekala. Evet, en iyi numaran ne?
8: Ölüm öpücüğü taklası.
2: Bunu görmek isterim.
8: Eğer orada durursanız, rampaya çıkıp sizin için bunu yapacağım.
2: Ölüm öpücüğü, ha?
3: Burada ağırlık sınırı var mı? Dostum.
2: Aman tanrım, bu adam çıldırmış. Bu şey Evil Knievel yapmayacak değil mi? Tanrım, aman tanrım, vay canına.
8: Vay canına. Dostum, size şunu söyleyeceğim. Anlaştık.
2: İyi mi? Teşekkür ederiz. Ne zevk ama.
8: Kesinlikle.
2: Bu çılgınlıktır.
8: Teşekkür ederim çocuklar.
2: Eğer birinin insan engel olması gerekirse beni arama.
3: Kayıtlara geçsin. Ben kaçmadım.
8: Güzel.
3: Alan, bu haftanın masraflarını karşıladık ve Caroline'e kim patronmuş gösterdik.
2: Teknik olarak eski patron.
3: Bütün bildiğim, bizi müzayede tahtımızdan henüz indiremediği.
2: Antika kırbaç için harika bir 2500 kaptık. Motocross motoru için 3000. Aman tanrım. Ve diğer bulduklarımız için de $500 daha.
3: Depo ve kırbaç için 1300 harcadık. Ve malzemeleri güzel bir 6000'e satarak toplam $4700 kar ettik. Caroline harika bir çalışandı. Ama yeni takımımız hakkında oldukça iyi hissediyorum.
2: Lixis ve Elin dükkanda harika iş çıkaracağını hissediyorum.
4: Mükemmel. Oldukça hoş.
7: Şu yaptığına bak.
4: Sevdin mi?
7: Çok güzel. Evet, küçük bir gökkuşağı var. Harika.
4: Teşekkür ederim. Heyecanlandım.
7: Ama bu benim dolabım kızım ve bu da senin. Muhteşem işti.
4: Ciddi misin?

0: geçiyorum.
1: Özgüvenin
2: ses getirdi. Teşekkürler.
3: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
4: Volkswagen.
5: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
6: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
6: Kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yeni.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
1: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Her yıl Anil Huff ve Tom Jones kilit altına alınmış yüzlerce depoyu köşe bucak araştırarak içindeki gizli hazineleri gün yüzüne çıkartıyor.
1: Antika avcılarında biraz da.
2: Panama'ya gidiyoruz.
1: Bundan daha iyi ne olabilir ki? Bir shift kraliçe. Bu kız arkadaşını işe getir günü falan mı?
3: Kapa çeneni.
1: Bu jokeri iki asa çevireceğiz.
2: Satıldı.
3: Fikrini mi değiştirdin?
2: Çok saldırgan. Östrojen dolu.
1: Burada büyük bir oyuncak var.
2: Aman tanrım.
1: Ne kadar sevindiğine bak. Sir Alan Gallant'la gözlerin bayram etsin. Büyük umutlarımız var.
2: Bunu nereden buldunuz?
1: İşe koyulmalıyız.
2: Lanet olsun.
1: Sorun nedir?
4: 550, 575 oldu. Evet, 600 geldi.
1: Her gün terk edilmiş depolar açık artırmaya çıkarılıyor.
4: 500'e satıldı. 1800 dolar.
1: Evet.
2: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
5: 250 bin dolar.
1: Oo, ben Alan Huff.
2: Ve ben Tom Jones. Bizler açık artırma avcılarıyız.
1: İnanamayacaksınız. Evet.
2: Bir şeyler bulur.
1: Ve satarız.
2: 17 bin.
4: Anlaştık.
2: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
1: Aman tanrım. Evet. Açık artırma günü.
2: Bizim için. Onlar içinse stok günü.
3: Lanet olsun.
1: Bir dükkana girdiğinizde ebat çok önemlidir. Bu demek oluyor ki eşyaları elinizde tutmalısınız. Özellikle de bir
2: evet.
1: Olanları.
2: Başka stoklarla bizler kesinlikle stokçu oluruz.
1: Arkadaki odada tuttuklarınıza göz atacağız. Temizleyeceğiz, fotoğraflayacağız. İnternete koyacağız. Onları tamir ediyor olmalısınız.
6: Edeceğim.
1: Tamam mı?
6: Evet.
2: Şu canavara bir el atmalısın. Acil fırlatma koltuğu. 3 ay önce çok kötü bir acil fırlatma koltuğu satın almıştık. Belki bazı koleksiyoncular onu almak ister diye.
1: Biz de onu Fulula'ya teslim ediyoruz ki o da bunu satılabilir bir eşya haline getirebilsin.
2: Yeniden yapmak gerekli. Cilalamalıyız. Alıcılar için daha cazip hale getirmeliyiz.
1: Bir oyun sandalyesi olabilir.
6: Onun için sandalye.
1: Sanki bir uçuş simülatörü için yaptığını ve oynarken bunda oturduğunu düşün. Bir yolunu bulursun sen. Etkile beni.
6: Tamam. Almanya'da yaşarken uzmanlık alanım müzik aletleri gibi şeyler yenileme ve tamirdi. Bu sandalye de bana yeteneklerimi göstermem için bir şans doğdu.
1: Pekala çocuklar.
3: Para kazanacağız.
2: Fulula değerini gösterirken kız kardeş de küçük eşyaları tamir edecek. Biz de Panama'daki açık arttırmaya gitmeliyiz. 66. yolda Panama'ya gidiyoruz.
1: Bundan iyi ne olabilir ki dostum?

0: gün kar sağlayabilmek için büyük şeyler arayacağız. Son ihtiyacımız olan şey, raflarımızda tozlanmasını bekleyeceğimiz şeyler. Hadi şu işi yapalım.
1: Bakın kimler gelmiş.
2: Merhaba çocuklar.
3: Ah tanrım, yine mi bu kızlar?
0: Bu kötü.
3: Her açık arttırma bir savaştır. Ama bu erkek düşmanları gerçek anlamda zehir.
0: Onları ne zaman görsem beynime kan çıkıyor. Teklifleri çalıyorlar, gizleniyorlar. Kitaptaki bütün kirli numaraları yapıyorlar. Bundan gerçekten sıkıldım.
1: Şuna bir bakın.
0: Yine kız arkadaşını işe getir günümü.
1: Erkekler açık arttırma dünyasının sahip olduklarını düşünüyorlar. Tom ve Alan ise bunların içinden en kötüleridir.
2: Egoları o kadar yüksek ki sanki bir şeyleri telafi etmeye çalışıyor gibi.
1: Bugün onlara günlerini göstereceğiz.
0: Biliyorsun, belki bugün size birkaç işaret verebilirim. Bir el feneri falan.
1: Kapa çeneni. Çok rahatsız edici.
0: Sinirlendi mi? Söyleyemem.
3: Bu östrojenle hiçbir şey söyleyemez.
4: Herkese günaydın. Açık arttırmaya başlamaya hazırız. Odaklanın, harekete geçin, konsantre olun ve satın alın. Hadi.
0: Üç depolu açık arttırmalar zordur ama bu cehennem kedileri yüzünden bugünkü işimiz her zamankinden zor olacak.
3: Tırmalanmadan önce büyük eşyalar almaya başlasak iyi olur. Ah dostum, ah dostum, dostum.
0: Etikette ADP yazıyor. Ailetink makinesi. Şu eski kutuya bak. Bu kutu el yapımı.
3: Bence ağırbaşlı olur. Ne düşünüyorsun? Tamam.
0: Bu kesinlikle aradığımız türden bir birim. Özel yapım makineler. Eski olsalar bile iyi para getirirler.
3: Ayrıca el yapımı kutuda ne olduğunu öğrenmek istiyorum.
0: İddiaya girerim, bu kızlar neye baktıklarını bilmiyor.
1: Bu depoda ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ama fiyatı yükselterek daha fazla para harcamalarına neden olabilir.
2: Cesmini boşaltıp kazanmalarına izin verin.
1: Onlara biraz para harcatalım, tamam mı?
4: Evet, göz atma süresi bitti. Satın alma zamanı.
3: Dikkatli olun bakalım.
4: Evet, açılış $100. $100 yok mu? $100 veren. Evet, $100. Evet, $100 geldi. Evet, 200 istiyorum. 200 geldi.
1: 500.
4: Evet. 300, 500 oldu. Vay canına. 500'deyiz. Evet, artıran yok mu? 500, 550 istiyorum. Evet, 550 geldi. 700 geldi. Harika. Evet, 800'deyiz. 800. Yok mu artıran? Hadi. 900 istiyorum. 800 satacağım. Sattım, tebrik ediyorum. 800'e senin.
3: Üzgünüm hanımlar, bu depoyu istediğinizi bilmiyordum.
1: Bunu istemiyorduk ki, sadece fiyatı yükselttik.
3: Bu kızlar kafanızın içine girdiklerini sanıyor. Ama bugün iyi bir başlangıç yaptık.
0: Sakin ol, rüya adamı. Daha bu makinenin çalıştığını bile bilmiyoruz.
3: Çalışmak mı?
0: Bu teknik bir terim.
4: Hadi gelip şuna bir bakın. Vay canına, fena değil ha?
3: Bu ilginçmiş.
0: Ödüller, üniformalar. Açık konuşayım burada. Bizim için değerli hiçbir şey yok dostum.
3: Tek gördüğüm şey çöplük dostum.
0: Haklısın. Bu depo çöplük değerinde.
3: Evet, ama o kızlar bizimle oynamak istiyorsa hadi yapalım. Biraz ekstra para ödetelim.
0: Biraz arttıralım.
1: Bundan sonra sadece bir depo var. Bunu alalım.
4: Tamam. Pekala, satış başlasın. Açılış $100. Evet, 100, 150 istiyorum. Evet,
3: 200.
4: 200 geldi.
1: 250.
4: 250, evet.
3: 300.
4: 250, harika. 300 oldu.
1: 350.
4: Evet, 350'deyiz. Yok mu artıran? 400 oldu.
1: 500.
4: Harika, 500'deyiz. Evet, yok mu artıran?
0: Artık durabiliriz.
4: 550 yok mu? 550 yok mu? 550 veren yok mu? Evet.
0: Hayır.
1: Hadi
4: 550 istiyorum. Hadi 550.
0: Bu olaya dahil bile olmadı.
4: Son çağrı. 550 veren yok mu? Evet, 550 istiyorum. 550. Hadi, hadi. 500'e satıldı. Tebrikler.
1: Evet.
4: $500 satıldı.
3: Çok evet. Saldırgan. Östrojen dolu. Pekala. Onlara $500 ödettik ki bu değerinin çok çok üstünde bir fiyat.
0: Yine de onları oyunun dışına itmeye yetmez. Bir depo daha var. Hadi. 3'te 2 yapalım. Bir çanta. Gitar çantası mı, silah, silah çantası mı?
3: Aman tanrım dostum.
0: Mantar. Burası altın madeni.
3: Dostum, olta takımı. Bu nedir?
5: Bunu beğendin.
0: Bu bir tank, büyük bir tank.
3: İşte bu depo para dolu. O büyük silah çantasını eve götürmek için sabırsız
0: alıyorum. Evet, bu depoyu alacağız. O iki kızın hoşuna gitsin ya da gitmesin.
2: Olta takımı, silah çantası. Burası bir erkeğin deposu.
1: İlk depodaki stratejiyi yapmaya devam edelim.
2: Evet, yapalım.
1: Bu deponun her yerinde Tom ve Alan'ın
2: yani en kötü ihtimalle tüm paralarını harcayacaklar. En iyi ihtimalle depoyu almış olacağız.
4: Pekala, göz atma süresi bitti. Satış başlıyor. Burası güzel bir depo. Hadi başlayalım. Açılış $200. 200, evet 200 geldi. $300, evet, evet. 400'deyiz. 500 geldi. Harika. 550 evet. İstiyorum. 600 geldi. Evet, çok iyi. $600. 700 geldi, yok mu artıran? Evet. 800 geldi. Evet, 800 dolar, yok mu artıran? 850 istiyorum. 850 istiyorum, yoksa satacağım. Evet, bu son çare.
1: Bütün paranı harcadın.
4: 800'e satıyorum. 800'e senindir, tamamdır. Evet.
0: Üzgünüm.
3: Peşimizde o iki kız olmasına rağmen o iki depoyu kazanmayı başardık.
0: Umarım o depolarda aradığımız büyük eşyayı bulabiliriz. Yoksa o iki cadı kazanmış olur. Boom. Bu ucuz bir laminat mobilya. Gidiyor. Sanırım bunun işe yaramayacağı konusunda hemfikiriz.
3: Evet.
0: Oho, burada bir kılıç var. Bu gerçek bir kılıç değil. Pekala bebeğim. ADP Aileting makinesi. Bu makine dostum ayakkabılara delik açıyor.
3: Bu yaklaşık 40-50 yaşında olmalı.
0: Şunun fişini bir takalım.
3: Hazır mısın?
0: Doğuştan hazırım.
3: Bu ana şalter.
0: Aman tanrım, çok heyecanlıyım. Aa, sanırım bir tür takılma yaptı.
3: Burada bir sürü parça var.
0: Hadi devam edelim. Aa, bu başka bir makine. Bu kahrolası şey çok ağır.
3: Evet öyle.
0: Biliyor musun, içinden ceset falan da çıkabilir.
3: Bir adam tanıyorum. Sana bir beden bulabilir.
0: Bu yanlış. Aman tanrım. Birazdan ton bir şövalye zırhını bıçaklıyor.
3: Bu çok güzel görünüyordu.
0: Ve sonra atışçıyla hızlı bir deneme yapıyoruz.
5: Orijinal satış fiyatı 250 bin dolar. Size 2500 dolar veririm. Bay Sanders.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
8: Şampiyon!
7: Şahanesin Gemini.
9: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
6: Ay. Ne 11?
7: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
8: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
9: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
10: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
11: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
16: Çok kötü kokuyor.
17: Yok, koku değil.
18: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
19: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
20: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle? Gencecik adamlarsınız ya.
21: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
22: Terk alacağız bunları.
12: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ha, bu başka bir makine. Bu kahrolası şey çok ha. Biliyor musun? İçinden ceset falan da çıkabilir aslında.
1: Aman tanrım.
0: Gatling makineli tüfek.
1: Aman tanrım. Onu kaldırmak istiyorum.
0: Aman tanrım.
1: Aman tanrım.
0: Deli gibi bakıyor.
1: Adamım.
0: Deli gibisin.
1: Bu harika bir şey. Bu bir Gatling makineli tüfeği. Bu makineli tüfeklerin atasıdır. Bu bir kopya üretim. Yaklaşık $5,000 fazla fiyata sahip. Benim dünyamda bu mutluluk dolu bir şey. Bu tüfeği bulduğum için Tanrı'ya şükürler olsun.
0: Umarım Gatling tüfeği bir işe yarar.
1: Bence de.
0: Dostum iki çanta. Silah ve gitar çantası. Hangisini istiyorsun?
1: Gitar çantası. Hayır.
0: Bu pembe bir gitar. Bunu neden bir çantaya koymuşlar ki?
1: Benimki boş gibi. Lanet olsun. Ne kadar gıcık herif vermiş dostum.
0: Burada sadece kamp eşyaları var. Sihirbaz falan mısın? Bana bir kediyi hatırlatıyorsun.
1: Bu şey bitmeyecek mi?
0: Burada iyi bir Brook kardeşler takım elbisesi buldum. Koca adam küçük takımın içinde. Koca adam Ton. Ton. Neden?
1: Tam uydu. Tam uydu. Bu bir tank değil. Büyük bir kutu. Bu da neyin nesi?
0: Bu...
1: Oh, dostum.
0: Vay canına, bu gerçekten güzel. Ne yazık ki sana hemen söyleyeyim, bu antika değil. Eski bile değil. Ama büyük ihtimalle bunu yapmak oldukça pahalıya mal olur.
1: O senin tuvaletini bıraktığın yer.
0: Bilmiyorum.
1: Seni koruyacak mı?
0: Aklında ne var? Dostum, bunu bir daha yapma. Oo, zincir zırh.
1: Çok ağır.
0: Şunu yapmayı kes.
1: Bütün gün boyunca koruma.
0: Hayır, böyle iyiyim. Ben iyiyim.
1: Dostum, eğer Gatling tüfeği işe yarar ve şu zırh dediğin kadar değerliyse, bugün ciddi miktarda para kazanabilirsin.
0: Kesinlikle, ama zırhı satmak istediğimden emin değilim.
1: Ne?
0: Sana büyük kılıcım Alexio'dan bahsetmiş miydim acaba?
1: Tanrım.
2: Tom ve Alan acil fırlatma koltuğunu yenileyip yenilemeyeceğimi sormuştu. İyi bir çerçeve kaynakladım. Aynı zamanda oldukça rahat minderler ekledim. Umarım Tom ve Alan bunu beğenir.
0: Hey!
1: Nasılsın?
2: Beğendiniz
0: mi? Bakın.
2: Nasıl olmuş?
0: İyi bir başlangıç yapmışsın. Buradaki iskelet. Ama kişiliğin nerede? Belki şurada içecek için küçük bir yer, iPad'in için bir priz.
2: Tamam.
1: Buna biraz ışıklandırma tak. Belki birkaç tane masaj pedi. Oyun oynarken sensörler sandalyeyi titriyor.
0: Şuraya hoparlörler. Bununla bağlantılı olabilir. Böylelikle bilgisayar oyunları oynarken arkadaşınla konuşabilirsin. Dostum, az önce seni öldürdüm.
1: Bu harika olurdu.
0: Beni anlayabildin mi?
2: Kesinlikle evet. Tom ve Alan'ın dediğine göre yaklaşmışım. Buna biraz benzin koy, eldivenlerini çıkart ve şunu oldukça harika bir hale getir dediler.
0: Pekala, ne yapacağını biliyor
2: evet.
0: musun? Sana bir liste yapayım mı?
2: Belki.
0: Sana bir liste yazayım.
2: Tamam.
0: Pekala.
2: Tamam. Hadi şunu yapalım. Teşekkür ederim çocuklar.
0: Sahne malzemesi uzmanı Peter Schweiko'ya gidiyoruz. Hollywood'da patlayıcı türdeki her şeyi o sağlıyor.
1: Çiftliği potansiyel hedeflerle dolu olduğu için biraz deneme atışı yapacağım.
0: Eğer tüfek çalışırsa.
1: Umarım çalışır. Yoksa para kaybettik demek.
2: Bunu nereden buldunuz?
1: Bize biraz bundan söz eder misin?
2: İlk başta söyleyebileceğim şey şu ki, şu gövdedeki pirinç levha bunun nereye ait olduğunu ve nerede yapıldığını size söyler. Aslında bu 1862 model orijinal Gatling tüfeğinin bir taklidi. Bu silahı iç savaş zamanında geliştirmiş. Bunun bütün savaşı durduracağını düşünmüştü. Çünkü bu oldukça korkunç bir silahtı. Eğer iyi çalışan bir takımınız varsa dakikada 300-400 atış yapabilirdiniz.
0: İmkanı yok.
2: Evet, eskiler buna serpinti ve dua derdi.
1: Serpinti ve dua.
2: Bu yüzden iç savaş büyük orduların birbirlerine yaklaştığı son savaş.
0: Bu çılgınca, yani bu bir oyun değişikliği
2: evet,
0: getirdi.
2: Evet, kesinlikle. Bunun orijinallerinden biri yakın zamanda $250,000 açık artırmada satıldı. Size bir şey söyleyeyim mi? Binlerce silahım var. Ama bir Gatling silahım yok.
0: Belki de olabilir. Bu sence ne kadar eder?
2: Yaklaşık $6,500. Buna bu kadar para vermediğinizi biliyorum. Size $2,500 veririm. Nakit. Hem de şimdi.
0: Mümkün değil Albay Sen.
2: Hadi ama. Buna mümkün sana değil. Önerdiğim fiyata yakın bir para daha ödemedim. Bak ne söyleyeceğim. Çalışırsa 3000 veririm.
0: 3300'e ne dersin? Ve Ton şuradaki jipe birkaç atış yapmak istiyor.
1: Adamım.
0: Elimi sana doğru uzatıyorum çünkü bence doğru olan bu.
2: Eğer çalışırsa.
1: Evet.
0: Hadi yapalım.
2: Şu kolu çevireceksin. Biz de arkada Alan'la izleyeceğiz.
1: Hazır mısın kardeşim?
2: Hazır. Ateş.
1: Lanet olsun.
0: Sorun nedir?
1: Bekle bir saniye. Sanırım sıkışmış gibi.
2: Şunu biraz alta saracağım. Ve sanırım oldu. Şunu duydun mu? Şimdi hazırsın.
1: Gidiyorum.
0: Evet bebeğim.

0: Biliyor musun? Sanırım biraz para kazandık.
1: Okay. Tamam.
2: Tam avucumun içine koy.
0: Bunu yapılacaklar listesinden çıkarıyorum.
2: Harika. Şimdi kâra geçtik. Tüm bunların sonunda belki de zırhı satmama gerek kalmaz.
0: Dostum, planımız bu değil. Bu hoşuna gitsin ya da gitmesin, dükkana gidip Dave'le konuşacağız. Kendisi orta çağ zırh ve silah uzmanı. Ve umarım ki o zırh içimize yüksek bir fiyat biçer.
2: Nasıl gidiyor dostum?
3: İyi, sizi yeniden görmek güzel.
0: Merhaba kardeşim, nasılsın?
3: Güzel. Güzel, vay canına.
0: İşte elimize geçen şey bu.
3: Görünüşe göre bir zırhın bütün parçalarına sahipsiniz. 1500'lü yılların ortalarına ait gibi. Çok güzel. Buna Stakos kabuğu denir. Bu zırhlar o zamanların tankları gibiydiler. Bunun gibi bir zırhı giyen birine karşı yapabileceğiniz bir şey yoktu. Bugünün askerlerinin taşıdığı ağırlıktan fazlasını taşımıyorlardı. Yaklaşık 30 kilogram.
2: Ama bunlar orta çağdan değil.
3: Hayır. Şekil olarak evet ama bunlar alüminyumdan yapılmışlar.
0: Bütün bunları yapabilmek için ne kadar zaman gereklidir?
3: Ekipmanına bağlı olarak 2 haftayla 2 ay arasında bir zaman alabilir. Şu izleri görüyor musunuz?
2: Hı-hı.
3: Bunlar çekiç izleri.
2: Çok iyi. Bunun gibi bir şeye ne kadarlık bir değer biçersin?
3: 15 ila 18 bin.
2: Şaka yapıyorsun.
3: Hayır.
0: Bunun gibi bir şeyi satın almakla ilgilenir misin?
3: Ha, evet, kesinlikle.
2: Pekala. Değerini biliyoruz.
3: Hayır, bunun gibi bir şeyin el yapımı olanının benim için değerini biliyorsunuz.
2: Yüzündeki şu gülümsemeye bir baktı, ne kadar da sevinmiş durumda.
3: Bunu birkaç gün temizlemekle uğraşacağım. Birkaç koşul takımı eksik. Yani belki 4000 olabilir.
2: Eğer bu zırhı istiyorsan bize bir fiyat söyle. Ve bence değeri 8000 kadar.
3: Pekala, 6000 diyelim. Şu an yanımda 6000 dolar nakit var. Hadi.
2: Böyle tuhaf saçlı, koca kalçalı bir barmene falan mı benziyorum?
3: Eğer biraz şaşı bakarsan
2: o
3: kesinlikle.
2: O zaman şaşı bakmayı bırak. Tamam mı? Beni böyle kazıklayamazsın. İşte anlaşma. Bu zırhı giyeceğim. Mükemmel şekilde oturursa büyük ihtimalle senin 6000'ine hayır diyecek ve arkadaşıma 3000'ini ödeyip bunu kendime saklayacağım. Ama üstümde bunu görüp mükemmel olduğunu anlarsan ben daha fazla düşünmeden 8000'lik teklifi kabul edersin.
3: Anlaştık.
2: Hadi bakalım.
0: Dur bir dakika. Bu anlaşma hiç de mantıklı değil. Bu zırhı giyebilmek için bir neden uydurdun.
2: Hayır, bu bir müzakere taktiği. Ama evet. Kılıcım nerede? Hücum! Sir Alan Garant'la gözlerin bayram etsin. Çünkü bunu üstünde gördükten sonra eminim 8000 doları almayı düşünüyorsun.
3: Bu gerçekten iyi bir ustalık. Oldukça harika. Benim de para kazanmam gerek. O yüzden 6000'le kalacağım. Çıkabileceğim en yüksek sayı bu.
2: Pekala. Sanırım doğru bir değerlendirme sonucu bunu kendimize saklayabiliriz.
0: Dalga mı geçiyorsun? Dostum, Gatling tüfeğini kendime alabilirdim ama almadım. Çünkü bugünün amacı büyük eşyaları alıp onları kâra çevirmek.
2: Ya Alexio?
0: Alan.
3: 6000 en son teklifim.
2: Pekala, senindir. Ama ona dikkat et.
3: Merak etme, ve işte 6000 doların.
2: Pekala. Umarım acıtmamışımdır.
3: Çok değil.
2: Biliyor musun dostum, parlak bir zırhdan daha çok sevdiğim bir şey varsa o da koca bir para yığınıdır.
0: Sir Alan, size katılıyorum.
2: Gatling tüfeğini 3300 dolara ve zırhı da 6000 dolara sattık. Her iki depo içinde toplam 1600 dolar ödemiştik. İçindekileri 9300'e sattık. Bu da bize 7700 dolarlık bir kar getiriyor.
4: Hey çocuklar, buraya gelin. Hazır mısınız?
0: Ne yaptın?
2: Evet.
0: Aman tanrım.
4: Şuna bir bakın. Bir oyun tahtı. Hoparlör.
2: İnanamıyorum.
4: Joystick, kablosuz klavye, led ışıklar, fare. Projektör sayesinde nereye oturursanız oturun, ne oynadığınızı rahatlıkla görebilirsiniz.
0: Aman tanrım.
4: Eğer lazım olursa diye telefon.
2: Ay canım.
4: Ve her şey.
2: Bayıldım.
0: Bu bize oldukça fazla para kazandıracak.
2: Aslında onu satmak istemiyorum.
0: Hayır.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hazırsanız son ses açıyorum.
2: Özgüvenin
3: ses getirdi.
4: Teşekkürler.
2: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
5: Volkswagen.

0: bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
1: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
4: Sadece duruladım.
3: Özel bir formülün var mı?
4: Sadece duruladım.
3: Hadi ama.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
7: Tam o anda bir yumruk.
8: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
9: Ay ay ay. Ay da ay. Uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
10: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
16: Hesap basit. Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
4: Olamaz mı?
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
11: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarında bugün. Gilbert, Arizona'daki Rose Restoran'ın sahibi Dennis Petty malzemelerini ve aklını kaybediyor.
1: Nasıl oluyor da 20 pizza yaptığımız halde 15 tane satıyoruz? Bu pizzaların nereye gittiğini açıklamak ister misin?
0: Kısa zaman önce işe aldığı yeni şef mutfakta sorun çıkarıyor.
2: Bulduklarım şöyle. David'in İtalyan yemekleri, David'in yemek şirketi var.
3: Seni eli boş göndermeyeceğim. Beni ara.
4: Bu senin mi?
3: Şef David.
4: Tamam.
3: Nasıl buldun?
5: Bu çok güzel.
1: Benim tariflerimi benim mutfağımı kullanıp kendi malı gibi satıyor.
0: Restoran sırları ekibi gizli göreve çıkarak ne olduğunu öğrenecek.
3: Memnun oldum.
5: Memnun oldum.
1: Bu beni öldürecek.
0: Restoran sahibi olmak kolay değil. Harika yemekleriniz, atmosferiniz ve müşterileriniz olabilir. Ama dikkatsiz çalışanlar her şeyi mahvedebilir.
6: İşte kapı orada.
0: Restoran sırları burada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarını bulup ortadan kaldırmalarını sağlamış birisi. Kılık değiştiren ekibinin yardımıyla...
7: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Restoran sahipleri orada değilken gerçekte neler olup bittiğini gösteriyor.
8: Hırsızlık yapıyorsun.
5: Hayır. Bu iş yeri benim.
1: Bak, bu yemekler benim her şeyim, tamam mı? Adım Dennis Petty. Arizona'nın Gilbert şehrindeki Grove's lokantasının sahibi ve baş aşçısıyım. Restorancılıkta 30 yılı aşkın bir deneyime sahip olduğumu söyleyebilirim. Büyük babamın ve babamla annemin de restoranları vardı. Hayatım boyunca bu işi yaptım. Burada her şeyi sıfırdan yapıyoruz. Her şey ev yapımı. Cheers dizisinin kaliteli yemeklere sahip hali gibi. Buraya gelen herkes birbirini tanır. Kimseyi tanımıyorsanız gidene kadar tanırsınız. Sorunlarımız 3 ay önce. David'i baş aşçı olarak işe aldığımda başladı. İlk 6 hafta içinde büyük bir potansiyel gösterdi. Sonra ciromuz düşmeye başladı. Ama hala aynı miktarda yemek çıkıyordu. Sonra ufak şeyler kaybolmaya başladı. Peçeteler, paket servis kutuları. Biri bu malzemeleri niye çalsın ki? Mantıklı değil. Nasıl oluyor da 20 pizza yaptığımız halde 15 tane satıyoruz? Belli ki 5 tanesi ortadan kayboluyor. Bu pizzaların nereye gittiğinin açıklanmasını istiyorum. Restoran sahibi olmak muhtemelen dünyanın en zor işi. Bu işinle evli olmak gibi. Burada yaptığım birçok iş var. Pişirmek, barda çalışmak, garsonluk, tuvaletleri temizlemek. Buraya işler tutmak için gereken her şey. Nişanlım ve çocuklarımın dışında bu restorana bel bağlamış olan 15 aile var. Böyle devam ederse iflas bayrağını çekeceğim. Bu yüzden araştırıyoruz. Burası benim her şeyim.
2: Merhaba Deniz.
1: Merhaba Charles.
2: Memnun oldum. Bu da Şelin. O da Restoran Sırları ekibinden. Bizi çağırdığın için teşekkür ederiz. Güzel
1: teşekkür ederim. 2 yıldır burada çalışıyorum. Baş aşçı ve genel müdür olarak işe başladım. Sonunda da burayı satın almak durumunda kaldım. Ve 1 yıl sonra
5: tebrik
1: işte
5: ederim. Bu harika.
2: Bize nasıl bir sorun yaşadığından söz edersen nasıl yardım edebileceğimiz konusunda düşünebiliriz.
1: Ben haftanın 7 günü buradayım. Yani zamanımın çoğu burada geçiyor. Ama sayılarda tutarsızlık gördüğüm zamanlar benim burada olmadığım durumlardan kaynaklanıyor. Ufak tefek şeyler sürekli kayboluyor. Paket servis kutuları. Sayıları hızla azalıyor. Cumartesi günü gidip alıyorum. Bir sonraki perşembeye kadar bitmemesi gerekiyor. Sebzeler de çöpe atılmıyor çünkü haftada 3 ya da 4 kere hepsini taze taze alıyoruz. Ama sonra bulamıyorum.
5: Peki sen burada değilken kim işletiyor? Sorumlu
1: yaklaşık 2 ay önce bir şef aldım. Şef David. Ben burada yokken mutfağı o yönetiyor.
5: Onunla yüzleştin
1: önce
5: mi?
1: Önce konuyla ilgili delil toplamanın daha iyi olacağını düşündüm.
5: Tabii.
2: David hakkında şikayette bulunan çalışanlar var mı peki?
1: En büyük şikayet yemeklerin yeterince hızlı çıkmıyor olması. Burada olmadığım günlerde bu kadar kötü olamaz diyorum.
2: Pekala, sana ne yaptığımızı anlatayım. Yüzlerce restoranla çalıştık. 16 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyoruz. Buraya gelip restoranda aklına gelebilecek her yere kameralar yerleştireceğiz. Böylece çalışanların ne yaptığını görüp ne konuştuğunu işitebileceğiz.
1: Tamam.
2: Bütün çalışmalarımızı büyük bir gizlilik içinde yaparız. Eğer burada ters bir şey varsa hemen buluruz.
1: Bu iyi bir plan.
0: Bu çalışmada Restoran Sırları ekibi Şef David'e odaklanacak. Yakın zamanda işe alınmış ve Deniz'in bütün malzemelerine erişimi var.
1: Daha büyük bir sorun haline gelmeden çözülmesini istiyorum.
2: Neden bize restoranı gezdirmiyorsun? Böylece tamam. Kameraları yerleştireceğimiz yerleri kararlaştırabiliriz.
0: Restoranın önemli yerlerine kameralar yerleştirildi. 1, 2 ve 3 numaralı kameralar müşterilerin genel durumunu görebilmek için yemek salonuna yerleştirildi. 4, 5 ve 6 numaralı kameralar malzemeleri ve yemekleri takip etmek için mutfağa yerleştirildi. 7, 8, 9 ve 10 numaralı kameralar da dışarıda meydana gelebilecek olayları yakalamak için arka bahçeye yerleştirildi. Shelley'ine ek olarak restoran sırları ekibinden Danny, Komi olarak gizli görev yapacak. Sarah da müşteri rolünü oynayacak.
1: Charles'ı buraya getirmenin bu sorunları çözmek için ihtiyacım olan son adımı atmamı sağlamasını bütün kalbimle umut ediyorum.
0: Bu soruşturmayı başlatmaya hazırlanan restoran sırları ekibi, restorana kamera yerleştirmek için bütün gece çalıştı. Charles, Dennis'in restoranında olan biteni izleyebilmesi için yakınlarda bir yer kiraladı.
2: Evet, kontrol odasına hoş geldin. Restoranı buradan izleyebilirsin.
1: Vay canına, burası savaş merkezi gibi. Kontrol odasına girer girmez bütün o monitörler, kameralar dikkatimi çekti. Açıkçası bu akşam çalışmadığıma sevindim. Umarım bu sorunu hızla çözeriz. Ve sonra bir sıkıntı kalmaz.
2: Geçen gün konuştuğumuzda içinde bulunduğun özel durumla ilgili kaygıların olduğundan söz ettin. Biraz araştırma yaptık. Hı-hı. İnternet üzerinde bir şeyler bulduk. Açıkçası ben de kaygılandım. Bulduklarım aynen tamam. Şöyle. Bu ilanla karşılaştık. David'in İtalyan yemekleri. Phoenix şehrinde her yere hizmet veriyor. Partiler ve düğünler. Sıcak antreler, tavuk, parmesan, patlıcan. Geleneksel yemekler. Bunlar senin menünde bulunan malzemeler. Bu tür şeyler kullanıyor musun?
1: Evet, bu onun cep telefonu.
2: David'in yemek şirketi var. Bunu senin mutfağından mı yoksa kendi imkanlarıyla mı yaptığını bilmiyorum. Ama bunu hemen öğreneceğiz.
1: İnternetteki ilanı gördüğümde ilk olarak biraz şaşırdım. Çünkü bu durumda şüphelendiğim gibi kendi yemek şirketinin işlerini benim mutfağımdan yürütüyor olabilirdi. Lanet olsun. Bunları gördüğüm ve neler olduğunu anladığım halde onunla yüzleşmemi sağlayacak delillere hala sahip değilim.
2: Bu gerçekten olağan dışı bir durum. Umarım David kaygılandığın şeyleri yapmıyordur. Belki de yapıyordur. Ama yapmamasını umuyorum.
1: Evet. Bu işi düzeltmemizi sağlayacak her şeyi
2: restoran
1: yapmaya hazırım ben.
2: Shelley'nin onu aramasını ve bir görüşme ayarlamasını sağladım.
3: Şef David.
4: Merhaba David.
5: Seni arıyorum çünkü kız arkadaşlarımdan biri senin yemek şirketini tavsiye etti.
3: Evet evet benim.
5: Restoran sırlarında çalışmanın en sevdiğim yanı iş yeri sahiplerine yardım etmek. Onların iş yerlerini kurtarmalarını sağlamak güzel bir duygu. Tamam. Groves'da mı? Evet evet yerini biliyorum.
3: Tamam görüşürüz. Hoşça kalın.
2: Tamam. Shelley'ni birkaç saat sonra David'le buluşmak için gelecek. Onu mutfakta gözlemleyecek zamanımız var. Bildiğin gibi ekibimden Danny de mutfakta neler olduğunu yakından görmek için oraya gitti. Bu şekilde ondan birçok şey öğrenebiliriz.
1: Tamam.
6: Restoran sırları ekibinde çalışırken kullanmayı en çok sevdiğim aletlerden biri de gizli kamera monte edilmiş gözlükler. Böylece David'in bu restoranın mutfağından kendi yemek şirketini işletip işletmediğini yakından görebileceğim.
2: Hazırlıklara çok zaman ayırdık. Senin önceliklerini mi yoksa kendi önceliklerini mi kolladığını öğreneceğiz. Bakalım ne yapacak.
1: Tamam.
0: Şef David neredeyse vardiyası başlar başlamaz bir telefon alıyor.
3: Ben Şef David, nasıl yardımcı olabilirim? Evet, uygunum, evet. Ne yapabilirim?
2: Bu şahsi bir telefon mu?
3: Evet, evet, evet.
1: Cep telefonu yasağına ne oldu acaba?
3: Aa tamam. Yani Akdeniz mutfağından söz ederken feta ya da kalamata gibi bir şeylerden mi söz ediyorsunuz?
2: Şu anda sipariş alıyor.
3: Aa tamam.
2: Böyle sipariş alınıyor mu? Cep telefonuyla.
1: Hayır. İlk olarak neden kendi cep telefonuyla sipariş alıyor? Her türlü siparişin ön tarafta bulunan iş telefonundan gelmesi gerekiyor. Çünkü her şeyin kasaya işlenmesi gerek. Yani kendine has bir şeyler yaptığı açıkça görülüyor.
2: Bence şimdi onu biraz sıkıştırmak iyi olur. Lokantaya telefon edip çok sayıda pizza siparişi tamam. Vermenin iyi olacağını düşünüyorum. Bakalım bununla nasıl baş edecek.
9: Merhaba, ben Jennifer.
2: Merhaba Jennifer, size bir miktar pizza siparişi vermek istiyordum.
9: Tamam, hangi dilinden istersiniz?
2: 10 tane büyük pizza istiyorum. 5 tanesi peynirli, 5 tanesi de pepperonili olsun. Ayrıca eşim Sarah oradan geçeceği için pizzaları o alacak.
9: Anlaşıldı.
2: Teşekkür ederim.
9: Bir şey değil, hoşça kalın. Teşekkür ederim.
2: Baskıyı arttırıyoruz. İşler şimdi ilginçleşecek.
3: Hayır, affedersin. Biraz bekler misin? Ne?
9: Az önce 10 tane büyük pizza siparişi aldık. Okay. Tamam mı? Tamam.
1: Gerçekten de işlerin göründüğü gibi olmamasını umuyorum. Çünkü onu ailemize dahil ettik. Hı-hı. Yani böyle bir şeyi herkese yapamayız sonuçta.
10: Aksi.
1: Ne yapıyorsun sen? Pizzayı şekillendirirken hamuru yere düşürdü ve sonra hamuru yerden aldı. Ve işe devam etti. Yiyecekleri yere düşürdükten sonra işleme devam edemezsin. Bu hiç doğru değil.
2: David bütün telefon konuşmalarına rağmen sipariş ettiğim 10 tane pizzayı zamanında yetiştirdi. Sarah'ı arayacağım, o da restoran sırları ekibinde eşim rolünü oynayarak siparişler alacak. Sarah, sipariş ettiğim pizzaları alabilirsin. İşte Sarah.
4: Merhaba, merhaba. Eşim daha önce pizza siparişi vermişti, almaya geldim.
9: Tamam.
3: Ben bunları alırım. Danny hadi.
2: Pizzaları kendi götürüyor. Yemeği bu şekilde mi çıkarırsınız?
1: Hayır.
4: Merhaba.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: İyiyim, siz nasılsınız?
3: Harikayım.
4: Bu harika bir şey. Beni resmen... Evet, evet, 10 tane. Gerçekten de beni kurtardınız. Çok teşekkür ederim.
3: Hiç sorun değil.
4: Başka bir yere yemek siparişi vermiştim ama her şeyi mahvettiler. Aha, yani ha. Bu harika bir şey.
3: Peki ne yapıyordunuz?
4: Eşimle ben bir parti veriyorduk. Arkadaşlar gelecekti. Ha. Bunu çok sık yapıyoruz. Gerçekten de tam zamanında gelip bizi kurtardınız.
3: Elbette, ne kadar sık?
4: Ayda birkaç kere. Diğer şirketle aramızı epey iyiydi ama artık bitti. Çünkü her şeyi berbat ettiler. Çok teşekkür ederim.
3: Böyle şirketlere ihtiyacınız yok.
4: Doğru, doğru.
3: Aracınız ne markaydı?
4: Aa, hemen ön tarafa park etmiştim. Gümüş rengi.
3: Deni bir iyilik yaptı. Hanımefendinin pizzalarını aracına götür.
4: Aa, çok teşekkür ederim.
3: Sağ ol Deni. Minnettarım. Bir dahaki sefere bir başka şirketin sizi yüzüstü bırakmasına neden olmayın. Numaramı arayın.
4: Burada mı?
3: Size yardım ederiz. Tamam mı?
4: Bu sizin numaranız mı? Buranın mı?
3: O benim
4: mı?
3: Şahsi numaram.
4: Sizin mi? Tamam.
3: Şef David.
2: Onun adına kart mı bastırmıştın?
1: Hayır.
2: Kendi numarasıymış.
1: Hayır.
2: Şahsi numaram dedi.
1: Hayır. Ona kart falan bastırmadım. Kendine bir kart yaptırmış. Neden yaptırmış? O sadece bir şef. Buna şaşırdım. Anlaşılan kendi yemek şirketini benim mutfağımdan yürütüyor. Bundan bir kuruş kazanmıyorum. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kesinlikle değil. Bu beni öldürecek.
3: Afiyet olsun.
5: Bir şeyin tadına bakmak isterim.
1: Benim tariflerimi ve benim mutfağımı kullanıyor.
5: Yemekleri sizin yapmanız için
1: göğsüme
5: sabırsızlanıyorum.
1: Ağrılar girdi.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
13: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Yolnesans. Made in Med.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Crow's Restoran'ın sahibi olan Dennis Petty, gizli kameraların ve yerleştirilen program ekibinin yardımıyla işe yeni aldığı Şef David'in kendi yemek şirketini işlettiğini öğreniyor.
5: Bu ilanla karşılaştık. David'in İtalyan yemekleri.
4: Ayrıca müşteri çalmak için buradaki konumunu da kullanıyormuş.
6: Numaramı arayın. Bu benim şahsi numaram.
5: Ona kart mı bastırmıştınız?
7: Neden yaptırsın ki, o sadece bir şef.
5: Pekala, o zaman şimdi Şeleni'yi göndereceğiz. Hatırlıyorsam bugün ona telefon etti ve randevu aldı.
8: Merhaba, Şef David.
6: Merhaba, nasılsınız?
8: Ben Şeyin.
6: Memnun oldum.
8: Memnun oldum. Bu ekipte başarılı olmanın anahtarlarından biri çalışanların sizin yanınızda rahat etmesini sağlamaktır. Böylece kendileri olup normal davranırlar.
6: Şu anda biraz yoğunuz.
8: Tamam.
6: Ama arkada sakin bir yer var. Neden oraya gelmiyorsun?
8: Tamam, harika.
6: Seninle tanıştığıma çok sevindim.
8: Teşekkür ederim. Ben de öyle harika şeyler duydum.
4: Şef David, Shelen'le rahat bir şekilde konuşmak için mutfağı boş bıraktı ve restoranın bütün müşterilerini bekletiyor.
5: 2-3 ay seninle çalıştıktan sonra iyice küstah ve düşüncesiz bir hale gelmiş.
6: Okul aile birliği toplantısıydı değil mi? Oydu değil mi?
8: Doğru. Evet, daha önce farklı yemek şirketleri kullandık. Çok farklı mutfaklardan denemeler yaptık.
7: Biz burada böyle çalışmayız. Benim restoranıma göz kulak olmuyor. Sadece kendini düşünüyormuş. Bilemiyorum yani.
8: Ama farklı bir şeyler arıyoruz. Belki benzersiz bir şey.
6: Evet.
8: Farklı bir şey.
7: Resmen benim sırtımdan geçiniyorum. Restoranıma ne olduğu umurumda bile değil.
6: Ben genel olarak İtalyan yemeklerinde ustayımdır. Çünkü çok onları seviyorum. Diğer türler üzerinde de çalıştım. Asya restoranlarında çalıştım. Yunan restoranlarında da çalıştım ama bence İtalyan yemeğinde çok fazla tutku
8: onun var. Onun kendi işini yürüttüğünü biliyorduk. Ama bütün bunların Grove'daki işlerini ne kadar engellediği konusunda pek bir fikrimiz yoktu.
5: Şeleni, David'den sana bazı örnekler hazırlamasını iste.
8: Söylediğin her şey kulağa çok hoş geliyor. Ama bir şeylerin tadına bakmak istiyorum. Eğer şimdi meşgulsen sonra gelebilirim.
6: 15 dakikan var mı?
8: 15 dakika bekleyebilirim.
6: Harika.
4: Şef David, Shelen'le buluşmasına odaklanmış durumdayken restoranın içindeki işler iyice aksıyordu.
9: Yemeğim ne oldu?
10: Evet, hemen getiriyorum. Üzgünüm efendim.
5: 25 dakikadır bir hamburger bekleyen sinirli müşterilerim var. 15 dakikada yemek pişirip dışarı mı götürecek?
11: Affedersiniz, bunlar soğuk.
10: Efendim?
11: Soğuk bunlar.
10: Tamam, bunları hemen ısıtırım. Özür dilerim.
11: Teşekkür ederim.
10: Sadece restoranı kötüye kullanıp oradan bir şeyler çalmıyor. Aynı zamanda bunu Dennis'in restoranını kötüye götürecek şekilde yapıyor. Şimdiye kadar müşterileri gözünde elde ettiği yeri sarsıyor. Müşteriler oturmuş kötü bir deneyim yaşıyor. Baksana, bunları geri gönderdiler. Hepsi soğukmuş.
5: Burada harika yiyecekler çıkarıyorsun. Ama mikrodalgada mı ısıtıyorsun tüm bunları? Bu çok saçma.
7: Hayır, mikrodalgayı kullanmıyoruz. Bunlar Hawaii ekmekleri. Mikrodalgadan çıkınca taş gibi olurlar. Seni sersemerim. İçerideki müşteriler hamburgerlerini almak için bir saattir bekliyorken dışarı çıkıp kendi işini kovaladığını görmek gerçekten de son derece sinir bozucu. Şu anda öfkeden delirmek üzereyim. Bu bir saçmalık.
6: Umarım acıkmışsınızdır. Evet, burada iki tane meza var. Birini bilirsiniz ama diğerlerini muhtemelen duymadınız.
8: Bakalım.
6: Bunu birçok yerde duymuş olmalısınız. Mantar dolması, mozzarella ile karışık sucukla dolduruluyor.
7: Benim adamlarımı, benim mutfağımı, benim tariflerimi kullanıyorum. Ve kendi adına satıyor.
6: Bu da bizim yengeç kızartmamız. Nasıl buldunuz? Güzel mi?
8: Gerçekten çok güzel.
6: Güzel.
7: Resmen bizi kullanıyor. Her şey ona aitmiş gibi davranıyor.
8: Yemekleri çok beğendim. Denememe izin verdiğiniz için teşekkür ederim.
6: Kalıp denediğiniz için minnettarım. Sağ olun.
8: Sorun değil. O zaman yakında ararım.
5: Evet, görünüşe göre başarılı bir toplantı oldu. En azından onun için başarılıydı.
9: Yarım saattir yemeğimin gelmesini bekliyorum. Siparişimi iptal ettim.
5: Müşterilerin ayrılmasına şaşırmıyorum. Bir saattir hamburger bekliyor. Müşteriye hizmet ve diğer çalışanların durumu gibi şeyleri umursamadığı açıkça görülüyor. Çünkü diğer çalışanlar onun işini yapmasına göre başarılı olur.
7: Muhtemelen bu müşteriyi bir daha göremeyeceğiz. Bu onun için harika bir deneyim olsaydı yarın bir arkadaşını getirebilirdi. Ve buraya ilk defa geldiğini düşünüyorum bu arada. Lanet olsun. Çok sinirlendim. Ter içinde kaldım. Burnumdan soluyordum. Göğsüme ağrılar girmeye başladı. Hayır, artık buna dayanamayacağım.
8: Parti verdiğimde yemekleri sizin getirmenizi istiyorum.
6: Kesinlikle.
5: Tamam, neyse, bitirelim artık. Seni suçlamıyorum. Evet. Hadi gidip yüzleş, gidip yüzleş.
7: David, konuşmamız gerek. Gel benimle.
6: Ne arıyorsun burada?
7: Gel benimle.
6: Tamam. Sıkıntın ne seninle? Ne oluyor? Beni dinle. Sana ne söylediler
7: bilmiyorum
6: ama...
7: Kimse bana bir şey söylemedi. Ben gözlerimle gördüm.
6: Nedir bu?
5: Deniz, restoran sahibi bizi buraya çağırdı. Restoranıyla ilgili bazı kaygılarını incelememizi istedi. Gördüğün gibi kontrol odamızdasın. Az önce gelen sarışın Şeleni benimle çalışıyor. Burada tanık olduğumuz şey onun restoranını kullanarak kendi yemek şirketinin işlerini yürütmüş olduğun.
7: Ne derler bilirsiniz. Kedi yoksa fareler cirit atarmış. Evet, bütün fareleri suçlamıyorum ama bir tanesi kesinlikle suçluydu.
6: Bunu nasıl yaparsın?
7: Bunu ben mi yapıyorum?
6: Bunu nereden çıkardın?
7: Sen burada ne halt ettiğini sanıyordun ki? Seni ailemize kabul ettik. Kendi evin gibi davrandın. Sana çok güvendim.
5: Şunu söylemeliyim. Bu bir suçtur. Eğer seni ihbar ederse... Bu yüzden hapse girebilirsin.
6: Sadece yiyecek. Başka bir şey değil. Sadece yiyecek.
7: Hayır. Burası benim hayatım. Burası benim bütün hayatım. Bak, anladın mı? Oradaki yiyeceklerin tümü benim hayatım. Tamam mı? Orası Deniz. Benim hayatım.
5: Deniz.
7: Her şey kayıt altında gerizekalı. Bu işler tutkuyla ilgilidir.
6: Para ve emekle ilgili sanıyorum.
5: Deniz bak,
6: benim
5: musun?
6: Hatam. Üzgünüm. Dinle.
7: Evet, evet.
6: Sadece size yardım ediyorum.
7: Burası senden önce de iyi işliyordu. Sen olmadan çok daha iyi işleyecek.
6: Herkes arka tarafa geçip pizza pişirebilir. Benim yaptığım şey bütün malzemeleri kullanmak ve programın zamanında işlemesini sağlamaktı. Bu restoranın saat gibi işlemesini sağlamıştım. Bütün yapması gereken benimle konuşmaktı. Bütün bu sorunları öyle şeyler yapmasına gerek olmadan rahatlıkla çözebilirim.
5: Tamam, beni dinle. Bu adam için nefes harcamaya asla değmez.
7: Onu işe aldığım için utanıyorum resmen. Ona bu kadar çabuk güvendiğim için utanıyorum. Çünkü benim muhakemem daha iyi olmalıydı. Charles ve ekibi olanı biteni anlamama yardımcı oldu. Onlara kesinlikle minnettarım.
5: Hey, beni dinle. Bizi aradığına sevindim. Neyse ki 6 ay beklemedin.
7: Böyle şeylere izin verecek kadar aptal değilim. Ama bu sefer başarısızlığa uğradım.
12: 4 ay sonra. David yapacak başka bir işi olmadığı için sektör dışında kaldı. David'in İtalyan yemekleri ilanları da internetten kaldırıldı. Gross Restoran'ın işleri arttı ve Dennis'in bütün malzemeleri yerli yerinde.
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
15: Olamaz mı?
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
17: Ay çok kötü kokuyor.
18: Yok, koku değil.
19: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
20: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
21: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
22: Gencecik adamlarsınız ya.
23: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
24: Ter kalıyor bunlara.
3: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Programımızda bugün Glendale, Arizona'daki House Murphy's'in sahipleri Brett ve Rose Huffman, yeğenlerinin restoranı yönetmesi konusunda anlaşmazlık yaşıyor.
1: Birine güveneceksen ailenden birine güvenebilirsin, değil mi?
0: Gunner saf ve sevimli biri mi? Yoksa kötü birisi mi?
2: Senin dediği içecek kasasıyla nereye gidiyor?
1: Hayır.
0: Neler döndüğünü gizlice öğrenmek restoran sırlarının işi.
3: Rose teyze.
1: Beni nasıl hayal kırıklığına uğrattığını anlatamam.
0: Restoran sahibi olmak zordur. Harika yemekleriniz, atmosferiniz ve müşterileriniz olabilir. Ama kötü çalışanlar...
3: Artık buraya gelemezsiniz.
0: Her şeyi mahvedebilir. İşte bu restoran sırlarının işi. Charles Stiles binlerce restorana sorunlarını tespit edip çözmelerinde yardımcı oldu. Gizli ekibinin de yardımıyla...
4: Ben Chris, yeni tedarikçiyim.
0: Restoran sahiplerine onlar yokken neler olduğunu gösteriyor.
5: Hırsızlık yapıyorsun.
1: Bilmiyorum.
6: Bu iş yeri benim.
5: O yemek benim hayatım.
7: Ben Brett Hoffman.
1: Ben Rose Huffman.
7: Glendale, Arizona'da House Murphy's'teyiz. Alman yemeklerinde uzmanlaştık.
1: İyi yemeklerimiz ve iyi hizmetlerimizle övünüyoruz.
8: Merhaba, hoş geldiniz.
7: İnsanlar restorana gelince gerçekten kendilerini Almanya'da gibi hissetsinler istiyoruz. Amerika'da ne kadar olabilirlerse o kadar.
1: Bu masaları hazırlayın. Brett'le 25 yıl önce tanıştık. İlk görüşte aşktı. Başladığımızda her gün çalıştık. Günde 12, 14, 16 saat. Ön taraftayım. Eşim mükemmel bir şef. Harika bir ekibiz. Geri çekilip biraz rahatlamak istedim. Dinleneyim dedim.
7: Birkaç ay önce yeğenimizin eşi Gunner'ı aldık.
3: Bu akşam nasılsınız hanımlar?
8: Harikayız.
7: Sonra işler tepe taklak olmaya başladı. Çok tembel biri.
1: Gunner'ı aldık çünkü o aileden. Birine güveneceksen ailenden birine güvenebilirsin.
7: Ona sürekli bir şeyler anlatıyorum ama bir kulağından girip diğerinden çıkıyor.
1: Gunner'a inanıyorum. Bence bunu başarabilir. Kapasitesi var.
3: Çikolatalı pastayı beğendiniz mi?
7: Bence Gunner restoranımı mahvedecek. Bu çok uzun sürmez.
2: Restoran sırlarından Charles Stiles. Tanıştığıma memnun oldum. Bu Diana.
1: Merhaba.
2: O en iyi çalışanlarımızdan biri. Bana bize neden ulaştığınızı anlatın. Dinliyorum.
7: Eşim artık yarı zamanlı çalışıyor. Biz de yeğeninin kocasını aldık.
2: Pekala, aileden biri demek.
1: Evet, ismi Gunner. Gunner yeğenim Tina ile evli.
9: Gunner'ın sorunu tam olarak nedir?
7: Prosedüre uymuyor, ilkelerimize uymuyor. Sorunlardan biri çalışanlardan kaynaklanıyor. Hep telefondalar, mesajlaşıyorlar, internetteler, çok mola veriyorlar. Gunner'ın tembelliği yüzünden böyle yapıyorlar. O yokken böyle şeyler asla olmazdı.
1: Onun çok üstüne gidiyor.
7: İşini yapmıyor. Sorun bu. Bu iki güzel insanın burada olmasının nedeni de bu zaten. Bazen geri çekilip uzaklaşmak istiyorum. Eskilerin dediği gibi paran sana çalışsın sen ömrünü paraya adama. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz ama bunlar olurken gerçekleşmesi mümkün değil.
2: Gunner'ı her açıdan test edeceğiz. Yönetim kabiliyetlerine bakacağız. Nasıl çalışıyor bakacağız. Müşteri ilişkilerine bakacağız.
9: Ben gizli bir garson olacağım. Gözlük yakacağım. O bana işleri öğretirken kameram ve mikrofonum olacak. Sorun her neyse onu görmenizi sağlayacağız.
0: Bunun için restoran sırları Gunner'a odaklanacak. Rose'un işlerden uzaklaşması için yerine alınan akrabasına.
2: Bize biraz restoranı gösterebilir misiniz? Kameraları nereye koyacağımızı, mikrofonları nereye koyacağımızı kararlaştırabiliriz.
7: Tamam, olur.
2: Bizi gezdirin.
7: Beni izleyin.
2: Hadi bakalım.
0: Bu görev için House Murphy's'in belirli noktalarına kameralar yerleştirildi. Birinci ve ikinci kameralar barın içine... Üçüncü ve dördüncü kameralarsa çalışanları gözlemlemek için mutfağa yerleştirildi. Beşinci kamera müdürün ofisine, altıncı, yedinci ve sekizinci de dışarıya yerleştirildi. Diana'nın yanı sıra restoran sırlarından Danny de zorlu bir müşteri olarak görevde olacak. Chris de yiyecek içecek distribütörü olacak. Charles kontrol odasını yakınlardaki bir binaya kurdu.
2: İşte kontrol odamız burası.
1: Vay canına, şuraya bak.
2: Ekranlarımızın hepsi burada. Restoranınızda olan her şeyi izleyebileceğiz artık. Diana'yı içeri sokacağız. Gizli garsonumuz olarak çalışıyor olacak. Siz mutfağa gideceksiniz. Onu Gunner'la tanıştıracaksınız ve işleri öğret diyeceksiniz.
7: Tamam. Diana?
9: Evet. Gelebilirsiniz.
7: Gunner.
3: Merhaba patron.
7: Diana yeni garsonun. Ona işleri öğret.
9: Merhaba.
7: Bu akşam onunla ilgilenmen gerekiyor.
3: Merhaba.
7: Biz Rose'la dışarı çıkacağız. Sonra görüşürüz.
3: İyi eğlenceler. Tanıştığımıza memnun oldum.
9: Ben de
3: evet.
9: Siz müdürsünüz öyle değil mi?
3: Evet, tamam. Evet öyleyim.
2: Peki, tamam. Diana'yı ayarlamış oldun. Gunner'la
7: evet,
2: tanıştırdın.
7: Evet, hallettik.
9: Bana yardımcı olacak mısınız yoksa...
3: Evet, kesinlikle buradayım. Neye ihtiyacın olursa gel ama şu an çok yoğunuz. O yüzden seni havuza atacağım.
9: Tamam.
3: Yemek salonunda bir masam var.
9: Onlarla ilgilenmemi mi istiyorsunuz?
3: Evet.
2: Menünüzü biliyor mu merak ediyorum.
3: Harika iş çıkaracaksın, seni bekliyorlar.
9: Tamam, bu restoranın çalışanları için ne kadar kötü olduğunu anlayabiliyorum. Gunner beni nasıl yapacağımı bilmediğim işleri yapmaya gönderdi. Merhaba, nasılsınız?
8: İyiyiz, siz?
9: İsmim Diana.
7: Ona böyle söylememiştim, ona işleri öğret demiştim.
2: O da menü verdi.
7: Evet, öğretmek bu değil.
9: Bu ilk günüm, o yüzden anlayışlı olmanızı rica ederim.
7: Gunner nereye gidiyor şimdi?
2: Yeni işe alınan daha 7 dakika önce masaya yolladığı garsonu kontrol bile etmiyor. Ofisine gidiyor gibi görünüyor. İnanılmaz.
9: Bir tane daha ister misiniz?
8: Olurum.
9: Tamam, harika, hemen getiriyorum. Teşekkürler.
8: Teşekkürler.
9: Nerede biliyor musun? Ne yapmam lazım? Bana menü verdi ama bir şey almak için numaram yok. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum.
2: Hey Diana, Gunner ofise döndü. Birkaç dakikadır orada. Oraya gidip yardımcı ol der misin?
9: Tamam.
2: Menü verdi.
7: Evet, öğretmek bu değil.
9: Bu ilk günüm, o yüzden anlayışlı olmanızı rica ederim.
7: Gunner nereye gidiyor şimdi?
2: Yeni işe alınan daha 7 dakika önce masaya yolladığı garsonu kontrol bile etmiyor. Ofisine gidiyor gibi görünüyor. İnanılmaz.
9: Bir tane daha ister misiniz?
8: Olurum.
9: Tamam, harika, hemen getiriyorum. Teşekkürler.
8: Teşekkürler.
9: Nerede biliyor musun?

0: yardım edecek mi merak ettim.
1: Ne?
0: Merhaba. Gerçekten çok gerildim. Ne yaptığımı bilmiyorum. Öğretmiyorsunuz ve bir şey almak için kartım yok. Ne yapacağımı bilmiyorum.
1: Tatlım tatlım. Buna işteki ilk gün denir.
0: Sizi bulamıyorum ki sorayım.
1: Şöyle ki, beni bulmana gerek yok. Önce Cen'e gideceksin.
0: Ama Cen meşgul, masalarla ilgileniyor.
1: Bunu izlemen lazım işte. Meşgul bir garsonu.
0: Pekala.
1: Rahatla.
0: Rahat olacağım, sağ olun.
2: Rahatla diyor. Bu da ne, uyku zamanı mı?
3: Tembel işte. Bir şey yapmaya niyeti yok. Orada öylece yatıyor.
4: Diana, Gunner hakkında bilgi toplamak için House Murphy's'in emektar garsonlarından Sherry ile arkadaş oluyor.
0: Merhaba canım.
5: Aa, merhaba.
0: Bana da verir misin?
5: Tabii tabii.
2: Burada içebiliyorlar mı?
3: Hayır.
2: Buna
3: burası uygun bir yer değil. Arka tarafta müşterilerden uzakta olur. Müşterilerin yanında asla.
0: Gunner nasıl biri?
5: İyi bir adam. Ne yaptığına dair hiçbir fikri yok.
2: Müdürlerine hiç saygı duymadıkları açık. Öyle görünüyor.
5: Cilve yap, gülümse. Gunner seni sevecektir.
0: Gunner'ın saf olduğunu zaten anlamıştım ve kadın gözüyle bakınca da ona sadece göz süzerek her istediğini yaptırabileceğin çok açık.
5: Dediğim gibi zararsız biri.
1: Merhaba Sherry.
5: Selam Gunner.
1: Masa 3'e bakman lazım.
2: Tamam güzel, Gunner en azından müşterilerle ilgileniyor.
5: Aa, tabii bitirince geliyorum.
1: Tamam.
5: İlgileneceğim.
1: Pekala.
5: Sağ ol Gunner.
0: Aman tanrım.
5: Dediğimi gördün mü?
2: Elemanlarınızı yönetmesini gerçekten
3: kesinlikle
2: istiyor musunuz?
3: Kesinlikle istemem, hayır. Gunner işleri yönetemiyor.
0: Ne o benim istersen yerime bakacak. Onu yapmana izin veriyor.
3: Onları fırçalaması gerekiyordu. Hadi bakalım söndürün onları, içeri girin, çalışın demesi gerekiyordu.
2: Gunner çalışanları pek iyi yönetmiyor doğrusu. Bakalım müşteri ilişkilerinde nasıl? Merhaba Danny, hemen şimdi içeri girebilirsin.
6: Tamam.
2: Şimdi ekipten biri geliyor. Hemen Pretzel'in köşesinden gelecek.
6: Tek kişi.
1: Tabii.
2: Danny'nin esas hedefi onu birçok yönden kışkırtmak. Ki durumları nasıl idare edecek görelim.
5: Tamam.
6: Brett, Gunner'ın restoranını yönetebileceği konusunda endişeli. Benim bu işteki görevim de gıcık bir müşteri
7: olmak. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün nasılsınız?
6: İyiyim, siz nasılsınız?
7: İyiyim, ismim Jennifer.
6: En sevdiğim başlangıç hangisi?
7: Benimki mantar dolması.
6: Tamam, bunlar nasıl yapılıyor peki?
7: Bunun 4 çeşidi var. Sosisle dolduruluyorlar. Üstüne de tatlı patates koyuyoruz. Bir de gravy gibi bir şey işte.
2: Gravy gibi bir şey mi sanırım? Menüyü pek iyi bilmiyor gibi görünüyor.
3: Müdürü yüzündendir.
8: Bunun için Gunner'ı mı suçlayacaksın?
3: Evet, onları eğitmesi gerekiyordu.
2: Bakalım kurallarınıza ve prosedürlere ne kadar uyuyor. Danny'nin 11 gün önce süresi dolmuş bir kuponu var. Bakalım şimdi ne yapacak? Hey Danny, eski kuponu çıkar ve geçerli mi diye sor.
6: Süresi dolmuş bir kupon, restoran sırlarının kullandığı iyi bir taktiktir. Doğru veya yanlış bir cevabı yok, müdürün durumu idare etmesine bağlı. Bir tane de kuponum var.
7: Artık bunları almıyoruz.
6: Peki, müdüre mi bağlı?
7: Tabii, gidip müdürü çağırabilirim, onunla konuşabilirsiniz.
6: Evet, harika olur.
7: Tamam, gidip çağırayım.
2: Gidip müdürü çağırayım dedi, doğru
3: evet.
2: Olanı yapıyor gibi.
7: Merhaba Gunner, muhtemelen meşgulsün ama dışarıda süresi dolmuş kuponu olan bir adam var. Kullanmak istiyor, ben kullanamayacağını söyledim.
1: Ve?
7: Gelip ilgilenebilir misin acaba?
1: Bunun için ne yapmamı istiyorsun Can?
2: Siz olsanız ne yapardınız?
8: Biz kabul ederdik, birkaç hafta sorun edilecek bir şey değil.
2: O ne yapacak göreceğiz.
1: Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim efendim?
6: Merhaba. Bir kuponum var, garsonunuzun pek hoşuna gitmedi.
1: Oh. Çünkü süresi dolmuş. Birkaç hafta önce bitmiş.
6: Evet, birkaç hafta geçmiş ama büyük bir sorun değil.
1: Şöyle ki, büyük sorun. Böyle şeyleri kabul etmemek bizim kuralımız.
2: Halbuki siz kabul ettiğinizi söylediniz.
3: Kesinlikle kabul
8: ederiz. Birkaç gün veya hafta önce dolmuşsa ederiz. İzlerken bunu yapacağına inanmak istemedim. Belki onu kötü bir gününde yakalamışızdır.
2: Pekala, herkes mutfakta toplanmış durumda. Bakalım ne konuşuyorlar.
5: Bence işten sonra hep gittiğimiz mekana gidelim. Ne diyorsun?
7: Olur mu? Evet.
1: Dans etmeye mi gideceksiniz?
5: Belki.
1: Ben de ederim.
5: Göster Gunner, işte bu.
1: Harika, dördümüz
5: evet,
1: gidebiliriz.
5: Evet, biz gideceğiz.
1: Hadi.
2: Müşteriler servis bekliyor. Hepsi çıkıp eğlenmekten söz ediyor.
8: Hayır.
2: O da oynayıp duruyor. Kızlarla dışarı çıkmak istiyor. Ve evli olduğunu söylemiştiniz.
8: Benim yeğenimle evli.
5: Hadi Gunner.
0: Harika figürler.
3: Bu saçmalığı izledikten sonra kabus göreceğim. Gerçekten. Şuna baksana.
1: Koşun koşun, masanızı temizleyin. Hadi.
2: Bakalım yönetim becerileri malzeme dağıtıcılarıyla daha iyi olacak mı? Tamam Chris, sıra sende. Arka tarafta.
9: Tamamdır.
2: Şöyle arkaya bakarsanız yanaşan aracı görebilirsiniz.
3: Evet.
2: O ekibimizden biri.
9: Nasılsınız?
7: İyiyiz.
9: Harika.
7: Sen?
9: Restoran sırlarında olmanın eğlenceli yanlarından biri farklı roller canlandırmak. Bugün bir içecek dağıtıcısını oynuyorum. Müdürünüz buralarda mı?
10: Evet, Gunner içeride.
9: Pekala, harika. Teşekkür ederim.
2: Hey Chris,

0: Japon içeceğinde ısrarcı olmanı istiyorum. Bakalım alacak mı?
1: Tamamdır. Nasılsınız?
2: Merhaba, nasılsın dostum?
1: Merhaba, ben Chris. Yeni tedarikçiyim.
2: Merhaba.
1: Size yeni paketler getirdim. En iyilerinden.
2: Ama bu Japon çiçeği değil mi?
1: Aa evet, ama çok kaliteli bir şey.
0: Chris, gerekirse ona iyi bir fırsat sun. Bakalım yanaşacak mı?
1: Bunlar o kadar çok satılıyor ki her restoranda var. Şöyle yapalım, ikisine tek fiyatı öde tabii alırsan. Fazladan 12 taneyle istediğini yap. Hepsi sana kalır.
3: Gunner bu restoranda sadece Alman içeceklerinin satıldığını biliyor. Japon içeceği almak berbat bir idare şekli.
2: Pekala.
3: Tanrı aşkına Gunner. Alman restoranında Japon içecek satmak nasıl bir aptallıktır söyler misin?
1: 3, 4, bir tane sana.
2: Evet.
1: Bunu Zulana koyarsın.
2: Sağ ol dostum.
0: Senin dediği içecek kasasıyla nereye gidiyor? Bunları da stoğa koyması gerekmiyor mu?
4: Nereye gidiyor?
0: Şuradaki araba onun mu?
4: Gunner, hayır, hayır.
5: Az sonra. Tüm menüyü tek tek deneyecek misiniz?
6: Hayır, benimle alay ediyorsunuz.
4: Kimsenin bu işletmeye zarar vermesine izin vermem.

0: This place, it stays with me.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
2: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
3: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Tam o anda
6: bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartıma
9: bir. Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Ay çok kötü kokuyor.
18: Yok, koku değil.
19: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
20: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
21: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli?
22: Gencecik adamlarsınız ya.
23: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
24: Ter kalacağız bunlara.
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
25: Kameraların ve gizli görevdeki ekibin yardımıyla...
26: Merhaba, ben Chris, yeni tedarikçiyim.
27: Merhaba.
25: House Murphy's'in sahipleri Brett ve Rose Hoffman, yeğenleri Gunner'ın çalışanları yönetemediğini ve görevini suistimal ettiğini fark etti.
26: Bunu zulana koyarsın.
28: Senin dediği içecek kasasıyla nereye gidiyor? Bunları da stoğa koyması evet. Gerekmiyor mu? Madem Japon içeceği aldınız.
29: Gunner, hayır, hayır.
30: Yaptığı şey hırsızlık.
29: Bu derece olduğunu düşünmemiştim. Gerçekten hiç düşünmedim.
30: Biliyorsun, ben sana yarı zamanlı çalış, ara ver dedim. Sen beni Gunner'ı almaya ikna ettin. İşte bunun bedelini ödüyoruz.
28: Bir kasa içeceği aldı. Şimdi de ofise geri döndü.
30: İşte bunu hak ettin, seni koca şişko pislik.
29: Bu çok kötü bir şey. Bu aptal kafa demek. O bundan da beter. Ahmak biri, olacak şey
28: ona
29: değil.
28: Ona bir sınav daha yapalım. Hey Diana.
31: Efendim.
28: Gunner'a evet. Bahşişleri bildirecek miyiz diye sor. Ne tamam. Diyecek bakalım.
27: Gel.
31: Bir sorum olacak. Bahşiş alıyorum. Ne yapayım? Söylemeli miyim yoksa?
27: Teknik olarak.
31: Söylememe gerek yok. Sorun değil yani.
27: Teknik olarak evet ama ben senin yerinde olsam...
31: Tamam. Teşekkür ederim.
30: Bahşiş aldığını söylemene gerek yok dedi. Olacak iş değil.
28: Daha da kötüsü bu yüzden restoranınız kapanabilir. Peki Danny, mantarlı başlangıcını almış. Danny şimdi garsonu tekrar çağırıp yemeği götürmesini iste bakalım.
32: Her şey yolunda mı?
33: Ben bunları pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Başka bir şey alabilir miyim?
32: Elbette.
28: Garson mantarları Gunner'a götürüyor. Bakalım şimdi ne yapacak?
32: Gunner, bu akşam servis yaptığım adamı biliyorsun. Evet. Bunları beğenmediğini söyledi ama mantarların yarısı gitmiş. Gidip bir ilgilenebilirsen çok sevinirim. Yapabilir misin?
27: Jen, sen halledebilir misin
32: lütfen? Müdür olan sensin.
27: Pekala.
28: Yanına geldiğinde parasını vermek istemiyorum
33: tamam.
28: De.
33: Tamam.
27: Sürekli bu masaya gelip duruyorum.
33: Menünüzden başka bir şey denemek istiyorum. Mantarları pek beğenmedim.
27: Tabağın %75'ini yemiştiniz ama. Açıkçası bana siz bu restoranı ve beni dolandırmak istiyorsunuz gibi geldi.
33: Açıkçası benimle tartışıyor olmanız saçmalık. Ben restoranınıza geldim ve para harcayacağım.
28: Danny onun işini yapıyor gibi görünüyor. Onu iyice sinirlendirdi. Muhtemelen Gunner'ın bu yüzünü hiç görmediniz.
27: Tüm menüyü tek tek deneyecek misiniz? Deneyip deneyip sonunda...
33: Hayır, benimle alay ediyorsunuz.
27: Biraz...
33: Müşteriyle alay ediyorsunuz.
31: Bu kabul edilemez. Biz bunu yapmayız.
30: Hiç müşteriye kaba davrandığını görmedim. Zaten görmüş olsaydım çoktan gitmiş olurdu.
31: İzlerken gözlerim doldu. Çok üzüldüm. Beni çok yaraladı. Olacak şey değil.
27: Bizden başka bir yiyecek sipariş edemezsiniz. Hatta buraya artık gelemezsiniz.
31: Aman tanrım.
33: Ne?
27: Evet.
30: Hayır.
27: Şimdi kalkıp gidebilir misin?
30: Hayır, yapma.
27: Sizi dışarı atıyorum. Parasını dert etmeyin.
28: İnanılmaz.
31: Orada oturup da House Murphy'sten birinin bu davranışını görmek çok kötüydü. Gunner'ı çalıştıramam. Olmaz.
30: Hayır.
31: Buna izin veremeyiz.
30: Hayır, yapamayız. Hayır, yapamayız.
31: Kendimi aptal gibi hissettim. Çalışanların gözünde aptal konumuna düştüm. Onu ben aldım. Ailemden biri.
0: Afiyet olsun.
28: Bakın, şimdi de içmeye başladı.
31: Bunu yapmak için ahmağın önde gideni
28: Rose,
31: olmalısın.
28: Rose, bence gördükleriniz yeterli. Gunner'ı getirin, bardan alın ve sonra onunla oturup burada bir konuşalım.
30: Ben hallederim.
28: Hazır mısınız?
31: Hazırım. Güvenim, inancım hepsi bitti. Kimsenin, hiç kimsenin bu işletmeye zarar vermesine izin veremem.
27: Her gün daha da zor oluyor dostum. Biraz daha teşekkür
30: etseler. Yanına pretzel de ister misin?
27: Senin eve gittiğini sanıyordum.
30: Hadi gel dostum, benimle geliyorsun. Seninle biraz konuşacağız. Gel hadi. Elindekini bırak. Gel, gidelim. Hadi. Evet. Gunner işini yapmıyordu ve oraya yıllarca verdiğimiz emeği resmen harcıyordu. Kendinden başka hiçbir şeyi düşünmüyordu.
28: Merhaba Gunner. Restoran sırlarından Charles Stiles.
27: Merhaba.
28: Biliyorum sen ailedensin. Onlar seni işe almak istedi.
27: Evet.
28: Yönetici yaptılar ki onlar biraz uzaklaşsın. Ama restorandaki bazı konularla ilgili endişeleri vardı. Bu yüzden bizi aradılar. Amerika'daki yüzlerce restoranla çalışıyoruz.
27: Ben sözünüzü kesebilir miyim?
28: Tabii.
27: Bu nedir?
31: Bitirsin.
28: Birkaç saattir burada oturuyoruz. Vardiyalar başladığından beri dikkatle izledik. Bu akşam başlayan bir garsonunuz vardı.
27: Evet, Diana.
28: O aslında bizim gizli bir çalışanımızdı. Bizimle çalışıyordu.
27: Harika gidiyorsun.
31: Nereden biliyorsunuz? Beni görmediniz
28: bile. Ekipten birkaç kişiyi sizin restorana yolladık. Yemeği geri yollayan beyefendi.
27: Sizi dışarı atıyorum. Parasını dert etmeyin.
28: Yeni malzemeci çocuk. Hatırladın mı onu? Chris.
27: Evet.
28: O da bizim için çalışıyor.
0: Bir tane de sana. Bunu zulana koyarsın.
27: Evet, sağ ol dostum.
28: Bugün gördüklerimden sonra yönetim açısından söyleyebileceğim şaşkınlığa uğradım. Sen bu restoranı yönettiğine inanıyor musun gerçekten?
27: Bu insanlar beni gerçekten dostları gibi görürse, arkalarında olduğumu bilirse daha çok çalışırlar. Ben böyle yönetmeyi seviyorum.
28: Müşterilerle kavga ettiğini gördüm. Yeni garsonun yardım istiyordu ve sen bu ilk günün umarım iyi geçer dedin. Ve sonra içecekleri çaldın. Ve onları...
27: Bakın ben hiçbir şey çalmadım.
28: Doğru, evet çaldın. İçecekleri kendi bagajına koydun. Dinle, bu hırsızlıktır ve kayıt aldık.
27: Tamam. Teyzemi dinlemek istiyorum.
31: Bugün gördüklerimden sonra ne duymak istiyorsun? Bu yaptıkların kabul edilemez. Restoran böyle yönetilmez. Bizim restoranımız böyle yönetilmez.
27: Rose teyze...
31: Beni nasıl hayal kırıklığına uğrattığını anlatamam.
30: Bak dostum, bugün gördüklerimden sonra bir daha restoranıma adım atman mümkün değil.
31: Üzgünüm ama seni çıkarmak zorundayız.
27: Şu an Rose'un kişiliğini sorguluyorum. Aileye girdiğimden beri Rose arkamda durdu diye düşünüyordum. Şimdi onun kim olduğunu bilmiyorum. Bu ihaneti unutmayacağım. Bu ihaneti aşmam çok uzun sürecek. Çok uzun.
28: Rose, bunları yaşadığın için gerçekten üzgünüm. Çok zor olduğunu biliyorum. Kolay değil.
31: İnandığınız birinin sizi böyle hayal kırıklığına uğratması nasıl hissettiriyor? Bunu gerçekten anlatamam.
28: Maalesef emekliliğin yarın bitiyor.
30: Hayır. Bu iyi bir şey.
31: Bu kadar uzun çalışmayı düşünmemiştim ama çalışacağım.
30: Rose, 25 yıldır ilk kez benim haklı olduğumu kabul ediyorsun.
31: Haklıydın. Bugünü not al.
30: Alacağım.
1: 4 ay sonra. Gunner kötü davranışları için özür diledi ve çaldığı içecekleri geri verdi. Yine de artık House Murphy's'in çalışanı değil. Rose şimdilik emekliliği düşünmüyor.
25: Brad ve ikisi her gün birlikte çalışmaktan keyif aldıklarını söylüyorlar.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.

0: O anların dondurması O Ando.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
2: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
2: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hep edin. Havadan karada. Hedefinize geldiniz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
2: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
4: Yazmışlar abi.
2: Altını çiziyorum oğlum.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
8: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
9: tak. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Ay çok kötü kokuyor.
14: Yok, koku değil.
15: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
16: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
17: Nasıl zehir ya?
18: Ne işiniz var sizin bu zehirle?
17: Gencecik adamlarsınız ya.
19: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
6: Ter kalacağız bunlara.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Eğer biraz farklı otomobilleri seviyorsanız doğru yerdesiniz. Ama bu 60'ların mikro otomobili tam olarak kusursuz kondisyonda değil.
1: Oo, ne oldu?
0: Et için işler iyi gitmiyor.
2: Bir B planına ihtiyacım var.
0: Ve ben de küçük otomobilimize değer katmanın yaratıcı yollarını buluyorum. Sıfırdan bir çember mi yapacaksın? Yorgun klasik otomobilleri alıp onları iyileştiriyoruz. Sonra da kar etmek için satıyoruz. '50'li yılların sonlarında otomobiller pahalıydı ve motosikletlerle otomobiller arasında köprü kuran iki koltuklu, üç tekerlekli bir şehir aracı büyük sükse yapıyordu. Bu araç Aisetta mikro otomobil olarak biliniyordu ve bir buzdolabı üreticisinin hayaliydi. BMW İngiltere'de bir fabrika kurdu. Lisans alarak sağdan direksiyonlu modelleri üretti ve 300 cc'lik bir motor kullandı. Bir motosiklet motorunun yarısını. Onlarca yıl sonra Aisetta insanların yüzünü güldürüyor. Geniş suratlı, farklı ve bazen kesinlikle azın daha çok olduğunu kanıtlıyor. Aisetta'yı fan sitelerinde bulabilirsiniz. İyi durumdaki araçlar 10 bin pound'dan daha pahalı. Ama ben daha az harcamak istiyorum. Bulduğum otomobiller açık artırma sitelerinde çok az paraya satılıyorlar. Ama çok fazla çalışma isteyen araçlar. Bazı kuru kasalar var. Baştan sona bir restorasyona ihtiyaçları var ve aradığım şey bu değil. Bir Aisetta fan sitesinde işler gerçekten ilginçleşmeye başlıyor. Şimdi özellikle balon otomobillerle ilgilenen bu siteyi buldum. Aslında birkaç tane satılık var. Benim dikkatimi bir tanesi çekti. Sarı renkte ve 9-10 bin pound civarı teklifleri düşünebileceğini söylüyor. Bu fiyat biraz fazla ama belki pazarlık yapabilirim. O yüzden bir arayacağım. Ne zamandır sizde? 35 yıl mı? Vay canına, bu çok uzun bir zaman. Sahibi aracın orijinal olduğunu ve çürüğü olmadığını söylüyor. Tam duymak istediğim şeyler. Çok iyi bir adama benziyor. Sitede fiyatına 9-10 bin pound arası yazmış ama uzun zamandır ilanda olduğunu ve eğer oraya bir an önce gidersen teklifleri değerlendirebileceğini söylüyor. Bu yüzden gidip bir bakacağım. Nadir bir otomobil almadan önce otomobili görmeye gitmeden bir uzmanla konuşmak iyi bir fikir. Size işe yarar ipuçları verebiliyorlar. Ülkedeki en iyi Aisetta uzmanlarından birini aradım ve ona nelere bakmam gerektiğini sordum. Çünkü genellikle bakılacak yerler hasarlı kaportalar ya da çürümüş tabanlar olur. Ama bana hasarlı bir şasinin cüzdanımı çok zorlayacağını söyledi. Bu yüzden ben de buna dikkat edeceğim. Mekan burası gibi görünüyor. Başka satılık Aisetta'sı yok ve otomobilden anlayan bir adam. Bakın bir de Morgan.
3: Merhaba
0: Mike. Sen misin? Merhaba. Nasılsın?
3: Ben de öyle.
0: Sonunda otomobili buldum. Şuna bakın, harika.
3: 35 yıldır bende.
0: Vay canına.
3: Sadece işe gidip gelmek için almıştım ama asla zaman ayırıp yola çıkacak hale getiremedim. Bu yüzden 35 yıl boyunca farklı garajlarda sadece yattı.
0: İyice bir inceleyelim. Çok uzun süreceğini sanmıyorum. Sanırım 2 dakikada bitiririm. Dikkatimi çeken ilk şey bu fitiller. Çok kötü durumdalar.
3: Evet, çok kötüler. Orijinal tutmaya çalıştım ama artık ömürleri bitti.
0: Bu da doğru görünmüyor. Bu çamurluklarda vuruk var ve biraz geniş, değil mi?
3: Hayır, o standart değil. Çamurluklar genişletilmiş. Çünkü orijinalde ya öne ya da arkaya takılabilecek bir tane yedek lastik var. Aracı satın aldığım adam ön taraflarda arka lastik boyutunda lastik takarak bu sorunu hallettiğini söyledi. Ama bunun için de çamurlukları biraz genişletmek zorunda kalmış.
0: Evet, lastiğin genişliğine uysun diye çamurluğu da genişletmiş ama bunun halledilmesi gerekiyor. Pekala, kaportaya bakalım. Evet, yıllar içinde yanlar biraz hasar ve macun görmüş.
3: Ne bekliyordun? 35 yıl diyorum. Üzerinde birkaç kova boya var tabii ki.
0: Eminim öyledir. Şimdi normalde bu noktada motor kaputunu açıp motora bir bakalım derdim ama sanırım bu küçük panelin arkasında yani ne olabilir?
3: Evet, doğru.
0: O zaman
3: evet,
0: bir bakalım. Evet. Bana motoru anlat.
3: Pekala. 300 cc'lik tek silindirli bir motora sahip. Çalışırken sesi tekneye benziyor.
0: Sorunsuz çalışıyor, değil
3: evet,
0: mi?
3: Aynen.
0: Pekala, aşağıya eğilip şasisine bakabilir miyim? İyi görünüyor.
3: Evet, çok iyi durumda. Kötü bir şasi büyük bir sorun olurdu. Çok şanslıyım.
0: Öyle bir durumda o araçtan kaçmam
3: evet,
0: lazım.
3: Ben kötü bir şasiden kaçardım.
0: Tamam, iyi görünüyor. Pekala, bir de içeriye bakalım. Aa, şuna bakın. Direksiyonun kalkışına bayılıyorum, harika. Biraz eskimiş duruyor değil mi? Ve koltuklar. Çok da fazla koltuk kalmamış aslında.
3: Evet, kötü durumda.
0: Sadece biraz sünger. Akü de buradaymış.
3: Evet, evet. Üzerinde kauçuk bir koruma var çünkü o koruma olmasaydı üstüne oturan insanların üzerinden geçen akım kısa devre olmasına yol açardı ve yangın çıkardı.
0: Yangın çıkardı ve küçük bir elektrik çarpması olurdu.
3: Evet, evet, evet.
0: Ve esnek vücudumla eğer o koltuğa otursaydım kesinlikle elektrik çarpardı.
3: Evet, evet.
0: Çalıştırabilir miyim?
3: Elbette, tabii.
0: Bir dinleyelim.
3: Lütfen, buyur.
0: Aa, şuna bakın. Harika değil mi? İçeri giriş şekli. Aa, işte başlıyor. Vay canına. Evet, çalışıyor. Yaşıyor ve nefes alıyor. Biliyor musun, sesi oldukça güzel.
3: Evet.
0: Hiç fena değil.
3: Evet, çok güzel gerçekten.
0: Çok güzel. Tamam, motoru kapatalım. Güzel. Chris, hakikaten güzel. Bana söyleyecek çok şey kalmadı. Yola çıkmaya izni olduğuna göre bir teste çıkmak istiyorum. Bu küçük balon otomobili yolda denemek istiyorum.
3: Ama bunu kullanırken kesinlikle zorlanacaksın.
0: Harika.
3: Sana söyleyeyim.
0: Pekala, yola ilk çıktığımda biraz eğleneceğimi bekliyordum. Ama direksiyondaki ilk tecrübemin korkutucu olduğu ortaya çıktı. Her an takla atabilir hissi var. Bu otomobilin prototiplerinde 3 tekerlek vardı ama Avrupa'da 4 tekerlek için ısrar ettiler. Muhtemelen stabilite yüzünden. Ama İngiltere'de biz bu otomobili 3 tekerlekli haliyle istedik. Bu şekilde motosiklet sınıfına girebildi ve vergisi daha düşük oldu. Yani eğer bu araç takla atarsa beni suçlamayın. İngiliz halkını suçlayın. Bu küçük gövdede çok temel göstergeler var. Kalorifer yok, açılır tavan haricinde havalandırma yok. Ama bu saçma değil çünkü bu aracın çekici noktası biraz oyuncak gibi olması. Geniş suratlı, farklı ve 50 yıldan sonra bile hala taze hissettiriyor. Gerçekten çok değişik bir araba. Artık korkum geçti. Sinirlenmeye başlıyorum. Çünkü bu araç 4 ileri bir geri vitese sahip. Ve yolda ilerleyebilmek için vitese sert davranmanız gerekiyor. Bu şanzımanda bir sorun var. Çünkü doğru hissettirmiyor. Hadi bebeğim. İşte oldu. Peki elimizde ne var? Motoru iyi durumda olan bir otomobil var. Yeniden boyanmaya ve şanzımanın da biraz ilgiye ihtiyacı var. Peki ben onu istiyor muyum? Bunların iyi durumda olanları 12 bin pound civarında satılıyor. Chris bunun için 10 bin istiyor. Yani dönüp ona 7 bin civarı bir teklif yapacağım. Eğer o parayı alabilirsem belki de daha ucuza, kim bilir. Bu küçük sarı bebek benimle eve gelebilir. Pekala Chris. Neden bilmiyorum ama onu istiyorum. Bu yüzden sana bir teklif yapacağım. Üzerinde yapılması gereken şeyler yüzünden. Neredeyse her yeri elden geçeceği için benim için sadece 6500 pound eder.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır. Biraz aşağı ineceğim. 7500'e ineceğim.
0: Bu araç için 35 yıl önce 25 pound ödedin Chris. Bu sahip olduğun en fazla değerlenen şey. Sana tek bir fiyat vereceğim, tek bir fiyat. Aksi halde buradan gideceğim. 6800 pound ve son teklif.
3: Anlaştık.
0: Evet, kendime bir balon otomobil aldım. Ne yaptım ben? Yaptığım şey kolayca 12 bine satabileceğim bir aracı 7 binden daha ucuza almak. Ama bu haliyle bu mümkün değil. Ellerini çok kirletecek bir mekanikerle konuşmam gerekiyor.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Titanic Deluxe Lara.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
8: Çikolataların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 19 Mayıs tarihinde çikolatalarda ve çikolata kaplamalı barlarda aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros, hepimize iyi gelecek.
10: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trend dışında her şeyi çekerim.
14: Püskücüne bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
15: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
16: 5G. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
19: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
20: Bu gerçekten dehşet verici.
21: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
22: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
23: Evet.
22: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bir Aisetta balon otomobil aldım. İkonik, nadir ve eğlenceli. Komple boya istediğinden ve şanzımanın sıkıntılı olduğundan söz etmiş miydim? Hadi bebeğim! Ama ne verdim? 7000'den az. Hala sırıtıyorum. Hey, hiç de kötü değil. Bence çok iyi bir anlaşma yaptım. Bunların iyi durumda olanlarının 12.000'e satıldığını düşünürsek ben bunun yarısından biraz fazla ödedim. Hem de sadece bir komple boya isteyen bir araca. Ve bence bunu yapacağız. Ama yine de kar edebiliriz. Bu hayatım boyunca aldığım en küçük ve kısa otomobil. Bunu dünyanın en uzun mekanikerlerinden birine götürüyorum. Ne oldu? Kenara çek. Sanki biri el frenini çekmiş gibi. Çekili değil, hayır. Hayır, el freni boşta. Hayır, hadi ama bana bunu yapma. Bakın, içeri duman geliyor. Bana bunu yapma. Hayır. Olamaz, bir otomobili de römorkun üstünde atölyeye götüremem. Hadi ama yapma bunu. El freni boşta, frenler boşta. Görünüşe göre arka frenlerde bir sorun var. Gerçekten utanç verici ama biliyor musunuz bu aracın mekaniği oldukça basit olmalı. Yani sorun ne olursa olsun et kolayca tamir edecektir. Sorun şu, araç 35 yıldır garajda yatıyormuş. Ben de biraz bacaklarını açmak istedim. Kötü haber, sanırım biraz fazla açtım. Ama iyi haber, telefon ettim, küçük Paul beni almaya geliyor. Büyük bir römorka ihtiyacı olmayacak. Eğer yolda nefesi kesilen bir klasik otomobil almışsanız, sigortasının çekici hizmeti olup olmadığına dikkatlice bakın. Eğer özel bir çekici çağırmak zorunda kalırsanız, yüzlerce poundluk bir faturayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Atölyeye yaklaşık 250 kilometre uzaklıktayız ve oraya doğru gidiyoruz. Nasılsın? İyi misin Ed?
1: İyiyim. Çok sessiz bir giriş oldu.
0: Evet, sessiz bir giriş oldu. Merak etme. Bir sorunu var ve oraya geleceğim. Ama panik yapma. Ciddi bir şey değil.
1: Harika bir küçük otomobil. Küçük Aisetta balon otomobil. Sağdan direksiyonlu ama fark ettiğin gibi o çok küçük. Bense çok büyük.
0: Elbette fark ettim. Aslında bir tane daha alacaktım. Belki paten gibi iki ayağına birer tane giyersin diye düşündüm. Ama Ed, şuna bir baksana. Çalışmak için kusursuz bir araba değil mi? Bir elini havaya kaldır, sonra çevir. Harika değil mi?
1: Dikkatimi çeken ilk şey kaportada bir sürü ezik ve vuruk oldu. Muhtemelen boyaya ihtiyacı
0: olacak. Evet, boya işi gerekecek ama sana neden olduğunu söyleyeyim. Araç tam 35 yıldır aynı kişideymiş.
1: Vay canına.
0: Muhtemelen duyduğum en uzun sahiplik süresi. Ve bütün bu zaman boyunca otomobil garajdaymış. Bu da merdivenlerin, bisikletlerin, boya kutularının üzerine düşen diğer şeylerin kanıtı. Ve boyamamızın bir diğer sebebi eğlenceli bir şey yapma fırsatımız. Çünkü öndeki bu detayı çok seviyorum. Bunu biraz daha öne çıkarmamız gerek. Ve fitilleri de değiştirmeliyiz. Bunlar çok kötü durumda. Ve şuna bir bak. Bu biraz sıra dışı. Tekerlekleri gördün mü? Orijinal gibi görünebilirler ama aslında bunlar da arka tekerlekler. Önceki sahibi daha güzel dursun diye böyle yapmış ama maalesef tekerlek çamurluktan daha dışarıda durduğu için muayeneden geçememiş. Bu yüzden böyle bir şey yapmışlar.
1: Vay canına, silindirle çalışmış.
0: Yani bunu düzeltmemiz, orijinal jantlar bulmamız ve daha iyi görünmesini sağlamamız gerekiyor. Şimdiden hevesli olduğunu görebiliyorum.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Biraz.
0: 2 metrelik bir dahi mekanik dünyanın en küçük otomobillerinden birinin içine nasıl sığar? Hazır mısın?
1: Bir deneyelim.
0: Hadi, evet, yapabilirsin.
1: Biraz sakat görünüyor.
0: Biraz garip, evet.
1: Pekala. Yolcu tarafı iyi. Hatta güzel. Bir de şoför tarafını deneyelim. Yavaşça kapat çünkü bacaklarına
0: çarpabilir. Evet, dikkatli ol.
1: Evet,
0: gerçekten
1: bu güzel, çok sevdim.
0: İnanılmaz
1: çok
0: bu
1: otomobile sığınma.
0: Şaka gibi doğrusu.
1: Güzel.
0: Koltuklar fark edebileceğin gibi daha iyi zamanlar görmüşler.
1: Evet, güzel değil mi? Biraz sünger kalmış.
0: Vitesi denesene.
1: Biraz evet, ağır değil mi?
0: Biraz ağır. Vitesi geçirmek zor ama iyi haber motorda. Hadi. Hadi dışarı çık.
1: Hı-hı.
0: Elini ver.
1: Tamam.
0: Ver elini.
1: İşte
0: evet, tamam.
1: Oldu.
0: Pekala. Bu aracın motoru, evet, debriyajı yeni. Tek silindir, 300 cc'lik bir makine. Yeni rektifiye edilmiş. Motorda yapılacak
1: peki,
0: bir şey yok.
1: Peki nasıl bu kadar sessiz gelebildi?
0: İşte sorun. Atölyeye getirirken sanki biri el frenini çekmiş gibi oldu. Arka tekerlek kilitlendi. O her neyse tamir edeceğinden
1: eminim. Bunu atölyeye taşımak zor olmasa gerek.
0: Atölyeye taşıyabiliriz ama sana bazı rakamları söyleyeyim Ed. Bu küçük otomobil bittiğinde 12 bin pound edebilir. 12 bin pound.
1: Vay canına.
0: Yani biraz eğlenmemiz için
1: evet.
0: iyi bir fırsat.
1: Tamam.
0: Ve biraz para kazanmamız için. Atölyeyi alalım,
1: alalım
0: mı?
1: Bu taraf bende.
0: Bu taraf da bende.
1: Mike bu aracın üzerinde çalışmanın çok eğlenceli olacağını düşünüyor ve ben de tüm kalbimle ona katılıyorum. Bu geniş suratını, çılgın mühendisliğini seviyorum. Farklı otomobilleri seviyorum ve bu da kesinlikle çok farklı. Ama üzerinde çalışmanın eğlenceli olduğu, kolay olduğu anlamına gelmiyor. Gerçekle yüzleşelim. İçi, dışı ve bir sürü mekanik parçasının ciddi ilgiye ihtiyacı var. Mike'ın arka frenle ilgili küçük sorunu ilgilenmem gereken ilk şey. Şu anda arka tekerlek tamamen kilitlenmiş durumda. İki tarafa da hareket ettiremiyorum ama hareket ettirmeyi denerken fren alt merkezinin kımıldadığını görüyorum. Yani sorun büyük ihtimalle kampananın içindeki fren balatalarında. Bunu anlamanın tek yolu elbette tekerleği söküp, kampanayı da söküp frenleri iyice incelemek. Isetta'nın üzerinde çalışmak gerçekten çok kolay. Parçalara ulaşmak kolay ve mühendislik çok basit. Kampanayı söker sökmez bir şeylerin ters gittiği belli oluyor ve balata düşüyor. Bu biraz rahatlatıcı bir şey. Tam da düşündüğüm gibi balatalar fren pabuçlarından çıkmış hem de ikisi de. Yani olan şu, bu şeyler içeride dolaşıp duruyormuş ve birbirlerinin üzerine denk gelince her şeyi kilitlemişler. Şimdi iyi haber. Sadece balataların değişmesi gerekiyor. Geri kalan her şey düzgün çalışıyor gibi görünüyor ki bu harika. Ama kötü haber, biraz kötü haber. Bunun içini görüyorsunuz değil mi? Kampananın içi geçmişte biraz pasa maruz kalmış. Birileri temizlemeye çalışmış bir tel fırçayla belki. Çok iyi bir iş çıkaramamış. Ve muhtemelen bu biraz yapışkan yüzey balataları pabuçlardan ayırmış. Yani her şeyi tekrar toplamadan önce bu yüzeyden kurtulmalıyız. Şimdi bu yüzeyi tornalayarak temizleyecek bir atölyeye geldim. Merhaba Varnik.
2: Merhaba Ed.
1: Nasıl gidiyor? Kampana bu. Yüzeyi biraz tornalamanı istiyorum.
2: Sorun değil mi?
1: Harika. Tornalama, doğru ebatta bir tornanız yoksa evde yapabileceğiniz bir şey değil. Kampana tornanın aynasına bağlanıyor ve kesici uçta yüzeyi düzeltiyor. Bu iş için Warwick benden sadece bir kahve parası aldı. Yeni bir kampana 50 pound tutabilirdi. Kampanamız tornalandı ve çok daha iyi görünüyor. Yeni balatalara hazır temiz bir yüzey. Ki sıradaki işim de balatalar olacak. Bu otomobilin fren balataları Almanya'da BMW tarafından değil de İngiltere'de üretilmiş. Ve ben de bunlardan bulabiliyorum. Sadece 30 pound. Takmak için yayları takıyorum ve yerlerine oturuyorlar. Özel bir yetenek gerekmiyor. Balatalarımız artık yerinde. Güzel ve yeniler. Tek yapmam gereken yeni tornalanmış kampanamı takmak.

0: Bu büyük bir ilerleme. En azından otomobil artık atölyeden çıkabilecek. Mike ağır ve zor vites geçişlerinden şikayetçiydi. Isetta'nın vites bağlantısını biliyorum. Şanzıman ve vites kolu arasındaki bağlantı genellikle sorun yaratabiliyor. Bu yüzden önce ona bakacağım. Aradığım bağlantı tam burada. Kolay bir yerde. Metal parçalar arasında kauçuk burçlar var. Bir tane de motorun derinliklerinde. Yani işe bunlarla başlayacağım. Dolayısıyla bunları sökeceğim. Kauçuk burçlar eklemli bir çubuk olan bağlantıyı tutuyor. Ve büyük kısmı çok kötü durumda. Yani vites değiştirmek istediğiniz zaman bağlantı istediğiniz vitese geçmeyebiliyor. 4 poundluk bir kit onları daha dayanıklı olanlarla değiştirmemi sağlıyor. Bu sorunu çözecek mi? Pekala bir deneyelim. Aa, şuna bakın. Çok daha rahat. Şimdiye kadar otomobil bana karşı iyiydi. Ve aslında bütün bu mekanik tamiratlar otomobilin kendisi kadar küçüktü. Güzel günler.
1: Bir koleksiyon otomobiline nasıl daha fazla değer katılır? Bir yöntem küçük detaylara önem vermek. Direksiyonumuz daha iyi zamanlar görmüş ve ben de onlarca yıldır direksiyon tamir eden bir atölyeye geldim. Steve, nasılsın dostum? Ben Mike.
2: Merhaba.
1: Telefonda konuşmuştuk.
2: Merhaba Mike.
1: Çok çalışan bir adam görüyorum.
2: Evet, evet.
1: Seninle konuştuğumuzda küçük bir Isetta'nın direksiyonundan bahsetmiştim.
2: Tamam.
1: Buna ne yapabiliriz?
2: Katlayabiliriz.
1: Evet.
2: Ama fazla dayanmaz. Hemen kırılır. Çok fazla.
1: Tamam, peki yapılacak en iyi şey nedir?
2: En iyi şey aslında yeniden yapmak.
1: Sıfırdan bir çember mi yapacaksın? Steve eski plastik çemberden kurtuluyor. Daha sonra bir plastik jel kotu renklendiriyor ve direksiyonun kalıbına sürüyor. Sonra plastik reçine ve fiberglass'ı karıştırıp kalıba döküyor. Bütün bu karmaşık parçalar burada üretilmiş gibi görünüyor.
2: Burada yapıldı. Bu kadar. Şimdi sıkabiliriz.
1: Pekala. Kuruması ne kadar sürüyor?
2: Yarım saat kadar.
1: Yarım saat mi?
2: Evet. Sert değil. Jel hali dedikleri halde şu anda. İşte.
1: İşte işin kirli kısmı. Şuna bir bakın. Yarım saat sonra elimizde direksiyona benzer bir şey olacak. Öyle mi?
2: Evet. Umarım.
1: İşte başlıyoruz.
2: Şuradan biraz yüklenelim. Biraz da buradan. Biraz kaldıralım. Bakalım. Ah işte çıktı.
1: Oh.
2: İşte bu kadar.
1: Bitti mi? Tamam mı? Şuna bakın, harika değil mi? Şimdiden görebiliyorum, muhteşem.
2: Artık tek parça.
1: Bunu temizleyeceksin değil mi?
2: Şimdi temizleyeceğim, evet.
1: Harika. Sonra çember trimleniyor, cilalanıyor ve en üst kaliteye ulaşıyor. Ama bu çok hızlı bir işlem değil ve birkaç gün daha sürecek. Fiyatı 200 pound civarı. Şuna bir bakın. Steve harika bir iş yaptı ve bütün o işlemlerden sonra bunun işi hala bitmedi. Hala temizlenmesi, boyanması var. Kollarla, göbekle ilgilenmesi gerekiyor. Yepyeni görünecek. Şimdi bunu Steve'e bırakıyorum ama bitmiş halini görmek için sabırsızım. Şimdiye kadar Ed, Isetta'nın fren sorununu çözdü ama yakın zamanda otomobildeki en büyük işi de çözmesi gerekecek pahalı bir komple boya işi.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
2: Break. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
8: Bu otomobil küçük olabilir ama efsanesi büyük. Ve bu Aisette balon otomobil bizim. Ama türünün en iyi örneği değil. Oo, ne oldu? Ama şimdilik eğer onu kusursuz yapabilirsek değerine 5000 pound ilave edebiliriz.
9: Aisette'mizin mekanik sorunları çözüldü artık biraz daha büyük olan bir şeyle. Bu otomobilin en kötü sorunuyla. Kaporta ile uğraşabilirim. Belki bu biraz ağır gelebilir çünkü aslında altta olup görünmeyen her şey şasi gibi gerçekten çok iyi durumda. Ve bu iyi bir şey. Çünkü bunun gibi bir otomobilde bu sorunlar başınızı çok ağrıtabilir. Görebileceğiniz gibi kaporta çok iyi durumda değil. Her yerinde vuruklar, ezikler, çizikler var. Ve bunların çözülmesi gerek. Komple boya yapılması gerekiyor. Ve bu da soyma işlemiyle başlıyor. Ama bundan önce bu ön çamurluklara bakmalıyım. Şimdi öndeki bu arka tekerlekleri otomobilin orijinal ön tekerlekleriyle değiştireceğimizi biliyoruz. Buradaki asıl fark offset. Şu anda bu tekerlekler biraz daha dışarıda duruyorlar. Standart tekerleklerse çamurluğun biraz daha içinde duracaklar. Ve bu da elbette bu çirkin kenarlara ihtiyacımız olmadığı anlamına geliyor. Bunlardan kurtulmak için önce metale kadar ineceğiz. Sonra da işleyerek orijinal formunu vermeye çalışacağız. Boyayı sökmeye başladığımda metali geri kıvırabileceğim bariz bir çizgi görmeyi umuyorum. Ama endişelendirici bir şekilde sadece kaynak izleri görebiliyorum. Bu çamurluk geçmişte değiştirilmiş olabilir ve eğer durum buysa yeniden şekillendiremeyebilirim. Daha fazla boya söktükçe daha fazla kaynak izi görüyorum. Şüphelerim doğrulanıyor. Yapabileceğim tek şey metali kesip, sipariş edeceğim yeni bir panelden keseceğim bir saçla yenilemek. Ama uğraşmam gereken bir sürü şey var. Yani soymaya başlasam iyi olur. Aisette'nin yan tarafını tamamen değiştirmem gerekmiyor. Sadece Almanya'dan gelecek yeni bir set tamir paneli sipariş edeceğim. Onlar gelene kadar otomobilin geri kalanını sökerek kendimi oyalıyorum. Ki bu da en azından bir günlük iş. Gövdeyi soyduktan sonra kaportada metale kadar iniyorum. Bu sadece son kat boyayı sökmekten çok daha büyük bir iş. Ama işin sonunda çok daha güzel bir boyamız olacak. Ya zavallı ben. İşte bitti. Küçük Aisette'mizde artık boya kalmadı. Ya da en azından sökmeyi umursadığım kadarını söktüm. Ama harika görünüyor. Ve birkaç göçük daha keşfettim. Ama hiçbir şey çok kötü değil. Ki bu harika. Artık boyaya girmeye neredeyse hazır. Ama elbette boyadan önce ön çamurluklara bir daha bakmalıyım. Ve neyse ki yeni panellerimiz geldi. Ve tabii ki kaynak yapmadan önce biraz temizlenmeliyim. Çamurluklar yapbozun sadece birer parçası. Geçmişte şiddet görmüş kaportanın alt kısımlarını da tamir etmeliyim. Kötü durumdaki metalleri kesmeden önce tam olarak nereyi keseceğimden emin olmalıyım. Neyse ki orijinal kat yerleri otomobilin üzerindeki parçada duruyor. Ve yeni parçadaki kat yeriyle tam olarak uyacak. Bu ipucunu kullanarak tam olarak nereyi işaretlemem gerektiğini görebilirim. Çürümüş metal kesildikten sonra altındaki metalin de geçmişteki özensiz tamirat yüzünden paslandığı ortaya çıkıyor. Ve bunun da yenilenmesi gerek. Öncelikle çamurluk içi için kestiğim çelik paneli kaynatıyorum. Şu an çok mutluyum. Tam olarak yerine oturuyor. Şimdi kaynağa başlayabiliriz. Her zamanki gibi bir çift mıknatıs kullanarak bu paneli sabitleyeceğim. Birazdan sonsuza kadar sabitlenecek. Gaz altı kaynağının da yardımıyla yapbozun ilk parçasını monte ediyorum. Sıradaki işim çamurluğun üst kısmındaki çürük parçayı kesip yeni paneli tam olarak ayarlamak. Yavaş bir işlem ama hatasız olmak zorunda. Bence şimdi çok iyi görünüyor, yani tek yapmam gereken yerine kaynatmak. İki farklı kaynak yöntemi kullanacağım. Birincisi punta kaynağı. Çünkü eğer dikiş kaynağı yaparsam sıcaklık çok yükselir ve bu kadar emekle yaptığım bütün bu paneller mahvolur. Bu yüzden her seferde bir punta atacağım. Soğumasına izin vereceğim. Bu şekilde paneli güzelce kaynatacağım. Ama bu panel orijinalde de punta kaynağı ile birleştirilmiş ve elbette punta kaynağı yapmadan önce iki metal yüzeyi de koruyucuyla astarlamak gerek. Elektriği ileten özel bir astar olmak zorunda ki sonunda da yapacağımız punta kaynağı işe yarasın. Sonunda uzun süre önce başladığım işi yapabiliyorum. Astarlama bittikten sonra önce çamurluğun üst kısmını, sonra da alt paneli kaynaklıyorum. Pekala, yapbozun son parçası bu küçük parça. İşimiz neredeyse bitti. Panellerdeki kilit yapısal noktalara özel punta kaynağı yapıyorum. Kaynakları temizliyorum ve Aysett de sonunda iyi görünüyor. Bu iş birkaç saatlik bir iş olmalıydı ama iki günlük bir maratona dönüştü. Bir kaportacı bu iş için birkaç yüz pound isteyebilir. Küçük Aysett'imiz dönüm noktasına ulaştı. Hiçbir şey bundan daha kötü olmayacak. Elbette yorgun ve yaralı görünüyor ama çamurluklardaki sorunu hallettik. Boyahaneye hazırladık. Hangi renk olacağını henüz bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki şu andan itibaren işler çok daha iyiye gidecek.
8: Evet, nasılsın dostum? Vay canına, küçük Aysett'imize bak. Eski numaralarını yaptığını görüyorum.
9: Aslında büyük bir ilerleme kaydettik. Öncelikle sıkışmış arka freni hatırlıyor musun? Onu hallettim, yeniledim ve şimdi çok güzel gidiyor. Ama fark ettiğin üzere kaportada büyük işler yaptım. Geri kıvırmamı istediğin çamurlukları hatırlıyor musun?
8: Çamurlukların kenarlarını kıvır.
9: Her zamanki gibi o iş bir kabusa dönüştü. Bol miktarda eski çürük metal kesip yerlerine yeni metal parçalar koydum ve gerçekten kabus gibiydi.
8: Bunlar senin yapmayı sevdiğin şeyler ve bunun kanıtlarını da yerde görebiliyorum. Görünüşe göre sıkı çalışmışsın. Tebrik ederim. Toplandığı zaman harika görünecek. Peki ne renk yapıyoruz? Hangi renk olacak?
9: Düşünüyordum da bu çıplak metal görünümünü gerçekten çok seviyorum. Bu yüzden neden krom yapmayalım ha? Krom bir Aysett'i düşünebiliyor musun? Kırmızı velur iç döşemeler harika olurdu.
8: Bayıldım. Krom küçük Aysett'te. Velur döşemeler kulağa harika geliyor ama bunu yapmayacağız. Çünkü bu otomobilin hayranları orijinal renkleri seviyorlar. Ve iyi bir tanesi 12 bin pound'a satılabilir. Ve direksiyonu orijinal özelliklerinde yenilettim. Sana geliyor yolda. Yani her şey bir araya geldi. ...dinde harika görünecek. Ama ne yaparsak yapalım Ed, senin hala biraz daha çalışman gerek.
9: Aysett'imizin yeniden doğuş anı geldi. Farklı bir renkte. Renk seçimi çok önemli bir karar. Satabileceğimiz fiyatı ciddi şekilde etkiler. Çok heyecan verici. Aysett'imiz boyahaneden döndü. Mike'la ben hangi rengi seçeceğimiz hakkında ciddi bir tartışma yaptık. Klasik orijinal sarıyı seçebilirdik. Belki güzel bir fıstık yeşili ya da mavi kombinasyonu. Krom da harika olabilirdi. Ama sonunda bunu seçtik. Japon kırmızısı ve tüy beyazı. Aslında bu fabrika çıkışı alınabilen orijinal bir kombinasyon. Ve otomobilin harika hatlarının ortaya çıkmasına da yardım ediyor. Ve bu kadar vurucu bir renk seçmemizin sebebi elbette Aysett sahiplerinin derinlerde bir yerde gerçekten fark edilmek istemeleri. Sanırım artık her şeyi geri takma zamanı geldi. Ve otomobil çok küçük olduğu için bu iş size kolay gibi görünebilir ama aslında öyle değil. Bu Aysett küçük olabilir ama onu toplamak birçok açıdan büyük bir iş. Neyse ki açılır tavan arka tarafa kolayca monte ediliyor. Burada önemli olan şey metal desteğin iki uçta da tamamen düzgün olması gerektiği. Çünkü genellikle zamanla eğiliyorlar ve öne bakan fitil işe yaramaz hale geliyor. Bizimki elbette kusursuz. Camları monte etmek eski otomobillerle uğraşmış herkesin tanıyacağı yetenekler gerektiriyor. Camların araca yapıştırıldığı yeni otomobillerin aksine bu güzel küçük klasik otomobil eski usul cam fitilleri kullanıyor. Şimdi tek yapmamız gereken burada gördüğünüz parça metal çerçeve üzerine geliyor. Bu tarafı da camın kendisi için. Cam bu kordonla yerinde tutuluyor. İş bittiğinde çok güzel görünecek. Ve ayrıca yapması da gerçekten çok basit. Bu eski çatlak fitillerin yerini alan cam fitilleri İngiliz bir firmada 70 pound'a bulunabiliyor. İlk takılacak olan arka cam biraz uğraş gerektiriyor. İlk önceliğimiz elbette camı kırmamak. Ama fitile zarar vermek de çok kolay, özellikle de köşelerde. Benim devam etmemi sağlayan bir camcının bu işi yapmak için 200 pound alacağını bilmem. Bu küçük alet kordonu yerine yerleştirmek için özel olarak tasarlanmış. İşi kendiniz yapmak istiyorsanız bunu internetten alabilirsiniz. Ama bu iş sabır istiyor. Bence krom güzel oldu. Stop lenslerinin içini temizleme, ampulleri değiştirme ve bütün elektrik bağlantılarını kontrol etme işlerini de bitirdim. Her şeyin çalıştığını, bütün civataların ya sağlam, bu işi yapmak için 200 pound alacağını bilmem. Bu küçük alet kordonu yerine yerleştirmek için özel olarak tasarlanmış. İşi kendiniz yapmak istiyorsanız bunu internetten alabilirsiniz. Ama bu iş sabır istiyor. Bence krom güzel oldu. Stop lenslerinin içini temizleme,

Aiset Thomas'ın arka tamponu yoktu. Bu yüzden 200 pound'a Amerika'dan gelen bir krom arka tampon aldım. Şimdi işin zor kısmı. Şimdiye kadar her şey iyi gitti. Ama işler şimdi zorlaşıyor. Çünkü yan camlardan oluşan bu yapbozu çözmeliyim. Çok zorlayıcı olmalarıyla meşhurlardır. Yan camlar sabit ve kayan parçalardan oluşuyor. Önce gövdedeki yerlerine silikon sürüyorum ve yerlerine perçinliyorum. Fitiller aradaki boşluğa takılıyor. Şimdiden biraz zorlu görünüyor. Burada kilit kordonu için küçük bir kanal var. Ve bu kanalın tamamen kapalı olduğunu görebiliyorsunuz. Buraya camı sokmam gerekiyor ki en az 4-5 milimetre kalınlığında. Bu çok zor olacak. Bu yüzden bol miktarda kaydırıcıya ihtiyacım olacak. Ve bir de kullanışlı bir ipucu. Biraz kaynar suyla bu fitili esneteceğim ve bolca güreşeceğim. Çok zor bir iş. Eğer bu işe yaramazsa ne yapacağımı bilmiyorum. Fitilleri kesemeyiz. Bu tam bir baş ağrısı. Şunu söylemeliyim ki bu camı yeni fitilin içine itme imkanım yok gibi görünüyor. Boşluk yeterince geniş değil ve dürüst olmak gerekirse camı da kırmak istemiyorum çünkü başka bir tane bulamayabiliriz. Bir B planına ihtiyacım var. Fitili önce cama takıp dış tarafına kaydırıcı sıvı sıkınca sonunda olması gereken oluyor. Oldu. Kayan camı ardından da her şeyi yerinde tutacak kordonu takıyorum. Biraz zaman aldı ama camları takıldıktan sonra Aiset'te harika görünüyor. Bunun gibi kayan camlar otomobil dünyasından 20 yıl önce kayboldular ama bence karakter katıyorlar. Yapmak için sabırsızlandığım başka bir değişiklik de jantlar. Orijinal çelik jantlar aldım. Eskilerinden birkaç santimetre daha inceler. Ve beyaza boyadım. Büyük bir ilerleme. Cam işi kesinlikle beni zorladı ama diğer bütün küçük parçaların da takılmasıyla işin sonuna yaklaştığımızı hissetmeye başladım. Umalım da küçük harika Aiset'imizdeki diğer işler biraz daha kolay olsun.

0: bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labne ye.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
7: Tabii.
8: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
0: Damla?
5: Bence çok eğlenceli.
0: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
2: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti.

0: lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
3: Kredi kartım hadi.
4: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
7: Üç tekerlekli bir yıldız üzerinde çalışıyoruz. BMW Isetta Balon Otomobil. Onu 7.000'den ucuza aldım ve 12.000'e satmak istiyorum. Bu yüzden Et otomobili yeniledi. Çünkü en yüksek paraya ancak en iyi otomobiller satılır.
8: Isetta'mızda artık son düzlükteyiz. Küçük BMW'mize bütün parçaları geri takıyorum ve bittiğinde daha iyi görünmesi için bu parçaların birçoğu ya yenilenecek ya da değiştirilecek ya da yükseltilecek. Farlar Isetta'nın görünümünün büyük birer parçası. Genellikle gövde renginde olurlar ama Mike krom kaplattı. Evet, standart değil ama amaç canlı kırmızı rengin yanında dikkat çekebilmesi. Bu otomobilin elektrik sistemi motosiklet kadar basit ve sadece kabloları tesisata bağlamam yeterli. Bence 75 pound'un her penisine değmiş ve bir kereliğine iyi bir fikirdi Bay B. Kablolamayı bitirdim. Elbette kontrol etmem gerekiyor. Önce farlar. Harika. Bu kısa farlar, bu da uzunlar. Harika, bence çok güzel görünüyorlar. Yeni döşeme panelleri satın alamıyorsunuz. Bu yüzden eski panelleri kalıp olarak kullanıp, döşemecime yerine kolayca oturacak yeni vinil paneller yaptırdım. Sonra düğmeleri ve iç mekanın geri kalanını monte ediyorum. Ve şimdi özel bir şey. Otomobili boyayacağımız renge karar verirken bu koltuğu döşemeciye gönderdim. Ve biraz iddialı, krom farlar gibi, hiç standart değil ama otomobilin geri kalanıyla uyumlu. Ve kırmızı kumaşta kesinlikle harika görünüyor. Elbette buradaki beyaz kısımdan da kurtulduk. Bunu temizlemesi çok ama çok daha kolay olacak. Yeni döşeme 200 pound tuttu. Ama görüntüsü beni fazlasıyla tatmin etti. Orijinal taban halısını kullanıyorum. Ama merak etmeyin, tamamen temizlendi. 2 saat sonra iç mekan neredeyse tamam. Artık bitişe çok yaklaştık. Kesinlikle bunu hissedebiliyorum. Ve şimdi de Mike'ın yenilettiği direksiyonu takma zamanı geldi. Şuna bir bakar mısınız? Ne kadar da güzel görünüyor değil mi? Neredeyse yeni gibi diyebilirim. Ve bu otomobilin iç mekan işlerini bitirecek. Eski tampon hurdalığı boyladı. Siyahtı ve çok kötü durumdaydı. Bu yüzden elimi Mike'ın cebine attım ve 275 pound'a yeni bir tampon aldım. Sonunda en büyük parçayı otomobile takma zamanı. Pekala, kapı biraz büyük ve dengesiz. Boyamız da yepyeni. Yani bunu güvenle halledebilmek için dostumuz Paul bana yardım edecek. Kapı menteşesi Isetta'nın yaygın sorun noktası. Bu yüzden otomobile takmadan önce menteşenin kusursuz çalıştığından emin olmalıyım. Böyle bir boya sonrası toplama işleminin işçiliği 1000 pound tutabilir. Yani bu işi kendiniz yapsanız iyi olur. Son dokunuşlarla bu harika Isetta'daki işler bitiyor. Bu küçük otomobilin yolu gerçekten uzundu. Gerçek anlamda onlarca yıl yattıktan sonra kısa bir zamanda tamir edildi. Döşemeleri, hatta rengi değiştirildi. Ve bütün bu yapılanlara değdi mi sizce? Bence kesinlikle değdi.
7: Isetta adeta bir elmas. Her zaman küçüktü ama şekli kusursuzdu. Aslında amacı A'dan B'ye ucuz bir şekilde gitmekti ama bir tasarım ikonu haline geldi. Bu BMW iSetta uzun zamandır satılıktı ve ben de bunu fiyatı düşürmekte kullandım. 6800 pound son teklif.
3: Anlaştık.
7: Evet, bir balon otomobili aldım. Ama garajda geçen 35 yıldan sonra iSetta uzun eve dönüş yoluna hazır değildi. O da neydi? Evet, arka fren sistemini söküp tamir etti ve sert geçen vitesi onardı.
8: Çok daha yumuşak.
7: iSetta'nın şasisi iyi durumdaydı ama gövdenin geri kalanının ilgiye ihtiyacı vardı. Evet, beklediğinden biraz daha fazla çalıştı ve çamurlukları keserek yeni parçalar kaynattı. Komple boya baştan beri yapılacaklar listesindeydi ve canlı bir orijinal rengin ilgiyi ve eğlence faktörünü arttıracağına karar verdik.
8: iSetta sahipleri fark edilmek istiyor.
7: Ve iyileştirilmiş iç ve dış mekan detaylarıyla iSetta'mız yeniden doğdu. Paramızı nasıl harcadık? Otomobil 6800 pound'tu ve her aşamada kaliteli olması için para harcamaya devam ettik. Toplam harcamamız 10.500 pound oldu. Oh, hadi oradan Ed. İmkanı yok. Hayır, bu aynı otomobil olamaz. Bu inanılmaz. Şu boyaya bak. Ed, bu harika.
8: Teşekkür ederim. Bu aslında komple bir restorasyon oldu. Çamurluklarda bana yaptırdığın iş tam bir kabustu. Ama söylemek zorundayım ki boyaya bayıldım. Ayrıca krom farlara da bayıldım. Harikalar.
7: Evet, kesinlikle muhteşem. Kesinlikle ülkedeki en iyilerden biri olmuş.
8: Sanırım haklısın.
7: Yola çıkmak için sabırsızlanıyorum. Harika olacak. Küçük otomobilimizi bir test sürüşüne çıkaralım. Sihirli ve gizemli bir tur olacak. Biraz ciddi giyinsen iyi olur. İşte bu kadar. Hazır mısın?
8: Kesinlikle hazırım
7: dostum.
8: Tamam,
7: geç sen kullan.
8: Ne?
7: Evet sen kullanabilirsin.
8: Sanırım sığamayacağım.
7: Biraz sıkışınca sığarsın.
8: Pekala, deneyeceğim. Burada çok fazla yer yok çünkü.
7: Evet, biraz daha ilerlemen gerek. Evet,
8: pekala.
7: Evet, işte böyle.
8: Gel bakalım.
7: Bu eğlenceli olacak.
8: Evet. Sanırım hazırız.
7: Hadi.
8: Yana yat, yana yat.
7: Yatıyorum.
8: Ah Tanrım, durmak zorundayım.
7: Frenler nasıl? Daha önce dizlik takmam gereken bir otomobil kullanmamıştım.
8: Pekala Michael, genellikle test sürüşlerinde bizi egzotik yerlere götürürsün ama şimdi Berkshire'dayız. Daha az estetik bir yer. Bir tarafımızda alışveriş merkezleri, bir tarafımızda da ofis binaları var. Söyler misin, böyle bir yerde bizi nereye götürüyorsun?
7: Saatte 35 kilometre hızla bizim gibi iki ağır insanı taşımak için tasarlanmamış bir otomobilde süründüğümüzü de unutuyorsun ama. Yani biraz zorlu olabilir ve arkana bir bak. Bak arkaya. Gördün mü, arkamızda kamyon var.
8: Bizden çok daha
7: evet,
8: hızlı.
7: Evet, arkamızda uzun bir kuyruk olacak. Aslında seni sürpriz bir yere götürüyorum. Bir potansiyel alıcıyla buluşacağız. Evet, senin yanımda para üstü olarak götürüyorum.
8: Güzel.
7: Ve bu alıcının bu otomobili üreten kişi olduğunu öğrenince şaşırabilirsin.
8: Hiç inandırıcı değil dostum.
7: Hayır, gerçekten çok ciddiyim. Doğru boya kodlarını almam gerekiyordu ve BMW'den biriyle konuştum. Onlara aracı anlattım ve adam bana aracı kendilerinin tarihi test araçları arasına koymakla ilgilenebileceğini söyledi.
8: Bu muhteşem.
7: Yani şimdi onları görmeye, onlara aracı göstermeye gidiyoruz.
8: Harika.
7: Değil mi?
8: Evet. Evet, işte geldik.
7: Vay canına, şu otomobillere bak.
8: Harika.
7: Çok güzeller.
8: Şuna bakar mısın? Bir gün bunlardan
7: kesinlikle
8: bir tane yapmalıyız. Vay canına, şuna bak.
7: Evet, çok güzel. Dokunma, hiçbir şeye dokunma. Evet, bunların hiçbirinin parasını ödeyemeyiz. Buraya gel.
8: Harika şeyler.
7: Kesinlikle doğru yerdeyiz.
8: Kesinlikle.
7: Aha.
3: Nasılsın?
7: Chris.
3: Evet,
7: Chris,
3: merhaba.
7: Sen pazarlama müdürüsün ve bu harika test aracı filosundan sorumlusun.
3: Memnun oldum.
7: Bu Ed.
3: Merhaba.
8: Merhaba,
3: güzeller,
8: memnun oldum.
7: Bunlar ne harika otomobiller. İnanılmazlar.
3: Bu daha.
7: Aa, beğendiğine sevindim.
3: Ben yine bayıldım. Adı ne?
8: Aslında Japon kırmızısı üstü. Üstüne beyaz. Fabrika çıkışında seçilebilen orijinal renklerden biriymiş. Orijinal olmayan tek şey bu krom farlar. Mike'ın fikriydi ama bence otomobili çok güzel gösteriyor.
3: Evet, söyledim. Otomobile uyuyor.
7: Güzel değil mi? İçini görene kadar bekle.
3: Aa, bu harika. İçine bayıldım.
7: Evet, iç mekanda çok fazla şey yapıldı. Yeni koltuklar, beyaz şeritler.
3: Direksiyon da yeni.
7: Yeni direksiyon elde işlendi. Orijinal direksiyonun kalıbıyla üretildi ve bununla gerçekten gurur duyuyoruz. Kesinlikle harika.
3: Çok güzel, gerçekten. Harika bir iş çıkarmışsınız.
8: Teşekkür ederim.
7: Çok teşekkür ederim.
3: Gerçekten beğendim.
7: Bunun gibi bir küçük otomobili alıp ne amaçla kullanacaksınız?
3: Bunun gibi bir otomobil bizim klasik otomobillerimizde iyi bir görüntüye sahip olacaktır. Birçok güzel BMW'miz var. Organizasyonlarda kullanıyoruz. Müşterilerimiz onları yollarda görmeyi seviyor. Bunun gibi bir otomobil de pastanın üzerindeki krema olacak.
7: Pekala, gördüğün gibi bu otomobilde çok emek var. Küçük Isetta'mızda çok gurur duyuyoruz. Yani umarım elimiz kalsın ama bu tek fiyatlı tek bir anlaşma. 12 bin pound.
3: 12 bin pound.
7: Evet.
3: 3 tekerlek için.
7: Evet.
3: Anlaştık Mike.
7: Harika.
3: Teşekkür ederim.
7: Tebrik ederim.
3: Çok teşekkür ederim.
7: Chris otomobili sevdi. Belki de daha fazla istemeliydim. Ama 1500 poundluk bir kar harika bir sonuç. Evet, küçük Isetta'mız için daha iyi bir son düşünemezdik. Ve daha iyi haber, sadece bir yerde park edilmeyecek. Her gün dünyanın her yerinde basın tarafından kullanılacak ve fotoğrafları çekilecek. Yani gözünüz yollarda olsun. Eğer daha fazla klasik otomobilin yollara dönüşünü izlemek istiyorsanız, tamirat tadilatta bize katılın. Hoşça kalın.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi

0: yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
8: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
11: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
12: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
11: Bir fırsat.
13: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

0: Bazı arabalar olağanüstü büyüleyicidir. Ve Mustang Fastback bunlardan biri. Oo, şunu bir dinleyin. Ama 40 yıldan daha yaşlı olan bu araba tamircim Ed için asla kolay bir iş olmayacak.
1: Her şeyden önce bunların elden geçirilmesi gerek.
0: Arabanın kaporta işçiliği bir film yıldızı gibi mükemmel olmalı.
1: Ha, bu mükemmel, aynı filmlerde olduğu gibi.
0: Bu programda ben eskimiş klasik arabaları satın alıyorum ve Ed onları tamir edip mükemmelleştiriyor. Sonrasında kar etmeyi umarak onları satıyoruz. Bu oldukça ağır bir klasik araba. 1967 model Ford Mustang GT. Adı bile bir efsane. Fastback. Kükreyen 300 fren beygirlik V8 motor ön lastikleri yerden kesip yola meydan okuyor. Bu büyüsüyle sizi etkileyen bir performans arabası. Piyasaya çıkışıyla araba fanlarını büyüledi. Ama Mustang sadece havalı bir film yıldızı değil. O sadece güzel bir araba değil. O Amerika'nın bir parçası ve dünyanın en ikonlaşmış arabalarından biri. Her köşesi bir yol hikayesi. Ferrari'den bile daha baş döndürücü ve kendime söz veriyorum, bir tane alacağım. Farklı dönemlerden birçok farklı türde Mustang var. Ama ben Amerika'ya özel bir modeli bulmak için geldim. 1967 model Mustang Fastback. Bullet filmiyle meşhur oldu ve filmde arabayı Steve McQueen kullanıyordu. Al, başlasın. İyi bir Fastback'e $40,000 vermek yerine bütçemi bunun yarısı olarak belirledim ve şimdi Los Angeles'taki ilanları tarıyorum. Bu düşük seviyede bir fiyat. O yüzden üzerinde biraz çalışılması gereken araçlar çıkıyor. Biraz çalışmadan çekinmiyorum ama böyle paslı arabalara da bakmayacağım. İşte burada. Ekrandan üzerime doğru gelen Kaliforniya sahipli bir araba, siyah, 4 boğazlı karbüratörü var. Sanırım hiç teklif almamış. $25,500 burada duruyor işte. 6 yıldır garajda duruyormuş. Motoru güzel görünüyor ve bence bir telefon etmeye değer. Satıcı Larry, Mustang'i bir proje için alan ancak tamamlayamayan bir koleksiyoncu. Bu araba A koduna sahip. Bu orijinal olduğu anlamına geliyor. Tamam, evet Larry, bu mükemmel. Evet, hoşça kal. Vay canına, bu araba şimdi ilginç görünmeye başladı. Larry arabanın sorunu yok dedi ve onu fazla kullanmamış. Bu telefondan değer biçmenin zor olduğu araçlardan biri. Gidip ona yakından bakmalıyım. O zaman hadi yola koyulalım. Ve Amerika'da çok fazla otoyol var. Biliyor musunuz, bunun gibi bir şey gördüğünde tüm o uzun yolculuklara değiyor. Şuna bir bak. Vay canına, ne araba ama. Olağanüstü bir Mustang Fastback. Gerçek bir Amerikan efsanesi. Ve siz telefonda konuştum beyefendi olmalısınız.
2: Benim. Merhaba. Hoş geldin Mike.
0: Sizinle tanışmak çok güzel. Ne araba ama. Bize onun hakkında ne söyleyeceksiniz?
2: Orijinal bir Kaliforniya arabası. Birkaç ay önce aldım. Onu bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü hiç paslanmamıştı. Planım onu restore etmekti ama zaman ve ekonomik nedenlerden fikrimi değiştirdim.
0: Bu parlak siyah görünümü seviyorum ama görüyorum ki Kaliforniya güneşi boyayla biraz ilgilenmiş. Boyası kötü bir şekilde solmuş, öyle değil mi? Hem bu tampondaki hem de kaportadaki boyada kabarmalar var. O yüzden yeniden boyanmalı. Ama eminim ki bu küçük çöküntüden Kaliforniya güneşi sorumlu değildir.
2: Hayır, değil. Ne oldu bilmiyorum. Aldığımda böyleydi işte.
0: Muhtemelen bu çamurluğu değiştiririz.
2: Ha, olabilir. O tampon aslında yabancı bir parça. Orijinal değil. Araba için bir çift tampon edinmiştim. Belki onları takabiliriz.
0: Hadi ön tarafa bir bakalım. Dört nala koşan bu küçük Mustang'i çok seviyorum.
2: Evet. Harika.
0: Çok güzel. Arkadaki bu şekli beğendim. Bana Ford Capri diye adlandırılan antika bir İngiliz arabasını hatırlattı. Yani bu araba sanki 45 yaşının üzerinde ve bir sahibi
2: bu
0: var.
2: Bu doğru.
0: Göz alıcı. İçerisine elbette bakalım mı? Binmek için heyecanlanıyorum. Çok hoş.
2: Evet, atla hadi.
0: Bu orta konsolu beğendim. Bu halıları da. Hepsi çok güzel. Koltuklar çok hoş. Arkadakiler de iyi durumda ve göstergeler, bunlar da oldukça güzel.
2: Evet, öyleler.
0: Kapı panelleri iyi durumda. Sadece biraz toparlanmaya ihtiyaçları var. Sorun yok. Çok iyi. Evet, iyi. Çalıştırabilir miyim?
2: Evet, durma, çalıştır.
0: Aa, evet. Bunu seviyorum. Kaportanın içine bir bakalım.
2: Elbette, senin için kaputu açayım.
0: Vay canına, şunun büyüklüğüne evet. Bak. İşte burada. Ne motor ama.
2: Yakın zamanda bu ikinci el motoru taktık. Ama bu bakım görmüş bir motor. Sanırım 8000 kilometre yolu yapmış.
0: Güzel çalışıyor. Bence bununla yola çıkıp bir test sürüşü yapmamak kabalık olur. Senin için sakıncası
2: elbette
0: var mı?
2: Elbette ki yok. Buranın doğusunda çok iyi yollar var. Gidip biraz eğlen.
0: Harika. Larry bu yolların iyi durumda olduğunu söylemişti. Bu yollar bir harika. Evet. Şunu bir dinleyin. Uzun kaputun altındaki V8'den harika sesler geliyor. Ne diyeceğim biliyor musunuz? Eğer siz de benim gibi arabalardan hoşlanıyorsanız, ihtiyacınız olan tek müzik bu motordan geliyor. Bu araba sadece gidiyor, gidiyor ve gidiyor. Bir sorun var, o da direksiyon. Kesinlikle bir sorunu var. Çünkü ellerimi kaldırdığımda hızlı bir şekilde sola dönüyor. Vay canına. Görebiliyorsunuz. Kesinlikle halledilmesi gereken bir sorunu var. Şimdi temiz ve açık bir yoldayız. Hadi frenleri test edelim. Evet, arabayı durduruyorlar ama pedal tam kontrol sağlamıyor. Ya tam frenliyor ya hiç. Bu da fren sisteminin bir yerinde sorun olduğu anlamına geliyor. Bence sistemin bir parçasının kesinlikle elden geçirilmesi gerek. Bu arabanın bir ruhu var. Bu onun karakteri ve tek ihtiyacı yeniden boyanması ve biraz ilgi. Bu arabaya vermek istediğim sevgi böyle bir şey. Peki şimdi istenen parayı verecek miyim? Cevabı biliyor olmalısınız. Hayır. Kurtardığım bir sterlin ben ve Ed için daha fazla kazanç demek. Şimdi geri döneceğim ve bakalım Larry'yi fiyat düşürmeye ikna edebilecek miyim? Aslına bakarsanız bu araba için istediği her bir kuruş buna değer. Ne diyebilirim ki? Bu kullanmak için özel bir araba, öyle değil
2: öyle.
0: Mi? Ama sorunsuz değil. Açıkçası hayal kırıklığına uğradım çünkü daha fazlasını bekliyordum. Bir düşünürsek arabanın altında çok işimiz var. Motorda sorunlar var, frenlerde sorunlar var ve bir de direksiyonda.
2: Bu eski bir araba.
0: Biliyorum, eski bir araba, tamam. Eski bir araba ama fiyatı biraz düşürebilir misin?
2: Fiyatta çok küçük bir oynama yapabilirim.
0: Bu araba için verdiğin ilanda 25 bin dolar istemişsin ama bence 20 bin eder. 20 bin.
2: Bunu yapamam Mike. Bu A koduna sahip bir araba ve dünyanın her tarafından onun için
0: dünyanın
2: bir sürü telefon alıyor.
0: Dünyanın her tarafından telefonlar alıyor olabilirsin ama ben şu an burada tam karşında duruyorum. A kodlu olduğunu biliyorum. Bu herkesin istediği şey ama ben buradayım ve cebimde bir miktar nakit var. Ön çamurluklar hakkında biraz önce konuştuklarımızı ve arabanın orijinalliğini düşünürsek senin için bir şeyler yapabilirim. Teklifimi biraz arttırıyorum ve 21 bin dolara çıkartıyorum. Daha fazla olmaz.
2: Bunu yapma Mike.
0: Hadi ama güneş daha doğmadı bile. 21 bin dolar daha ne istiyorsun?
2: Nakit mi vereceksin?
0: Nakit. Seni temin ederim araba iyi yere
2: gidecek. Tamam, anlaştık.
0: Evet, az önce kendime bir Mustang Fastback aldım. Bu arabayı sürüyor olmanın hayali bile bana yeterliyken onu 21 bin dolara almış olmak bambaşka bir keyif. Bir sonraki hedefim bu arabayı tek parça olarak Birleşik Krallığa götürebilmek. Ama önce bu Mustang'in göründüğü kadar iyi olup olmadığını anlamalıyım.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Benim iyi uyumam lazım. Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
10: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esinir.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
21: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
22: Üst düzey bir meydan okuma.
21: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
23: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
21: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
24: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
25: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
26: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
25: Bir fırsat.
24: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
27: Bir Ford Mustang Fastback. Size ne diyeceğim biliyor musunuz? Eğer siz de benim gibi arabalardan hoşlanıyorsanız, ihtiyacınız olan tek müzik bu motordan geliyor. Biraz ilgiye ihtiyacı var. Çukurları var, boyası kötü durumda ve direksiyon sapıyor. Tüm bu sorunlar eve gittiğimizde et tarafından düzeltilecek. Şimdi İngiltere'ye doğru uzun bir yolculuğa başlamalıyım. Yolculuk zamanı, Amerikan stili. Evet, bu araba benim. 21 bin dolara benim oldu, evet. Bu 15 bin sterlinden daha az. ve İngiltere'de bu fiyata bir arabayı iç kaplamaları ve motor olmadan toptan bir restorasyon gereksinimiyle alabilirsin.
0: Zeki bir çocuk muyum, neyim ben?
27: Bu arabayı İngiltere'ye götürmenin en iyi yolu bir deniz nakliyesi şirketi kullanmak. Gelip arabayı sizin için alıyorlar. Ama ben arabayı limana kendim götürüp birkaç sterlini kendime saklayabilirim. Kutudan yeni çıkmış bu araba iyi çalışıyor ve onu böyle tutmayı amaçlıyorum. Çünkü bunun gibi orijinal bir araba birkaç aptal parçanın takıldığı herhangi bir arabadan daha fazlası eder. Bu arabanın işini 25 bin dolara tamamlamayı amaçlıyorum. Buna parça maliyetleri ve nakliye de dahil. Böylece ben ve Ed için güzel bir kazanç bırakabilir.
1: Oo, çok güzel.
0: Ne düşünüyorsun? Gün ışığında nasıl görünüyor?
1: Aa, bu kesinlikle fantastik 67 Ford Mustang. Bu Steve McQueen'in filmlerinde kullandığından. Bu mükemmel dostum.
0: Öyle mi? Ne düşünüyorsun?
1: Arabaya bayıldım. Gerçekten iyi görünüyor ama muhtemelen yapılması gereken işler üzerinde düşünüp taşınmalıyım.
0: Bunu yapmak zorunda
1: evet,
0: mısın?
1: Evet, şuraya bak.
0: Önce birkaç güzel şey söyleyemez
1: aslında,
0: miydin?
1: Aslında evet. Bence her şeyden önce bu çamurlukla ilgilenmeyiz.
0: Hey, dur bakalım. Dur. Bizi bekle. Ne sevdiğimi bilirsin. Ben de tamirat tadilatın bir parçasıyım ve bu arabayı aldığımda anlaşmaya birkaç orijinal çamurluk ekletmeyi başardım.
1: Açıkçası buna biraz şaşırdım.
0: Evet,
1: güzel
0: teşekkür
1: iş.
0: Ederim.
1: Ayrıca şuraya bakarsak bu tekerlekleri de çıkarmak zorundayız. Ek olarak oldukça çok boya işi var gibi duruyor. Umarım çok maliyetli olmaz.
0: Hadi ama sakin ol biraz. Neyin var senin? Biraz boyaya ve yeni tekerleklere ihtiyacı var. Hadi ama evet, iyice bir yerleş içine.
1: Aa, işte buradayım.
0: Evet, içerisi için ne düşünüyorsun?
1: Aslında sevdim. Gerçekten güzel ve orijinal ama biraz hayal kırıklığı. Dışarıdan bu kadar güzel görünürken içine girince nasıl desem, baştan bir yenilenmeye ihtiyacı var.
0: Sana bu konuda sonuna kadar katılıyorum. Evet, iyi haber şu ki ihtiyacımız olan her şey, mesela gösterge parçaları, paneller, hepsi elde edilebilir şeyler.
1: Sürüşü nasıl?
0: Burada biraz yardımına ihtiyacım var. Direksiyon yüzünden biraz sorunu var. Frenlerde de sorun var. Biraz sertleşmişler. Sen bu yaştaki bir araba için çok şey bekliyorsun ama bunu bu hızdaki bir arabada istemezsin. Kaputun içine baksana.
1: Söylemek zorundayım. Çalışıyormuş gibi görünmüyor. Sanki hiç ilgilenilmemiş ama kesinlikle kullanılmış.
0: O şeytani bir motor. Sorunu yok.
1: Genel planın nedir?
0: Bu arabaya özel olarak elle rötuşlanmış görünümü vermek istiyorum. Yani yeniden boyayacağız, lastiklerini değiştireceğiz, içini yenileyeceğiz. Bu araba için 15 bin sterlin harcadım. Etiket fiyatına 10 bin sterlin eklememiz gerekiyor. Sence yapabilir miyiz?
1: Öğrenmenin tek bir yolu var. Bence artık atölyeye girmeliyiz.
0: Tamam.
1: Atölyeye 67 Ford Mustang getirmek bizim için gerçek bir başarı. Çünkü bu klasik arabaların canavarıdır. Aslına bakarsak dünyadaki en ikonik 10 arabadan biridir. O yüzden varlığı bile eğlendirici. Ama elbette ki işime devam etmeliyim. Çünkü ne kadar güzel görünse de yapılması gereken birçok zor işi var. Dış kaportaya girişmeden bence güvenlik önce gelir. Hadi şu sorunlu direksiyon sistemine bir bakalım. Arabanın altına güzelce bakınca Mike'ın passız bir Mustang almış olmasından dolayı etkilendim. Taban saç parçaları ise içten çürümüş ama hala tek parçalar ki bu iyi haber. Direksiyon sorunları devam ettikçe onu etkileyen birçok şey ortaya çıkacaktır ama ben ilk sorunu buldum. Bu hidrolik direksiyon silindiri. Civatalarından oldukça kötü bir şekilde sızdırıyor ve sıvı yere yayılıyor. Bu hiç iyi değil. Bu direksiyonda bir çeşit sapmaya neden olabilir. Ayrıca yanlama eğiliminin sebebini de bulmam gerekiyor. Ve nereye bakacağımı iyi biliyorum. Çeşitli direksiyon elemanlarını incelemeliyim. Tekerlekleri döndüren, tekerlekleri süspansiyona bağlayan parçaları. Garip bir şey göremiyorum ama genellikle bir sorun varsa bunu hissedebilirsiniz. Bu tip yanlama eğiliminin en klasik sebebi mafsallı bağlantıların eksilmesi veya hasar görmesidir. Aşınmanın nerede olduğunu görmek için süspansiyonu sallıyorum ve aslında bağlantılar iyi görünüyor. Sevk çubuğu iyi görünüyor. Ama arka bağlantılar darmadağın olmuş. Hareketi görebiliyorsunuz. Ayrıca birkaç hasarlı conta dikkatimi çekti. Elbette denge çubuğu içinde birkaç yeni burç gerekli. Sallamaya devam ettiğimde alt süspansiyon koluna ait iç burcun çok fazla oynadığını görebilirsiniz. Bunların hepsi, tüm bu parçalar değişmeli. Tabii aynı değişiklikleri diğer tarafta da uygulamalıyız. İyi haber şu ki Mustang'deki diğer parçaların aksine yeni süspansiyon kolunu bulmak çok kolay olacak. Eski olanı çıkarmalıyım. Bu işin ana kısmı ise kolları süspansiyona bağlayan bilyeli mafsalları kırmak. Tespit somununu vidalanmış olarak bırakıp konik bağlantı yerlerini çekişle zorlayarak kıracağım. İşte bu alt süspansiyon ve araç kontrol kolu. Eğer onu yeni aldığımızla kıyaslarsak, eğer bakarsanız düzgünce bükülmüş olduğunu görebilirsiniz. Alt kısmına bakın. Belli ki geçmişte biraz hasar almış ve şanslıymış. Değiştirmemiz gerek. Sadece mafsallı bağlantıları ve burçları değiştirmekten fazlasını yapacağız. Tek bir tarafı 85 sterline yenilemiş olacağız. Bu neredeyse sudan ucuza mal olmuş olacak. Bunu evde yapabilir misiniz? Kesinlikle. Ve iki tarafta da en az 100 sterlinlik kâra geçersiniz. Alt kolları ve bilyeli mafsalları değiştirdik. Şimdi direksiyonun sallanma eğilimi sorunuyla ilgilenmeliyiz. Sorun işte burada. Hidrolik direksiyonla ilgili. Toz kapağı eksik gibi görünüyor. Böylece zamanla yoldan gelen toz pistonun içine dolarak zamanla contaların aşılmasına sebep olmuş. Sızıntının sebebi kesinlikle bu olmalı. Bunun icabına bakmalıyım ama önce daha yakından incelemek için sökeceğim. Civataları sökmeden önce silindir veya hidrolik direksiyon ünitesinin sıvısını hidrolik hattı bozarak akıtmalıyız. Silindir işte burada. Ve tabii ki sızdırıyor çünkü kum civataların arasına sızmış ve onlara zarar vermiş. Eğer buraya bakarsanız yerleştikleri çember şeklindeki bölgeyi görebilirsiniz. Tüm takımı 250 sterline sıfır parçalarla yenileyebilirim. Amerika'dan geliyorlar ve işimiz çabuk halloluyor. Ama ondan bile daha iyisi bir conta yenileme seti elde etmeyi başardım. Veya 23 sterline yeni bir parlatma takımı alabilirim. İyi bir kar ve en iyi kısmı içine bakıp neler olduğunu görmek. Tamir takımı contaları, toz koruyucularını ve klipsleri içeriyor. O zaman onları yenileriyle değiştirmeden önce eskilerini çıkarmalıyım. Herhangi bir contayı, herhangi bir yuvaya yerleştirmedeki en önemli şey yağlama kısmı. Düzgünce yağlarsanız yuvaya daha kolay girer ve yerlerine otururlar. Sırada silindiri yalıtmak ve korumak için onu siyah saten spreyle kaplama kısmı var. Ayrıca araba incelendiğinde daha güzel görünmesini sağlar. Üstelik bu kit orijinalinde olmayan lastik bir koruyucu da içeriyor. İşte artık yenilenmiş bir silindirimiz var. Yeni contalar biraz boya ve contalar için güzel bir lastik koruyucu. Artık bunu arabaya geri takabiliriz. Silindiri güvenli bir şekilde taktıktan sonra hidrolik sıvıyı tekrar doldurmalıyım. Bunlar değişik formülasyonlarda geliyor, o yüzden başlamadan önce doğru yaptığınızdan emin olun. Sızıntı var mı kontrol ediyorum. Şuna bakın, hidrolik direksiyonla ilgili sorunumuzu 25 sterlinden ucuza hallettik. Sudan ucuz.
27: Evet, bir yandan bize para kazandırırken ben harcamaya gidiyorum. Mustang'imizin birkaç parçaya ihtiyacı var. En çok para kazanmanın yolu onu olabildiğince orijinal tutmaktan geçiyor. Bu araca en ufak bir şey eklerken bile dikkatli olmalıyız. O yüzden ben de Mustang'ler hakkında bir şeyler bilen bir firmaya geldim. Burası Batı sahillerinde Vintage Mustang'lerin ana malzeme sağlayıcısı. Ayrıca birçok şirketin toptancılığını yapıyor. Şirketlerin bir kısmı da İngiltere'de. Merhaba, nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
27: Harikayım,
2: efendim.
27: Benim adım Mike.
2: Memnun oldum Mike, adım Cisco. Sana nasıl yardımcı olayım?
27: Cisco, tanıştığımıza memnun oldum. Umarım yardımcı olabilirsin. Buraya bu güzel araç için geldim.
2: Harika.
27: Ne düşünüyorsun?
2: Çok güzel.
27: 1967 Mustang Fastback ve gayet güzel.
2: Anladım.
27: Dertsiz bir araba. Hı-hı. Sadece tamam. Uğraştıracak bir iki ufak tefek şey
2: tamam.
27: Var. Birkaç problemi çözmek istiyorum. Mesela iç kaplamalar. İşime yarayacak neyim var?
2: İlk olarak gösterge takımıyla başlayabiliriz, olur mu? Araban muhtemelen genellikle siyah olan standart fabrika iç döşemelerine sahip.
27: İç kaplamalar ve paneller hepsi siyah.
2: Tamam. O zaman lüks bir iç kaplama için bu alüminyum gösterge panelleriyle başlayabiliriz.
27: Bunu sevdim. Gerçekten çok güzel.
2: Evet.
27: Evet, evet. Hı-hı. Tüm panelleri evet. Böyle mi? Bu şekilde mi yapalım?
2: Kesinlikle. Sizin için en doğrusu bu.
27: Evet, şuna bak. Çok güzeller. İkisiyle de ilgileniyorum. Evet.
2: Şu an düşündüğün şey bunların iyi durup durmayacağından emin olmak. O yüzden onlarla uyumlu gösterge lensleri edinmelisin.
27: Evet, arabadaki lensler muhtemelen 40 yıldır orada. Kalitesiz görünüyorlar. O yüzden evet bunlar harika görünecek. Evet. Tamam, hepsini alıyorum. Dış kaporta için bana ne önerebilirsin?
2: Bence aynı temayı kullan. Kuyruk lambalarının arası için aynı alüminyum kaplamalı bir panelim var. Görmek istersen gel.
27: Hadi bakalım.
2: Evet. İşte sana bahsettiğim paneller burada.
27: Çok güzel. Evet. Şunların güzelliğine evet. bak. Harika. Evet, bu onlardan biri mi?
2: Evet, öyle. Bu arabayı aldığında arkasından olmasını isteyeceğim bir şey. Sıfır bir araba almışsın gibi.
27: Evet.
2: Bunları alabilirsin. Gümüş rengi güzel olur. Birçok insan kaportanın rengine boyar ve bir başka uyumlu rengi. Birçoğuysa stok renginde bırakır. Gümüş rengini kullan.
27: Bu arabanın arkasını çok güzel gösterecek.
2: Kesinlikle.
27: Bunlar da benim arabam için mi?
2: Bu aslında bir spor araba için. Senin Fastback içinse şuradaki çıkıntı aslında yok. O yüzden bunu biraz üstünden yerleştireceğiz.
27: Evet, güzel.
2: Ne dersin? Bunları arkaya taşımana yardım edebiliriz.
27: Fiyatları?
2: Bunlar sana 240 dolara
27: çok
2: mal
27: ucuz.
2: Olur.
27: Evet, bunu sevdim. Harika. Tamam. Buraya girdiğimde arka taraftaki jantlar dikkatimi çekmişti. Ortadakine bayıldım. Bullet arabasının
2: evet,
27: jantları gibi. Büyüleyiciler.
2: Aldıklarınla uyumlular.
27: Fiyatları ne kadar?
2: Mesela şunlar. Tanesi 225 dolar. Depoda yeni modeller var. Bunların yarı fiyatına. Hoşuna gidebilirler.
27: Harika.
2: Gerçekten. Evet. Tamam o zaman.
27: Tamam.
2: Gidip bakalım.
27: Mustang Vintage bir model olmasına rağmen hala çok popüler bir klasik araba. Birçok parçası hala yeni olarak raflarda bulunabiliyor.
2: İşte sana sözünü ettiğim jantlar burada. Beğendin mi?
27: Çok beğendim. Harikalar. Yüz ifademe bir bak. Mükemmeller değil mi? Arabanın üstünde harika duracaklar.
2: Muhteşem görünecekler.
27: Çok kaliteliler.
2: Evet.
27: Ne kadar?
2: Bunlar 125 dolar. Jant
27: tek
2: başına.
27: Bir tanesi mi?
2: Evet.
27: Dolar olarak mı?
2: Dolar.
27: Vay canına.
2: Evet.
27: Çok ucuz.
2: Evet.
27: Bu jantlardan bir takımla birlikte
2: evet.
27: konuştuğumuz diğer parçaları da alırsam ne kadara gelir bana?
2: Jantlar, paneller, göstergeler ve diğer küçük şeyleri de eklersek 1000 dolara anlaşabiliriz.
27: 1000 dolar mı?
2: Evet.
27: Hiç indirim yapma şansın yok mu?
2: Bakalım, 1000 dolardan daha fazla tutmuştu. Sana %10'luk yeni müşteri indirimi yapabilirim.
27: 900 dolar demek. Olur. Tamam, anlaştık.
2: Pekala, çok güzel.
27: Güzel.
2: Tamam, teşekkür ederim.
27: Bu devirde istediğiniz her şeyi internet üzerinden alabiliyorsunuz. Ama benim gibi biriyseniz hiçbir şey yüz yüze pazarlık yapmanın yerine geçemez. Ed, ona getirdiklerimi görünce mutluluktan havalara uçacak. 1000 dolardan daha az bir paraya kudretli Mustang'imiz için gereken parçaların çoğunu aldık. Ama hala biraz daha harcama yapmak zorundayız. Boya işçiliği cebimizde büyük bir delik açacak gibi.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: N11'de kargo da bedava. E yani pes vallahi. N11.
6: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
7: Adımların geri gider. Işık aşka gelmez ama aşk emin. Böyle güzel hayat olabilir. Hadi aşka gel.
8: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini gel aşka.
9: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
28: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
29: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
30: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
31: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
32: Aramaya devam etmelisiniz.
31: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
24: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
27: Ford Mustang. Üzerinde çalıştığımız klasik arabaların en iyilerinden.
1: Aa, şu güzelliğe bak.
27: Ne yazık ki arabanın ciddi mekanik bakıma ve kaporta bakımına ihtiyacı vardı. Birazdan Ed, fren sistemi sorunlarının üstesinden gelecek.
1: Direksiyonu düzgün çalışacak şekilde tamir ettik. Mike frenlerin yeterince etkili çalışmadığını söylemişti. Bu araçta 250 beygir güç olduğunu akılda tutarsak, istediğiniz zaman arabanın durabilmesini istersiniz. Aksi halde aracınız çok uzun süre sağlam kalmayacaktır. Ön diskler çalışabilir durumda. Mike'ın şikayetlerinin sebebi bu olmamalı. Fren sıvısını taşıyan hortumlar yıpranmış. Bunları sonra değiştireceğim. Görünüşe göre düşük fren performansından yanlardaki tamburlu frenler sorumlu. İşte bu bizim tamburlu frenimiz. Oldukça basit bir yapısı vardır. Sürtünmeyi kullanarak kinetik enerjiyi ısıya dönüştürür ve aracın yavaşlamasını sağlar. Ancak ne yazık ki aralıksız kullanımda veya aşırı yüklenmede frenler yıpranabilir. İçine bir bakalım. İyi görünmüyor. Tamburun kenarlarında geniş kanallar var. Düz ve temiz bir yüzeyi olmalıydı. Bunu bir kenara koyalım. Evet. Bu tarafta büyük bir parça sürtünme materyali kayıp. Bu taraftaki ise çok daha fazla aşınmış. Ayrıca oldukça kötü görünüyor. Yani her birinin değişmesi lazım. Ayrıca buradaki fren sızdırıyor. En büyük sorun da bu. Çünkü sıvı diğer parçaların düzgün çalışmasını engelliyor. Öte yandan bu sisteme hava girdiğinin bir işareti. Süngerimsi frenlerin sebebi bu olabilir. Tüm sistemi iyi bir bakımdan geçirmeliyiz. Fren sistemlerinde sorunlar genellikle tek bir tarafla kısıtlı değildir. Diğer tarafa da bakmalıyız. Aynı sorun bu tarafta da var gibi. Fren pabuçları o kadar aşınmış ki balata perçini tambura giden kendi yolunu kesmiş. Sonra biri fren pabuçlarını değiştirmiş ama tamburla ilgilenmeyi akıl edememiş. O yüzden şimdi bunların tümünü değiştirmeliyiz. Çünkü pabuçlarda düzensiz hasarlar var. Evet. Şimdi fren silindirine bir bakalım. Fren sıvısı fışkırtmıyor ama kesinlikle biraz nemlilik var. Sanırım güvende olmak için bunu da değiştirmeliyiz. Burada görebildiğim son şey otomatik ayar tertibatı. Tüm burayı dolaşıyormuş gibi duran küçük bir kablo. Bir çeşit bağlama civatası. Ama burada tamamen eksik. O yüzden bu parçayı da yenilemeliyiz. Fren sistemlerini sökmek kendi başıma yapmam gereken bir işti. Şimdi birkaç parça ve fren pabucu bulmalıyız. Muhtemelen yerel bir dükkanda kolayca bulunabilir. Tekerlek göbeğini yağdan arındırmak ve iyice bir temizlesek iyi olacak. Çünkü toz ve yağ eski tip fren sistemlerinin en büyük düşmanıdır. Tüm sistemi yenilemeye karar verdim. Silindirler, pabuçlar, yardımcı ekipmanlar. Hepsini internetten alacağım ve 24 saatte gelmiş olacaklar. İşte bir yığın sağlam fren yenileme ekipmanımız oldu. Tamburlarımız var, fren pabuçları ve hatta biraz fren silindiri ve hepsi sadece 250 sterline mal oldu ki bence neredeyse sudan ucuz. Çok güzel. Sistemi dağıtmadan önce neyin nereye takılacağından emin olun. Bu kadar çok parçayı çıkarırken nasıl geri takacağınızdan emin olmalısınız. Silindirler pistondan gelen hidrolik sıvıyı kullanır ve fren pabuçlarını tamburlara doğru ittirir. Bu basit bir sistemdir ve neredeyse çeyrek yüzyıl kullanılmıştır. Artık yerlerini disk frenlere bıraktılar. Fren pabuçlarını tutan yaylar geri takıldı. Böyle daha iyi oldu. Çok daha iyi. Bu tarafı tamamladık. Şimdi diğer tarafı da tamir edeceğim. Sonra fren ayarlamalarını yapıp havalarını alabilirim. Bu tarafta da tekrar aynı sorunlarla karşılaştık. Ancak bu tarafta tamamen eksik olan otomatik ayar kablosunu takarken oldukça dikkatli olmalıyım. Neden bu kablo bu kadar önemli? Aslında o fren pavuçlarının tambura kapanmasını ayarlıyor. Burada bu arka planın üstündeki küçük pin üzerine bağlı. Görebiliyorsunuz. Orta göbeğin etrafındaki küçük kılavuz bölgeye vidalı. Yani siz frenleri kullandığınızda pabuçlar ileri ve geri hareket ediyorlar. Eğer aşınırlarsa daha çok hareket ederler. Basınç uyguladığımızda, yani kabloyu çektiğimizde, kuvveti orta göbeğe iletiyor. Aşağı ve yukarı hareket ettiği için de buradaki ayarlama dişlisini hareket ettiriyor. Böylece malzemenin eksikliği bir nebze bertaraf olmuş oluyor. Çok zekice. Yeni fren sistemleri taktığımız için fren sistemlerinin havasını almak zorundayım. Ama unutmamak lazım ki bu hasar görmüş hortum sistemlerini de yenilememiz gerekiyor. O yüzden önce bunları değiştirip sonra havasını alacağım. Eski fren hidrolik hortumları delinebilir ve böylece hidrolik basınç kaybı olur ve frensiz bile kalabilirsiniz. Her ihtimale karşı eskiyenleri yenileyin. Bunlar sadece birkaç sterlin. Eskilerini kullanmak aptallık olur. Mustang'imizi yenilemekte biraz yol aldık. Direksiyon sistemleri ve frenleri tamir ettik. Ama ne yazık ki iş bitmedi. En zoruna sıra geldi. Bu zorluğu boya işini halletmeliyiz.
27: Evet, ne durumdasın?
1: İyi gidiyor
27: Mike, mu?
1: İyi gidiyor.
27: Vay canına, Mustang'imize bak, hala kötü görünüyor.
1: Buraya onu ne halde getirdiğini düşünürsek arabanın mekaniğiyle çok çalışmam gerekti. İlk olarak frenleri hallettim. Artık düzgün çalışacaklar. Ayrıca hidrolikle ilgilendim. Sızdırıyorlardı, fark etmemişsin.
27: Şuna bak, ne kadar da üzgün görünüyor, öyle değil mi? Bu arabayı Amerika'dan getirirken bir şeyler daha getirdim. Onu standart modelden lüks modele dönüştürecek iç trim takımları aldım. Ayrıca ben oradayken satıcı beni bu trim panellerini de almaya ikna etti. Harika görünüyorlardı. Arkada iyi duracağına ikna olmuştum. Ama İngiltere'ye dönüp buranın soğuk gün ışığında bakınca bilemiyorum.
1: Sana katıldığımı söylemek zorundayım. Kaliteye bakınca bunların orijinal parça olduklarını söylemek zor. Mükemmel görünmesini istediğimiz arabada oldukça kötü durabilirler dostum. Belki de boya işi bitene kadar karar vermek için beklemeliyiz. Aslında Mustang'imiz şu anda oldukça iyi durumda çünkü mekanik problemlerini hallettik. Dış kaporta işlerine oldukça özen göstermeliyiz. Eğer bunu iyi bir fiyata satmak istiyorsak boyası mükemmel olmalı. Sıcak Kaliforniya güneşi bu arabayı oldukça yormuş. Cilası neredeyse tamamen sıyrılmış. Daha ucuz bir yenileme için basit bir cilalama yeterli olabilirdi. Ama bu arabanın geçmişini düşünürseniz tek doğru yol kapsamlı bir yeniden spreyleme. Ama ondan önce bu çukurlarla ilgili yapılması gereken şeyler var. Ön çamurlukları da mutlaka değiştirmeliyiz. Mike bu arabayı alırken üzerindeki çamurluğu boyamakla yeterince güzelleştiremeyeceğimizi fark etmiş ve bir çift çamurluk edinmeyi başarmış. Ayrıca bunları fiyata dahil ettirmiş. Bu parçalar Amerika'da $200 alınabilirken burada İngiltere'de en az bunun 3 katı eder. Tabii ki onları arabaya monte etmeden önce eskilerini çıkarmalıyım. Hadi gelin, önümüzde bayağı bir iş var. Modern mühendisliği düşünürsek 60'lı yıllara teşekkür etmeliyiz. İşte basit bir alet çantasıyla evde yapılabilecek başka bir iş daha. Birçok eski Amerikan arabasının tasarımsal olarak traktör kılıklı olduğu söylenir. Öte yandan parçaları kesmek yerine onları kolayca sökebiliyor olmam harika bir şey ama biraz el oyalıyor. Çamurluklara takılmış parçaların da çıkarılması gerekiyor. Elbette bu parçalar yeni çamurluklara tekrar geri takılacak. Bu çamurluk biraz çukurlu. Bu apaçık ortada. Ayrıca arabaya oturması gerektiği gibi oturmamış. Şüphelerim doğru çıktı. Bu parça orijinal değil ve bazen bu parçalar standartlara uygun yapılamayabiliyor. Bu durumda Ford şundan memnun olacaktır. Biz asla orijinal bir arabaya böyle kötü parçalar takmayız. Bu çamurluk ilk bakışta oldukça eski görünebilir ama aslında çok sağlam durumda. Yüzeyinde biraz toz var ama boyadan önce kolayca temizlenebilir. Yeni çamurluklar eklendiğinde orijinal parça olsalar bile mutlaka bir miktar düzeltme yapılması gerekir. Umarım beni fazla uğraştırmaz ve yerine güzelce oturur.

Şuna bakın. Yerine harika oturdu. Çizgi dümdüz devam ediyor. Bu çamurluklar söktüklerime göre yerlerine çok daha iyi oturdular. İşte bu yüzden ne kadar eski olursa olsun orijinal parça kullanmayı tercih ediyorum. Diğer parçaları henüz ekleyemeyeceğim çünkü boyacılar onları tekrar çıkartacaktır. Bu taraf bittiğine göre şimdi diğer tarafa geçelim. Sürücü tarafındaki çamurluklar... Şuna bakın. Yerine harika oturdu. Çizgi dümdüz devam ediyor. Bu çamurluklar söktüklerime göre yerlerine çok daha iyi oturdular. İşte bu yüzden ne kadar eski olursa olsun orijinal parça kullanmayı tercih ediyorum. Diğer parça

hiçbir parça çöpe atılmamalı. Bu çamurluklar benim istediğim standartta değiller ama başka biri için kullanışlı olabilirler. Hem bizim bütçemize de biraz katkı sağlarlar. Şimdi orijinal çamurluktaki far yuvalarını çıkaracağım. Onlara henüz geri takmak zorunda değilim. Çünkü boyacılar onları ayrı boyamak isteyecektir. Tek yapmam gereken onları sökmek. Tekerlekleri neden mi geri takıyorum? Çünkü boyamaya öyle gidecek. Mustang'imizin gençleştirilmesinde çok heyecan verici bir adıma geldik. Boyamadan geri geldiğinde o cansız, kötü durumdaki arabadan heyecan verici, parlak bir klasik arabamıza dönüşmüş olacak. En azından benim planım bu şekilde. Sonunda boya atölyesine geldik. Mike bana boya işini halletmem için 2000 sterlin verdi. Her bir kuruşuna değeceğini umuyorum. Araç yenileme sürecinde boyama süreci her zaman heyecan verici olmuştur. Ve Mustang'imiz astar için hazır. Mustang'imizi ne renge boyayacağımızı karar vermek oldukça zor oldu. Biz siyah düşündük, belki onu metalik yaparız dedik. Yoksa gri mi yapsak diye de düşündük. Ve sonunda metalik yeşilde karar kıldık. Çünkü bu metalik klasik araba uzmanlarının bize söylediği renkti. Satışlarda etkili oluyormuş. Şimdi aynı filmdeki gibi karanlık daha yeşili oldu. Umarım yaptığımız bu son dakika değişikliği yanlış bir karar değildir. Bu arabayı tekrar gördüğümüz zaman dönüşümünün son aşamalarına başlamış olacağız. Sabırsızlanıyorum. Umarım renk konusunda verdiğimiz karar doğrudur.

0: This place, it stays with me.
1: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
4: lazım. Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri.

0: üstü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
7: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.

0: King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Hayatının kıymetini bilenler.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
10: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
13: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
14: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
13: Bir fırsat.
15: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Elimizde 67 model Ford Mustang Fastback var. Tekrar söyleyeceğim, Mustang Fastback. Şunu bir dinleyin. Göz kamaştırıcı bir araç ve neredeyse 13 bine aldım. Şimdi üstüne bir 10 bin daha koymak istiyorum. Yedek parçaları ve kargo hesaba katsanız bile hala et ve benim için iyi bir kazanç söz konusu. Et frenleri ve direksiyonu tamir etti ama bu arabanın büyük işi kasasında. Araba şimdi yeniden boyandı ve mağazaya geri döndü. Bakalım nasıl görünüyor.
17: Mustang'i son gördüğümüzde boya atölyesindeydi. Boyası hala devam ediyordu ve umut vericiydi. Şimdiki haline bakın. Boyası bitti, cilalı parçalarının çoğu üzerine civatayla tutturuldu ve şimdi araba nefes kesici görünüyor. Yeşilin doğru renk olduğuna ikna oldum. Bu arabayı kolayca satacağız galiba. Şimdi tüm yapmam gereken civatalama işini bitirmek. Chrome Mustang'in üzerinde harika duruyor ve yeni bir ızgara kiti sipariş ettim çünkü elimizdekini tekrar kromlamak bize daha fazlaya mal olurdu. Eğer gelecekteki sahibi bu arabayı bir replikaya çevirmek isterse siyaha da boyayabilir. Bu yeni plaka harika görünüyor ve sanırım şimdi bizim iyi yeni bir ön tampona ihtiyacımız var. Ama bu önemli bir boyama olduğu için zarar vermeyeceğimizden emin olacağım diye Paul'u el atması için çağırdım. Tamponu yenilemek yerine değiştirmeye karar verdim çünkü metal yüzeyi fazla kötü durumda. Bu tampon 200 sterline Mustang'e yeni bir arabanın görünüşünü verecek. Orijinal 289 hava filtresi güzel bir süsleme olurdu ama 20 bin sterlin harcamış biri motor kaputunu kaldırdığında bundan pek hoşnut olmayabilir. O yüzden bir başka filtre takacağız. Tork ileticilerin alaşımı arabada olduğu gibi magnezyumdan yapılmış olabilirdi. Ama bu boyanmış alüminyum olanlar da gayet iyi görünüyor ve Mustang için en popüler eklentilerden biri. Mike bu jantları bana danışmadan Amerika'dan aldı. Ama bu arabada iş görürler. Burada elimizde 465 sterlinlik bir takım var. Bu kadar güzel görünen bir arabaya eski jantlar eklemek pek hoş olmazdı. Mike Amerika'dayken fazladan kaplama panel almaya ikna edilmiş. Şimdi siyaha boyadığım halde bunları krom panelin altına sıkıştırma fikrinin arka tarafa pek bir şey ekleyeceğinden emin değilim. Bu sanki temiz çizgileri bozar gibi. O yüzden bagaja sokuyorum ki yeni sahibi bununla ne yapacağına daha sonra rahatlıkla karar verebilir. Mike'ın asıl alışverişi konusunda çok heyecanlıyım. Aracın içini lüks bir hale dönüştürecek olan teçhizatlar için. Buradaki göstergeler eski ve bu da yeni olan ve açıkça yapmam gereken şey tüm göstergeleri çıkarmak ve yenisiyle değiştirmek. Kolay. Gösterge camlarını değiştirmek çok küçük bir detay olmasına rağmen büyük fark yarattı. Geriye kalan gösterge panelleri kendinden yapışkanlığı, hızlı bir tak yapışı ve büyük bir dönüşüm sağlayacak. Arabayı ilk aldığımızda şu iç kısmın biraz yükseltilmeye ihtiyacı olduğunu hissettik ki tam olarak aranan bir şeydir. Ama direksiyon simidini değiştirme tutkusuna karşı direndik çünkü bu asıl parça ve buradaki küçük çılgın patron aslında orijinal emniyetli parça. Yani burada işimiz bu kadar. Tek kalan hızlı bir cila. Bu mükemmel aracın sembolikleşmiş görüntüsüne yaklaşmak için son şansım. Ford Mustang en sade haliyle bile muhtemelen Amerika'nın en ünlü arabalarından biri. Bizimki de oldukça iyi görünüyor. Şimdi bitirdik. Ona parlak yeni bir kaplama yaptık. Kesinlikle bizim Mustang soylu bir araç.
16: Şuna bak, nefes kesici. Atölyede önceden de klasik arabalarımız vardı ama sadece çok azı bu Amerikan güzelinin gizli tutulmuş ikonik prestijine sahipti. Bu arabayla gurur duyuyorum. Aslında beklediğimden çok daha iyi bir şey haline geldi. Mustang arayışı Amerika'nın batı sahillerinde başladı. Bu orijinal A-kod arabanın hiç pası yoktu. Direksiyonda bazı sorunlar vardı. Oo, V8'den muhteşem sesler geliyor. Fakat Mustang'in yapılacaklar listesi pek de kısa sayılmazdı. Direksiyonun hidroliği iyi durumda değildi ve tamir edilmeliydi. Ayrıca fren sistemini tekrar yapmak gerekiyordu. Düzgün çalışmıyorlardı. Ayrıca Ed'in çamurluklara da el atması gerekiyordu. Orijinal Amerikan metaliyle değiştirdi.
17: Bu çıkardığım çamurluklardan çok daha iyi uyuyor.
16: Ve Mustang tarihi yeşile tekrar boyandı. İç teçhizat yüksek standartlara çıkmasını sağlayacak şekilde değiştirildi. Yeni tekerlekler ve krom detayları da Mustang'i yeni alıcısı için hazır hale getirdi. Hadi paradan konuşalım. Bu araba bana tam 13 bin sterline mal oldu. Yedek parçaları, boyayı, kit değişimini ve yolculuğu da nakit olarak eklersek 18 binin biraz üstüne çıkıyoruz. Harika rakamlar. Vay canına. Oo, Ed. Bu baş döndürücü. Çok şaşırdım. Harika. Müthiş bir şey.
17: Teşekkür ederim. Gerçekten de öyle. Boyama devam ederken ilk gördüğümde yeşilin harika duracağını anlamıştım. Bu araba için en uygun renk.
16: Şimdiden paçalarımı savunmak istemiyorum ama eğer bu arabayı satamazsam belki işlerimizi değiş dokuş
17: ederiz. Sanırım haklısın.
16: Ama bunu yapmadan önce bunu yola çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Hadi test sürüşü yapalım.
17: Evet, bozmadığımız sürece ama.
16: Asla tahmin edemezdin. Burası güzel Salisbury arazisi. Mustang'imiz bir süperstar bu araba sinema için yapılmış.
17: Ha öyle dostum.
16: Bizi bu özel yere getirdim. Burası ordunun savaş uygulamalarını yapmak için inşa ettiği eğitim kampı. Burası birçok filmin seti oldu ve ayrıca bilgisayar oyunlarına fon olarak kullanıldı.
17: Tamam.
16: Plan bu. İşte senin aracın. İçeride bir polis üniforması da bulacaksın. Seni işin bir parçası gibi göstermeliyiz. Şu Hollywood filmlerinde herkesin yaptığı gibi yapacağız. Harika bir araba takibi.
17: Harika.
16: İyi değil mi? Şimdi bana biraz avantaj verdiğinden emin ol.

0: Mike hırsız polis oynamak gibi harika bir fikir ortaya attı.
1: Oh, sirenleri ve her şeyi var. Bahsevarım buna bayılıyordur.
0: Bu mükemmel, tıpkı filmlerdeki gibi.
1: Bu arabanın olayı, ne zaman direksiyonun başına geçseniz gerçek bir deneyim. Size söylemeliyim, burada bir sihir varmış gibi hissettiriyor.
0: Neredeyse yakaladım onu ama geçemiyorum.
1: Gerçekten iyi çalışan direksiyona ve frenlere sahibim. Bu arabayı sürmek neredeyse bir eğlence ama şimdi biraz daha açık söylüyorum. Mükemmel bir araba.
0: Eğer onu geçemezsem bu gerçekten beni rahatsız eder. Zekice bir şey yapıp saklanacağım. Şuna bakın. Oo. Çok güzel. Evet, şimdi hızlıca saklanmalıyım. Şuraya doğru sokulalım. Ohoho.
1: Kayboldu. Nereye gitti? Neyin peşinde?
0: Köşeye doğru geldiğinde onu yakalayacağım. Gerçekten çok stresli.
1: Bana bir yerlerden saldıracak.
0: İşte başlıyoruz. V8'in gürlemesini duyabiliyorum. Şuna
1: i̇şte
0: bak.
1: İşte orada. Ha. Arkada.
0: Seni şimdi yakaladım evlat.

0: Motoru kapatabilir misiniz bayım? Ehliyetinizi görmeliyim.
1: Bu büyük bir eğlenceydi değil mi?
0: Efsane bir eğlence.
1: Bu arabanın sadece bakmak için değil, direksiyon başında olmak için de harika bir araba olduğunu kanıtladık. Çok iyi bir sürüştü.
0: Evet, biz ayrıca bunun nelere değdiğini kanıtlamış olduk.
1: Bence ona harcadığımız binlerce sterline, giriştiğin tonlarca işe değdi. Çünkü tüm bunlar gerçekten çok kıymetli bir motorla sonuçlandı.
0: Bundan sonra onun için ne yapacağız?
1: Birinci sınıf arabalar 25 bin sterlin civarında gidiyor ve ben bu arabanın kolayca onlarla rekabet edebileceğini düşünüyorum. Bir Mustang Fastback eğer iyi durumdaysa gerçekten yüksek miktarlara satılabilir. Bizimkine bakın, muhteşem görünüyor. Arabanın iki hafta önce ilanını verdim. Dört insan sırada. İki ticaret adamı, iki de şahsi müşteri. Arkamdaki ilk kişi Russell, yalnız adamlardan biri. Şu arabaya bak. Eğer onu istemezse çıldırmış olmalı. Tek fiyatlık bir anlaşma. Bakalım olacak mı? Bu araba hakkında söylenecek ne kaldı?
2: Her yönüyle güzel. Bir süredir bakınıyorum. Ne aradığımızı biliyoruz. Arabayı oğlumla birlikte alıyoruz ve şüphesiz bu gördüklerimin en iyisi.
1: Ben yine memnunum çünkü gerçekten iyi durumda. Gelip arabayı alacak dört insan var ve bence hepsi parayı cüzdanlarından çekip çıkaracak. Araba için 25 bin sterlin istiyorum ve fiyatı kıpırdatmak istemiyorum. Başka biri gelecek ve benim için alacak. Tamam mı?
2: Hiçbir oynama yok mu?
1: Yok, yok.
2: Hiçbir şey?
1: Hayır. Eğer gidersen sıradaki gelecek ve onu ayarlayacağım. Eğer o da istemezse sıradaki gelecek ve ona satacağım.
2: Anlaştık o zaman.
1: Evet. Kendine bir Mustang Fastback aldın. 25 bin sterlinlik satışla iyi bir kar ettik. Bekleyin. Neredeyse 7 bin. Bu işe saatlerimizi verdik ama işin çoğunu havalı görünerek Mustang yaptı. Bu araba kocaman, efsanevi bir klasik. Her adımında müthişti. Almaya bayıldım, sürmeye bayıldım. Ed'in yaptıklarına bayıldım ve Russell'ın ona sahip olduğu sürece onu el üstünde tutacağı gerçeğine vuruldum. Eğer ben ve Ed tarafından dönüştürülen daha fazla araba görmek istiyorsanız bizi izlemeye devam edin.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ya sen şimdi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
6: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
6: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
7: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: tamamen yeni hurda avcılarında toplamda neredeyse 60 yıllık deneyime sahip 3 önde gelen antika eşya satıcısı güçlerini birleştiriyorlar. Batı Galler'den kır evi uzmanı Alistair Dryberg geleneksel tarzı seviyor.
1: Fena değil.
2: Güzel, çok şık.
1: Galler çam tavern sandalyesi.
2: Bana satmaya çalışma. Bana satmaya çalışma sakın.
3: Sana satmaya çalışma.
0: Edinburgh'lu satıcı Vicky Mutt iç mekanlar konusunda çok becerikli.
4: Bence ever easy. Bence bu harika.
0: Londra'da Serkan Yumakçı. Avrupa'nın dört bir yanından temin edilen retro tasarım ve endüstriyel hurdalara tutkuyla bağlı.
2: Bunlar Gent of Leicester tarafından yapılmış ve Genel Posta İdaresi'ne ait.
0: Kardeşi Jay ise eşyaları hayata döndürüyor.
5: Paslanacak bir şey yok. Bozulacak bir şey yok. Bu yüzden sonsuza kadar dayanıyor.
0: Birlikte en iyi antikaları ve dekoratif hurdaları bulmak için ülkenin dört bir yanını geziyorlar. Bu bölümde Serkan ve Jay, İkinci Dünya Savaşı Müzesi'nde nadir askeri eşyalar alarken keyifli bir gezintiye çıkıyorlar.
5: Bu hangi yıla ait?
6: 1943.
5: Ama gerçekten çok güçlü değil mi?
2: Evet, öyle.
0: Yorkshire'deki bir tekstil fabrikasında Serkan ve Vicky heyecanlarını gizleyemiyorlar.
7: Bu manda derisi. Manda derisi sığır derisinin 3 katı kalınlığında olduğu için kullanılıyordu.
0: Ve bir gümüşçü de... Vicky ve Serkan zamana karşı yarışıyorlar.
8: Hala eski saatle giriş çıkış yapıyorlar.
2: Bu bizim için hiç iyi olmaz değil mi Vicky?
4: Sürekli başımız belaya girer.
0: Edinburgh'da yaşayan Vicky Nutt, vintage mobilyalar, dekoratif eşyalar ve sanat eserleriyle dolu, işleri iyi giden bir antika dükkanı işletiyor. Yeni parçalar bulması söz konusu olduğunda listesinin başında sıra dışı ve bulunması zor eşyalar yer alıyor.
4: Bir antika satıcısı olarak gidip alışveriş yapabileceğimiz pek çok farklı yer var. Fuarlar, diğer satıcılar, müzayede evleri gibi yerlere gidebilirsiniz ama şahsen benim için önemli olan kimsenin gitmediği yerlere davet edilmek. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Böylece başka bir satıcının elinde hiç görmediğim eşyayı bulabiliyorum. İşte bizim de istediğimiz bu zaten.
0: Az bulunur ilginç ürünler arayışında olan Vicky, West Yorkshire'e ve bölgenin endüstriyel geçmişiyle güçlü bir bağ olan bir yere gidiyor. Bugün ona Kuzey Londra'dan satıcı Serkan Yumakçı eşlik ediyor. Serkan eski mobilya ve aydınlatma ürünlerinde uzman, bu yüzden bugünkü konum ideal bir avlanma alanı olabilir.
4: Leeds'teyiz. Burası eski bir fabrika ve tam da senin tarzın olabilir. Çünkü epey bir çalışma yapılmış. Ama hala içini boşaltmadıkları birkaç bina var tabii.
2: Yani fabrikanın çalıştığı günlerden kalma orijinal parçalar olmasını umuyoruz.
4: Evet, öyle umuyorum.
2: Evet. Evet, bu tam benim tarzım. Bu benim için çok farklı Vicky. Genelde kardeşimle birlikte çalışırız. Senin kendi ticaret tarzın var. Bir de bizimki var. Ama öğrenmeye hazırım.
4: Tek sorun, kardeşinden ayrıldığın için endişeleniyorum. Başa çıkabilecek
2: evet.
4: misin bununla?
2: Başa çıkacağım, merak etme. Bak, sen araba kullanıyorsun, ben de arabayla gezdirilmeyi severim. O beni hep arabayla gezdirir.
4: Sanki kraliçeyi gezdiriyormuşum gibi hissediyorum.
0: Leeds, yün üzerine kurulmuş bir şehir olarak bilinir. Üretimin zirve yaptığı dönemde devasa mekanize fabrikaları dünyanın en büyüğüydü. Bugün şehrin bu büyük mirası Sunnybank Mills'te özenle korunuyor. Burası, kurucu ailenin 6. nesil üyesi John Gaunt tarafından neredeyse 200 yıl sonra bir müzeye, sanat, kültür ve iş merkezine dönüştürüldü.
7: Sunnybank Mills 1829 yılında adaşım John Gaunt tarafından kuruldu. 1829'dan 2008'e kadar üretim yaptık. Ham yünü satın alıp ipliğe dönüştürdük. Sonra kumaşa dokuduk ve tüm dünyaya sattık. Sunnybank Mills bölgedeki son tam donanımlı fabrikalardan biri. Bu yüzden binaları gelecek nesillerin keşfedebilmesi için korumak ve iyileştirmek bizim için son derece önemli. Ancak müze ve arşiv ihtiyaçlarının ötesinde gerçekten fazla olan eşyalarımız da var. Ve bunların bir kısmının iyi bir yuva bulmasını, yeniden canlandırılmasını ve yepyeni bir kitle tarafından keyifle kullanılmasını
4: istiyorum. Merhaba.
7: Merhaba, Sunnybank Mills'e hoş geldiniz.
4: Ben Vicky.
7: Merhaba, John
2: Merhaba,
7: Gaunt.
2: Merhaba, Serkan.
7: Merhaba. Hadi alışverişe çıkıp tarihe bir göz atalım.
2: Dışarıdan bakınca gerçekten muhteşem görünüyor.
4: Bence özellikle eski fabrikaların en önemli özelliği toplulukların ayrılmaz bir parçası olmalarıydı. Artık kullanılmamaları çok yazık oluyor. Yıkılıp apartmanlara dönüştürülmemiş bir tane bulmaksa bence çok güzel.
7: Sunnybank Mills Müzesi ve arşivine hoş geldiniz.
3: Vay canına.
7: Burası fabrikanın 150 yıllık tarihini barındırıyor. 1829'dan 2008'e kadar yapılan her tasarımı, üretilen her kumaş parçasını sergiliyor.
2: Açıkçası İngiltere'de böyle yerler bulmak artık gittikçe zorlaşıyor. Ama ben bunu her gün yaparım. Atölyelere, fabrikalara girerim. Pas ve tozu arşınlayıp unutulmuş, olağanüstü kaliteli eşyaları her zaman bulurum.
4: Serkan gibi kendine özgü bir niş alanı olan ve bu alanda güçlü olan biriyle de alışveriş yapmak gerçekten ilginç. O erkeklere özgü şeyler satın alıyor. Bu yüzden ondan birkaç ipucu ve püf noktası alabileceğimi düşünüyorum. Yani burası aslında halka açık bir müze, öyle mi?
7: Doğru Vicky, evet. Gelip ziyaret edebilirsin ama aynı zamanda gelip çalışabileceğin bir yer. Mücevher, dokuma öğrenebilirsin. Burada içecek de yapıyorlar. Artık kumaş yapmıyoruz ama yine de harika şeyler yapıyoruz.
2: Evet, içeri girerken gördüm. Bunlara dokuma tezgahı deniyor.
7: Doğru, evet.
2: Aslında benim soyadım eski Türkçe'de yumakçı. Dokuma yapan adam anlamına geliyor.
4: Yani burada kendini evinde hissedeceksin.
2: Evet, evet, ismim de öyle.
7: Yerde delikler var. Yukarı çıkarken dikkatli olun. Burası tüm fabrikadaki en eski bina.
2: Merdivenler bile.
7: Merdivenlerde yüzlerce yıl çivili botlar yürüdü. Burası da tamir atölyesi.
4: Buradaki her şey satılık, değil mi?
7: Evet.
4: Teklif etmeye
7: tabii
4: değer mi?
7: Eski kahverengi ve tozlu her şey.
4: Tamam. Peki sepetler ne durumda?
7: Bütün fabrika bu hasır sepetlerle doluydu.
2: Yani bu oldukça güzel bir parça. Ve sanırım bu numaralar bir nevi parti numaraları, öyle değil mi?
7: Yünün Elyaf'ın parti numaraları, evet.
4: Herhangi bir büyük hasır sepet iyidir ve çabuk satılır. Boyutları da iyi. Üzerlerinde boş yazılar var. Renkleri de güzel. Bence gayet iyi durumdalar. En iyisi de dağınıklığı ve karmaşayı gizlemeleri tabii. Dünyadaki her ebeveyn evinde bunlardan bir tane olmasını ister.
7: Kapaklı sepete skep denir.
4: Skep, evet.
7: Evet, kapaksız sepete ise skip denir.
2: Skip
7: ismi de
2: skip
7: buradan skip geliyor.
2: Evet, skip ve skip.
4: Aa, gerçekten
7: evet
4: mi?
7: Ama bunlar skip.
2: Evet,
7: tekstil
2: skip
7: dünyasında öyle.
4: Bunlar için ne kadar istiyorsun?
7: Makul tekliflere açığım.
4: Her biri için 60 sterlin diyelim mi?
7: Evet, bu beni memnun
4: tamam
7: eder.
4: Tamam, güzel.
7: Evet, uzun yoldan
4: harika
7: geldiniz.
4: Burada 1, 2, 3, 4
7: evet,
4: tane
7: o
4: görüyorum. Yani bunlar
7: tamam
4: için 240 sterlin.
7: Güzel.
4: Harika, teşekkür ederiz.
7: Güzel.
4: Bayıldım. Gerçekten bu fabrikadan geliyorlar ve bir geçmişleri var. Ayrıca bir menşe de var. Bu da onları biraz daha cazip kılıyor. Bu masaya biraz bakabilir miyim?
2: Evet, bu güzel bir parça.
4: Hepsini alabilir miyiz sence?
2: Evet, bu güzel bir masa. Çok güzel bir masa.
4: John, bu masa ne için kullanılıyordu?
7: Muhtemelen kumaşları saklamak için kullanılıyordu. Böylece çok fazla eğilmenize
4: bu
7: gerek yoktu.
4: Bu çok güzel, kesinlikle harika. Bu tür şeylerin sorunu ilk kez gördüğünüzde çok heyecanlanabilirsiniz. Ama dışarı çıkarmalı ve mutlaka incelemelisiniz.
2: Muhteşem.
4: Ve evet, umduğum kadar güzeldi.
7: Üstündeki desenin ne olduğunu anlamaya
4: üzerine
7: çalışıyorum.
4: Üzerine bir tür kağıt kaplama yapılmış aslında.
2: Çok güzel görünüyor, öyle değil mi?
4: Yani bilirsin, kumaşı ahşaptan korumak için
2: evet
4: aslında. Ve tabii biraz aşınmış diyebilirim.
7: Kıymıklar falan girmesin
4: evet
7: diye.
4: Evet, kesinlikle. Ama iyi bir parça. Bunun için ne istersin?
7: İyi bir yuva mı?
4: Evet, ona iyi bir yuva buluruz.
2: Evet, evet.
7: Yani epey ağır bir alet. Oldukça sağlam değil mi?
4: Evet.
7: 300 düşünüyordum.

0: This place, it stays with me.
1: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize fuzur lazım.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
7: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Vicky ve Serkan Leeds'te eski bir yün fabrikasını ziyaret ediyorlar.
1: 1, 2, 3, evet, 4 güzel. Yani hepsi için 240.
2: Tamamdır.
1: Harika, teşekkür ederiz.
0: Vicky, endüstriyel tarihin izlerini taşıyan bir masa için pazarlık yapıyor.
1: İyi bir parça.
2: Evet öyle.
1: Bunun için ne istersin?
2: 300 düşünüyordum.
1: 300 sterlin, anlaştık. Alıyorum, teşekkür ederim. Mükemmel.
3: Bu harika Vicky. Gerçekten, gerçekten öyle.
2: Bunu nasıl fark ettin bilmiyorum.
3: Ben fark edemediğime şaşırdım.
1: Gerçekten çok iyi yapılmış. Çok güzel kullanılmış. Üzerinde muhteşem bir eskitme var. Eskiden üzerine kumaş sermek için kullanılıyormuş. Ama şimdi bir sehpa olacak ve bu mükemmel bir parça.
3: Bu şeyleri bilirsin. Bunlar neyden yapılmış
1: olabilir? İnsan derisine benziyor.
3: Evet, ben de bunu söyleyecektim. Keçi derisi gibi bir şey diyecektim. Evet.
1: Vay
3: canına.
2: Bu manda derisi. Manda derisi kullanılıyor çünkü sığır derisinin 3 katı kalınlığında. Evet. Çok daha sağlam ve çok daha dayanıklı. Bunlar orijinal Victoria dönemi ya da daha eskiye ait.
3: John bize bunların manda derisi olduğunu söylediğinde her şey değişti sanki. Ve çok güzellerdi. Benim beğendiklerim siyah derilerdi. Siyaha boyanmışlar, üzerlerinde numaralar var, sertleşmişler, hatta bazı kısımları alta doğru kıvrılmıştı. Kesinlikle muhteşemlerdi. Her biri için ne kadar istediğini söyler misin?
1: Evet. 20 sterlin.
3: Tanesi 20 sterlin.
1: 25. Bak ne diyeceğim. 25 yaparsan evet. İkimiz de tamam. Alalım tamam mı?
3: Tamam, ben 10 tane alayım.
1: Evet.
3: Evet, 10 tane alacağım.
1: Ben de alabilirim.
3: Kesinlikle.
2: Tamam, anlaştık.
1: Tamam, tamam. 25 evet. Sterlin harika. Tamam.
3: Anlaştık.
1: Teşekkür ederiz. Çok hoş, kullanışlı ve güzeller. Şu anda tabii biraz kokuyorlar ama temizlendiklerinde fotoğrafları daha da harika çıkacak. Gerçekten güzeldi. Güzel parçalar. Aa, bir dakika. Peki ya bu? Bu senin çantan mı?
3: Ben olsam alırdım, evet. Özel bir marka. Üzerinde hala logosu olması güzel, işte burada. Eskiden bu muhteşem endüstriyel lambaları üreten bir İngiliz şirketi vardı. Evet. Genellikle yeşil veya gri renkte olurlardı. Dönem olarak bunlar 1930'larla 1950'ler arasındadır. Ama beyaz renkli olanlar daha nadirdir. Ve bu durumda beyaz renkli olanlar da oldukça nadir bulunurlar. Üçü için 120.
2: Bundan memnunum.
3: Evet.
1: Tamam.
3: Doğru yerde muhteşem görünürler.
1: Evet.
3: Mağaza vitrini gibi açılı olanlar, yani biri pencereden baktığında o ışıklar asılı duruyor. Sonra ışık mağazanın içini gösteriyor. Kesinlikle muhteşem görünüyorlar. Ama evet, hızlı bir iş olacak.
1: Yani onları temizletip kabloları yeniden
3: döşeteceğim. Evet, ampul tutucu. Haklısın.
1: Biraz işi var ama bence harika.
3: Biraz güzel. Biraz elemeyi gerekiyor Vicky. Biraz elemeyi.
1: Nefret ediyorum. Bugün Serkan'la dışarıda olmanın harika yanı, bu üç lambadan bahsederken bile bir şeyler öğreniyor olmam. Onlara ne tür bir iş yapılması gerektiğini, Serkan'ın onlardan biraz kar elde etmek için nasıl bir dönüşüm yapabileceğini öğreniyorum aslında. Ve benim için en ilginç olan şey Serkan'ın onlara ne kadar ödeyeceğini bilmem.
3: Her şeyi gördün mü Vicky?
1: Sanırım evet.
3: Sanırım her şeyi gözden evet. Geçirdik.
1: Bir fincan çay ister misin?
3: Evet, hadi biraz çay içelim. Bütün bunlar birer ders. Bugün değirmen hakkında Vicky'den bir şeyler öğrendim. Onun dekoratif gözünü gördüm ve böylesine güzel bir binayı görüp böylesine güzel parçalar bulabilmesi inanılmazdı.
1: Bugün Serkan'la çok eğlendim. Güzel parçalar aldık. Para kazanıyoruz, eğleniyoruz. Gerçekten harika ve ilginç bir yerdeydik. Muhteşem eski bir masa aldım, sepetler aldım. Baştan sona harika bir gündü diyebilirim. Bitti.
3: Bitti.
2: Her şey tamam.
3: Tamam John. Bugün her şey için çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz John. Harikaydı.
2: Çok keyif aldım. Umarım güzel şeyler
1: bulmuşsunuz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim.
3: Teşekkürler. Görüşürüz. Çok güzel bir gündü. Hoşça kal. Kendine iyi bak.
1: Hoşça kal. Mutlu musun?
3: Evet, evet, evet. Manda derisi.
1: Evet.
3: Manda derisi. Yani baktıkça daha özel görünüyorlar, öyle değil mi?
1: Onlar hakkında şunu fark ettim. Her biri birbirinden farklıydı.
3: Evet, çok iyi satacaklar.
1: Evet.
3: Böyle yerlere girdiğinde tüm o kir ve tozu görmezden gelip hakkını vermek gerek. O masayı bulman lazım. Yani açıkçası Vicky, o masa evet. O tür parçalardan biri işte, bilirsin. Gerçekten çok etkileyici parçalar
1: evet.
3: Diyebilirim.
1: Bence bugün iyi iş çıkardık.
3: Evet.
1: Minibüs dolu. Biraz da kâr
3: ettik. Evet işte böyle.
0: Harika endüstriyel buluntularla dolu minibüsleriyle Vicky ve Serkan başka hiçbir satıcıda olmayan daha nadir, daha sıra dışı eşyalar bulmaya hevesliler. Birmingham'a doğru güneye nesillerdir aynı aile tarafından işletilen bir dükkana gidiyorlar.
3: Şimdi nereye gidiyoruz Vicky?
1: Şu anda Birmingham'a giriyoruz.
3: Tamam.
1: Ve Broadway'e gideceğiz. Onlar eski usul gümüşçüler. Muhteşem ürünler göreceksin.
3: Gümüş külçe mi?
1: Hiçbir fikrim yok. Öğreneceğiz tabii. Bakıyorum ilgini çekti.
3: Evet, tam benlik işler. Evet. Tam benlik.
1: Görünüşe göre hala geleneksel yöntemlerle saf gümüş eşya tamam. üretiyorlar. Elinde satmak için birkaç Harika. Parça var tabii. Bir şans vermeye değer diye düşündüm.
3: Gerçekten
1: ne
3: güzel.
1: Dersin, iyi olmaz mı?
3: Evet, güzel.
0: 250 yılı aşkın süredir Birmingham'ın mücevher mahallesi altın ve gümüş ustalarıyla ünlüdür. Bu miras Broadway Silver'da yaşıyor. Burada karmaşık gümüş eşyalar ham maddeden nihai ürüne kadar baştan sona elle üretiliyor. Christine Broadway bu işi yürüten ailesinin 4. nesil üyesi.
4: Benim büyük babam bu işletmeyi 1901 yılında kurmuş. Biz gümüş ustasıyız. Yani saf gümüşten, sadece katı gümüşten güzel ürünler yapıyoruz. İçecek kapları, vaftiz hediyeleri, fotoğraf çerçeveleri, sürahiler gibi aslında saf gümüşten yapılmış her türlü şeyi üretmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu güzel eşyaları üretmek için yetenekli iş gücü bulmak gittikçe zorlaşıyor. Bazıları 40 yıldır bu işi yapıyor. Hepsi yetenekli zanaatkarlar. Kullanmadığımız pek çok eşya var. Mesela tabureler var, dolaplar var. Satıcılarla tanışıp bunların nereye gideceğini görmek çok güzel olur elbette. Günaydın.
1: Merhaba, ben Vicky.
4: Merhaba Vicky, ben Christian.
1: Merhaba
3: Serkan.
1: Christian.
4: Serkan, ben Christian. Tanıştığınızda
3: memnun oldum.
4: Biz gümüş işçisiyiz. Gümüşten güzel eşyalar üretmeye çalışıyoruz ve burada birkaç örnek var.
1: Dokunabilir
4: tabii,
1: miyim?
4: Tabii tabii. Bunlar küçük kız bebekler için saç fırçaları.
3: Evet.
4: Hatta fotoğraf çerçeveleri gibi şeyler. Hepsini burada kendi atölyemizde
3: ve
4: üretiyoruz.
3: Ve damgadan karatını anlayabilirsiniz. Bu gerçekten özel bir parça gibi görünüyor. Sizi bunları üreten gümüşçüler olarak tanımlıyor.
4: Kesinlikle öyle. Bu bir kalite işareti.
1: Satıcılar olarak stok almak için günlük gezilerimizde normalde görmeyeceğimiz eşyayı her zaman arıyoruz. Fabrikalar, depolar, üreticiler, işte bunları bulabileceğiniz yerler burası. Ve her zaman gözünüzü dört açmalısınız çünkü sahibinin önemsemediği veya değeri olmadığını düşündüğü bir şey alıp, taşıyıp, temizleyip, farklı bir ortama koyduğunuzda birdenbire elinizde gerçekten güzel, dekoratif bir eşya olabiliyor. Yani ilk göründüğünden çok farklı bir şey görüyorsunuz.
4: Gördüğünüz gibi hala eski saatle giriş çıkış yapıyorlar. Her gün kullanılıyor.
1: Burada çalışan herkes hala... basıyor.
4: Evet. Evet, kart basıyor.
3: Kart basıyorlar. Bunlar bizim için hiç iyi olmaz değil mi Vicky?
1: Sürekli başımız belaya girerdi.
3: İşe giriş saatimiz. Yine de evet. Güzel öyle değil mi?
1: Evet. Onlardan bir tane almamızın imkanı yok.
3: Hayır, hayır, hayır.
1: Mümkün değil.
3: Bunu sorabilir miyim?
4: Tabii.
1: Tanrım, bakar mısın? Bu bir klasik.
4: Bende de birkaç tane var. Çoğunlukla tornada kullanılıyorlardı. Ayrıca bizim yaptığımız iş olan motor tornalamada kullanılan daha büyük olanları da var. Herhalde bunlar 1900'lerden kalma.
1: O kadar mı eski?
3: Epey eskiler. Düzgün yapılmışlar ama.
1: Onları saklıyor musunuz, kullanıyor musunuz?
4: Hayır, kullanmıyoruz, hayır.
3: Peki, kısa olanlar için 65, uzun olanlar için 70 desem ne dersiniz? Sizin için uygun olur mu?
4: Harika.
3: Tamam.
4: Evet, evet, bu benim elime.
3: Harika. İçeri girer girmez tam orada yerde 3 ayaklı bir tabure vardı. Ayakları düzgün bir şekilde takılmıştı. Üst kısmı güzelce eskitilmişti. Çok satılabilir bir parçaydı. İnsanlar her zaman bunları isterler ve elinizde güzel bir grup varsa satmayı daha da kolaylaştırır.
0: 20. yüzyıl başlarına ait bu tabureler Birmingham gibi kuyumculuk ve metal işçiliğiyle özdeşleşmiş şehirlerde sık rastlanan tipik örneklerdir. Bu parçaların restorasyona ihtiyacı var ama restorasyon tamamlandı ve Serkan küçük olanların her birini yaklaşık 175 sterline, büyük olanları 195 sterline satabilir.
1: Bana şu tepsilerden bahset çünkü elinde evet. bunlardan gerçekten çok fazla var. İlginç görünüyor.
4: Evet. Bunlar taşıma tepsileri. Fabrikada eşyaları taşımak için kullanıyoruz.
1: Yani hala kullanıyorsunuz.
4: Evet, kesinlikle.
1: Metal tepsileri var.
3: Alt kısımları tamamen metal.
1: Yani tamamen metal. Peki neden metal tabanları var?
4: Bunların bazılarının taşınması zordur, ağırdırlar. Sadece sağlamlık ve dayanıklılık için.
1: Evet. Bu tepsileri fabrikanın her yerinde gördüm. Tek tek bakıldığında ticari bir değeri var ama bir yığın halinde istiflenmiş halini görünce de gerçekten oldukça havalı görünüyorlardı. Ve düşündüm ki bunlardan bir yığın almak istiyorum. Bunlardan biraz satmak
4: evet,
1: ister misin?
4: Evet, bunları satmaktan mutlu olurum.
1: Peki ne kadar istersin?
4: Bilemiyorum ki. Bilemiyorum. 10
1: tanesi 10. Peki kaç tane verebilirsin bize?
4: 10.
1: Tanesi 10'dan 25 tane satar mısın? Ne dersin?
4: No.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir. Mobilden Akbank müşterisi ol. %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
9: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
0: Birmingham'ın Mücevher Mahallesi'nde Serkan ve Vicky heyecan verici yeni ürünler arayışında bir asırlık aile işletmesi bir gümüş fabrikasını ziyaret ediyorlar. Vicky, gümüş işçiliğinin tarihiyle dolu bir tepsi yığınına rastladı.
1: Tanesi 10'dan 25 tane satar mısın? Ne dersin?
4: Tamam.
1: Anlaştık.
4: Anlaştık.
1: Teşekkür ederiz. 19. yüzyıldan kalma kullanılmış, işlenmiş ve gerçek bir tarihi olan bir yığın kuyumcu tepsisinden bahsediyoruz. Bunları 25'lik bir yığın halinde büyük bir endüstriyel alanın ortasına istifleyip fotoğrafını çektiğinizde bence muhteşem ama muhteşem görünecekler.
4: Şimdi bizim damga dükkanına geçeceğiz. Burada eşyaları presleyip damgalıyoruz. Aslında ilginç bir süreç. Tony'nin burada yaptığı şey bazı aynaları hazırlamak ve tam olarak doğru pozisyonda olduklarından emin olmaya çalışmak. Ve şimdi gümüşü yerleştiriyor. Yani yaptığımız şey bunu aşağı doğru çekmek. Bakın yavaşça, yavaşça ilerliyor. Şimdi biraz daha güç uygulayacağız.
1: Yani
3: evet,
1: çalışmaya
3: evet.
1: devam etmek
4: evet,
1: evet. Bunu tek seferde
4: tabii,
1: yapamazsınız.
4: Evet, işliyorsun, işliyorsun, işliyorsun. Gördünüz mü? Şekilleniyor. Ve işte damga.
1: Kiliminin tam anlamıyla birinin preslenmiş gümüşten bir ayna yapmasını izliyorum. 100 yıl önce yapılmış, benim alıp sattığım aynayla aynı. Aynı kalıp, aynı süreç ve bu beni gerçekten hayrete düşürüyor. İnanılmazdı.
4: Biz burada bazı aletleri, bazı daireleri, boşlukları, etiketleri... buna benzer şeyleri basıyoruz.
1: Tüm bu kalıpları kullanıyor musunuz?
4: Bazılarını kullanmıyoruz. Ama yine de hepsi çok eğlenceli.
1: Harika görünüyor.
0: Bu metal mangalar veya kalıplar kalay, metal ve hatta gümüşten dekoratif dekanter etiketleri yapmak için kullanılıyordu. Bunlar içeceklerin şişeler yerine kesme cam dekanterlerde servis edilmesinin bir incelik işareti olarak kabul edildiği İngiliz tarihinin bir dönemini çağrıştırıyor. Vicky bunların her birinin 30 sterlin edebileceğini düşünüyor.
1: Her biri için ne kadar istersin?
4: Aslında elimde çift olanlar var. Bu durumda her biri için sanki 10 sterlin desem.
1: Her biri 10 sterlin. Eğer biraz zaman ayırırsan.
4: Evet.
1: Elinde çift olanlar var mı bir
4: nasıl?
1: Bak olur mu? Ben de 10 sterlini alabileceğim kadarını alayım böyle.
4: Aa, harika.
1: Bu uygun
4: tabii,
1: mu?
4: Tabii benim tamam. Memnun eder.
1: Harika, teşekkür ederim. Hepimiz onları görmüşüzdür. Dekantörün boynuna asılan, içinde ne olduğunu bilmemizi sağlayan küçük plakaları görmüşüzdür. Ve bunlar da o plakaların kalıpları. Bence oldukça sevimliler. Masanın üstüne ya da rafa koymak için yeterince ilginçler. Bence minibüse yüklememiz gerekiyor artık.
3: Evet.
1: Parayı hallederiz bu arada. Teşekkür ederiz. Bunu halledeceğiz.
3: Bir fincan çay iyi olurdu Vicky, hadi.
1: Sen de hep çay istiyorsun. Bugün benim için biraz anılara yolculuk gibi geçti. Çünkü gençken ve çocuklarım da küçükken çok fazla gümüş eşya alıp satardım. Bu beni çok mutlu ederdi. Bunun tek nedeni küçük çocuklarım etrafta koşuştururken gümüş eşya alsalar bile kırmayacaklarını bilmemdi. Her şeyden çok pratik bir düşünceden kaynaklanıyordu. Ve her zaman gümüşle iyi geçinmiş, değerini bilmiş ve keyif almışımdır. Ama bugün bir fabrikaya 100 yıl önce yapılan eşyayı bugün de üreten bir üreticiye geldim. Ve benim için bu altın değerinde bir şey. Ve gerçekten kendimi çok mutlu hissettim.
3: Bugün çok keyifli bir gündü. Büyük bir endüstriyel fabrika, her yerde bolca gümüş, değerli metaller. Değerli metalleri gerçekten seviyorum. Bu yüzden bugün harika bir gün geçirdim. Benim için unutulmazdı. Tabureler temizlenecek, cilalanacak ve hafta sonu benimle birlikte doğrudan pazara gidecek. Muhtemelen çoğu satılacak. Satılmayanlar internet sitesine koyulup satılacaklar. Christian iyi biriydi değil mi?
1: Harikaydı değil mi?
3: Gerçekten çok iyi biriydi.
1: Ne fark ettin biliyor musun? Her farklı yeni biriyle tanıştığında daha çok
3: evet.
1: Şey öğreniyorsun. Ve bu harika bir şey. Personel bulamadıklarını duydun mu bu arada? Açıkçası
3: evet.
1: Bu zanaatları, bu becerileri öğrenmeleri için oraya gençleri çekememeleri
3: evet.
1: Beni hayrete düşürüyor. Bence
3: aynen
1: buna
3: öyle.
1: Bir adım atmalılar.
3: Öğretecek.
1: Çünkü yaşlılarının yerini dolduramazlarsa ne olur hiç düşündün mü?
3: Evet.
1: Bu beceriler nesilden nesile aktarılacak.
3: Haklısın.
0: Doğrudan kaynağından gelen ve yeni evlerini bulmaya hazır bir sürü eşyayla başarılı bir gezi oldu. Bulduklarını satışa hazır hale getirmek isteyen Serkan, Londra'ya kardeşi Jay ile birlikte işlettiği dükkana dönüyor. Yorkshire'dan gelen fabrika lambaları endüstriyel ve vintage mobilya stoklarına mükemmel bir ek. Ama önce Jay'in atölyesinde ciddi bir bakım onarım gerekiyor.
14: Aynı modelden 3 tane bulmak iyi bir keşif. Ve kullanılmış olsalar da bunlar gerçekten iyi durumda. Sanki emaye hiç aşınmamış gibi. Normalde arka kısmı veya yanları eksik, emayeleri kaybolmuş olarak buluruz ama bunların hepsi iyi durumda. Gayet iyi görünüyorlar. Ve asıl güzel olan ünlü bir şirketin ürünü olmaları ve hala orijinal etiketlerini taşımaları.
0: Jay, lambayı sökmeden önce üreticinin etiketini dikkatlice alıyor ve tüm parçaların sağlam olup olmadığını kontrol etmek için ampul yuvasını çıkarıyor.
14: İşte burada. Bakalit, pirinç, bakır, porselen. Paslanacak hiçbir şey yok. Bozulacak hiçbir şey yok. İşte bu yüzden bunlar sonsuza kadar dayanır. Uzun ömürlü olmaları için üretilmiştir. Bunların hepsi orijinal kalacak.
0: Jay, kimyasal bir sıyırma maddesi kullanarak lambanın üst kısmındaki eski boyayı çıkarıyor.
14: Bunu yapmayı seviyorum. Sakinleştirici bir şey. Bilmiyorum, keyif alıyorum. Ama bulaşık yıkamayı sevmiyorum. Bulaşık makinesi bunun için icat edildi.
0: Ardından galeriyi yeni bir tavan kancasına takabilmek için dişli boruyu uygun uzunlukta kesiyor.
14: Bu oraya giriyor. Onu tutmak için oraya giriyor. Kestiğim boru çubuğu buradan geçiyor. Onu buraya sıkıca tutturacağım. Böylece galeriyi tutacak.
0: Jay, metil alkol, şeker sabunu ve sirkeden oluşan ev yapımı bir karışımla 10 yılların birikmiş kirini temizlemeden önce yeni bir elektrik kablosu takıyor.
14: Tamam, şimdi lambanın içini tekrar bir araya getiriyorum. Harika ve basit bir tasarım. Tasarım şekli gerçekten muhteşem.
0: Ardından temizlenmiş lambayı ve ampul tutucuyu yeni kancaya sabitliyor.
14: İşte oldu. Yerine oturdu. Şimdi sıkıştırmamız yeterli. Böylece kancalar birinin itip mandalı açmasını engeller. En son isteyeceğiniz şey kafanıza büyük bir lamba düşmesi olur.
0: Son olarak çok önemli olan üretici etiketini takıyor.
14: Ne olacağı belli olmaz. Güzel oldu. Her şey bitti. Şimdi çalışıp çalışmadığını görelim. Gerçekten çok mutluyum. Çok güzel oldu. Şimdi iki tane daha kaldı.
0: Restore edilen lambalar orijinal endüstriyel ortamlarından doğrudan temin edilmiş olmalarının kattığı değerle yakında satışa hazır olacak. Ancak Serkan ve Jay için arayış hiç bitmiyor. Bugün kuzeye doğru yola çıkıyorlar. Orada nadiren satışa çıkarılan inanılmaz bir askeri koleksiyonu görecekler.
3: Şu anda Cambridgeshire'dayız. Bottisham Havaalanı Müzesi'ne gidiyoruz. Bizi müzesini gezmeye davet eden Jason'la buluşacağız. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Bu havaalanı aslında 2. Dünya Savaşı sırasında aktif olarak kullanılmıştı. Burada Amerikan ve İngiliz Hava Kuvvetleri bulunuyordu. Burası en yoğun döneminde 70 uçak ve 2000 personelle hizmet veriyordu. Bu inanılmaz bir sayı. Gerçekten harika bir keşif olurdu. Savunma Bakanlığı'nın kullanılmış ayarlanabilir masa lambaları.
14: Yani sadece güzel bir posterler hayal, bulmayı ki. Umuyorum.
3: Evet.
14: Savaş posterleri, evet. Askeri evet, posterler evet. Gibi.
3: Hani şu kamu bilinci posterleri gibi. O posterlerdeki bazı grafikler evet, gerçekten muhteşem. Yani evet, bu tür şeyler orada olabilir. Umarım bu gezimizde harika şeyler bulabiliriz.
0: Tarihinin büyük bir bölümünde Bottisham'ın başlıca özellikle bir bar ve bir kilise dahil olmak üzere tipik bir İngiliz köyünün özellikleriydi. Ancak 1940'ta 2. Dünya Savaşı'nın başlarında tarım arazisi üzerine kim bir havaalanı inşa edildi. Bu Kraliyet Hava Kuvvetleri ile Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait avcı uçaklarının gelişini müjdeledi. Savaştan sonra kapatılan üs, o zamandan beri Jason Webb tarafından yönetilen bir proje kapsamında devasa bir askeri uçak ve havacılık eserleri koleksiyonuna sahip bir müzeye dönüştürüldü.
15: Bottisham, 2. Dünya Savaşı sırasında bir havaalanıydı. Başlangıçta Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yoğun bir şekilde kullanıldıktan sonra Amerikan Hava Kuvvetleri'ne devredildi. Havaalanı 1946'da kapandı ve müze 1995'teki bir buluşmada Amerikalılarla tanışmamla birlikte ortaya çıktı. Onlarla tanışmak bana büyük ilham verdi ve müze 2009'da faaliyete geçti. Ardından bugünkü haline geldi. Bu müzenin gelecek nesiller için ayakta kalmasını sağlayacak, değerli fonları toplamamıza yardımcı olacaksa müzede bulunan bazı eşyaları satmaya hazırız. Merhaba, ben Jason.
3: Nasılsın Jason? Ben Serkan.
15: Müzemize hoş geldiniz.
14: Jay.
15: Nasılsınız? Geldiğiniz İyiyim, için sen? Teşekkür ederim.
3: Burası gerçekten muhteşem görünüyor. Jeep'e bayıldım, çok güzel.
14: Babamız eskiden bunları sürerdi çünkü Türkiye'de hava kuvvetlerinde şofördü.
3: Amerikan pilotları iniş yaptıklarında onları alırdı.
15: Tam olarak aynı şeyi yapardı ama 1944'te.
3: Peki, bir göz atabilir miyiz?
15: Evet, size göstereyim. Hadi beni takip edin.
3: Jason. Burayı Jason idare ediyor. Burayı o kurdu ve bu onun için bir takıntı haline geldi. Ve böyle bir şey yapma hevesi olan biri sizi davet ederse gelip bir göz atmaya değer diye düşünüyorum.
15: orijinal binalarımıza hoş geldiniz.
3: Vay canına, şuna bak. Hava kuvvetlerinden çocuklar yukarı çıkıp düşmanla çatışıyorlardı ve buradan kontrol ediyorlar ya da yardım ediyorlardı. Benim gözümde böyle bir şey canlandı, doğru mu?
15: Evet, buradan. Filo komutanı onların yaptıklarını gözetliyordu. Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya avcı uçağı eskort görevleri için uçuyorlardı. Ve bu oda bir nevi kontrol merkeziydi. Burası pilotların hazırlık odası. 1944'te pilotlar burada toplanır, o gün üstlenecekleri görevler hakkında briefing alır ve uçmak için beklerlerdi. Savaş zamanında bu odadaki gerginliği hayal edebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz bir şey.
3: Sanırım bunlar orijinal
15: silahlar. Evet, bunlar P-47 Thunderbolt'a takılmış olan orijinal 50 kalibrelik makineli tüfekler. Yani her kanatta 4'er tane ve... Bu Essex'te düşen bir uçaktan çıkarılan eksiksiz, inanılmaz derecede nadir bir set. Çok güzel değil mi?
16: Spitfire ve Hurricane hakkında okumuştum. Spitfire'da parmağını üzerinde tutarsan 60 saniye gibi bir süre sonra işin biter. Ve bunu nasıl yapılacaklarını öğrenmeleri gerekiyordu. 1-2-3,
15: evet.
16: 1-2-3.
15: Evet.
16: Evet, evet. İnsanlar Spitfire'ı yüceltir. Spitfire iyi bir uçaktı ama... Sadece yurt içindeydi. Yurt dışında en büyük hasarı Mustang ve Hurricane.
15: Evet, bu gerçekten savaşı Almanların kapılarına kadar götürdü. Evet.
3: Oldukça şaşırdım. Kardeşimin uçaklar hakkında biraz bilgisi var.
15: Bir set. Çok güzel değil mi?
16: Spitfire ve Hurricane hakkında okumuştum. Spitfire'da parmağını üzerinde tutarsan 60 saniye gibi bir süre sonra işin biter. Ve bunu nasıl yapılacaklarını öğrenmeleri gerekiyordu. 1-2-3,
15: evet.
16: 1-2-3.
15: Evet.
16: Evet, evet. İnsanlar Spitfire'ı yüceltir. Spitfire iyi bir uçaktı ama sadece yurt içi.

0: Nereden edindiğini bilmiyoruz. Açıkçası şaşırtıcı.
1: 12 yaşındayken Biggin Hill gösterisine gittim. Orada bir Hurricane ve bir Spitfire vardı. Ve motorlar çalışır çalışmaz içimi bir şey sardı. O zamandan beri onlara bayılıyorum doğrusu. Dikkatli ol dostum. Dikkatli ol.
0: Şimdi bunların parasını ödemek zorunda.
1: Evet, kırarsan alırsın. Kuralları biliyorsun.
0: Bu bir İngiliz motoru. Savaş sonrası bir model. Yani aslında bizimle pek alakası olmayan şeylerden biri. Harika sergi parçaları.
2: Gerçekten çok güzel posterler var. Göze çarpan parçalar. Çerçeveletirseniz muhteşem görünecekler. Biri bana müşterileriniz kimler diye sorsa, o resmi göstersem size bir fikir verir. Müşterilerim bunlara bayılırlar. Bunlar için ne kadar istiyorsun?
0: 50.
2: Tamam, 3'ü için 50 veririm, evet.
0: Tamam, anlaştık. Tamam. Teşekkür ederim.
2: Bunlar hazır.
0: Devam edelim mi?
2: Tabii.
0: Beni takip edin.
2: Vay canına, şuna
0: bak. Birçok kişiye bunlardan dağıtılmıştı. Karşında ne tür bir uçak olduğunu çok hızlı bir şekilde tespit edebiliyordun. Silüetlere, profillere bakabiliyordun.
2: Vay canına. Ve eğer bir Alman uçağı varsa silüetinden onu tanıyabiliyorlardı.
0: Evet, gerçekten çok önemli bir rol oynadılar. Londra'nın çeşitli yerlerine konuşlanmış olan Kraliyet Gözlemci Birliği neler olup bittiğini rapor ediyordu.
3: Ordunun gözü kulağı olarak bilinen Kraliyet Gözlemci Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nda düşman uçaklarını tespit etmek, tanımlamak ve izlemek konusunda kilit bir rol oynadı. Üyeler uçak silüetlerini ezberlemek için resimli kartlar kullandılar. Blitz ve Britanya Savaşı sırasında Alman uçaklarının sayısı ve türleri hakkında bilgi aktardılar. Britanya'nın en parlak dönemini hatırlatan bu cep boyutundaki kart, büyük bir tarihsel öneme sahip. Yaklaşık 150 sterlin edebilir.
2: Londra'da büyürken bize hep bu cesur adamlardan bahsedilirdi. Tıpkı siz ve benim gibi sıradan adamlardı. Çatılara çıkıp bu tanımlama kartlarını kullanarak uçağın Alman mı yoksa İngiliz mi olduğunu kontrol ederlerdi. Bu onların rehberiydi. Böyle bir şeyin satılık olacağını sanmıyorum.
0: Muhtemelen bunlardan bir tane daha olabilir. Yani belki de bir çiftimiz olabilir. Sanırım bu da 1941'den kalma.
2: Peki bunların bir tanesi için ne kadar istersin?
0: Muhtemelen 50 civarında bir fiyat düşünürüz.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Hazırsanız son ses açıyorum.
3: Özgüvenin
4: ses getirdi.
5: Teşekkürler.
3: Yeni T-Roc, ses getiren özgüven.
6: Volkswagen.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
9: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
10: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
11: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
12: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Express içelim.
14: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına

0: dondurucu hediye.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
3: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
7: Futbol heyecanı binde. LG 55 inç 4K Ultra HD Vebo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR 10 Nano Cell TV 30.990 lira.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: İşte bu Google Gemini.
11: Evet.
10: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
11: Ay çok güzel.
10: Açılmış rengini göster.
11: Ay tam benlik.
10: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
11: Ay kızıl mı olsam?
10: Şahanesin Gemini.
12: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
13: Fiberimiz yok Yüksel abi.
12: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
14: Üst geçine bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
12: Türkcell'e çekiyoruz.
16: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
17: Türkcell gücünde 5G.
12: Şak diye internet, tak diye evinizde.
18: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
19: Kim var?
18: Kim var?
20: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
21: Bankam Tonbank, kartıma bil.
22: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
23: Tehlike çok büyük.
24: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
25: Olamaz mı?
24: 10 dakika içinde.
22: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
26: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
25: Bu gerçekten dehşet verici.
23: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
22: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
27: Cambridgeshire ve Serkan Bey'ceyi alt bulunur piyasaya yeni çıkmış eşyalar bulmak için 2. Dünya Savaşı Havacılık Müzesi'ni ziyaret ediyorlar.
28: Tamam, 3'ü için 50 veririm.
29: Evet, anlaştık, teşekkür ederim.
27: Serkan, savaş döneminden günümüze ulaşan Britanya Savaşı sırasında düşman uçaklarını tespit etmek için kullanılan bir parçanın pazarlığını yapıyorlar.
29: Sanırım 1941'den kalma.
28: 50'ye el sıkışırsak bunu bana satar mısın?
29: Evet. Gerçekten çok iyi bir parça.
28: Öyle, harika. Bundan çok memnunum.
30: Peki ya bunlardan bazıları? Onlar?
28: Evet, katlanabilir.
30: Sakın.
29: Evet.
30: Daha fazla hasar vermek istemeyiz. Tamam. Bunu satmak ister misin?
29: Senin? Evet, ondan bir tane daha var. Yani evet, sanırım ondan ayrılabiliriz.
30: Bunun için ne istiyordun?
29: 25.
30: Evet, 25 olur. Teşekkür
29: ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim.
30: Çok güzel.
28: Bu çift çerçeveye güzelce yerleştirilecek. Yani çift çerçeve içinde olacak. Yani her iki tarafında da cam olacak. Evet, böylece... Evet. Biri her iki tarafını da görebilecek. O taraftan bu tarafa çevirebilecekler.
30: Gerçekten çok güzel.
28: Evet, çok güzel. Gerçekten, gerçekten çok güzel. Tek başına bile dekoratif ve güzel bir parça. Ama arkasındaki tarihin yerine hiçbir şey tutamaz. Müşteri değişebilir. İlle de sadece sergilemek isteyen biri olması gerekmez. Müşteri İkinci Dünya Savaşı'na büyük ilgi duyan biri de olabilir. Yani ne kadar çok satış kanalı olursa benim için o kadar iyi olur. Bu satışta önemli bir noktadır.
29: Beni hangara kadar takip edin.
28: Aman tanrım. Vay canına, şuna bakar mısın? Tanrım, şuna bak.
29: Batışım'da konuşlanmış ana avcı uçağı olan bir P-51 var. Buraya İmparatorluk Müzesi'nden geldi. Artık onlara gerek kalmamıştı. Biz de restore edip yeniden boyadık ve ait olduğu yere, buraya geri getirdik.
28: Muhteşem bir hangar var ve içinde tam donanımlı bir uçak olduğunu fark etmemiştim. Bu ne muhteşem bir makine böyle. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz.
29: Bir seferde 7 saat boyunca orada oturup Almanya'ya eskort görevi için uçtuğunu hayal edebilirsin. Bunlar da 1940'lardan kalma koltuklar.
28: Bunlar aslında çok şık koltuklar. Sorun şu ki tabii ki derileri yıpranmış durumda. Hangara bir göz attım. İçinde bazı güzel müze parçaları var. Sonra bu iki güzel koltuk var. Suni deri vinil koltuklar gibiler ve biri minderleri kumaşla yeniden döşemeye karar vermiş. Ama koltuklar gerçekten güzeller.
29: İhtiyacımızdan fazlası.
28: Evet, çok güzel koltuklar. Ne düşünüyorsun peki?
30: Bence güzel, çok güzeller.
28: Sen ne kadar düşünüyordun Jason?
29: Muhtemelen bir çiftine 100 sterlin falan.
30: Ben 80 sterlin demiştim.
29: Evet, 80'e satarız.
30: Olur mu?
29: Evet.
30: Tamam.
29: Teşekkür
28: ederim. Bence en iyisi bunları temizlemek.
30: Temizleyip olduğu gibi bırak.
28: Evet, olduğu gibi bırak. Orijinal vinili bulmak ve sonra eskitilmiş gibi göstermek çok zor. Bu yüzden muhtemelen döşeme yapacak birine satacaklar. Sanırım burası son yer Jason, öyle
29: evet,
28: değil mi?
29: Evet, sanırım her şeyi gördük.
28: Harika, tamam. Hadi minibüse yükleyelim.
29: Gitmeden önce sizi cipimle götüreyim mi?
28: Aa, bu harika olur. Bu muhteşem olur.
29: Harika.
28: Güzel bir sürpriz. Takip edin. Aa, sesi bile çok güzel. Babam Türkiye'deki bir Amerikan hava üssünde görev yapmıştı ve her zaman öğrendiği ilk İngilizce kelimelerin beni takip et olduğunu söyler. Bunun nedeni cipin arkasında beni takip et yazmış olmasıydı. İniş yapan pilotlar onu takip eder, babam da onları uçağın park edeceği yere götürürdü.
29: Bu havaalanında muhtemelen 50 tane bu cipten var.
30: Bu hangi yıl?
29: 1943.
28: Vay canına. Hala çalışır duruyor.
29: Evet.
30: Ama bayağı sarsıcı değil mi?
29: Evet, öyle.
28: Jason'a çok teşekkür ederiz. Bize gerçekten tarihi değeri olan muhteşem parçalar sattı. Biz de bunları gerçekten değer verecek insanlara satacağız. Ve bu tür yerlere geldiğimizde kesinlikle aklımızda olacak. O bizim ilgimizi çekecek şeyleri bulabilir, biz de onun ilgisini çekecek şeyler bulabiliriz diye düşünüyorum.
30: Uçağın yanına yaklaşmak, ona dokunabilmek ve sadece yanında olmanın verdiği o saf ihtişam. Sonra kokpiti görüyorsunuz. Harikaydı.
28: Çok teşekkür ederiz. Bugün inanılmaz bir gündü. Bize etrafı gezdirdiğin için çok teşekkür
29: Benim
28: ederiz.
29: Benim için büyük bir zevkti.
28: Harikaydı.
29: Bir görüşmek üzere. Teşekkür ederim
28: arkadaşlar.
29: Sağ ol,
28: teşekkürler.
29: Teşekkür ederiz. Bugün çok eğlendim. Bazı parçaların gitmesine üzülüyorum. Ama o para müzenin geleceğini güvence altına almamıza yardımcı olacak.
28: Güzel bir gündü. Jason harika bir adam, öyle değil mi?
30: Jason harika bir adamdı ve çok
28: önemli. Evet, ben de. İkinci Dünya Savaşı'na bu kadar meraklı olduğunu açıkçası bilmiyordum.
30: Sana her şeyi anlatmam gerekmez.
28: Mesele bana anlatman ya da anlatmaman değil.
30: Ama az önce her şeyi bilmediğini kanıtladın. İkinci Dünya Savaşı uçakları konusunda senden daha fazla bilgim var. Kabul et.
28: İkinci Dünya Savaşı uçakları konusunda bugünlük kazancına hiçbir fayda sağlamaz.
30: Tabii ki sağlar.
28: Evet. Hayır,
30: tabii
28: sağlamaz.
30: Ki sağlar.
28: Hayır.
30: Of course
28: it will. Elbette sağlar. Uçak alıp sattın ha?
30: Mesele uçak
28: kaç kez uçak alıp sattın? Muhtemelen onları satacağım ve satmak için uçaklar hakkında bilgiye ihtiyacım olacak.
30: Kabul ediyorum. Tekrar söylüyorum. Özrünü kabul
28: ediyorum. Senden ne kadar daha iyi olduğumu görüyorsun.
30: Sadece yolu görüyorum.
0: Serkan ve Ceyhun hepsinin ayrı hikayesi olan bol miktarda orijinal eşyayla Kuzey Londra'daki dükkana dönmelerinin zamanı geldi.
28: Kardeşim ve Vicky ile birlikte yolda geçirdiğimiz bir başka harika hafta daha. Sunnybank Mill'dan harika şeyler aldık. Kardeşim beyaz lambalarda inanılmaz bir iş çıkardı. Mükemmel görünüyorlar. Manda derisi kaplar daha önce hiç görmediğim şeylerdi. Ürünlerimi sattığım insanlar da kesinlikle daha önce görmemişlerdi. Yani bu hafta diğer satıcıların, diğer tüccarların erişemediği yerlere girebilmenin bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
29: Beni hangara kadar takip edin.
28: Aman tanrım. Neden mi? Çünkü piyasaya yeni çıkan çok ilginç, inanılmaz parçalar bulabiliyoruz. Müşterilerimiz bunları ilk kez görecek. Ticaret dünyası da ilk kez görecek. Bu da onları daha çekici hale getiriyor.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
1: Net. Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da. Bak bak, Mondium'a
2: bak. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Pratik lezzetler A101'de. Lievito dondurulmuş artisan pizza 249 lira.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
9: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
8: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
10: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
13: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
14: lazım. Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
15: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
16: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
17: Çok kötü kokuyor.
18: Yok, koku değil.
19: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
7: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
9: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
17: Bilen gibi adamlarsınız ya.
0: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
10: Ter kalıyor bunlara.
16: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
1: Evet, evet, öyle, evet.
2: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
0: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
1: Hayır.
2: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
0: Aa, doğru, sağ ol.
1: Orada görüşürüz.
0: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim Izzy.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Ha, onları gördüm.
3: Vay.
4: Of Tanrı aşkına. Ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar. Ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenvay'da birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis. Bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Rose. Bunlar benim dostlarım. Offroad araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle. Şuraya bak.

0: Şöyle yapacağız. Tahliye.
1: Ne?
0: 10 dakikamız var. 1, 2, 3, başla.
1: Tavukları arabaya mı koyuyoruz?
2: Evet.
3: Şu anda çok stresliyim.
1: John nerede?
2: Hadi tavuklar.
4: Bir çiftlikte duman varsa nerede yaşıyorsunuz?
1: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
4: Yangın vardır.
2: Su tedariği için sürekli endişe içindeyiz. Kendimiz için sebze yetiştiremiyoruz.
1: Ben kırılma noktasının eşiğindeyim.
2: 20 bin dönümlük büyük bir yangın bize doğru geliyor.
3: Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor.
0: Yangın onları dehşete düşürüyor ve donup kalıyorlar. Buraya hapsolmuşlar.
4: Hiçbir şey kurtulamaz.
0: Şu duman yangın mı?
4: Hiçbir şey kurtulmaya hazır değil.
0: Bu en kötü durum senaryosu.
4: Kay beni havalimanına götürüyor. Alaska'ya geri dönüyorum. Lütfen aileden özür dileyin. Lütfen.
0: Olamaz.

0: Kuzey Kaliforniya.
1: Çok çok zaman önce biri batıya git genç adam demiş ve o da bu sözü dinlemiş.
2: Siyah ayılar, dağ aslanları, çakallar. Bu çiftlikte vahşi hayvanlara denk geleceksin.
3: Çok kurak, çok çorak ve çok sıcak. Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
1: Çok sıcak.
0: Rainey'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lidl Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
4: Merhaba, benim adım Stefania Hayes.
5: Ben John Lidl. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
4: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
5: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
4: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
5: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
0: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
4: Yangın burada bir yaşam biçimi.
5: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
6: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
4: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
5: Yardımınız gerekiyor.
1: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stefania, memnun oldum.
1: Marty Rainey.
4: Evet.
5: Ben John.
1: Bunlar kim peki?
7: Ben John'un babasıyım.
1: Senin babam mı?
5: Evet, evet, babam.
1: Ve
6: Irene.
1: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
5: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
1: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
5: 8 senedir buradayız.
1: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
4: Hayır.
5: Çok isterdik ama hayır.
1: Nerede yaşıyorsunuz?
4: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
1: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
5: Tıkandık.
4: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
5: Peş peşe engellere takıldık.
1: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
5: Kesinlikle değil.
1: Neden? 8 yıl.
5: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
3: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
1: Eviniz neredeydi?
8: Tam burada. Evet.
9: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
3: Hiçbir şey kalmamış.
9: Kalmadı.
3: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
7: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
3: Evet.
7: Çok sorun yaşadılar.
4: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor. Ben hayatım boyunca 35 defa taşındım. Bunların çoğu bir subay çocuğu olmaktan ötürüydü. Çocukken çok kaos ve dram yaşadım. Ve bunlar beni derinden etkiledi. Hayatımın kalanını geçirmek isteyeceğim bir yer bulmak benim için çok önemliydi. Kök salacak bir yer bulmaya uzun zamandır hazırdım. Suyumuz oldu.
5: Benim bu çiftlik için asıl hedefim kendi kendine daha çok yetebilmek ve güvende olmak. Epey ivme kazandık ama hepsi durma noktasına geldi. Yakın zamanda işimi kaybettim. Sonrasında da 20 bin dönümlük büyük bir yangın bize doğru geldi. Ve o yangın felç ediciydi, dehşet vericiydi. Her şeyi kaybedeceğimizi sandık.
4: O yangın beni değiştirdi. Kendimi parçalanmış ve gelecek konusunda kaygılı hissettim. Kırılganlıklarımızı öğrendik. Pes etmenin sınırına geldik. Ne kadar sürer emin değiliz.
5: Yarım kalmış çiftliğimize bakmak ve başaramayacağımızı düşünmek çok zor geliyor.
1: Şu eve bak, harika. Çok akıllıca yapılmış, çok etkiler.
5: Teşekkür ederim.
1: Burada neler olduğunu şimdi gayet net anlıyorum. Evi doğru inşa ediyorsunuz ama fazla para gidiyor ve paranız bitiyor.
5: Evet.
1: Anlıyorum. Şunu söylemek istiyorum, bu görüntü tehlikeli. Bu kuru ve yanıcı otlarla, ağaçlarla, çalılarla kaplı 45 derece eğimli tepede canları ve malları korumak için ne planladınız? Hazırlığınız var mı? Bu tehlikeli.
5: Evet.
1: Peki plan nedir?
5: Temizleyebildiğim kadar temizlemek. Birkaç ağaç kestim ama her yer ağaç ve çalılık kaplı. Yangın söndürücü katkılı hortumlar serdim.
1: Suyun geldiği yeri gösterir misin?
5: Tabii ki. Burada 122 metre derinlikte bir kuyu var. Dakikada yaklaşık 27 litre su çıkıyor.
1: 11 bin litrelik su deposu herhalde bu yüzden.
5: Evet öyle.
1: Tamam. Peki şu anda kaç litre su var o depoda?
5: Şu anda hiç bilmiyoruz.
1: Şahsi olarak alma ama bence o depoda ne kadar su olduğunu her zaman bilmeliyim. Çünkü bir şey bilemem. Yangın ne zaman kapımı çalacak? Resmen bir kibrit kutusu olan bu dağlarda çiftlik kurmayı seçerseniz, heyecanlı planlar yaparsınız. Büyük bir ev bile inşa edebilirsiniz ama her şey risk altındadır. Ta ki o araziyi o yırtıcı geldiğinde kendini koruyacak şekilde yönetene kadar. Peki o yırtıcı nedir? Ne ayıdır, ne dağ aslandır, ne de çakaldır. Yangındır.
8: Burası bir bahçe yandırıyor.
4: Evet, doğru. Buraya tecrübe bahçemiz diyerek başladık. Çünkü sebze yetiştirme tecrübemiz yoktu. Yılı atlatmaya yetecek kadar sebze yetiştirecek yer yok burada maalesef.
8: Evet.
4: Ama burada çok şey öğrendik ve faydası oldu.
8: Bir tecrübe bahçesi olarak gayet iyi görünüyor. Sebzeler küçük ama canlı, çünkü daha kötüsünü de gördüm. Başka bahçeleriniz var mı yoksa sadece bir tane mi?
4: Evet, başladığımız birden fazla yer var. Sana gösterebilirim.
8: Var demek, tamam.
4: Evet,
8: göster o zaman.
4: Tamam.
8: Hadi bakalım.
4: Peki.
8: Burası başlangıç bahçemiz. Burası tecrübe bahçemiz gibi şeyler duyuyorum.
4: Sağ tarafa böğürtlenler, ahududular ektik.
8: Ama bahçeler bir şekilde etrafa yayılıp kontrolden çıkmış.
4: Bu bahçe için büyük hayallerimiz vardı ama biraz utanıyoruz.
8: Planın nedir? Öngörün ne? Çünkü şu anda bir dağınıklık görüyorum.
4: Yiyeceğimizin %60'ını, %80'ini yetiştirmek istiyoruz. O hayali gerçekleştirmek gerçekten zor.
8: Evet.
4: Evet.
8: Dostlar, Kaliforniya'dayız. Burada tarım var ama geldiğimiz bu çiftlik neredeyse ölmüş. Bahçelerin dağınık olması... Aynı anda çok yerde olmak demek ve bunu sürdürebilmek çok zor bir şey. Bahçeler hemen kapılarının önüne toplanmış olsaydı bu onlar için çok daha basit ve kolay olabilirdi. Hatta çiftliğin yangın koruması bile olabilirlerdi. Bu gerçekten önemli.
4: Çok ağır geldi. Düşündüğümüz gibi genişletemedik.
8: Geri viteste.
4: Kesinlikle öyle.
8: Ve kurumuş.
4: Evet. Evet, kurudu.
8: Çiftliğe baktığınızda bitmemiş çok proje var. Evet, Stefania ve John bir sonraki yangında her şeyin kül olacağını anladılar bence ve ne gerek var diye düşündüler. Korku içinde yaşıyorlar.
10: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: yıldır hep seninle.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
9: Sadece duruladım.
8: Özel bir formülün var mı?
9: Sadece duruladım.
8: Hadi ama.
9: Sadece duruladım.
10: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
16: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma. Üç kalp bir arada.
17: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle.
16: Üç kalp.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
19: Flo'da bayram coşkusu başladı.

0: Akbank'tan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
0: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
2: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
3: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Burası tavukların olduğu yer. Civcivler burada.
8: Tamam.
7: Büyükler arka tarafta.
8: Burası Alcatraz gibi.
5: Emekleyerek
8: ben
5: giriyorlar içeri.
8: Dünyanın en uzun insanı değilim ama...
7: evet.
8: Bu kümese girecek olsam...
7: Evet.
8: Yani
7: doğru.
8: Sıkışıp kalabilirim.
7: Evet.
8: Sadece hayvanlar için değil, kendiniz içine girdiğinizde hem hareket hem rahat edebileceğiniz yerler inşa etmelisiniz.
7: Evet.
8: Bu çiftlik... Kesinlikle doğru başlamış bence.
7: Evet.
8: Pek çok açıdan.
7: Bence de. Buradaki büyük sorunlardan biri sıcak.
8: Evet. Burası uçlarda bir bölge. Özellikle yılın bu zamanı. Çok kurak ve bu otlar çok yanıcı. Bir yangının o otlar sayesinde dağdan yukarı hızla tırmandığını hayal edebiliyorum. Yani
7: evet,
8: buraya gelir ve her şeyi baş aşağı eder. Bu çiftlik biraz... Dağlık bir yerde ve aşırı sıcak. Her şey aşırı derecede kurumuş ve son 2 yıldır en kötü yangın mevsimlerini yaşıyorlar. Bu otlar benim gördüğüm kesinlikle en yanıcı yangın başlatıcılar. Ben çiftliğe sadece hayvanlar konusunda yardım etmeye çalışmakta kalmayacağım. İlk olarak tavukların bir yangında kavrulmasını engelleyeceğim.
7: Teşekkür ederiz. Olur.
8: Etrafı gezdirdiğiniz için sağ olun.
7: Biz teşekkür ederiz.
9: Bence hepimiz aynı taraftan bakıyoruz. Bu akşam esintisi iyi geliyor ama aslında buradaki terslikler konusunda bir uğursuzluk. Tek bir kıvılcımda yamaçtaki bu 120 dönüm arazi yanıp gider. Çok tehlikeli.
10: Karavanda ve pompa evinde yaşıyorlar ve o kadar yayılmışlar ki bahçeler darmadağın. Fakat daha büyük endişe konusunda babama katılıyorum. Yangın koruması ne, tahliye planı ne? Bu çiftliği ve içindekini nasıl koruyabiliriz? Ben en çok bunu düşünüyorum. Bu çok önemli çünkü.
8: Ben kümese baktım. Şu anda tavuklar canlarını yakan şeye karşı bir savaş veriyor. Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor. Sıcak yumurtlama için iyi değildir. Kümesi güvenli hale getirmek benim için en büyük motivasyon kaynağı. Fakat çiftlik sahipleri hayvanlarını yangınlardan korumak için hiçbir şeyi denememişler bence.
9: Hiçbir şey kurtulamaz. Hiçbir şey kurtarılmaya hazır değil. Çoğu çiftlikte işe hemen başlayabilirsiniz. Barınak, yiyecek, su, yırtıcı hayvan kontrolü gibi şeyleri kurmaya çalışırsınız. Ama bu çiftlikte daha en başta sorunun can ve mal güvenliği olduğunu tespit ettim. Şimdi ilk iş olarak bunları orman yangınlarından nasıl koruyacağız? Çiftlik sahipleriyle konuşalım. Bu sabah hepiniz birden yangının şu yamaca dayandığını söylemediniz mi?
8: Söyledik.
5: Dayandı.
9: Aynısı bir daha yaşanırsa bu rüzgarda şu tepedeki bir yangının buraya ulaşması sizce ne kadar sürer?
11: Dakikalar.
5: Evet.
9: Bir şey yapmalıyız değil mi?
11: Evet.
9: Tamam. Bana bir iyilik yapın ve bu gece iyi dinlenin çünkü yarın başlıyor.
5: Tamam.
11: Anlaşıldı. Anlaşıldı.
5: Teşekkür
9: tamam mı?
5: Ederiz.
11: Pekala.
5: ikinci gün.
9: Çocuklar, size acayip bir haberim var. Kayı beni havalimanına götürüyor. Şuramdaki bir şeyi göstermek için Alaska'ya geri dönmek zorunda kaldım. Dün sabah gözümde bir bulanma oldu. Arkasından da baş ağrısı başladı. Gözlerimin arkasına doğru ilerliyor. O yüzden lütfen aileden özür dileyin.
10: Olamaz.
9: Evet.
10: Merhaba.
6: Merhaba, günaydın.
5: Zor bir kurtarma görevinin ikinci günü, sabah erken saatler. Bu görev daha da zorlaşacak.
10: Sizinle paylaşmamız gereken bir haber var.
6: A-a.
10: Babamın acil bir sağlık sorunu çıktı.
6: Ve
10: bugün burada olamayacak ve muhtemelen hafta boyunca da gelemeyecek.
11: Hayır, bu çok kötü.
5: Marty endişe verici belirtileri günlerce görmezden geldikten sonra o zor kararı verip tıbbi yardım almaya gidiyor ve hafta bitmeden dönmeyi umuyor.
10: Bu en kötü durum senaryosu. Bir çiftlikteyiz, babam burada değil, herkes sorumluluk almak zorunda. Ama babamın yerini doldurmak hiç kolay değil ve önümüzde çok yoğun bir hafta var. Çünkü ne olursa olsun bu çiftlik sahipleri hala yardımımıza ihtiyaç duyuyor.
6: Bence doktora giderek doğrusunu yapmış ve iyi ki de gitmiş. Bize yapabileceğiniz her yardım için teşekkür ederiz.
10: Tamam, tam gaz, evet. Başlıyoruz.
6: Kesinlikle.
10: Evet. Tamam, o zaman son bir şey daha söylemek zorundayız.
12: Sanırım biraz tuhaf olacak ama babamın adına...
10: Clint! Sana ve bana babamdan daha çabuk cevap veriyor, değil mi?
6: Esas yükü Marty'nin çektiğini biliyoruz. Ancak ekibin geri kalanı Misty ve Matt de çiftlikler konusunda çok uzmanlar.
10: Ve bu da Clint. Clint, bunlar da çiftlik sahipleri.
6: Memnun olduk.
13: Ben de.
6: Bize yardım etmek için burada olmalarına gerçekten minnettarız. Eğer geri dönmezse Marty'nin eksikliğini hissedeceğiz. Ama herkesin burada olmasından çok mutluyuz.
10: Üçümüz halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hazır mıyız?
6: Evet. Kesinlikle hazırız.
5: Misty ve Matt bir plan yapmaya başlamadan önce hayati önemli birini çağırıyor.
10: Nasılsın?
14: İyiyim, siz nasılsınız?
10: İyiyiz.
12: Capro Polis'in itfaiye müdürü Scott'ı çağırdık. Scott, Kaliforniya yangınlarıyla savaştı. Onu bu çiftliğe getirip olabildiğince çok yangın güvenliği tavsiyesi almak, bu çiftliği güvenli kılmak için ihtiyaç duyduğumuz şey.
10: Şu anda Kaliforniya'da kaç yangının devam ettiğini biliyor musun?
14: Şu anda San Diego'dan Oregon'a kadar herhalde 24'ten fazla yangın devam ediyordur.
10: Çok kötü.
14: Hepsi farklı evrede. En büyüğü yaklaşık 16 bin dönümlük.
5: Kaliforniya kurak ikliminden ötürü geniş alana yayılan orman yangınlarında en üst sıralarda yer alan eyaletlerden biri oldu. 2017 ile 2021 arasında yıllık ortalama maddi kayıp 117 milyar doları buldu. Kaliforniya tarihindeki en ölümcül ve en yıkıcı yangın 2018'deki kamp yangınıydı. 607 bin dönümden fazla alanı yok etti ve 85 kişiyi öldürdü. Kuzey Kaliforniya'nın dağlık bölgeleri, kuru otları ve ölü ağaçları yutan şiddetli alevleri besleyen aşağı yönlü rüzgarlardan ötürü özellikle risk altında. Ve yangınlar saatte neredeyse 25 kilometre hızla yokuş yukarı yayılıyor.
10: Bize ne tavsiye edeceksin peki?
14: Evet, en iyi tavsiye savunma hattımızı belirlemek. Kaliforniya eyaleti 30 metre istiyor.
10: Vay canına.
14: O 30 metre içinde yapınıza 1,5 metre mesafedeki tüm bitki örtüsünü kaldırmalısınız. Mineralli çıplak toprak, kaldırım taşları, çakıl, alevlerin evinize yaklaşmasını engelleyecek herhangi bir malzeme istiyoruz. 1,5 metre ile 9 metre içinde yangının yakıtını azaltmak istiyoruz. Yani kuru otlar, çalılar, dallar o 9 metrelik alandan kaldırılmak zorunda.
12: Bir uçak.
14: Bu bizim uçaklardan biri.
10: Anlıyorum. Peki buradaki bir yangına mı gidiyor acaba?
14: Var ve tanker peşinden geliyor.
10: Bu mu?
14: Evet, muhtemelen 8-2 veya 8-3. Deposu 4,5 ton söndürücüyle dolu.
12: Üstümüzden depoları yangın söndürücüyle dolu uçaklar uçuyordu.
10: Bir tane daha.
14: Evet, tankerler 8-2 ve 8-3.
12: Kaliforniya itfaiyesi şu an tam bir alarm durumunda. Her saniye, her şey olabilir.
10: Tahliye planından bahsedelim. Süre ne kadar olmalı?
14: 10 dakika.
10: 10 dakika mı?
14: Evet.
10: O uyarıyı aldığın andan itibaren, yani
14: doğru,
10: telefonda geldikten 10 dakika sonra gitmiş olmalısın.
14: Normal olarak.
10: Scott'la konuşup o bilgileri aldıktan sonra kafamdaki planın değişmesi gerektiğini kesinlikle anladım. Değişmek zorundaydı.
12: Teşekkür
10: Çok memnun
12: ederiz.
10: Olduk, sağ olun.
12: Güle güle.
10: Çiftlik sahipleri bu çiftliği mahveden son yangında burayı terk etmedi. Bir tahliye planları var mı bilmiyorum, bunu öğrenmemiz gerekiyor. Merhaba, dışarı gelin lütfen.
12: Dışarı gelin.
10: Evet, şöyle yapacağız.
11: Evet.
10: Tahliye tatbikatını birinci elden görmek istiyoruz. Şimdi, tamam? Başlıyoruz.
11: Ne?
13: Tamam, yapalım.
11: Peki.
13: Tavuklar.
11: Tavuklar.
13: Koş.
11: Tamam. O kadar hazırlıksız yakalandığımıza şaşırdım. Ama o sınavın stresini yaşadığımız için iyi hissediyorum. Çünkü bu tatbikat bizi çiftlikte daha güvenli kılacak.
13: Kafesleri getir. Hadi bakalım.
10: Bu tatbikatta canlılara gitmeleri hoşuma gitti doğrusu, değil mi? Ne diyorsun?
12: Evet.
10: Canlıları ve malı koruyorlar.
13: Gel bakalım.
11: Buraya gelebilir misin? Tavukları sana vereyim.
13: Olur.
11: Sen benim bebeğimsin kızım.
13: Hadi kızlar, gidiyoruz.
11: Dikkat et.
13: Tuttum. Kedi kafesine gireceksin. Kedi değilsin ya gerçi.
10: İtfaiye müdürü bu bölge için 10 dakika tavsiye ediyor. Tahliye uyarısı alınca 10 dakika içinde gidin. Yarısı geçti bile. Zamana bak.
12: 5 dakikamız kaldı.
10: Evet.
13: Tamam. Gir hadi. Tamam.
11: Buraya gel. Çok tuhaf olduğunu biliyorum.
12: Vay canına. 10 dakika çok az bir süre.
11: Strese mi girdiniz? Hayır ama. Gelin hadi. Hadi.
10: Şu anda kendimi kötü hissediyorum. Çiftlik sahiplerine bunu yaşattığımıza inanamıyorum ama bu çiftliği tahliye etmeye yakın bile görünmüyorlar. Çok, çok yavaşlar. Neredeyse 8 dakika oldu. Sürenin iyileştirilmesi gerek.
11: Tavukları arabaya mı koyuyoruz?
13: Evet.
12: Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar bence. Hiç hazır olduklarını sanmıyorum.
13: Bekle.
10: Evet, çantasını aldı. Ne var içinde, kuş mu yoksa?
12: Evet.
11: John nerede?
10: Tavukları almadılar.
13: Hadi tavuklar.
12: Olamaz. Şu an çok stresliyim.
11: Sana geliyorlar mı?
13: Hayır, gelmiyorlar.
12: 5, 4, 3, 2, 1.
13: Aa, hayır.
11: Bitti.
10: Süre bitti. Süre bitti.
13: Kay.

Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.

0: Your essence made him mad.
1: Hazırsanız son ses açıyorum.
2: Özgüvenin
3: ses getirdi.
4: Teşekkürler.
5: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
6: Volkswagen.
7: Döneri gördüğün an
8: bir Sütaş Ayran.
7: Gelsin Sütaş Ayran.
9: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor. Setur
2: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
3: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz.
4: World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
5: Bu kadar artık show.
2: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
6: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
11: lazım. Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher-Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
12: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
13: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç kalp.
14: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana. Golf Roco.
15: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
16: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
17: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
18: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
19: Aramaya devam etmelisiniz.
18: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
20: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
21: Şöyle oldu. İtfaiye müdüründen bu bölge için telefonunuza gelen tahliye uyarısından itibaren 10 dakikanız olduğunu öğrendik arkadaşlar. Daha fazla değil. Evet, belki daha az bile olabilir. Size 10 dakika verdik ve bu kadar yapabildiniz ve çiftliği tahliye etmeye yaklaşmadınız bile.
22: Evet.
23: Evet.
21: Bu bence hepimizin gözünü açtı. Hazırlık işte böyle bir şey.
23: İlk evet. defa bu durumda yapmaya çalışıyoruz bunu ve bu kadar sorunlu evet. olduğu da böylece ortaya çıkmış oldu.
22: Evet.
21: Çok iyi.
22: Evet. Evet.
23: Maalesef.
21: Çok
23: evet.
21: iyi. Değil mi?
23: Evet.
21: Çünkü sorunu bilmezseniz çözümü bilemezsiniz.
23: Evet.
24: Hayvanlarınız daha hızlı tahliye edilmeli bence. Bu yüzden bu alan olduğu gibi değişecek. Ve ben giderken burada olacak olan tüm hayvanlar için çok hızlı bir tahliye planı olacak. Tamam mı?
21: Kendinizi güvende hissedeceğiniz ve tahliye konusunda kendinizi rahat hissedeceğiniz bir noktada olmanızı çok istiyorum.
23: Benim için çok
22: Aynen
23: önemli.
22: Aynen öyle, evet.
23: Evet, ikimiz için de.
22: Evet.
21: Tamam,
22: evet.
21: Hayvanları geri koyalım, bir nefes evet. alalım, bir bardak su içelim ve artık çalışalım.
23: Tabii,
22: tamam.
23: teşekkür
22: evet.
23: ederiz, sağ olun.
22: Teşekkür ederiz. Ah, tavukları çıkarmak sandığımdan daha zormuş.
24: Evet dostlar, şimdi tahliye tatbikatı esnasında benim gördüğüm en büyük kırmızı bayraklardan biri bu kümesin olduğu alandı.
22: Evet.
24: Alanı çok küçük, tahliye kavramı açısından pek elverişli değil. Arkada çok iyi şeyler yapmışsınız. Burada herkesin yapacağını yapmışsınız ve paletler, kumaşlar ve kulübeler yerleştirmişsiniz. Ama... Ne kümese girebiliyorsunuz ne tavukları alabiliyorsunuz. Böyle olmaz. Şöyle yapacağız. Kötüleri atacağız ve iyi yapılanı kopyalayacağız.
0: MELT, hava akışını artırmak için mevcut kümesi iki kat büyütecek ve kolay erişim sağlayacak. Sonra tavukları serin tutmak ve yumurta üretimini çoğaltmak için tasarlanmış uzun bir tavan inşa edecek. Son olarak da yangın durumunda tahliye süresini iyileştirmek için büyük boy bir kapı monte edecek.
1: Çok ahşap geldi. Artık işe başlayabiliriz.
21: Bu rüzgara bayılıyorum.
0: Rumunda tahliye süresini iyileştirmek için büyük boy bir kapı monte edecek.
1: Çok ahşap geldi. Artık işe başlayabiliriz.

0: rüzgarlarla dolu. Ben rüzgarın sürekli bu yönden estiğini hissediyorum.
1: Evet.
0: Sürekli bu yönden esiyor. Ne diyorsun? Değil mi?
1: Evet.
0: Ve bu otlar var. Ben onları temizlemek istiyorum. Kepçeyle kazıyacağım ve at nalı şeklinde bir set inşa etmek istiyorum. Bu çok işe yarayacaktır.
1: Öyle mi?
0: Aynı zamanda hem senin bahçen hem de yangın kırıcın olacak. Üstüne sebze ekebileceksin, yetiştirebileceksin ve bahçe olduğu için de sürekli sulayacaksın.
1: Tamam, evet.
0: Ve sen hazırsan ben başlamaya hazırım.
1: Evet.
2: Misty ve ekibi ilk önce evin etrafındaki alanı temizleyip yangın kırıcı bahçe için düz bir zemin açacak. Ardından kuru otlarla kaplı yamaç tarafından gelen sürekli rüzgarlara karşı ellerindeki kütüklerle bir duvar inşa edecek ve sonra da üstlerini araziden topladığı yanıcı ölü ağaçlardan ve kuru otlardan elde ettiği organik malzemeyle örtecek. Son olarak yapının üstünü organik malzemeyi korumak için tasarlanmış ama aynı zamanda nem tutan yangın geçirmez bir malçla kaplayacak.
0: Seti inşa etmek için çok dar bir alanımız var ve evin bir tarafında hiç yer yok ve diğer tarafında da bir kulübe var. Bu nedenle kulübeyi kepçeye bağlayıp çekeceğiz ve set inşası için yer açmış olacağız. Ben daha önce yapılar taşıdım. Asıl. Ama genelde bu işi babam yapar.
3: Hazırsan asıl. Gevşet.
4: Sen de oradan çekil.
0: Babamın olmaması gerçekten kötü. Ama o kulübe setime engel oluyor ve çekilmesi gerekiyor. Tam gaz gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Evet baylar, başlıyoruz.
4: Hayır, dur. Daha aşağıdan bağlamamız lazım.
0: Evet, ilk denemede yapıyı yıkacak gibi olduk. Baylar, bilemiyorum. Sanki halatı koparacak gibiyim.
1: Kulübeyi yapan kişi ufak bir arabayla getirmişti.
0: Evet.
1: Forklift kaldırır mı acaba?
0: Evet. Doğru ekipmanımız yok ve sanırım zarar veriyoruz. Bu nedenle bence hiç zorlamayalım. Umarım forkliftle çekebiliriz. Ama çekeceğiz. Güven bana.
1: Güveniyorum.
0: Çekeceğim. Gerekirse ellerimle kaldırıp yine çekeceğim. Tamam mı? İniyorum.
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Forklifte geçiyorum.

0: Çekiyoruz.
1: Oo.
0: Düz gelebiliyor muyum?
1: Evet.
2: Dur öyle. Şimdi gel.
3: Devam et. Çekebilirsin. Dur orada.
0: Tamam, oldu. Çiftçilik yapmışsın. Boruların var, trafik konilerin var. Evet, ekipmanın yok, evet. Ama işi halledebiliyorsun. Peki seti yapmaya hazır mısın?
1: Doğru.
0: Hazırsan bana ses ver.
1: Evet.
0: Evet, şimdi bir kütük alıyorum. Hedefimiz eve toslamamak.
1: Tamam.
0: Tamam.
4: Sierra Nevada tepelerinde...
0: Evet, başlıyoruz. Bahçe için mükemmel.
1: Evet.
5: Kümesin yeni bölümü tıpkı şu tarafa benzeyecek.
4: Misty ve Matt en iyi adamlarından yoksunlar. Çünkü babaları tedavi olmak için Alaska'ya döndü.
0: Evet, nasıl gidiyoruz?
1: Harika gidiyorsun.
4: Şimdi kayıtlara geçmiş en yıkıcı yangın mevsimlerinden birinin ortasında Matt, çiftlik sahiplerinin daha etkili tahliyesine imkan vermek için mevcut kümesi değiştiriyor.
0: Çok hızlıyız.
4: Misty ise yangın kırıcı bahçe için temel atıyor.
0: Tamam. Bu çiftlikte Matt ve benim için çok iş var. Çünkü babam yok ve yeterli zamanımız da yok. Ama babam olsun ya da olmasın, bu işi bitireceğiz. Gel buraya. Evet,

0: bir küçükle başlayıp bir gökkuşağı yaptık.
1: Çok hızlı gidiyor, harika görünüyor, bayıldım. Misty'nin planı beni çok heyecanlandırdı. Olağanüstü oluyor, harika bir şey. Misty bizi hem yangından koruyacak hem de verimli bir bahçe için daha merkezi bir yer olacak bir set yapma fikri için ikna etti. Bu çiftliğin ihtiyaçları için çifte verimli bir şey olacak.
0: Buraya geldiğinden beri aklımda şu var. Bugün şu anda bir yangın tahliyesi gelse, şu saniye buradan giderim.
1: Evet.
0: Peki sen gider misin?
1: Henüz gitmem.
0: Tamam. Bence heyecan verecek ve evinizi güvenceye alacak bazı şeyler olacak. Bir sonraki tahliyede gitmiş olacaksınız. Çok sevineceksiniz. Başardık çünkü hazırdık diyeceksiniz. Sizi hazır hale getirmek istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım.
1: Şu anda orası benim için uzak bir hedef ama oraya varabileceğimizi düşünüyorum.
0: Biliyor musun, bunu bir çiftlikte daha önce gördüm. Yangından ötürü bir yıkım olmuştu ve çiftlik sahipleri öylece kala kalmışlardı. Süngüleri düşmüştü çünkü yaptıkları her şeyin bir sonraki yangında bir hiç olacağını biliyorlardı. Stefania ve John da aynı durumdalar. Birlikte otları temizlemeye başlayalım, ne dersin? Evet. Ve şunları da temizleyelim.
1: Evet.
0: Ağaçların oradaki bütün kuru otları, temizleyeceğimiz bütün bu otlar için bir planım var. Ne diyorsun? Hazır mısın buna? Başlayalım mı?
1: Evet, hazırım.
0: Tamam.
2: Evet, şimdi erişilebilirlik derken işte bundan bahsediyoruz. Yapının içinde yürüyorum. Çok yer var. Tavuklar hem serpilebilir hem de bir tahliye esnasında kolayca erişilebilir. Neyse, mevcut kümesle aynı renkte bir boya yapacağız. Çok hızlı ilerliyoruz. Kaybedecek tek saniyemiz yok. İşe devam. Önemli olan kendi üstüne mor boya bulaştırmamak. Çiftlik sahipleri ilk kümeslerini mora boyamışlar çünkü adını patlıcan koymuşlar. Keşke benim aklıma gelseydi. Boyasını yapacağız, sonra tel çekmeye başlayacağız. Kapı takacağız ve üstünü kapatacağız.
0: Evet, buna dikkatli bakmanı istiyorum. Burada bir bataryası var, burada emniyet mandalı var ve freni var.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Stefania motorlu testere hiç kullanmamış ama bana sorarsanız en sevdiğiniz hobiniz bu olmalı bu bölgede. İlk defa motorlu testere kullanması ve elinin alışması yangın koruması konusunda gerçekten çok önemli bir şey. Çok önemli.

0: Ayşe.
1: Evet ve sonra fren.
0: Güzel. Evet. Seni yalnız bırakabileceğim bir halde misin sence? Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Tamamdır.
1: Teşekkür ederim Misty. Dışarıdan bakınca ufak bir beceriye benziyor ama büyük bir yararı var ve öğrenmek beni çok rahatlattı.
0: Sakın freni unutma.
1: Aa, teşekkür ederim. Ah, çiftliğe bu şekilde katkıda bulunabilmek çok önemli.

0: Tavukları kümese taşımaya hazırız. Evet. Umarım buraya son girişiniz olur bu.
1: Evet.
0: Pekala. Hadi başlayalım.
1: Yakala.
0: Aldım. Tamam, bir tavuk gitti. Kaybedecek vaktimiz yok. Ciddi bir yangın tehlikesi var ve kümes ilavesini bitirdik. Tavukları oraya taşımalıyız ki şu an bir yangın çıkarsa güzel ve erişilebilir bir yerde olsunlar. Bu onlar için çok önemli. Ellerinin ve dizlerinin üstünde emeklerken tavuk kurtarmanın ne kadar zor olduğunu görüyorsun.
2: Ah, bu da sonuncusu.
0: Evet, tamam.
3: Bitti.
0: Kapıyı
4: ne
0: kapatalım.
4: Ne güzel bir kümesler oldu.
2: Evet, çok güzel.
4: Çok güzel.
2: Alışacaklar.
4: Çok iyi olacak.
2: Nice.

0: isterdim. Ama o da yanıcı bir şey. Bu nedenle daha önce hiç yapmadığım bir şey yapıyoruz. Malç olarak çakıl kullanacağız. Emin olun bu da çok işe yarayacaktır. Her zaman yaramıştır. (gülüyor) 50 metreküp çakıl taşının neye benzediğini bir saniye önce gördüm. Gerçekten de çokmuş. Ama bu çakıl taşları bu set için pastanın üstündeki çilek gibi bir şey. Yanmaz malzemeyle yangına karşı bir savunma oluyor. Bu nedenle çakıl getirdik. İnanıyorum çok işe yarayacak. Evet. Evet Stefania. Çakıl taşlarımız hazır ve ben çok heyecanlıyım. Pastanın çileği. Ama çakılların toprağa karışmasını önlemek için altına taban örtüsünü sereceğiz tabii ki. Bu şart.
1: Bence hayvanlar için en güvenli nokta burası.
2: Tahliyeye hazır kümeslerin kullanıma girmesiyle birlikte, Matt yangın yakıtlarını ortadan kaldırmak için bir şey düşündü.
1: Bu çiftlik için bulunduğunuz noktaya gelmek adına çok şey yapmışsınız. Ama hala güvende değilsiniz.
3: Doğru.
1: O yüzden hayatınızı çok daha kolaylaştıracak hayvanlar getirelim buraya derim. Bence birkaç koyununuz veya birkaç keçiniz olursa sizin için bir sürü iş görecek harika hayvanlarınız olur. Çim biçme makinesi alırsan tüm hayatını çim biçerek geçirirsin kendi arazinde.
3: Ha evet.
1: Ve asla kökünü kazıyamazsın. Ama yangın yakıtlarını yiyecek pasif bir hayvanın olursa oyunu gerçekten değiştirirsin. Bu çok iyi olur.
2: Keçiler dört bölmeli bir mideye sahip bir ot obur türüdür ve besin elde etmek için çok çeşitli şeyler yerler. Dayanıklılıkları ve parazitlere karşı güçlü olan dirençleriyle az bakım isterler ve ülke genelindeki keçi sahipleri keçilerin yanıcı otları yemesi ve bahçe bakımı becerisi sayesinde gelir elde ederler.
1: Size şunu öneriyorum. Çiftliğe getireceğimiz her hayvanın %100 yaşama oranına sahip olması gerekir. O yüzden büyük ve seyyar bir küçük baş ahırı inşa etmek istiyorum. Gerçek anlamda seyyar tekerlekli kamyonete bağlanan bir şey. Bir yangın mı çıkmış? Kamyonetle yanaş, bip bip bip, ahırı bağla ve buradan götür.
2: Matt'in planı kümesin yanına çitle çevrili büyük bir küçük baş alanı ayarlamak. Bu alana otlayan keçileri koymak ve keçilerin savunma alanını 6 metre daha genişletmek. Matt daha sonra büyük bir römork şasisinin üstüne bir ahır inşa edecek ve bu ahır hızlı tahliye için kamyonetle çekilebilecek. Son olarak güneş enerjili seyyar bir çit daha inşa edecek ve keçi sürüsünün yerini yangına karşı eve 30 metre mesafeye kadar stratejik biçimde değiştirecek.
1: Ahır ihtiyacımız olan hayvanları alacak ebatta olmalı ve hayvanları güvenle uzaklaştırabilmek.
4: Ben seyyar olması ve kamyonetle çekilebilmesi fikrini beğendim. Bence doğru olan o.
1: Bence de.
2: Çiftliğin sınırında...
0: Evet, senin ve John'un hakkını teslim etmeliyim. Baktığımız her yerde malzeme var. Harikasınız.
2: Misty'nin yangın kırıcı bahçeye bir ekleme yapma planı var.
5: Ben satılan mülklerden ve bedava bulduğum şeylerden malzemeler toplarım.
0: Evet,
5: mesela burada borular var.
0: Stefania ve John burada oldukları 8 yılda çeşitli malzemeler toplamışlar. Ve benim yangın kırıcı bahçe için bir planım var. Lastiklerle ilgili bir planım var. İki tanesini alalım ha?
5: Olur.
0: Sonra bu borular için tekrar gelebiliriz. Ha, yarışalım mı? Aşağıda oturan var mı? Bu çiftlikte bir sera yapmasanız da olur. Sera işine atladık ve nasıl gölge yaratacağımıza odaklandık. Bakalım yapabilecek miyiz? Bence tekerleği gerçekten icat ediyoruz.
5: Evet.
0: Gölge yaratmak için lastik, direk ve bir parça kumaş kullanacağız. Fazla karışık bir şey olmayacak.
5: Evet.
0: Tetherball oyunu gibi bir şey yapmak istiyorum. Sen hiç oynadın mı okulda? Bunu biliyor musun?
5: Birazcık, evet.
0: İyi oynar mıydın?
5: Hayır.
0: Aa, ben de öyle.
5: Umarım bu oyun onun kadar zor olmaz.
0: Gölge için kumaş bağlayacak hiçbir şey yok burada. Burası gerçekten şu anda çok güneşli. Bu setin 1 kilometre etrafında ne bir gölge var ne de bir ağaç. Bu nedenle teterbol direkleri yapmak istiyorum.

0: istiyorum. Çocukken bu oyunu hiç oynamış mıydınız? Kumaşları bağlamak için o direklerden yapmak istiyorum. Evet. Çok güzel sondaj borularımız var değil mi?
1: Evet.
0: Teterbol direkleri yapacağız. Evet, bir lastik, çimento ve bir boru.
1: Vay canına. Çok mutluyum. Bu malzemeleri yıllardır biriktiriyorum. Çit direkleri, borular, lastikler, her tür malzeme var. Sorunları çözmek için zihinsel enerjimiz ve zamanımız olunca kullanacağız dedim ama henüz olmadı. Misty ve ekibinin beyin güçleriyle malzemeleri kullanarak çözümler üretmeleri çok iyi bir şey. Biz bu malzemelerle bunu yapmak istiyorduk. Ben bu iş için lastikleri kullanmayı düşünemezdim. O şekilde düşünmek bence dahice ve bu harika olacak.
2: Merhaba.
0: İşte günün adamı.
1: Merhaba Martin.
2: Merhaba.
0: Baba, seni hayatımda güneş gözlüğüyle görmedim. Neler oluyor?
2: Birkaç test yapıldığı için gözlerim ışığa duyarlı. O yüzden. Şimdi beyin tümörünü, yüksek tansiyonu ve birkaç şeyi daha elemeye çalışıyoruz. Ama kısacası baş ağrısıyla ilgili olduğunu söylüyorlar.
0: Peki çiftliğe gelebilir misin?
2: Açıkçası hayır. Ama benim orada olmam şart değil çünkü iyi bir ekibiniz var. İyi bir ekipmana sahipsiniz. Bütün malzemeleriniz hazır, yani A takımısınız.
0: Babam olmayınca bütün yük bana kaldı. Çünkü sadece yangın koruması yaratmaya çalışmıyorum. Aynı zamanda suya da çok ihtiyacımız var. Yani zor bir hafta olarak başlayan bu hafta şimdi daha da zorlaşıyor.
2: Orası sıcak ve güneşli galiba. Yangın seti ve orman yangınları ne durumda?
0: Şu anda neyi kaçırıyorsun tahmin et baba. Üzüleceksin. Şu anda ne yaptığımıza bakar mısın? Tanıdık geliyor mu?
2: Ben siz beton mu döküyorsunuz siz? Vay canına.
0: Evet. Beton karıştırıyoruz. 38 derece sıcakta ne kadar zamanımız var? Burada dikilip seninle konuşurken beton ne zaman kurumuş olacak söyler misin lütfen?
2: İşe geri dönmelisiniz. Hemen işe geri dönmenizi istiyorum. Günün!
0: Tamamdır.
2: Stefania, ne oyalanıyorsun orada?
0: Evet, babamı duydun değil mi? Hadi işinin başına.
2: Hadi!
0: Şu anda tekerleği yeniden mi icat ediyoruz?
1: Evet, daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Galiba ediyoruz.
0: Ben
1: yeni
0: de öyle.
1: Bir macera.
0: Evet, bu çirkin lastiği güzelleştiriyoruz. Ne diyorsun?
1: Ha, çok iyi olur.
0: Bu direklerden birkaç tane yapmamız gerek çünkü bu set 60 metre uzun.
1: Evet.
0: Bu birincisi. Beton dökmeye devam etmeliyiz.
1: Evet,
0: edelim. Hoşuna gitti mi?
1: Hem de çok.
0: Kolay mı?
1: Evet.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasıl gidiyor?
3: Zaman hızla akıyor.
0: Nasılsınız?
4: İyiyiz. İyiyiz.
3: Misty ve Matt, kurtarma operasyonunun acı gerçeklerini konuşmak için çiftlik sahipleriyle buluşuyor.
0: Evet, şimdi bütün olarak konuşalım. Birinin çiftliğine gidip o çiftliği dönüştürmek için sadece bir hafta vaktim varken, sen daha oraya gidemeden zaman senin aleyhine işler. Bu gerçekten çok gergin bir durum. Ben biraz korkuyorum çünkü her gün bu çiftlikten toptan bir tahliye yaşamayı bekliyorum. Bu durumu er ya da geç değiştirebilirsek sizin adınıza harika olur diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Babam hala burada değil. Evet, babam yok. Biz işi yaraladık. Çok kötü ama maalesef durum bu. Gelip gelemeyeceğini de bilmiyoruz. Ama yapmak zorundayız.
4: Hı-hı.
0: Gün be gün ilerliyoruz. Yapılan işlerin son durumunu gördüğünüzde zaman konusunda endişe ediyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz?
1: Siz ediyorsanız ben de etmeliyim.
0: Bu nedenle bunu konuşuyoruz zaten. Çünkü bana göre odağımız yangın savunması, hazırlık ve korunma. Bence bu en önemli şey. Hala doğru yolda mıyım sizce? Ne diyorsunuz, doğru yolda mıyım?
4: Evet.
1: Evet.
4: Birinci öncelik.
1: Evet, yangın birinci öncelik.
0: Evet. Tamam, güzel. Su konusuna başlamadık bile. Henüz suya odaklanamadık. Yangın korumasının çok büyük bir parçasıdır su. Yaptığımız bu devasa yangın kırıcı bahçenin kesinlikle suya ihtiyacı var. Hem de fazlasıyla.
1: Evet.
0: Evet, yapacak çok işimiz var.
5: Bence tavukları çok iyi bir yere aldık. Artık erişilebilir yerdeler. Tavuk yakalamak için emeklemek yok artık. Bu bir kazanç ama Kaliforniya eyaletinin tamamındaki her itfaiye birimi genel merkezden bir uyarı alıyor. Bir araziniz varsa keçi satın alın. Benim şahsi inancıma göre bu keçiler çiftliği iki şekilde kurtaracak. Otları yiyecekler ama aynı zamanda onları kiraya verip ek gelir elde edeceksiniz ve cebinize para koyacaksınız. Fakat keçileri koyacak yerimiz yok, bir ahır yok, bir çit bile yok. O yüzden zaman ilerliyor, yangın tehlikesi hala çok gerçek. Ben henüz korkmuyorum ama gerçekten hızlanmamız gerekiyor. Buna mecburuz.
1: Tamam.
5: Ki burayı gerçekten orman yangınına karşı güvenlik kılalım. Tamam mı?
1: Tamam.
4: Evet.
1: Evet, iyi olur.
4: Öncelik bunlar.
0: Bence şu anda her saniye çok önemli. Evet. Yangına odaklandık, işe devam edelim. Ve iyi ki konuştuk.
1: Evet.
0: Değil mi
1: evet.
0: ama?
1: Kesinlikle.
0: Tamam, işe dönelim evet. mi?
1: Dönelim.
5: Tamam, çitini vuralım hadi.
0: Hadi seti bitirelim artık.
1: Olur.

0: This place, it stays with me.
1: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
2: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
3: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
4: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü Coop'ta sadece 359 lira.
11: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
12: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
13: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Bize fuzur lazım.
16: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
18: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.
19: Sana yakışanı tak.
20: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
21: Üst düzey bir meydan okuma.
20: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
22: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
20: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
23: Remorkum nasıl?
24: Çok güzel.
23: Ben beğendim.
24: Evet.
25: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
23: Burada çok ucuz bir remork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
25: Ucu ucuna.
23: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
24: Ben kapıyı sökeyim.
23: Evet, sök. Elimizdeki romork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
24: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
26: Kabiliyet lazım.
25: Ucu ucuna.
26: Ucu ucuna.
23: Zor geçecek. O ses ne?
24: Bu taraf sıkıştı.
23: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Biremiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
24: Evet.
25: Çok dar.
23: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
27: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Metin seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
23: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkaralım.
24: Evet.
23: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir romorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
24: Daha iyi oldu.
23: Evet, güzel işaret veriyorsun. Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Kitleri hallettik, kapıyı hallettik.
0: Kaldır.
23: Şimdi ahırı yapmalıyız.
26: Hazırız.
24: Evet,
23: devam edelim. Hadi.
0: Tamam.
1: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
27: Martin'in geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty iki görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
1: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
2: Ah, şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
1: Yine mi bitirdiniz?
2: Evet.
1: Ne zaman?
2: 2 gün önce.
1: Su olayının kaynağına inmek zorundayız. Çiftlikteki tek depoyu kontrol etmekle başlamalıyız bence ve o depo bu dağın tepesinde. Bayrak ne işe yarıyor? Şamandıra mı?
2: Evet. Bayrak yukarıdaysa çok suyumuz var anlamına geliyor. Alçaksa bize depoyu doldurmamızı söylüyor. Yani şu anda da şamandırası düşmüş işte.
1: Ah, sıkıntı olabilir.
2: Evet, büyük problem olur.
1: Tamam.
2: Ucundaki şamandıra artık yok.
1: Son durumumuz şu. Kuyuda su var ama pompamız geçmişte bir şekilde yanmış. Şamandıramız yok. Belki az suyumuz var. Yani çok büyük bir sorunumuz var. Umarım babamın yokluğunda bu sorunu çözebilirim. Artık modern teknolojiyi takip etme çağındayız, biliyorsun değil mi? Burada ne kadar su olduğunu gramına kadar tam olarak bilmek zorundasınız tatlım.
2: Evet. Su durumumuzun iyi olmadığını az çok biliyorduk. Rainy'lerin bunu çok çabuk fark etmesi ve sorun olarak tanımlaması biraz üzücüydü. Ama aynı zamanda çok iyiydi. Çünkü su hayattır. Ve burada yaşamak için en önemli şeydir. Sadece sebze yetiştirmek için değil, güvende kalmamız için de önemli.
1: Şimdi şöyle yapacağız. Bir, itfaiye idaresi bir sistem geliştirdi. Doğru ebatta bir depon, doğru bir tesisatın varsa gelip kontrol ediyorlar. Seni kendi sistemlerine yasal bir su kaynağı olarak dahil ediyorlar. Bu çok güzel. İki, çiftliği nasıl suluyorsun? Bence bir şamandıra kesin şart. Modern teknoloji şart çünkü. Su burası için çok ciddi bir şey. Bunun gibi şeyler. Bunları kullanmak zorundasın. Evet.
2: Evet.
1: Yoksa aşırı riskli bir durum. Bu çiftlikte bir yangın çıkarsa ve suyu açmaya gittiğinde su yoksa ölüm kalım meselesi. Çok ciddi bir sorun yaşayabilirsin. Bayrak yok.
2: Bayrak yok.
1: Evet, bu durumu bugün değiştiriyoruz. Burada yaşayan bir su uzmanımız var. Rob yardıma geldi.
24: Umarım. Teşekkür ederim.
1: Rob'a çok minnettarım. Çünkü benim buna ayıracak zamanım yok. Rob burada babamın bıraktığı yerde devreye giriyor işte. Ona ihtiyacımız var.
24: 122 metre aşağıda pompamız var.
3: Tamam.
24: Su seviyesi 30 metrede başlıyor.
3: Tamam.
24: O pompa yukarıya, tepedeki bir depoya su basıyor.
3: Peki pompanın açılıp kapanmasını ne kontrol ediyor?
24: Ben.
3: Tamam. Depoya takabileceğimiz bir uzaktan izleme sistemi var.
24: Öyle mi?
3: Telefonundan takip edebiliyorsun ve su seviyesini tam olarak görebiliyorsun. Su azalınca alarm kurabiliyorsun ve sana haber veriyor. Güzel bir sistem.
24: Vay canına. Evet.
3: İtfaiye müdürlüğünün tavsiyesi en az 9,5 ton diyebiliyorum. Sende 11 tonluk depo var galiba.
24: Evet.
3: Fakat erişilebilir değil. Bize burada daha yakın itfaiye bağlantısına sahip başka bir depo daha lazım yani.
1: Biz bir bahçe yapmaya çalışıyoruz. Belki başka hayvanlar da gelecek ve su konusunda çok ihtiyaç olacak. Bu depo pek güvenilir değil. Şimdi ben bu noktada işi sana devretmek istiyorum.
3: Elimden geleni yapayım.
1: Tamam. Gerçekten çok memnun oldum. Bizim çok işimiz var. Siz halledin lütfen. Kolay gelsin.
3: Sen keyfine bak.
0: Merhaba.
24: Merhaba.
23: Merhaba. Nasıl gidiyor?
0: Harika. Ben Griffin.
24: Ben John.
0: Memnun oldum Griffin.
27: Yakındaki bir çiftlikte Matt ve John umulmadık bir müttefik sayesinde yangın tehdidiyle baş etme konusunda tavsiye alıyorlar.
0: Ailem çiftliği 1862'de kurmuş. Sadece büyük başla ilgilenmişler. Kaliforniya yangınları son birkaç yılda aşırı derecede arttı. Çiftliğimizi ve geçim kaynağımızı korumak adına ne yapabiliriz diye düşündük. Sonunda keçi almaya karar verdik. İtfaiyede çalışan birine sorarsanız şu anda eyaletin bir numaralı itfaiyecileri keçilerdir derler. Kesinlikle.
23: Keçiler?
0: Keçiler, evet.
23: Vay canına. Vay be. Şaşırdım. Griffin'in ailesi bu çiftliği çiftlik kanununa göre kurmuş. Bu insanlar 7 nesildir buradalar. Ve yangın güvenliği için tamamen keçiye geçiş yapmışlar. Doğru olana yani.
0: Keçiler neredeyse her şeyi yer. Büyük bir yangın kırıcıdırlar. Bunun anlamı şu, yerde bulabildikleri her şeyi yerler ve bu yüzden yangın oradan hızla geçemez. Yangının yayılmasını yerde durdurma kabiliyeti hayatlar kurtarabiliyor. Muhteşem bir özellik.
23: Keçiler her şeyi mi yiyor?
0: Keçiler hemen hemen her şeyi yer. Sadece yeşil ot yiyen diğer çiftlik hayvanlarının aksine keçiler her şeyi yer. Toprağa kadar yerler. Bunun asıl harika yanı bizim araç gereçlerimizden daha iyi bir iş yapmaları. İşimize çok yarıyorlar.
23: Bu keçilerin hangisi en aç?
0: En aç ve en dayanıklı keçiler Kiko keçileridir. Genetik olarak olabildiğince dayanıklı tasarlanmışlardır. Ve kendi başlarına yaşayabilirler.
24: Bizde çok fazla kuru ot var ve her çeşit kuru yabani ot mevcut. Kontrollü çok zor. Keçi mükemmel.
23: Evet.
0: Evet.
23: Birkaç tane seçelim.
0: Seçelim.
24: Evet.
23: Peşimden gelin.
24: Keçiler bizim için oyunu değiştirecek. Çünkü biz kuru otların hakkından gelemiyoruz. İki kişi için çok fazla iş ve bizimki ayrıca dik bir yamaç. Keçiler hepsini halledebiliyor.
23: 8 tane alıyoruz.
0: Tamamdır.
23: Ama şu an onları götüremeyiz. Biraz işimiz var. Bu 8 keçiye bir yer yapacağız. O yüzden biz hazır olunca sana haber versek, sen keçileri getirsen, alışverişi o şekilde bitirsek nasıl olur sence?
0: Olur. Sizden haber bekliyorum.
23: Harikasın. Teşekkür ederiz. Memnun oldum.
24: Çok teşekkür ederim.
23: Sağ ol.
0: Teşekkür ederim.
23: Görüşürüz.
27: Aynı gün içinde yeni romorkun üstünde
23: 2,5 veya 3 metre yüksek olsun,
24: evet,
23: istemiyorum.
24: Evet.
27: Matt gelecek olan keçilerin ahırıyla ilgileniyor.
23: Keçileri gece koyabileceğimiz ve yırtıcılardan koruyabileceğimiz ama aynı zamanda bir yangın veya bir acil durumda çiftlikten hızlıca götürebileceğimiz çok alçak ve çok uzun bir ahır yapacağız. Kaldır.
24: Eskiden 4 bir yana dağılmıştık ve yaptığımız iş çok belli olmuyordu. Şimdi çok daha güvenliyiz. Artık oturuyoruz. Matt, keçiler şu anda yolda, geliyormuş havasında konuşuyor. Çok işimiz var.

0: götürüyorsun.
1: Son birkaç gündür buradaki bu enerjiyi tecrübe etmek 180 derecelik bir dönüş oldu. Çok şeyler oluyor, çok şeyler öğreniyoruz. Burada olduğumuz 8 senedeki inşa sürecinde çok fazla olumsuz tecrübe yaşadık. Olması gerektiğinden biraz daha zor olduğunu fark etmeye başladım. Almamız gereken çok fazla ders varmış. Hala da alıyoruz. İşler yürüyor. Evet, ve her şey iyi bir biçimde yerine oturuyor.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
5: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Aklınızdan bir money kampanyası tutun. Şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemen de. Detaylı bilgi money.com.tr'de.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Ne on birdeyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. Ne istersen ne on bir.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
3: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
6: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Ertesi sabah yangın kırıcı bahçede...
7: Ağır mı?
8: Birazcık.
7: Rüzgarda uçar birazcık. Mı dersin?
8: Hiçbir yere uçmaz.
7: Oh, iyi vakit geçireceksiniz. Teker dönmeye başlayınca kolay oluyor. Sefanya ile birlikte gölgelikler için direkleri yapıyoruz şimdi. Direkler sağlam ve gölgelikleri taşıyacaklar. Ve seyyar olmaları da çok ama çok önemli.
9: Çok ağır. İndir. Olmuyor. Tamam.
7: Ama demir boru o kadar ağır ki ikimiz onu kaldırıp yerine koyamıyoruz bir türlü. O zaman keseceğiz, evet. Tamam mı?
8: Keselim.
7: Tamam, çünkü sen bunu kıpırdatamazsın.
8: Evet.
7: Tamam. Üstünden 75 santim keseceğim tatlım.
8: Tamam.
7: Kesiyoruz.
8: Tamam, keselim.
7: Bazı demirlerin kesilmesi gerekir ve keserken çok dikkat etmek zorundayız. Evet, bu demir boru çok sert. Bu boruyu ancak bir makineyle kesebiliriz. Ama bu makinede çok kıvılcım çıkarıyor diyebilirim.
8: Tamam.
7: Bu nedenle bir plan yapmak zorundayız. Ufak bir kutu inşa etmemiz ve hortumla ıslatıp kıvılcımların sıçramasını engellememiz gerek.
8: Evet.
7: Yangın çıkarmak istemiyorum. Bu çok ciddi bir iş.
8: Tamam.
7: Biraz ıslatalım. En büyük kabusum bu hafta bu çiftlikteyken bir orman yangını çıkarmak olur. Ufak kutumuzu yaptık, suyla ıslattık ve yangın söndürücümüz var. Şimdi borulardan birini keseceğim ve durum nedir bir bakacağım. Neler olacak göreceğiz. Ha, evet, başlıyoruz. Hazır mısın? Çok kıvılcım çıkacak. Hadi bakalım.

0: Yanıyorum, yanıyorsun.
1: Yanıyorum. Olamaz.
0: Testere çok ağırdı. Bacaklarım fazla açıktı ve aşağı baktığımda bacağımın tutuştuğunu gördüm. Bu daha önce hiç başıma gelmemişti.
2: Çok tehlikeli.
0: Resmen alev aldım.
2: Evet.
0: Buna inanamıyorum. Hazırlıksız olsaydık neler olurdu bir düşünün lütfen. Neler olabilirdi? Pantolonuma bak.
2: Evet. İyi ki bot giymişsin.
0: Bacağımı hortumla söndürdüğün için teşekkür ederim. Sağ ol.
2: O kadar çabuk alev alması çok korkunçtu. Misty resmen yandı bugün.
0: Çok tehlikeliydi.
2: Gerçekten tehlikeliydi. İyi ki görünüyor? Bir şey olmadı.
0: Hiç sıcaklık hissetmedim biliyor musun? Gerçekten.
2: Botlar çok iyiymiş.
0: Evet, gerçekten iyiymiş. Neyse. Yaklaşık 23 kilo hafifletmiş evet. olduk. Kaldırabilecek miyiz bir bakalım ha?
2: Tamam.
0: Hadi bakalım. Oh. Evet.
2: Kaldırabiliyoruz.
0: 23 kilo yetiyormuş. Hadi bakalım hop. Daha iyi oldu ha?
2: Çok daha evet. kolay.
0: Hallettik. Hallettik. Evet, döndür döndür sıkıştır şimdi. Şimdi iyi oldu. Ne diyorsun? Bence güzel. Değil mi?
2: Ah, bayıldım.
0: Beğendin mi?
2: Bayıldım.
0: Hadi test edelim.
2: Oo, çok yüksek.
0: Bence bu harika bir başlangıç oldu. Salla biraz. Salla bakalım.
2: Ben rüzgar oldum.
0: Çok sağlam. Evet, direğimiz gayet sağlam ve çok ağır. Ayrıca da seyyar. Bu çok avantajlı bir şey.
2: Evet.
0: Tamam, benim çok hoşuma gitti. Diğer iki taneyi yapalım. Gölgelikleri gerelim ve bugün gölge yapmaya başlayalım
2: çok
0: artık.
2: Çok heyecanlıyım.
0: Çok heyecanlıyım. Güneşten kurtuluyoruz artık. Evet.
2: Tamam.
0: Hadi devam edelim.
2: Peki.
3: Merhaba. Ne oluyor burada?
4: Öğleden sonra çiftliğin yangın önleme ekibinin 8 üyesi yeni yuvalarına geldiler.
3: Yeni dostlarımız geldi.
5: Evet, ha keçiler.
3: İtfaiyecilerimiz geliyor.
6: Yaşasın.
3: Arkadaşımız Griffin çok ihtiyaç duyduğumuz keçileri çiftliğe getiriyor. Hazırız ve keçilere şu an ihtiyacımız var. Tamamdır.
5: Aman tanrım.
6: Çok sevimliler. Keçiler çok sevimli. Keçiler her şeyimiz bizim.
3: Burayı bir haftada temizleyecekler mi? Gerçekten mi?
7: Her şeyi yiyecekler. Ummadığınız şeyleri bile bir şekilde yiyecekler. Yiyecekler.
5: Deve dikenini kesmek çok zor. Çok yoğun bir bitki. Ve bu keçi onu yemeye başladı bile.
3: Evet.
8: Rainy'ler gelmeden önce en büyük endişe yangını önlemekti. Burada bir yangını durdurmak imkansız görünüyordu. Ama keçiler otları yiyecek ve ben kendimi çok daha rahat hissedeceğim.
5: Sanki şekermiş gibi yiyor. Hemen işbaşı yaptılar.
4: Altıncı gün.
0: Set resmen bitti. Gayet iyi gidiyor.
2: Ah, çok güzel görünüyor.
4: Setin bitip yeni gölgeliklerle güneşten korunmasıyla birlikte Misty burayı çok işlevli hale getirmeye hazır.
0: Saksılarda çok bitkin var. Hı-hı. Birazını buraya getirmek ister misin? Ne dersin?
2: Benim bitkiler konusundaki asıl endişem buraya gelen geyikler. Çünkü evet. geyikler bizim yiyeceğimiz her şeyi yemek isteyeceklerdir.
0: Geyikler konusunda Hı-hı. benim çit haricinde bir çözümüm var.
2: Tamam.
0: Bence iş görür.
2: Peki.
0: Bana güvenmelisin.
2: Güveniyorum.
0: Bu esnada yangın duvarından bahçeye geçiş yapmaya hazır mısın?
2: Evet.
0: Zamanı geldi.
2: Tamam, yapalım.
0: Hadi bakalım. Şu anda bazı konular kesinlikle gündemden düştü. Mesela bu bahçeyi korumak. İki iş yapıyordum. Yangın duvarına odaklanmıştım, babamdan su işini devralmıştım ama şimdi geyikleri uzak tutmaya ayıracak vaktim ne yazık ki yok. Ama yedek bir planım var ve şu anda bunu uygulamayı düşünüyorum. İlk iş bitkileri ekmek olacak. Evet, hadi. Aa, olamaz, bunlar kurumuş. Hava gerçekten sıcak. Bitkiler saksıda iki kat çabuk kurur, biliyorsun değil mi?
2: Evet, öyle.
0: Evet, bunları toprağa ekmek gerekiyor. Bu iyi durumda. Buna gölge ve su gerekiyor. Hadi bakalım.
2: Evet, lazım.
0: Ben ikisini aldım. Evet, dağınık bahçe günleri bitti. Merkezi bir bahçemiz var. Stefania'nın kapısının tam önünde hem de. Şimdi orayı bahçeye dönüştüreceğiz. Yangın güvenliği konusundaysa başka bir şey yapmadan önce güvende olalım istemiştim. Şimdi vakti geldi. Bitkileri nereye ve nasıl ekeceğimize bakıyoruz. Bence çok keyifli. Bahçenin ilk bitkini ekmeni istiyorum şimdi. Biraz daha kazıyım mı?
2: Bence yeter.
0: Tamam. Evet, oldu işte.
2: Oldu.
0: Al sana toprak. Ben bu işi ellerimle yapıyorum. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. İlk bitki. Evet, yangın duvarından bahçeye resmen geçmiş olduk. Çok heyecanlıyım. Evet. Harika bir şey.
2: Harika oldu.
0: Tamam, sıradaki gelsin. Hortum çekmeye hazır mısın?
2: Evet.
0: Tamam, çok kolay. Tek bir hortum.
2: Peki.
0: Birçok iş görebilecek. Ucunu tut ve ser.
2: Tamam.
0: Çiftlikteki kuyudan su çıkıyor, pompa çalışıyor, Rob internete bağlı bir şamandıra takıyor ve sadece yangınlar için 9 tonluk bir depo yaptırıyoruz ve yangın hortumu bağlıyoruz elbette. Ayrıca yangın duvarı bitkiler için çektiğimiz hortumda sulanıyor. Oldukça pratik görünüyor. Umarım pratikte de işe yarayacak. Ben beğendim. Bu hortum yangın duvarını suluyor, biliyor musun?
2: Evet.
0: Tahliyenin bir maddesi eve koşmak ve suyu açmak. Sonra yapmanız gereken diğer işleri hızlıca yapabilmek.
2: Tamam. Çakılın üst katmanının altına bir sulama hortumu serdik. Bu sisteme sahip olmamız harika oldu ve ayrıca bizi yangından koruyan o setin üstünde çok bitki yetiştirebileceğimizi bilmek de bir harika.
0: Evet, çekiçle bir yarık aç ve hortumu ser lütfen.
2: Öyle çok daha iyi.
0: Hey! Şu yangın mı yoksa toz mu?
2: Henüz bir uyarı gelmedi.
0: Peki ihbar edelim mi?
2: Bilmiyorum. Acil yardım hattını mı arasak yoksa başka bir numara mı var?
0: Bunu bilmen gerekir. İtfaiye müdürünün kartı nerede?
2: Pompa evinde.
0: Hadi getir.
2: Hep yanımda
0: mı duruyorsun? Hadi hemen getir. Numarasını telefonuna kaydetmeyi de unutma.
2: İyi fikir. Tamam, hemen
0: evet,
2: geliyorum.
0: Hemen gel ama. Tamam. Hava rüzgarlı olsa toz fırtınası derdik. Stefania duman olmasından çok korktu. Bence işimizi garantiye almak zorundayız. Özellikle bu kadar yakın bir şeydi. Şuraya bakar mısınız?
2: İtfaiye müdürünü aradım. Hemen cevap verdiler ve duman mı, toz mu, başka bir şey mi diye emin değilsek ne yapalım diye sordum. Yanlış alarmsa acil yardım aramak istemiyorum dedim. Acil yardım arayın. Onlar bakar ve kontrollü bir şey mi yoksa tatbikat mı bilirler dediler. İtfaiyeden daha iyi bilirlermiş bu aşamada.
0: Tamam, öğrenmiş olduk.
2: Evet, kesinlikle öğrenmiş olduk.
0: Artık biliyorsun.
2: Artık biliyoruz.
0: Tamam, bizimkiler biraz önce aramışlar.
2: Tamam, harika.
0: Yangın değilmiş.
2: Yaşasın, evet. Tamam.
0: Ama bence buradaki ders hazırlıklı olmak zorunda olmanız.
2: Evet.
0: Duman görürsem ne yaparım? Ne yapmalıyım? Kimi aramalıyım değil mi? Bugün bir şey öğrendik. Ve bu çok işine yarayacak.
2: Evet, kesinlikle.
0: Artık biliyorsun. O halde şimdi işimize dönelim.
2: Evet, dönelim.
0: Hadi o zaman.

0: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ya sen şimdi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
4: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira.
5: Bulunmaz ben bilirim, ben bilirim.
6: Setur Yaz Show.
7: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
8: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
9: Bu kadar artık show.
7: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
5: Tatilse Setur.
10: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
11: Tabii.
12: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır
5: bebekler Ebebek'le büyürler.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
9: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
10: Ay çok kötü kokuyor.
11: Yok, koku değil. Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak. Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
12: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
13: Bilen gibi adamlarsınız ya.
14: Bu etlerinden getirilen hepsi yasak.
15: Ter kalıyor bunlara.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Martisiz geçen bir haftanın ardından Misty ve Matt için bu çiftlikteki son ve kritik gün.
1: Çiftliğin kalıcı ahırının ve kümesinin üstünü kapattık.
0: Hayvan barınağı alanında Matt, evin etrafındaki 30 dönümlük yangın tehlikesi oluşturan bitki örtüsünü ortadan kaldırmak için gerekli olan son bileşeni tanıtıyor.
1: Sana seyyar bir çit lazım. Bu seyyar çit işte orada devreye girecek. Hayvanlarını serbest bırakmadan önce elektrikli çit konusunda eğitimli olduğundan emin olman bence iyi bir şey. Tamam mı? Şimdi çiti buraya kuralım.
2: Pekala.
1: Seyyar ahıra seyyar bir çit eklemek en mükemmel şeydir. Bunlar her yerde satılıyor. Ucuz sayılırlar ve çabuk kuruluyorlar. Hayvanları arazide yer değiştirmeden önce çite alıştırman lazım. Tamam. Çit çalışıyor, dokunma.
2: Peki.
1: İşimiz bitti. Keçiler de işe yarayacak mı bakalım.
2: Evet.
1: Keçileri salalım hadi.
2: Olur. Hadi bakalım. Hadi keçiler.
1: Çite dokundular mı?
2: Henüz değil. Ha. Ha, çalıştı.
1: Evet.
2: Oluyor.
1: Evet.
2: Ha. Oluyor. İçeride kalsınlar.
1: Bir daha dokunmadılar.
2: Evet.
1: Test ediyorlar, alışıyorlar. Eğitim aldıktan sonra menzillerini çiftliğin içinde ve dışında artıracaklar. Bu elektrikli çiti kullan ve çiftliğin etrafında yangın duvarı oluştur. Artık seyyar çitin var, yapabilirsin.
2: Evet.
1: Sen bu çiti bu çiftlikte kullandıkça bu keçiler yiyecekleri ot miktarı konusunda şok yaşayacaklar. Burası seyyar ahırımız için bir serinletme koridoru. Asıl güzel yanıysa hiçbir kapıyla bağlantısının olmaması. Keçileri şimdi yaptığımız gibi ahıra alman ve kapıyı kapatman yeterli.
2: Bam.
1: Bu kadar.
3: Güzel.
1: Ondan sonra arabaya bağlarsın ve gidersin. Seyyar bir ahırın var.
2: Harika.
1: Ayrıca bu kümes de çok büyük. Tavuklar erişilebilir durumda, evet. Ve tahliyeye hazır.
4: Çok daha hızlı.
2: Evet.
4: Hem yangın güvenliği, evet. Hem rahatlık. Eskiden tavukları almak için emekliyorduk, evet. Artık kapıdan girebiliyorsun, kapatabiliyorsun ve yapman gerekeni yapabiliyorsun.
0: 7 gün önce John ve Stefania'nın sıcaktan bunalan tavukları, alevlerin yayılması durumunda ölmelerinin neredeyse kesin olduğu bir yangın tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Şimdi ise hava akışı ve gölge alanı artırılmış daha büyük bir tavuk kümesi, kuru otları yiyen 8 adet keçi ve hızlı tahliye için seyyar bir ahırın eklenmesiyle birlikte yangında hayvan kaybı riski büyük ölçüde azaldı.
1: Bu kümes kümeslerin Tac Mahal'i gibi oldu. Bu çiftliğin çok daha güvenli olacak olması beni mutlu ediyor. Yardımınız için sağ olun.
4: Biz teşekkür ederiz.
3: Her şey için teşekkür ederim.
1: Aynen olmasaydı çok zor olurdu bu. Randy ve Irene çok çalıştılar. Yani beceriler edindiler ve onların yardımıyla bu çiftlik ayakta kalacak.
5: Stefania, John... Hadi buraya gelin. Buradan içimiz rahat gitmeden önce bir şeyden emin olmak zorundayız. Yeni ve gelişmiş tahliye planı.
6: Merhaba, nasılsınız?
5: İyiyiz. İşte büyük an geldi. Bu hafta bir işe yaradı mı bunu şimdi görebileceğiz. Öyle değil mi? Evet, yangın savunması, yeni ve gelişmiş bir tahliye planı için çok şey yaptık. Her şey canlıları ve malı korumaktan ibaret. Sizce bunu başardık mı? Sizce oralarda mıyız? Ve sizce tahliyeye hazır durumda mısınız?
6: Test etmemiz lazım.
2: Hı-hı, evet.
5: Evet.
2: Evet.
1: Ben bu kornayı öttürmek istemiyorum. Bu defa kornadan çok önce gitmiş olmanızı istiyorum.
2: Hazırız.
5: Aslında bütün olay o 10 dakikalık süreç, değil mi?
6: Evet.
2: Evet.
5: Bir sonraki tahliye uyarısını aldığınızda canlıları ve malı korumak için ne yapacağınızı tam olarak bileceksiniz.
6: Tamam.
5: Tamam, başlıyor muyuz? Evet, başla.
2: Tamam. Hadi bakalım.
5: 10 dakikadan önce yapacaklar mı?
1: Biz bu esnada sadece seyirci olacağız. Daha fazlasını yapamayız. Güvende olsunlar diye her şeyi yaptık.
6: Hadi bebeğim.
1: Tahliye olabileceklerini ve çiftliği güvenli kılabileceklerini göstermeliler.
5: Evet, kesinlikle.
6: Ben suyu açmaya gidiyorum.
2: Tamam.
1: Hızlı tahliye olacakları aşamaya gelmek için 10 defa pratik yapmaları gerekebilir.
5: Doğru. 3 dakika. Oh. Hortumu mu açacaksın?
6: Evet.
5: Evet, evet, evet.
6: Açtım.
5: Yangın kırıcı bir bahçen varsa ve hortumu açtığında bahçe 9 ton suyla ıslanırsa o zaman...
2: Hadi bakalım, içeri girin.
5: Canı ve malı koruyabildiğin noktaya gelmişsin demektir, tamam mı?
2: Tamam, kapat.
6: Kapattım.
5: Ve sonuçta buradan için rahat gidersin. 4 dakika.
2: Tamam, köpeği alıyorum.
5: Hazır olmak çok zor değil. Kendi hayatınız, hayvanlarınızın hayatı söz konusuyken...
2: Arabaya gidiyoruz.
5: Malınız söz konusuyken birazcık zaman, birazcık ön hazırlık işte böyle bir şeydir.
1: Geliyorlar. Köpek geliyor.
2: Koş. Bin bakalım. Aferin sana. Otur. Tamam. Bana yardım et.
6: Tamam.
2: Tamam.
6: Gel.
2: Geliyorum.
1: Gidiyorlar mı?
5: Evet, iyi gidiyorlar.
1: Büyük başarı. Evet, römorku bağlayacaklar.
5: Bu bir saniye sürer. 7 dakika oldu, hadi.
2: Sür bakalım. Gidiyoruz. Devam et. Soldan devam et. Güzel.
1: Vay canına.
5: Başardınız.
1: Bravo.
2: Keçiler yüzünden başaracağımızdan emin değildim ama başardık. Ve kendimi çok ama çok daha güvende hissettim.
5: Evet John.
2: Her şeyi çok daha çabuk hazırlayıp burayı güvenle terk edebiliyoruz.
1: Güzel. Evet. Harikasınız.
5: Bu çiftliğe gelmemizin birinci nedeni bu. Çiftliği yangınlara karşı nasıl savunursun ve tahliye planın nedir? Az önce iki çiftlik sahibinin burayı 10 dakikadan önce gülümseyerek nasıl terk ettiğini gördük. Bu tatbikatta tansiyonun nasıl yükseldiğini gördün mü? Gerçek bir durumda daha da yoğun olur, farkındasın değil mi?
2: Evet.
5: Olay pratik yapmakta ve bir planın olmasında. Ve siz bunu yaptınız. Çok da iyiydiniz.
0: Aynı gün içinde...
5: Nasıl gidiyor Stefania?
6: Harika gidiyor.
0: Misty yeni bahçenin son koruma önlemini getiriyor.
5: Biliyor musun buranın tek eksiği büyük bir çit.
6: Evet.
5: Ben onu son bir gün kala ne yazık ki yapamam.
6: Evet.
5: Çit pek çok şeyden ötürü çok gerekli bir şey bence. Yani olması gerekir.
6: Katılıyorum.
5: İşte benim geçici çözümüm. Çakal idrarı.
6: Tamam.
5: Evet. Nereden bulduğumu sorma. Bitkiler ve hayvanlar için güvenli ve sizin köpeğiniz, keçileriniz ve tavuklarınız
6: evet, var.
5: Bunun farkındayım. Ama geyik konusunda çok etkilidir. Çünkü geyikler kokusunu alır ve... Buradan hemen kaçıyorum der. Bunu 2 haftada bir yapacaksın. Tamam mı?
6: Evet. 2 haftada bir. Kristal halde mi
5: evet,
6: bu?
5: Evet. Ama suyla ıslatacağım. Bu kadar kolay işte.
6: Tamam.
5: Nihayet buradan içimiz rahat gidebileceğiz. Babam olmadan başardığımıza gerçekten inanamıyorum. Ama başardık. Çok mutluyum. Uzun zamandır görmediğim kadar efsane bir bahçen var. Bayıldım. Her şey bu çiftliği korumak için yapıldı.
6: Hı hı.
5: Ve bunu 1 haftada birlikte başardık.
6: Görev tamamlandı diyorum.
5: Koruma ve savunma işini de hallettik. Devasa bir yangın kırıcı, 9 tonluk bir depo, yangın hortumları ve bahçenin bitkiler için hortumla sulanması işi. Gerçekten zor bir işti. Ama babam olmadan da bir şekilde bunun altından kalkabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum.
0: 7 gün önce... Stefania ve John'un dağınık bahçesi, yangınlara karşı son derece savunmasız olan çiftliğe hiç yiyecek sağlayamıyordu. Bugünse evleri seyyar gölgeliklerle kaplı ve aynı zamanda merkezi bir bahçe olarak da kullanılan devasa bir yangın duvarıyla çevrili. 9 tonluk bir su deposunun da ilavesiyle birlikte su tedarikleri 2 katına çıktı. Hem ürün yetiştirmeye hem yangınla mücadele etmeye yeterli suları oldu.
6: Hayatımızı değiştirdiniz. Gerçekten değiştirdiniz. Buraya geldiniz ve bu çiftliğe hayat verdiniz. Burada olarak bize inandığınızı farklı şekillerde gösterdiniz. Cesaretlendirdiniz, tavsiyeler verdiniz. Bize alet kullanmayı gösterdiniz ve daha pek çok şey yaptınız. Siz geldiğinizden beri kendimize daha çok güveniyoruz, daha güvendeyiz. Bu şu an bizim için her şey demek oluyor çünkü bir süredir yıpranmıştır. Teşekkür ederim.
5: Ne demek? Rica ederim Stefania, evet. Ne demek? Gel buraya.
6: Ben hayatım boyunca çok taşındım. Asıl amaç kök salmak ve burası benim evim diyebileceğiniz bir yer bulmak. Teknik olarak buradaydık. Ama bir türlü gerçek olabileceğini hissetmemiştik. Rainy'lerle yaptığımız bu projenin çiftliğe getirdiği enerji bizim için gerçekten bir dönüm noktası oldu. Artık işler yoluna giriyor. Her şey iyiye gidiyor ve burası benim evim olacak sonsuza dek. Buraya kök salmaya devam edeceğim için çok heyecanlıyım.
1: Yaptığımız bütün zor işlerde neşe ve mutluluk gördüm.
6: Evet.
1: Kaliforniya'dan giderken kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çünkü artık burada başarılı olmak için her şeye sahip olduğunuza inanıyorum.
2: Kesinlikle.
6: Evet.
2: Evet. Çiftlik çok daha güvenli ve sürdürülebilir. Kendimizi çok daha yetenekli hissediyoruz. Yaz sıcağında bile burada çiftçilik yapmak çok daha iyi görünüyor.
6: Sana katılıyorum. Evet. Umarım Marty ile yollarımız yine kesişir. Gelip yapılanları görse bence harika olur. Bu kadar kısa zamanda başardıklarınızla gurur duyar eminim.
5: Çok tatlısın.
1: Evet.
5: Teşekkür ederim. Sizi özleyeceğiz.
6: Biz de sizi. Çok teşekkür ederiz.
5: Ne demek ederiz. Rica ederiz.
1: Evet dostum. Bu çiftlik sahipleri burada yaşamaktan korkan insanlardı. Ama artık hazırlıklı ve gelecek konusunda iyimser insanlara dönüştüler.
5: Görüşeceğiz.
2: Tamam.
5: Çiftçilik her zaman zor olacak. Çünkü zaten çiftçilik zorluk demektir.
2: İyi yolculuklar.
5: Ama o kadar çok çalıştıktan, ter döktükten sonra karşılığını görebiliyorsunuz ve o ödülü hissedebiliyorsunuz. İşte bu her şeye değiyor diyebilirim.
0: 3 ay sonra.
2: Rainy'ler gittiğinden beri evi hazırlamakla çok meşgul olduk.
6: Artık çalışan bir mutfak lavabomuz ve bir tuvaletimiz var. Çok heyecanlıyız.
2: Bu esnada çiftliği idare ettik.
6: Tavuklar oldukça iyiler. Kümes yenilendiğinden beri sıcağı o kadar düşünmemiz gerekmedi.
2: Artık günde 8-9 yumurta alıyoruz. Keçiler de otları çok hızlı yediler. Zehirli otlar bile gitti.
6: Gerçekten harika.
2: Ayrıca her an ne kadar suyumuzun olduğunu bilmek de çok hayati.
6: Bahçenin eve çok yakın olması sayesinde bu bahar çok sebze yetiştirebileceğiz ve çok iyi olacak. Rainy'ler buraya geldikten sonra daha önce hissetmediğim bir özgüven hissediyorum. Burası artık yuvam derken kendimi harika hissediyorum. Burada olmaktan mutluyum.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Futbol heyecanı binde. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
9: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeye doyamadığın Öncü Döner, Pidem ve Terra Pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
11: lazım. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
12: Akıllı.
9: aklınızdan bir money kampanyası tutun. Şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemen'de. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros hepimize iyi
12: gelecek. Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
13: Tabii.
14: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
5: Flo'da bayram coşkusu başladı.

0: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
3: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümü

0: ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
1: Aramaya devam etmelisiniz.
0: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki?
4: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. İzlediklerinizi kendi başınıza denemeyin. İpin ucuna geldiğinde bir düğüm at ve dayan. Franklin Roosevelt.
1: Lanet olsun. Bir ayıs doğumdan balık çalmış. Savaşı o başlattı.
2: Burada olduğum her gün oğlumu daha çok özlüyorum. Bunu düşünmemem gerekiyor.
3: Misal yaparım. Kürek çekip açılırım ve balık tutmaya başlarım. Hayır! Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
4: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
2: Bu en zor mücadele.
3: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
4: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
1: Lanet olsun.
5: Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin. Aman tanrım.
1: Günde 10 bin dolar için ne kadar çalışabilirsin?
3: Donma belirtisine benziyor.
4: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
1: Barınağımın etrafını tamamen sardılar.

Günaydın. Great Slave Lake ev turlarının bir bölümüne daha hoş geldiniz. Barınağımın içinde kurutulmuş balıklarım ve onun üstünde de akşam yemeğim var. Devam edelim. Çıram, yakacak odunum, uyuduğum yer ve sandalyem var. Evet, yan sehpama gerçekten bayılıyorum. Ayrıca bulduğum boynuzları yangın önlemi olsun diye yukarı koydum. Bu taşları da yukarı koydum çünkü aşağıda bütün kıvılcımlar buraya doğru yükselip beni epey geriyordu. İşte kulübem bu kadar. Ve ben ona aşığım. İyi haber. Yeni yağan kar iyice tuttu. İş sürmek, avlanmak için harika. Son 10 günde her şeyin ne kadar değiştiğine inanamıyorum. Buraya geldiğimden beri önceliğim balıktı. Ama biraz düşününce tarzımı değiştirmeye çalışıyorum. İyi izler buldum. 3-4 tane daha tavşan kapanı kuracağım. Şurada tam ortasından geçen çok iyi bir tavşan yolu var. Hemen bir kapan kuracağım. Bu zamana kadar yiyecek konusunda bu kadar iyi gittiğim için şükrediyorum. Buraya geldiğimde en kötü senaryoyu hiç yiyecek olmadan

bulmanın da inanılmaz zor olmasını bekliyordum. Son 5 gün tam da beklediğim gibi geçti. Sanırım vücudumun iyiden kötüye doğru bir dönüşüm geçirdiğini göreceğiz. Yine de tavşan yakalama umudumu yüksek tutuyorum. Sadece bir halka yapmak yetmez. Tavşan alttan geçerken değdiği anda başlangıçta ayarladığından çok daha sıkı kapanmalı. Şimdi bağlayacak sağlam bir yer bulmalıyım. Sonra diğer kapan hattımı kontrol edeceğim. Evet, az önce tavşan tüyü ve kan izine rastladım. Ama tavşan yok. Olamaz. Onu yakalamayı çok istiyordum.

Tilki. Tilki idrarı. Şu küçük sarı lekeyi görüyor musun? Bu tilki buraya gelmiş. Bölgede daha çok tilki olduğu için alanını işaretliyor. Harika. Yiyecek avlayıp bulurken bir anda yiyeceksiz kalmamak için rekabet etmeye başladım. Tamam, iş ciddileşiyor.

0: 36. gün, saat 8.38.
1: Taş evin içi epey karanlık. Yalıtım için taşları bitişik yapmanın dezavantajı. Hiç ışık yok. Ben dün sadece parçaladım, doğradım, kesip biçtim. Sonra hepsini kampa taşıdım. Öldürdüğün yerle etin arasında mümkün olduğunca mesafe olmalı. Vajana bu etliymiş. Derisini yüzüp testislerini çıkaracağım. Eskiden testislerden kese yaparlardı. Ama işte bu mis öküzü, testis kesesi. Büyükler ve zaten kese şeklindeler. Dikişsiz, işte testis. Evet, istiridye gibi. Kocaman. Evet, çok büyük. Great Slave Lake istiridyesi. Evet, çok iyi. Oldukça iri. Testis iyidir. 100 gün ünvanını para ödülü kadar istiyorum. O yüzden bu misk öküzünü boynuzundan tırnağına kadar yiyeceğim. Bu ödüllük bir çorba olacak. Yağlı ve besin dolu. Testisin içindeki her şey iyidir. Eskiden takıldığım Eskimolar, hayvanın yağına her zaman çok değer verirdi. Bilimsel tarafını bilmiyor olabilirim ama gözlerin arkasındaki yağı biliyorum. Eskimolar hep geyiğin burnunu yer. Bu yüzden ben de misk öküzünün burnunun da yeneceğini biliyorum. Mükemmel. Tencere doldu. Şimdi bonfilemize geçelim. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. 100. günde o mandadan pek bir şey kalmayacak. Harika oldu. Son lokma. Aman tanrım, çok güzeldi. Şöyle kendimi bırakıp yayılayım. İyi geldi. Taş evde her şey gerçekten yerine oturuyor. Kesinlikle.
0: 36. gün, saat 11.07.

Tamam dostum, kamerayı al da gidelim. Gitarı yapmak, büyükçe bir yemek kasesi yapmak için bana ilham verdi. Bu sadece bir el işçiliği değil, bir ihtiyaç. Yemeğimi kaseye aktarabilirsem hayatım çok kolaylaşacak. O zaman tencereyi su kaynatmak için kullanabilirim. Böylece aynı anda hem kaynamış suyum hem de yemeğim olur. Evet, bence bu gayet güzel iş görecek. Ah, bu sağlam fiziksel güç istiyor. Kendimi toprakla yaptıklarımla çok uyumlu hissediyorum. Doğru şeyi yaptığımı hissediyorum. Araziyi yağmalayıp durmak veya avlayıp yakalayıp öldürmek gibi bir ihtiyacım yok. Yiyecek stoğumda neredeyse 2 haftalık balık filetosu var. Hayatta kalma modunda bu 1 aylık yiyecek sayılır. Ah Joe, hadi devam et. Ah, evet, tamam, kampa dönelim. Ah. Ah. Ah, bacaklarım çok ağrıyor. Bacaklarım burada çok yıprandı. Evet, yiyorum ama özellikle baldırımda çok kas kaybettiğimi hissedebiliyorum. Bu da beni zorluyor. Bu deneyimin getirdiği fiziksel yorgunluk acayip zor. Hani kolunu kaldıracak hali olmamak derler ya. Artık o sözün ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ve bunu hissedebiliyorum. Ah, bacaklarım, bacaklarım.

0: Saat 16.57.
1: Uygun büyüklükte bir kase istiyorum. Minik, ufacık bir şey istemiyorum. İş yüküne fiziksel olarak dayanmak, üstüne yapmak istediğin diğer eğlenceli projeleri de yapmak ve tüm gün ayakta kalmak. Zor iş. Evet arkadaşlar, olmaya başladı. Kolum kopacak gibi ama oluyor. En zor olanı tamamen kopmak. Ailenden, yeni konuşmaya başlayan küçük çocuğundan bu kadar uzun süre ayrı kalmak. Muhtemelen ne olduğunu anlayamıyordur. Her gün buradaydı, artık yok. Neden? Ama küçük adam dayanıklıdır. Ben de böyle devam etmeliyim. Kendimi doğru ruh halinde tutmalıyım. Ah. Bu gerçekten çok iyi hissettiriyor. Bunu bir süredir istiyordum ve şimdi yapıyorum. İçine birazcık kor koyacağım. Evet, içini yakıp temizleyeceğim. Yarın akşam bu şeyden yemek yiyor olacağım.

0: Saat 22.31.
1: Aşırı paranoyak oldum. Küçük bir ses duyuyorum. Sanki yiyecek stoğumda bir şey var gibi geliyor. Hadi, hadi. Hemen gideyim bir bakayım, kontrol edeyim. Hadi. Ah. Hiçbir şey görünmüyor. Kahretsin. Defol buradan! Defol!
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
4: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Yoğun esans. Made in mad.
8: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
9: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
10: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
12: lazım. Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
13: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
15: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
16: Sadece duruladım.
15: Özel bir formülün var mı?
16: Sadece duruladım.
15: Hadi ama.
16: Sadece duruladım.
15: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
17: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
18: Bravo vallahi.
16: Sen de sadece Duru'la.
19: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
20: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira. Bu

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Lipton buzlu çay, Pepsi ve 7 gün özel lezzet 129 lira.
3: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
4: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
5: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Flo'da bayram coşkusu başlıyor.

0: tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
1: Ay çok kötü kokuyor.
2: Yok, koku değil.
3: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
4: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
5: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
6: Gencecik adamlarsınız ya.
7: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
8: Ter kalacağız bunlara.
9: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: İşte gidiyor. Defol buradan porsuk. Burası benim yiyecek stoğum. Duydun mu beni? Seni aptal. Yukarıda değildi ama kesinlikle deniyordu. Evet, şimdi tedbir olsun diye birkaç parça et alacağım. Çünkü barınağın içinde fazladan yiyecek yok. Ah tanrım. Altıncı isim devreye girdi. Ah lanet olsun. Balıklardan bazılarını aşağı çekmiş. Demek buraya çıkabiliyor. Aa, olamaz. Alttan çekip çıkarmış. Kahretsin. Bunların hepsi barınağa gidecek. Burada bırakıp yemesine izin vermeyeceğim. Ah. Kahrolasıca. Ne kadarını almış acaba? Ah. Bir... İki, üç ve birinin bir kısmı. Bunları alamamış, evet. Aşağıdaydı çünkü. Dört, beş. Yaklaşık 10 tane almış. Bu büyüklükte yaklaşık 10 parçayı çoktan yemiş. Kahretsin, bana pek bir şey bırakmadı. Kutup takışa hoş geldin. Burada herkes senin yemeğini istiyor. Evet, tamam. Belki bununla 4 günü çıkarırım ama stoğum 10 günlüktü. O kadar emek, bu stok alanını ve duvarı yapmak için harcadığım kaloriler... Ama yok, fark etmiyor. İstiyorsa alıyor. Bu da gösteriyor ki aç bir hayvanı öylece durduramıyorsun. Ve gelip alıyorlar. Aa dostum, burada yiyeceği saklamak ne kadar zor. Çok zor.

Bu benim beyin kesem. Beyin burada. Eldivenlerime biraz sürmek istiyorum. Deriyi harika koyulaştırıyor. Azı bile çok işe yarıyor. Lanolin gibi ne kadar yağlı olduğunu hissediyorsun. İyi ki ilgilenmişim. Bu beyin suyu çatlamaları da önler. Şuna bak, yağlandığı belli oluyor. Ben de biraz ellerime sürmek istiyorum. Losyon sürmek gibi, evet. Evet, ellerim çok ağrıyor. Böyle sürdüğümde iyi gelir. Evet, taşevi yaparken ellerimin ne kadar ağrıdığına inanamazsınız. Bu iyi geliyor. Çatlamış bir yüze bile iyi gelir. Rüzgar yüzünü vurup çatlatınca... Bu beni yiyeceğimizi sanmıyorum. Onu kendim ve deri bakımı için saklayacağım. Burada her şeyin bir kullanım amacı var. Evet, evet. Artık yumuşacık ve esnek. Şimdi gidip Ed Stone'u halletmeye hazır. Eti taş evden uzaklaştırmam gerekiyor. O yüzden bir et ambarı yapacağım. Uçları girintili. Tıpkı bir kütük kulübeye benzer. Öyle sıkı yerleştireceğim ki içeri hiçbir şey giremeyecek. Kurşun geçirmez olacak ve taş evden 90 metre uzağa kadar görmem gereken yerleri düz bir hat halinde temizleyeceğim. Böylece kapımdan bakıp aşağıyı görebileceğim. Kafa fenerimi yaktığımda umarım gözler göreceğim. Gerçi umarım görmem. Ama etrafta bir şey varsa gözlerini görebilirim. Küçük testereler kesip alta yerleştireceğim. Böylece bunların altında sıkışıp bir taban oluşacak. O şekilde alttan içeri girmek acayip zor olacak. Evet.

Yeah. Bu yolculuğa hazırlanırken annem öldü. O yüzden bütün bunların içinde onu biraz olsun anmaya çalışıyorum. Biliyorum Tanrı'nın yanındadır. O kadın çok dindardı. O yüzden muhtemelen bunun birazına da parmağını değdiriyor. Merhaba anne, duyuyor musun? Taş evde et stoğumu yapıyorum. Aklımdasın anne. Evet, fena değil. Aslında bayağı iyi. Evet, bitişik. Küçük bir kare şeklini aldı. Biliyorum, büyütmesi zor bir çocuktum. Umarım yaptığım bazı şeyler seni gururlandırmıştır. Yani yakında görüşürüz anne. Hemen arkandayım anne. Beni merak etme. Duvarlar tamam. Çok iyi oldu. Burası kocaman bir derin dondurucu alanı oldu. Şimdi yaklaşık şu boyda 8 tane büyük ağır kütüye ihtiyacım var. İçeriden ve dışarıdan her köşeye çakılacaklar. Sonra da üstten çit telimle bağlayacağım. Buradan hiçbir kütüğü sökemezsin. Asla. Gayet sıkı. Evet, evet. İyice sıkıştırdım. Yarım yamalak yaparsan porsuk hemen içeri atlar ve parti verir. Et ambarını porsuğa ve ayıya dayanıklı yapıyorum. Büyük bir avım var ve akıllı olursam bu işi kazanırım. Bu ete hiçbir şeyin dokunmasına izin veremem. Bunu havaya asmayacağım çünkü zaten işe yaramıyor. Sırf ne kadar et çalındığını görmek için her gün bir akrobat gibi tırmanmak istemiyorum. Bir porsuğu durduramazsın. İsterse bütün ağacın kabuğunu soysun. Burada porsuğun tırmanamayacağı hiçbir şey yok. Evet. Evet, kilitle. Kunduz kemirmiş. Ne bela iş. Lanet olsun.

0: Daha önce bunun hayatımda yaptığım ilk diyet olduğunu söylemiş miydin? Şunu da söyleyeyim. Bu diyeti kesinlikle önermiyorum. Eminim daha iyileri vardır. Ama hızlı sonuç istiyorsanız, belki de aradığınız budur. Burası bereketliyken ayılar vardı. Balık vardı. Meyveler vardı. İlk ciddi kar yağdı ve şimdi hiçbir şey yok. Ama hayatta kalmalıyım. Devam etmek zorundayım. Kapan hattımı tetiklemiş. Belki şansım yaver gider. Yürürken iyi bir renge yosunu görüyorum. Ve evet diyorum. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyorum. Yani yiyeceğin için yosun toplamak insana alçak gönüllülük öğretiyor, değil mi? O da ne? Aman tanrım. Aman tanrım.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: 38. gün. Saat 11.18. 7 kişi kaldı.
1: Tamam. Bugün buraya geldim. Ve bu arkadaşı tuzağa düşürmüşüz. Koca bir tilki. Evet. Belinden yakalanmış. Yaralı değil. Buraya gelip tuzağında günlerce yemek olabilecek bir hayvan görmek insanın içini burkuyor. Pek bir şey yemedim. Ama bazen doğru olanı yapmak zorundasın. O yüzden bu arkadaşı serbest bırakacağız. Tabii ki kendim de zarar

0: Hayat sadece bir şeyler kazanmakla ilgili değil. Bazen hayattan elde edebileceğin en büyük kazanımlar sadece doğru olanı yapmak. İşte bu da o. Bu küçük arkadaş iyi, pek bir şeyi yok. O yüzden onu serbest bırakacağız. Tamam. Gidip kalan tuzaklarımı kontrol edeceğim.
1: Saat 12:26.
0: Evet. Kendime bir tavşan kaptım. Şuna bak. Büyük ihtimalle kalp krizi geçirdi. Aşırı mutluyum, dostum. Bugün bir tilkiyi kapana kıstırdım. Onu bıraktım ve bir de tavşan yakaladım. Pofuduk küçük tavşan. Yine de yemeğim var. Harika bir gün. Hemen buradan çıkarıp gidip balık ağımı kontrol edeceğim. Gerçekten bunun karma olduğuna inanıyorum. Bugün tam bir üçleme yaşadım. Bir balık yakaladım. Oho! Dostum, uzun zamandır bir daha balık yakalamayı beklemiyordum. Evet, beyaz balık. Aynı gün hem sudan hem karadan bir şeyler alabilmek ve karşılığında bir şeyler verebilmek gerçekten çok hoş. Günün avı nasıl ama? Daha mutlu olamam. Çok mutluyum. Çok. Evet. Önceden karmaya inanmıyorsam da artık inanıyorum.
1: 38. gün. Saat 15:11.

Şöyle düşünüyorum. Barınağımın ön köşesi burası. Bu köşeye balıklarımı saklamak ve taze tutmak için küçük bir kutu yapmak istiyorum. Ve bunu yapmak için elimde bir adet kazmam var. Porsuğun ziyaretinden sonra yiyeceği dışarıdaki stokta bırakmam. Belli ki yine alacak. O yüzden küçük bir orman buzdolabı yapacağım. Ve biraz kazacağım. Hedefim yaklaşık 30 santimetre kadar derine inmek. Sonra da içini karla doldurmak. Umarım jeotermal soğutma ve toprağın yalıtımı o sıcaklığı sabitler.

Şurası gayet iyi. Sonra kutunun çökmesini önlemek için kazıklar ve ladin dallarıyla yapının içine biraz yalıtım yapacağım. Tamam. Ağır iş bitti. Yaptığım her şey aşırı yorucu. Elektrolitim eksik gibi ve vücudumun tam ketozise girdiğini gerçekten hissedebiliyorum. Adımlarımda belirgin şekilde enerji düşüklüğü var. Buranın sızdırmaz olmasını sağlamaya çalışıyorum. Ne güzel kokuyor. Evet, işin püf noktası iyice sıkıştırmak. Balıkta don yanığı oluşmasın diye altına birkaç tane bundan koyacağız. Ve sonrasında balıkları yerleştireceğiz. Balıkları üst üste koymak istemiyorum ki aralarında nem hapsolmasın. Evet, şimdi yalıtım için her şeyi ladin dallarıyla sıkıştırıyorum. Ve sonra kapağı üstüne kapatıyorum. Evet, işte oldu. Harika. Harika. Bundan sonra her zaman elimin altında bir miktar donmuş taze balık bulundurmayı dört gözle bekliyorum. Yakında ateş yakacağım ama elimdeki odunlardan hiç memnun değilim. Çok daha fazlasına ihtiyacım var. Evet, biraz keselim. Hayatımda çok ağır işlerde çalıştım. Foseptik tanklarında çalışmak gibi, birkaç gün uykusuz çalışmak gibi. Denizdeyken makineler bozulduğunda sabaha karşı dörde doğru kalkıp onları tamir etmek gibi. Bunların hepsi bana çok çalışmayı ve doğru kafaya girip bitir işte demeyi öğretti. $1,000,000 ödül kesinlikle 100. güne ulaşmak için büyük bir motivasyon. Vücudumu sınırına kadar zorlayacağım. Lanet olsun.

0: Kahretsin.
1: Bacaklarım, bacaklarım. Bacaklarım, beni bırakıyorsunuz. Vücudumdan zaten çok şey istedim. Onu böyle hırpalamaktan nefret ediyorum. Ama gitmek istemiyorum. Berbat. Berbat. Joel, sakın bunu kafana takma. Hadi. Hadi Joel, hadi. Kendine gel artık, hadi. Hadi. Şu an iyi bir pozisyonda değilim ama durumum idare eder.
2: Otuz dokuzuncu gün, saat 8:06.

Bu sabah canımın çektiği şeyler kremalı bir fincan kahve. Yanına da bir kruvasan alırdım. Bir kruvasan. Taze. Bu sabah yay elimde kalktım. Dışarıda ne var bilemiyorum. Bugün hala kontrol bende hissini verecek bir şeyi yakaladığım gün olsun. Ne hayat ama. Yemek bana iyi gelecek. Aa, şu geyik izlerine bak. Tam şurada bir iz var. Orada. İşte. Tavşan yakalamaya devam etmeye razıyım. Ama büyük avdan vazgeçmiyorum. Umarım bugün kapanlarımdan bir şey çıkar. Boş. Bunu yapmamın sebebi kocam Dave'i gururlandırmak istemem. Hiçbir şey yok. Ve kendimle de gurur duymak istiyorum. Çünkü Dave'in yeteneklerine hayranım. Kazanırsak su kaçırmayan bir tekne alacağız gibi parayla çok dalga geçiyorduk. Hiçbir şey yok. Mesela kazanırsak Dave Güney Kutbu'na gidecek diyorduk. Yani bilirsin, kazanırsak diye konuştuğumuz bir sürü şey vardı. Hiçbir şey yok. Eğer kazanırsam Dave'in annesine çok şey vereceğim. Çünkü o gerçekten harika bir insan. Dave 10 yaşındayken babasını kaybetti ve annesi tam bir süper kahraman gibiydi. Ona biraz olsun rahatlık sağlayabilmek istiyorum. Yok. Oh, tuzaklarımı kontrol ediyorum. Bugün tavşan yok. Bir geyik var.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: İşte bu Google Gemini.
3: Akşam çok şık olmalıyım.
2: Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım.
3: Coşsak mı?
2: Beni az solist gibi göster.
3: Oo, mükemmel.
2: Olaysın Gemini.
4: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
5: Neon bir şeyin fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
6: Ne istersen neon bir.
7: İki top, üç top, dört top olsun, dört de yetmez, kırk top olsun, varsın olsun 41 kere.
8: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
7: Bambi var benim.
8: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
7: Nazarlar değmesin.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
8: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
7: Bambi var benim.
8: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
7: Nazarlar değmesin.
11: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
12: Bak ne var orada.
11: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
13: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında Bambi hediye. Benim.
14: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
15: Canım karım.
14: Ula senin ne işin var burada?
15: Ula Asu senin ne işin var burada?
14: Araba almaya geldim.
15: Ben de.
16: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
15: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
17: Albayrak Finans.
18: Hazırsanız son ses açıyorum.
19: Özgüvenin
3: ses getirdi.
4: Teşekkürler.
2: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
6: Volkswagen.
18: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
0: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
7: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: 39. gün, saat 10.53. 7 kişi kaldı.
1: Dişi bir geyik var. Burada olduğumu biliyor. Kaçıyor ama aynı zamanda yürüyor. Kıyı boyunca gidiyor. Ben de kayalıklara ulaşmaya çalışıyorum ve ona sessizce yaklaşabilir miyim diye umuyorum. Burada herhangi bir yerde olabilir. Henüz iz görmedim. İçeri doğru girmiş gibi görünüyor. İzleri kaybettim. Onu kaybettim. Kahretsin.

Bu kadar çok yiyeceğe sahip olma ihtimali insanın, ne bileyim, aklını başından alıyor.

0: buralara geldiklerini bilmek iyi haber. Öyle değil mi? O yüzden pes etmemeliyim. Evet, pes etmeyeceğim.
1: Otuz dokuzuncu gün. Saat 14:11.

0: Az önce küçük kısa kuyruklu gelincik kafasını şöyle bir uzattı. Tam şuradaydı. İşte burada. Merhaba küçük arkadaş. Ne yaptığını sanıyorsun sen küçük dostum? Yapmam gereken o kadar çok şey var ki. Ama ben kısa kuyruklu gelincikle oynuyorum. Aslında onu korkutup göndermeliyim ki içeri gelmeye bıraksın. Ama küçük bir arkadaşın olması da güzel. Sorun da bu işte. Yiyeceğimi çalacak hayvanları da seviyorum. O yüzden onları öldürmeye pek hevesli değilim. Kıyamıyorum. Aman tanrım, çok havalı. Geri gelecek misin yoksa bu kadar mıydı?
1: Sıcaklık -8 derece.
0: Tamam, kapan attı, geliyorum. Burası daha da soğuyor. Ve rüzgarlı. Daha kuru, kar daha kuru. Kuzey Kutbu kışı geliyoruz. Macera şimdi gerçekten başlıyor, değil mi? Burası çok güzel olduğu için her yere yürüyüp tonla kalori yakıyorum. Bu yüzden harcadığım kaloriyi yiyecek teminine yönlendirmem gerekiyor. Oh! Ah, bir tavşan yakaladım. Zavallı küçük şey donmuş. Ama elimizde tatlı küçük bir tavşan var. Bu beni çok mutlu ediyor. Ah, kalbim gerçekten sevinç ve şükranla dolup taşıyor. Daha dün çok kilo verdiğimden ve yeterince yiyecek bulamadığımdan endişeliydim. Fakat tavşan sayesinde endişelerimden kurtuldum. Ah, bir tavşan daha. Bugün iki tavşan günü. Seni göstermek için fazla büyüksün. Oh. Kar gibi bembeyaz, tatlı, şirin, küçük şey. Tamam, devam edelim. Aman tanrım. Bir tavşan daha. Üç tavşan. Aman tanrım. Bu şaka olmalı. Dört. Ne? Ne? Bu kadar şansı hak etmek için ne yaptım acaba? Aman tanrım, şu bolluğa bak. Kampa dört tavşanla dönüyoruz. İnanılmaz. Şuna bak. İnanabiliyor musun? Dört tavşan. Bu tavşanlar benim için çok önemli. Gün boyu enerjiye sahip olmam için bir kaybın gerektiğini bilmek çok güçlü bir duygu. Bu da hayatta olduğuma, yaşadığıma şükretmemi sağlıyor. Bağ kurmak istiyorum. Bu yerle kesinlikle bağ kurmalıyım. Teşekkür ederim Great Slave Lake. Teşekkür ederim Kuzey Kutbu. Beni beslediğin için teşekkür ederim. Bana öğrettiğin için teşekkür ederim. Burası doğal ve vahşi. Ben de onun bir parçası oluyorum.
1: Kırkıncı gün, saat 9:22. 7 kişi kaldı.

Toprağa her şey için teşekkür ediyorum. Tavşanlar, balıklar, barınağım, su, rüzgar, yağmur ve kar gibi bana verdiği her şey için. Bu toprakları gerçekten çok seviyorum. Bana öğrettikleri her şey için aklım hep Hadza'daydı. Toprağa Şavili dilinde teşekkür etme ihtiyacı hissettim.

Dün gece oldukça berbattı, yalan söylemeyeceğim. Bir türlü uyuyamadım. Ve gitgide kötüleşiyorum. Dengemi kaybedince bacaklarım altımdan çöküyor. Zihnim bacağıma kendini at, dengeli diyor ama bacağım yapamıyor maalesef. İşin özeti, artık vücuduma güvenmiyorum. Üstelik balıklarımın yarısını porsuk yedikten sonra yiyecek konusunda da tekrar toparlanmaya gidecek enerjim maalesef kalmadı. Şimdi güvenliğimi biraz riske atıyorum. Eşime söz verdim. Anlaşmamız şuydu. Vücudum güvenli olmayacağım bir noktaya gelirse bırakacağım ve ona verdiğim bu sözü tutmak zorundayım. Benim için en önemlisi gitmeyi kendim seçmem. Merhaba, ben Joel. Yarışmadan resmen çekiliyorum. Vücudum beni hayal kırıklığına uğrattı. Elimde değil, sadece hayal kırıklığı. O parayla eve dönmeyi çok isterdim ama bu olmayacak.

Zamanı geldi. Zihnim kaya gibi sağlam. Burada aslında kendimi çok canlı hissediyorum. Çok daha uzun dayanabilirdim ama vücudum artık ihtiyacım olanı vermiyor ve ben de eve perişan halde dönmek istemiyorum. Ve zamanının geldiğini düşünüyorum. Artık gitmem lazım. Evet, gitmem lazım. Kutuptan ayrılma konusunda çok çelişkiliyim. Sanki mecbur bırakılmışım gibi hissediyorum. Sanki eşimi biraz hayal kırıklığına uğratmışım gibi geliyor. Bu kadar uzun süre burada olmam için olanı vermiyor ve ben de eve perişan halde dönmek istemiyorum. Ve zamanının geldiğini düşünüyorum. Artık gitmem lazım. Evet, gitmem lazım. Kutuptan ayrılma konusunda çok çelişkiliyim.

0: Ödüllendirmek için o parayla eve dönmeyi çok isterdim. Buradan sonra nasıl devam edeceğimden emin değilim ama bir şeyi biliyorum. Böyle deneyimler hayatta neyin önemli olduğunu gerçekten fark ettiriyor. Önemli olan ailem. Bu benim için her zaman öncelik oldu. Hayatımda her şeyin üstünde benim için bu en önemli nokta.
1: Kırkıncı gün, saat 15:43. 6 kişi kaldı.

0: Bugün Max'e bakma şansım var. Onu göstermeyi seviyorum. Şuna bakın. Her 10 günde bir oğlumun fotoğrafını çıkarıp ona bakıyorum. Ve düşünüyorum. Bunu da kafamın doğru yerde olduğundan emin olmak için yapıyorum. Sevimli çocuklar, tatlı değil mi? Dışarıda olmak için hava hiç uygun değil. Belki Max için bir at yapmaya başlarım. Küçük bir oyuncak at, tahta bir at. Daha önce hiç at yapmadım. Üzerinde çalışacağım bir parçam var. Belki önce çizip sonra kesersem işe yarar. Atlar benim tutkum. Bir gün sahip olmayı çok istiyorum. Ve Max'in de atlarla büyümesini gerçekten umuyorum. Atlar ve hayvanlar ve küçük ufak bir çiftlik. Max için yapmaya çalıştığım şey. Bir gün bu olacak. İşte at. Bir tahta aldım, yakarak iz verdim. Şu kalınlıkta kestim ve ikiye böldüm. 1 milyon dolar kazansaydım, kırsalda bir ev alırdım. Max'in benim büyürken sahip olduğum şeylerle büyüyebileceği bir ev. Hayat yolunu da ne yapmak istiyorsa kendi seçsin. Hayvanlarla mı çalışmak istiyor, şehirde mi çalışmak istiyor? Ne olursa olsun en azından o çocukluğu yaşayabildiğinden emin olmak istiyorum. Ona seveceğini düşündüğüm bir hayat vermeye çalışıyorum. Hadi ateş, şunu yapmayı bırak. Burada olup da oğlunun ilk kez yaşadığı her şeyi kaçırdığını bilmek hiç kolay değil. Bunu asla geri alamayacağım. Geri döndüğümde kendimi yeniden tanıtmam gerekecek. Oraya gideceğim ve annesine bakıp bu kim diyecek. Bunun bütün amacı ona bırakmanın her zaman bir seçenek olmadığını ve zor zamanlarda da dayanıp devam etmek gerektiğini göstermek. Bu bacağı tekrar takınca işte böyle görünecek. Evet, düzeltirim herhalde. Güzel. Bakalım. Az önce barınağımı ateşe verdim. Bu kötü. Bunu hemen düzeltmem gerekecek. Ha, lanet olsun. Aa, hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, yapma, yapma. Yapma. Aman tanrım. Hayır, hayır, yok, bu olmayacak. Oh. Vay canına.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Akbayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Akbayrak Finans.
1: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
2: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
3: Hesap! Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
4: kurdu! Dürümlemek! Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
5: Türkiye'nin dürümü. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Teşekkürler.
7: Görüşürüz.
8: Ya ben
9: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca. O molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz.
10: Ya da her şekilde görüşürüz.
9: O yüzden hiç utanma Kaya.
7: Görüşürüz.
6: Görüşürüz.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
11: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum, işim bu.
12: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
11: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kalenin Belek.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?

0: Tek Başına Kutuptan Hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Roland, Mark, Kelly, Joel ve Kylan'la birlikteyiz. Onların yaşadıklarını konuşuyoruz. Joel'ın çekilmesine geçmeden önce 40. günü biraz konuşalım. Kış bastırdığına göre çoğunuz yiyecek kaynaklarınızın azalmaya başladığını gördünüz. Joel, acaba kışın bastırması kaynakların değişimi açısından sana göre ne kadar etkiliydi? Seni etkiledi mi? Negatif ya da pozitif olarak tabii.
1: Çok keskin bir şekilde değişti. Sanki bir ışık düğmesi kapandı. Yırtıcıların sayısında ciddi bir artış fark ettim. Şuna bakar mısın? 4-5 parmak sansargillerden. Gözümüz üzerinde olmalı. Ah, bu kadar emeği ve kaloriyi harcıyorum. Sonra da gidip bir porsu kalıyor. Çok yıkıcı bir durum. Tavşanlar çevreyle kamufle oluyor. Bu yüzden görmek ve avlamak çok daha zor. Fakat balıklar hala benim için birinci tercih. Bu yüzden hep avladım. Eski usul balık yumurtası.
0: Mark ve Kelly. Mark'ın karma diye tanımladığı şeye benzer bir şeyi ikiniz de yaşıyorsunuz. Evet Kelly, gelinciğin bir gün daha yaşamasına izin verdin. Mark da kapandaki tilkiyi saldı. Kelly, sence oradayken yaptıklarınla dünyanın bunları sana geri veriyor olması arasında bir bağlantı var mı?
2: Kesinlikle ektiğini biçtiğine inanıyorum. Bir insanla, hayvanlarla ya da toprakla olsun, içinde bulunduğum her ilişkide denge istiyorum. Ve aldığım kadar vermek istiyorum. Bu yüzden oraya sadece alabildiğim her şeyi almak için gitmedim. O toprakların koruyucusu olmak da istedim.
0: Mark, sence o tilkiyi serbest bıraktıktan sonra, aynı gün içinde balık yakalarken bunun sana bir etkisi oldu mu?
3: Evet, kesinlikle gördüğüm şey Kelly'nin anlattığının aynıydı. Doğru olanı yaparsın ve doğru olan bir şekilde sana geri döner. Bunun apaçık kanatıydı. Güzeldi.
0: Bölümde en sevdiğim kısımlardan biri de evini gezdirdiğin bölümdü. Barınağına ne kadar önem verdiğini ve onunla ne kadar gurur duyduğunu bilince ve talihsiz bir biçimde barınak alev alınca bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu anlayabiliyoruz.
3: Evet, barınak alev alınca iş ciddileşti çünkü onu yapmak için çok zaman, çok emek ve çok enerji harcadım. Çatının yandığını görür görmez harekete geçme zamanıydı.
0: Tabii orada ne kadar uzun kalırsan kal, nihayetinde barınak bir anda bir kibrit kutusuna dönüşebilir. Kullandığınız bütün malzeme durmadan kuruyor. Roland, bu durum en baştan hangi tür barınak yapacağını ve yapının nasıl kuracağını belirlerken bir etken midir senin için?
4: Evet evet, bu bir etken Colby. Ormanda yaşamakla çok ilgili. Kampta nasıl hareket edip çalıştığım, ateşe duyduğum sağlıklı saygıyı yansıtıyor.
0: Konuyu biraz da şu büyük ava çevirelim. Roland, şimdi o Minsk öküzünü öldürdüğüne göre artık kendini daha iyi hissediyor olmalısın değil mi?
4: Hı-hı, evet evet, mükemmeldi. Muhtemelen hayatımın en büyük avı.
5: Ama Tanrım! Aman Tanrım!
0: Şu beyinle tabaklama işine gelelim. Şimdi böylesine bir kaynağa sahip olmak sana göre ne kadar önemli?
4: Beyinle yapılabilecek şeyler uzun vadeli hayatta kalmada çok önemli. 100 günde uzun vade demek.
0: Kylan, büyük av demişken şimdiye kadar geyikte iki ayrı fırsatı kaçırdın. Bu senin sinirini bozuyor mu? Biraz rahatsız etti mi?
2: Sinirimi bozuyor ama bu da bunun bir parçası. Bu deneyime gelirken büyük av avcısı olmadığımı bilerek geldim. Sadece pratik. Ama büyük av elde etmek için olabildiğince çok fırsat değerlendirmeye ve strateji kullanmaya istekliydim. İlk günden beri geyik çağırıyorum. Yani bu geyiklere rastgele denk gelmiyoruz. Bu karşılaşmalar için çalışıyorum. Ama şu ana kadar zamanlama benim lehime olmadı.
0: Anlıyorum. Kelly, böylesine bir deneyimi düşündüğünde büyük av ihtiyacı konusunda ne düşünüyorsun?
2: Evet, yani herkes gibi ben de büyük av bekliyordum. Çünkü bu kadar yiyeceği depolamak büyük bir güvence sağlar. Büyük bir av hayvanında bitmeyen kaynaklar olur. Büyük avın karma nimeti de var. Büyük bir hayvan yakalarsam o noktada tüm enerjim onu korumaya gider. Yani kesinlikle iki ucu keskin bir bıçak.
0: Joel, bu bölümde şöyle bir şey demiştin. Kuzey Kutbu'nda her şey senin yemeğinin peşindedir. Biraz açar mısın?
1: Kendini biraz yetersiz hissettiğin bir ortamda dışarıda olmak insanı gerçekten alçak gönüllü yapıyor. Burada gördüğüm hayvanlar, bu porsuklar, bu tavşanlar böyle bir ortamda gelişip serpilir. Yiyeceği yukarıda tutan bir yapı kurmak için harcadığım bunca emek onun için sorun bile değil. Ah dostum, yemeği dışarıda saklamak için ne kadar zor bir yer. Aslında onların bölgesindeydim. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Bense yaparken bir sürü şey öğreniyordum.
0: Çevrede bir porsuk olduğunu yiyeceği stoklamadan önce biliyordun. Hatta onun için bir tuzak bile kurmuştun. İşte tam olarak bunları yaptın diyelim ve daha önce hiç görülmemiş görüntüleri hep birlikte izleyelim.
1: Bugün Manda'nın cesedi üzerinde yiyecek yiyen bir porsuk korkuttum. Bunu kameraya çekemedim ama bu taze bir av ve barınağımdan çok da uzak bir yerde değildi. Ve bunu avantajıma çevirmeyi umuyorum. Çünkü porsuğu et için avlayabilirim. Bence geri gelecek ve şu kaburga kemiklerinin içindeki iliği almaya çalışacak. Ben de bütün bu kemikleri alıp bir yığın yapacağım. Sonra bugün bulduğum iki teneke kutuyu kullanacağım ve içine birkaç çakıl taşı koyacağım ve bunu leşin üstüne yerleştireceğim. Umarım bu beni uyarır da dışarı çıkıp bir atış yapabilirim. Geri geleceğini düşünüyorum gerçekten.
0: Peki Joel, porsuk düzeneğini hiç tetikledi mi?
1: Hayır. Hayır, hiç tetiklemedi. Bölgeden korkup kaçtığını ve geri gelmeyeceğini düşündüm. Fakat dostum ne kadar yanılmışım biliyor musun?
0: Roland, yiyecek stoğu ile ilgili bambaşka bir yaklaşımdaydın. Et ambarı için tasarım fikrini nereden buldun?
4: Bu tamamen kendi kafamdan tasarladığım bir şey olması gerekiyordu. Düz bir kiler olamazdı ve sımsıkı olmalıydı. Platform işi de biliyordum. Bana sorun çıkartacaktı.
1: Şunu söylemeliyim ki, bu Roland'ın kuzey ormanlarındaki tecrübesini ve benim porsuk konusunda tecrübesizliğimi gösteriyor. Hayvanı açıkçası hafife aldım ve evet başarısız oldu. Ama kesinlikle bu işten dersimi çıkarttım diyebilirim.
0: Böylesine bir noktada herkes ailesini düşünmeye başlıyor. Eve dönüş acaba sizin için ne kadar etkili bir duygu? Mark, senden başlayalım.
3: Hayatta kalma söz konusu olunca yiyecek, su, barınak, ateş istersin. Özellikle başlarda. Aileyi pek umursamazsın. Kafamdaki düşünce çalış. Kafamın içindeki tek şey. Ama orada kaldıkça sahip olduğun ilişkileri, konuşmayı ve benzeri şeyleri daha çok özlüyorsun.
1: İzleyiciler eğer böyle bir şeyi hiç yapmadılarsa bunu fark etmezler. Orada bir gün hayatında yaşadığın en uzun gün gibi geliyor. Ama bu sana hayatında senin için önemli olan şeyler üzerinde düşünmek için de bolca zaman veriyor.
0: Peki bunun devamı olarak sana şunu sormak istiyorum Joel. $1 milyon gerçekten büyük para. Ama böylesine bir deneyimin bir noktasında ilk geldiğinde olduğu kadar önemli olmamaya mı başlıyor para sence?
1: Evet. Orada çok düşündüm ve aslında ne kadar iyi durumda olduğumu fark ettim. Sağlığım var. Beni seven bir ailem var. Para sadece üstüne kaymak olurdu ama biliyordum ki her halükarda eve döndüğümde şükretmem gerekiyor. Çünkü her açıdan zenginim.
0: Joel, 40 gün orada kaldıktan sonra geri dönme ve uyum sağlama sürecini anlatır mısın?
1: O süreç kesinlikle berbat. Oradayken tamamen farklı bir bilinç düzeyine geçiyorsun. Daha önce hiç hissetmediğin bir şekilde canlı hissediyorsun. Sonra tekrar bu ortama konulduğunda aşırı uyarılmış hissediyorsun. Tek isteğin orada yaşadığın o duyguyu sıkı sıkıya tutmak oluyor. Modern dünyadaki her şey de onu yavaş yavaş senden geri çekmeye çalışıyor. Ben bununla her gün uğraşıyorum, bilirsin. Muhtemelen uzun süre daha uğraşacağım. Sürekli bir savaş yani.
0: Yaşadıklarına dönüp baktığında bazı pişmanlıklar yaşıyor musun?
1: Keşke sadece uzanıp bekleseydim ve belki 10 gün daha dayanabilseydim.
0: Kylan, programı izlerken Joel'ın çekildiğini görünce ne düşündün?
2: Onun için üzüldüm çünkü hepimizin başına gelebilirdi. Oradaydın, yapıyordun ve en doğru kararı verdin. Kendinle gerçekten gurur duymalısın.
1: Teşekkürler Kay. Bu çok şey ifade ediyor.
0: Evet, tek başına kutuptan hikayelerin sonuna geldik. Roland'a, Mark'a, Kelly'e, Joel'a ve Kylie'ne teşekkür etmek istiyorum. Her bölümden sonra sezon boyunca yarışmacılarla konuşmaya devam ediyoruz. O yüzden bizi izlemeye devam edin. O zamana kadar söz verdiğimiz gibi tek başına Kutuptan Hikayelerin gelecek haftaki bölümlerinden bir ön izleme.
2: Şu kirpinin izini sürmek istiyorum ama bir kurt var. Yiyecek konusunda çok rekabet var.
4: Bir tilki. Benden korkmuyor. Defol! Defol!
2: Geyik izleri. Vaşak. Evet. Stoğumu bulmuş.
3: Az önce bir kurt mu duydum?

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır
13: bebekler Ebebek'le büyürler.
14: Sana da bir ilk. Koruyucusuz yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
15: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
16: Ne 11?
17: Hazırsanız son ses açıyorum.
18: Özgüvenin
19: ses getirdi. Teşekkürler.
20: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
21: Volkswagen.
22: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
23: Çok kötü kokuyor.
24: Yok, koku değil.
25: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
26: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
27: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
28: Gencecik adamlarsınız ya.
29: Bu etlerinden getirmenin hepsi yasak.
30: Ter kalacağız bunlara.
31: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hissediyorum. Yaprak üzere olduğum şeyin farkındayım. Bu sadece göğsünü dövmekten ve erkekliğini kanıtlamaktan ibaret değil. Bu büyümek için bir araç. Sanırım erginlik töreninin özünde de bu yatıyor. Ben Ed Stafford. Bir kaşif ve hayatta kalma uzmanı olarak kariyerimi vahşi doğada sürünerek geçirdim. Açıkçası aslında tam olarak hiç büyümedim. Şuna bakın. Bu yüzden şimdi...
1: Hazır mıyız millet?
0: Dünyanın dört bir yanındaki kültürlerin yetişkinliğe geçmenin bu karmaşık sürecini nasıl atlattığını görmek için yola çıktım. Modern dünyada pek çoğumuzun kimlik duygusunu kaybettiğini düşünüyorum. Gençlerin sık sık aşırı sayılabilecek sınavlardan geçtiği bu ritüelleri bizzat tecrübe ederek, ritüellerin bizi topluma nasıl daha güçlü bağladığını keşfetmek istiyorum. Böylesi bir acıyı daha önce hiç yaşamadım. Bu yolculuklarına eşlik ederek daha iyi bir insan olmayı öğrenmeyi umuyorum.
2: Buraya gelmiş olman gerçekten muhteşem.
0: Belki de büyüyebilirim. Experiamus. Tamam, zıplamamı istiyor. Şimdi zıplayacağım. Ve kendi erginlik törenimden başarıyla geçebilirim.

0: Çin'in kuzeyinde İç Moğolistan'dayım. Burası vahşi, açık arazilerden ve zorlu bir coğrafyadan oluşuyor. Şilingor Ligi'nin geniş otlaklarında bulunan uzak bir bölgeye yolculuk ediyorum. Orada bir Moğol aileyle bir hafta geçireceğim. Göçebe Moğollar Cengiz Han döneminden beri bu bozkırlarda geleneksel hayvancılığa dayalı bir yaşam sürdürüyor. Anladığım kadarıyla korkulan bir Moğol savaşçısına dönüşmek için verilen bu eğitim hem kadim kültürlerin hem de ergenlenme törenlerinin önemli bir parçası. Bu törende erkeklikle bağdaştırılan 3 oyun var. At binme, okçuluk ve güreş. Bunlar eskiden savaş için vazgeçilmezdi. Günümüzde ise Moğol erkeklerinden Naadam adı verilen geleneksel festivalde bu sporları başarıyla yapmaları ve böylece ergenlenme ritüellerini tamamlamaları bekleniyor. Her şey güçte ve teknikte bitiyor. Belki de bu gücü göstermenin en doğru yöntemi Moğol güreşi. Burada sadece 7 günüm olduğu için güreşe odaklanmayı seçtim. Kısacası 7 gün boyunca fırlatılacak, süründürülecek ve zorbalanacağım. Bu eğlenceli olacak. Ziyaretimin sonunda güreş becerilerim yerel Naadam Festivali'nde sınanacak. İyi bir mücadele ortaya koyar ve bir rakibi yenebilirsem, bu Moğol ergenlenme töreninde kendimi kanıtlamış olacağım.
1: Birinci gün.
0: Burası gerçekten de hiçliğin ortasında. Burası her ne kadar ücra olsa da modern dünyanın konforlarından çok uzakta olmadığımızın farkındayım. Bozkır'da yaşayan ve ailenin reisi olan Temor'la birlikte izole bir çiftlikte kalacağım. Merhaba.
2: Merhaba. Nasılsın?
0: Memnun oldum. Adım Ed.
2: Ben Temor.
0: Bu oğlum mu?
2: Adı Nacho.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
4: Merhaba.
0: Temor, Moğolca'da ger denilen geleneksel çadırlarında ailesiyle tanışmam için beni davet ediyor. Artık modern bir evde yaşadıkları için bu çadır günümüzde sosyalleşmek için kullanılıyor. Bu çok güzel. Ailesi önümüzdeki hafta boyunca beni misafir edecek. Dorituya adında bir eşi, Erden adında bir kardeşi ve 23 yaşındaki Nacho ile 13 yaşındaki Amur olmak üzere 2 oğlu var.
2: Ev yapımı sütlü çay.
0: Ev yapımı sütlü çay. Teşekkür ederim. Vay canına. Çok güzel. Peki burada nasıl geçiniyorsunuz? Sadece hayvancılıkla mı?
2: Çoğunlukla hayvancılık.
0: Peki kaç tane hayvanınız var?
2: Birkaç yüz koyun, 100'den fazla inek ve 50-60 at.
0: Etrafta gördüğümüz toprakların ne kadarı size ait?
2: 1650 dönüm toprağım var.
0: Vay canına, bu devasa bir alan. Tamam, yani hepsi size ait diyebiliriz. Kaç yaşında olduğunu sorabilir miyim?
2: 49 yaşındayım.
0: 49, benimle aynı yaşta. Aynı yaştayız. Evet. Temor'un oğlu Nacho profesyonel bir Moğol güreşi antrenörü. Çilingor Şili'nin şampiyonlarından biri olarak görünüyor. Peki sence 49 yaş güreş yapmak için çok mu geç?
5: 49 yaş geç değil. 60 ya da 61 yaşında olup hala güreş yapan büyüklerimiz mevcut.
0: Peki bana güreşi öğretir misin?
5: Öğretebilirim, sorun olmaz.
0: Güzel. Açıkçası biraz gerginim. Eğitim resmen başlamadan önce aile gücümü ölçmeye karar veriyor. Tamam, 49 yaşa karşı 49 yaş.
2: 3, 2, 1.
0: Kazanmama izin verdin. İzin verdin. Çok iyi bir ev sahibisin, sağ ol. Seninle de yapalım. Hadi dostum. Hadi, hadi yapalım.
2: Hadi Amur.
0: Hadi, başla. İyi mücadeleydi. Güçlü bir oğlum var. Oğlum güçlü. 13 yaşındaki bir çocuğu yenmenin verdiği özgüvenle asıl güçlü rakibe hazırım. 3, 2, 1, başla. Aman tanrım. Vay canına, tamam. O güçlü. Güçlüsün. Tamam, şimdi aklım başıma geldi. Yani antrenörüme yetişmek için çok çalışmam gerektiği ortada. Zaman kaybetmeyi sevmeyen bu genç adam yetkiyi eline alıyor ve eğitimime hemen başlıyor.
2: Sana bir Moğol ismi vermek istiyorum. Çok kahramanca ve erkeksi görünüyorsun. Bu yüzden sana Baater adını vereceğim. Baater Moğolca'da kahraman demek.
0: Batır mı?
2: Baater.
0: Baater.
2: Baater.
0: Baater.
2: Evet.
0: Baater.
2: Baater.
0: Tamam dostum, hoşuma gitti.
2: Evet.
0: Beni beter edeceksiniz öyle mi?
2: Hı-hı.
0: Eyvah. Sanırım dil bariyeri yüzünden yaptığım şakayı anlayamadılar. Güreşçiler müsabaka alanına girerken kendilerine olan güvenlerini ve mücadeleye hazır olduklarını göstermek için ritüel bir dans sergiler.
5: Sana ne yapacağını göstereceğim, sonra da sen dene, tamam mı?
0: Dansın hareketleri güçlü hayvanlara simgeliyor. Bir Moğol gibi koşmak gerekiyor. Tamam, oldukça basit görünüyor. Ama hareketlerim besin zincirinin en dibine aitmişim gibi.
5: Bir aslan olduğunu hayal etmelisin.
0: Dansın ardından isimleri söylenen güreşçiler ellerini kaldırıyor.
2: Şilin Hotlu Naren Çoktu. İngiltereli Baater. Baater. Baater. Baater. Baater.
0: Nacho ve kardeşi Amur, Nadam'da daha önce güreşmişler. Bu yüzden bu hafta gerçek bir erginlenme sürecinden geçen sadece ben olacağım. Ama önce ekipmanımı almam gerekiyor. Jodak bir Moğol güreşçisinin kıyafetindeki en önemli parçalardan biri. Bu göğsü açık ceket, müsabaka sırasında rakibi daha iyi kavramaya yardımcı oluyor.
5: %100 boğa derisinden üretilir bu.
0: Tamam.
5: Gözlerini rakibinin göğsüne odakla. Bu 3 noktayı tutarsan sana ciddi bir avantaj sağlar. Bu yüzden bu 3 noktayı her zaman korumalısın. Tutuşun iyi değilse ne kadar güçlü ya da ne kadar yetenekli olursan ol, kazanman kesinlikle mümkün değil.
0: Tamam. Anlaşılan birinci ders tamamen tutuşla ilgili. Çok zor olmasa gerek. Evet, çok kolay.
5: Hızlı ve isabetli ol. Doğru noktayı bulmak için gözlerini kullan ve tut.
2: Batar!
0: Özetle rakibimin tutuş noktalarını yakalamalı. Ve o yakaladığında kurtulmalıyım.
5: Gücünü kullan.
0: Hiçbir şey işe yaramıyor. Nacho'dan kurtulmak gerçekten imkansız.
5: Hareketlerin çok ağır. Ve niyetini belli ediyorsun. Vücudunun dizinden kafana kadar olan bölümü hayati öneme sahip. Bu bölüm yere değerse eğer, müsabakayı kaybettin demektir.
1: Bu çok havalı.
5: Zaman kısıtlaması yok. Müsabaka biri kazanana kadar devam eder. Gücünü kullanmak için acele ediyorsun. Bu da vücudunu katılaştırıyor.
0: (Gülüyor) Yarım saat mola verebilir miyiz? 5 saniye değil, yarım saat. Beynim resmen yandı. Belki bu çok yoğun bir antrenman süreci ama zihinsel olarak sindirmeye ve fiziksel olarak toparlanmaya zaman ayırmazsam ilerleme kat edemem. Benim görüşüm bu. Sanırım şu anda beni geride tutan şey, senin de açıkça söylediğin gibi sürekli kendimi gereğinden fazla zorluyor olmam. Kendimi fazla zorladığım için de hemen yoruluyorum. Hatta saniyeler içinde.
1: Henüz birinci gündeyim.
0: Yolculuğumun daha çok başındayım. Ama bugün bir nadama katılacak olsam pek başarılı olamazdım, değil mi?
5: Kesinlikle başarısız olurdum. Kazanmak için çok sabırsızsın. Sakinleşmen, kalbini rahatlatman gerek.
0: Bu karşılaşacağım en zorlu erginlenme törenlerinden biri olmalı. Şu an nadamda birini yere atabileceğimden emin değilim. Hızla vites yükseltmem gerek.

0: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Parasının
6: kıymetini bilenler. Biziz biz.
3: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
8: kalgonla. Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem, her sen için.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
10: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
11: Aklınızdan bir money kampanyası tutun. Şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemen'de. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros hepimize
12: iyi gelecek. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Tam o anda
15: geliyor. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
16: Flo'da bayram coşkusu.

0: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
1: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
2: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan. Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
1: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Ay çok kötü kokuyor.
12: Yok, koku değil.
13: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
14: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
15: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli?
16: Gencecik adamlarsınız ya.
17: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
18: Ter kalacak bunlara.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
19: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
20: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
19: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
21: İkinci gün.
22: Dün gece kendimi prenses ve bezelye masalındaki gibi hissettim. Burada yatak yok, sert bir tahta var. Üstünde de 9 battaniye var. Ama yine de göğsümün altında bir çıkıntı hissedebiliyorum. Ve sabah sabah güreşeceğiz. Ne güzel. Dün bitiğin iyi olacağını biliyordum. Gerin dışında Nacho spor alanını kurmuş bile. Günaydın dostum. Bunu yapmaya can atıyorum. Ne yapıyoruz?
23: Evet.
22: Evet. Tuğlalar mı?
23: Hayır.
22: Kafa mı atacağız? Hayır mı?
23: Tamam.
22: Tamam, anladım.
23: Sağ.
22: Tamam.
23: Sol. Sağ. 500 tekrar yapacağız. 1, 2, 3.
22: Evet. Tamam. Şimdiden yakmaya başladı. Sayıyor musun?
23: Kendi tekrarlarını saymalısın.
22: Saydığını düşünmüştüm.
23: O zaman baştan başlayalım, hadi.
22: Güne başlamak için harika bir aktivite. 142. Bu sıradan antrenmanlarıma benzemiyor. Mol güreşi için güçlü bir tutuş geliştirmeyi sağlıyor. Canım yanmıyor ama oradan da açıkça görülebileceği gibi kolları çok yoruyor.
23: Her akşam saat 7'den 9'a kadar bu egzersizi 3500 tekrar yaparım.
22: Hava atmanın bir anlamı yok. Tamam, 200 oldum. Söylememe gerek yok ama bunu normalde pek yapmıyorum. 230.
23: 300.
22: Zorlaşmaya başladı. Tamam, 400 oldu.
23: Bu güzel bir ısınma. İyi bir hareket. 500. Bitti.
22: 98. 99. 500.
23: İlk defa yaptığın için 500 ile başladık. Öğleden sonra 1000 tekrar yapacağız.
22: Söz konusu antrenman olunca toparlanma denen kavramı hiç duydun mu?
23: Duydum ama bence gereksiz.
22: Sorun değil.
24: Üçüncü gün.
22: Nacho bugün güreş antrenmanı yerine çiftlik işlerinde çalışmamız gerektiğini söylüyor. Açıkçası Nadam hızla yaklaşırken... Bunun zamanımı en iyi şekilde değerlendirmek olduğundan emin değilim.
23: Biz burada çiftlik işlerini çok küçük yaşlarda yapmaya başlıyoruz.
22: Güzel, bir de ben deneyeyim. Toprağı bu tarafa mı atacağız?
23: Evet. Böyle çalışırsanız yorulmanız sadece dakikalar alacaktır. Yavaş yapın.
22: Hayatımın özeti değil mi? Burada tarım makinelerini pek kullanmadıklarını fark ettim. Neredeyse her şey tamamen el gücüyle yapılıyor. Bunun Naço'nun planının bir parçası olduğunu düşünmeye başlıyorum. Tamam, gerisi sende. Hızlı olanın yarışı kazandığı söylenir, değil mi? Naço'nun yaklaşımı biraz daha yavaş. Enerjisini saklıyor. Gün boyu devam edebilir. Meditasyon gibi. Meditasyon yapıyor gibi. Onun hayata bakış açısıyla benim hayata bakış açım birbirine tamamen zıt. Kaç yaşında başladın?
23: Bozkır'da büyüyen çocuklar genelde 5-6 yaşlarında güreşmeye başlar. Bu bizim geleneğimiz. Aha. Çocukluğumdan beri insanlar güreşte kariyer yapmam gerektiğini söylüyor. İç Moğolistan'da çok ünlü bir güreşçi var. Ben çocukken hakkında şarkılar söylerlerdi. Herkes bir gün onun gibi olmam gerektiğini söylerdi bana. Onun gibi olmak istiyordum. Bu yüzden güreşe bağımlı oldum.
22: Peki hayatında ne başarmak istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? Hayatındaki nihai hedefin nedir?
23: Hayattaki tek hedefim güreşmek. İyinin de iyisi olana kadar. Hedefim tam olarak bu.
22: Sence bu mümkün mü?
23: Tabii ki evet.
22: Tamam. Özgüvenine bayıldım dostum. İşin ehli tarafından eğitiliyorum. Bir bahanem yok değil mi? Bu zevkli. Kendimden farklı birinden öğrenmek zevkli. Sanırım beni en çok geliştirecek durum bu. Ve tüm bunlar gerçekten çok etkileyici. Sadece çiftlikten ya da güreşten bahsetmiyorum. Hayata bakış açısından da bahsediyorum. Bozkırlarda yaşayan Moğollar için onları formda ve mücadeleye hazır tuttuğuna inanılan efsanevi doğal besinlerden biri, ayrak adı verilen fermente kısrak sütü. Merhaba.
8: Merhaba.
22: Ayrak, geleneksel olarak Moğol kadınlarının aile atölyelerinde yaptığı bir içecek. Bu da kadınların ekonomide önemli bir rol üstlenmesini sağlıyor. Günümüzde Narsun'un ayrağı sadece aile içinde tüketilmiyor. Artık yerel dükkanlarda ve pazarlarda da satılıyor. Kısrak sütü çok pahalı mı?
23: Öyle. İnek sütünden daha pahalı.
22: Daha önce hiç kısrak memesi görmemiştim.
23: Sadece iki meme ucu var. Sadece iki.
22: Peki kısrak sütü içmenin gücünde büyük bir payı var mı?
23: Evet, kesinlikle.
22: Aha.
23: Kısrak sütünün sağlığa birçok faydası var.
22: Evet.
23: Vücudumu daha dayanıklı yapıyor. Ayrıca koruyucu madde içermiyor.
22: Sanırım bunu İngiltere'de pazarlayabilirim. Vücut geliştiriciler için, güreşçiler için, rugby oyuncuları için... Kısrak sütü. Kârı aramızda paylaşırız. Seneye bu zamanlar milyoner olacağız.
23: Anlaştık, tamam. Evet, evet, evet.
22: Harika. Birçok uzmana göre fermente kısrak sütü laktoza gerçekten iyi bir alternatif. Vitamin ve mineral açısından zengin. Üstelik bağışıklığı güçlendiren bileşenler de içeriyor. Süt alındıktan sonra fermente edilmek üzere yandaki gere taşınıyor. Tamam. Bunun tamamı fermente edilmiş değil mi?
8: Evet, fermente.
22: Keskin bir kokusu var. Güzel değil ama katlanılır. Bana kalırsa sağlığa yararlı olmasa çok isteyerek yiyeceğiniz ya da içeceğiniz bir şeye benzemiyor.
8: Artık içebilirsin.
22: Tamam.
8: Dolduruyorum.
22: İlk defa fermente kısrak sütü içeceğim. Oo, sert bir tadı var. Sert. Bu Cengiz Han'ın zamanında da içiliyor muydu?
8: Evet.
22: Tamam.
8: İçiliyordu. Bu içecek yüzyıllardır geleneğimizde var. Hep içeriz. Hı-hı.
9: Dördüncü gün.
22: Güreş becerilerimi bir üst seviyeye taşımak için Nacho beni yakındaki Şilinol kentine götürüyor. Burada yarı profesyonel genç Moğol güreşçilerden oluşan bir grupla antrenman yapacağım. Sanırım bu gençler geleceğin potansiyel profesyonelleri. Hepsi özellikle seçilmiş kişiler. Oldukça seçkin güreşçiler olmalılar. Onlardan öğrenebileceklerimi görmek ilginç olacak. Sana oranla nasıl bir seviyedeler?
23: Benimle aynı seviyede değiller.
22: Yine o aşırı özgüven. Nacho'nun İngiltere'de çok iyi bir avukat olacağından eminim. Onu yere yapıştırması çok kolay oldu.
23: Çok iyi.
22: Bir süre sadece izledikten sonra artık benim de aksiyona katılma zamanım geldi.
23: Hadi güreş onunla. Evet.

0: Şey
1: o fazla ağır. Gücünü kullanmak için sabırsız davranıyor. Ayağa kalk hadi.
2: Tamam. Ezilmiş olabilirim ama karşıma rakip olarak tüm grubun en iyisini seçmiş.
1: Sen geç. Hadi.
2: Tamam, daha ufak bir adam. Bakalım ne yapacağım.
1: Tamam. Sağ bacağını öne al. Sağ, evet.
2: Sanırım Nacho'nun eğitimi karşılığını vermeye başlıyor. Mola.
3: Çok iyi.
2: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim.
2: Umarım gurur duyuyordur. Sanırım Moğolca'da dinlenme kelimesi yok. Hani mola kavramı da kesinlikle Moğolca'da yok.
1: Normalde dinlenmeyiz. Dayanıklılık çalışıyoruz.
2: Anlaşıldı. Tamam, başlayalım.
1: Evet, evet, evet. İşte böyle. Dur, kafana bakayım, ne oldu?
4: Evet.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
8: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
9: Bizim kız okulu kazanmış.
10: O zaman birikim zamanı.
11: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebil.
9: Çok kolaymış bu.
10: Kolay tabii.
11: Yepyeni bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
12: Sen de hemen mobil.

0: N11'de kargo da bedava. E yani pes vallahi.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Kan var.
6: Çim betonun üstünde. Bu suni çimin hiç esnemesi yok. O anda yıldızları gördüm. Ama o benim yarı boyumda. Bu yüzden ayağa kalkıp dövüşmek zorundayım.
7: Evet, evet.
8: Altıncı gün.
6: Yarınki inadamdan önce Nacho ruhsal bir hazırlık için son bir yere gitmemiz gerektiğini söylüyor.
9: Burası bölgemizdeki Ovo. Adı Elestin Ovo. Buraya tören yapmak, ruhen hazırlanmak ve atalarımıza saygı sunmak için geliyoruz. Üzerine taş ekler, adaklar sunar, tütsü yakar, dua eder ve dilek dileriz. Bu tören bizi arındırır. İşte oldu.
6: Ovo'lar, Moğollar için hem birer sınır işareti hem de ritüel sunak görevi gören taş yığınlarından oluşan yapılardır. Güreş ekipmanlarını da getirmişsin. Bu da Nadam için hazırlığın bir parçası mı?
9: Bu arınmak için. Jodak gibi eşyayı da arındırmak için.
6: Aha.
9: Vücudumuzu ve zihnimizi arındırmak, bizi şevklendirmek ve bütün olumsuzluğu üzerimizden atmak için.
6: Şu anda Nacho kullanacağı güreş ekipmanlarını da arındırıyor. Bu sayede her şey arınmış ve hazır olacak. Nacho'nun beni buraya getirmesinin nedeni, bu ritüelin bireysel bir şey olmadığını anlamamı sağlamak. Bu sadece yarın kazanmak isteyen bir güreşçiyle ilgili değil. Aslında geçmişte bugün arasında kurulan bir bağ, hepimizin çok daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzu kavramakla ilgili. Benim için bu daha alışılmışın dışında bir erginlenme süreci. Ortada bir tören yok, bir boğanın üzerinden atlamak ya da ellerini kurşun karıncalarla dolu eldivenlere sokmak yok. Ama Nacho'nun yaptığı şeye baktığınızda ülkedeki en iyi güreşçi olmayı hedeflerken neler öğrendiğini görüyorsunuz. Kendi içindeki korkularla yüzleşiyor. Sorumluluk almayı, disiplinli olmayı öğreniyor. Fiziksel olarak güçleniyor. Zihinsel olarak özgüvenli ve olgun olmak zorunda kalıyor. Erginlenme törenlerinde beslenen tüm bu özellikler bu genç güreşçilerde de spor aracılığıyla gelişiyor. İkisi birbirini besliyor. Bu Batı dünyasına daha kolay uyarlanabilecek bir şey. Çünkü biz de spor yapıyoruz. Fiziksel dayanıklılık gerektiren etkinliklere katılıyoruz.
9: Adak sunduktan sonra bu taşları üst üste dizmemiz gerek. Taşları dizerken içimizden dilekler tutmalıyız.
6: Bence erginlik ritüeli için bir tören yapılmak zorunda değil. Hatta bir ritüel yapmak zorunda bile değil. Örneğin yaşadıklarınız ve hayat tecrübeniz sizi genç ve bencil bir çocuk olmaktan olgun, sorumlu ve toplumun dünyasına daha kolay uyarlanabilecek bir şey. Çünkü biz de spor yapıyoruz. Fiziksel dayanıklılık gerektiren etkinliklere katılıyoruz.
9: Adak sunduktan sonra bu taşları üst üste dizmemiz gerek. Taşları dizerken içimizden dilekler tutmalıyız.
6: Bence erginlik ritüeli için bir tören yapılmak zorunda.

0: Bu topraklardan geçen bir yolcu olarak Ovo'ya adak sunmak büyük bir saygı göstergesi kabul ediliyor. Umarım bu yolculuğuma devam ederken bana güvenli bir geçiş sağlar.
1: Ülkemize ve özellikle de evimize geldiğin için sağ ol Ed. İngiltere'den buraya oğlumdan güreş öğrenmeye geldiğin için sağ ol. Bu bizim için şerefti.
0: Aha.
1: Bu da sana hediyemiz.
0: Üstünde adım bile yazıyor. Bakın.
1: Güzel oldu. Evet, yukarıda İngilizce adın yazıyor. Altında da Moğolca'da adın Bahtar yazıyor.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol. Burada geçirdiğim sürede meşhur Moğol misafirperverliğini yaşama şansım oldu.
1: Gerçek bir kahraman olduğun için bu adı seçtim.
0: Bu gerçekten çok özel bir şey. Bu benim için bir dönüm noktasını simgeliyor. Ailenin beni bu ölçüde kabul etmesinden bahsediyorum. Mesela Nacho başta çok sakin ve mesafeliydi ama şimdi yavaş yavaş açılıyor. Açıkçası Nacho'nun söyledikleri beni gerçekten etkiledi. Sen kendini tüketiyorsun, çok fazla zorluyorsun. Sende rahatlamış tek bir parça bile yok. Sürekli %100'desin ve o an sanki bana bir güreş antrenörü değil de bir yaşam koçu konuşuyor gibi geldi. Buraya benim için bir erginlenme anlamı taşıyan bir kültürü anlamak için geldiysem, bunun hayatımın bu evresinde bana gerçekten dokunduğunu hissediyorum. Bu yıl 50 yaşıma giriyorum. Yani çocuk sahibi olma dönemi kapandı. Bu hayatımda yeni bir sayfa, yeni bir dönem. Benim için son derece anlamlı. Hayatımın bazı yönleriyle yüzleşmemi ve onları bilinçli bir şekilde aşmamı sağlıyor. Sanırım bir erginlenme süreci de tam olarak bunu yapmalı. İnsanı durdurmalı, düşündürmeli ve bir sonraki adımını hazırlamalı.
2: 1, 2, 3, test, test. İyi akşamlar hanımlar ve baylar. Halklarımızın ortak tarihini ve köklerimizi onurlandırmak için Kuzey etnik topluluklarımıza ait ateşbaşı şölenimiz başlamak üzeredir. Birlikte şarkılar söyleyecek, dans edecek ve atalarımızdan gelen gelenekleri yaşatacağız.

0: Yedinci gün.
1: Sonunda büyük gün geldi. Bugün Nadam günü. Günaydın. Bir spor festivali olan Nadam'a katılacağım için bu geleneksel giysiyi giymek zorundayım. Güreşte sorun yok. Yapmak istiyorum. İkinci tura kadar dayanabilirsem kendimi kazanmış sayarım. Sanırım bu beklentilerimin çok daha üstünde olur ve bir diğer umudum da Nacho'yu uyandırmamak. Bu da bir zafer sayılır.
0: At yarışı.
1: Festival tam başlamak üzereyken gökyüzü bir anda yarılıyor. Atların yeri tespit edilmiş. Başladıkları yerden 12 kilometre yani 15 dakika uzaklıktalar. Burası da bitiş çizgisi. Moğolistan'da bir günde 4 mevsim yaşanıyor. Ama şu anda farklı bir mevsim olmasını isterdim. Şimdiden teşekkür ederim. Yağmurlu kısmı geçelim. Bakın bakın. Yarışçıların hepsi çocuk. İnanılmaz değil mi? Yarım saat önce sağanak yağış vardı. Şimdi ise parlak güneş ışığı. Güneş yanığı tehlikesi bile var. At yarışı sona erdi. Arkamdaki çadırda okçuluk hazırlığı var.
0: Okçuluk.

0: Ja, hier. Okçuluk yarışması sona yaklaşırken...
1: Yarışmamız başlamak üzere.
0: Güreş turnuvası başlamak üzere. Moğol güreşinde sadece şampiyon kalana kadar kazanan yoluna devam eder. Bugün kaç kişi güreşecek?
2: 32 ya da 64.
0: Çoğu kişi erkeklerin mücadelesini izlerken gençler için de bir turnuva düzenleniyor. Nacho'nun kardeşi Amur da bu turnuvayı kazanmak için yarışacak. Buradayım, hava güneşli, keyfini çıkaracağım.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kalenin Belek.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım
5: hadi. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Güreş. Hissediyorum. Ama... Yapmak üzere olduğum şeyin farkındayım.

0: Sağ ol Temur. Sağ ol dostum. İnancını boşa çıkarmayacağım. Umarım. Turnuvaya en başta çıkacağım. İki uzmanla birlikte bu çok iyi oldukları anlamına geliyor. Bazen kendi akıl sağlığımı sorguluyorum. Çıldırmışım.
1: Birinci tur.
2: Birazdan takdim edileceksiniz. Hazır olun.
3: Güreşçileri takdim ediyoruz. İngiltereli Bahtiyar. Bayan Dergel Tuşin Jargal.
0: Birazdan her şey belli olacak.
3: İngiltereli Bahtiyar'ın Bayan Dergel Tuşin Jargal'la güreşmesini izliyoruz. Ve karşılaşma sona eriyor. İngiltereli Bahtiyar bu eşleşmenin kazananı oluyor. Bu güreşte kazandığı ilk müsabaka.
0: İkinci tura geçiyoruz. İlk turu başarıyla geçtim. Başarısız olmadığım için ve erginlik sürecime devam edebileceğim için çok rahatladım.
3: İngiltereli Bahtiyar.
0: İkinci tur başlıyor. Adım söylendi.
1: İkinci tur.
3: İngiltereli Bahtiyar. Rakibi ise Jigmet Bayanundur.
4: İyi şanslar.
3: İkisine de iyi şanslar.
0: Açıkçası bu beni biraz şüpheye düşürdü. Bana bilerek kolay rakipleri veriyorlar, öyle mi?
5: Seni aynı seviyedeki rakiplerle eşleştirdiler.
0: Artık üçüncü turdayız.
1: Üçüncü tur.
0: Burada olduğuma inanmak güç. Resmen çeyrek finallere kaldım. Son 8 kişi kaldı. Bu turda Nacho ile eşleşmemek için dua ediyorum. Bir de şu cüsseli adamla.
3: İngiltereli Bahtiyar'a karşı Udam Ulji Delger.
2: İyi şanslar.
6: Şimdi başlayabilirsiniz.
0: Tamam. Bu adam da oldukça sert görünüyor ve kazanmak istiyor. Tek yapmam gereken şey sakin kalmak ve saçma bir hata yapmamak.
3: Udam Ulji Delger, İngiltereli Bahtiyar'ı yenerek bir üst tura çıkıyor.
0: Beni istediği zaman yere atabileceğini hissedebiliyorum. Teşekkür ederim. Ödülümü aldım.
5: Çok iyiydin.
0: 600 yuan, yani 60 sterlin. Eve dönerken çocuklara birkaç hediye alabilirim. Bu hoş oldu. Üçüncü tura gidelim. Bu gerçekten olağanüstü ve tahmin ettiğimden çok daha ötesi.
5: İyi güreştin. İki kişiyi yendin. Ciddi bir ilerleme kaydettin diyebilirim. Başlangıçta tamamen acemiydin ama artık güreş yeteneklerin belirli bir seviyeye geldi.
1: Dördüncü tur.
0: Yarı finaller başlıyor. Nacho hala eğlenmedi. Kazanma şansı var. Beni yenen adamla güreşecek. Hadi oğlum. Evet, kazandı. Kazandı. Çok iyi. İki kardeş de finalde. Amur ve Nacho. İkisi de kazanabilir.
1: Beşinci tur.
0: Nacho'nun rakibi hayatımda gördüğüm en iri Moğolistanlı. Hadi dostum, hadi. Amur kazandı. Bu harika. Benim yanımda biraz çekingen olabilir ama belli ki ağabeyinin izinden gitmek istiyor. Artık tüm dikkatimiz Nacho'da. Nacho karşısında herkesten uzun süre dayandı. İyi gidiyor. Onu kaldırmaya çalışıyor. Uf. Hayır. Maalesef yerde yatan taraf Nacho. Ve bugünkü hayalimizin sonuna geldik. Neyse artık. Canavar kazandı. Çok iyiydin dostum. Çok iyiydin. Tebrik ederim. Hayal kırıklığına uğramış görünüyor. Sanırım Nacho bu sefer gerçekten kazanmak istemişti. İşte şampiyon. Şampiyon
6: benim
0: çocuk.
6: Şampiyon oldu.
0: Tebrik ederim. Harika. Benim misafir ettiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem bir ailesiniz. Sizinle yaşamak, eğitim almak ve tüm bunları tecrübe etmek büyük bir ayrıcalık. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ederim.
6: Önemli değil. Filingol Ligi'ne istediğin zaman tekrar gelebilirsin. Evimiz sana her zaman açık. Yine gel. Nadam'a katıl, güreş yap, okçuluk dene ve kısrak sütümüzü iç. Seni dost olarak karşılarız. Ve her zaman aramızda görmek isteriz. Bu topraklarda her zaman bir yerin olacak.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
5: Rica ederiz.
0: Sarılalım dostum.
5: Gel gel.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim için asıl önemli olan bu yolculuk boyunca öğrendiklerimdi. En temel dersi rahatlamak oldu. Her şeye bodoslama dalmak sadece dövüşte değil, hayatta da bana iyi gelmiyor. Ve Nacho sayesinde gerçekten rahatlamam gerektiğini fark ettim. Bunu hayatımın geri kalanına da taşıyacağım kesin. Çünkü bu doğru olan şey. Kendimi fazla zorluyorum. Bence gençken sürekli tam gaz gitmek kabul edilebilir ama yaşlandıkça bu daha zararlı bir hal alıyor. Üstelik ben bu yıl kendi ergenlik sürecime giriyorum. Bu yıl 50 yaşıma gireceğim. O yüzden bu şekilde yaşamaya devam etmem mümkün değil. Yani buradan çıkardığım ders rahatla, keyfine bak, anı yaşa. Hayat denen bu oyunun tadını çıkar.
4: Tamam, başla. Hadi bakalım. Evet.
0: Kendimi bir anda fermente kısrak sütü içme yarışmasının içinde buldum.
4: Bravo. Harikasın. Hadi.
6: Batır. Hadi.
0: Tahmin ettiğinden çok daha zor içiliyor. Üstelik içerken takma dişim sallanmaya başladı. Her yere damladı.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Titanic Deluxe Golf Bellek.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
7: Red Bull kanatlandırır.
8: Yeni Red Bull Zero, sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
9: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve bir litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hepimiz yeniden buradayız. Hayalimizi gerçekleştiremedik. Hep istediğimiz altını bulamadık. Ama işte bu sezon, belki bu bizim yılımız. Biliyorsunuz, her şey bu tek kesime bağlı. Kayıp kaza alanı. İçinde inanılmaz altın var, orada özel bir şey olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sezonu erkenden başlattık. Andy, Tater ve Dakota, kayıp kaza alanını hazırlamak için 3 ay önce buraya geldi.
1: 3 ay önce.
2: Harika, çok güzel.
3: Madencilik sezonu başlamadan önce avantaj kazanmak uğruna...
4: Aracımız gidiyor millet.
3: Todd, güvendiği ustabaşı Andy Spinks'i ve madenciler Tater ve Dakota'yı çok önemli bir görev için, kayıp kaza alanını daha genişletmek için görevlendirdi.
5: Çok iş var ama daha başlangıçtayız. Daha birinci gün.
6: Aşmak istediğimiz kesimin sınırını çiziyoruz. Sonunda yaklaşık 600 metre aşağıda. Evet. Kesim orada. Andy orada üstü açıyor. Sonra oradan 90 metre daha gideceğiz.
3: Placer madenciliğinde altının verimli bir şekilde işlenebilmesi ve doğru şekilde altın kazanılması için toprağın çözülmesi gerekiyor. Bu da zaman istiyor.
6: Çok iyi bir kesim olacak.
3: Sezon başında edindikleri avantajla donanımlı olan ekip...
5: Biraz çakılımız var.
3: Kayıp kaza alanından çıkan altınlı toprağı yığıp yıkama tesisine göndermeye hazır.
0: İşte bu. Bu bizim yılımız. Orada 8000 ons olabilir.
7: Doğru.
0: Kim bilir? Bilmiyoruz.
5: Altın orada. Bölge çok zengin. Sadece onu çıkarmaya başlamamız gerek. İyi olacak.
0: Bu maden altın içerdiğini kanıtladı. Birinci yıl 600 ons. Geçen yıl 1000 ons hedefine ulaştık. Bu yaklaşık 1.7-1.8 milyon dolar ediyor. Bu yıl başlamaya hazırız. Tesis kuruldu. Tüm ekipmanlar yerinde. Daha iyi bir konumdayız. İşte hedefimiz. 3033 ons. Şimdiye kadarki rekorumuzun 3 ons fazlası. Bu maden bunu yapabilir. İçeri girip her şeyi almalıyız. Buradaki herkes eve biraz altın götürecek.

0: Özel ekipler hız tutkunu gençlerin...
1: Araç giderek hızlanıyor. 103 kilometre ve 108'e çıktı. Kimliğinizi görebilir miyim?
0: Ve şov severlerin peşinde. Bu herkesin hoşuna gitmeyebilir.
2: Daha fazla para için ceza kesiyorlar.
0: Ama onlar sayesinde yollar daha güvenli.
3: Saatte en az 80 kilometre ile geçip gitti.
1: Onu bu yüzden durdurduk. Polis, beni duyabiliyor musunuz?

0: büyümüşler ve hava her zamanki gibi çiseliyor. Bu özellikle motorcular için zorluk çıkarıyor. Hız yaparlarsa kayabiliyorlar. Nümüster amirliğinden Marco ve Niklas bunu tahmin ederek A7 otoyolunda devreye geziyorlar. Umarız motorcular için her şey yolunda gider.
1: Bu motorcu çok özgüvenli. Nasıl devam edecek merak ettim. Bakalım yol çalışmalarını görünce ne yapacak?
2: Otobanda hız yapmak oldukça kolay oluyor tabii.
0: Yine de aşırı hız otobanlarda dahi yasak. İki memurun da motor geçmişi var. Dolayısıyla hız yapmanın zevkini ikisi de çok iyi biliyor.
1: Motor kullanmak arabadan çok farklı. Daha özgür oluyorsun. Çünkü açık havayla temas ediyorsun. Havayı, rüzgarı hissediyorsun. Harika bir şey. Özellikle manzara güzelse ve hafif esiyorsa tadından yenmez. Zevk almamak elde değil ama tehlikeli olduğu bir gerçek. İlk hatada yere çakılırsın. Yani oldukça riskli bir şey. Bu yüzden daha fazla dikkat etmeliler.
0: Polis memurları motorcuları dikkatle izliyor. Motorcu da önünde araçlar olmasına rağmen hız yapmaya devam ediyor.
2: 120. Önünde bir araç var. Sağa kırıyor. Onu geçecek ama arada sıkışabilir. Şu an yapıyor bak. Sağa geçiyor.
1: Diğerini aradan çıkarabilecek miyiz acaba?
2: Selektör yak.
1: Evet gördüm.
2: Bu otobanda hız sınırı 100 şu an. Aa, evet doğru 80 oldu. 80 doğru.
1: 80.
2: Hızını göremiyorum şu an.
0: Motor görüş alanından çıkıyor.
2: Hızlandı, hızını göremiyorum.
1: Çok mu uzakta?
2: Evet.
1: Başta hızını görememiştik,
2: evet,
1: değil mi?
2: Onu kaçırdık.
0: Motor hız sınırında gidiyordu. Ve kameraya yakalanmayacak kadar hızlı gidiyordu.
1: Takip edip nereye gittiğine bakabilme şansımız var. Ama yanından geçip gitmeliyiz yoksa takip ettiğimizi anlayabilir. Bence yine karşılaşacağız.
2: Evet, geçtik.
1: Arkada kaldı.
0: Memurlar sivil aracın içindeyken kimliklerini gizlemek istiyorlar. Motorcular söz konusuyken dikkat etmek gerekiyor.
2: Motorcular polis kontrollerinden kolay bir şekilde kaçabiliyor. Araba yakalamaktan çok daha zor motosikletleri yakalamak. Çünkü onlar son derece hızlı ve çevik olabiliyorlar. Ve maalesef bu çok yaşanıyor. Başımıza çok sık geliyor. Motor sürerken kask taktıkları için şoförlerin fotoğraflarını da çekemiyoruz. Yani motosiklet sürücüsünün kim olduğunu onu durdurmadan öğrenemiyoruz. Bu yüzden de durdurmak önem arz ediyor.
0: 2 kilometre ötede yol çalışması var. Hız sınırı saatte 80 kilometre. Peki motor yine hız yapacak mı?
2: Yol çalışması var.
1: Evet. Motor hızlanıyor gibi. Gördün mü? Oldukça hızlı.
2: Bu otobanda hız sınırı 80. Önceden 100'dü. A7 yolundayız. Flensburg'a doğru ilerliyoruz. Radarhook Buke'den önce bir yol çalışması var. Yol oldukça daralıyor. Hız sınırı da o yüzden konuldu zaten. Bir süredir de bu motoru takip ediyoruz. Plakasını şu an görebiliyorum. Önü açılırsa hız yapıyor. Bu yol için çok hızlı gidiyor. Şimdi önünde bir minibüs var. Tehlikeli. Yine hız sınırının üzerinde. Hızını kesinlikle düşürmeye niyeti yok. Gözlerime inanamıyorum. Böyle hızlı gitmeye devam edecek sanki.
0: Bu bölgede 120'ye yakın yol çalışması var. Özellikle motorlar için tehlike teşkil ediyor.
2: Böyle durumlarda arabalar gözden kaçabiliyorken motorlar için durum daha kötü çünkü onlar daha küçükler. Siz 115'te sol şeride geçerken sağ şeritten bir araç önünde 55'te giden bir kamyon yüzünden sola kırabiliyor ve motorlar kolayca gözden kaçabiliyor. Bu tehlikeli bir durum.
1: Yakın takibe devam edeceğim. Böylece aramıza araç giremeyecek. Onu durdurmalı ve ehliyetini kontrol etmeliyiz.
2: Evet, mantıklı. Şu an hızımız 63,5. Onu yine yakaladık. Önü açıldıkça doğrudan hızlanıyor. Çok da dikkatli gittiği söylenemez. Şu an iyi bir mesafeden takip ediyoruz.
1: Böyle bir alanda hız yapmak çok aptalca. Özellikle biri sağdan sola kırabilecekken.
2: Dikkatli davranmamız gerek. Yol çalışmasından dolayı onu durduramayacağız burada. Sağ tarafta ciddi bir trafik oluşuyor. O yüzden şimdilik takibe devam etmeli ve uygun bir aralıkta sinyal vermeliyiz. Hızlanmaya devam etmemeli. Bu iş daha da tehlikeli bir hale gelebilir yoksa. Hız sınırı 80'di. Ama o 100, 110 hatta 120'ye kadar çıktı. Bu olması gerekenin çok üzerinde bir hız. Diğer sürücüler için beklenmedik bir durum. Bak şu an yine hızlanmaya başladı.
0: Motor ısrarla büyük riskler alıyor. Polis memurları şimdilik takipte kalmaya karar veriyor. Bu sırada Wiesbaden'da özel tim lideri Florian ve ortağı kıdemli komiser Stefan iş başında. Trafik ışıklarını beklerken bir araç dikkatlerini çekiyor.
3: O da nereden çıktı? Ne oluyor?
2: Arkadan geldi.
3: Nereye döndü?
2: Sağ. Uzaktan bir yerden sesler duyduk. Ve bu sesler normalde bir araçtan duymamız gereken seslerden çok daha yüksekti. Ve aracın Schwalbacher Caddesi'nde oldukça gürültülü bir şekilde ilerlediğini fark ettik. Sonra da gürültüye devam edip etmeyeceğini görmek için onu takibe başladık. Duruma göre işlem yapacağız.
0: Takip başlıyor. Araç gürültü çıkarmaya devam ediyor ve bir kavşağa doğru yaklaşıyor.
3: Crowley kayda geç. Evet, kırmızıda geçti, öyle değil mi? Sen de gördün mü Crowley'i? Kayda geçtin mi?
2: Evet.
3: Dur biraz, hızlı yapıyorum.
2: Hayır.
3: Bir saniyeden az bir aralık da olsa kırmızıda geçti diyebilirim. Evet, onu gördüm. Kayıtta vardır.
2: Sarıyken yeni kırmızı olmuş gibiydi. Takip ederken kırmızının yandığını görebiliyorduk. Flo yalnızca bir saniyeyle sarıyı kaçırdı diyor. Ama ben emin değildim. Böyle durumlarda şoförlere bir şans vermemiz daha uygun oluyor. Çünkü onlara ceza yazmadan önce kırmızıyı görmemiş olma ihtimallerini değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Eğer bir trafik ışığı bir saniyeden fazla süreliğine kırmızıysa ve araç durmadıysa ehliyete el konuyor.
3: Hız kamerasına yakalanmış. Hadi kenara çekelim. Onu durdurmaya hazır mısın?
2: Ha, yakalanmış mı?
0: Florian aracın plakasını görünce tereddüt ediyor.
3: Onunla sen konuşur musun?
2: Olur.
0: Florian şoförün bir tanıdığı olduğunu fark ediyor.
3: Çevireceğiniz aracın şoförü tanıdığınız olunca durum karmaşıklaşıyor. Ne olursa olsun ayrımcılık yapmamalıyım. Aa, sen misin George? Sorun değil deyip gidemem. Tanıdık diye farklı muamele gösteremeyiz. Herkese eşit davranmalıyız. Bu durumda da bunu yapacağız. Şimdi durumu nasıl idare edeceğimizi ve nasıl en az sorunla işi halledebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Bu bizim en önemli görevimiz. Aracı otobanın dışında durdurmak trafikteki diğer araçlar ve bizim için daha güvenli olacaktır. Özellikle gerideki trafiği düşünürsek, işi otobana girmeden halledersek bence harika olacak. Evet, yoldan çıkıyor, gördün mü? Onu kenara çekmenin bence tam zamanı.
0: Şoför polis tarafından takip edildiğini henüz bilmiyor. Florian şoförü şahsen taradığını düşünüyor. Bakalım nasıl tepki verecek? Mannheim. Kıdemli komiser Alexander ve başkomiser Tim, teknik muayene ekibi olarak beyaz bir aracı inceliyor. Bir memur, süspansiyonunun alçaklığı üzerine dikkatleri bir araca çekiyor. Araç sahipleri polis garajına alınıyor ve araç plakası dikkat çekiyor.
1: Tam tutturulmamış gibi duruyor.
4: Üç senedir böyle.
1: Anladım. Cırçırt kullanırken araya toprak kaçınca bunun tutuculuğu azalıyor.
4: Öyle görünmüyor.
1: Parmağıma gireceği kadar açıklık var. Çekince çıkar. Şöyle biraz zorlayayım.
5: Bu haliyle zaten sorun teşkil ediyor. Plakaların çıkmayacak şekilde sabitlenmesi gerekiyor. Meslektaşımın dediği gibi araya toz girdikçe tutuculuğu azalacaktır. Bu durumlarda plakayı kaybedip polise gitmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bununla uğraşmamak için bunu yapmasanız daha iyi olur.
0: Şoför ve yolcusu akşam planları olduğunu söylüyor. Denetimlerin gereksiz olduğunu dile getiriyorlar.
6: Başka bir şeyi kontrol etmeleri gerekiyor.
4: Kesinlikle, plaka hafif oynuyorsa ne olmuş? Dışarıda çok daha kötü durumda olan araçlar vardır. Neden onlara ceza kesmiyorlar da beni tutuyorlar anlamadım.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Fiberimiz yok Yüksel abi.
9: Of! Ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
9: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
13: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
14: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
15: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
16: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
17: Abi ne yapıyoruz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
19: Bu da hala peşimde.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
22: Bakın.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Damla önce çok eğlendim.
10: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
17: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Memurlar daha sonra dikkatlerini tekerlere çeviriyor. Alexander lastikle çamurluk kemeri arasında bir boşluk görüyor.
5: Belgeler kimde?
6: Burada.
5: Süspansiyon onaylanmamış.
6: Ha, fark ettim. Tam kontrol ediyordum.
4: Süspansiyonun onaylı olmadığı ortaya çıkıyor.
5: Burada süspansiyon yayları yer alıyor. Teker takılmış ve jantlar çıkarılmış. Teknik denetimden geçirilmiş olsa da süspansiyon gözden kaçmış. Bu uygun bir kombinasyon değil. Aracın muayenesi gelmiş ama muayene yapılmamış. Bu bile ehliyete el koymaya yeter bir sebep.
4: Şoför, Alexander'la aynı fikirde olmadığını söylüyor.
7: Bu ancak otobanda 200 ile sürersem sorun olabilir. Geçtiğimiz sene boyunca aracı hep böyle kullandım. Sorun olmadı.
5: Araba modifiye ustaları yaptıkları değişikliklerin sonuçlarıyla yüzleşmiyorlar. O yüzden pek umurlarında olmuyor. Korkunç sonuçlar doğuran kazalarla sık karşılaşıyoruz. Araçlarda böyle modifikasyonların ne gibi sonuçlara varacağını fark edince her şeye farklı bir açıdan bakmaya başlıyorsunuz. Kazalardan kaçınmanın en iyi yolu hiç yaptırmamak.
4: Araç sahipleri aynı kaygıları paylaşmıyor. Bunun yerine polis memurlarına denetim ve muayene raporları sunuyorlar.
8: Ön sayfada muayenenin sonuçlandığını gösteren bir kısım olmalı. Jantlara dair bir şey yazmış olmalılar. Burada olmalı.
9: Bir daha bak istersen. Jantlar birlikte kayda geçmişti. Her şeyi burada yazıyor.
8: Evet, doğru.
9: Bakın, siz de okuyabilirsiniz.
8: Baksanıza, peki şu diğer muayene raporu nerede?
9: Hangisi? Hepsi evet. Aynı zaten. İşte, işte hepsi burada.
8: Bir sayfası eksik.
9: Hepsinde yazılı.
8: O diğer sayfa nerede?
9: Hepsi orada, evet, kesinlikle. Her şeye bakabilirsiniz.
5: İnsanlar buraya her çeşit belgeyle gelebiliyorlar. Bazen bizi şaşırtmak veya kandırmak için yapıyorlar ama bazen belgeleri kendileri de anlamadıkları için oluyor. Araçları iyice emin olmadan alıyorlar. Bu denetimde bunun çok bir önemi olmadığını söyleyebilirim. Ortada bariz bir ihlal var ve bunu kayda geçireceğiz. Gerisi hikaye. Ama tahminimce şoför ne olup bittiğinden haberdar.
4: Cehalet mutluluktur. Memurlar işlerini yapıp gerisini boş veriyorlar.
7: Bu aracı uzun zamandır kullanıyorum. Daha önce hiçbir sorunla karşılaşmadım. Bu denetim vakit kaybı.
5: Araç modifikasyonları önemsiz olsalar da ciddi sonuçlara yol açabilir. Bunu bilmekte fayda var.
4: Tam da bu sebepten dolayı durum şoförün düşündüğünden çok daha kritik. Eğer tekerle çamurluk arası dar olursa araca el konulabiliyor. Holstein'da Niklas ve Marco hız yapan bir motoru takip ediyor. Motorcu birçok kez hız sınırını aşıyor. Ama ikili yol çalışması trafiğinde motoru durdurmayı başaramıyor.
10: Burası daha geniş duruyor. Durdurmayı deneyebiliriz.
11: Evet. İleride durması için sinyal verelim ona.
10: Mavi olanı da aç görsün. Şimdi.
11: Tamam. Evet.
10: Güzel.
11: Geçti. Tamam. Durması için mavi sinyalini, sonra da takip et sinyalini yaktım. Şoför bir erkek. Kaydı kapatıyorum. Sinyali gördü. Evet, sanırım gördü, geliyor.
10: Bakalım kaçmaya çalışacak mı?
11: Çıkışa gelmeden sinyali tekrar yakacağım. Çıkışta kaçmaya çalışabilir belki.
10: Tamam.
11: Arkada olduğundan emin olmamız gerekiyor. Onu gözden kaçırmayalım. Aynadan sürekli takip edelim. Bakalım bizimle beraber dönüp duracak mı?
10: Sorun yok. Onu yavaşlatacağım.
4: Polis memurları motorcular söz konusu olunca dikkati elden bırakmıyor.
10: Yok. Takip ediyor. Sorun çıkmadı.
11: Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Şoför kask takıyor. Dolayısıyla kim olduğunu göremiyoruz ve kimliğini açığa çıkaramıyoruz. Bu yüzden de dikkatli olmak zorundayız.
10: İyi günler.
11: İyi günler. Ben Numuster Amirliği'nden Memur Hansen. Bu da ortağım Memur Rose. Lütfen yavaşça kaskınızı çıkarın. Teşekkür ederim. Sizi durdurmamızın sebebi hız yapıyor olmanız. Burada hız sınırı 60 iken siz kimi zaman 120'ye kadar çıktınız. Kendinizi tanıtmanız gerekiyor. Dolayısıyla ehliyetinizi, kimliğinizi ve ruhsatınızı rica edeceğim. Öndeki araçta bir video kamera mevcut. Motorun hızını ölçebiliyor. Ehliyetinize el konulabilir. Hız sınırını ancak saatte 41 kilometre kadar aşabilirsiniz. Gerçi bu şu an için önceliğimiz değil. Evinize tek parça dönmek varken bu trafikte neden hız yapıyorsunuz anlamıyorum. Sağ ve sol şerit araçlarla doluyken hem de. Bunu kendiniz de gördünüz değil mi? Önünüz açıldığı anda siz gaz vermeye başlıyorsunuz. Üstelik motor kullanıyorsunuz. Biraz daha düşünmeniz gerekiyor. Aniden önünüze bir araç çıksa ne yapacaksınız mesela? Ben bunları hemen not edip geleceğim. Buradan ayrılmayın olur mu?
12: Motordan inebilir miyim?
10: Tabii.
4: Memurlar bu tip motorları iyi biliyor.
10: Birkaç gündür devriye geziyoruz. Bizde daha büyük modeller var. Saatlerce kullanmamız gerekebiliyor, yoruyor. Ne demek istediğinizi anladım.
4: Şoför 230 kilometre boyunca motoru zor koşullarda kullandığını söylüyor.
12: 2 saat yağmurda kullanınca hemen eve dönmek istersin.
11: Motor sürerken bir süre sonra popona ağrıyor.
10: Evet.
11: Adam Rostock'ta yaşıyormuş. Motoru da oldukça güzel bir motor. Güçlü.
10: Evet, sorun çıkaracak gibi durmuyor. Motordan inmeyi teklif
11: etti. Bence
10: ettim.
11: De sorun yok gibi. Adam kuzeyliymiş.
10: Doğru.
11: Burada öyle yazıyor.
4: Sırada video kaydını kontrol etmek var. Sürücünün ehliyeti askıya alınabilir. Hatta eğer hız yaparken limiti saatte 41 kilometreden fazla aştıysa ehliyeti alınabilir.
10: 60 kilometre hız sınırında çok hızlanmış. Sonra hızı daha da artmış.
11: Hızlandığını görebilirsin. Bak burada gördün mü?
10: Evet, hız tabelası görünüyor. Burada giderek küçülüyor motor. Yani hız yapıyor.
11: Evet.
10: Kesinlikle. Evet. Doğru. Kullandığımız ölçme metodu hızımızı hesaba katmadan araçların hızını ölçebiliyor. Görüntüden yararlanarak araçların bizden uzaklaşıp uzaklaşmadıklarını kontrol ediyoruz. Büyüyor ya da küçülüyorsa hızları değişiyor anlamına geliyor. Sistemin hesabı doğru yaptığından emin olmak için bir referans noktası bulmak zorundayız. Normal bir araç için bu, ruhsatta yazan araç genişliği oluyor. Ama motorlar için bunu kendimiz hesaplamak zorunda kalıyoruz. Çünkü motor çantası pek de iyi seçilemiyor.
11: Evet, seçemiyorum. Bu mesafeden görünmüyor olmalı.
10: Görünmüyor. Kıyafetler de seçilmiyor.
11: Evet.
10: İyi bir referans noktası olabilirlerdi. Kaskın tepesini de ekleyelim mi?
11: Tamam, öyle yapalım.
10: Sepet, kıyafet ve kask.
4: Motor ve sürücü üzerinde belirlenen referans noktaları hız hesabının doğru tespiti için büyük bir önem taşıyor. Hukuki geçerlilik için verilerin iyi seçilmesi şart.
11: Belgeleriniz tamam. İki ölçüm yapmamız gerekiyor. Bunun için kaskınızı tekrar takmanızı rica edeceğiz. Sonra kaskla birlikte boyunuzu ölçüp referans noktası için kullanacağız. Daha sonra motor sepetinizin genişliğini ölçeceğiz. Ama önce size olay hakkında bir yorum yapma fırsatı vermek istiyoruz. Daha önce belirttiğimiz gibi sessiz kalma hakkına sahipsiniz. İsterseniz bir şey söylemeyin.
12: Yorum yok.
11: Tamam. O zaman buraya herhangi bir detay girmeyeceğim. Onaylamak için de şuraya bir imza atın.
4: Değerlendirme sonuçları motorcunun neyle karşılaşacağını belirleyecek. Öte yandan motorcunun bir fikri var.
12: Tahminimce ben ceza yiyeceğim ve ehliyetim askıya alınacak. Ülkemizin iyi yanlarından biri ehliyeti teslim etmek için 4 ay tanınması. 4 ay sonra zaten kış geliyor. Yine de sağlık olsun. Rahatsız oldum. Yakalandığım için rahatsız olduğum doğru ama memurların işi bu. Ne yapacaksın işte. Hız yapan birini durdurdular ve gerekeni yapıyorlar.
11: Normal koşullarda ehliyete bir ay el konulması ciddi bir şey. Bu motorcu için de öyle tabii. Zorlanacak biraz. Cezanın bilgisi 4 ila 6 haftaya kadar eline ulaşır. Tüm ehliyetlerini teslim etmek zorunda kalacak. Buna araba ehliyeti de dahil. Kışın motor kullanmıyor olabilir. Ama muhtemelen araba kullanması gereken bir durum olacaktır. O yüzden ehliyetsizlik onu biraz zorlayacak diye tahmin ediyorum. Tamam, şimdi lütfen kaskınızı çıkarın ve az önceki gibi motorun üstünde dik bir şekilde oturun.
10: Sepet yüksekliği 1.31. Şimdi kaskın yüksekliğine bakalım. Motoru sürerken oturduğunuz gibi oturun lütfen. Evet, şimdi doğru değeri alacağız. 1.85, belki 1.86.
11: Evet, hatta 1.87.
10: Öyle mi?
11: Evet.
10: Tamam.
11: Harika.
10: Tamam. Baktığın yerden 1.87. Tamam. Referans noktası nedir bilmeyen birine ölçüm yapacağımızı söyleyince bu şaşırtıcı olabiliyor. Bu yüzden bu durumda da olduğu gibi açıklama gereği duyuyoruz. Bir referans noktası belirleyeceğiz diyoruz. Işık seviyesi fark etmeden arka ışıklar arası uzunluğu bilmemiz gerekiyor. Böylece bir veriyi uydurmadığımızı görüyorlar. İyi günler, bozulmak yok. Hız sınırlarına dikkat edin lütfen.
4: Sonuçta sürücünün hız sınırını saatte 42 kilometre ile aştığı ortaya çıkıyor. Bunun için ehliyetine 2 puan ceza yazılacak ve ehliyeti 1 ay askıya alınacak. Wiesbaden'de bir araç hız yaparak, gürültü çıkararak ve hız kamerasına yakalanarak memurların dikkatini çekiyor. Memur Florian şoförü tanıdığından kontrolü ortağının yapmasını istiyor.
13: Onunla konuşacaksın, öyle değil mi?
11: Evet.
13: Evet, adamı ortak arkadaşlar aracılığıyla tanıyorum. Daha dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü iş mahkemeye ulaşır da beni sevmediği için ceza yazdı demesinler diye uğraşıyorum. Memur Crowley'nin kararı üzerine durdurduk diyebilmek istiyorum. Ve o yüzden yalnızca dışarıdan gözlem yapmam gerekiyor. Yani bu şekilde her şey daha düzgün ilerleyecektir. Sonuçta bu bizim görevimiz.
11: İyi akşamlar. Bu bir polis kontrolü.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
15: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
16: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
6: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
7: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
9: Çok kötü kokuyor.
10: Yok, koku değil.
11: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
12: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
13: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirle?
14: Gencecik adamlarsınız ya.
15: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
16: Ter kalıyor bunlara.
8: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
17: Sizi durdurduk çünkü Schwalbacher Caddesi'nde hız yapıyor ve gürültü çıkarıyordunuz. Sizi takibe aldık ve caddede Erster Kavşağı'nda Kaiser Friedrich ışıklarında kırmızıda geçtiniz. Işık hali hazırda kırmızıydı ama siz yine de geçtiniz. Ve ışık bir saniyeden az bir süredir yandığı için size ona göre bir ceza yazacağız. Eğer daha uzun süre yanmış olsaydı cezanız yükselecekti. Şoför bir saniyeden az bir süredir yanan kırmızı ışıkta geçtiği için 90 euro cezaya çarptırılabilir ve ehliyetine 1 puan eklenir. Bir saniyeden uzun süredir yanıyor olsaydı ceza 200'e, puan da 2'ye çıkacaktı. Ve ehliyeti de 1 ay askıya alınacaktı.
18: Frene biraz geç bastım. Yani geçmek kaçınılmazdı. Işık bir saniyeden az yanıyormuş. Açıkçası sevindim. Yani harika, evet.
19: Şoförü gören Florian artık onu tanıdığından emin.
20: Tahmin ettiğim gibi adamı tanıyorum.
17: Olur, sorun değil. Burada bekleyebilirsin.
20: Onu bilerek durdurduğumu düşünmesini istemiyorum. Arka farları film kaplı duruyor.
17: Kontrol edelim mi?
20: Edelim tabii. Bir saniye, aracın markasını hesaba katınca kaç kilovat olmalı ona bakar mısın? 88 mi? Evet, sanırım bir sorun var.
19: Araç farlarında bir değişiklik yapılmaması veya önlerine bir engel konulmaması gerekiyor.
20: Evet, filmle kaplı.
17: Evet. Şimdi kişisel bilgilerinizi ve araç bilgilerini elektronik olarak kaydettim ve ceza ofisine yönlendirdim. Ayrıca arka farların filmle kaplı olduğunu fark ettik.
18: Tamam.
17: Bu da küçük bir ihlal teşkil ediyor. İsterseniz kontrol edebilirsiniz.
20: Merhaba.
17: Arka farlara müdahale ehliyetinize el konulmasına sebep olabilir.
20: Buradan görebilirsiniz.
18: Yani bunu ben yapmadım. Açıkçası nasıl olduğunu da anlayamadım. Yani bilemiyorum. Bu film mi yani?
20: Evet.
18: Benden iyi bildiğinize eminim ama anlayamadım.
17: Şuradan bakınca bariz belli oluyor. Gelin göstereyim. Hatta bakın, kenardan hafif soyulmuş.
18: Evet, gördüm.
17: Evet.
18: Dediğim gibi, yani arabamı modifiye etmekle ilgili hiç uğraşmadım ben.
17: Araç sizin değil mi?
18: Evet, benim arabam. Bu şekilde aldım. Farlarda ya da araçta ben herhangi bir değişiklik yapmadım. Yani araç aldığım günkü gibi diyebilirim. Hiç değişiklik yapmadım.
17: Yine de bu bir ihlal. Kırmızı ışıkta geçme olayıyla birlikte ikinci ihlaliniz oluyor. Cezaya yalnızca 25 euro eklenecek.
18: Tamam.
17: Evet, yola çıkmadan önce filmi de çıkarmanız gerekiyor. Ancak o şekilde yola devam
18: edebilirsiniz. Tamam, pekala. Bu kadar iş çıkması sıkıntı oldu. Açıkçası benim eve varmama 1 kilometre kalmıştı. Yarın sabah halledebilirdim ama memur beyler filmi hemen çıkarmamı istiyorlar. Ve sorun şu ki filmi oraya ben takmadım. Ama yapacak bir şey yok. Yani evet, başlasam iyi olacak.
19: Memurların işi henüz bitmedi. Çünkü gürültü sorununun konuşulması gerekiyor. Egzoz borusuna müdahale edilmiş olabileceğini düşünüyorlar. Mannheim'da ise polis garajı kalabalıklaşıyor. Memurlar aracın fazla alçak olmasından dolayı jantların ve lastiklerin bu şekilde kullanımının onaydan geçmediğini düşünüyor.
0: Aracın altında çamurluk kemerinde bazı aşınma izleri buldu. İşte bakın, işte buradalar. Şimdi de bu lastiklerle bu jantların kullanımından kaynaklı mı oluşmuşlar? Hep beraber ona bakacağız.
19: Bunu test etmek için memurlar aracın ön aksına baskı uyguluyor. Bunun için ise lastikler yükseltilmiş platformlara konuyor.
10: Bu yöntem aracın görebileceği maksimum torku taklit ediyor. Araç alabileceği kadar ağırlık altındayken sağ sol yapıyoruz ve aracın nasıl işlediğini görüyoruz. Ne tekerleklerin ne de jantın araca değmemesi gerekiyor. Konu hakkındaki yasalar tekerlekle araç arasında en az 5 milimetre olması gerektiğini söylüyor. Bu araçla tekerler arası mesafe fazla kısa, gördüğün gibi.
16: Burada sorun ara parçalar gibi duruyor, özellikle öndekiler.
10: Kesinlikle. Ara parça olmasaydı tam oturacağı kadar ağırlık altındayken sağ sol yapıyoruz ve aracın nasıl işlediğini görüyoruz. Ne tekerleklerin ne de jantın araca değmemesi gerekiyor. Konu hakkındaki yasalar tekerlekle araç arasında en az 5 milimetre olması gerektiğini söylüyor. Bu araçla tekerler arası mesafe fazla kısa.

0: olduğu ortaya çıkıyor. Bu haliyle araç trafiğe çıkmaya uygun değil.
1: Araca yüksek hızlarda olabileceği şekilde yük bindirdik. Eğer tekerle çamurluk kemeri birbirine değiyorsa bir sorun çıkması kaçınılmaz oluyor. Yüksek hızlarda bu olursa sonuçlarını düşünmek bile istemiyorum. İşte tam olarak buna engel olmaya çalışıyoruz ve bu yüzden bu muayeneleri çok ciddi şekilde yapıyoruz. Böylece kaza riskini azaltıyoruz.
0: Sürücü bütün bunların bir vakit kaybı olduğunu düşünüyor.
2: Tabii hoşuma gitmiyor böyle şeyler. Arkadaki ara parçaların önde olması gerekiyordu ama galiba modifiye ustaları işi karıştırmış olanlar olmuş işte.
3: Daha fazla para için
2: hepsi
3: ceza kesiyorlar. Yani, yaptıkları bu o kadar işte.
2: Birkaç dakikalık iş için kaç saattir uğraşıyoruz burada?
3: Yarım saat oldu.
2: Daha uzun sürdü.
3: Orijinal lastikleri takıp ara parçaları çıkaracağım ve yenileyeceğim. Yapacağım
2: doğru
3: bu işte.
2: Evet öyle.
3: Bu kadar. Plaka tutucuları değiştireceğim. Yarım saatlik iş bile değil.
2: Önce ne işe yarayacak ki anlamıyorum. Sonra da kayıt
3: bu belgelerde
2: işleri
3: boğulacağım.
2: Hepsi boş iş. Sürekli bir şeyler çıkıyor.
0: Sonunda işlemler sonuçlanıyor.
1: Araç burada kalacak. Kayıt bürosuna aracın trafiğe çıkmaması tavsiyesinde bulunacağımız bir rapor göndereceğiz. Eğer tam bir muayene talep ederlerse bunun parasını onlar ödemeli. 600 Euro'dan bahsediyoruz.
2: Arabamı kullanamayacak mıyım? Kötü oldu.
3: Bir araban daha var ama.
2: Evet, asıl sorun araba değil. Bütün bunların gereksiz olduğunu düşünüyorum. Belge işleriyle uğraşmak ve kayıt bürosunda beklemek istemiyorum. Telefonlara bile bakmıyorlar. Randevu bulmak bir ömür sürecek. Bunlar sadece vakit kaybı. Bir ton işle uğraşacağım.
0: Sürücü aracını ertesi gün gelip alabilecek. Ardından 14 gün içinde ara parçalarının yerini değiştirmesi ve tekerleri onaylattırması gerekiyor. Bunlar hallolana kadar başka bir araba kullanması gerekecek. Holstein'da Marco ve Niklas hala görevde. Yapacak çok işleri var ve 546 kilometrelik otoyol onların çalışma sahasına giriyor.
4: Evet, şimdi kaç?
5: 120.
4: Hazırız.
0: Almanya'nın %30'unda olduğu gibi burada da hız sınırı var.
4: Teslimat minibüsü sanki dikkatsiz kullanıyor gibi. Dikkatini dağıtan bir şey olmalı.
5: Sanmam. Şeridinde gidiyor.
4: Evet galiba.
5: Teslimat araçlarının dikkatli kullanılması gerekiyor. Otoyolda arkadan gelenlere dikkat edilmesi şart. Diğer araç sol şeride geçmek zorunda kaldı. Böyle durumlar yaşanabiliyor. Bundan dolayı belirli bir seviyede ihlal olmadıkça müdahale etmiyoruz. Zaten araç kameralı. Gerekmedikçe kimliğimizi açığa çıkarmamamız gerekiyor.
0: Memurların müdahalesine şimdilik gerek olmuyor. Fakat bir anda sol şeritte bir araç hız yapıyor.
4: Bakalım ne olacak? Bence böyle devam edecek.
5: Evet. BAB1 otoyolunda Hamburg'a doğru ilerliyoruz. Önümüzde bir araç var. Hız sınırı 120 kilometre. Araç tekrar hız yapıyor.
4: Yokuş yukarı gidiyoruz.
5: Evet, yokuş yukarı olunca yavaşladık.
0: Araç sol şeritte ilerliyor ve saatte 150 kilometre hızla araç üstüne araç solluyor.
5: Sinyali çıkarıyorum.
0: Sırada hız yapan aracı kenara çekmek var.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri.

0: kendini gel aşka.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Sana yakışanı tak.
3: Ay çok kötü kokuyor.
4: Yok, koku değil.
5: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
4: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
6: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli?
7: Gencecik adamlarsınız ya.
8: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
9: Terk alacağız bunları.
1: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Takip et tabelasını yaktık. Şoför gördüğüm kadarıyla kadın ve araçta yalnız. Bir akaryakıt istasyonu yakınlarındayız. Kaydı sonlandırıyorum. Ben mi konuşayım?
11: Evet.
10: Açık olmak gerekirse kadın şoförler nadiren hız yapıyor. Daha çok erkek şoförler daha agresif sürmeye eğilimli oluyor.
12: Bu teori güncel araştırmacılarca kanıtlanıyor. Hız ihlallerinin %76'sı erkek şoförlerden kaynaklanıyor.
11: Soluma geçti.
10: Harika. İyi günler.
13: Merhaba.
10: Ben Neumünster Amirliğinden Memur Hansen. Bu da ortağı Memur Rose. Hız yapıyordunuz. Bu bir ihlal sayılıyor. Sessiz kalma hakkına sahipsiniz.
13: Anladım.
10: İsterseniz bir şey söylemeyebilirsiniz.
13: Burada hız sınırı yok sanıyordum.
10: Hız sınırı 120 kilometre. Ehliyet, ruhsat ve kimlik alabilir miyim lütfen?
12: Şoför mesai çıkışı evine giderken yakalanıyor. Hastanede radyoloji teknikeri olarak görev yapan sürücü sık sık acil durumlarla ilgileniyor. Alman kültürü de göz önünde bulundurulduğunda dakiklik ayrı bir önem kazanıyor.
13: Acil bir hastamız var. Meslektaşıma yardıma gidiyordum. Ayrıca randevulu bir hastam var. Beni bekliyor. Almanya'da nasıldır bilirsiniz. Dakik olmak gerekiyor.
12: Dakiklik bir Alman erdemi olabilir. Ama otoyol kuralları önce geliyor.
10: Hız ihlaliniz kayda geçti. Görüntülere
13: tamam.
10: Daha sonra bakacağız.
13: Peki.
10: Şimdi bir bakalım, kameralarda hızınız 150 olarak görünüyor. Yani bu durumda ehliyetinize
13: birkaç puan eklenecek.
10: Evet. Sizin için puanı azaltacağız ama yine de
13: ehliyetime el konacak
10: hayır,
13: mı?
10: Hayır, merak etmeyin. Saatte 21 ila 25 kilometrelik bir ihlalden bahsediyoruz burada. Bu ehliyete bir puan ve 100 euro ceza demek oluyor.
13: Harika. Bir puanım daha oldu.
10: Hiç
13: zaten
10: iyidir,
13: vardı.
10: Evet, bence de. Başka bir hata yapmazsanız ve tabelalara dikkat ederseniz
13: bu
10: sorun olmayacak.
13: Bu yolu hiç kullanmamıştım.
10: Tamam, bunu not düşeceğim buraya.
13: Harika.
10: Gidip belgelerinizi kontrol
13: tamam.
10: edeceğim. 2 puan çok değil. Ama daha fazla ceza yemediğinizden emin olmalısınız. Yoksa ehliyetinizi kaybedebilirsiniz. İhlal düzeyi fark etmiyor. Ehliyetiniz sonunda gidiyor.
12: Bu ancak 8 puan biriktirirseniz oluyor. Şoförün ilk kez polis tarafından durdurulmadığı ortaya çıkıyor.
13: Gece vardiyası sonrası bir lambaya çarpmıştım. Hafif yamultmuşum. İş sonrası dikkatsiz oluyorum. Kazadan sonra durmadım. Ehliyetim askıya alındı. Ben daha önce hiç alkollü araç kullanma veya benzeri sebepten durdurulmadım. Sorun hep hız oluyor.
12: Şoför yoluna devam etmek istiyor. Yetişmesi gereken bir hastası var ama kontroller henüz bitmiş değil. Wiesbaden'de bir şoför arka farlarının üstündeki filmi çıkarmakla uğraşıyor. Yapmayı reddederse yoluna devam etmesi imkansız.
14: Şu köşeden başlayıp çıkarabilirsiniz.
15: Buradan mı?
14: Evet.
15: Tamamdır. Uzun zamandır farların üstünde olmalı. Çıkarmakta zorlanıyorum. Şuradan sadece birazını çıkarsam ve en azından orada olduğu belli olsa olmaz mı?
12: Memurlar ihlali belgelemekle uğraşıyor.
16: Film çok koyu olmadığı için aracı 2 gün daha kullanmasına izin vereceğiz. Yarın fön makinesi veya ısı yayan bir araçla yüzeyi ve yapışkanı ısıtıp kolayca çıkarabilecektir. Yani ona sadece 2 gün daha kullanma izni verdik.
12: Normal durumlarda farlara müdahale ehliyeti el konmasıyla sonuçlanıyor. Dolayısıyla durumu görmezden gelmek istemiyorlar.
14: Evet, bunu görmezden gelmiyoruz. Ama yola devam etmesine de izin veriyoruz. Çünkü film yeterince koyu değil. Diğer türlü reflektörlerin görünmeyeceği bir durumda olsaydı, o zaman araca el koymamız gerekecekti ve buraya park edecektik. Sonra da günümüz bu şekilde bitecekti. Ama şeffaf olduğu için yola devam edebilir. Bunda bir sakınca yok.
12: Stefan evrak işleriyle ilgilenirken Florian aracın altına bakıp egzoz sistemini kontrol ediyor. Aracın çıkardığı ses memurların merakını tetikliyor.
16: Hızlıca bakacağım. Egzoz borularının ortalanmadığını görüyorum. Yani en azından bana hizalı gelmediler. Çabucak egzoz sistemine müdahale edilmiş mi, ona bakmak istiyorum.
15: Aracım park halindeyken arkadan çarpan oldu ve egzoz borusu zarar gördü. Hafif eğik duruyordu. Üreticiden yeni bir susturucu istemiştim ama araca takılması ortalama 1-2 hafta falan sürecek.
16: Olması gerekenden çok gürültü çıkartıyor. İz izlerine bakılacak olursa gelişi güzel bir araya getirilmiş gibi duruyor. Bakalım kaynak izleri çıkacak mı? Ama o kadar da gürültü çıkarmıyor. Ama kaynak izleri de var gibi. Tam emin olamadım. Biraz daha bakacağım. Şoför nerede Crowley?
14: Burada.
16: Lifte bakmamız gerekiyor. O olmadan evet. Altını göremiyorum. Evet.
14: Bence
16: aslında
14: de değil.
16: O kadar da gürültülü değildi. Tamam, sorun yok.
14: Peki, filmle uğraşmanıza gerek yok. Uzun zamandır bu durumda olduğu belli ve tırnaklarınızla kazmaya çalışıyorsunuz.
15: Evet, teşekkür ederim.
14: Şimdilik size bir tespit tutanağı veriyorum. Burada arka farların koyu filmle kaplı olduğu yazıyor. Çıkarmak için 4 gününüz var, tamam mı? Sonra aracı tekrar kontrol ettirip filmin çıkarıldığının onayını alacaksınız ve ihbarı bize geri getireceksiniz. Adresimiz burada yazıyor. Yola devam edebilmek için bunu bize iletmeniz gerekiyor.
15: Pas. Tamam, teşekkür ederim.
14: Güzel.
15: Tamamdır. Tekrar teşekkür
14: ederim.
15: Kimliğiniz
14: ve belgeleriniz burada. İyi akşamlar.
15: Tamamdır, teşekkür ederim.
14: Peki, size iyi yolculuklar.
15: Kolay gelsin.
12: Memurlar şoförü çok zorlamıyor ama gaza basıldığı anda araç yine dikkat çekiyor.
16: Sol egzozdan geliyor. Sağda sorun yok gibi. Öyle değil mi?
14: Baksana, sen arkadayken o bir kazadan bahsetmemiş miydi?
16: Evet, tamir edilmiş gibi duruyor. Neyse, sorun değil. Peşinden koşmak istemiyorum. Bir sonraki sefer bakarız.
14: Flo ilk bakışta araca herhangi bir müdahalede bulunulduğunu görmedi. Bilgimiz dahilinde olayı anlamaya çalıştık. Arabayı çalıştırdığında yine ses yapması gerçekten de bir kaza sonucu olabilir. Yine de araca bir modifikasyon yapılmış da olabilir. Bu şekilde bunu anlamak gerçekten güç. İki ihtimalde söz konusu. Biraz daha ayrıntılı kontrol etmek gerekiyor.
12: Eğer araca herhangi bir modifikasyon yapılmış olsaydı, şoför çoktan yakalanmış olurdu. Çünkü küçük bir kasaba olan Wiesbaden'da karşılaşmamak mümkün olmuyor. Holstein'da Niklas ve Marco hız yapan bir aracı durduruyor. Bir radyoloji teknikeri olan şoförü, işine yetişmeye çalışırken zaman kazanmak için otoyolda hız yapıyor.
0: Şoförü anlıyorum tabii ama bu trafik. Benzer şeyler hepimize olabiliyor. Şahsi aracımı kullanırken benim de acele etmem gerekebiliyor ama trafik kurallarına uymak zorundayım. Kadınlar birden fazla işi beraber yürütmede çok daha iyi oluyor. Araç kullanırken 3 farklı şey daha yaptıklarını görebiliyorsunuz. Erkeklerde bu durum böyle değil. Biz bu konuda kötüyüz.
12: Neyse ki Marco ve Niklas'ın beraber çalışmaları ve iş yükünü paylaşmaları her şeyi kolaylaştırıyor.
0: Kimliği yok muymuş?
14: Var. Buraya yeni taşınmış.
0: Zor işleri sana bırakıyorum. Ben üstesinden gelemem.
12: Kontroller kadının gerçeği söylediğini ortaya çıkarıyor.
0: Yol işaretini kaçırması ilginç. Neden hız sınırının 30 kilometre üzerinde sürüyordu acaba? Evet, öyle birine benzemiyor. Bu yolda sınır 120.
14: Evet, yol işaretlerini görmek çok kolay. Dediği gibi yeni taşındığı için görmedi herhalde.
12: 2023 yılında 130 kişi Alman otoyollarında hız kazalarına kurban gidiyor.
0: Bir polis memuru olarak bu tür kaza mahallerine ilk gelen sizseniz ve hız yapmanın ciddi sorunları olabileceğini şahsen görmüşseniz, benzer kazaların tekrarlanmaması için çalışmak çok doğal bir tepki oluyor. Sonra pişman olmaktan iyidir. Hedefimiz yollarda tehlikeli davranışlar konusunda farkındalık yaratmak ve anlayışsız sürücüleri durdurmak. Eğer bunu yaparsak otoyolları daha güvenli yerler haline getiririz. Her şey tamam.
10: Tamam.
12: Şoförün hız yapmak için bir sebebi olsa da memurlar ihlali rapor ediyor.
10: Evet, belgeleriniz tamam. 4 ila 6 hafta içinde bir mektup alacaksınız. Ne kadar hız yaptığınız
13: bilgisini içeren. Siz
10: hesaplamadınız mı? Video kaydını aldık. Amirlikte inceleyeceğiz. O yüzden şimdilik bir şey söyleyemiyoruz.
13: Videoyu izleyenlerle konuşup bir şeyleri silmelerini isteyebilir miyim acaba?
10: Bunu yapması zor olabilir. Videoyu izleyip sınır ihlali limitine göre hareket edeceğiz. Hız kamerası olsaydı sizin için çok daha kötü olurdu.
13: Peki, araç kullanmaya devam edebilir miyim?
10: Sorun yok. Ehliyetiniz sizde kalacak zaten.
13: Tamam.
10: Şoföre video kaydı aldığımızı belirttim. Ondan önce ehliyetini kaybetmekten korkuyordu. Sorun yok, bu hızda sorun olmaz dedim. Konu hakkında çok deneyimi olmadığı belli oluyor zaten. Ehliyetinin elinden alınması için iki katı hız yapması gerekecekti. Yani iki katı demeyeyim de saatte 20 kilometre daha hızlı olsa o bile ehliyetin elinden alınmasına sebep olabilirdi. Durumun böyle olmadığı çok belli oluyordu.
12: Radyoloji teknikerinin yoluna devam etmesi gerekiyor.
10: Tamam,
13: zamanım
10: pekala.
13: Yok, gitmeliyim.
10: Anlaşıldı.
13: Yine hız yapacağım.
10: Evet. Teknik olarak şimdi yine hız yapabilirsiniz. Ama bir sonraki sefere beni ve ortağımı düşünüp tamam şimdi yavaşlamam gerekiyor derseniz daha
13: teşekkür
10: iyi olur.
13: Teşekkür ederim. Hoşça kalın.
12: Bakalım şoför hatalarından ders çıkarabilecek mi?
0: Bence daha önce böyle bir durumla karşılaşmamış. Kendini açıklamaya çalıştı. Bence o yüzden çok konuştu. Kendini açıklamak rahatlatmıştır diye düşünüyorum. O yüzden sorun yok.
10: Yolu bilmiyordu. İlk kez burada araba kullanıyordu. Yeni bir daireye taşınmış ve işinde de daha yeni. O yüzden muhtemelen dikkati dağınıktı ve bir sürü olsalar da hız tabelalarını kaçırdı. Yalan söylemiyordu bence. Kötü niyetli biri değildi.
12: İncelemeler şoförün saatte 21 kilometre farkla sınırı aştığını doğruluyor. Bu 100 euro cezayla ve ehliyete 1 puan eklenmesiyle sonuçlanıyor.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
11: Ne? Kazancım net, sigortam net.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam, Tombank, kartım hadi.
4: Ay çok kötü kokuyor.
5: Yok, koku değil.
6: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
7: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
8: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli?
9: Gencecik adamlarsınız ya.
10: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
11: Ter kalacağız bunlara.
0: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Şöyle yapacağız. Tahliye.
1: Ne?
0: 10 dakikamız var. 1, 2, 3 başla.
1: Tavukları arabaya mı koyuyoruz?
2: Evet.
3: Şu anda çok stresliyim.
1: John nerede?
2: Hadi tavuklar.
4: Bir çiftlikte duman varsa nerede yaşıyorsunuz?
1: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
4: Yangın vardır.
2: Su tedariği için sürekli endişe içindeyiz. Kendimiz için sebze yetiştiremiyoruz.
1: Ben kırılma noktasının eşiğindeyim.
2: 20 bin dönümlük büyük bir yangın bize doğru geliyor.
3: Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor.
0: Yangın onları dehşete düşürüyor ve donup kalıyorlar. Buraya hapsolmuşlar.
4: Hiçbir şey kurtulamaz.
0: Şu duman yangın mı?
4: Hiçbir şey kurtulmaya hazır değil.
0: Bu en kötü durum senaryosu.
4: Kay beni havalimanına götürüyor. Alaska'ya geri dönüyorum. Lütfen aileden özür dileyin. Lütfen.
0: Olamaz.

0: Kuzey Kaliforniya.
1: Çok çok zaman önce biri batıya git genç adam demiş ve o da bu sözü dinlemiş.
2: Siyah ayılar, dağ aslanları, çakallar, bu çiftlikte vahşi hayvanlara denk geleceksin.
3: Çok kurak, çok çorak ve çok sıcak. Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
1: Çok sıcak.
0: Rainey'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
4: Merhaba, benim adım Stephanie Hayes.
5: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
4: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
5: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
4: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
5: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
0: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
4: Yangın burada bir yaşam biçimi.
5: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
6: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
4: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
5: Yardımınız gerekiyor.
1: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephanie, memnun oldum.
1: Marty Rainey.
4: Evet.
5: Ben John.
1: Bunlar kim peki?
7: Ben John'un babasıyım.
1: Senin babam mı?
5: Evet, evet, babam.
1: Ve
6: Irene.
1: Hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
5: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
1: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
5: 8 senedir buradayız.
1: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
4: Hayır.
5: Çok isterdik ama hayır.
1: Nerede yaşıyorsunuz?
4: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
1: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
5: Tıkandık.
4: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
5: Peş peşe engellere takıldık.
1: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
5: Kesinlikle değil.
1: Neden? 8 yıl.
5: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
3: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
1: Eviniz neredeydi?
8: Tam burada. Evet.
9: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
3: Hiçbir şey kalmamış.
9: Kalmadı.
3: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
7: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
3: Evet.
7: Çok sorun yaşadılar.
4: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor. Ben hayatım boyunca 35 defa taşındım. Bunların çoğu bir subay çocuğu olmaktan ötürüydü. Çocukken çok kaos ve dram yaşadım. Ve bunlar beni derinden etkiledi. Hayatımın kalanını geçirmek isteyeceğim bir yer bulmak benim için çok önemliydi. Kök salacak bir yer bulmaya uzun zamandır hazırdım. Suyumuz oldu.
5: Benim bu çiftlik için asıl hedefim kendi kendine daha çok yetebilmek ve güvende olmak. Epey ivme kazandık ama hepsi durma noktasına geldi. Yakın zamanda işimi kaybettim. Sonrasında da 20 bin dönümlük büyük bir yangın bize doğru geldi. Ve o yangın felç ediciydi, dehşet vericiydi. Her şeyi kaybedeceğimizi sandık.
4: O yangın beni değiştirdi. Kendimi parçalanmış ve gelecek konusunda kaygılı hissettim. Kırılganlıklarımızı öğrendik. Pes etmenin sınırına geldik. Ne kadar sürer emin değiliz.
5: Yarım kalmış çiftliğimize bakmak ve başaramayacağımızı düşünmek çok zor geliyor.
1: Şu eve bak, harika. Çok akıllıca yapılmış, çok etkiler.
5: Teşekkür ederim.
1: Burada neler olduğunu şimdi gayet net anlıyorum. Evi doğru inşa ediyorsunuz ama fazla para gidiyor ve paranız bitiyor.
5: Evet.
1: Anlıyorum. Şunu söylemek istiyorum, bu görüntü tehlikeli. Bu kuru ve yanıcı otlarla, ağaçlarla, çalılarla kaplı 45 derece eğimli tepede canları ve malları korumak için ne planladınız? Hazırlığınız var mı? Bu tehlikeli.
5: Evet.
1: Peki plan nedir?
5: Temizleyebildiğim kadar temizlemek. Birkaç ağaç kestim ama her yer ağaç ve çalılık kaplı. Yangın söndürücü katkılı hortumlar serdim.
1: Suyun geldiği yeri gösterir misin?
5: Tabii ki. Burada 122 metre derinlikte bir kuyu var. Dakikada yaklaşık 27 litre su çıkıyor.
1: 11 bin litrelik su deposu herhalde bu yüzden.
5: Evet öyle.
1: Tamam. Peki şu anda kaç litre su var o depoda?
5: Şu anda hiç bilmiyoruz.
1: Şahsi olarak alma ama bence o depoda ne kadar su olduğunu her zaman bilmeliyim. Çünkü bir şey bilemem. Yangın ne zaman kapımı çalacak? Resmen bir kibrit kutusu olan bu dağlarda çiftlik kurmayı seçerseniz heyecanlı planlar yaparsınız. Büyük bir ev bile inşa edebilirsiniz ama her şey risk altındadır. Ta ki o araziyi o yırtıcı geldiğinde kendini koruyacak şekilde yönetene kadar. Peki o yırtıcı nedir? Ne ayıdır, ne dağ aslanıdır, ne de çakaldır. Yangındır.
8: Burası bir bahçe yandırıyor.
4: Evet, doğru. Buraya tecrübe bahçemiz diyerek başladık. Çünkü sebze yetiştirme tecrübemiz yoktu. Yılı atlatmaya yetecek kadar sebze yetiştirecek yer yok burada maalesef.
8: Evet.
4: Ama burada çok şey öğrendik ve faydası oldu.
8: Bir tecrübe bahçesi olarak gayet iyi görünüyor. Sebzeler küçük ama canlı, çünkü daha kötüsünü de gördüm. Başka bahçeleriniz var mı yoksa sadece bir tane mi?
4: Aa, evet, başladığımız birden fazla yer var. Sana gösterebilirim.
8: Var demek, tamam.
4: Evet,
8: göster
4: var.
8: O zaman.
4: Tamam.
8: Hadi bakalım.
4: Peki.
8: Burası başlangıç bahçemiz. Burası tecrübe bahçemiz gibi şeyler duyuyorum.
4: Sağ tarafa böğürtlenler, ahududular ektik.
8: Ama bahçeler bir şekilde etrafa yayılıp kontrolden çıkmış.
4: Bu bahçe için büyük hayallerimiz vardı ama biraz utanıyoruz.
8: Planın nedir? Öngörün ne? Çünkü şu anda bir dağınıklık görüyorum.
4: Yiyeceğimizin %60'ını, %80'ini yetiştirmek istiyoruz. O hayali gerçekleştirmek gerçekten zor.
8: Evet.
4: Evet.
8: Dostlar, Kaliforniya'dayız. Burada tarım var ama geldiğimiz bu çiftlik neredeyse ölmüş. Bahçelerin dağınık olması... Aynı anda çok yerde olmak demek ve bunu sürdürebilmek çok zor bir şey. Bahçeler hemen kapılarının önüne toplanmış olsaydı bu onlar için çok daha basit ve kolay olabilirdi. Hatta çiftliğin yangın koruması bile olabilirlerdi. Bu gerçekten önemli.
4: Çok ağır geldi. Düşündüğümüz gibi genişletemedik.
8: Geri viteste.
4: Kesinlikle öyle.
8: Ve kurumuş.
4: Evet. Evet, kurudu.
8: Çiftliğe baktığınızda bitmemiş çok proje var. Evet, Stefania ve John bir sonraki yangında her şeyin kül olacağını anladılar bence ve ne gerek var diye düşündüler. Korku içinde yaşıyorlar.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Size oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
13: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
16: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
17: tak. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
18: Evet.
19: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
20: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
21: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
22: Aramaya devam etmelisiniz.
21: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: Burası tavukların olduğu yer. Civcivler burada.
24: Tamam.
23: Büyükler arka tarafta.
24: Burası Alcatraz gibi.
25: Emekleyerek
24: ben
25: giriyorlar içeri.
24: Dünyanın en uzun insanı evet. Değilim ama
23: evet.
24: Bu kümese girecek olsam
23: evet.
24: Yani
23: doğru.
24: Sıkışıp kalabilirim.
23: Evet.
24: Sadece hayvanlar için değil, kendiniz içine girdiğinizde hem hareket hem rahat edebileceğiniz yerler inşa etmelisiniz.
23: Evet.
24: Bu çiftlik kesinlikle doğru başlamış bence.
23: Evet.
24: Pek çok açıdan.
23: Bence de. Buradaki büyük sorunlardan biri sıcak.
24: Evet. Burası uçlarda bir bölge. Özellikle yılın bu zamanı. Çok kurak ve bu otlar çok yanıcı. Bir yangının o otlar sayesinde dağdan yukarı hızla tırmandığını hayal edebiliyorum. Yani
23: evet.
24: Buraya gelir ve her şeyi baş aşağı eder. Bu çiftlik biraz dağlık bir yerde ve aşırı sıcak. Her şey aşırı derecede kurumuş ve son 2 yıldır en kötü yangın mevsimlerini yaşıyorlar. Bu otlar benim gördüğüm kesinlikle en yanıcı yangın başlatıcılar. Ben çiftliğe sadece hayvanlar konusunda yardım etmeye çalışmakta kalmayacağım. İlk olarak tavukların bir yangında kavrulmasını engelleyeceğim.
23: Teşekkür ederiz. Olur.
24: Etrafı gezdirdiğiniz için sağ olun.
23: Biz teşekkür ederiz.
26: Bye.
0: Bence hepimiz aynı taraftan bakıyoruz. Bu akşam esintisi iyi geliyor ama aslında buradaki terslikler konusunda bir uğursuzluk. Tek bir kıvılcımda yamaçtaki bu 120 dönüm arazi yanıp gider. Çok tehlikeli.
2: Karavanda ve pompa evinde yaşıyorlar ve o kadar yayılmışlar ki bahçeler darmadağın. Fakat daha büyük endişe konusunda babama katılıyorum. Yangın koruması ne, tahliye planı ne? Bu çiftliği ve içindekini nasıl koruyabiliriz? Ben en çok bunu düşünüyorum. Bu çok önemli çünkü.
24: Ben kümese baktım. Şu anda tavuklar canlarını yakan şeye karşı bir savaş veriyor. Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor. Sıcak yumurtlama için iyi değildir. Kümesi güvenli hale getirmek benim için en büyük motivasyon kaynağı. Fakat çiftlik sahipleri hayvanlarını yangınlardan korumak için hiçbir şeyi denememişler bence.
0: Hiçbir şey kurtulamaz. Hiçbir şey kurtarılmaya hazır değil. Çoğu çiftlikte işe hemen başlayabilirsiniz. Barınak, yiyecek, su, yırtıcı hayvan kontrolü gibi şeyleri kurmaya çalışırsınız. Ama bu çiftlikte daha en başta sorunun can ve mal güvenliği olduğunu tespit ettim. Şimdi ilk iş olarak bunları orman yangınlarından nasıl koruyacağız? Çiftlik sahipleriyle konuşalım. Bu sabah hepiniz birden yangının şu yamaca dayandığını söylemediniz mi?
24: Söyledik.
3: Dayandı.
0: Aynısı bir daha yaşanırsa bu rüzgarda şu tepedeki bir yangının buraya ulaşması sizce ne kadar sürer?
18: Dakikalar.
3: Evet.
0: Bir şey yapmalıyız değil mi?
18: Evet.
0: Tamam. Bana bir iyilik yapın ve bu gece iyi dinlenin çünkü yarın başlıyor.
3: Tamam. Anlaşıldı.
18: Anlaşıldı.
0: Tamam mı?
18: Pekala.
19: İkinci gün.
0: Çocuklar, size acayip bir haberim var. Kayı beni havalimanına götürüyor. Şuramdaki bir şeyi göstermek için Alaska'ya geri dönmek zorunda kaldım. Dün sabah gözümde bir bulanma oldu. Arkasından da baş ağrısı başladı. Gözlerimin arkasına doğru ilerliyor. O yüzden lütfen aileden özür dileyin.
2: Olamaz.
0: Evet.
2: Merhaba.
3: Merhaba, günaydın.
19: Zor bir kurtarma görevinin ikinci günü, sabah erken saatler. Bu görev daha da zorlaşacak.
2: Sizinle paylaşmamız gereken bir haber var.
3: A-a.
2: Babamın acil bir sağlık sorunu çıktı.
3: Olamaz.
2: Ve bugün burada olamayacak ve muhtemelen hafta boyunca da gelemeyecek.
25: Hayır, bu çok kötü.
19: Marty endişe verici belirtileri günlerce görmezden geldikten sonra o zor kararı verip tıbbi yardım almaya gidiyor ve hafta bitmeden dönmeyi umuyor.
2: Bu en kötü durum senaryosu. Bir çiftlikteyiz, babam burada değil, herkes sorumluluk almak zorunda. Ama babamın yerini doldurmak hiç kolay değil ve önümüzde çok yoğun bir hafta var. Çünkü ne olursa olsun bu çiftlik sahipleri hala yardımımıza ihtiyaç duyuyor.
3: Bence doktora giderek doğrusunu yapmış ve iyi ki de gitmiş. Bize yapabileceğiniz her yardım için teşekkür ederiz.
2: Tamam, tam gaz, evet. Başlıyoruz.
3: Kesinlikle.
18: Kesinlikle.
2: Evet. Tamam, o zaman son bir şey daha söylemek zorundayız.
24: Sanırım biraz tuhaf olacak ama babamın adına...
2: Clint! Sana ve bana babamdan daha çabuk cevap veriyor, değil mi?
3: Esas yükü Marty'nin çektiğini biliyoruz. Ancak ekibin geri kalanı Misty ve Matt de çiftlikler konusunda çok uzmanlar.
2: Ve bu da Clint. Clint, bunlar da çiftlik sahipleri.
3: Memnun olduk.
18: Ben de.
3: Bize yardım etmek için burada olmalarına gerçekten minnettarız. Eğer geri dönmezse Marty'nin eksikliğini hissedeceğiz. Ama herkesin burada olmasından çok mutluyuz.
2: Üçümüz halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hazır mıyız?
18: Evet.
3: Kesinlikle hazırız.
19: Misty ve Matt bir plan yapmaya başlamadan önce hayati önemli birini çağırıyor.
2: Nasılsın?
26: İyiyim, siz nasılsınız?
2: İyiyiz.
24: Kapropolis'in itfaiye müdürü Scott'ı çağırdık. Scott Kaliforniya yangınlarıyla savaştı. Onu bu çiftliğe getirip olabildiğince çok yangın güvenliği tavsiyesi almak, bu çiftliği güvenli kılmak için ihtiyaç duyduğumuz şey.
2: Şu anda Kaliforniya'da kaç yangının devam ettiğini biliyor musun?
26: Şu anda San Diego'dan Oregon'a kadar herhalde 24'ten fazla yangın devam ediyordur.
2: Çok kötü.
26: Hepsi farklı evrede. En büyüğü yaklaşık 16 bin dönümlük.
19: Kaliforniya kurak ikliminden ötürü geniş alana yayılan orman yangınlarında en üst sıralarda yer alan eyaletlerden biri oldu. 2017 ile 2021 arasında yıllık ortalama maddi kayıp 117 milyar doları buldu. Kaliforniya tarihindeki en ölümcül ve en yıkıcı yangın 2018'deki kamp yangınıydı. 607 bin dönümden fazla alanı yok etti ve 85 kişiyi öldürdü. Kuzey Kaliforniya'nın dağlık bölgeleri, kuru otları ve ölü ağaçları yutan şiddetli alevleri besleyen aşağı yönlü rüzgarlardan ötürü özellikle risk altında. Ve yangınlar saatte neredeyse 25 kilometre hızla yokuş yukarı yayılıyor.
2: Bize ne tavsiye edeceksin peki?
26: Evet, en iyi tavsiye savunma hattımızı belirlemek. Kaliforniya eyaleti 30 metre istiyor.
2: Vay canına.
26: O 30 metre içinde yapınıza 1,5 metre mesafedeki tüm bitki örtüsünü kaldırmalısınız. Mineralli çıplak toprak, kaldırım taşları, çakıl, alevlerin evinize yaklaşmasını engelleyecek herhangi bir malzeme istiyoruz. 1,5 metre ile 9 metre içinde yangının yakıtını azaltmak istiyoruz. Yani kuru otlar, çalılar, dallar o 9 metrelik alandan kaldırılmak zorunda.
24: Bir uçak.
26: Bu bizim uçaklardan biri.
2: Anlıyorum. Peki buradaki bir yangına mı gidiyor acaba?
26: Var ve tanker peşinden geliyor.
2: Bu mu?
26: Evet, muhtemelen 8-2 veya 8-3. Deposu 4,5 ton söndürücüyle dolu.
24: Üstümüzden depoları yangın söndürücüyle dolu uçaklar uçuyordu.
2: Bir tane daha.
26: Evet, tankerler 8-2 ve 8-3.
24: Kaliforniya itfaiyesi şu an tam bir alarm durumunda. Her saniye her şey olabilir.
2: Tahliye planından bahsedelim. Süre ne kadar olmalı?
26: 10 dakika.
2: 10 dakika mı?
26: Evet.
2: O uyarıyı aldığın andan itibaren, yani
26: doğru,
2: telefonda geldikten 10 dakika sonra gitmiş olmalısın.
26: Normal olarak.
2: Scott'la konuşup o bilgileri aldıktan sonra kafamdaki planın değişmesi gerektiğini kesinlikle anladım. Değişmek zorundaydı.
24: Teşekkür
2: ederiz. Çok memnun
24: ederiz.
2: Olduk, sağ olun.
24: Güle güle.
2: Çiftlik sahipleri bu çiftliği mahveden son yangında burayı terk etmedi. Bir tahliye planları var mı bilmiyorum. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Merhaba, dışarı gelin lütfen.
24: Dışarı gelin.
2: Evet, şöyle yapacağız.
3: Evet.
2: Tahliye tatbikatını birinci elden görmek istiyoruz. Şimdi, tamam? Başlıyoruz.
3: Ne?
1: Tamam, yapalım.
3: Peki.
1: Tavuklar.
3: Tavuklar.
1: Koş.
3: Tamam. O kadar hazırlıksız yakalandığımıza şaşırdım. Ama o sınava stresini yaşadığımız için iyi hissediyorum. Çünkü bu tatbikat bizi çiftlikte daha güvenli kılacak.
1: Kafesleri getir. Hadi bakalım.
2: Bu tatbikatta canlılara gitmeleri hoşuma gitti doğrusu, değil mi? Ne diyorsun?
24: Evet.
2: Canlıları ve malı koruyorlar.
1: Gel bakalım.
3: Buraya gelebilir misin? Tavukları sana vereyim.
1: Olur.
3: Sen benim bebeğimsin kızım.
1: Hadi kızlar, gidiyoruz.
3: Dikkat et.
1: Tuttum. Kedi kafesine gireceksin. Kedi değilsin ya gerçi.
2: İtfaiye müdürü bu bölge için 10 dakika tavsiye ediyor. Tahliye uyarısı alınca 10 dakika içinde gidin. Yarısı geçti bile. Zamana bak.
24: 5 dakikamız kaldı.
2: Evet.
1: Tamam. Gir hadi. Tamam.
3: Buraya gel. Çok tuhaf olduğunu biliyorum.
24: Vay canına. 10 dakika çok az bir süre.
3: Strese mi girdiniz? Hayır ama gelin hadi. Hadi.
2: Şu anda kendimi kötü hissediyorum. Çiftlik sahiplerine bunu yaşattığımıza inanamıyorum ama bu çiftliği tahliye etmeye yakın bile görünmüyorlar. Çok çok yavaşlar. Neredeyse 8 dakika oldu. Sürenin iyileştirilmesi gerek.
3: Tavukları arabaya mı koyuyoruz?
1: Evet.
24: Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar bence. Hiç hazır olduklarını sanmıyorum.
1: Bekle.
2: Evet, çantasını aldı. Ne var içinde, kuş mu yoksa?
24: Evet.
3: John nerede?
2: Tavukları almadılar.
1: Hadi tavuklar.
24: Olamaz. Şu an çok stresliyim.
3: Sana geliyorlar mı?
1: Hayır, gelmiyorlar.
24: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Aa, hayır.
3: Bitti.
2: Süre bitti. Süre bitti.
1: Kaybettik.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: Ama o kulübe setime engel oluyor ve çekilmesi gerekiyor. Tam gaz gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Evet baylar, başlıyoruz.
1: Hayır, dur. Daha aşağıdan bağlamamız lazım.
0: Evet, ilk denemede yapıyı yıkacak gibi olduk. Baylar, bilemiyorum. Sanki halatı koparacak gibiyim.
2: Kulübeyi yapan kişi ufak bir arabayla getirmişti.
0: Evet.
2: Forklift kaldırır mı acaba?
0: Evet. Doğru ekipmanımız yok ve sanırım zarar veriyoruz. Bu nedenle bence hiç zorlamayalım. Umarım forkliftle çekebiliriz. Ama çekeceğiz. Güven bana.
2: Güveniyorum.
0: Çekeceğim. Gerekirse ellerimle kaldırıp yine çekeceğim. Tamam mı? İniyorum.
2: Evet.
0: Hadi bakalım. Forklifte geçiyorum.

0: Tamam. Çekiyoruz.
1: Oo!
0: Düz gelebiliyor muyum?
1: Evet.
2: Dur öyle. Şimdi gel.
3: Devam et. Çekebilirsin. Dur orada. Dur.
0: Tamam oldu. Çiftçilik yapmışsın. Boruların var, trafik konilerin var. Evet, ekipmanın yok ama işi halledebiliyorsun. Peki seti yapmaya hazır mısın?
1: Doğru.
0: Hazırsan bana ses ver.
1: Evet.
0: Evet, şimdi bir kütük alıyorum. Hedefimiz eve toslamamak.
1: Tamam.
0: Tamam.
4: Sierra Nevada tepelerinde...
0: Evet, başlıyoruz. Bahçe için mükemmel.
1: Evet.
5: Kümesin yeni bölümü tıpkı şu tarafa benzeyecek.
4: Misty ve Matt en iyi adamlarından yoksunlar. Çünkü babaları tedavi olmak için Alaska'ya döndü.
0: Evet, nasıl gidiyoruz?
1: Harika gidiyorsun.
4: Şimdi kayıtlara geçmiş en yıkıcı yangın mevsimlerinden birinin ortasında Matt, çiftlik sahiplerinin daha etkili tahliyesine imkan vermek için mevcut kümesi değiştiriyor.
0: Çok hızlıyız.
4: Misty ise yangın kırıcı bahçe için temel atıyor.
0: Tamam. Bu çiftlikte Matt ve benim için çok iş var. Çünkü babam yok ve yeterli zamanımız da yok. Ama babam olsun ya da olmasın bu işi bitireceğiz. Gel buraya. Evet, bir kütükle başlayıp bir gökkuşağı yaptık.
1: Çok hızlı gidiyor, harika görünüyor, bayıldım. Misty'nin planı beni çok heyecanlandırdı. Olağanüstü oluyor, harika bir şey. Misty bizi hem yangından koruyacak hem de verimli bir bahçe için daha merkezi bir yer olacak bir set yapma fikri için ikna etti. Bu çiftliğin ihtiyaçları için çifte verimli bir şey olacak.
0: Buraya geldiğinden beri aklımda şu var. Bugün şu anda bir yangın tahliyesi gelse, şu saniye buradan giderim.
1: Evet.
0: Peki sen gider misin?
1: Henüz gitmem.
0: Tamam. Bence heyecan verecek ve evinizi güvenceye alacak bazı şeyler olacak. Bir sonraki tahliyede gitmiş olacaksınız. Çok sevineceksiniz. Başardık çünkü hazırdık diyeceksiniz. Sizi hazır hale getirmek istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım.
1: Şu anda orası benim için uzak bir hedef. Ama oraya varabileceğimizi düşünüyorum.
0: Biliyor musun, bunu bir çiftlikte daha önce gördüm. Yangından ötürü bir yıkım olmuştu ve çiftlik sahipleri öylece kala kalmışlardı. Süngüleri düşmüştü çünkü yaptıkları her şeyin bir sonraki yangında bir hiç olacağını biliyorlardı. Stefania ve John da aynı durumdalar. Birlikte otları temizlemeye başlayalım, ne dersin? Evet. Ve şunları da temizleyelim.
1: Evet.
0: Ağaçların oradaki bütün kuru otları, temizleyeceğimiz bütün bu otlar için bir planım var. Ne diyorsun? Hazır mısın buna? Başlayalım mı?
1: Evet, hazırım.
0: Tamam.
5: Evet, şimdi erişilebilirlik derken işte bundan bahsediyoruz. Yapının içinde yürüyorum, çok yer var. Tavuklar hem serpilebilir hem de bir tahliye esnasında kolayca

0: erişilebilir. Neyse, mevcut kümesle aynı renkte bir boya yapacağız. Çok hızlı ilerliyoruz. Kaybedecek tek saniyemiz yok. İşe devam. Önemli olan kendi üstüne mor boya bulaştırmamak. Çiftlik sahipleri ilk kümeslerini mora boyamışlar çünkü adını patlıcan koymuşlar. Keşke benim aklıma gelseydi. Boyasını yapacağız, sonra tel çekmeye başlayacağız. Kapı takacağız ve üstünü kapatacağız.
1: Evet, buna dikkatli bakmanı istiyorum. Burada bir bataryası var, burada emniyet mandalı var ve freni var.
2: Tamam.
1: Tamam mı? Stefania motorlu testleri hiç kullanmamış ama bana sorarsanız en sevdiğiniz hobiniz bu olmalı bu bölgede. İlk defa motorlu testere kullanması ve elinin alışması yangın koruması konusunda gerçekten çok önemli bir şey. Çok önemli.

0: Evet ve sonra fren.
1: Güzel. Evet. Senin yalnız bırakabileceğin bir halde misin sence? Ne diyorsun?
0: Evet.
1: Tamamdır.
0: Teşekkür ederim Misty. Dışarıdan bakınca ufak bir beceriye benziyor ama büyük bir yararı var ve öğrenmek beni çok rahatlattı.
1: Sakın freni unutma.
0: Aa, teşekkür ederim. Çiftliğe bu şekilde katkıda bulunabilmek çok önemli.

0: Tavukları kümese taşımaya hazırız. Evet. Umarım buraya son girişiniz olur bu.
1: Evet.
0: Pekala. Hadi başlayalım.
1: Yakala.
0: Aldım. Tamam, bir tavuk gitti. Kaybedecek vaktimiz yok. Ciddi bir yangın tehlikesi var ve kümes ilavesini bitirdik. Tavukları oraya taşımalıyız ki şu an bir yangın çıkarsa güzel ve erişilebilir bir yerde olsunlar. Bu onlar için çok önemli. Ellerinin ve dizlerinin üstünde emeklerken tavuk kurtarmanın ne
1: evet,
0: kadar zor
1: doğru.
0: olduğunu görüyorsun.
2: Ah, bu da sonuncusu.
0: Evet, tamam.
3: Bitti.
0: Kapıyı
4: ne
0: kapatalım.
4: Ne güzel bir kümesler oldu.
2: Evet, çok güzel.
4: Çok güzel.
2: Alışacaklar.
4: Çok iyi olacak.
2: Eskisine kıyasla büyük bir gelişim. Biz bunu yakın zamanda kesinlikle yapamayacaktık. Çok büyük bir rahatlama oldu ve galiba gözyaşlarım o yüzden akıyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tavukların daha iyi durumda olması büyük bir rahatlık. Tahliye açısından daha güvendeler ve üstümüzden büyük bir yük kalktı. Aha, sıcak mı? Bunu aldın mı? Tamam. Seni yere koyuyorum.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: güçlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Ay çok kötü kokuyor.
3: Yok, koku değil.
4: Muafiyet fazlası olarak ceza yazılacak.
5: Bu gibi eşyaların içerisine yasaklı madde kolayca konulabiliyor.
6: Nasıl zehir ya? Ne işiniz var sizin bu zehirli?
7: Gencecik adamlarsınız ya.
8: Bu etlerinden getirmen hepsi yasak.
9: Ter kalıyor bunlara.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Açtım. Merhaba.
11: Merhaba. Nasılsın? İlk onu sorayım.
10: İyiyim. Birkaç tahlil yaptılar. Durumum şu şekilde aslında. Doktora birkaç kez göründüm. Beyin tümörü olasılığını elemeye çalışıyorlar. Beni bir başka doktora yolladılar ve sonucu bekliyorlar. O esnada da Kaliforniya'da neler olduğunu gerçekten merak ettim. Anlatır mısın ne durumdayız?
11: Hava hala sıcak. Ve hala ciddi bir yangın tehlikesi var ama yeni bir tavuk kümesi inşa ettik. Boyadık ve şuna benzedi.
10: Vay canına! Vay,
11: burası
10: inanamıyorum.
11: Olduğu gibi yeni. Burası eski kümes ve burası da yeni kümes.
10: Bu beni çok mutlu ediyor. Hayvanların mutlu, güvende, rahat olması hoşuma gidiyor. Her neyse Matt. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederim. Bir veya iki gün içinde yine konuşuruz. Belki haberlerim olur. Daha fazla ilerleme göreceğime eminim. Teşekkür ediyorum.
11: Sağ ol baba. Güle güle.
12: Misty ile bugünkü konuşmamız burada ne yaptığımı ve en önemli şeyin ne olduğunu düşündürdü bana. Önemli şeyler var tabii ki ama en önemlisinin kendimi bulunduğum yerde güvende hissetmek olduğunu anladım. Ben bir yerden bir yere dolaşıp durdum. Herkesin yaşadığı hayat tecrübeleri farklı. Bir yerde 2 yıldan fazla kalmak nasıldır bilmiyorum. Yerleşemiyorsun. Bir süre sonra insanı etkiliyor. Gerçekten yorgun olsam da yarın neler olacağını göreceğim için heyecanlıyım. Evet, bu akşam söyleyeceklerim bu kadar. Kapatıyorum ve biraz uyumaya çalışacağım. Yarın büyük gün. Hoşça kalın.
1: 4. gün. Çiftlikte 4. gün. Misty ve Stefania yangın kırıcı bahçeyi kontrol ediyorlar.
13: Evet Stefania, ne düşünüyorsun?
12: Misty, ben bu seti hissediyorum.
13: Şu anda setin sorunlu kısmına başladım. Bir ay önceki son yangının olduğu yer. Bu çiftliğe aynı anda yangın koruması ve beslenme imkanı verme planı işliyor. Evet, iyi ilerliyoruz.
12: Vay canına.
13: Değil mi ama? Üst toprağı yapıyoruz. Kütüklerimiz, dallarımız, yapraklarımız ve odun parçalarımız var. Evet, sizin toprağınız var ve hepsini karıştırıyoruz. Bunlar zaman içinde parçalanacak ve harika bir üst toprağa sahip olacaksın. Ben burada fazla üst toprak göremiyorum.
12: Aa, yok, çok taş var.
13: Evet, çok taş var.
12: Biz toprak getirdik. Buradan çıkarılmış malzeme görmek heyecan verici.
13: Ama biliyorsun ki bunların hepsi yanıcı.
12: Ben de onu merak ediyordum.
13: Tamam. Bak, bunlar söz konusuyken, bütün bu dalları, yaprakları, otları böyle bırakırsak bunların hepsi inanılmaz şekilde yanar. Tamam mı? Ve üstünün örtülmesi kesinlikle şart. Burası geleneksel bir çiftlik olmadığı için düzeltmeler de geleneksel olmayacak elbette. Bu setin üstüne malç koymak isterdim. Ama o da yanıcı bir şey. Bu nedenle daha önce hiç yapmadığım bir şey yapıyoruz. Malç olarak çakıl kullanacağız. Emin olun bu da çok işe yarayacaktır. Her zaman yaramıştır. Hu! 50 metreküp çakıl taşının neye benzediğini bir saniye önce gördüm. Gerçekten de çokmuş. Ama bu çakıl taşları bu set için pastanın üstündeki çilek gibi bir şey. Yanmaz malzemeyle yangına karşı bir savunma oluyor. Bu nedenle çakıl getirdik. İnanıyorum çok işe yarayacak. Evet. Evet Stefania. Çakıl taşlarımız hazır ve ben çok heyecanlıyım. Pastanın çileği. Ama çakılların toprağa karışmasını önlemek için altına taban örtüsünü sereceğiz tabii ki. Bu şart.
11: Bence hayvanlar için en güvenli nokta burası.
3: Tahliyeye hazır kümeslerin kullanıma girmesiyle birlikte Matt yangın yakıtlarını ortadan kaldırmak için bir şey düşündü.
11: Bu çiftlik için bulunduğunuz noktaya gelmek adına çok şey yapmışsınız. Ama hala güvende değilsiniz.
9: Doğru.
11: O yüzden hayatınızı çok daha kolaylaştıracak hayvanlar getirelim buraya derim. Bence birkaç koyununuz veya birkaç keçiniz olursa sizin için bir sürü iş görecek harika hayvanlarınız olur. Çim biçme makinesi alırsan tüm hayatını çim biçerek geçirirsin kendi arazinde.
9: Ha evet.
11: Ve asla kökünü kazıyamazsın. Ama yangın yakıtlarını yiyecek pasif bir hayvanın olursa oyunu gerçekten değiştirirsin. Bu çok iyi olur.
3: Keçiler dört bölmeli bir mideye sahip bir ot obur türüdür ve besin elde etmek için çok çeşitli şeyler yerler. Dayanıklılıkları ve parazitlere karşı güçlü olan dirençleriyle az bakım isterler ve ülke genelindeki keçi sahipleri keçilerin yanıcı otları yemesi ve bahçe bakımı becerisi sayesinde gelir elde ederler.
11: Size şunu öneriyorum. Çiftliğe getireceğimiz her hayvanın %100 yaşama oranına sahip olması gerekir. O yüzden büyük ve seyyar bir küçük baş ahırı inşa etmek istiyorum. Gerçek anlamda seyyar tekerlekli kamyonete bağlanan bir şey. Bir yangın mı çıkmış? Kamyonetle yanaş, bip bip bip, ahırı bağla ve buradan götür.
3: Matt'in planı kümesin yanına çitle çevrili büyük bir küçük baş alanı ayarlamak. Bu alana otlayan keçileri koymak ve keçilerin savunma alanını 6 metre daha genişletmek. Matt daha sonra büyük bir römork şasisinin üstüne bir ahır inşa edecek ve bu ahır hızlı tahliye için kamyonetle çekilebilecek. Son olarak güneş enerjili seyyar bir çit daha inşa edecek ve keçi sürüsünün yerini yangına karşı eve 30 metre mesafeye kadar stratejik biçimde değiştirecek.
11: Ahır ihtiyacımız olan hayvanları alacak ebatta olmalı ve hayvanları güvenle uzaklaştırabilmek.
14: Ben seyyar olması ve kamyonetle çekilebilmesi fikrini beğendim. Bence doğru olan o.
11: Bence de.
3: Çiftliğin sınırında...
13: Evet, senin ve John'un hakkını teslim etmeliyim. Baktığımız her yerde malzeme var. Harikasınız.
3: Misty'nin yangın kırıcı bahçeye bir ekleme yapma planı var.
12: Ben satılan mülklerden ve bedava bulduğum şeylerden malzemeler toplarım.
13: Evet,
12: mesela burada borular
13: çekti.
12: Var.
13: Stefania ve John burada oldukları 8 yılda çeşitli malzemeler toplamışlar. Ve benim yangın kırıcı bahçe için bir planım var. Lastiklerle ilgili bir planım var. İki tanesini alalım ha?
12: Olur.
13: Sonra bu borular için tekrar gelebiliriz. Ha, yarışalım mı? Aşağıda oturan var mı? Bu çiftlikte bir sera yapmasanız da olur. Sera işini atladık ve nasıl gölge yaratacağımıza odaklandık. Bakalım yapabilecek miyiz? Bence tekerleği gerçekten icat ediyoruz.
12: Evet.
13: Gölge yaratmak için lastik, direk ve bir parça kumaş kullanacağız. Fazla karışık bir şey olmayacak.
12: Evet.
13: Tetherball oyunu gibi bir şey yapmak istiyorum. Sen hiç oynadın mı okulda? Bunu biliyor musun?
12: Birazcık, evet.
13: İyi oynar mıydın?
12: Hayır.
13: Aa, ben de öyle.
12: Umarım bu oyun onun kadar zor olmaz.
13: Gölge için kumaş bağlayacak hiçbir şey yok burada. Burası gerçekten şu anda çok güneşli. Bu setin bir kilometre etrafında ne bir gölge var ne de bir ağaç. Bu nedenle tetherball direkleri yapmak istiyorum. Çocukken bu oyunu hiç oynamış mıydınız? Kumaşları bağlamak için o direklerden yapmak istiyorum. Evet. Çok güzel sondaj borularımız var değil mi?
12: Evet.
13: Tetherball direkleri yapacağız. Evet, bir lastik, çimento ve bir boru.
12: Vay canına. Çok mutluyum. Bu malzemeleri yıllardır biriktiriyorum. Çit direkleri, borular, lastikler, her tür malzeme var. Sorunları çözmek için zihinsel enerjimiz ve zamanımız olunca kullanacağız dedim ama henüz olmadı. Misty ve ekibinin beyin güçleriyle malzemeleri kullanarak çözümler üretmeleri çok iyi bir şey. Biz bu malzemelerle bunu yapmak istiyorduk. Ben bu iş için lastikleri kullanmayı düşünemezdim. O şekilde düşünmek bence dahice ve bu harika olacak.
10: Merhaba.
13: İşte günün adamı.
12: Merhaba Martin.
10: Merhaba.
13: Baba, seni hayatımda güneş gözlüğüyle görmedim. Neler oluyor?
10: Birkaç test yapıldığı için gözlerim ışığa duyarlı. O yüzden. Şimdi beyin tümörünü, yüksek tansiyonu ve birkaç şeyi daha elemeye çalışıyoruz. Ama kısacası baş ağrısıyla ilgili olduğunu söylüyorlar.
13: Peki çiftliğe gelebilir misin?
10: Açıkçası hayır. Ama benim orada olmam şart değil çünkü iyi bir ekibiniz var. İyi bir ekipmana sahipsiniz. Bütün malzemeleriniz hazır. Yani A takımısınız.
13: Babam olmayınca bütün yük bana kaldı. Çünkü sadece yangın koruması yaratmaya çalışmıyorum. Aynı zamanda suya da çok ihtiyacımız var. Yani zor bir hafta olarak başlayan bu hafta şimdi daha da zorlaşıyor.
10: Orası sıcak ve güneşli galiba. Yangın seti ve orman yangınları ne durumda?
13: Şu anda neyi kaçırıyorsun tahmin et baba. Üzüleceksin. Şu anda ne yaptığımıza bakar mısın? Tanıdık geliyor mu?
10: Ben siz beton mu döküyorsunuz siz? Vay canına.
13: Evet. Beton karıştırıyoruz. 38 derece sıcakta ne kadar zamanımız var? Burada dikilip seninle konuşurken beton ne zaman kurumuş olacak söyler misin lütfen?
10: İşe geri dönmelisiniz. Hemen işe geri dönmenizi istiyorum. Günün!
13: Tamamdır.
10: Stefania, ne oyalanıyorsun orada?
13: Evet, babamı duydun değil mi? Hadi işinin başına.
10: Hadi!
13: Şu anda tekerleği yeniden mi icat ediyoruz?
12: Evet, daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Galiba ediyoruz.
13: Ben
12: yeni
13: de öyle.
12: Bir macera.
13: Evet, bu çirkin lastiği güzelleştiriyoruz. Ne diyorsun?
12: Ha, çok iyi olur.
13: Bu direklerden birkaç tane yapmamız gerek çünkü bu set 60 metre uzun.
12: Evet.
13: Bu birincisi. Beton dökmeye devam etmeliyiz.
12: Evet,
13: edelim. Hoşuna gitti mi?
12: Hem de çok.
13: Kolay mı?
12: Evet.
13: Merhaba.
12: Merhaba.
13: Nasıl gidiyor?
3: Zaman hızla akıyor.
13: Nasılsınız?
9: İyiyiz.
14: İyiyiz.
3: Misty ve Matt, kurtarma operasyonunun acı gerçeklerini konuşmak için çiftlik sahipleriyle buluşuyor.
13: Evet, şimdi bütün olarak konuşalım. Birinin çiftliğine gidip o çiftliği dönüştürmek için sadece bir hafta vaktim varken, sen daha oraya gidemeden zaman senin aleyhine işler. Bu gerçekten çok gergin bir durum. Ben biraz korkuyorum çünkü her gün bu çiftlikten toptan bir tahliye yaşamayı bekliyorum. Bu durumu er ya da geç değiştirebilirsek sizin adınıza harika olur diye düşünüyorum.
12: Evet.
13: Babam hala burada değil. Evet, babam yok. Biz işi yaraladık. Çok kötü ama maalesef durum bu. Gelip gelemeyeceğini de bilmiyoruz. Ama yapmak zorundayız.
3: Hı-hı.
13: Gün be gün ilerliyoruz. Yapılan işlerin son durumunu gördüğünüzde zaman konusunda endişe ediyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz?
12: Siz ediyorsanız ben de etmeliyim.
13: Bu nedenle bunu konuşuyoruz zaten. Çünkü bana göre odağımız yangın savunması, hazırlık ve korunma. Bence bu en önemli şey. Hala doğru yolda mıyım sizce? Ne diyorsunuz, doğru yolda mıyım?
9: Evet.
12: Evet.
9: Birinci öncelik.
12: Evet, yangın birinci öncelik.
13: Evet, tamam, evet. Güzel. Su konusuna başlamadık bile. Henüz suya odaklanamadık. Yangın korumasının çok büyük bir parçasıdır su. Yaptığımız bu devasa yangın kırıcı bahçenin kesinlikle suya ihtiyacı var. Hem de fazlasıyla.
12: Evet.
13: Evet, yapacak çok işimiz var.
11: Bence tavukları çok iyi bir yere aldık. Artık erişilebilir yerdeler. Tavuk yakalamak için emeklemek yok artık. Bu bir kazanç ama Kaliforniya eyaletinin tamamındaki her itfaiye birimi genel merkezden bir uyarı alıyor. Bir araziniz varsa keçi satın alın. Benim şahsi inancıma göre bu keçiler çiftliği iki şekilde kurtaracak. Otları yiyecekler ama aynı zamanda onları kiraya verip ek gelir elde edeceksiniz ve cebinize para koyacaksınız. Fakat keçileri koyacak yerimiz yok, bir ahır yok, bir çit bile yok. O yüzden zaman ilerliyor. Yangın tehlikesi hala çok gerçek. Ben henüz korkmuyorum ama gerçekten hızlanmamız gerekiyor. Buna mecburuz.
12: Tamam.
11: Ki burayı gerçekten orman yangınına karşı güvenlik kılalım. Tamam mı?
12: Tamam.
9: Evet.
12: Evet, iyi olur.
9: Öncelik bunlar.
13: Bence şu anda her saniye çok önemli. Evet. Yangına odaklandık. İşe devam edelim. Ve iyi ki konuştuk.
12: Evet.
13: Değil mi
12: evet.
13: ama?
12: Kesinlikle.
13: Tamam. İşe dönelim evet. mi?
12: Dönelim.
11: Tamam. Tamam. Çiti tamam. vuralım hadi.
13: Hadi seti bitirelim artık.
12: Olur.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
5: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan az. Magnum, pas peşindeysen.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Alışık aşka gelmez.
9: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
12: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana
13: tak. Irwin Johnson 77. Bu magic dansın mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Remorkum nasıl?
18: Çok güzel.
17: Ben beğendim.
18: Evet.
19: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
17: Burada çok ucuz bir remork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
19: Ucu ucuna.
17: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
18: Ben kapıyı sökeyim.
17: Evet, sök. Elimizdeki romork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
18: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
6: Kabiliyet lazım.
19: Oh, ucu ucuna.
6: Ucu ucuna.
17: Zor geçecek. O ses ne?
18: Bu taraf sıkıştı.
17: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
18: Evet.
19: Çok dar.
17: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
8: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Metin seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
17: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkaralım.
18: Evet.
17: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir romorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
18: Daha iyi oldu.
17: Evet, güzel işaret veriyorsun.
18: Teşekkür ederim.
17: Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Kitleri hallettik, kapıyı hallettik.
0: Kaldır.
17: Şimdi ahırı yapmalıyız.
2: Hazırız.
18: Evet,
17: devam edelim. Hadi.
0: Tamam.
12: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
8: Marty'nin geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty iki görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
12: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
2: Ah, şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
12: Yine mi bitirdiniz?
2: Evet.
12: Ne zaman?
2: 2 gün önce.
12: Su olayının kaynağına inmek zorundayız. Çiftlikteki tek depoyu kontrol etmekle başlamalıyız bence ve o depo bu dağın tepesinde. Bayrak ne işe yarıyor? Şamandıra mı?
2: Evet. Bayrak yukarıdaysa çok suyumuz var anlamına geliyor. Alçaksa bize depoyu doldurmamızı söylüyor. Yani şu anda
12: peki,
2: da şamandırası düşmüş işte.
12: Ah, sıkıntı olabilir.
2: Evet, büyük problem olur.
12: Tamam.
2: Ucundaki şamandıra artık yok.
12: Son durumumuz şu. Kuyuda su var ama pompamız geçmişte bir şekilde yanmış. Şamandıramız yok. Belki az suyumuz var. Yani çok büyük bir sorunumuz var. Umarım babamın yokluğunda bu sorunu çözebilirim. Artık modern teknolojiyi takip etme çağındayız, biliyorsun değil mi? Burada ne kadar su olduğunu gramına kadar tam olarak bilmek zorundasınız tatlım.
2: Su durumumuzun iyi olmadığını az çok biliyorduk. Rainy'lerin bunu çok çabuk fark etmesi ve sorun olarak tanımlaması biraz üzücüydü. Ama aynı zamanda çok iyiydi. Çünkü su hayattır ve burada yaşamak için en önemli şeydir. Sadece sebze yetiştirmek için değil, güvende kalmamız için de önemli.
12: Şimdi şöyle yapacağız. Bir, itfaiye idaresi bir sistem geliştirdi. Doğru ebatta bir depon, doğru bir tesisatın varsa gelip kontrol ediyorlar. Seni kendi sistemlerine yasal bir su kaynağı olarak dahil ediyorlar. Bu çok güzel. İki, çiftliği nasıl suluyorsun? Bence bir şamandıra kesin şart. Modern teknoloji şart çünkü. Su burası için çok ciddi bir şey. Bunun gibi şeyler. Bunları kullanmak zorundasın. Evet.
2: Evet.
12: Yoksa aşırı riskli bir durum. Bu çiftlikte bir yangın çıkarsa ve suyu açmaya gittiğinde su yoksa ölüm kalım meselesi. Çok ciddi bir sorun yaşayabilirsin. Bayrak yok.
2: Bayrak yok.
12: Evet, bu durumu bugün değiştiriyoruz. Burada yaşayan bir su uzmanımız var. Rob yardıma geldi.
18: Umarım. Teşekkür ederim.
12: Rob'a çok minnettarım. Çünkü benim buna ayıracak zamanım yok. Rob burada babamın bıraktığı yerde devreye giriyor işte. Ona ihtiyacımız var.
18: 122 metre aşağıda pompamız var.
17: Tamam.
18: Su seviyesi 30 metrede başlıyor.
17: Tamam.
18: O pompa yukarıya, tepedeki bir depoya su basıyor.
17: Peki, pompanın açılıp kapanmasını ne kontrol ediyor?
18: Ben.
17: Tamam. Depoya takabileceğimiz bir uzaktan izleme sistemi var.
18: Öyle mi?
17: Telefonundan takip edebiliyorsun ve su seviyesini tam olarak görebiliyorsun. Su azalınca alarm kurabiliyorsun ve sana haber veriyor. Güzel bir sistem.
18: Vay canına. Evet.
17: İtfaiye müdürlüğünün tavsiyesi en az 9,5 ton diyebiliyorum. Sende 11 tonluk depo var galiba.
18: Evet.
17: Fakat erişilebilir değil. Bize burada daha yakın itfaiye bağlantısına sahip başka bir depo daha lazım yani.
12: Biz bir bahçe yapmaya çalışıyoruz. Belki başka hayvanlar da gelecek ve su konusunda çok ihtiyaç olacak. Bu depo pek güvenilir değil. Şimdi ben bu noktada işi sana devretmek istiyorum.
17: Elimden geleni yapayım.
12: Tamam. Gerçekten çok memnun oldum. Bizim çok işimiz var. Siz halledin lütfen. Kolay gelsin.
17: Sen keyfine bak.
0: Merhaba.
18: Merhaba.
17: Merhaba. Nasıl gidiyor?
0: Harika. Ben Griffin.
18: Ben John.
0: Memnun oldum Griffin.
8: Yakındaki bir çiftlikte Matt ve John umulmadık bir müttefik sayesinde yangın tehdidiyle baş etme konusunda tavsiye alıyorlar.
0: Ailem çiftliği 1862'de kurmuş. Sadece büyük başla ilgilenmişler. Kaliforniya yangınları son birkaç yılda aşırı derecede arttı. Çiftliğimizi ve geçim kaynağımızı korumak adına ne yapabiliriz diye düşündük. Sonunda keçi almaya karar verdik. İtfaiyede çalışan birine sorarsanız şu anda eyaletin bir numaralı itfaiyecileri keçilerdir derler. Kesinlikle.
17: Keçiler?
0: Keçiler, evet.
17: Vay canına. Vay be. Şaşırdım. Griffin'in ailesi bu çiftliği çiftlik kanununa göre kurmuş. Bu insanlar 7 nesildir buradalar. Ve yangın güvenliği için tamamen keçiye geçiş yapmışlar. Doğru olana yani.
0: Keçiler neredeyse her şeyi yer. Büyük bir yangın kırıcıdırlar. Bunun anlamı şu, yerde bulabildikleri her şeyi yerler ve bu yüzden yangın oradan hızla geçemez. Yangının yayılmasını yerde durdurma kabiliyeti hayatlar kurtarabiliyor. Muhteşem bir özellik.
17: Keçiler her şeyi mi yiyor?
0: Keçiler hemen hemen her şeyi yer. Sadece yeşil ot yiyen diğer çiftlik hayvanlarının aksine keçiler her şeyi yer. Toprağa kadar yerler. Bunun asıl harika yanı bizim araç gereçlerimizden daha iyi bir iş yapmaları. İşimize çok yarıyorlar.
17: Bu keçilerin hangisi en aç?
0: En aç ve en dayanıklı keçiler Kiko keçileridir. Genetik olarak olabildiğince dayanıklı tasarlanmışlardır. Ve kendi başlarına yaşayabilirler.
18: Bizde çok fazla kuru ot var ve her çeşit kuru yabani ot mevcut. Kontrollü çok zor. Keçi mükemmelmiş.
17: Evet.
0: Evet.
17: Birkaç tane seçelim.
0: Seçelim.
18: Evet.
17: Peşimden gelin.
18: Keçiler bizim için oyunu değiştirecek. Çünkü biz kuru otların hakkından gelemiyoruz. İki kişi için çok fazla iş ve bizimki ayrıca dik bir yamaç. Keçiler hepsini halledebiliyor.
17: 8 tane alıyoruz.
0: Tamamdır.
17: Ama şu an onları götüremeyiz. Biraz işimiz var. Bu 8 keçiye bir yer yapacağız. O yüzden biz hazır olunca sana haber versek, sen keçileri getirsen, alışverişi o şekilde bitirsek nasıl olur sence?
0: Olur. Sizden haber bekliyorum.
17: Harikasın. Teşekkür ederim. Memnun oldum.
18: Çok teşekkür ederim.
17: Sağ ol.
0: Teşekkür ederim.
17: Görüşürüz.
8: Aynı gün içinde yeni romorkun üstünde
17: 2,5 veya 3 metre yüksek olsun,
18: evet,
17: istemiyorum.
18: Evet.
8: Matt gelecek olan keçilerin ahırıyla ilgileniyor.
17: Keçileri gece koyabileceğimiz ve yırtıcılardan koruyabileceğimiz ama aynı zamanda bir yangın veya bir acil durumda çiftlikten hızlıca götürebileceğimiz çok alçak ve çok uzun bir ahır yapacağız. Kaldır.
18: Eskiden 4 bir yana dağılmıştık ve yaptığımız iş çok belli olmuyordu. Şimdi çok daha güvenliyiz. Artık oturuyoruz. Matt, keçiler şu anda yolda, geliyormuş havasında konuşuyor. Çok işimiz var.

0: Son birkaç gündür buradaki bu enerjiyi tecrübe etmek 180 derecelik bir dönüş oldu. Çok şeyler oluyor, çok şeyler öğreniyoruz. Burada olduğumuz 8 senedeki inşa sürecinde çok fazla olumsuz tecrübe yaşadık. Olması gerektiğinden biraz daha zor olduğunu fark etmeye başladım. Almamız gereken çok fazla ders varmış. Hala da alıyoruz. İşler yürüyor. Evet, ve her şey iyi bir biçimde yerine oturuyor.
1: Ertesi sabah yangın kırıcı bahçede...
2: Ağır mı?
0: Birazcık.
2: Rüzgarda uçar birazcık. Mı dersin?
0: Hiçbir yere uçmaz.
2: Oh, iyi vakit geçireceksiniz. Teker dönmeye başlayınca kolay oluyor. Stefania ile birlikte gölgelikler için direkleri yapıyoruz şimdi. Direkler sağlam ve gölgelikleri taşıyacaklar. Ve seyyar olmaları da çok ama çok önemli. Çok ağır. İndir, indir. Olmuyor. Tamam. Ama demir boru o kadar ağır ki ikimiz onu kaldırıp yerine koyamıyoruz bir türlü. O zaman keseceğiz, evet. Tamam mı?
0: Keselim.
2: Tamam, çünkü sen bunu kıpırdatamazsın.
0: Evet.
2: Tamam. Üstünden 75 santim keseceğim tatlım.
0: Tamam.
2: Kesiyoruz.
0: Tamam, keselim.
2: Bazı demirlerin kesilmesi gerekir ve keserken çok dikkat etmek zorundayız. Evet, bu demir boru çok sert. Bu boruyu ancak bir makineyle kesebiliriz. Ama bu makinede çok kıvılcım çıkarıyor diyebilirim.
0: Tamam.
2: Bu nedenle bir plan yapmak zorundayız. Ufak bir kutu inşa etmemiz ve hortumla ıslatıp kıvılcımların sıçramasını engellememiz gerek.
0: Evet.
2: Yangın çıkarmak istemiyorum. Bu çok ciddi bir iş.
0: Tamam.
2: Biraz ıslatalım. En büyük kabusum bu hafta bu çiftlikteyken bir orman yangını çıkarmak olur. Ufak kutumuzu yaptık, suyla ıslattık ve yangın söndürücümüz var. Şimdi borulardan birini keseceğim ve durum nedir bir bakacağım. Neler olacak göreceğiz. Evet, başlıyoruz. Hazır mısın? Çok kıvılcım çıkacak. Hadi bakalım.

0: Yanıyorum, yanıyorum.
1: Yanıyorsun.
0: Yanıyorum. Olamaz. Testere çok ağırdı. Bacaklarım fazla açıktı ve aşağı baktığımda bacağımın tutuştuğunu gördüm. Bu daha önce hiç başıma gelmemişti.
1: Çok tehlikeli.
0: Resmen alev aldım.
1: Evet.
0: Buna inanamıyorum. Hazırlıksız olsaydık neler olurdu bir düşünün lütfen. Neler olabilirdi? Pantolonuma bak.
1: Evet, iyi ki bot giymişsin.
0: Bacağımı hortumla söndürdüğün için teşekkür ederim, sağ ol.
1: O kadar çabuk alev alması çok korkunçtu. Misty resmen yandı bugün.
0: Çok tehlikeliydi.
1: Gerçekten tehlikeliydi. İyi ki
0: görünüyor?
1: Bir şey olmadı.
0: Hiç sıcaklık hissetmedim biliyor musun? Gerçekten.
1: Botlar çok iyiymiş.
0: Evet, gerçekten iyiymiş. Neyse, yaklaşık 23 kilo hafifletmiş olduk. Kaldırabilecek miyiz bir bakalım ha?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım. Oh. Evet.
1: Kaldırabiliyoruz.
0: 23 kilo yetiyormuş. Hadi bakalım hop. Daha iyi oldu.
1: Çok daha kolay.
0: Hallettik. Hallettik. Evet, döndür döndür, sıkıştır şimdi. Şimdi iyi oldu. Ne diyorsun? Bence güzel. Değil mi?
1: Ah, bayıldım.
0: Beğendin mi?
1: Bayıldım.
0: Hadi test edelim.
1: Oo, çok yüksek.
0: Bence bu harika bir başlangıç oldu. Salla biraz. Salla bakalım.
1: Ben rüzgar oldum.
0: Çok sağlam. Evet, direğimiz gayet sağlam ve çok ağır. Ayrıca da seyyar. Bu çok avantajlı bir şey.
1: Evet.
0: Tamam, benim çok hoşuma gitti. Diğer iki taneyi yapalım. Gölgelikleri gerelim ve bugün gölge yapmaya başlayalım artık.
1: Çok heyecanlıyım.
0: Çok heyecanlıyım. Güneşten kurtuluyoruz artık. Evet.
1: Tamam.
0: Hadi devam edelim.
1: Peki.
2: Merhaba. Ne oluyor burada?
3: Öğleden sonra çiftliğin yangın önleme ekibinin 8 üyesi yeni yuvalarına geldiler.
2: Yeni dostlarımız geldi.
4: Evet. Ha, keçiler.
2: İtfaiyecilerimiz geliyor.
5: Yaşasın.
2: Arkadaşımız Griffin çok ihtiyaç duyduğumuz keçileri çiftliğe getiriyor. Hazırız ve keçilere şu an ihtiyacımız var. Tamamdır.
4: Aman tanrım.
5: Çok sevimliler. Keçiler çok sevimli. Keçiler her şeyimiz bizim.
2: Burayı bir haftada temizleyecekler mi? Gerçekten mi?
6: Her şeyi yiyecekler. Ummadığınız şeyleri İnanılmaz. Bile bir şekilde yiyecekler. Yiyecekler.
4: Deve dikenini kesmek çok zor. Çok yoğun bir bitki. Ve bu keçi onu yemeye başladı bile.
2: Evet.
7: Rainy'ler gelmeden önce en büyük endişe yangını önlemekti. Burada bir yangını durdurmak imkansız görünüyordu. Ama keçiler otları yiyecek ve ben kendimi çok daha rahat hissedeceğim.
4: Sanki şekermiş gibi yiyor. Hemen işbaşı yaptılar.
3: Altıncı gün.
0: Set resmen bitti. Gayet iyi gidiyor.
1: Ah, çok güzel görünüyor.
3: Setin bitip yeni gölgeliklerle güneşten korunmasıyla birlikte Misty burayı çok işlevli hale getirmeye hazır.
0: Saksılarda çok bitkin var. Hı-hı. Birazını buraya getirmek ister misin? Ne dersin?
1: Benim bitkiler konusundaki asıl endişem buraya gelen geyikler. Çünkü evet. Geyikler bizim yiyeceğimiz her şeyi yemek isteyeceklerdir.
0: Geyikler konusunda Hı-hı. benim çit haricinde bir çözümüm var.
1: Tamam.
0: Bence iş görür.
1: Peki.
0: Bana güvenmelisin.
1: Güveniyorum.
0: Bu esnada yangın duvarından bahçeye geçiş yapmaya hazır mısın?
1: Evet.
0: Zamanı geldi.
1: Tamam, yapalım.
0: Hadi bakalım. Şu anda bazı konular kesinlikle gündemden düştü. Mesela bu bahçeyi korumak. İki iş yapıyordum. Yangın duvarına odaklanmıştım, babamdan su işini devralmıştım ama şimdi geyikleri uzak tutmaya ayıracak vaktim ne yazık ki yok. Ama yedek bir planım var ve şu anda bunu uygulamayı düşünüyorum. İlk iş bitkileri ekmek olacak. Evet, hadi. Aa, olamaz, bunlar kurumuş. Hava gerçekten sıcak. Bitkiler saksıda iki kat çabuk kurur, biliyorsun değil mi?
1: Evet, öyle.
0: Evet, bunları toprağa ekmek gerekiyor. Bu iyi durumda. Buna gölge ve su gerekiyor. Hadi bakalım.
1: Evet, lazım.
0: Ben ikisini aldım. Evet, dağınık bahçe günleri bitti. Merkezi bir bahçemiz var. Stefania'nın kapısının tam önünde hem de. Şimdi orayı bahçeye dönüştüreceğiz. Yangın güvenliği konusundaysa başka bir şey yapmadan önce güvende olalım istemiştim. Şimdi vakti geldi. Bitkileri nereye ve nasıl ekeceğimize bakıyoruz. Bence çok keyifli. Bahçene ilk bitkini ekmeni istiyorum şimdi. Biraz daha kazıyım mı?
1: Bence yeter.
0: Tamam. Evet, oldu işte.
1: Oldu.
0: Al sana toprak. Ben bu işi ellerimle yapıyorum. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. İlk bitki. Evet, yangın duvarından bahçeye resmen geçmiş olduk. Çok heyecanlıyım. Evet. Harika bir şey.
1: Harika oldu.
0: Tamam, sıradaki gelsin. Hortum çekmeye hazır mısın?
1: Evet.
0: Tamam, çok kolay. Tek bir hortum.
1: Peki.
0: Birçok iş görebilecek. Ucunu tut ve ser.
1: Tamam.
0: Çiftlikteki kuyudan su çıkıyor, pompa çalışıyor, Rob internete bağlı bir şamandıra takıyor ve sadece yangınlar için 9 tonluk bir depo yaptırıyoruz ve yangın hortumu bağlıyoruz elbette. Ayrıca yangın duvarı bitkiler için çektiğimiz hortumda sulanıyor. Oldukça pratik görünüyor. Umarım pratikte de işe yarayacak. Ben beğendim. Bu hortum yangın duvarını suluyor. Biliyor musun?
1: Evet.
0: Tahliyenin bir maddesi eve koşmak ve suyu açmak. Sonra yapmanız gereken diğer işleri hızlıca yapabilmek.
1: Tamam. Çakılın üst katmanının altına bir sulama hortumu serdik. Bu sisteme sahip olmamız harika oldu ve ayrıca bizi yangından koruyan o setin üstünde çok bitki yetiştirebileceğimizi bilmek de bir harika.
0: Evet, çekiçle bir yarık aç ve hortumu ser lütfen.
1: Öyle çok daha iyi.
0: Hey! Şu yangın mı yoksa toz mu?
1: Henüz bir uyarı gelmedi.
0: Peki ihbar edelim mi?
1: Bilmiyorum. Acil yardım hattını mı arasak yoksa başka bir numara mı var?
0: Bunu bilmen gerekir. İtfaiye müdürünün kartı nerede?
1: Pompa evinde.
0: Hadi getir.
1: Hep yanımda
0: mı
1: duruyorsun?
0: Hadi hemen getir. Numarasını telefonda kaydetmeyi de unutma.
1: İyi fikir. Tamam, hemen
0: evet,
1: geliyorum.
0: Hemen gel ama. Tamam. Hava rüzgarlı olsa toz fırtınası derdik. Stefania duman olmasından çok korktu. Bence işimizi garantiye almak zorundayız. Özellikle bu kadar yakın bir şeydi. Şuraya bakar mısınız?
1: İtfaiye müdürünü aradım. Hemen cevap verdiler ve duman mı, toz mu, başka bir şey mi diye emin değilsek ne yapalım diye sordum. Yanlış alarmsa acil yardım aramak istemiyorum dedim. Acil yardım arayın. Onlar bakar ve kontrollü bir şey mi yoksa tatbikat mı bilirler dediler. İtfaiyeden daha iyi bilirlermiş bu aşamada.
0: Tamam, öğrenmiş olduk.
1: Evet, kesinlikle öğrenmiş olduk.
0: Artık biliyorsun.
1: Artık biliyoruz.
0: Tamam, bizimkiler biraz önce aramışlar.
1: Tamam, harika.
0: Yangın değilmiş.
1: Yaşasın, evet. Tamam.
0: Ama bence buradaki ders hazırlıklı olmak zorunda olmanız.
1: Evet.
0: Duman görürsem ne yaparım? Ne yapmalıyım, kimi aramalıyım değil mi? Bugün bir şey öğrendik ve bu çok işine yarayacak.
1: Evet, kesinlikle.
0: Artık biliyorsun. O halde şimdi işimize dönelim.
1: Evet, dönelim.
0: Hadi o zaman.
8: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni sezonuyla 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Martisiz geçen bir haftanın ardından Misty ve Matt için bu çiftlikteki son ve kritik gün.
1: Çiftliğin kalıcı ahırının ve kümesinin üstünü kapattık.
0: Hayvan barınağı alanında Matt, evin etrafındaki 30 dönümlük yangın tehlikesi oluşturan bitki örtüsünü ortadan kaldırmak için gerekli olan son bileşeni tanıtıyor.
1: Sana seyyar bir çit lazım. Bu seyyar çit işte orada devreye girecek. Hayvanlarını serbest bırakmadan önce elektrikli çit konusunda eğitimli olduğundan emin olman bence iyi bir şey. Tamam mı? Şimdi çiti buraya kuralım.
2: Pekala.
1: Seyyar ahıra seyyar bir çit eklemek en mükemmel şeydir. Bunlar her yerde satılıyor. Ucuz sayılırlar ve çabuk kuruluyorlar. Hayvanları arazide yer değiştirmeden önce çite alıştırman lazım. Tamam. Çit çalışıyor, dokunma.
2: Peki.
1: İşimiz bitti. Keçiler de işe yarayacak mı bakalım.
2: Evet.
1: Keçileri salalım hadi.
2: Olur. Hadi bakalım. Hadi keçiler.
1: Çite dokundular mı?
2: Henüz değil. Çalıştı.
1: Evet.
2: Oluyor.
1: Evet.
2: Oluyor. İçeride kalsınlar.
1: Bir daha dokunmadılar.
2: Evet.
1: Test ediyorlar, alışıyorlar. Eğitim aldıktan sonra menzillerini çiftliğin içinde ve dışında artıracaklar. Bu elektrikli çiti kullan ve çiftliğin etrafında yangın duvarı oluştur. Artık seyyar çitin var, yapabilirsin.
2: Evet.
1: Sen bu çiti bu çiftlikte kullandıkça bu keçiler yiyecekleri ot miktarı konusunda şok yaşayacaklar. Burası seyyar ahırımız için bir serinletme koridoru. Asıl güzel yanıysa hiçbir kapıyla bağlantısının olmaması. Keçileri şimdi yaptığımız gibi ahıra alman ve kapıyı kapatman yeterli.
2: Bam.
1: Bu kadar.
3: Güzel.
1: Ondan sonra arabaya bağlarsın ve gidersin. Seyyar bir ahırın var.
2: Harika.
1: Ayrıca bu kümes de çok büyük. Tavuklar erişilebilir durumda, evet. Ve tahliyeye hazır.
4: Çok daha hızlı.
2: Evet.
4: Hem yangın güvenliği hem rahatlık. Eskiden tavukları almak için emekliyorduk, evet. Artık kapıdan girebiliyorsun, kapatabiliyorsun ve yapman gerekeni yapabiliyorsun.
0: 7 gün önce John ve Stefania'nın sıcaktan bunalan tavukları, alevlerin yayılması durumunda ölmelerinin neredeyse kesin olduğu bir yangın tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Şimdi ise hava akışı ve gölge alanı artırılmış daha büyük bir tavuk kümesi, kuru otları yiyen 8 adet keçi ve hızlı tahliye için seyyar bir ahırın eklenmesiyle birlikte, yangında hayvan kaybı riski büyük ölçüde azaldı.
1: Bu kümes kümeslerin Tac Mahal'i gibi oldu. Bu çiftliğin çok daha güvenli olacak olması beni mutlu ediyor. Yardımınız için sağ olun.
4: Biz teşekkür ederiz.
3: Her olmasanız, şey için teşekkür ederim.
1: Ailen olmasaydı çok zor olurdu bu. Randy ve Irene çok çalıştılar. Yani beceriler edindiler ve onların yardımıyla bu çiftlik ayakta kalacak.
5: Stefania, John... Hadi buraya gelin. Buradan içimiz rahat gitmeden önce bir şeyden emin olmak zorundayız. Yeni ve gelişmiş tahliye planı.
6: Merhaba, nasılsınız?
5: İyiyiz. İşte büyük an geldi. Bu hafta bir işe yaradı mı bunu şimdi görebileceğiz. Öyle değil mi? Evet, yangın savunması, yeni ve gelişmiş bir tahliye planı için çok şey yaptık. Her şey canlıları ve malı korumaktan ibaret. Sizce bunu başardık mı? Sizce oralarda mıyız? Ve sizce tahliyeye hazır durumda mısınız?
6: Test etmemiz lazım.
2: Hı-hı, evet.
5: Evet.
2: Evet.
1: Ben bu kornayı öttürmek istemiyorum. Bu defa kornadan çok önce gitmiş olmanızı istiyorum.
2: Hazırız.
5: Aslında bütün olay o 10 dakikalık süreç, değil mi?
6: Evet.
2: Evet.
5: Bir sonraki tahliye uyarısını aldığınızda canlıları ve malı korumak için ne yapacağınızı tam olarak bileceksiniz.
6: Tamam.
5: Tamam, başlıyor muyuz? Evet, başla.
2: Tamam. Hadi bakalım.
5: 10 dakikadan önce yapacaklar mı?
1: Biz bu esnada sadece seyirci olacağız. Daha fazlasını yapamayız. Güvende olsunlar diye her şeyi yaptık.
6: Hadi bebeğim.
1: Tahliye olabileceklerini ve çiftliği güvenli kılabileceklerini göstermeliler.
5: Evet, kesinlikle.
6: Ben suyu açmaya gidiyorum.
2: Tamam.
1: Hızlı tahliye olacakları aşamaya gelmek için 10 defa pratik yapmaları gerekebilir.
5: Doğru. 3 dakika. Oh. Hortumu mu açacaksın?
6: Evet.
5: Evet.
6: Açtım.
5: Yangın kırıcı bir bahçen varsa ve hortumu açtığında bahçe 9 ton suyla ıslanırsa o zaman...
2: Hadi bakalım, içeri girin.
5: Canı ve malı koruyabildiğin noktaya gelmişsin demektir, tamam mı?
2: Tamam, kapat.
6: Kapattım.
5: Ve sonuçta buradan için rahat gidersin. 4 dakika.
2: Tamam, köpeği alıyorum.
5: Hazır olmak çok zor değil. Kendi hayatınız, hayvanlarınızın hayatı söz konusuyken...
2: Arabaya gidiyoruz.
5: Malınız söz konusuyken birazcık zaman, birazcık ön hazırlık işte böyle bir şeydir.
1: Geliyorlar. Köpek geliyor.
2: Koş. Bin bakalım. Aferin sana. Otur. Tamam. Bana yardım et.
6: Tamam.
2: Tamam.
6: Gel.
2: Geliyorum.
1: Gidiyorlar mı?
5: Evet, iyi gidiyorlar.
1: Büyük başarı. Evet, römorku bağlayacaklar.
5: Bu bir saniye sürer. 7 dakika oldu, hadi.
2: Sür bakalım. Gidiyoruz. Devam et. Soldan devam et. Geliyorum.
1: Gidiyorlar mı?
5: Evet, iyi gidiyorlar.
1: Büyük başarı. Evet, römorku bağlayacaklar.
5: Bu bir saniye sürer. 7 dakika oldu, hadi.
2: Sür bakalım. Gidiyoruz. Devam et.

0: Keçiler yüzünden başaracağımızdan emin değildim ama başardık. Ve kendimi çok ama çok daha güvende hissettim.
1: Evet John.
0: Her şeyi çok daha çabuk hazırlayıp burayı güvenle terk edebiliyoruz.
2: Güzel, harikasınız.
1: Bu çiftliğe gelmemizin birinci nedeni bu. Çiftliği yangınlara karşı nasıl savunursun ve tahliye planın nedir? Az önce iki çiftlik sahibinin burayı 10 dakikadan önce gülümseyerek nasıl terk ettiğini gördük. Bu tatbikatta tansiyonun nasıl yükseldiğini gördün mü? Gerçek bir durumda daha da yoğun olur, farkındasın değil mi?
0: Evet.
1: Olay pratik yapmakta ve bir planın olmasında. Ve siz bunu yaptınız, çok da iyiydiniz.
3: Aynı gün içinde...
1: Nasıl gidiyor Stefania?
4: Harika gidiyor.
3: Misty yeni bahçenin son koruma önlemini getiriyor.
1: Biliyor musun, buranın tek eksiği büyük bir çit.
4: Evet.
1: Ben onu son bir gün kala ne yazık ki yapamam.
4: Evet,
1: çit pek
4: doğru.
1: Çok şeyden ötürü çok gerekli bir şey bence. Yani olması gerekir.
4: Katılıyorum.
1: İşte benim geçici çözümüm. Çakal idrarı.
4: Tamam.
1: Evet. Nereden bulduğumu sorma. Bitkiler ve hayvanlar için güvenli ve sizin köpeğiniz, keçileriniz ve tavuklarınız
4: evet, var.
1: Bunun farkındayım. Ama geyik konusunda çok etkilidir. Çünkü geyikler kokusunu alır ve buradan hemen kaçıyorum der. Bunu 2 haftada bir yapacaksın. Tamam mı?
4: Evet. 2 haftada bir. Kristal halde mi
1: evet,
4: bu?
1: Evet. Ama suyla ıslatacağım. Bu kadar kolay işte.
4: Tamam.
1: Nihayet buradan içimiz rahat gidebileceğiz. Babam olmadan başardığımıza gerçekten inanamıyorum. Ama başardık. Çok mutluyum. Uzun zamandır görmediğim kadar efsane bir bahçen var. Bayıldım. Her şey bu çiftliği korumak için yapıldı.
4: Hı hı.
1: Ve bunu 1 haftada birlikte başardık.
4: Görev tamamlandı diyorum.
1: Koruma ve savunma işini de hallettik. Devasa bir yangın kırıcı, 9 tonluk bir depo, yangın hortumları ve bahçenin bitkiler için hortumla sulanması işi. Gerçekten zor bir işti. Ama babam olmadan da bir şekilde bunun altından kalkabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum.
3: 7 gün önce... Stefania ve John'un dağınık bahçesi, yangınlara karşı son derece savunmasız olan çiftliğe hiç yiyecek sağlayamıyordu. Bugünse evleri seyyar gölgeliklerle kaplı ve aynı zamanda merkezi bir bahçe olarak da kullanılan devasa bir yangın duvarıyla çevrili. 9 tonluk bir su deposunun da ilavesiyle birlikte su tedarikleri 2 katına çıktı. Hem ürün yetiştirmeye hem yangınla mücadele etmeye yeterli suları oldu.
4: Hayatımızı değiştirdiniz. Gerçekten değiştirdiniz. Buraya geldiniz ve bu çiftliğe hayat verdiniz. Burada olarak bize inandığınızı farklı şekillerde gösterdiniz. Cesaretlendirdiniz, tavsiyeler verdiniz, bize alet kullanmayı gösterdiniz ve daha pek çok şey yaptınız. Siz geldiğinizden beri kendimize daha çok güveniyoruz, daha güvendeyiz. Bu şu an bizim için her şey demek oluyor çünkü bir süredir yıpranmıştır. Teşekkür ederim.
1: Ne demek? Rica ederim Stefania,
4: evet.
1: Ne demek? Gel buraya.
4: Ben hayatım boyunca çok taşındım. Asıl amaç kök salmak ve burası benim evim diyebileceğiniz bir yer bulmak. Teknik olarak buradaydık. Ama bir türlü gerçek olabileceğini hissetmemiştik. Rainy'lerle yaptığımız bu projenin çiftliğe getirdiği enerji bizim için gerçekten bir dönüm noktası oldu. Artık işler yoluna giriyor. Her şey iyiye gidiyor ve burası benim evim olacak sonsuza dek. Buraya kök salmaya devam edeceğim için çok heyecanlıyım.
2: Yaptığımız bütün zor işlerde neşe ve mutluluk gördüm.
4: Evet.
2: Kaliforniya'dan giderken kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çünkü artık burada başarılı olmak için her şeye sahip olduğunuza inanıyorum.
0: Kesinlikle.
4: Evet.
0: Evet. Çiftlik çok daha güvenli ve sürdürülebilir. Kendimizi çok daha yetenekli hissediyoruz. Yaz sıcağında bile burada çiftçilik yapmak çok daha iyi görünüyor.
4: Sana katılıyorum.
0: Evet.
4: Umarım Marty ile yollarımız yine kesişir. Gelip yapılanları görse bence harika olur. Bu kadar kısa zamanda başardıklarınızla gurur duyar eminim.
1: Çok tatlısın.
2: Evet.
1: Teşekkür ederim. Sizi özleyeceğiz.
4: Biz de sizi. Çok teşekkür ederiz.
1: Ne demek, rica ederiz.
2: Evet dostum. Bu çiftlik sahipleri burada yaşamaktan korkan insanlardı. Ama artık hazırlıklı ve gelecek konusunda iyimser insanlara dönüştüler.
1: Görüşeceğiz.

0: Tamam.
1: Çiftçilik her zaman zor olacak. Çünkü zaten çiftçilik zorluk demektir.
0: İyi yolculuklar.
1: Ama o kadar çok çalıştıktan, ter döktükten sonra karşılığını görebiliyorsunuz ve o ödülü hissedebiliyorsunuz. İşte bu her şeye değiyor diyebilirim.
2: 3 ay sonra.
3: Reniler gittiğinden beri evi hazırlamakla çok meşgul olduk.
4: Artık çalışan bir mutfak lavabomuz ve bir tuvaletimiz var. Çok heyecanlıyız.
3: Bu esnada çiftliği idare ettik.
4: Tavuklar oldukça iyiler. Kümes yenilendiğinden beri sıcağı o kadar düşünmemiz gerekmedi.
3: Artık günde 8-9 yumurta alıyoruz. Keçiler de otları çok hızlı yediler. Zehirli otlar bile gitti.
4: Gerçekten harika.
3: Ayrıca her an ne kadar suyumuzun olduğunu bilmek de çok hayati.
4: Bahçenin eve çok yakın olması sayesinde bu bahar çok sebze yetiştirebileceğiz ve çok iyi olacak. Rainiler buraya geldikten sonra daha önce hissetmediğim bir özgüven hissediyorum. Burası artık yuvam derken kendimi harika hissediyorum. Burada olmaktan mutluyum.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: tamamen yeni hurda avcılarında toplamda neredeyse 60 yıllık deneyime sahip 3 önde gelen antika eşya satıcısı güçlerini birleştiriyorlar. Batı Galler'den kır evi uzmanı Alistair Bradbrook geleneksel tarzı seviyor.
1: Fena değil.
2: Güzel, çok şık.
1: Galler çam tavern sandalyesi.
2: Bana satmaya çalışma sakın.
3: Hayır, sana satmaya çalışmıyorum.
0: Edinburgh'lu satıcı Vicky Mutt iç mekanlar konusunda çok becerikli.
4: Bence ever easy. Bence bu harika.
0: Londra'da Serkan Yumakçı. Avrupa'nın dört bir yanından temin edilen retro tasarım ve endüstriyel hurdalara tutkuyla bağlı.
2: Bunlar Gent of Leicester tarafından yapılmış ve genel posta idaresine ait.
0: Kardeşi Jay ise eşyaları hayata döndürüyor.
5: Paslanacak bir şey yok. Bozulacak bir şey yok. Bu yüzden sonsuza kadar dayanıyor.
0: Birlikte en iyi antikaları ve dekoratif hurdaları bulmak için ülkenin dört bir yanına geziyorlar. Bu bölümde Serkan ve Jay, İkinci Dünya Savaşı Müzesi'nde nadir askeri eşyalar alarken keyifli bir gezintiye çıkıyorlar.
5: Bu hangi yıla ait?
6: 1943.
5: Ama gerçekten çok güçlü değil mi?
2: Evet, öyle.
0: Yorkshire'deki bir tekstil fabrikasında Serkan ve Vicky heyecanlarını gizleyemiyorlar.
7: Bu manda derisi. Manda derisi sığır derisinin 3 katı kalınlığında olduğu için kullanılıyordu.
0: Ve bir gümüşçü de... Vicky ve Serkan zamana karşı yarışıyorlar.
8: Hala eski saatle giriş çıkış yapıyorlar.
2: Bu bizim için hiç iyi olmaz değil mi Vicky?
4: Sürekli başımız belaya girer.
0: Edinburgh'da yaşayan Vicky Nutt, vintage mobilyalar, dekoratif eşyalar ve sanat eserleriyle dolu, işleri iyi giden bir antika dükkanı işletiyor. Yeni parçalar bulması söz konusu olduğunda listesinin başında sıra dışı ve bulunması zor eşyalar yer alıyor.
4: Bir antika satıcısı olarak gidip alışveriş yapabileceğimiz pek çok farklı yer var. Fuarlar, diğer satıcılar, müzayede evleri gibi yerlere gidebilirsiniz ama şahsen benim için önemli olan kimsenin gitmediği yerlere davet edilmek. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Böylece başka bir satıcının elinde hiç görmediğim eşyayı bulabiliyorum. İşte bizim de istediğimiz bu zaten.
0: Az bulunur ilginç ürünler arayışında olan Vicky, West Yorkshire'e ve bölgenin endüstriyel geçmişiyle güçlü bir bağ olan bir yere gidiyor. Bugün ona Kuzey Londra'dan satıcı Serkan Yumakçı eşlik ediyor. Serkan eski mobilya ve aydınlatma ürünlerinde uzman, bu yüzden bugünkü konum ideal bir avlanma alanı olabilir.
4: Leeds'teyiz. Burası eski bir fabrika ve tam da senin tarzın olabilir. Çünkü epey bir çalışma yapılmış. Ama hala içini boşaltmadıkları birkaç bina var tabii.
2: Yani fabrikanın çalıştığı günlerden kalma orijinal parçalar olmasını umuyoruz.
4: Evet, öyle umuyorum.
2: Evet, evet. Evet, bu tam benim tarzım. Bu benim için çok farklı Vicky. Genelde kardeşimle birlikte çalışırız. Senin kendi ticaret tarzın var. Bir de bizimki var. Ama öğrenmeye hazırım.
4: Tek sorun, kardeşinden ayrıldığın için endişeleniyorum. Başa çıkabilecek
2: evet.
4: misin bununla?
2: Başa çıkacağım, merak etme. Bak, sen araba kullanıyorsun, ben de arabayla gezdirilmeyi severim. O beni hep arabayla gezdirir.
4: Sanki kraliçeyi gezdiriyormuşum gibi hissediyorum.
0: Leeds, yün üzerine kurulmuş bir şehir olarak bilinir. Üretimin zirve yaptığı dönemde devasa mekanize fabrikaları dünyanın en büyüğüydü. Bugün şehrin bu büyük mirası Sunnybank Mills'te özenle korunuyor. Burası kurucu ailenin 6. nesil üyesi John Gaunt tarafından neredeyse 200 yıl sonra bir müzeye, sanat, kültür ve iş merkezine dönüştürüldü.
7: Sunnybank Mills 1829 yılında adaşım John Gaunt tarafından kuruldu. 1829'dan 2008'e kadar üretim yaptık. Ham yünü satın alıp ipliğe dönüştürdük. Sonra kumaşa dokuduk ve tüm dünyaya sattık. Sunnybank Mills bölgedeki son tam donanımlı fabrikalardan biri. Bu yüzden binaları gelecek nesillerin keşfedebilmesi için korumak ve iyileştirmek bizim için son derece önemli. Ancak müze ve arşiv ihtiyaçlarının ötesinde gerçekten fazla olan eşyalarımız da var. Ve bunların bir kısmının iyi bir yuva bulmasını, yeniden canlandırılmasını ve yepyeni bir kitle tarafından keyifle kullanılmasını istiyorum.
4: Merhaba.
7: Merhaba, Sunnybank Mills'a hoş geldiniz.
4: Ben Vicky.
7: Merhaba, John. John
4: Merhaba,
7: Gant. John.
2: Merhaba, Serkan.
7: Merhaba. Hadi alışverişe çıkıp tarihe bir göz atalım.
2: Dışarıdan bakınca gerçekten muhteşem görünüyor.
4: Bence özellikle eski fabrikaların en önemli özelliği toplulukların ayrılmaz bir parçası olmalarıydı. Artık kullanılmamaları çok yazık oluyor. Yıkılıp apartmanlara dönüştürülmemiş bir tane bulmaksa bence çok güzel.
7: Sunnybank Mills Müzesi ve arşivine hoş geldiniz.
3: Vay canına.
7: Burası fabrikanın 150 yıllık tarihini barındırıyor. 1829'dan 2008'e kadar yapılan her tasarımı, üretilen her kumaş parçasını sergiliyor.
2: Açıkçası İngiltere'de böyle yerler bulmak artık gittikçe zorlaşıyor. Ama ben bunu her gün yaparım. Atölyelere, fabrikalara girerim. Pas ve tozu arşınlayıp unutulmuş olağanüstü kaliteli eşyaları her zaman bulurum.
4: Serkan gibi kendine özgü bir niş alanı olan ve bu alanda güçlü olan biriyle de alışveriş yapmak gerçekten ilginç. O erkeklere özgü şeyler satın alıyor. Bu yüzden ondan birkaç ipucu ve püf noktası alabileceğimi düşünüyorum. Yani burası aslında halka açık bir müze, öyle mi?
7: Doğru Vicky, evet. Gelip ziyaret edebilirsin ama aynı zamanda gelip çalışabileceğin bir yer. Mücevher, dokuma öğrenebilirsin. Burada içecek de yapıyorlar. Artık kumaş yapmıyoruz ama yine de harika şeyler yapıyoruz.
2: Evet, içeri girerken gördüm. Bunlara dokuma tezgahı deniyor.
7: Doğru, evet.
2: Aslında benim soyadım eski Türkçe'de yumakçı. Dokuma yapan adam anlamına geliyor.
4: Yani burada kendini evinde hissedeceksin.
2: Evet, evet, ismim de öyle.
7: Yerde delikler var. Yukarı çıkarken dikkatli olun. Burası tüm fabrikadaki en eski bina.
2: Merdivenler bile.
7: Merdivenlerde yüzlerce yıl çivili botlar yürüdü. Burası da tamir atölyesi.
4: Buradaki her şey satılık, değil mi?
7: Evet.
4: Teklif etmeye
7: tabii.
4: Değer mi?
7: Eski kahverengi ve tozlu her şey.
4: Tamam. Peki sepetler ne durumda?
7: Bütün fabrika bu hasır sepetlerle doluydu.
2: Yani bu oldukça güzel bir parça. Ve sanırım bu numaralar bir nevi parti numaraları, öyle değil mi?
7: Yünün elyafın parti numaraları, evet.
4: Herhangi bir büyük hasır sepet iyidir ve çabuk satılır. Boyutları da iyi. Üzerlerinde boş yazılar var. Renkleri de güzel. Bence gayet iyi durumdalar. En iyisi de dağınıklığı ve karmaşayı gizlemeleri tabii. Dünyadaki her ebeveyn evinde bunlardan bir tane olmasını ister.
7: Kapaklı sepete skep denir.
4: Skep, evet.
7: Evet, kapaksız sepete ise skip.

0: Biz gerekiyor
1: Evet.
0: artık. Parayı hallederiz bu arada. Teşekkür ederiz. Bunu halledeceğiz.
1: Bir fincan çay iyi olurdu Vicky, hadi.
0: Sen de hep çay istiyorsun. Bugün benim için biraz anılara yolculuk gibi geçti. Çünkü gençken ve çocuklarım da küçükken çok fazla gümüş eşya alıp satardım. Bu beni çok mutlu ederdi. Bunun tek nedeni küçük çocuklarım etrafta koşuştururken gümüş eşya alsalar bile kırmayacaklarını bilmemdi. Her şeyden çok pratik bir düşünceden kaynaklanıyordu. Ve her zaman gümüşle iyi geçinmiş, değerini bilmiş ve keyif almışımdır. Ama bugün bir fabrikaya 100 yıl önce yapılan eşyayı bugün de üreten bir üreticiye geldim. Ve benim için bu altın değerinde bir şey. Ve gerçekten kendimi çok mutlu hissettim.
1: Bugün çok keyifli bir gündü. Büyük bir endüstriyel fabrika, her yerde bolca gümüş, değerli metaller. Değerli metalleri gerçekten seviyorum. Bu yüzden bugün harika bir gün geçirdim. Benim için unutulmazdı. Tabureler temizlenecek, cilalanacak ve hafta sonu benimle birlikte doğrudan pazara gidecek. Muhtemelen çoğu satılacak. Satılmayanlar internet sitesine koyulup satılacaklar. Christian iyi biriydi değil mi?
0: Harikaydı değil mi?
1: Gerçekten çok iyi biriydi.
0: Ne fark ettin biliyor musun? Her farklı yeni biriyle tanıştığında daha çok şey öğreniyorsun. Ve bu harika bir şey. Personel bulamadıklarını duydun mu bu arada? Açıkçası bu zanaatları, bu becerileri öğrenmeleri için oraya gençleri çekememeleri beni hayrete düşürüyor. Bence
1: aynen
0: buna
1: öyle.
0: Bir adım atmalılar.
1: Öğretecek.
0: Çünkü yaşlılarının yerini dolduramazlarsa ne olur hiç düşündün mü?
1: Evet.
0: Bu beceriler nesilden nesile aktarılacak.
1: Haklısın.
2: Doğrudan kaynağından gelen ve yeni evlerini bulmaya hazır bir sürü eşyayla başarılı bir gezi oldu. Bulduklarını satışa hazır hale getirmek isteyen Serkan, Londra'ya kardeşi Jay ile birlikte işlettiği dükkana dönüyor. Yorkshire'dan gelen fabrika lambaları endüstriyel ve vintage mobilya stoklarına mükemmel bir ek. Ama önce Jay'in atölyesinde ciddi bir bakım onarım gerekiyor.
3: Aynı modelden 3 tane bulmak iyi bir keşif. Ve kullanılmış olsalardı. Bunlar gerçekten iyi durumda. Sanki emaye hiç aşınmamış gibi. Normalde arka kısmı veya yanları eksik, emayeleri kaybolmuş olarak buluruz ama bunların hepsi iyi durumda. Gayet iyi görünüyorlar. Ve asıl güzel olan ünlü bir şirketin ürünü olmaları ve hala orijinal etiketlerini taşımaları.
2: Jay, lambayı sökmeden önce üreticinin etiketini dikkatlice alıyor ve tüm parçaların sağlam olup olmadığını kontrol etmek için ampul yuvasını çıkarıyor.
3: İşte burada. Bakalit, pirinç, bakır, porselen. Paslanacak hiçbir şey yok. Bozulacak hiçbir şey yok. İşte bu yüzden bunlar sonsuza kadar dayanır. Uzun ömürlü olmaları için üretilmiştir. Bunların hepsi orijinal kalacak.
2: Jay, kimyasal bir sıyırma maddesi kullanarak lambanın üst kısmındaki eski boyayı çıkarıyor.
3: Bunu yapmayı seviyorum. Sakinleştirici bir şey. Bilmiyorum, keyif alıyorum. Ama bulaşık yıkamayı sevmiyorum. Bulaşık makinesi bunun için icat edildi.
2: Ardından galeriyi yeni bir tavan kancasına takabilmek için dişli boruyu uygun uzunlukta kesiyor.
3: Bu oraya giriyor. Onu tutmak için oraya giriyor. Kestiğim boru çubuğu buradan geçiyor. Onu buraya sıkıca tutturacağım. Böylece galeriyi tutacak.
2: Jay, metil alkol, şeker sabunu ve sirkeden oluşan ev yapımı bir karışımla 10 yılların birikmiş kirini temizlemeden önce yeni bir elektrik kablosu takıyor.
3: Tamam, şimdi lambanın içini tekrar bir araya getiriyorum. Harika ve basit bir tasarım. Tasarım şekli gerçekten muhteşem.
2: Ardından temizlenmiş lambayı ve ampul tutucuyu yeni kancaya sabitliyor.
3: İşte oldu. Yerine oturdu. Şimdi sıkıştırmamız yeterli. Böylece kancalar birinin itip mandalı açmasını engeller. En son isteyeceğiniz şey kafanıza büyük bir lamba düşmesi olur.
2: Son olarak çok önemli.